0: zaman mesela benim gönlümde de bir tane sol bek var mesela. Utrecht'in sol beki mesela. Faslı. Çok değerli bir oyuncu. 25 yaşında. Kunde diye bir oyuncu. El Kunde. Bu da değerli bir oyuncu. Mesela burayı koyduğunuz zaman dörtlü yabancıyla hani burada savunmada çok doğru bir oyun. Orta sahada kazandığı toplarla çok doğru bir çıkış. Üçüncü bölgede de yıldızlarla sonuca gitmek. Yani Beşiktaş'ın en büyük amacı bu. İnşallah bunu başarırlar. Ben canı gönülden hani bir Beşiktaş camiasının ferdi ve taraftarı olarak başkan ve hocadan, Önder hocadan mutlaka bu transferlerin çok yakın zamanda gelmesini. Ama Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var sevgili Burak. Yani Beşiktaş yeni teknik adam geldi. Beşiktaş'ta şu anda ilk 11'de oynayacak oyuncu sayısı 4. 5'i bulmuyor. Baktığımız zaman yeni gelecek oyuncular, bu oyuncuların çoğu Dünya Kupası'nda olacak. Dünya Kupası'ndan geldikten sonra zaten ilk eleme maçı oynanacak. Hoca bu potansiyel oyununu, bu beklenti oyununu, bu ön tarafta forecheckingli baskılı oyununu bu oyunculara nasıl yansıtabilecek lig başlamadan, o da bende biraz merak konusu. Ama her şekilde bence teknik direktör bunu kafasına koymuş. Dünya Kupası'ndan önce takımı kurmak istiyor. Dünya Kupası başladıktan sonra Dünya Kupası'nın bitimine doğru bayağı sıkıntı olabilir. Transferlerde şöyle sıkıntılar olur. Zaten 8-10 tane oyuncusu Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda orada futbol oynayacak oyuncular. Onlar geldikten sonra ön eleme maçına hocanın vermiş olduğu sistemi yansıtması çok kolay olmayacaktır. Yani ligin başladığında 2 hafta, 3 hafta, 4. haftayı falan bulacaktır. O yüzden taraftarın biraz daha sükunetli olması lazım. İşte bu da Beşiktaş'ın büyük bir şanssızlığı bence. Yani 5 sene üst üste Kasım ayında şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ın 5. sene sonunda çok doğru bir teknik adamla, yapılacak doğru transferlerle, başkanın da bu kadar desteğiyle milli takım arasına, Dünya Kupası arasına girmesi bence büyük bir şanssızlık diye nitelendiriyorum ben.
1: Beşiktaş 11'in herhalde en kötü bir 7 tane oyuncu transferi yapacak. Sen 4 tane dedin ama Orkun Kökçü 11'de oynayabilir. Murillo oynayabilir.
0: Murillo, Agbadu,
1: 3, 4.
0: Orkun, işte Çerni ya da Olaytan'dan biri.
1: Orsolini zaten dedin oraya hocanın istediği.
0: Ama şöyle yedek söyleyeyim. Mi Çerni? Hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca normalde 4-3-3 oynatıyor. Yani hocanın sistemi, asıl sistemi bu. 4 savunma, 3 orta saha, üçlü forvet gibi, ama o forvetler de rakip topu kazandığı zaman geriye çekiliyorlar ve onu 5'li orta saha gibi yapıyorlar. Ama zaman zaman oyun planında şunu yapabiliyor. 4-2-3-1 sistemini oynayabiliyor. Zaman zaman özellikle zayıf rakiplere karşı 4-4-2 sistemini ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bu sistemleri oynayabilmek Burak çok kolay bir hadise değil. Yani en az 5-6 haftaya ihtiyacınız var. İşte bu milli ara biraz Beşiktaş'ın burada moralini bozabilir ama her şekilde yapılacak doğru transferlerle birlikte ben bu teknik direktöre bu oynatacağı oyunun çok doğru bir oyun olacağına inanıyorum.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Orta saha için bir isim var mı Orkun'un yanına?
0: Valla Orkun'un yanına şu anda sır gibi saklanan bir dünya yıldızı. Yani başkanla görüşmemde bu dünya yıldızı iki tane oyuncu alacağını, hatta birinin santrofor, birinin de 6 numara olacağını söylüyor başkan. Bunu da sır gibi saklıyorlar ama çok kısa zamanda bunun da kokusu çıkacaktır. Ama değerli oyuncular var. Dünyada da değerli oyuncular var. Hocanın lisesinde de oyuncular var. Zaten pazartesi günü yurt dışında görüşmenin en büyük sebebi de bu olacak. Orta sahada o kilit ismi belirlemek olacak.
1: Beşiktaş'ın yerli oyuncu kalitesini de arttırması gerekiyor. Orada var mı bir şey, isim? Yerli oyuncu kim gelir Beşiktaş'a?
0: Valla yerlilere baktığın zaman
1: çok zor, hani yerli transferi de
0: Türkiye kamuoyuna baktığımız zaman hani çok yerli oyuncu, işte bu oyuncu bu milli takımda direkt oynayacak potansiyelde Anadolu takımlarında sayabileceğimiz çok fazla oyuncu yok. Onu söylemek lazım. Biraz Mustafa Eskiellaç ön plana çıkmıştı hatırlayacak olursak. İşte Berkan Kutlu ön plana çıktı. İşte Trabzon'da görüşmeler yaptı. Hani baktığımız zaman hani ligde mesela Oğuz'dan ben Fenerbahçeli Oğuz'dan çok önemli şeyler bekliyordum ama bu sene çok fazla forma şansı bulamadı. İrfan Canka Kahveci biliyorsun Kasımpaşa'ya kiralık gitti, orada önemli oyun oynadı ama yaş dolayısıyla işte transfer hakimiyetine ulaşabilir misin o yaş transferdeki oyuncularla? Olmaz. Yani baktığımız zaman çok fazla da oyuncu yok. Mesela Taha var Çaykur Rizespor'da, sağbek. Mesela çok beğendiğim Arda Okan var, Göztepe forması giyiyor. Çok değerli işler yaptı. Bence transferin gözdesi olarak görebiliriz sağ tarafta.
1: Fenerbahçe de düşünüyormuş onu.
0: Bek olarak Fenerbahçe düşünüyor, Galatasaray düşünüyor. Özellikle Okan Buruk çok ciddi bir şekilde ilgileniyormuş kendisiyle ama baktığımız zaman orta saha oynayabilecek, kanat varyasyonlarında büyük takımlarda iş yapabilecek, potansiyeli ortaya koyabilecek oyuncu sayısı var mı diye soracak olursan maalesef ben bulamadım sevgili Burak. Sende var mı acaba?
1: Yani yerli oyuncu bulmak yerli bence çok zor ki Fenerbahçe de arıyor, Galatasaray da arıyor. Beşiktaş orada bu iki takımdan fazla para verip
0: i̇şte
1: alması gerekiyor.
0: İşte yurt dışından oyunculara bakıyoruz yani yerli oyuncu olarak. Aral'a bakıyoruz işte.
1: İşte Orkun gibi belki ya da 25-30 milyon verip getireceksin abi.
0: Ya işte o da biraz risk olur mu olmaz mı? O da biraz soru işareti. Hani bu ülkeyi görmemiş. Hani yabancı transferi olduğu zaman bunu alıp camiaya kabullendirmek değerlendirebiliyorsun ama yerli transferinde bu rakamları verdiğin zaman ciddi sıkıntılar
1: yaratır. Hakan Çalhanoğlu gelmez mi Orkun'un yanına?
0: Hakan Çalhanoğlu yani gelebilir ama şimdi Beşiktaş takımı
1: 15 milyon maaşa geliyormuş abi Türkiye'ye.
0: Hatta şunu söylemişti Serdar Adalı. Hani biz yaşça hani 30'un üzerindeki oyuncuları çok fazla değerlendirmeyeceğiz. Çünkü en son takımı

0: Beşiktaş olmayacak bu oyuncuların demişti. Bizde oynayıp para kazandırıp o şekilde veda edebilir demişti. Ben Hakan Çalhanoğlu'na çok sıcak bakacağını düşünmüyorum Beşiktaş camiasının.
1: Kaleci takviyesi olacak Beşiktaş'ta bir de.
0: Vallahi bunu uzun zamandır soruyoruz. Yönetim kurulundaki abilerimize soruyoruz. Özellikle başkana sık bir şekilde soruyorum. Başkan da bir yerli kaleci düşünüyor. Aslında ben başkanın düşüncesinin Altay Bayındır olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Dünya Kupası esnasında da Altay'la bir görüşme yapılacak. Altay da bunu kabul ederse bence neden olmasın? Beşiktaş formasını doğru bir şekilde ıslatabilir Altay. Bizim değerlerimizden biridir. Türk kalecilerimizin özellikle son 5-6 yıldır çıkışlarını görüyoruz. Altay Bayındır çok forma şansı bulamasa da Beşiktaş camiasının kalesini çok net bir şekilde koruyabilecek bir kalecidir.
1: Peki abi, Serdal Adalı'nın Vincenzo Italiano'dan bu sene ligdeki beklentisi ne? Şampiyon olmak mı, yoksa bizi en azından bir Nisan ayına kadar şampiyonluk yarışında tut mu diyor?
0: Vallahi her yıl Beşiktaş camiası yeni teknik adamıyla şampiyonluk parolarıyla çıkıyor. Ama maalesef baktığımız zaman Kasım-Aralık ayında hüsrana uğramış bir yorumcu grubu, hüsrana uğramış bir taraftar grubu, hüsrana uğramış bir yönetim grubu. Yani bence buna artık nokta koyması lazım. Serdal Başkan'ın şunu söylemesi lazım. Geçen yıl Serdal Başkan burada hata yapmıştır. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Serdal Başkan dedi ki Tami Abrahan'la Orkun Kökçü'yü aldıktan sonra hadi arkadaşlar dedi bayrakları sandıklardan çıkartalım demesi bence Beşiktaş camiasını korkunç derecede havaya sokmuştur. Ama geldiğimiz noktada Kasım Aralık ayında Beşiktaş gene o ikiliden kopmuştur. O yüzden bence Serdar Adalı aklı selim bir şekilde, teknik direktörle bir şekilde taraftarın karşısına çıkıp diyecek ki ben bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyununu yakalamak için her türlü enstrümanı ortaya koyacağım. Ama benim hedefim şampiyonluk olmayacak. Önümüzdeki yıl bu kadro birlikteliğiyle birlikte 8-9 iskeleti, 8-9 oyuncu iskeletini yakalayıp orada yapılacak çok doğru transferlerle şampiyonluk en büyük adayı olacağız. Yani bunu camiaya söyleseniz Beşiktaş camiası size bir şey demez ama siz kalkıyorsunuz iki tane transfer yaptıktan sonra bu sene Beşiktaş camiası şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir dediğiniz zaman işte o zaman oklar size doğru dönüyor. Bence yönetim kurulu ve teknik adam bu hatayı yapmamalı. Taraftar, biraz da hocaya da şans verilmeli.
1: Taraftar da zaten bence görüyordur yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesini, Galatasaray'ın kadro kalitesini görüyor. Hani bu sene şampiyon olamayız. Bunu biliyordur bence. Ha, olabilirsin de futbol bu belli olmaz ama taraftar, önce bir yarışmak gerekiyor.
0: Taraftar her yıl umutlanıp da sevgili Burak o hayalleri sükut hayali uğradığı zaman ertesi sene bu sefer hınçlı bir şekilde diyor ki Sayın Başkan transfer yapacak mı diyor. Bu takım şampiyonluğa oynayacak mı sorusunu soruyor taraftar. Sosyal medyadan soruyor, oradan soruyor, televizyonlardan soruyor, her yerden soruyor. Başkan da burada akli selim bir karar vermesi lazım. Artık Beşiktaş camiası doğru bir oyun oynaması lazım. Yani Beşiktaş taraftarı stadyumdan çıktığı zaman mutlu bir şekilde evine ayrılması lazım. Evet Beşiktaş takımı mağlup olabilir. Beşiktaş takımı içeride maç kaybedebilir ama Beşiktaş oyuncusu onurlu bir şekilde oynaması lazım. Yani o formayı onurlu bir şekilde ıslatması lazım. İşte bunun da en büyük sebeplerinden biri hoca tercihi. İşte hoca tercihi tabii ki şunu söyleyemeyiz. Yani evet bu hocayla Beşiktaş şampiyon olur. Biz müneccim falan değiliz. Hocanın bir kere şampiyon olması için çok doğru transferler yapması lazım. Çok doğru oyun planını içeride dışarıda sahaya yansıtması lazım ki en azından bir güven oyu kazansın. Ondan sonra da camia kenetlenip Beşiktaş takımının şampiyonluğa gidebilmesi için her türlü ortamı yaratması lazım.
1: Ve sabretmesi gerekiyor
0: hocaya. Kesinlikle
1: hocaya.
0: Sabır her
1: İki
0: şeyin.
1: İki maç kaybedince hemen bu hoca gitsin
0: taraftar da haklı biliyor musun sevgili Burak? Şimdi sabır diyoruz. Her sene sabır diyoruz. Biz televizyonlarda sabır diyoruz. Yönetim orada sabır diyor. Hoca maçlardan sonra çıkıyor sabır diyor. Ya bu camia taraftarı ne yapsın ya? Her sene sabır diyorlar. Sabrın sonu selamet olacağına sabrın sonu Beşiktaş'ta hüsran oluyor sevgili Burak. O yüzden taraftar da artık sütten ağzı yandı. Yoğurdu üfleye üfleye yiyor ama taraftarı doğru bilgilendirmek, doğru bilinçlendirmek lazım. Ben bu kanıdayım.
1: Peki Italiano iki defa Konferans Ligi'nde finale çıktı. Avrupa'da iyi işler yapan bir hoca. Beşiktaş da bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecek eğer ön elemelere geçerse. Nasıl bir Avrupa serüveni bekliyorsun Italiano'dan?
0: Vallahi ben aslında konferansa gitme taraftarıyım. Çünkü konferansta daha zayıf rakiplere karşı daha oyun planını ön tarafa çıkartabilirsem konferansta çok başarılı olabilecek bir potansiyel çıkar. Ortaya çıkabilir. Hani bunu geçen sene Samsunspor'da gördük. Çünkü Beşiktaş camiası çok büyük bir camiadır. Özellikle Avrupa maçlarında sinerjisi ve enerjisi çok farklı oluyor Burak. Ama tabii ki UEFA kupasında inşallah takımımız elenmez. UEFA'ya gideriz. Tabii basamakları yavaş yavaş çıkmak lazım. Beşiktaş'ın öncelikli hedefi bence 2026-2027 yılında UEFA kupasında çok önemli yerlere gitmek değil. Doğru bir potansiyel oyunu şampiyonlukla süsleyebilmek. Yani şampiyonluğa oynayabilecek bir kapasite isteğe sahip olması lazım. Bence taraftarın beklentisi bu. Zaten bu oyunu, bu performansı sahaya yansıtırsan önümüzdeki sene zaten Avrupa'da da önemli işler yapabilirsin.
1: Peki abi, ağzına sağlık, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.

0: beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Haftaya bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi.
0: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün İrfan 25 ile birlikteyiz. Abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Nasılsın abi?
4: Görüşmeyeli bayağı uzun zaman oldu. İyiyim.
0: Vallahi sen uzun nasılsın? Süre oldu abi. Mutlusun.
4: Mutluyuz. Ya yani mutlu derken Fenerbahçe için hayırlı olsun. Güzel bir demokrasi şöleni oldu. Rekor oyla Sayın Başkan Aziz Yıldırım 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçildi. Seçim sürecinde zaten birçok yayın yapmıştık. Burada yayında aslında Sayın Aziz Yıldırım'ın ben yine bir oran vermiştim. %60'a %40 ifadesini kullanmıştım. Ona benzer ona yakın bir oy şeyi çıktı.
0: O civarda oldu. Şimdi Hakan Safi tarafına geçeceğim ama abi videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim ve Hakan Safi tarafına geçelim. Abi seçim sürecinde sence neyi yanlış yaptı?
4: Bence iletişimciliği çok sertti. Sayın Aziz Yıldırım'a, özellikle 20 yıl Fenerbahçe'de başkanlık yapmış, efsane başkan olarak gördüğüm Aziz Yıldırım'a çok sert söylemlerde bulundu. Bazı ifadelerini söyleyebilirim. Mesela Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongreleri için azınlık ifadesini kullanması. Onlara göndereceğiz, bay bay diyeceğiz şeklinde ifade kullanması. Bazı futbolcu telaffuzu ile ilgili söylemini alay etmesi. Yani bunlar bence kongreler içinde olumsuz bir etki yarattı. Sayın Aziz Yıldırım sürekli kampanya süresince, seçim sürecinin boyunca birlik beraberlik mesajları verdi. Sayın Aziz Yıldırım birlik camiayı birlik beraberliğe çağırırken tam tersine Sayın Hakan Safi iletişim dilini daha da sertleştirerek Aziz Yıldırım'ı hedef alarak zaman zaman Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Sayın Batuhan Özdemir'i üzerinden Sayın Nihat Özdemir'i hedef alarak aslında biraz daha kutuplaştırıcı bir dil tercih etti. Ama bu kutuplaştırıcı dil kongrelerinde olumsuz bir etki yarattığını düşünüyorum. Yine bu seçim şunu gösterdi. Vaatlere değil, kongrelerin akla ve liderliğe güvendiğini gösterdi. Yine sosyal medyayla seçim sürecinin yürütülmeyeceğini gösterdi. Evet, sosyal medya şu anda hayatın doğal bir akışı. Diğer taraftan tamamen sosyal medyayla bir seçim propagandası yapılmayacağını da net bir şekilde ortaya koydu bu seçim süreci. Ve Aziz Yıldırım dediğim gibi birleştirici değil, camiye birlik beraberlik mesajı vermesi, yine bir yıl için göreve gelmesi, ki bir yıl için göreve geliyorum ve Fenerbahçe şampiyon yapacağım söylemi. Karşı rakip ya Sayın Hakan Safi transfer vaatlerinde bulunurken Sayın Aziz Yıldırım da şu ifadeyi kullanmıştı. Ben transfer vaadinde bulunmayacağım, yani anlaştığım oyuncular var, büyük oranda bu oyuncuları bitirdim, istersem açıklayabilirim. Ama sırf seçimi kazanmak adına da oyuncu açıklamayacağım. Eğer beni bu şekilde seçmiyorlarsa seçmesinler ifadesini kullanmıştı. Gerçekten de orada kongreleri rekor oyla Sayın Aziz Yıldırım'ı seçerek liderliğe güvendiklerini, birleştirici dilin önemini ortaya koyarak kendisine oy verdiler.
0: Ki Hakan Safi'nin açıkladığı isimler de aslında önemli isimlerdi ama taraftar ikna olmadı.
4: Şöyle söyleyeyim, neden ikna olmadı? Çünkü Sayın Hakan Safi evet aday açıkladı. Bir kere şu var, bence karşı kongrelerinde yeterli güveni sağlayamadı Sayın Hakan Safi. Çünkü açıkladı, Luis Suarez açıkladı. Luis Suarez dediğin kulübü Sporting Başkanı. Ben tanımıyorum kendisini. Biz bu işleri çok iyi biliyoruz. 80 milyon euro serbest kalma bedeli var. Bir kuruş aşağıymış. O onu getirir alır ifadesini kullandı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu'nu açıkladı. Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü ayrı bir sabahleyin açıklama yaptı. Meri'yi açıkladı. Meri'nin kulübü bırakmıyoruz açıklaması yaptı. Dolayısıyla bu açıklamalar bence oradaki güven ortamını biraz zedeledi. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin bir limiti var. Bu limitin üzerine çıkman çok çıkamazsın yani transfer sürecinde. O limite göre hareket etmek zorundasın. Sayın Aziz Yıldırım'ın ifade ettiği gibi 60 milyon euro bir limit var dedi. Ama bu limitin daha da az olduğu ifade ediliyor. Yani 40 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla senin harcayabileceğin bonservis bedeli belli. Ve sadece bu 4 futbolcu çok ciddi bir bonservis bedeli ödeyecekti Fenerbahçe. Dolayısıyla orada da bir güven sorunu yaşadığını düşünüyorum ben. Kongreleri şunu söyledi. Evet tamam, bir yıl sonra seçim var. Ama bir yıl sonra seçim de diyelim ki kazanmadığı takdirde kulüp çok daha fazla borçlanacak. Zaten kulüp çok borçlu. Sonra gelecek yönetim ne yapacak? Bence oradaki bu güveni, yani bu işte kulübü borçlandırma anlamında olsun, bu oyuncular ödenen yüksek bonservis bedeli, bu rakamların, bu bonservis bedelinin nasıl ödeneceği, biz limit tanımayız dedi ama bu bonservis bedelinin nasıl ödeneceği konusunda da tam net bir açıklama yapmadı Sayın
0: Kerem arkadaşlar. De yaptığımız gibi yaparız diyor ama.
4: Ama bu olmaz.
0: Yani bunu yapamazsın. Bu yaparsa
4: zaten Kerem konusunda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Ya o konuda mimlisin zaten sen.
0: Ve bunu göstere göstere ya bunun, yine yapacağım diyor.
4: Bunun tam anlamıyla açıklayamadığı için ve tam olarak da kafalardaki soru işaretleri gideremediği için transfer vaatleri de havada kaldı. İnsanlar güvendiği limana yanaşıyor. Güvendiği limanda kimdi? Sayın Aziz Yıldırım. Çünkü niye? 20 yılda yaptıkları ortada. Dedi ki ben bu gemiyi limana güvenli bir şekilde yaklaştıracak bir liderim var. Ben o lidere oy veriyorum dedi. Yeni bir heyecana benim zamanım yok dedi. Ben güvendiğim insana oy veriyorum ifadesini kullandı, şey yaptı.
0: Peki abi, Aziz Yıldırım sonrası transferlere geçelim. Hakan Sayfın açıkladığı listeden almayı düşündüğü isimler var mı Aziz Yıldırım'ın?
4: Şu anda yok.
0: Hakan Çalhanoğlu konuşuluyordu ama yok.
4: Hakan Çalhanoğlu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin orta sahasında ihtiyaç yok ki zaten. Fenerbahçe'nin orta sahasında Gendüzi var.
0: Kante'den Kante çıkıp var. Hakan'ı alma gibi şeyler ya
4: olabilir, o söyleyebilir. Şu aşamada yok ama şu anda Gendüzi var, Kante var. Ondan sonra yani İsmail Yüksek var, Asensio var, Talisca var. Zaten Fenerbahçe'nin orta sahası zaten kalabalık. Yani o bölgede işte Fred gidecek. Fred'in yerine Hakan Çalhanoğlu transfer edilebilir mi? Senin de bahsettiğin gibi Kante'den çıkılırsa Hakan Çalhanoğlu transfer eder. Ha, Kante'den çıkmak ister mi Fenerbahçe? Çıkabilir. Çünkü Kante 11 milyon euro net ücret alıyor. 2 yıllık sözleşmesi var. Ama Hakan Kante'den Safin... nasıl çıkacaksın? Kante'den çıkman için ya oyuncuya çok ciddi bir transfer teklifi gelmesi lazım. Eğer Kante Avrupa'da hiçbir kulüp 11 milyon euro vermez.
0: Vermez.
4: Hani maksimum verebilecekleri rakamı söyleyeyim 3-4 milyon euro. Oyuncu zaten sende 2 yıllık sözleşmesi var. Yani bunu gönderirken belli bir şeye de katlanmak zorunda kalırsın. Ha, iyi bir transfer teklifi gelir. Fenerbahçe bonservis bedeli de kazanabileceği bir transfer teklifi gelir. O zaman değerlendir. Ama yabancı oyunculardan çıkmak zor. Çünkü bu oyuncuların bağlayan sözleşmeler var. Ve çok yüksek yıllık ücretler alıyorlar.
0: Greenwood ismi konuşuluyor
4: mu? Roma'ya gidecek gibi gözüküyor şu anda. Roma ile herhalde prensipte anlaşmış. Yani Fenerbahçe'nin şu aşamada Greenwood'la bir sayın mevcut yönetimin Greenwood'la bir görüşmesi yok. Greenwood'la zaten bonservisi 55 milyon euro 55 milyon euro
0: 50 artı 5 milyonmuş.
4: 55 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Şimdi sayın Hakan Safi de herhalde 15 artı 5 milyon euro gibi bir yıllık ücretle anlaşmış. Yani Fenerbahçe'nin bu rakamları şu aşamada, şu zaten çok ciddi bir kadro maliyeti var. Bu rakamlar çok yüksek rakamlar. Yani bu rakamları vereceğini düşünmüyorum ben. Greenwood'da şu anda gündemde değil.
0: Peki sağ kanatta başka isim var mı?
4: Sağ kanat için Brahim Diaz Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Sağ kanat oyuncusu. Zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer politikasında futbol aklına ilk etapta 6 transfer planlamıştı. 2 tane forvet, 2 tane stoper, sağ kanat ön ve sağ bek transferi. Sağ kanat için arayışlar var. Sağ kanatta öne çıkan isim ise Brahim Diaz. Real Madrid'de sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı ve orada biliyorsun bir başkan değişti, yine teknik direktör değişikliği yaşandı ve onun oynadığı bölgeye yeni transferler söz konusu. Oyuncu da gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe Brahim Diaz'ı ciddi olarak transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç döneminde kadroya dahil edilen Amara Diouf vardı biliyorsun.
0: Evet.
4: O 17 yaşında kadroya dahil edilmişti. Ancak burada o sezon çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Daha önce yanlış bir ameliyat yapılmış. Burada düzeltme operasyonu geçirmişti. Oyuncu 18 yaşına girdikten sonra da bir profesyonel sözleşme imzaladı ve oyuncu İstanbul'da şu anda. İstanbul'a Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek. Amara Diouf da kampa dahil olacak. Kampta denenecek. Eğer beğenirse A takım kadrosuna yer alacak. Böylece 16-4'te de kurala uyan bir isim olacak.
0: Brahim Diaz dışında başka isim var mı?
4: Şu anda bu isimler var.
0: İlerleyen süreçte belki başka isimler.
4: İlerleyen süreçte başka isimler mutlaka çıkacaktır. Ama öncelikli olarak zaten Fenerbahçe'nin önce olarak iki forvetti. İki forvetten de Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya vardı Fenerbahçe.
0: Onda bonservis ve maaş ne olacak abi? O da tartışılıyor.
4: Bonservis 15 milyon euro civarında bonuslarla beraber. Maaşta 5 ile 6 milyon euro civarında yıllık maaş alacak Vedat Muriç. 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Bonservis 3 taksit halinde ödenecek. Dolayısıyla 3 taksit halinde ödendiğinde bu limite, hani ilk taksit diyelim ki 3 yılda, 3 yıl sözleşme 3 yıla yayılacak. 5 milyon euro ise o 5 milyon euro limitten düşecek diye biliyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin diğer ismi ise Cirasi. Cirasi ile de Fenerbahçe büyük oranda anlaşma sağlandı. Artık onun için geri sayım başlıyor diyebiliriz Cirasi için de.
0: Cirasi de ne kadarlık bir bonservis olacak?
4: Borussia Dortmund'da 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle anlaşma sağlandı. Oyuncuyla da artık sözleşme şartları konusunda önemli aşama kaydedildi. Artık maaş içinde yıllık 10 milyon euro civarında bir maaşla Cirasi ile de sözleşme imzalanması bekleniyor. Cirasi'nin de hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'nin sağlık kontrolünden geçmesi ve bu transferin de açıklanması bekleniyor. Yani şu anda forvet transferi Cirasi ve Vedat Muriç artık tamam. Geri sayım başladı diyebiliriz iki isim için de. Diğer üçüncü isim ise Şomorodov. Başakşehir cephesinde Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde bir haber var. Tabii Şomorodov da üçüncü forvet olarak düşünülen bir isim aslında. Diğer bir isim, gündeme gelen başka bir isim ise yine Başakşehir'den yerli forvet olarak ise Bertu Bartu Yıldırım. Yani bunlar da Fenerbahçe'nin hani yerli forvet adayı olarak yerli rotasyonu güçlendirme adına gündeme gelen Bartu ismi de gündeme geldiğini söyleyebilirim ama şu aşamada Cirasi ve Vedat Muriç ve Şerif üçlüsü devam edecek gibi gözüküyor. Ama Şerif'in ayrılması durumundayız. Hani kiralık göndermesi veya kampta beğenilmemesi durumunda. Üçüncü bir isim daha transfer edilir diye düşünüyorum.
0: Şomurodov transferi belki hani Talisca ayrılırsa yeri

0: ne mi düşünülüyor acaba? Hem on numara da oynayıp.
1: Talisca'da yeni sözleşme imzalandı. Şomurodov, yani Talisca'nın ayrılma ihtimali olur mu? Onu bekleyip görmek lazım. Yani yeni sözleşme imzaladı. Yani Talisca ile devre arasında sözleşme imzaladı. Belki de eski yönetimin yaptığı en önemli bence hatalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oyuncu zaten eğer göreve devam etmek istemiyorsa neden oyuncuyla 2 yıllık daha sözleşme uzattınız ki? Uzatma şartları da 7,5 milyon euro gibi bir yıllık ücretle uzatıldı. Daha uygun şartlar da belki uzatılabilirdi Talisca ile. Ama
0: forvet alınmadığı için mecbur kalındı abi
1: belki, orada. Tabii belki forvet kalmadığı için bunu yapmak zorunda kaldılar. Ama diğer taraftan da Talisca'nın durumu ben hani satılacağını pek düşünmüyorum. Yani mutlaka Sayın Aykut Kocaman artık teknik direktör olacak. Sayın Aykut Kocaman onun değerlendirmesini bekliyorum.
0: Peki bu transferlerde Cirasi ile Vedat Muriç kampa yetişecek zaten. Sağ kanat transferi herhalde veya stoper transferi kampa yetişmeyecek şu an.
1: Yok, stoper transferi için de Ake ismi gündemde. Fenerbahçe Manchester City ile görüşmelere başladı. Temas kurdu. Ake ile Hollandalı stoperle de önümüzdeki kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirecekler. Yüz yüze bir görüşme gerçekleşecek ve Ake'yi Fenerbahçe'ye gelmeye, ikna etmeye çalışacak Sayın Oğuz Çetin. Tabii burada Ake sol stoper oynayabiliyor. Aynı zamanda sol bek de oynayabiliyor. Yani Fenerbahçe'nin aradığı niteliklere uyan bir isim. Uzun süre Manchester City'de Guardiola'nın oyun sistemi önemli rol oynayan bir isimdir. Rotasyonda. Tabii ben Ake transferini Fenerbahçe'nin bitirmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Ake transferini bitirirse de Ake, Şikrinyar bir de yerli stoper olacak orada. Yerli stoper için de Ümit Aktağ ismi gündemde. Ümit Aktağ için ya bir de Yusuf Akçiçek'in de Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi olabiliriz. Olduğunu düşünüyorum. Yusuf Akçiçek için de şöyle bir durum var. Yusuf yani Avrupa'ya liste bildirirken altyapıdan 4 tane oyuncu bildirebiliyorsun. Dolayısıyla Yusuf Akçiçek transferi gerçekleşirse artı 4 oyuncu yani altyapıdan yetişen oyuncu kriterine uyan bir isim. Ake Şikrinyar işte Ake transferini de bu hafta içerisine kadar Fenerbahçe bitirmek istiyor. Aslında hedef o belirlenen 6 oyuncuyu sağ kanat ön, sağ bek, 2 stoper, 2 forvet transferini 22 yani Haziran'ın 24 ya da 25'inde sezon başı kampı olacak. O da sezon başı kampına tamamen yetiştirmek. Ondan sonra da ayrılacak oyunculara göre farklı isimler yine gündeme gelebilir. Şu aşamada sol bek için ancak sol bek transferi. Ayşe Buran takımından ayrılırsa sol bek transferi gerçekleşir. Şu aşamada Ayşe Buran'a teklifler var. Premier Lig'den teklifler var. Fenerbahçe yönetimi bu teklifleri değerlendirecek. Tabii teknik heyetle de görüştükten sonra kararını verecek. Ama ilk etapta, ilk planlamada Ayşe Buran'ın şu anda takımda kalması yönünde bir plan yapılıyor. Çünkü Ayşe Buran artı 4 yani bu şu anda TFF'nin yeni sezonda da uygulayacağı artı 4 kuralına uyan bir isim. Fenerbahçe'de şu anda artı 4 kuralına uyan yeni sezonda Nene uyuyor, Ayşe Buran uyuyor ve Şerif uyuyor. Dolayısıyla artı 4 kuralına olduğu için şu aşamada sol bek için bir planlama yapılmadı ama Ayşe Buran ayrılırsa o zaman bir sol bek transfer içinde çalışmalar başlayacak.
0: Peki Ake için Manchester City'nin istediği bonservisi ne kadar tahmini? Bir yıllık sözleşmesi kalmış herhalde.
1: Çok yüksek bir bonservis bedeli olmayacaktır. Zaten oyuncu çok fazla forma şansı da bulamıyor Manchester City'de. Dolayısıyla satış listesinde konulan ve yani kadro planlamasını düşünmeyen isimlerden bir tanesi şu andaki. Dolayısıyla çok yüksek bir bonservis bedeli beklemiyorum ben. 10 milyon euronun aşağısında bir bedelle Fenerbahçe bu transferi bitirecektir diye düşünüyorum.
0: Peki abi Aykut Kocaman diyelim. Ne zaman açıklanacak?
1: Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Hatta bugün belki bugün bu belki ya da yarın cuma günü açıklanır. Yani çok artık Aykut Kocaman transferi biz zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım adaylığını açıkladığı süreçten itibaren ben her yayında şunu dile getirdim. Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum dedim.
0: Ama belli değildi daha abi hep seçim
1: döneminde. Ama şöyle belli.
0: Neden açıklamadı?
1: Çünkü sosyal medyada öyle bir şey var ki çok fazla yıpratıyorlar insanları. Şimdi Oğuz Çetin'i açıkladı. Neredeyse bir aydır Oğuz Çetin üzerinden inanılmaz bir algı yürütüldü. Yani çok fazla eleştiriler yapıldı. Yani bu eleştiri zaman zaman biraz eleştiri sınırında aşacak yorumlar yapıldığını da gördük Oğuz Çetin'le ilgili. Şimdi Sayın Aykut Kocaman da ilk başta açıklamış olsaydı bu süreç içerisinde onun ismi de çok fazla yıpratılacaktı.
0: Bence zaten yıpratılacak.
1: Zaten herkes biliyordu Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı açıklayacağını. İsmi söylenmedi ama Aykut Kocaman'la birlikte çalışacağı zaten neredeyse belliydi. Birçok genel kurula gittiği zaman kendisine Aykut Kocaman'la ilgili sorusu olduğunda Aykut Kocaman'la ilgili hep övgü dolu sözler söyledi.
0: Yani Aykut Kocaman o zaman biliyor muydu Aziz Yıldırım seçilirse hoca olacağını?
1: Aykut Kocaman'la seçim önünde bir ay önce falan görüşmüştü. Yani o seçim başkanlığı açıkladıktan sonra herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Sayın Aziz Yıldırım da böyle söyledi ifade.
0: Ama abi Oğuz Çetin görüşmüş.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Sayın Oğuz Çetin futbol aklı dedi. Oğuz Çetin, Aykut Hocam'ın arasında bir görüşme gerçekleşmiş midir? Bence gerçekleşmiştir diye düşünüyorum ben. Ama o Aykut Hoca da bu konuda net bir bilgiye sahip değildi. Halen o da bekliyordu, evet. O da düşünüyordu Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın kendisiyle çalışacağını. Ama kendisine net bir şey söylenmemişti o süreçte. Onu yani söyleyeyim. Ben bunu net biliyorum bak yani. Kendisine net bir şey söylenmedi o süreçte. Yani sen takımın teknik direktörsün denilmedi ama Sayın Aykut Hocam'ın

0: ihtimale karşı hazırlıklarını yapıyordu.
1: Yani seçim kaybettirir diye değil aslında.
0: Hayır, seçim kaybettirir
1: ki zaten
0: diye.
1: Biliniyordu
0: da. Çünkü yönetim kurulunda da yönetim kurulunda da farklı isimleri gündeme getirenler vardı. Sayın Aykut Kocaman'la çalışmak istemiyordu.

0: ve başarıya ulaşabileceğine inandığı bir oyuncu getirdi. Çünkü bir zaman şeyi yok Fenerbahçe, zamanı yok. 25 Haziran'da, 25 yani Haziran'ın sonuna doğru sezonu açacak Fenerbahçe. Dolayısıyla bu süreç işte takımı tanıyan, Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen, Samandıra'yı iyi bilen birisinin göreve gelmesi lazım. Bu isimde en uygun isim de Sayın Aykut Kocaman'dı. Zaten Sayın Aykut Kocaman'la birlikte Sayın Hasan Çetinkaya, idari menajer, 2017-18'e kadar Fenerbahçe'de idari menajerlik yapan Hasan Çetinkaya, onun yardımcısı Batur Alp Soydaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından teknik direktörlük de yapan Süper Lig'de Volkan Demirel, Selçuk Şahin Vebo gibi, Selçuk Şahin'in Vebo şu anda tam olur mu olmaz bilmiyorum ama bu isimlerde Fenerbahçe'nin futbol hakkında Dirk Kuyt, Volkan Demirel ve Selçuk Şahin kesin olacak deniliyor. Bunlar da Samandıra'da olacaklar. Yani Volkan Demirel kulübede olur. Yani yardımcısı olur Sayın Aykut Hocaman'ın. Çünkü bu insanlar, bu Volkan Demirel Samandıra'yı bilen, Fenerbahçe'nin ruhunu bilen, uzun yıllar Fenerbahçe'de en fazla forma giyen ikinci isim Müjdat Yetkinler'den sonra. Dolayısıyla onlar Fenerbahçe'nin ruhunu bildikleri için bence o süreçte, o Samandıra'nın toplanmasında Sayın Aykut Hocaman da en önemli yardımcılar olacaklar.
1: Aykut Kocaman değişti mi abi sence? Özellikle oynattığı oyun çok eleştiriliyor ya.
0: Abi ben katılmıyorum oynattığı oyun eleştiriliyor. Yani şöyle söyleyeyim, Sayın Aykut Kocaman'ın Benfica maçını izleyin ya. Çok basit bir Benfica, UEFA yarı finalde oynadığı Benfica maçı. İlk maçı izleyin, ikinci maçı da izleyin. Hani vasat oynatan bir teknik adam, ilk maçta Benfica gibi, o zaman Benfica'nın başında kim vardı?
1: Jesus
0: vardı. O maçta iki tane topu direkten dönüyor Fenerbahçe'nin. Bir tane penaltı kaçırıyor. Kaleye neredeyse 27-28 tane, orada daha fazla belki şut çekiyor. Çok fazla pozisyon kaçıyor. 1-0 bitti o maç mesela.
1: Aykut Kocaman deyince ilk akla gelen Vardar maçı abi.
0: Abi Vardar maçı geliyor da niye mesela Vardar maçı aklına? Vardar maçında kim oynuyordu forvette? Ahmet Anköse vardı altyapıdan. Var mıydı forvet oyuncu, var mıydı? Yoktu. Yani o zamanki Vardar maçının kadrosuna bakın. Çok fazla eksik vardı Fenerbahçe'de. Mesela bunlar gündeme gelmiyor. Mesela çok övdükleri teknik adamlar. Hani Sayın Aykut Kocaman'a Vardar konusunda eleştirenler, kendi övdüğü teknik adam mesela Türkiye Kupası'nda kaybettiği bir maçı ve ikinci lig takımında yenildiğini mesela hatırlamıyor. Onu söylemiyor mesela.
1: Peki Aykut Kocaman'ın eksisi ne sence?
0: Aykut
1: var mı
0: Kocaman'ın,
1: eksisi?
0: Bak şöyle söyleyeyim. Aykut Kocaman'ın, ben hani diyorlar ya 6 yıl çalışmıyor diye. Ben Türk futbolunun çok önünde olduğunu düşünüyorum ben Aykut Kocaman'ın. Çünkü niye? Aykut Kocaman 2010-2011 sezonunda kaliteli koşudan bahsederken, sprint mesafesinden bahsederken, işte Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların işte şu kadar koşu mesafesi var, bizim de o seviyeye ulaştığımızda ancak onlarla yarışabiliriz dediği zamanlarda, bugün YouTube'larda yorum yapan insanlar o zaman diyorlardı ki ne koşu mesafesi? Atletizm mi bu? Futbol teknikle oynanır deniliyordu. Şimdi aynı kişiler aradan zaman geçtiği zaman kaliteli koşudan, sprintten, koşu mesafesinden bahsediyorlar. Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi takımlarıyla bizim Türk takımlarını karşılaştırıyorlar. Alan daraltmadan bahsediyorlar. Futbolun savunmayla hücum arasındaki mesafenin kısalığından bahsediyorlar. Bunu Aykut Kocaman 10 sene önce söylüyordu. 10-12 sene önce söylüyordu. Yani şimdi niye değişti? Şimdi şöyle söyleyeyim. 5 yıl 6 yıl çalışmadı. Ya bu insan 5 yıl evinde oturdu hiç maç izlemedi mi? Böyle mi düşünüyor insanlar? Hiç mi maç izlemedi? Yani bazı şeyler de yani teknik direktörler de televizyonda maçları takip ederek bu analizleri yapıyorlar. Hiç mi izlemedi veya maçları izlerken? Ben Aykut Kocaman'la sohbet ettiğim toplantılarda da ne kadar olaya hakim olduğunu da gördük. Zaman zaman İsmail Kartal döneminde, Jesus döneminde yaptığı yorumları izlesinler. Jesus döneminde mesela bir yorum yaptı. Jesus'la ilgili çok iyi dedi. Çok Fenerbahçe oynuyor. Evet, hücum ağırlık oynuyor. Müthiş oynuyor. Ama dedi bu oyun sürdürülebilir değil dedi. Hatırlar mısın o yorumu mesela? O oyun sürdürülebilir değil dedi.
1: Eleştirilmişti de.
0: Eleştirilmişti ama ne oldu? O oyun sürdürülebilir oldu mu? Sürdüremedi Fenerbahçe oyunu. Hatırlarsan Galatasaray derbisinde içeride dışarıda 3-7 Fenerbahçe. Hatta içerideki Galatasaray derbisinde ben hatırlamak istemiyorum. Fenerbahçe tarihi bir farktan kurtulduğu maçtı. Ama Jesus onunla hatırlanmıyor. Mesela derbide bir tane doğru düz galibiyetin yok ama onu hatırlamıyor. Beşiktaş'tan 4-7'nin içeride onu hatırlamıyor mesela insanlar. Her şey hücum, sadece hücum futbolu yok. Dünyanın hiçbir takımı sadece hücum oynamıyor. Zaman zaman defansı ve hücumu aynı anda oynayacak. Yani ileride baskı yapıyorsun, ileride pres yapıyorsun. Üçüncü bölgede pres yapıp topu kapıyorsun. Sadece Barcelona sadece hücum mu oynuyor? Ama oyun gücü çok yüksek takım.
1: İkisini de yapabilmen gerekiyor. İşte sadece hücumda sadece defansı olmaz.
0: Ha şey var, şimdi herkes olumsuz hatırlatıyor mesela. 2017-2016 yaptı Fenerbahçe. Veya 2017-2018'de ikinci yarıda Fenerbahçe'nin sadece bir beraberliği var son haftalara girdiği zaman. Tüm maçlarını kazanmış. Ama bir algı var. Aykut Hocam'ın üzerinden vasat futbol oynatıyor. Ya tamam, kötü oynadığı maç var mı? Var. Her teknik adamın sezon içerisinde kötü oynadığı maçlar vardır. Bugün Tedesco'yu takımda kalsın diye yorum yapanlar. 10 tane beraberliği var Tedesco'nun. Alt sıradaki takımlar 15 puan kaybetmiş. Herhangi bir Türk teknik adamı olsaydı neler söylenirdi onlar için?
1: 10. beraberliğe kadar gelemez.
0: Veya zaten. Tedesco'nun oynattığı, bu sezon oynattığı maçta bana 5 tane çok üstün oynadığımız maç hatırlayıp söyleyebilir misin?
1: Yok abi, ben hatırlamıyorum. Parmaklarını sayacak

0: hep söylüyor. Ama ne? Çok iyi teknik adam. Ama Aykut Kocaman'la ilgili bir algı var, bir sürekli gider vasat futbol oynatıyor. Ben de diyorum ki Benfica maçını niye hatırlamıyorsunuz? Lazio maçını niye söylemiyorsunuz? Victoria Pilsen maçını niye söylemiyorsunuz?
1: Ha, bu algı yıkacak
0: Salih
1: olan Aykut
0: Özcan,
1: Kocaman.
0: Salih Uçan. 17 yaşında oynuyordu ya UEFA yarı finalde oynarken. Salih Uçan da oynadı 17 yaşında. Orta sahada ona görev verdi. Yıldızlarla arası kötü deniliyor. Ya Valbuena kariyerin en iyi dönemini Aykut Kocaman döneminde yaşadı. Skor ve gol katkısı anlamında. Alex en iyi dönemini şeyde yaşadı.
1: Yıldızlar demişken abi oraya gelelim. Fatih Demirkol'un bir haberi vardı. Asensio haberi biliyorsun. Aykut Kocaman ismi açıklandıktan sonra acaba Asensio ile yollar ayrılacak mı? Fatih Demirkol bu haberi neden yaptı? İddiaları çok düştü. Asensio kalıyor mu?
0: Ya şöyle söyleyeyim.
1: Aykut Kocaman ne düşünüyor
0: Fatih
1: Asensio hakkında?
0: Bir haberi yapıyorsa kaynağı mutlaka yani bir hiçbir haberi yani bunu doğrulatmadan yani şey yapmadan söyleyecek bir insan değil. Asensio takımdan neden ayrılmak isteyebilir? Çünkü İspanya milli takımında dünya şampiyonasına gitmek istiyordu. İspanya milli takımına seçilmeyince bir hayat içerisinde bir hayal kırıklığı yaşadı. Ama Sayın Aykut Kocaman'ın Asensio'yu gönderme gibi bir düşüncesi yok. Onu söyleyeyim. Belki de oyun sisteminde Asensio kilit rol oynayacak. Yani Asensio'nun onun hücumdaki 3. bölgedeki kalitesinden yararlanacak. Yani oradaki rakibi çözecek en önemli isim olacak onun oyun sisteminde. Dolayısıyla Asensio'yu istemediği haberleri doğru değil. Bak orada şunu söylüyor Fatih, ayırmak lazım. Asensio ayrılmak istiyor. Yani çünkü niye? La Liga da oynayıp tekrar İspanya milli takımında yer almak. Ha, çünkü Dünya Şampiyonası'na katılmayı bekliyordu. Fenerbahçe'de çok iyi performans sergiledi. Ama Dünya Şampiyonası kadrosuna alınmadı İspanya milli takım. Şimdi bunun hayal kırıklığı yaşaması normal. Ama bu oyuncuyla gelecek hoca teknik heyet görüşecek. Ve ben iddia edeceğini düşünüyorum. Tıpkı Ederson'da olduğu gibi. Ederson da ayrılmak istiyordu. Ederson ayrılmak istiyor. Ama Sayın Aziz Yıldırım ne dedi Ederson'a? Biz de ona güveniyoruz, inanıyoruz. Ve onun da ikna edeceğimizi düşünüyoruz dedi. Ederson'un da satılması düşünülmüyor. Ve A planda Ederson A takım şu anda kalecisi olarak, Fenerbahçe'nin kalecisi olarak düşünülüyor. Ve hoca yani başkanın da kendisine o inandığını, güvendiğini söylemesi Ederson'un da Fenerbahçe'deki fikrini değiştirdi ve Fenerbahçe'de kalma fikrine daha sıcak bakıyor.
1: Ki orada Aziz Yıldırım'ın söylediği doğru bir şey var abi. Hani göndersen diyor 11 milyon maaş alıyor. Yeni alacağın kaleciye de 10 vereceksin diyor. Bir şey fark etmeyecek.
0: Bir daha 15 milyon euro bonservis de verdin. 26 çıktı zaten kulüpten. Sen 26 çıktı. Sen bir daha transfer yapmak için bir bonservis, bir oyuncuya daha ücret vereceksin. Bu aslında Fenerbahçe'nin kısır döngüsü bu. Fenerbahçe ne yaptı? 5 tane oyuncu, 5 tane kalecisi var Fenerbahçe'nin şu anda. 5 kalecisi. Ederson, sözleşmesi devamında. Livakovic, ondan sonra İrfan Can Eribayat.
1: Mert, Tarık.
0: Mert Günok ve Tarık. 5 tane kalecisi var. Zaten bu kalecilerin 3'üyle devam edecek. İkisi de yollarını ayıracak. Zaten limit az. Elindeki iyi kaleci. Ben Ederson iyi bir kaleci. Eğer kalırsa da yine Sayın Aykut Kocaman'ın oyun sisteminde bence önemli ve kilit rol oynayacak Ederson.
1: Peki abi bir de son olarak da şunu sorayım. Saadettin Saran mazbata törenine katılmadı.
0: Bence katılması gerekirdi. Sayın Aziz Yıldırım'a mazbatasını Sayın Saadettin Saran vermesi gerekirdi. Çünkü Sayın Ali Koç ne yaptı? Geldi ve mazbata töreninde Sayın Saadettin Saran'ın yanında yer aldı. Ve mazbatayı ona teslim etti. Sayın Saadettin Saran bunu da yapması lazım. Sayın Saadettin Saran genel kurulda başkanların konuşmalarını bile dinlemedi. Erken ayrıldı şeyden, stat'tan. Bu da yanlış bence. Yani Sayın Ali Koç hani protest edildi genel kurulda dahi son ana kadar statta kaldı. Sonuçlar açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra çıktı kürsüye. Tebrik etti başkanı. Desteğini devam ettireceğini söyledi. Mazbata töreninde de bizzat kendisi yer aldı. Ayrılacaklara da söylüyor. Bizde Osterbold'e ile teklif var. Osterbold'e kesin olarak gidecek gibi gözüküyor. Fred Atletico Mineiro ile anlaştı. O da kesin olarak gidecek. O da bu hafta içerisinde menajeriyle kendisiyle görüşmeler gerçekleştirilecek ve oyuncu ya bir bonservis bedeli karşılığında gitmesi planlanıyor. Onunla da masaya oturulacak. Diğer taraftan Semedo'nun ayrılığı söz konusu olabilir. Bir sabık arayışı içerisinde Fenerbahçe. Burada Arda Okan Kurtulan ismi gündeme geldi. Hani yerli futbolcu olarak bunu söyleyeyim. Sağ kanat ve sağ bekte de oynayabilen, Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen bir isim. Yerli rotasyonu güçlendirme adına Arda Okan Kurtulan ismi gündemde. Semedo'nun iyi bir teklif gelirse satılması gündemde. Orta sahada Kante ile ayrılık olabilir mi? Hani yıllık ücretinden dolayı, maliyetinden dolayı ayrılık söz konusu olabilir. Sağda Musaba, çünkü sağ kanat arayışı içerisinde Fenerbahçe geçen sene devre arasında kadroya dahil olmasına rağmen Musaba ile yoldan ayrılma ihtimali var. Diğer taraftan Şerif'in ben takımda kalacağını düşünüyorum. Diğerlerde zaten kiralık gelen oyunculardan çok fazla oyuncu, özellikle yabancı futbolculardan kadroda çok fazla oyuncu kalmayacaktır. Yani yabancılardan giden çok oyuncu olacak. Yani yerli kiralık olarak takıma dönen oyunculardan.
1: Peki abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyelim ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den mikrofonun başında yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşayan ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 12 Haziran 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden hepinize merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arabasında, iş yerinde, evinde, yolda, tatilde, memlekette ya da gurbette, hatta şu anda belki de camiden çıkıp dua eden, bizleri dinleyen tüm dostlara da hoş geldiniz diyorum. Madem bugün mübarek bir gün, bugün için de güzel bir mesaj verelim. Unutmayın, bazen bir insanın en büyük zenginliği kalbinin huzurlu olmasıdır. Bu da çok çok önemlidir. Rabbim evlerinize bereket, sofralarınıza bolluk, gönüllerinize huzur, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, güzel ömürler nasip etsin inşallah. Evet, her gün futbol konuşuyoruz ama Allah tuttuğunuz takımı değil sadece, gönlünüzü de sevindirsin inşallah. Hayırlı cumalar Radyo Gol ailesi diyorum. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10 Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde bana ulaşabilirsiniz. Milli takımın maçları yaklaşıyor biliyorsunuz. Bununla ilgili mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Favori takımınızı da yollayabilirsiniz. Dün akşam Dünya Kupası'nın açılış maçı vardı ki hakikaten keşke açılmasaydı diyesi geldi insanın. Ama öyle Dünya Kupaları oluyordu ki, öyle maç anlatanlar oluyordu ki bizi de o maçların içinde tutuyorlardı. İşte o isimlerden bir tanesi sevgili Mehmet Sevinç, şu anda telefonun diğer ucunda. Mehmet Sevinç, yıllarca bu maçları anlattın. Hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Hoş bulduk.
1: Nasılsın, her şey yolunda mı?
2: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Dünya Kupası da başladı, daha da iyi olur diye düşünüyoruz.
1: Peki, ilk maçta 3 tane kırmızı kart, en son 2022 Dünya Kupası'nda toplamda 4 tane kırmızı kart gösterilmişti. Bence 1,5 saat hakikaten bir zaman kaybıydı. Bilmiyorum, sen de katılır mısın? Meksika Güney Afrika maçı için görüşlerini almak isterim.
2: Ya gerçekten öncelikle yani bir Dünya Kupası'nın açılış maçının adı bence Meksika ve Güney Afrika olmamalı. Yani teamül neydi Dünya Kupalarında? Son şampiyon ilk maçı oynardı. Evet, değil mi? Yani Evet. Normal şartlarda Arjantin'in oynaması gerekirdi ki Arjantin oynasaydı eğer gerçekten Dünya Kupası açıldı derdik. Biz son şampiyonu bir görürdük. Herkes de merak ederdi diye düşünüyorum. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer dediler ki son şampiyon oynamasın. Neden böyle bir şey dediler onu da bilemiyorum. Ama son şampiyonla başlasaydık bence Dünya Kupası başladı derdik. Ama dünkü mücadeleyle birlikte, Meksika Güney Afrika maçıyla birlikte Dünya Kupası başladı. Peki ben diyemiyorum çünkü hala o havaya ben giremedim. Şahsen dinleyicilerimiz de bence girememiştir.
1: Evet, Zafer Bey de diyor ki mesela Çağatay Hocam iyi yayınlar, ikinci yarıda uyumuşum diyor. Bu da bir dinleyicimizin tepkisi.
2: Ya şöyle, maç gerçekten kötü bir maç oldu. Kalite olarak son derece düşük bir mücadele oldu. Hatta işte maçın sürekli de tempo çok düştü diye kendini ara ara kurtarmaya çalıştı. Çünkü o da belli ki sıkılmıştı mücadeleden. Ben de çok maça dahil olamadım açıkçası. Bir ara işte ben de sesi kıstım. Bir iki yapmam gereken ütü vardı. Ara ara bakarım, ara ara ütümü yaparım dedim. Öyle bir maç oldu. Yani hiç maç bize çekmedi.
1: En azından yararlı bir şey yapmışsın Mehmet Sevinç.
2: Yani evet, birikmiş çamaşırlarımı en azından temizlemiş oldum. Ortadan kaldırdım, ütüledim, topladım. Böylece birkaç hafta hem ben rahat edeceğim. Ama Dünya Kupası olarak baktığımızda da hayal kırıklığı dolu bir maçtı. Yani senin o tabirine de katılıyorum. 90 dakika diyorsun ama 2 saat sürdü devre arasıyla beraber.
1: Evet, televizyon dakikalıkta... molaları vardı. Değişik evet, kurallar, mola. Yeni kurallar. Robocop, aynen öyle. Robocop gibi bir hakem vardı. Yani sadece hani gözüne de bir termal kamera falan taksalar artık sırıtmayacaktı. Çok enteresan.

0: geldi bana bilmiyorum ama açılış böyle oldu. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel maçlar izleriz. Amerika-Paraguay maçı var. 0-4 de çok önemli bir maç. Rakipleri hani ABD'nin de ev sahibi olması tabii hakemler tarafından da belki ittirilecektir, edecektir ama bir Latin Amerikası Latin Amerika ülkesi Paraguay çok ters de gelebilir. Nasıl değerlendirirsin bu maçı?
1: Şimdi tabii her takım Dünya Kupası'na özel olarak hazırlandı. Bütün futbolcuların hayalidir Dünya Kupası'nda oynamak ve en üst performansı sergilemeye çalışacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi olduğu için ekstra bir motivasyon olacak. Senin dediğin gibi belki ufak tefek hakem şansı da yanlarında olabilir diye düşünüyorum. Paraguay ya hemen hemen her Dünya Kupası'nda aslında katıldıkları hemen hemen her Dünya Kupası'nda iyi futbol oynamaya çalışan, teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu, işte Güney Amerika ekolünden gelmenin verdiği de belki bir avantajla bir ekip. Bu mücadeleye baktığımızda işte Güney Amerika temsilcisiyle Kuzey Amerika temsilcisi karşı karşıya gelecek. Biraz daha farklı motivasyonları olacak ve biraz daha farklı futbol yaklaşımları olacak bence. Tabii çok tecrübeli bir teknik direktör Amerika Birleşik Devletleri'nin başında. Çok iyi hazırladığını ben düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu mücadelede de şahsen ben Amerika'nın biraz daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ama saati bize çok ters. Yani 04'te kimsenin de kalkıp o maçı Türkiye'den izleyeceğini düşünmüyorum. Uykusu kaçanlar belki. Hı hı. Uyandı gece 4'te uyuyamadı. Ya bir açayım bakayım ne oluyor bu maç, bizim grubumuzdaki takımlar oynuyor diye bakabilir ama ya da işi olanlar, hani ertesi gün yazı yazacak olanlar, belki program yapacak olanlar izleyebilirler ama bunun dışında pek de albenisi olan bir mücadele olmayacak gibi hissediyorum en azından saat itibariyle.
0: Evet. Gelen dinleyicilerimizden Mehmet Bey diyor ki Çağatay Hocam, ben hakemi sahada gördüğümde sniper sandım diyor. Bir dinleyicimiz Nevzat Bey, ikinci yarının başlarında Meksika taraftarları yuhladılar demiş futbolu. Adem Bey sevgilerini yolluyor. Sanırım bu Dünya Kupası Hitler'in dönemindeki Dünya Kupası'na benzeyecek diyor. Böyle yorumlar da var. Tabii bu arada çok da güzel bir konuya da değinmiş. Yarın LGS sınavları var. Bugün de okullar tatildi. Evet. Tüm çocuklara da sınava girecek, öğrencilere de sağlık, sıhhat ve üstün başarılar nasip eylesin. Allah diyoruz, onlara da buradan başarılarımızı yollayalım. Çok uyuyan taraftarımız varmış, onların mesajları da var. 0212 273 10 ona bir yandan geliyor. Mehmet Sevinç'e selamlar, sevgiler, tekrar hoş geldi, uzun zaman oldu sesini duymayalı diyor Murat Bey. Nasıl bir 11 bekliyor? Mehmet Sevinç'e göre nasıl bir 11 ile çıkmalıyız diyorlar. Böyle bir soru var Mehmet.
1: Ya önce hakeme bir değineyim ben. Hakemin evet o taktığı kamera zaman zaman, her maçta olmuyor ama bazen işte seri A maçlarında da görüyoruz. Bazen haftada işte önemli seçtikleri bir maçta hakeme bu tarz kameralar takılıyor. Almanya'da da oluyor. Bu İngiltere'de de oluyor. Dolayısıyla çok benim garibime gitmedi. Yani daha önceki maçlarda da gördüğüm için belki de çok enteresan gelmedi bana hakemin o kıyafeti. Sadece o kırmızı kart pozisyonu vardı, hatırlayacaksın. Üçüncü kırmızı kartta VAR'ın müdahalesiyle gösterdiği kırmızı kartta rakibinin yüzüne olan müdahalede. Orada biraz İngilizce problemi yaşadığını gördüm ben hakemin. Yani o biraz problem olabilir tabii ki üst düzey mücadelelerde bu hakem için. Ama zannediyorum grup aşamasında bu hakemin ülkesine gitmesi gerekebilir. Çok da iyi bir performans sergilediğini de düşünmüyorum. Futbolcularla iletişimi de pek iyi değildi. Hı hı. Kırmızı kart kararını da doğru düzgün açıklayamadı. Zaten Güney Afrikalı futbolcuların yüz ifadelerine bakacak olursan, konuşurken stadyuma kimse bir şey anlamadı. Herkesin anladığı tek şey red kart bölümüydü. O yüzden bu hakem biraz problemli gibi geldi bana şahsen. Milli takıma dönecek olursak Uğurcan'ın tabii yeri garanti. Çok formda bir kaleci. Hatta Guardian'daki yazıyı da ben okudum, milli takım analizini. Orada diyor ki işte Uğurcan dikkat çeken bir Şampiyonlar Ligi performansı sergiledi. Türk milli takımının da dikkat çekici oyuncularından biri olmaya aday diyorlardı. Uğurcan'ın tartışmasız bir numaralı kalecimiz olduğunu herkes herhalde düşünüyordur. Sağ bek konusunda işte Orada ben Zeki'nin de olabileceğini, Mert'in de olabileceğini düşünüyorum. Solbek Ferdi, Melih Demiral ve
0: Abdülkerim mi?
1: Abdülkerim olur. Orta sahada derin oyun kurucu muhtemelen Hakan Çalhanoğlu olacaktır. Orkun'un kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çok emin değilim. Çünkü Arda nasıl kullanılacak, Orkun nasıl kullanılacak? O konuda pek bir kafamda net oturmadı. 10 numaraya Arda'yı koyabilir, sağ kanada Barış'ı koyabilir, sol kanada Kenan'ı koyabilir diye düşünüyorum. Bu daha benim bana cazip geliyor. Forvet pozisyonuna da açıkçası Kerem Aktürkoğlu olacaktır. Yani Orkun'u Hakan'ın yanında da kullanan
0: yani eski sisteme mi dönüyoruz? Gene 4-6-0 evet. Gibi bir şey mi olacak?
1: Evet öyle olacak. Yani bence öyle olacak. Çünkü yani Orkun da hücuma dönük bir orta saha oyuncusu. Hakan da en iyi derin oyun kuruculardan biri dünyada.
0: Evet.
1: Hatta bugün The Athletic'te de bir makale vardı. En iyi 50 oyuncu, Dünya Kupası'nın en iyi 50 oyuncusu arasında Hakan Çalhanoğlu'nu da göstermişler Arda Güler'le beraber. O zaman dörtlü savunmayı şöyle yaparız bence. Sağda Zeki oynar, solda Ferdi oynar. Abdülkerim ve Melih oynar. Önlerinde Orkun ve Hakan Çalhanoğlu olur. Onun önünde 10 numarada Arda, sağda belki Barış olabilir, solda Kenan zaten iyileşti olur, önde de Kerem Aktürkoğlu olur diye düşünüyorum. Yani fizikli bir takımla çıkarız diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dinleyicilerimiz bile takip ediyor seni. Sevgili Hüseyin Bey de demiş ki Mehmet Sevinç'in 3'te programı var demiş, onu da takip ediyoruz demiş, sana da sevgilerini iletmiş. Sevgili sağ Mehmet Sevinç, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum, beni de kırmadığın için. En kısa zamanda görüşmek üzere.
1: Hoşça kal, kendine iyi bak, herkese selamlar.
0: Sağ olasın, hoşça kal. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda bana hafta içi yazmıştınız, geçen hafta da yazmıştınız. Sevgili Abdullah Ercan'ı da bağlar mısınız demiştiniz. Abdullah'ı da aramak istiyorum. Onunla da konuştuk çünkü sevgili Abdullah Ercan şu anda telefonundan arıyorum ve onu da yayına almak isterim.
2: Efendim?
0: Evet, Abdullah müsait misin?
2: Müsaitim Çağatay.
0: Nasılsın?
2: İyi, sen nasılsın?
0: İyi valla, Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin efsanelerinden, milli takımın yıldızlarından, aynı zamanda teknik direktör, aynı zamanda evet, A-Spor yorumcusu, yok Türk futbolunun da en efendi insanlarından, futbolcularından, karakteriyle, kişiliğiyle benim de idolümdür Abdullah Ercan. Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay. Çok güzel temennilerin için çok teşekkür ederim.
0: Rica ediyorum.
2: Çok sağ olun.
0: Sevgili Abdullah, dün akşam bir maç başladı. Sen de yayındaydın. Ben de bir yandan hem seni takip ettim, hem milli maçı takip ettim ama keşke başlamasaydım acaba dedik. Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maç oldu. Allah'tan sen yayındaydın da uyumadın. Neler söylemek istersin?
2: Valla ben saat 5'teki maçı daha çok beğendim de senin soruna cevap vereyim. Ya Çağatay, tabii kazanılmış bir galibiyet var. Turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemli. Tabii bunu bir kenara koyalım. Ama 80 bin kişi önünde ev sahibisin, 1-0 öne geçmişsin, hala zorlanıyorsun. Gerçi Güney Afrika'nın sana sorun çıkaracak herhangi bir durumu kalmamış. Seyircilerin biraz homurdanmaya başladığı bir maç. Biraz ben açılış maçının stresine veriyorum. Yoksa Meksika takımı çok kaliteli bir takım. Ama tabii özellikle iki tane oyuncusu atılmış bir Güney Afrika'ya karşı oyunun son bölümünde bence farkın daha da açılması lazım. Ama taraftarların hoşnut olmadığı bence en önemli konu oynanan oyunla alakalı. Yani dediğim gibi Meksika takımı çok daha potansiyelli bir takım, çok daha iyi oynayabilecek bir takım. Eleştiriler hocanın takımı biraz tuttuğu yönünde. Biz futbol severlere, izleyici olarak soruyorsan, tabii çok keyif aldığımız bir maç olmadı ama saat, ben 5'teki maçı da seyrettim. 5'teki maç da aksine çok keyifli bir maç oldu. Güney Kore Çekya maçı. Yani Güney Kore Çekya maçı.
0: Ohyeng'in de gol attığı.
2: Evet, sonradan

0: oyuna girdi. Çok ön alana bir koşu yaptı. Ön direğe güzel de bir gol attı. Ama tabii evet. Meksika'da olduğu için gözler senin de dediğine katılıyorum. Çok tatmin edici bir oyun yoktu.
1: Ben sabah kalkamadım. Maçın özetini izledim ama kalkar kalkmaz. Ya evet. Abdullah şeye bakıyorum şimdi, Ohyenkyo'ya dikkat edeceğim ya. Maçı açtım. Evet. Ya hepsi Ohyenkyo.
0: Hakikaten hepsi birbirine benziyor ya.
1: Ya tıraşlar da aynı, hani tipler de aynı. Ya Allah'ın gücüne
0: maçı anlatan maçı evet. Maçı anlatana Allah kolaylık versin. Ya
1: zaten
0: ya.
1: Herhalde sonu da Yu ile bitiyordur hepsinin. Ya Yu ile bitiyor.
0: Anlatırken ortaya karışık oldu bir iki kere de zaten. Ama şey çok keyifliydi Çağatay. Çok yani şu ana kadar İki maç oynandı ama ikinci maç çok keyifliydi, onu söyleyebilirim.
1: Abdullah, şimdi tabii gözler Türkiye'nin maçında ama onun öncesinde bir Amerika-Paraguay maçı var ki bizim grubumuzdaki en önemli maç belki de ve 3 maç oynayacaklar. Hatta 3 puan alanlar bile en iyi 3. 8 tane alıyorlar ya, o 3 puanla da en iyi 3. olabilirler. Ya böyle de bir avantaj
0: olacak. Son 32
1: olacak.
0: İçin evet. 32.
1: Amerika-Paraguay maçı için neler söylemek istersin? Nasıl bir sonuç bize yansır? Yani avantaj anlamında yansır.
0: Ya Çağatay şöyle, bizim grup biraz daha denge grubu. Yani bizim grupta şöyle bir takım yok. Herkesin görece olarak kazanabileceği bir takım yok. Mesela dün oynanan grupta Güney Afrika bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda mesela B grubunda Katar bunlardan bir tanesi. Ama bizim grupta bir takımın hiç puan almadan o grubu tamamlama şansı yok. Onun için ben bizim grubun biraz denge grubu olduğunu düşünüyorum. Bizim şansımız var mı? %100 var. Hem de çok var. Ki bence Paraguay ve Amerika'ya nazaran görece olarak daha kazanabileceğimiz bir maçla başlıyoruz şeye, gruba başlıyoruz. Hı hı. Ama tabii Amerika'nın ev sahibi olması, Paraguay'ın sert oyunu, bu maç yani Amerika-Paraguay maçı aslında bizim için biraz daha avantaj. Neden avantaj? Dediğim gibi biz Avustralya'ya göre bir iki konu haricinde daha iyi takımız. Oyun kontrolü bizde olacağını düşünüyorum ama dikkat etmemiz gereken Avustralya'nın da bir iki tane önemli parametresi var. Ne gibi? Mesela fizik güç gibi. Ne gibi? Mesela duran top organizasyonu gibi. Eğer bunlara dikkat edersek ben bizim galibiyete daha yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum ama turnuvanın başlangıçları Çağatay hep zordur.
1: Evet.
0: Biz de 2002'de Brezilya'ya kaybederek başladık. Sonuçta gruptan çıkıp dünya üçüncüsü olduk. Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani kamuoyunda bazen görüyorum işte Avustralya çantada keklik gibi. Kesinlikle öyle değil. Neden öyle değil? Son 6 Dünya Kupası'nın hepsine katılan bir ülkeden bahsediyoruz. Diyeceksin katıldıkları şey sıralama biraz daha kolay ama onun için tedbiri elden bırakmadan gerçekleri de bilerek şey yapmak lazım. Yani tedbirli olmak lazım. Bu muhtemelen Montella zaten bunları oyunculara aktarıyordur diye düşünüyorum.
1: Zaten yani Avustralya 2006 ve 2022'de de benim bildiğim kadarıyla son 16 turuna kalan takımdır.
0: Tabii son 16 Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Futbolları daha önceki yıllara göre daha çok gelişti. Fizik anlamında çok iyi durumdalar. Ya bir sürü onlar için olumlu parametre var ama biz daha yetenekliyiz.
1: Sen de daha hatırlarsın Karabük Spor'un teknik direktörü Popovic çalıştırıyor Avustralya'yı da. O zaman Karabük küme düşürmüştü. Bak şimdi
0: öyle mi? Yani vallahi iyi bir anekdot ama ben tabii o kadar bilgim yok. Şimdi senden öğrendim. Benim için de güzel oldu. Kolay değil tabii. Onlar biraz daha bu kıtaya yakınlar biliyorsun. Hı hı. Yani sonuç itibariyle dediğim gibi biz görece olarak kağıt üzerinde daha kazanmaya yakın takımız ama Çağatay çok dikkat etmeliyiz. Hı hı. Biz 2024'te büyük bir başarı elde ettik. biz Hollanda'ya da bakma, hakemin yüzünden elendik.

0: Yoksa Hollanda'yı da geçerdik. İnşallah ben yani milli takımın Allah nasip ederse yani son 16'da olabileceğini düşünüyorum. Yani son 16 bizim için ilk başta ilk baştaki hedef tabii ki Avustralya maçı ama çocukları düşünüyorum, kalitelerini düşünüyorum. İnşallah bir ilk başta bir son 16 görürüz diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra bakacağız.
1: Sevgili Apo, sana çok güzel bir mesaj gelmiş. Onu okumak istiyorum izin verirsen. Almanya'dan tamam. Gelmiş. Abdullah Ercan benim çıplak gözle izlediğim gelmiş geçmiş en iyi sol bektir. Ki altına imzamı atarım ben de. Karakterli ve dürüst bir örnek spor adamı. Almanya'dan selamlar demiş Murat Akdoğan. O da bizi dinliyormuş şu anda.
0: Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
1: Sevgili Abdullah, son olarak sen de yayına gireceksin biliyorum. Bu yolunun arasında bize de vakit ayırdın.
0: Ayrıca sana her zaman ayırırım. Çağatay'cığım ayıp ediyorsun.
1: Eyvallah. Son olarak nasıl bir 11 bekliyorsun? Çünkü söylediğin yorumlar genelde hep çıkıyor. Çok da sözüne güvenilir, sözüne güvenilen bir spor yorumcususun. Buna da televizyonda hep şahit oluyoruz. Nasıl bir 11? Hani Uğurcan'dan başlayıp işte Zeki...
0: Tamam, ben hemen kurayım sana.
1: Olur. Evet.
0: O dediğin arka taraf doğru, Uğurcan da doğru. Kenan bir tarafta, Barış Alper bir tarafta, Kerem merkez, santrafor. Hakan'ın yanı Orkun. Yani orada şöyle bir şey var. Yani orada ya İsmail tercih edilecek görüntü olarak. Oyunu son bölümünde de tercih edilebilir. Belki öne geçtiğimiz bir oyunda bir stoper daha tercih edilip beşli bir hatta da dönebiliriz. Çünkü Montella bunu zaman zaman da deniyor. Ama ben klasik olarak Hakan, Orkun, Arda üçlüsünü bekliyorum orta sahada. Evet. Benim düşüncem bu. Bir tarafta Kenan Yıldız, bir tarafta Barış Alper. Merkez santrofor gibi. Yani 4-6-0 gibi. Çok alıştık artık bu terime. 4-6-0 gibi. İleride de Kerem Aktürkoğlu ama Kenan'ın uzun süren bir sakatlığı var. Yavaş yavaş takımla başladı. O beni biraz maç ritmi konusunda tedirgin ediyor. Yani o önemli. Arda'nın bir sakatlığı vardı. O daha çabuk atlattı. Keza Hakan'ın da biliyorsun tam anlamıyla %100 hazır değil. Bunlar herhalde pazar sabahına kadar düzeltilecek konular diye görüyorum.
1: Evet. Yılmaz Çelik, Abdullah Ercan neden Avrupa'da top oynamadı? Teklif mi gelmedi? Yoksa gitmek mi istemedi? Çağın ilerisinde bir topçuydu. Sol tarafı tek başına kapatabilecek potansiyeli vardı demiş.
0: Vallahi ben korkak bir adamdım. O kadar teklif geldi. yani şu anki aklım olsa Çağatay bir dakika durmamız giderdi.
1: Maltepeli Sezgin, aman, daha değil arttırıyorum. Eğer kendi gerçek mevkisinde oynasaydı Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı 10 numarasıydı defalarca karşılıklı oynadığımız
0: çok iyi tanıyorum. Ben amatör takımda 10 numara oynuyordum. Doğru bir tespit. Bu soruyu soran kişi beni tanıyor. Evet,
1: evet, Maltepe'den Sezgin'miş. Adem Bey sana çok selam söylüyor. Hocaya göre bizim maçımızda sol tarafta Ferdi Kenan oynayabilecek mi? Zaten cevapladı Abdullah Hoca'ya. Sana yine çok mesaj geliyor. Emrehan Bey, Abdullah hocama saygılar. Onu çok seviyoruz demiş.
0: Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim.
1: Yine buradan devam ediyorum. Trabzonspor taraftarı Metin ben, Abdullah abiye selamlar demiş. Çağatay hocam, Murat Bey, Serkan Bey, Nihat Bey, Kerim Bey, Hüseyin Bey, Ayberk Bey, Abdullah hocama, sevgili Abdullah Ercan'a lütfen çok selamlarımızı ilet demiş. Üzerimde
0: çok
1: kalmasın.
0: Selamlar.
1: Yine geliyor.
0: Bu
1: arada Maltepeli Sezgin Bey de demiş ki Yeni Çarşı'dayken karşılıklı çok oynadık demiş.
0: Oradan tanıyor tamam. Beni. Tamam, evet. Çözdük işi. Yoksa benim yani futbol 10 numara başladığımı çok az kişi biliyor.
1: Evet.
0: Sonradan beni sol beke döndürdüler. Rahmetli Özkan Sümer döndürdü.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sevgili Abdullah Ercan, çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşelim inşallah.
0: Görüşürüz Çağatay'cığım. Kendine iyi bak. İyi yayınlar diliyorum.
1: Yolun açık olsun. İşin gücün rast etsin. Hoşça kal.
0: Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
1: İstanbul'dan Hasan Bey diyor ki Galatasaray taraftarıyım. John Duran'ı aldı mı demiş hocam. Almadı henüz. Öyle bir resmi açıklama yapılmadı. Abdullah abiye Karagümrük'ten sevgiler demiş Hüseyin Topçuoğlu. Onu da iletirim çünkü zaten muhtemelen yayından sonra biz Abdullah'la tekrar konuşacağız. O zaman da söz veriyorum, iletirim. İstanbul'dan Muhammed, ben biz gruptan çıkacağımızı hiç sanmıyorum demiş. Yani inşallah çıkarız ama dün kimle konuşmuştuk? O kadar çok tabii spor yorumcusu, gazeteciyle bağlanıyoruz. Ha, dün Aksal abiyle konuşmuştuk. O da söylemişti. Sevgili Aksal Yavuz, bir rehavet durumu var gibi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun biz finale çıkacağız, İşte biz finalden başka bir şey düşünmüyoruz gibi açıklamalar bence hani çok da gerekli değil. Takım üzerinde de bu tür açıklamaların ben çok yapılması taraftarı değilim. Maç maç bakmak lazım. Yarın atıyorum Avustralya ile oynadığımızda, ondan sonra Paraguay, ondan sonra Amerika'ya bakacağız. Maç maç gideceğiz. Son 32'ye kalacağız. 32'den sonra 16'ya bakacağız. Bu işin en doğru yöntemi budur. Halil Akyol, Çağatay Hocam iki gündür seni dinleyemedim, geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bizim istediklerimiz bağlanamadı demiş. Bir de gülme emojisi yollamış. Yılmaz Bey, kimi istediğiniz bağlamadık. Yılmaz Bey onu da yazın. Beni de aydınlatmış olursunuz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10. Bu arada bu bilgiyi de hani vermem lazım sizlere çünkü Dünya Kupası sebebiyle birçok gazeteci arkadaşımız, birçok spor yorumcusu arkadaşımız Amerika'dalar ve Amerika ile aramızdaki saat farkı aşırı derecede fazla olduğu için benim yazdığım mesajları da dün akşama doğru aldılar ki ben de çok üzüldüm çünkü onların Amerika'da olduğunu bilmiyordum, rahatsız da etmiş olmuş gibi olduk. Dolayısıyla çoğu arkadaşımıza bağlanamıyoruz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 0212 273 10 10'da mesajlarınızı yollamaya devam edebilirsiniz. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde bana da ulaşabilirsiniz. Yine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Şimdilik kısa bir ara. Daha sonrasında yine çok önemli konuklarla Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de çok önemli konuklar ağırlamaya devam ediyoruz. İşte Mehmet Sevinç'i aldık. O yıllarca maçlar anlattı. Tenis maçlarından futbol maçlarına kadar, Melisa Vargas'ların bağırdığı maçlara kadar hala kulaklarımızda. Daha sonrasında Abdullah Ercan'ı aldık. O da çok çok önemli bir konuktu. Şimdi de sevgili Serdal Kalay var. Mikrofonun diğer ucunda Serdal'cığım, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
4: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Sizleri sormalı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar olsun. Sen de yayına gireceksin.
4: Evet evet, birazdan
1: dün akşam oradan. Tabii seninle hep böyle televizyonlarda da beraber olduğumuzda konuşuyoruz. Bekledik bekledik Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maçla, uyuyakaldığımız bir maçla Dünya Kupası'nı açtık. Bundan sonra da uyur muyuz? Daha zevkli maçlar bekliyor musun? İzlenimlerini almak istiyorum sevgili Serdal Kalaycı.
4: Vallahi o uyuyanlardan olmadım ama o seviyeye gelmedim. Değil yani, gerçekten de o seviyeye geldik. Yani bu da aslında 48 takımlı Dünya Kupası nasıl olur? Beraberinde bize neler getirir? Bu da düşünülen şeylerden birisiydi gerçekten. Çünkü yani 32 takım demek işte 48 takım demek, üzerine 16 takım koyunca aslında hani Dünya Kupası finallerini yani biraz böyle amiyane tabir olacak ama rüyasında görebilecek takımları bile buraya taşımış oldu. Dolayısıyla dün akşamki Güney Afrika futbolu bizi o uyuma noktasına getiren futbol oldu. Yani Meksika'nın karşısında Pele'de bir açılış maçında çok daha farklı bir mücadele beklerdik ki açılışlar her zaman o turnuvaların heyecanını gösterir. O turnuvaların yani nasıl geçeceğine biraz bir işaret eder. Eyvallah, hep ev sahibi ülkeler mutlaka oluyor işin içinde ama yine de hani organizasyon anlamında da zaten böyle çok çok farklı bir organizasyonda, açılış organizasyonu görmedik diyeyim. Hele hele maça gelince yani bir noktadan sonra artık nereye gideceğini maçın o kadar net kestirebiliyor.

0: bilirsiniz ki öyle bir maç olunca da ister istemez maçın bütün o heyecanı kaçıyor. Ya yani sonucu başladıktan kısa bir süre sonra zaten hani kağıt üstünde baktığımızda maç öncesinde yani bu maç nereye evrileri tahmin edebiliyorduk ama bu kadar da kolay rahat olmamalıydı. Erken gol ben Meksika'dan bekliyordum ama ardından her ne kadar çok güçlü bir ekip olmasa da Güney Afrika yine daha dirençli, daha motivasyonu yüksek, çok daha farklı bir yapı olabilirdi beklentisi tamamen sonuçsuz kaldı. Yani bugün benim maça dair aklımda kalan tek şey 3 tane kırmızı kart oldu, öyle söyleyebilirim. Bu maçı öyle hatırlayacağım çünkü. Yani ilk açılış maçında 3 kırmızı kart. Hakemin bir takım kararları tartışılabilir, olabilir. Onlara çok girmek istemiyorum ama futbol adına bize böyle çok fazla tatmin etmeyen yani o hani bizim milli takımımızın da işin içinde olmuş olması bu Dünya Kupası'nın heyecan boyutu olarak birkaç level üstü atıyor ya. O şekilde yaklaştık. Ben bilmiyorum, belki kendi adıma beklentiyi çok yükseltmiştim. Tabii ki her maç böyle geçmeyecekti illaki ama yine de dediğim gibi hani kilitlenmiş bir maç olsaydı yine daha keyif verebilirdi. Çünkü yani Güney Afrika'nın zayıf bir ekip olduğunu görünce yani maçı kestirebiliyorsunuz. O tahmin edebilirlik de zaten heyecanı öldürüyor. O şekilde bir maç tamamlandı. Yani ikinci yarısında tabii o ikinci yarısında da aksiyonlar oldu mutlaka ama yani yine de ilk yarı kadar böyle çok konsantrasyonu yüksek takip etmedim de. Yani onu da söyleyebilirim açıkçası. Ve şunu da sorguladım. Hemen şeye baktım. Genel maçın işte kupa boyuncaki takvime baktım. Acaba şimdi tabii ki bize göre müsait günlerde sabah 5'lerde 4'lerde kalkıp izleyeceğimiz maçlar da olacak elbette. Baktım acaba hangi maçlar için kalkmalıyız diye. Yani her maç için de değmez gibi görünüyor. Özellikle grup maçlarında. Yani tabii şimdi grubun ilk açılış, ilk maçlar itibariyle belki böyle bir şey görebiliriz ama ikinci, üçüncü maçlar biraz da puan hesapları devreye girmeye başlayınca biraz daha farklı olabilir mutlaka ama yine de böyle prime time'da böyle bir maç izlemiş olmak kötü bir deneyimdi, tecrübeydi. Ben olsam fikstürü belirlerken mesela dün işte sabah Güney Kore Çekya maçı çoktan farklı bir maç olurdu. Meksika Güney Kore ile başlatırdım mesela bu maçı ve Dünya Kupası'nın başlangıcı itibariyle böyle heyecanı üst doz yapmış bir maçla başlatmak heyecanı da daha çok böyle ortaya koyar gibi geldi. Ama tabii yani fikstür çekilirken tabii eşit şartlarda fikstür çekiliyor. Hani öyle başlamış olsa en azından bir izlenim, benim alacağım izlenim öyle olurdu diyeyim hocam. Açıkçası o genel kanıya katılıyorum. Heyecansız kötü bir maçtı. Kötü bir açılış maçıydı. Ev sahibi Meksika istediğini aldı. Yani Güney Afrika'nın da puan alabileceğini sanmıyorum. Yani bir beraberlik dahi olacağını sanmıyorum. Çekya'da çok rahat yenebilir görüntüsü var bu takımı. Zaten Güney Kore'nin futbolunu görünce ben direkt bir numaraya grup birincisi Güney Kore'yi yazdım. Tabii Meksika dün hani Güney Afrika tamam performans olarak kötü, özellikle topu aldıktan sonra hücumda ne yapacağını bilmeyen bir takımdı. Yani nasıl hücum edelimi bilmeyen bir takım gibi gördüm ben. Yani burada Meksika bu takıma karşı çok çok daha aslında kaçırdığı pozisyonlar görmeliydik diyeyim daha açık ifadeyle. Meksika'yı da çok çok iyi bulmadım. Yani ben yani özellikle o final dediğimiz turlara gidecek bir takım beklerdim. Öyle bir takım göremedim ama dediğim gibi bundan sonraki maçlarda nasıl olur, belki karşısındaki rakibe göre onun oyunu da bozulmuş olabilir. Göreceğiz ama ben o grubun bir numarasına Güney Kore'yi yazdım, onu da söyleyeyim. Bu arada Oyan Gün'ün attığı gol de sanki Beşiktaş bir Avrupa Kupası mücadele oynuyormuş da mücadelesinde oynuyormuş da gol atmış gibi de sevindik. Tabii buradan artık bizim ligimizde top koşturan tanıdığımız bir isim olunca bu tip futbolcularda da gözümüz oluyor bir anda Dünya Kupası'nda. Yani bizim milli maçlarımızın dışında bizim Süper Ligimizde top koşturan oyuncularda gözümüz oluyor. O da ayrı bir sevinç oldu tabii ki, öyle söyleyebilirim.
1: Başar Bey diyor ki Güney Afrika oyuncuları bazıları 40'ın üstünde gibi duruyor. Katılıyorum valla.
0: evet hep bir şey vardır ya, bir de Çağatay Hocam. Yani Afrikalı futbolcuların yaşları geç yazdırılıyor şeklinde. Gerçekten de bu görüntü bize onu gösteriyor. Tabii de
1: Kanga yani vardı, hatırlıyor musun Kanga'yı?
0: Evet. O bravo hocam, iyi hatırladın. Yani şöyle söyleyeyim, genel itibariyle kendi liginde oynayan insanlar, futbolcular vardı. Yani oradaki o yapılanma zaten zor olacak. Yani Güney Afrika adına gerçekten çok büyük bir beklentim yoktu takım olarak da.

0: Yine de bu maç için biraz daha farklı, biraz daha böyle gaza basan bir takım ortaya koyabilirler mi, çıkarabilirler mi dedim ama yok, maalesef olmadı. Bundan sonraki maçları da bu oyun tarzının dışında zaten gelişemez ki. Yani farklı alternatif üretecek bir oyuncusu da yok. Bir ileride Foster'ları vardı, o da Burnley'de oynuyor. Yani Avrupa'da oynayan. Onun dışında alternatif olsaydı zaten hoca sahaya sürerdi, onu da görmedik. Bundan sonrası için yani Güney Afrika için Dünya Kupası'na katılmış olmak bir önemli, başarı veya evet, bir gurur. O seviyede kalacağı ilk maçtan belli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, sana da çok mesaj geliyor ve gelen bu mesajların en çok sorulan, merak edileni de Serdal Kalaycı'ya göre nasıl bir 11 çıkar diye. Biraz önce sevgili Abdullah Ercan'la da bağlantı yaptığımızda o da Uğurcan, evet, Zeki, Abdülkerim, Merih Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem ve Kenan 11'i verdi. Sen neler söylemek istersin?
0: Ben İsmail'i koyarım hocam takıma. Neden koyarım? Çünkü Avustralya maçı, bizim playoff serisinde oynadığımız iki maçı düşündüğümüzde o tarz sabır, disiplin gerektiren ve böyle çok gol izlemeyeceğimiz bir maç olacak gibi görünüyor bana. Dolayısıyla
1: kim olmaz peki?
0: Orkun başlamaz diye düşünüyorum. Hakan'la İsmail'le başlar. İsmail çünkü orta sahamızın, bizim her ne kadar savunmada Merih ve Abdülkerim faktörümüz çok önemli olsa da onların önündeki o İsmail gizli bir kahraman. Orta sahada takım savunması anlamında çok önemli ve bu maçta da İsmail'le başlamaya ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Tabii ki oyun ilerleyen bölümünde mesela bir gol bulduğumuzda Orkun faktörü de öne çıkabilir veya çok oyun sıkıştığında ikinci yarıda o gol beklediğimiz 60'a kadar eğer gol bulamazsak Avustralya karşısında Orkun devreye sokulabilir pek tabii ki. Onun
1: rakibin Avustralya olması, mesela Amerika olsaydı farklı bir 11 mi denerdi sana göre?
0: Tabii ki daha hücumcu bir kadroyla, daha hücumcu bir, o zaman Orkun'la başlayabilirdi. Çünkü Amerikan kadrosuna baktığımız zaman kadroyu neredeyse hep herkes tanıyor. Çünkü muhtemel 11'inde hep Avrupa'dan bildiğimiz oyuncular var. Ve hücum karakterli bir, daha hücum karakterli bir takım. Yani Avustralya ve Paraguay maçlarıyla Amerika maçını çok çok farklı geçecek o anlamda. Ben Avustralya ve Paraguay maçlarına Romanya Kosova maçları gibi bakıyorum. ABD maçına da o maçta bizim galiba liderlik maçımız olacak. Yani kim alırsa puanı o lider olacak. O öyle bir maça benziyor daha şimdiden.
1: Tabii Amerika Paraguay maçı da çok önemli Serdal, değil mi?
0: Tabii bu gece sabaha doğru 4'te o maçta çok önemli. Çünkü o maçtan bir beraberlik çıkması bizim çok içimize gelecek. Artık puan hesapları daha maçlar başlamadan başladı. Ne Amerika kazansın ne Paraguay kazansın. Yenişemesinler. %50, %50 şans veriyorum zaten.
1: Affedersin sözünü kestim. Yani
0: rica ederim,
1: öyle bir
0: şey
1: var ki puan, yani o kadar önemli ki altın puan
0: çok,
1: gibi.
0: Çok.
1: Yani 3 puan aldığın zaman hani en iyi 3. 8 tane gelecek ya, 3 puanla bile evet, bence evet, o 8'in arasına girebilirsin belki de.
0: Kesinlikle, yani 12 tane grup olduğunu düşünürsek çok da böyle sürpriz, yani bizim grubumuzda bir Güney Afrika yok ama keşke Güney Afrikalı bir gruba düşmüş olsaydık, yok ama yani diğer gruplarda da böyle zayıf rakipler var, o gruplar işin şanslı kısmında yer alan takımlar. Dolayısıyla bizim grup baktığımızda öyle, yani gerçekten birçok gruba göre zor bir grup. Yani iki tane savunma disiplini çok önemli takım var, bir de hücumda hem ev sahibi avantajıyla psikolojisi motivasyonu yüksek bir Amerika'yı göreceğiz, hem de dediğim gibi tanıdık oyuncular var ve tanıdık oyuncular da Avrupa'da bu sene takımlarımızla karşı karşıya geldiği rakiplerinden oyuncular da mevcut. Yani bildik daha Avrupa'nın hücum karakterli oyuncuları var. Yani ilk 3 tane farklı maç oynayacağız. Dolayısıyla Avustralya maçının üzerine gelecek olursam bence İsmail ile başlar. İleride de Kenan'ın, büyük ihtimalle Kenan'da olmayacak gibi görünüyor. Çünkü o sakatlık süreci takımdan ayrı çalışma. Dün çift kalede yer almış ama çift kalede yer almış olması, o bütün bir kamp dönemi boyunca olmaması biraz sanki onunla başlamayacakmış gibi geliyor bana. O zaman da Kerem'imi sola çeker. Ya ileride çok fazla da alternatif yok. Ya Deniz Güllü santrforlu bir sistemle başlayacağını sanmıyorum. Yani Kerem'i orada tutup Oğuz'u dahil edebilir sağa, Barış Alper'i sola alabilir ya da Kerem'i Kenan'ın yerine alıp
1: Oğuz'u da düşünüyorsun yani burada.
0: Ya düşünüyorum çünkü Oğuz'u zaman zaman yani Montella Hoca o takım bütünlüğünde Oğuz'un oyununu seviyor, ona güvendiğini hissediyorum ben. Yani bu Fenerbahçe'de çok uzun süre alamamış olsa da sezon boyunca aslında Fenerbahçe'de sürekli milli takıma davet ettiği bir oyuncu oldu Oğuz. Oğuz'a güvendiğini düşünüyorum. Oğuz bile aklıma geliyor. Yani biraz önce böyle takım ne olabilir şeklinde değerlendirirken bence Oğuz'u da bir alternatif olarak görüyor olabilir. Çünkü yani Kerem'i bütün hatırlayacak olsak yani Kerem'i sürekli kullandı. Santrfor kullandı Kerem'i. Tamam Kerem Fener'de solda oynuyor ama Kerem'i Santrfor kullandı. Bu ilk maç çok önemli bir maç. İlk maç nasıl başlarsak öyle gider demeyeceğim de o başlangıcın vereceği moral çok önemli. Dolayısıyla direkt doğrudan Santrfor'lu bir oyun tercih edeceğini sanmıyorum. Oyunun hani Kerem'li oyunla başlayıp daha sonra Deniz Güdü bir 9 numarayla maçın belki son 20 dakikası o da ihtiyaca göre değişiklik yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii insanın aklına ilk gelen kurgu Kerem'i sola alıp Deniz'i santrfora koymak. Yani en Kenan'ın yokluğunda en basit kurgu bu olur. Tabii Montelli hocamız ne düşünüyor? Rakibe göre de mutlaka onun analizini yapmışlardır. Belki de Kenan başlayacak. İlk 45 dakika değerlendirecek Kenan ama dediğim gibi sanmıyorum. O da tamamen kamp boyunca genelde bireysel çalışmalar yapıp takımdan uzak kalmış olması sebebi. Dediğim gibi ilk yarı belki de değerlendirebilir. Öyle de olursa hiç şaşırmam, eleştirmem de. Yani neden bu oyuncu bütün kamp döneminde son kampta yoktu? Olmayabilir ama takımı tanıyan bir oyuncu, herkesin refleksine hakim bir oyuncu, herkes de onun ne yapacağını bilen bir oyuncu. Bakalım onu artık pazar sabah 7'de göreceğiz ama şunu belirteyim Çağatay Hocam, yani bizim takımımız sadece 11 kişilik bir takım değil artık bence. Türkiye amirli futbol takımı 20-22 kişilik bir takım. Yani kimi değiştirse oyun tarzı çok değişmeyen bir takım olduk gibi. Bilmiyorum ben mi çok beklentimi yüksek
1: istiyorum ama. Yok katılıyorum sana.
0: Bence bu en son iki hazırlık maçımızda da ortaya koyduğumuz o üretkenlikteki performanslar. Yani hazırlık maçı deyip geçmeyelim. Çok çok önemliydi. Bence bize çok şeyin işaretini veriyor da biz geçmiş tecrübelerden temkinli konuşmaya alışmışız. O yüzden böyle temkinli kalıyorum galiba diyebilirim.
1: Evet, Ramazan Bey de diyor ki hani Serdal Bey acaba orada Oğuz mu yoksa Yunus'u mu düşünür diye soru sormuş.
0: Pek tabii ki biraz önce aslında aklıma geldi. Laf lafı açıyor konu değişirken. Yunus da olabilir. Alternatif çok önemli. Yunus da olabilir ki Yunus da Galatasaray'da nasıl veriyorsa aynı şekilde milli takımda da çok çok önemli performanslar ortaya koyuyor ki o kulvarı da sağ tarafı da çok iyi değerlendirebilir. Yani değerlendirebiliyor. Bence Yunus'u da oradaki Kenan'ın yokluğunda ki kurguya dahil edebileceği isimlerden birisi. Biraz Avustralya karşısında neye ihtiyacımız olduğunu ne düşündüğünü bilmiyorum Montelli Hoca'nın, aslında kestiremiyorum ondan. Yani çünkü her bir oyuncunun meziyeti çok farklı. Böyle çok hücum karakterli oyuncu, yani özellikle o dar alanda oyunu çevirebilen oyuncuyu tercih edecektir. Pek tabii ki Yunus da olabilir. Ya yani orada kombinasyonlarda Denizgül'ü öne atıp Kerem'i sola atıp işte sağda Barış hücum üstünde. Sadece Barış olabilir veya Yunus orada olabilir. Zaten ya Deniz ya Yunus olur o denklemde ya da dediğim gibi Oğuz. İşte hadi Oğuz üçüncü ihtimal olsun ama Oğuz da bence düşünücü oyuncular arasında.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, yayına gireceksin. Çok da tutmak istemiyorum seni. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Kırmadığın için de beni.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Rast gitsin. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de selamlar, sevgiler.
1: Aleyküm selam. Hoşçakal. Evet, Anadolu Ajansı'ndan da hatırlayacaksınız. HT Spor yorumcusu aynı zamanda Serdal Kalaycı, onu da dinledik. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. İsimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Şu an tek düşüncem Avusturya maçını muhakkak kazanmamız lazım diyor. Ben de az da İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi Avusturya diyecektim. Yılmaz Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine buradan gelen mesajlardan bakalım. Hasan Buse'ye çok teşekkür ediyoruz. Çağatay abi Türkiye Avusturya'yı 3-1 yener demiş. Çok teşekkürler mesajlarınız için. Bu arada Uğur Meleke'nin bir yazısı vardı. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Diyor ki Hürriyet'te 5. maç laneti diye, benim bilinçli olarak izlediğim ilk Dünya Kupası İtalya 90'dı. O sıralarda Dünya Kupası 24 takımla düzenleniyordu ve aynen bu turnuvada olduğu gibi en iyi üçüncüler tuhaflığı söz konusuydu. 6 grupta ilk ikiler direkt terfi bileti aldı. 4 tane en iyi üçüncü onlara katıldılar. Ancak Hollanda ile İrlanda aynı puan averaj ve gol sayısında oldukları için sıralama

0: Kupaları kura ile belirlendi. Evet, çok eski değil. 1990 senesinde Dünya Kupası'nda sıralama belirlemek için kura saçmalığı yaşanmıştı maalesef demiş. Ve Uğur Meleke şöyle devam ediyor. 2026 Dünya Kupası 48 takıma çıkarılınca FIFA'nın ilk önce 3'er takımlı 16 grup stratejisini izleyeceği açıklandı. Neyse ki o korkunç hatadan döndüler. Yoksa sadece 3'er maç oynanacak. Gruplarda bir sürü aynı puanlı takım olacak ve büyük haksızlıklar yaşanacaktı. Şu anki 12 gruplu formatta ilk 2 sırayı alanların yanı sıra 8 tane 3. bir üst tura terfi edecek ve muhtemelen bir galibiyet terfi biletine yetecek. Bu durumda daha dengeli olan, fazla beraberlik yaşanan gruplardan en iyi 3. bileti çıkmayabilir. Ama bir zayıf takımın olduğu gruplarda diğer üçlünün birlikte terfi şansı daha yüksek olacak gibi demiş Uğur Meleke Hürriyet'teki köşesinde. Evet, yine sizlerden gelen mesajlara da programın sonunda yer vereyim. Muammer Bey diyor ki Çağatay Hocam, Amerika'da güzel bir sabah, günaydın diyoruz. Günaydın. Herkese çok selamlar. Kulağımız sende, gözümüz yollarda. İnşallah Türk milli takımımız yere kadar gider. Canı gönülden destekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Amerika'ya da sevgiler, saygılar. İyi yayınlar abi. Avustralya demek çok mu zor demiş. Onu Sayın Hacı Osmanoğlu'na sorabilirsiniz. Evet, bugün böyleydi Zafer Bey. Çok teşekkür ediyorum. O da programa doyamamış. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Veda vakti geldi. Pazartesi günü yine Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacağız. Kendi saatimizde 14 ile 16 arasında. Dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık diyorum. Bugün de Cuma'ydı. Dualarınız kabul, yolunuz açık, kalbiniz huzurla dolsun. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Dünya Kupası da başladı ama ben o heyecanı, o coşkuyu bir türlü yakalayamadım. Herhalde ilk maç olduğu için vesaire, ilk gün olduğu için olabilir. Önceki Dünya Kupalarında böyle çok keyifli oluyordum. Böyle yazın geldiğini falan hissediyordum ama daha o hissiyatı alamadım. 0212-273-1010 bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız. Güney Kore Çekya maçı vardı sabah saatlerinde. Yani bilmiyorum izleyenler var mı ama izlemeyenler için, Çekler cidden bitmiş arkadaşlar. Nerede o 2004'teki yıkım ekibi? Hani Çekya zaten bitik bir takım, anlıyorum ama Güney Kore'nin de çok fazla zaafı vardı. Özellikle hava toplarında çok etkisizler. Rakipleri muhtemelen bu maçı izlemişlerdir ve bu zafiyetin üzerine de gideceklerdir. Yani Güney Kore, evet, belki gruptan çıkar ama sonraki turda İşleri biraz zor gibi duruyor. Beşiktaşların da keyfi yerindedir tabii. Oh da golünü attı, tarifsiz bir duygu dedi. Yani Güney Kore o kadar kısa ki böyle her hava topu penaltı atışı gibi tehdit yarattı. Zaten ikisini de yediler. Yani biri offside, üçüncü çizgiden çıktı falan. Yani keşke böyle son 16'da falan Türkiye ile eşleşseler, ülkemizle eşleşseler. Hani Merih Demiral bunlara böyle 3 tane tırnak içinde yağlar. Yani Poci Kerim de atabilir. Onlar hani stoperler olduğu için kornerlerde çok fazla gidiyorlar ve gerçekten de bir şekilde o topa vurmasını biliyorlar. Ya oh var ya, müthiş oynadı. Evet, sonradan dahil oldu ama inanılmaz bir koşu yaptı. izlemeyenler kaçırmasın. İnanılmaz bitirdi. Yani böyle Güney Kore için ne

kadar kritik bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani orada o çapraz koşuyu en doğru zamanda yapmak ve tek vuruşta o topu kaleye göndermek gerçekten böyle golcü içgüdüsü istiyor. Yani böyle geçmişte Güney Kore ve Japonya kaliteleri böyle çok yüksek olmasına rağmen bu golcü içgüdüsüne sahip şeyleri bulamıyorlardı. Santraforları bulamıyorlardı. Biraz böyle zorluk çekiyorlardı ama bu sene ikisinin de golcüleri iyi. Hem Japonya'nın golcüsü

kimi ekrana getirdi? Hemen KJ'ye bilgi veriyor, işte şu şudur, bu budur diye. Mesela dün Nedved ekrana geldi. Ama ne bilgi geçti, ne bir yazı geçti. NBA'de sağ kenarı ünlülerine kamera döndüğü an hemen böyle pişt altta kim olduğu yazıyor. Ama bunu çok Dünya Kupası'nda göremedik. Belki ilerleyen dönemlerde bunu düzelteceklerdir diye düşünüyorum. Hoş geldin Cihan demiş İlyas Akkuş. Hoş bulduk İlyas'cığım, merhaba. Mirza selam olsun, teşekkür ediyorum. Sevkiyat sana göre ayarlıyoruz Cihan kardeş demiş Ali Doğanay. Hangi sevkiyat Ali? Kolaylıklar diliyorum sana. Diğer taraftan açılış maçı. O da vardı, Meksika, Güney Afrika. Onu izlemişsinizdir herhalde. O saat 22'deydi, tamam saat 5'tekini kaçırabilirsiniz ama ya benim için hep böyle Dünya Kupası açılış maçları önemlidir yani. Bu yaşıma kadar hiçbir açılış maçını kaçırmadım. Yani şey var yani, her zaman geçerli olmayabilir, kabul, katılıyorum ama nasıl başlarsa öyle gider mevzusu vardır ya. Bilemedim yani. Kötü bir maç değildi. Yani çok iyi de bir maç değildi. Tamam, hani Dünya Kupaları açılış maçı her zaman ev sahibi maçı olur. Hani bunu okeyiz, buna tamamız. Ama böyle yani nasıl söylesem, çok ilginçti. Mesela Güney Afrika hiç sahada yok gibiydi. Benim eski izlediğim o Güney Afrika yok gibiydi. Böyle ağzıma gelecek de söyleyemiyorum şimdi. Torpille sanki parayı veren milli takıma gelmiş gibi. Heh. Oh be, rahatladım. Hani nasıl Dünya Kupası da gidebilmiş anlamadım. Herhalde böyle yerel kabilelerle falan oynayıp kafileye falan denk oldular, bilmiyorum. Özür dileyerek söylüyorum, asla bu kelimeyi kullanmam ama ya bomboş bir takım gerçekten. Yani 11'i açın, yani yemin ediyorum torpil ve rüşvetle belirlenmiş gibi. Bir tane göbekli hantal vücutlu bir futbolcu vardı. Hani parayı basan 11 oynamış gibi. Bu kadar futboldan uzak bir takımı ben gerçekten ilk kez izledim. Yani bazı oyuncuların belki futbolcu geçmişi bile olabilir. Hani abartıyorum, teşbih tahta olmaz. O derece ben hani Afrika takımına ne diyebilirsiniz? Hepimiz yırtıcı, atletik, ne bileyim çok yetenekli değilseler bile sert oynayan ama çok koşan takım diyebiliriz. Ama yani herhalde Güney Afrika'ya biz biraz yanlış tahmin etmişiz veya yanlış düşünmüşüz. Ya da onlar Güney Afrika değildi. Yani böyle şey falan, kobayları falan oydu, bilemiyorum. Bir de şu da var tabii, unutmamak lazım. Bazı detaylar var, mesela şeyde oynandı karşılaşma. Azteca Stadyumu'nda oynandı. Yani deniz seviyesinden 2,5 kilometre yükseklikte. Yani çoğu takım baktığında bu yükseklikte bu rakımlarda oynamaya alışık değil. Acaba dedim bizim çocuklar da, bizim Güney Afrikalılar da yani böyle mi dedim, hani alışık değiller mi falan diye. Yani çünkü alışık olmayınca ne oluyor? Kısa süre sonra nefes nefese kalıyorsun. Yani Meksika bu konuda ciddi avantajlı. Bu da aklıma gelmedi değil. Yani acaba hani bizde de böyle durumlar olacak mı? Bizim çocuklar da sıkıntı yaşayacaklar mı diye düşünmedim değil. Bunun da payının olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar kötü bir Güney Afrika izleyeceğimi ben düşünmemiştim. Hüseyin Mecit selam olsun, merhaba. Trump istifa abi demiş. Cihan seremoni gündüz olmaz diyor. Hangi seremoni? Başkanım hoş gelmişsin, seviliyorsun. Merhaba Sametciğim, selam olsun. Benim tahminlerim demiş. Ha, maç tahminlerin mi? Bizim maçı bulmam lazım. Çok maç var ya, hepsini okursam yanarız ama baktım tahminlerine. Nogay, bizim maçla ilgili ne demişsin? Vallahi göremedim bizim maçı. Bizim maçı özel olarak atsana. Ne var? Burada Hollanda, Japonya var. Brezilya, Fas var. Paraguay var. Bizim maçla ilgili tahmin yapmamışsın herhalde. Bir de şeye yani çok ilginç. Hani böyle FIFA'nın yeni kural setini izledik arkadaşlar turnuvada. Yani maç arası reklamları, davullar, o işte matraka mı diyorlar artık, ne diyorlar işte, fırfır sesi değil mi, matrakaydı adı, yanlış söylediysem. Hani açılışta 3 kırmızı falan, kötü Meksika, rezalet Güney Afrika falan, böyle tam böyle Dünya Kupası havasına gireceğim, tamam mı, açtım, oh dedim, Allah dedim, yaz da geldi, güzel maç olur. İşte çoğu kişi eleştirmiş ya, açılış maçı Meksika Güney Afrika mı olur, aslında tam olarak da böyle olur. Yani bambaşka iki takımı oynuyor. Dünya Kupası olduğunun görünürlüğü yani. Tam istediğim cinsten ama tam böyle havaya gireceğim. Araya reklam giriyor. Mola veriliyor. Herhalde yakında eskisi gibi şey olacak arkadaşlar. Golden sonra sahaya röportaj için falan girecekler diye düşünüyorum. Yani 4 periyot oynanan futbol karşılaşması mı olur arkadaşlar? Bu basketbol mu ya? Hani şunu da yapalım bari. Cezalığın dışından atılan goller de 2 sayılsın. Olsun bitsin. Ya bilemiyorum yani. Bir de şu su molalarında saati niye durdurmuyorlar, onu da anlamadım yani. Mesela Meksika Güney Afrika maçının 24. dakikasında gidilen moladan 27'de dönüldü. Hani ilk yarı sonunda da böyle pek bir duraklama olmadı maçta. 4 dakika

dakika eklendi. Bunun 3'ü zaten su molası, molası. Ha, madem öyle neden durdurmuyorsunuz saati falan diye böyle biraz benim kafam karıştı işin açıkçası. Ya zaten bilemiyorum ya, yani turnuva formatına uymayan saçma sapan statlar var. Uçuşla 5-6 saatte falan gideceğiz. Yani bu saçmalığı destekleyecek derecede bir iklim değişikliği içeriyorsun. Ya düşsene 5-6 saat yolculuk yapıyorsun. İklim değişir ya. Burada hava sıcakken orada bir anda biraz daha sert oluyor falan. Ya bilmiyorum. Bu kadar saçmalık nasıl kabul ediliyor diye biraz araştırdım yayından önce. Sonra biraz baktım. FIFA'nın böyle rüşvet almayı seven, ne bileyim rüşvet alan, yöneticilerini zenginleştiren bir kurum olduğu detayları önüme düştü. Ta ki evet, biraz daha dedim aman dedim boş vereceğin iş, sen bu toplara girme, bu toplardan çık falan diye. Ta ki stadyumları gördükten sonra, bir de hani Amerika Birleşik Devletleri'nin stadyumları da çok kötü. Yani mimari olarak stadyumlar farklı olsun diye yapmışlar ama yani görüntü olarak da bence çok kötü. Keşke sadece Meksika, Kanada falan olsaydı, en azından daha iyi stadyumlarda maçları izlerdik. Cihan sumalasında Beyoncé falan çıksa eyvallah ama tam maçın havasına girmişken arada lahmacun reklamı girince inan hiç hoş olmuyor demiş. Selim Sarıca, ondan bahsediyorum. Eskiden açılış maçlarını mutlaka son şampiyon oynardı. Sonradan değiştirdiler onu demiş. O da olur. Ya tamam, ev sahibi ülke oynasın. Ona bir şeyim yok. İtirazım yok o konuda. Güney Afrika'da futbol bitmiş. Güney Afrika gruptan birinci çıkmış. Üstelik cezalı oyuncu oynattıkları için 3 puanları silinmiş. Meksika karşısında varlık gösteremediler diyor. Yabancı Trump istiyoruz diye bir mesaj var. Hoş geldin demiş. Murat Özen Dodo'ya bir saat konuşup hiçbir şey anlatmadı ya. Hayretler içindeyim. Ne sorsalar anlatırsam son programım olur. Kulüpten beni ararlar dedi diyor. Alışık olman lazım bir çocuğum. Bu Murat Özen. Bizim çocuklar ne yapıyor arkadaşlar? Hani biraz da onunla ilgili detaylar verelim sizlere. Ne yapacaklar, ne edecekler? Kanada'da ilk antrenmanına çıktı bizim gençler. Vancouver'da çıktılar. Kenan Yıldız biraz böyle bireysel çalıştı. Protokol de böyle yakından takip etti. Son antrenmanında cumartesi günü yapacak milli takımımız. 3 maç için 7200 kilometre yol yapacağız arkadaşlar. Avustralya karşılaşması için 4000 kilometre, Amerika Birleşik Devletleri maçı için 2000 kilometre, Paraguay mücadelesi içinse 1200 kilometre yol kat edecek milli takımımız. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Umarım bizim için de hayırlı olur. Şöyle bakıyorum. Nerede oynuyorlar ha? BC Place'de yapıyorlarmış. Bu neyi? Levi's'de mi oynuyorlar? Bakalım yani. Bu arada şey, Türkiye'den özel bir koruma timi var arkadaşlar. Bizim takımımızı da özel koruma timi koruyacak. Bunu da detaylarını verelim. Evet yani Amerika'da, Kanada'da, Meksika'da, orada da güvenlik güçleri var ama milli takımımız için özel bir ekip kurulmuş. Bu ekipte milli takımımızla beraber yanında olacaklar. Ya bilet fiyatları çok yüksek. Yani birkaç tanıdık dostum gitti. Zaten uçak fiyatlarını söylemiyorum bile. Onlar inanılmaz. Böyle anlamsız molalar. Hakemlerin üstüne kamera. Şu aklıma gelenleri söylüyorum. Türlü türlü teçhizatlar. Yani oyunun böyle kendisi yerine gerçekten şov kısmı öne çıkmış. Yani futbolcular kaybetmekten o kadar korkuyor ki yani böyle. Artık şey izleyemiyoruz dostlar. Kazanmayı oynayan takım görmek imkansız gibi bir şey. Böyle risk alan, ne bileyim hücum eden takımları görmüyoruz. Genelde biraz daha böyle hata yapmamaya çalışan takımları izliyoruz. Ya taç atışından kaleci degajına kadar böyle her şey nasıl derler hani böyle milimetrik şekilde denetleniyor. Ben biraz böyle oyunun doğal akışının bozulmasına karşıyım ve oyunun doğal akışı her geçen gün biraz daha bozuluyor gibi hissediyorum. Mesela bir zamanlar Dünya Kupası yaklaşırken ben aylar öncesinden o heyecanı duyardım. Ne bileyim kura çekimini beklerdim. Maç tarihlerini ezbere bilirdim. Şimdi sor mesela hani Türkiye'nin ikinci maçı hangi günde, vallahi söyleyemem. Ben tamam ilk maç 14 Haziran, onu da biliyorum, o kadar eşek değilim affedersiniz ama yani o heyecanımdan eser kalmadı bilmiyorum. Çünkü böyle futbolun ruhunu yavaş yavaş tükettik gibi hissediyorum. Hani tribün kültürü gitti yani, böyle yerine şey geldi. Yani tribün kültürünün yerini böyle VIP paketlere bıraktılar. Yani taraftar değiliz artık, biraz daha müşteri olduk. Oyuncular da biraz böyle marka değerine dönüştü. Biraz içinizi kararttım ama kusura bakmayın, hakkınızı helal edin ya. Ne yapayım yani, alamıyorum, o hazzı alamıyorum ya.

eskiden şeydi yani, futbol insanların hayatının yani stresinden kaçtığı bir oyundu. Şimdi şey oldu yani, hayatın geri kalanındaki para düzeninin sahaya taşınmış hali gibi bir şey oldu. Yani Dünya Kupası'nı elimizden alan şey de bence futbolun kendisi değil, onu yönetenlerin de bu bitmek bilmeyen para hırsı olduğuna inananlardanım maalesef. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Arda Orkun, Hakan demiş. Kenan, Barış, Can. İlk maç böyle oynamalıyız. Her türlü hücum varyasyonu yaparız. İki maç 6 puan lazım demiş. Biz 4 puanla çıkarız Ramazan. İlk maçı yeneriz Avustralya karşısında. Ben öyle düşünüyorum. 3 tane falan atarız. 3-1 biter. İkinci maç biraz bizi Paraguay zorlar. 2-2 biter. Amerika'da da dün de söyledim, bir hakem operasyonu çekerler bizi. Orada da 2-0 kaybederiz. 4 puanla da gruptan çıkarız diye düşünüyorum. Nasılsın, iyi misin diyor. Çok şükür Kerim, sağ ol. Dünya Kupası'nı bu hakemlerin kafasına takılan nedir? Bu nasıl bir kamera abi ya? Kulak, burun, boğazdaki doktorların taktığı teçhizata benziyor. Dedim ya, ilginç ilginç teçhizatlar var. Bir de bizimkilere şey vermişler. Arkadaşlar, bizim çocuklara çölde kamp yerine kim ayarladı ya? Bu çocuklar 40 derecede antrenman yapıyorlar. Hı? İyi mi diyorsunuz? Alışsınlar. O da başka bir bakış açısı. Ha? Arizona'da 40 derece. Olabilir yani, o sıcaklığa alışabilirler ama bildiğin çöl falan, böyle işte sosyal medyada espriler falan da yapmışlar işte, filmlerin, bazı filmlerin çekildiği yerleri olarak falan göstermişler. Ya tekrar söylüyorum ya, Amerika stadyumları gerçekten mimari facia ya. Hani böyle simetrik olmasın, hani dünyadaki diğer statlardan farklı olsun diye berbat statlar yapmışlar. Ben alışamadım, alışacağım ama alışacağım herhalde, öyle olacak şimdi gördüğümüz o. Ne demiş, kabullenmek zor ama yaş aldıkça eski yaramak istisnasız tekerrürdür Yuhan Bey demiş. O da olabilir, doğru söylüyorsun ama yine o heyecanı tutunurum ben ya. Bizim maçlar başlamadı ya, o yüzden 14 Haziran'da şey yaparım, haftaya geleceğim ya buraya, pazartesi günü. Evet, pazartesi günü geldiğimde arkadaşlar heyecanı buldum ben, ne maçmış ya, bizim çocuklar acayipmiş falan diyerek geleceğim. Cihan bak biz neredeyiz demiş. Ooo, Meksika. Vay vay vay vay. Yalçın, Samira, selam olsun. Selam olsun. Dikkat edin ha oralara. Çok çok da böyle güvenli yerler değiller. Telefon falan çıkarmayın dışarılarda yani. Sokakta insan yakıyorlar oralarda. Ama Samira falan dinliyordur şimdi. Yok yok Samiracığım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gayet güvenli oralar. Babacığınla da beraber gez oraları. Robocop gibi diyor. Hakem mi? Evet. Doğan abiye de aynısını dedim. Hakem Amerika Birleşik Devletleri ile bizi doğurar. Bana kaosçu dedi diyor. Olabilir. Biz biraz böyle düşünüyoruz, anladın mı? Ben de senin gibi düşünüyorum. Çünkü burada alışmışız ya bu kaosa. Hani ortalığı karıştırma içgüdüsüne. Orada da böyle ortalığı karıştıracakmış hissiyatı var hakemlerin. Öyle düşünüyorum. Niyetimiz mi kötü acaba? Biz iyi de insanlarız ama bilemedim. Öyle düşündüm. Maçları Robocop yönetiyor galiba demiş. Uğur Dalkıran hocam mesajını atmış bizlere. Selam olsun hocam. Konuğum olacak az sonra Yunus Aydın. Keşke daha önce planlasaydık, ayarlardım onu. Kore maçı demiş, kaç. Yendi, 2-1 yendi. Mağluptu. 1-0 mağluptu. 2-1 kazanmasını bildi. Oh da golünü attı, öyle söyleyeyim. Ama Çeke berbat. Çeke çok kötü. Darma duman olur. Bugün de bakacağız Kanada, Bosna Hersek ve sabah saatlerine yakın Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçı var. Bizi de yakından ilgilendiren bir karşılaşma olacak. Cihan Dişli ile Dünya Kupası'na gömme sersi demiş. Vallahi hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yani izlemeye çalışıyorum dediğim gibi. Şey yapacağım yani. Bizim maçlar başladıktan sonra biraz daha o işin tadına varmaya çalışacağım. Beşiktaşlara tekrar söyleyeyim. Oh sonradan oyuna girdi, golünü de attı ve işte maçın ardından kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu dedi. Aslında bugün maçtan önce kendimi çok iyi hissetmiyordum, ateşim vardı, 38 dereceye kadar çıkmıştı. Acaba maça çıkabilir miyim diye düşündüm diyerek bir ifade, röportaj yaptı. Buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler, onları sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve golümü de attım diyor. Hocası da Oh'da hazırladığımız hamlelerden biriydi dedi. Ama başlangıçtan itibaren tam olarak %100 kondisyonda değildi. Hastalığı vardı ifadesini kullandı. Oh'da golünü attı. Yani Dünya Kupası'nda bu golleri atmaya devam ederse Serdar Dalda da böyle Allah

çocuğu kaça aldık, 17'ye mi aldık, biz bunu 35'e okutarız falan diye böyle elleri avuşturuyordur diye düşünüyorum. Benim beğendiğim bir santrafor. Cihan abi, konuyla alakasız ama demiş ya Allah aşkına. Deniz şortunun altına boxer giyilir mi abi? Arkadaşımla bunu tartışıyoruz. Ne olur bize yardımcı ol. Giyilmez abi. İlla giymek istiyorsan, illa salamura turşu yapacağız diyorsan bilemiyorum. Ya da sen hani mavi deniz şortunun üstünde kırmızı slip falan giyebilirsin. Giyilmez diye düşünüyorum herhalde. Bu tarz oyuncuya ihtiyacımız var millilerden diyor. Kim mesela? Dünya Kupası üçüncülüğünde Ümit Davala saçı yapmıştım. Var mı şu an yapacak tıraş millilerimizde Cihan? Ha şey mi diyorsun? Barış Alper var. Sarı olmaz mı? Saçları da düzleştirmiş. Yani onun saçları normalde kıvırcık ama tarzı değiştirmiş. Ya ama o dönem çok popülerdi. Sadece bizim takıma özgü değildi. Mesela Ronaldo'nun da saç stili vardı. Hani şimdi onu bir futbolcu yapsa özür dileyerek tırnak içinde vay dangalak kendini ne hale sokmuş dersin. Ha, önde bir saç bırakmıştı ya böyle. Evet, Ümit Davala'nın ortalar falan. O bir tarzdı. Yapmıyorlar onu son dönemlerde ya. Çok az görüyorum. O 2002'de birçok futbolcu da vardı. Dünya Kupası futbolun sevildiği bir ülkede yapılmadı. Meksika'yı tenzih ederek demiş. Meksika Kanada da olabilirdi. Hani sadece iki ülke olabilirdi yani. Bence buna karşı çıkmazdım ben. Meksikalılar seviyor dediğin gibi. Sabah Murat Özen'i bir 10 dakika dinledim. Allah rızası için bu adam ne anlatıyor? Hiçbir şey anlatmıyor demiş Kemal. Dinleyebildiysen güzel. Yani yüksek ihtimal hani Sayın Başkan'ı eleştirememiştir. Şu an Beşiktaş'ta yeni bir yapılanma olduğunu, hocanın yeni geldiğini, sabredilmesi gerektiğini, yönetime güvenmenizin gerektiğini dile getirmiştir. Hocaya şimdiden yüklenmemesi gerektiğini söylemiştir Beşiktaşların. Mesela acaba şey sordu mu Doğan abi? Vincenzo Italiano'nun imza töreninde Rıdvan Yılmaz'a kız sistemi gidiyorum diyerek basın toplantısını apar topar terk etmesini sordu mu? Sorsaydı da bence Murat Özen ona iyi bir cevap verememiştir diye düşünüyorum. Sala Murat Turşu. Aklıma geldi, ne diyeyim Şükrü yani. Altına giyerse boxer'ı öyle olabilir yani. Güney Afrika seviyesi maçlar olacaksa biz şampiyon oluruz. İkinci yarıyı izleyesim gelmedi demiş. Aslında ikinci yarı daha güzeldi be. Ben de tam tersini düşünüyorum Keskin. İkinci yarı daha iyiydi maç olarak. Yani ilk yarı kötü olunca ikinci yarı izleyesim gelmedi diye düşünüyorsun. Düzelecek düzelecek. Şeyle alakalı bu. Bizim takım daha sahaya çıkmadı ya. Bence komple onunla alakalı olduğuna inananlardanım. Tekrardan hatırlatalım. 3 kırmızı kart, 2 golle başladı Dünya Kupası. Biz biraz böyle kendi ligimizden çıkamadığımız için belki de yani ben böyle televizyon kanalları, radyo programları, işte YouTube kanallarına bakıyorum. Dünya Kupası ile ilgili çok bir şey yok. Bizim işimiz gücümüz transfer, tamam mı? Ondan sonra kaos, başkanlık seçimleri. Evet, bunlar önemli. Geçen hafta Aziz Yıldırım, Hakan Safi, mecbur konuşacağız. Başkanlık seçimi. Dursun Özbey'in karşısına da biri çıksaydı onu konuşacaktık. Beşiktaş hoca gelmiş, evet onu da konuşacağız ama artık bitmesi gerektiğine inananlardanım. En azından şu bir hafta 10 gün biraz böyle milli takımı desteklememiz lazım. Şeyi açacaktım size, bakın. Federasyon milli takıma bir marş paylaşmış. Federasyon milli takım marşı. Hah, buldum. Siz hepiniz biz Türkiye. Biraz dinleteyim mi bakayım, beğenecek misiniz? Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaşımı.

0: Ha, bilmiyorum, beğendiniz mi arkadaşlar? Bilemedim yani. Biraz da böyle şey, seçim şarkısı gibi olmuş biraz ama bilemedim böyle yani, çok hoşuma gitmedi. Çok sevemedim. Yani bilemiyorum yani. Çok böyle içime sinmedi. Biraz böyle tanıtım şeyi gibi olmuş. O yüzden ben yine şeyden devam ya. Tarkan'dan Bir Oluruz yolundan devam edeceğim. Bir de bu ya, bir tane çikolata firması var ya, onun da gerçekten hakkını yememek lazım. Murat Bey'in sahibi olduğu, onların da eski var ya bir tane böyle Türkiye Milli Takım Marşı, o da çok güzel. Onun da tırnak içinde argo tabirle gideri var ama biraz daha böyle şey gibi, yani savaş marşı gibi olmuş biraz böyle. Yani ne derler, propaganda yaparsın yani, onun gibi olmuş. Ben çok içime sindiremedim ama biraz daha şey, bu heyecanlı en azından, şeyi var, ne bileyim, davulu mavulu var, zurnası var. Yani belki bunlar biraz şey yapabilir, heyecana sokabilir diye düşünüyorum. Arzu Hanım, hı? Çağatay Bey'in gazetelerine mi bakıyorsunuz? Evet. Tabii Çağatay Bey önemli. Bakın. Gazete mi? Gazete mi kaldı ya? Artık bak, sosyal medya denen bir şey var. Dijital çağdayız. Şaka yapıyorum. Gazete önemlidir. Ha. Gazeteler önemlidir de hani ağaçlar falan zarar görüyor. O yüzden söylüyorum. Gazete okumak iyidir tabii. Yapacak bir şey yok. Güzel değil demiş direkt. Net. Güzel değil, berbat falan diye. Türkiye Karadeniz değil. Bunu yapan da öneren de demiş. Bilemiyorum. Yani şey paylaşmış. CECAM, Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından paylaşıldı. Milli takımların resmi hesabından paylaşıldı. Belki görmeyenler vardır diye ben de size dinletmek istedim.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
0: Yunus'cum selamlar, hoş geldin, nasılsın?
3: Hoş bulduk abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Az önce federasyonun paylaştığı marşı dinlettim, dinleme fırsatın oldu mu?
3: Oldu, dinledim.
0: Beğendin mi?
3: Yok maalesef, ya aynı fikirdeyim ben de sizlerle. Yani çok iyi bir marş bence olmamış. Zaten hani çok daha az bir zaman kaldı turnuvaya. Hani en azından bir süre dinlenmeli ki hani alışılageldik bir hal alsın olacaktı ama hani bence hem onun için süre yok. Ya bence bu milli takımımız hani marş yazma işinde hani Semih Cenk'in hani bence de diğerlerine göre biraz kötü müyse bence ama hani Tarkan'ın yaptığı Arar Buluruz izini hani yaklaşacak bir marş bence olmadı bu süreçte.
0: Evet, Yunus Aydın, izledin mi açılış karşılaşmasını ve sonra devamındaki sabahki mücadeleyi? Belki hani Güney Kore Çekki izlememiş olabilirsin ama en azından akşam oynanan Meksika karşılaşmasını izlemişsindir diye düşünüyorum. İlginç sumolaları, ilginç kamera teçhizatları, değişik açılar, farklı bir Dünya Kupası bizi bekliyor sanırım. Ne diyorsun Yunus Aydın?
3: Evet, yani hani teknolojiyi gerçekten hani çok net bir şekilde hissettiriyorlar çekim açılarıyla. Hani 4K açısı olsun, dünyanın her yerinde yayınlar olduğu için karşılaştırma fırsatı, farklı yerlerden izleme fırsatımız da oluyor. İstatistik olarak da tabii ilginç bir istatistikle başladı. Geçtiğimiz sene Dünya Kupası'nda toplam 4 kırmızı kart çıkmışken hani burada daha bugünden bu kadar hararetli bir şekilde başlamak hani bir heyecan yarattı. Hani sonuçta hareketli, bol hani kırmızı kartlı bir turnuva açılışı oldu. Hani ev sahibi hani tamam bir galibiyet aldı. Hani daha uzun bir turnuva. Ben zaten üst taraflarda olacağını mutlaka düşünüyorum Meksika'nın. Hani ben 3 ev sahibinden en azından birinin çeyrek final göreceğini de düşünüyorum. Ama heyecanlı, keyifli bir turnuva başladı. Sumoları tabii zaten yani dünya genelinde zaten olması gereken en yüksek bir sıcak hakim. Yani bunu çok yakın zamanda hani takip ettiğimiz maçlarda nereden anlayabiliyoruz? Zaten bizim kendi oynadığımız milli takımımızın hazırlık maçını bir kenara bırakalım. Halstein'le oynadığı Wembley'deki finalde İngiltere'de 40 yıl sonra 36 dereceye geçen bir hava vardı. Buradan Amerika'da zaten fazlasıyla şu an bu sıcak havadan hani nasipleniyor Amerika, Meksika, Kanada tarafı. Sumoları da hani bir hayli normal. Yani Dünya Kupası'na herkesin nerede kamp yaptığı hani ciddi anlam değer kazanıyor.

0: genelde kamplar daha uygun iklim şartlarında yerlerde yapılıyor ama dünyada birçok ülke sıcak yere gitti kamp yapmak için. Yani yanılmıyorsam Katar milli takımı da Antalya'ya geldi hatta. Hani sıcak yerlerde antrenman yapanlar, bu şekilde hazırlananlar biraz daha avantajlı.
1: Evet tabii milli takımımız da 7200 kilometre yol kat edecek Yunus. Bu üç karşılaşma için sence etkileyecek midir oyuncularımızı yoksa yok ya bir konfor alanları iyi şekilde mi seyahat eder dersin?
0: Yani şöyle düşünüyorum, hani Montella hazırlık maçında daha jetlag'le alakalı bir bahane sunduğu için diyeyim. Aslında hani bu yolculuklar hani büyük ihtimalle milli takımımızı Montella'nın fikrine göre etkileyecek. Yani 7200 kilometre de az bir hani elbette mesafe değil ama yani bu turnuvanın burada oynanıyor olması zaten hani planlar zaten çok öncesinden yapıldı. Mesela bu jetlag'le alakalı zaten biz oraya giden ilk ülkelerden biriyiz. Hani bu nedenle bunların planlamasının doğru yapılması ve herkes için geçerli olduğu için minimum düzeyde etkilemesi lazım. Hani ben çok hani herkes için geçerli olan bir sebebi hani dediğim gibi Montella olası bir mağlubiyette bahane olarak ortaya koyacaksa çok geçerli bulmuyorum. Ama elbette saat farkı ciddi anlamda hani zaten bir seyircileri başta olmak üzere etkileyecek. Yani takımı da elbette etkileyecektir. Yani ev sahipleri kadar avantajlı olmadığımız bu saatlerde elbette. Ya hele ki bir ev sahibiyle aynı grupta olmak bize elbette negatif yazacak ama turnuvanın geri kalanı için hemen hemen aynı durumlar zaten Avrupa tarafı için aynı durumlardan bahsediyoruz.
1: Evet tabii diğer taraftan Oh'un da bir golü vardı. Yani gol atmasından ziyade bana göre önemlisi tam böyle bir santrafor golü attı. Defansın önünde kendini attı ve topa giderek bunu yaptı. Ben de dedim Serdal Atalı şimdi elleri avuşturuyordur Allah diyordur böyle dedi. Ne diyorsun bu performans sürdürür mü? Bence bu özgüvenle ikinci maçta da şut denemeleri yapacak diye düşünüyorum.
0: Tabii ki yani golle açması ki dediğin gibi güzel bir santrafor golüyle açması elbette onun da motivasyonu için fazlasıyla önemli. Yani Beşiktaş tarafında elbette şu an Dünya Kupası'nda kendini gösteren her oyuncu yani bu iş ortalama Temmuz'a geldiği zaman transfer döneminde bazı kulüplerin hani dediğin gibi hani iştahını kabartacak ve ellerini daha fazla ceplerine atmasına sebep olacak. Çünkü dünyada transfer dönemi Dünya Kupası'ndan dolayı kesinlikle zaten yavaş gidiyor. Bunu hepimiz farkındayız. Herkes Dünya Kupası'nda değerinin artması ya da oyuncusunun değerinin artmasının hayaliyle transferleri yavaştan alıyor, beklemeye alıyor. Zaten Dünya Kupası'nda olmayacak bir oyuncuya gidiyorsanız da hani aşağı yukarı çok beklediğinizi almanız mümkün değil gibi bir mental bir hava var. Bu nedenle Dünya Kupası önemli. Oh'un da tabii kupayı golle açması çok çok önemli. Hem Beşiktaş'taki önümüzdeki seneki motivasyonu için olabilir hem de yani Beşiktaş eğer onu satacaksa Serdal Adalı'nın hani şu an Beşiktaş'ın ekonomi planlaması için güzel bir açılış oldu. Turnuvanın kalanında da oyuncu için zaten şüphesiz müthiş bir özgüven olacaktır.
1: Evet tabii Dünya Kupası heyecanı var diyoruz. Buralardan çok çıkmamaya çalışıyoruz ama diğer taraftan da tabii kulüplerin hazırlıkları var. Onları da dinleyenlerimiz merak ediyor. Çok fazla böyle milli takım yapınca da sanki ya tamam da abi bizim takımdan bir transfer haberi falan yok mu diye soruyorlar. Aykut Kocaman Fenerbahçe birlikteliği ne diyorsun? Diğer taraftan Serkan Reçber Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Ahmetspor'a gitmişti. O oradan da 8 gün içinde ayrıldı. Böyle şeyler olmaya devam ediyor.
0: Yani hani Ahmet tarafında hani bence şimdi getirilen hocayla büyük ihtimalle bir uyumsuzluk. Hani Serkan Reçber büyük ihtimalle orada bütün planlamayı yönetmek istedi diye tahmin ediyorum. Beşiktaş'ta da kendisini aslında bu planlamanın başı gibi düşünülse de aslında hepimiz biliyoruz ki Sergen Yalçın o dönemde Önder Özen'i istemediği için Serkan Reçber getirildi. Ya
1: evet.
0: Yani bu takımın bir sportif direktörü olsun ama Sergen Hoca'yı da üzmeyecek birisi olsun gibi bir kıvamda geldi Serkan Reçber. Ya bunu Beşiktaş için belki yapmayı kabul etti üç büyüklerden birinde çalışırken ama hani ben Ahmet Spor'da acaba Kasımpaşa gibi bir devamlılık yıllarca gider mi diye düşünüyordum ama hani 8 günde dediğin gibi yollar ayrıldı. Ben teknik direktörle olan fikir uyuşmazlığından ya da teknik direktörle olan bakış açısından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Belki de teknik direktör tek patron olmak istemiştir. Ahmet'in yetkilileri de hani bu konuda böyle karar vermişlerdir. Hani bence zaten mevcutta Serkan Hoca'nın da çok uyumlu çalışabileceğini düşünmüyorum hani hocayla. Bu nedenle bence doğru bir karar. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman tarafı şöyle. Bence hani şimdi dün ben Aziz Yıldırım'ı destekleyen tarafta Selahattin Baki ve Ozan Balaban'ın işte Aykut Hoca'nın zamanındaki 2002 veri sızdırma olayının yeniden gündeme getirilmesinin de bu açıklamada biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Bence Aziz Yıldırım hala Aykut Hoca ile çalışmak istiyor. Bence Aziz Yıldırım'ın bir numarası hala Aykut Kocaman. Ve bence birlikte çalışacaklardı. Hani ben bir adım ötesine de hani

0: gitme işte. Bence Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Ama hala bu konuda uygun zemini bence Yıldırım bekliyor. Hani bu konuda bir açıklama bekliyor. Yani ben tahmin ettiğiniz gibi milli takımı dönüşüyor. Vincenzo Montella ile vesaire anlaşacaklarını düşünmüyorum. Bence Oğuz Çetin'in de getirmek istediği, Aykut Hoca'nın da gelmek istediği, Aziz Yıldırım'ın da bu organizasyonun başında Aykut Hoca'nın olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Ama bununla ilgili çok fazla hani muhalif görüş var. Bunları yönetmek ve birliği sağlamak. Çünkü Aziz Yıldırım, ya ben bir başkan değilim, ben bir liderim ve birliği sağlamaya geliyorum diyor. Ve Aykut Hoca konusunda bu işe şart koyan hem yönetimde hem de taraftar bazında çok fazla insan var. Camianın önünde de kabul edebileceğin, camiada fikir sahibi diyebileceğin. Birçok insan da Aykut Hoca'ya karşı bence bu konuda uygun zeminin hazırlanmasını bekliyor Aziz Yıldırım.
1: Evet, diğer taraftan bir de Icardi konusu var. Evet, yani ben de Kerata'yı çok seviyorum ama yani Tok Göse'nin Maldivler benim gezip göbek büyütmeye devam ediyor. Daha bitmedi tabii, Arjantin mahkemelerinin tatilde çocuklarla geçirmesi için verdiği uzun bir izin daha var. Bunu da söyleyeyim, dinleyenlere, bilmeyenler vardır. Daha Maldivler tatili bitecek. Arjantin'e gidip çocuklarıyla ben diyeyim 6, siz diyeyim bir 8 hafta daha tatil yapacak. Ne olacak Icardi meselesi sence? Yani çözüme kavuşturabilecek mi Galatasaray?
0: Yani burada Galatasaray tarafının ne kadar Icardi'ye devam edip etmek istemediği de şu an bence hani önemli. Yani Icardi'nin istenilen paraları 4 milyon euroya kabul edip etmeyeceği. Çünkü yani bu paraları şimdi ilk başta az önce konuştuğumuz Ahmet Spor tarafından kendisine teklif edildiği 7 milyon euro kabul etmedi. Yani kendisi de Galatasaray'da 7 milyon euronun altında oynamaya ne kadar sıcak bakıyor. Galatasaray 4'ün üstüne çıkmıyor. Bonuslarla beraber de oynama bonusu. Icardi'nin oynama konusunda motivasyonun ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Oynadığı zaman bir verimliliği olmadığını görüyoruz. Yani ben Icardi'ye verecek para 4 milyon euroysa bile, şimdi Galatasaray için aidiyeti ve yarattıklarını hani ben hani sizlerden dinleyerek, Galatasaraylardan dinleyerek biliyorum. Zaten bunu seneler boyunca da yarattığı başarılarla yaşadık. Ama yani artık şu gelinen noktada Osimhen'in yediği olduğunda antrenmanlara daha istediği zaman çıkmayacak ya da takım kutlama yaparken kenarda oturacak. Yani bir isme de bu kadar para vermek, saha içinde de hani bir şeyler vermeyeceğini kabul ede ede ben Galatasaray'ın hani kültürüne de aykırı olduğunu düşünüyorum. Bence Galatasaray hani Icardi istenilen maaşa 4 milyon euroları düşmezse sözleşme uzatmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Ama 4 milyon euroları inerse hani belki de işte Icardi'ye verecek para artı Bertu ya da Can Uzun gibi hani yedeği de güvene alarak bir hamleyle Icardi'yi de belki hani sadece hani sahada bir şey verirse ne ala gibi bir modelle Galatasaray'ın içinde tutabilirler. Ama ben hani söylediğim gibi tatiller, mental olarak sahadan kopuş, hani Galatasaray'a futbol olarak verebileceği çok şeyin olmadığı kanaatindeyim. Bence hani futboldan fazlasıyla uzaklaştı Mavi Kardeş.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan Tedesco'dan da bir Fenerbahçe itirafı geldi. Yunus dedi ki ya biz Fenerbahçe'ye tarihi yazmak için gelmiştik ama Galatasaray tüm maçlarını kazanıyordu. Puan farkı 2'den 3'e, 3'ten 4'e çıkınca hemen bir gerginlik oluşuyordu. Çok duygusal bir kulüp Fenerbahçe dedi. Biz bunu bilerek gittik, imza attık ama 13-14 yıldır şampiyon olamayan ve herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüpte biraz krizleri çözemedik dedi. Bu krizler probleme dönüşebiliyor dedi. Ben bunu bir itiraf gibi algıladım. Sen ne dersin bununla ilgili olarak?
0: Yani Fenerbahçe duygusal bir camia olduğu için zaten Zagreb maçındaki 3-1'lik yenilgi sonrası Tedesco'yu takımda tuttu. Yani yoksa hani Zagreb maçındaki 3-1 yenilgi, Karagümrük ligin sonuncusu gol atamadan yeniliyorsun. Yani içeride Göztepe'si, Alanya'sı, Vize'si puan vermediğin maç yok. Zaten çoktan gönderilmesi lazım. Yani Fenerbahçe'nin duygusal bir camia olması onun 3-4 ay daha fazla maaş almasına sebep oldu. Yani hani Fenerbahçe bu noktada bence söyleyebileceği, yapabileceği bir eleştiri yok. Hani Domenico Tedesco'nun. Yani kendisi yani iç sahada bu kadar beraberliğe, bu kadar korkak futbola izin vermesi bence kendisine fazlasıyla eksi yazdı. Hani bir yönetim kendisi adına, Saadettin Saran yönetiminin defalarca kez gerektiği kadar cesur hamleler yapamadığını eleştirdik. Tedesco'yu gönderememek de ilk dönemde bunlardan birisiydi. Yani ben Tedesco'nun açıklamasına şöyle katılıyorum. Puan farkı 2'den 3'e, 3'ten 4'e çıkıyor demiş. Sen kazanamadığın için çıkıyor. Yani Galatasaray'da kazandı, sen de kazandığında puan farkı paralel gitmiyor. Galatasaray'ın kazandı dediği bütün maçlarda senin gol atamadan yenildiğin maçlar var. Galatasaray'a karşı da öyle. Yani Hani bu nedenle hani tekrar başına geleceğim yorumun, Fenerbahçe'nin duygusal bir camia olması, Tedesco'nun da iyi bir insan olması onu bu kulüpte 3-4 ay daha fazla tuttu. Herkes Tedesco'nun iyi bir insan olduğunu söylüyordu ama bence bu kadar iç saha beraberliği, Karagümrük'e karşı dediğim gibi yani de sonuncusuna karşı 2-0 maç vermek, yani bunlar çok açıklanamaz antrenör hataları. Göztepe maçında Yiğit Efe Demir'i sağ bek oynatmak, bir sonraki maçta stoper oynatmak, bir sonraki maçta ön libero oynatmak, sonrasında hiç oynatmamak. Fenerbahçe zaten 5-6'da 3 puan kaybetti. 3 maçta puan kaybetti bu süreçte. Yani madem bu kadar kilit bir oyuncuydu Yiğit Efe, neden o zaman ligin kalanında asla oynamadı? Bu riski alabilecek kadar cesur bir hoca değilsen zaten Fenerbahçe'nin başında olmaman lazım. Bu bir hatadan dönmek, doğruyu gördüm demek değil. Zaten Fenerbahçe Göztepe maçını kazanamadığı anda ligden ilk kopuşunu yaşadı. Saadettin Saran dönemindeki o Galatasaray'a karşı alınan kupa galibiyetinin efekti gitti. Yani sen iç sahada bu kadar maç verirsen sonrasında zaten iki yönetimde tercih etmediği gönderilmiş bir hoca olarak uzaktan röportaj verir. Ben Tedesco'yu çok iyi niyetli hani görmüyor. İyi bir hoca olarak görmüyorum. İyi niyetli ama hani iyi bir hoca olarak görmüyorum açıkçası.
1: Evet Yunus, yani kapatırken şunu da sorayım sana. Evet biraz milli takıma başta konuştuk ama bizim Dünya Kupası'ndaki antrenman yaptığımız tesislerin Arizona'da olması sosyal medyanın böyle çok fazla diline düştüğü, yani çok sıcak bir bölge olduğu için, yani şimdi burada Dünya Kupası'na katılacak takımlar kamp yapabileceği tesisi önceden seçebiliyor. Yani işte bu bizim gibi playoff oynamayanlar, işte doğrudan bu vizeyi alan ülkeler kamp yeri seçiminde önceliğe sahipti. İşte orada işte Kaliforniya'yı, San Francisco taraflarını, böyle serin iklimleri kapanlar oldular. Yani bize de burası kaldı. Yani sence burada bir adaletsizlik söz konusu değil mi yani? Yani direkt giden takımlara şunu mu diyorsun? Ya abi onlar da direkt katıldı, önceden seçmeleri bence hakkıdır mı dersin? Yoksa bir adaletsizlik olduğunu mu düşünürsün? Ya da ben bizim milli takım olduğu için mi böyle düşünüyorum? Öyle bir karışık oldu. Yorumlarsan sevinirim.
0: Ya dediğin gibi keşke hakkı bize verseler. Biz seçtik.
1: Hayır, biraz saçma geldi yani. Şimdi biz de playoff oynamak istemeyiz tabii de. Oynadık, evet, çıkamadık ama bize de burası kalmış yani. 40 derece. Çocuklar orada şey oldu ya. Yani pişmişler. Görüyorum antrenman videolarını vesaire.
0: O hepsi yanmış zaten. Uşaktaki evet. Fotoğrafı gördük, hepsi yanmışlar zaten.
1: Evet.
0: Ya şimdi bence de hani en doğrusu playoff bittikten sonra yani herkesin bu konuda adil bir ortam. Hani bunu biz playoff'a kaldık diye hani playoff'tan son anda işte son maça kadar vakit kaybettik, bu işler gecikti diye söylemiyorum. Elbette yani bu aslında bir eşitlikle adalet aynı şey değil geliyor. Yani baktığında çok uzun zaman geçti. İnsanlar işte orada rahatça seçebildiler, ülkeler rahatça seçebildi. Hani biz oraya direkt yazılacak ekiplerden birisi olmadığımız için bu süreçte vakit kaybettik. Ama hani bu genel adaletsizliği işte bozuyor. Bence playoff bittikten sonra herkes yerini seçebilmeliydi. O zaman Dünya Kupası'nın tam listesi belli olduğu zaman daha adaletli olurdu düşüncesindeyim. Dediğim gibi bu biz şu an bu durumda olduğumuz ve negatif etkilendiğimiz için değil. Yani şöyle objektif baktığında da bence adaletlisi playofflar bitip Dünya Kupası listesi belli olduğunda herkesin kamp yerini buna göre seçebilmesi olmalı.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık kardeşim benim.
0: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar.
1: Dikkat et kendine, olur mu? Görüşürüz, sağ olasın.
0: Görüşürüz.
1: Evet tabii, yani normalde şeyi seçebiliyorsun. Hani FIFA sana burada idman yapacaksın diyor ama sen, ben kardeşim burada antrenman yapmayacağım, şurada antrenman yapacağım diyebiliyorsun ama sen bunu dediğin zaman diyor ki, o zaman diyor hop sen orada bir dur. Öyle mi? Tüm masrafları kendi cebinden ödersin. Ayrıca diyor sana da böyle işte lojistik sağlamam, güvenlik sağlamam, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta FIFA olarak hiçbir sorumluluğu kabul etmem diyor. Sen de o yüzden mecburen FIFA'nın dediği yere gitmek zorunda kalıyorsun. Yoksa hani benim param var, ben de cebimden ödeyeceğim dersin, gidersin başka bir tesiste kalırsın. Ama dinleyenimiz güzel bir şey yazmış mesela. Arizona'nın 40 derecesinden sonra maçı yapacakları yer 35 derece. Oh ferahladık deyip daha iyi oynayacaklardır diyor. Ya işte sıcak, hani sıcak bilmiyorum, alışırlar diye düşünüyorum. Soğuk bir şekilde tolere edilebiliyor, maç esnasında koşup ısınıyorlar ama o sıcağın verdiği buhran, bilmiyorum. Tabii dışarılarda şeyler falan olacak, soğutucular vesaireler olacak o Katar'daki gibi ama ne kadar etkiler koşarken oyuncuları tahmin edemedim. Trump ayıp etti abi, o kadar da doğalgaz aldık demiş. Galatasaray taraftarı Erden Timur'u neden karşılamadı Cihan'cığım, bunu cevapla demiş. Daha mahkemesi görülmedi. Hani şimdi beraat etmedi yani. Beraat etti deniliyor ama tahliye edildi. İkisi ayrı şeyler. Mahkemesi görüldükten sonra belki.

karşılarlar diye düşünüyorum. Şu an tahliye edildi. Benim de haberim yoktu mesela tahliye olacağından. Ümit Karan'ı bile daha görmedim mesela. Yani geçenlerde bir yazdım. Abi dedim telefonum mu değişti falan, ulaşamıyordum çünkü. Sonra bana şey yazmış. Aynı deyip parmak koymuş. Biraz konuştum ya. Keyfi yerinde, biraz daha güçlenmeye çalışıyor. Yayınlara başlayacakmış diye duydum. Kartal'dan Hasan ben. Bu da benim milli takımın marşı oldu diyor. Hiç de mütevazı olamayacağım. Vallahi Hasan dinletemiyorum ya onu. Ön dinleme yapmam lazım. İçinde her an her şey çıkabilir. O yüzden keşke reklam arasında baksaydık. Ali Avusturya'dan milli takıma başarılar diliyorum demiş. Yaz geldi. Türkiye'ye tatile gidecek vatandaşları bir kilogram çikolata yazmış. Çikolata, tamam. Fazla götürmek yasak artık. Geldiğimizde o bir kiloyu açık arttırma koyacağız diyor. Nasıl yani? Öyle şey mi? Mesela sen Avusturya'dan buraya tatile geliyorsun. Bir kilodan fazla çikolata koyamıyor musun? Öyle mi? Yanlış mı anladım? Bir sınır mı getirdiler ona? Artık onun da bir şeyi kalmadı ki be Ali. Yani eskiden burada bulamıyordum. Mesela Almanya'dan falan gelen dostlara, Belçika'dan gelen dostlara oranın çikolatasını getir diyordun ama... Ha, burada, o çikolatayı, oradan gelen çikolatayı burada da bulabiliyorsun artık. Başka bir şeyler mi denesek acaba? Başka şeyler mi istesek? Selam olsun Fatih'ciğim. Abi Saadettin Sarı'nın arabasını satışa çıkarmış. Senin sentten konum belirtmiş diyor. Evet, tam şeyde. Bana çok yakın. Hacı Osman Bayırı'nda. Saran Medya. Çok da güzel bir yerde. Orayı da nasıl yapmış orayı ya? Ormanın içine dikmişler bildiğin. Çok eski de nasıl yapılmış hiçbir bilgim yok herhalde, şey falan alınmıştır. Doğru satıyordur ya adamcağız. Biraz daha böyle kafası rahat etmek isteyecek. Yani geçmişe ait hiçbir şey belki hatırlamak istemiyor olabilir. Link var mı linki? Atsana bir linkini. Çikolatayı buluyorsun ama 3 katına buluyorsun demiş. Öyle canım. Ne kadar olabilir ki bir çikolataya? Ne kadar olabilir? Ha? Pahalı mı? Doğru söylüyorsun. Geçenlerde şu kadar bir çikolata aldım. Ya dedim ki herhalde hani şey en baba dedim 60-70 lira falan olsun, tamam mı? Garip bir şeydi. Aldım. Abi dedi o 280 lira. Ne dedim? Bu mu? Bu 280. Niye dedim bu? Abi işte o bilmem ne dedi, işte şey dedi, doğal yapılıyor bilmem bir şeylerden yapıyor. Türk dünyanın en iyi çikolata şeyi. Tamam dedim, ben bunu almıyorum. Ben şuradan bir Coco Star alayım ya, 50 liraya alıp yiyip gideyim en güzeli. Yani 300 liraya çikolata olmaz yani. Şey mi alıyorum ya, kavanozla mı alıyorum? Küçücük bir şey alacağım. Cihan o değil de Somalili hakeme üzüldüm ya diyor. Vallahi ben de üzüldüm. Yani tatlı bir adamcağıza da benziyor. Bir isim benzerliği de varmış onunla alakalı olarak. Ya normalde bu adam 2025 yılında Afrika'da yılın hakemi seçilmişti ve FIFA'nın gözde hakemlerinden biri, yani öyle söyleyeyim sana. Omar, soyadını hatırlamadım şimdi, adı Omar'dı. Düşünsene, uçağa alınmıyor yani. Uçağa alınmıyor, İstanbul'a gönderiliyor falan. Miami'ye katılamadığı için hakem kadrosuna, yani gidemediği için maalesef geri dönüyor. Yani 11 saat adamcağız sorguya çekmişler. 11 saat. Ya düşünebiliyor musun? Çok ilginç ya. Gerçekten büyük rezillik. Hani milli takımımız gitmese komple boykot edeceğim de. Yani milli takımımız gidiyor. O yüzden hani bir şey yapamıyorum. Bir de biz işimiz bu. Yani yayıncılık geriye. Yani boykot edersek de çok hoş olmaz. Yani 11 saat adamın neyini sorgulamışlar. Yani adamın hakem olduğu, Dünya Kupası'nda görev verildiği. Yani her yerde bulunabiliyor. Adamda diplomatik pasaport da varmış. Gerçekten skandal. Yani bu skandalda diyecek bir şey bulamıyorum. Amerika tutucu bir yer ya. Zor. Yani Amerika zor. Düşünsene hadi hakemsin, kupaya gideceğim diye heyecanlanıyorsun falan. Hop seni ülkeye almıyorlar, hadi kardeş sen geldiğin yere diyorlar. Bir de önce bize yolluyorlar. Yani İstanbul'dan aktarmayla geçersin diyorlar yani. Ne diyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Çok da sempatik bir çocuk. Cihan'cığım, bu Somalili hakemi Aston Villa Paris Saint Germain maçının Süper Kupa finalini verdiler. Jest yaptılar diyor. Öyle mi yaptılar? Bir zahmet yani, çok büyük jest. O jesti yapacağına FIFA Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz boyun eğmeseydi, sen benim hakemimi nasıl almıyorsun deseydi de, yani Dünya Kupası'na girebilseydi. Amerika ne derse o, FIFA boyun eğmek zorunda. Biz mağduru severiz. Somalili hakemi seneye bütün derbileri yönetmesi için davet edelim. Böylelikle bizim kötü hakemlerimden kurtulmuş oluruz. Ya bilmiyorum, hakemi çok böyle özellikle izlemedim ama FIFA'nın göz bebeği hakemlerinden olduğunu biliyoruz. Beğeniyor FIFA. Dünya Kupası'na çağrılan hakemlerin de bir tepki göstermesi lazım. Topluca bildirim olur artık. Maçlara mı çıkmak?

0: yapmazlar. Hani o kadar abartmayayım ama herhangi bir tepki de yok bildiğim kadarıyla. Yok be. Herkes ekmeğinde derler ya Boray. Öyle şey mi olur? Hani hepsi Somalili olsaydı hakemlerin tepki verebilirlerdi ama yani Hollandalısı, Almanı, ne bileyim İspanyolu, ya kardeşim bana ne Somali'den, ben paramı alacağım, parama bakacağım diyebilirler. Dünya senin sandığın kadar duygusal değil. Evet, peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Ben de yavaş yavaş vedamı gerçekleştireyim. Yoksa bu şeye falan gidecek yani, Saadettin Bey'in evine, yani Erden Timur'un yalısına falan diye böyle gidecek. Görüşürüz. Güzel hafta sonu diliyorum sizlere. Cumartesi pazarınız güzel geçsin. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde burada olacağız. Mikrofonun başında olacağız. Maçları nerede izleyeceksin kardeşim? Etkinliklere katılacak mısın demiş. Valla Semih, Sarıyer'de falan etkinlikler olursa oralarda olurum genelde. Yapar mı bilmiyorum. Hani genelde o Haydar Aliye Parkı'nın oralarda falan dev ekran falan kuruyorlar. Gelmeye çalışırım diye düşünüyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Taraftar Kulübü'nde Doğan Öncel ben, günaydın. Dünya Kupası heyecanını başlattık. Dün ne kadar heyecan vardı bilmiyorum. Açılış bizi ne kadar mutlu etti, vay be dedirten. Gündüz açılışının tabii ışık ve görsel anlamda şovun eksikliğine sebebiyet vermesi biraz yarım yamalak. Hep hastane yemeği örneğini gösteriyorum ya, onun gibi güzel ama yararlı, hoş ama tadı tuzu yok gibi gözüküyor. Dün Meksika Güney Afrika mücadelesinde, hani Güney Afrika buralara kadar nasıl gelmiş, kimleri elemiş bu oyunla, onu çok merak ettim. daha önceki mücadelelerinde gerçekten nasıl bir oyun sergilemiş, bireysel beceri desen, takım oyunu desen, inadına bir inatlaşmaya gitme durumu, çıkamıyorsun kaleden, zaten futbolun en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu, elindeki kadronun birazcık olsun hani teknik anlamdaki becerisi olmayınca zorlama dediğimiz şey, kaleden çıkmaya çalışmak, kalecinin ayakları iyi, defans oyuncularıyla iyi bir uyum yakalamış falan. Bilmiyorum ya, bana mı farklı geliyor, sadece ben mi böyle düşünüyorum durumu var ya. Ama tabii şeye bakıyorsun, Mexico City Stadyumu, Aztek Stadyumu, ondan sonrasında tabii Aztek kültürünün yansıtan gösterileri. Orada onları çok fazla hissedebildik. Kupanın dev bir maketi, uluslararası sanatçıların sahne almış olduğu bir organizasyon. Şakira çıkınca bir anda yumuşuyorsun zaten. Ardından Burna Boy da güzel bir düet yapmışlar. Şarkı, yani o da daha iyisi olabilir miydi? Biz de hiçbir şey beğenmeyen bir toplum olduğumuz için hani öyle bir şey var. Yani ben olsam daha iyisini yapardım o şarkının. Ben olsam daha güzel bir açılış yapardım. Güney Afrika yerine ben oynasam daha iyi oynardım falan gibi. Böyle yaklaşımlar. Hiçbir şeyi beğenmeyenler de bugün. Öyle bir şey oluyor. Dayı Dayı şarkısı. Birine desem ki ne diyorsun Dayı Dayı şarkısı ile ilgili olarak, biraz mırıldansana, gıkını çıkartamaz kimse. Yani böyle Şakira böyle böyle yapıyor falan desen herkes anlatır da öyle şey yok yani. Ama dün gerçekten kırmızı da geçti diyebileceğimiz bir Meksika vardı. İki tane kırmızı kart çıktı Güney Afrika'da, bir kırmızı kart çıktı Meksika'da. Her şey oldu mücadelede. Hakem enteresandı. Hakemin kamera görüntüleri enteresan. Hakem öyle görüyorsa bazı şeyleri görmemesi çok doğalmış gibi geldi bana, bilmiyorum. Hakemin gözünden bazı görüntüler verince ben ekrandan daha güzel seyrediyorum. Vallahi hani hakem görmüyormuş, ben bundan sonra kızmayacağım hakeme falan gibi söyleyebilirim ya. Ama bir şekilde başlıyor. Ve Dünya Kupası'nda pazar günü rakibimiz Avustralya'yı biraz inceleme altına alıp o konu üzerinden yorum yapmak gerekiyor. Kısa kısa bazı notlar var, onları paylaşmak gerekiyor. Kulüpler üzerinden vallahi gideceğiz. Az sonra bir Murat Özen bağlantısı yapalım. Hatta müsaitse Murat Özen'i de arayalım. Onunla da hem bir Dünya Kupası hem de şey üzerinden gidelim. Beşiktaş'ın yeni transferleriyle alakalı bazı bilgileri var. Onları aktarsın bize.
6: Efendim Doğan abi.
5: Murat'cığım günaydın. Mutlu sabahlar diliyorum. Biraz erken
6: günaydın. Aradım. Günaydın Doğan abicim, günaydın, nasılsın, iyi misin?
5: Teşekkür ederim. Ya ben bir giriş yapayım dedim ama çok da önemli anlatabileceğim bir giriş yoktu. Dünya Kupası'nın o hastane yemeği tadındaki, tatsız tuzsuz ama işte ne yararlı diyebileceğimiz bir açılışı. Meksika'nın kırmızıda geçtiği bir gece, kırmızı kartların havada uçuştuğu. Gündüz açılış olunca tabii ışık ve ses gösterileri biraz yarım yamalak kalıyor. Tam randıman vermiyor gibi oluyor. Muhteşem, evet, bir açılış gibi adlandırabiliriz. Belki stadyumda olsaydık iliklere kadar hissedebilirdik ama ekran başında zaten sürekli olarak yorumlar yapıldı, konuşmalar yapıldı, bilgiler verilirken her şeyi de net göremiyorsun, edemiyorsun ama yine bir Dünya Kupası heyecanı başladı. Önemli olan ve güzel olan tarafı içinde bizim olmamız. Yani en tatlı tarafı o. Başka bir tarafı yok bana kalırsa. Başka favoriler bulmaktan sıkılmıştık artık 24 sene. O yüzden dünya bizi konuşsun istediğimiz bir jenerasyonla, onlara çok güvendiğimizi, dualarımızı eksik etmeyeceğimizi hep dile getiriyoruz zaten. Ama milli futbolcularımızla ilgili veya açılışla ilgili söylemek istediğim bir şeyler varsa seni dinleyebiliriz.
6: Abi şöyle, Dünya Kupası hepimize hayırlı olsun. Tabii saatin Türkiye saatiyle düşündüğümüz zaman sabah saatlerinde olması biraz bizleri üzdü ama tabii milli mesele olduğu için hepimiz o saatlerde çok büyük bir ihtimal ayakta olacağız. Tüm Türkiye ayakta olacak ve milli takımımızı izleyeceğiz. Bu turnuvayı çok bekledik abi. Müthiş bir jenerasyon yakaladık. Ben bunu hep söylüyorum. Montella'nın en büyük şansı bu jenerasyonu yakalaması ve bu jenerasyonla beraber teknik direktörlük yapması. Dün de birçok Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Amerika'ya uçtu. Dört göze maçımızı bekliyoruz abi. Tabii Beşiktaş taraftarını sevindiren bir haber aslında dün sabaha karşı geldi. Beşiktaş'ın santraforu o. Ülkesini son dakikalarda öne geçirerek ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi abi.
7: 2000'lik bir galibiyet. Güzel, evet.
6: Abi yani 38 derece ateşle maç saatine kadar durmuş. Normal şartlarda ilk 11'de olacakmış ama ateşi düşmeyince son 10 dakika 15 dakika kendine geldiğini teknik direktörüne söyleyip maça girdi ve muhteşem bir gol attı. Biz hep şunu söylüyorduk zaten. Abi oh çok kaliteli futbolcu, oh için kenarların aktif olması lazım. Yani kenar toplarının gelmesiyle beraber oh'un kaliteli futbolcu olduğunu ve daha çok gol atabileceğini biz her yayında söylüyorduk. Dün de bizim bu tezimizi doğruladı o. Kenardan gelen topa arka direkten ön direk doğru bir koşu atması, gol vuruşu gerçekten klasına, kalitesine yakışan bir goldü. Ben Sayın Başkan Serdar Adalı ile yaptığım sohbetlerde hep bana söylüyordu. Oh çok kaliteli futbolcu, Dünya Kupası'ndan sonra göreceksiniz bambaşka bir evreye dönüşecek demişti. Sanırım başkan haklı çıkacak. İlk maç, ilk gol, galibiyet golü. Yani Beşiktaşlar için abi Dünya Kupası keyifli başladı. Tabii milli takımımızın da açılıştaki alacağı galibiyetle değmesi kimse keyfimize doğan abi.
7: Büyük ihtimalle öyle olacak zaten. İstediğimiz o, arzuladığımız o, başka bir şey düşünmeye bile gerek duymuyorum ama tabii seninle beraber biraz şey üzerinden gitmek istiyorum. Beşiktaş üzerinden gitmek istiyorum. Galatasaray'da tadilat dolayısıyla kapalıyız yazısı var gibi gözüküyor. Hiçbir hareket yok. Sadece kalan oyuncular, gidecek oyuncular falan derken Dünya Kupası'nı beklemiş başkan. Onunla ilgili transfer gelişmeleri ile ilgili herkes sakin olsun, taraftar hiç panik yapmasın, biz yolumuzda ilerliyoruz emin adımlarla demiş ama Beşiktaş'ta bir şeyler olmak zorunda, erken başlayacak olmasından kaynaklı olarak sezona. Tabii bazı hamleler var yerli ve yabancı anlamında, senden de ilk defa duyduğumuz bir gurbetçi futbolcu sürprizi vardı mesela. Bunlarla ilgili bilgi nasıl verebilirsin başkana, Önder Özen'e bir söz vermediysen, hani öyle söyleyeyim ben sana.
6: Ya bazı sözler verdik tabii ki abi başkana. Yani transfer döneminde bunları yapıyoruz. Abi Beşiktaş U23 kontenjanını doldurmak istiyor. Aslında Dünya Kupası'nın olması, birçok yıldız oyuncunun, Avrupa'daki birçok değerli oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alması ister istemez her takım için bu transferleri biraz bekletecek ama Beşiktaş çok akıllı bir hamle yaparak şu anda U23 kontenjanını doldurmaya başladı. Clermont forması giyen genç gurbetçi İlhan Fakırlı ile Beşiktaş ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kulübü Clermont'la Beşiktaş teklifini yolladı ve Clermont'tan gelecek cevaba göre siyah beyazlı kulüp hareketlilik yaşayacak abi. Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın U23 kontenjanından bir sol bek de almak üzere olduğunu duyuyoruz abi. Tabii isim olarak net bir şey şu anda yok ama görüşmelerin artık böyle son noktaya, yani İlhan Fakili gibi son noktaya geldiğini duyuyoruz. Duymuyoruz değil. Bir tane merkez orta saha düşünüyor Beşiktaş U23. Önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili Sayın Başkan'ın bir görüşmesi olacak. Çünkü ilk yapılan görüşmeler olumlu geçti ama daha sonra ayın 20'sine doğru bir görüşme daha olacak Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş genç U23 kontenjanını bu oyuncularla doldurmak istiyor. Karagümrük Can Kireç'i istiyordu an abi. Burada Can Kireç konusunda Beşiktaş ve Karagümrük kulüplerinin...
7: Ama para vermek olacak. İstemiyor galiba Karagümrük hiç.
6: Abi evet, Beşiktaş belli bir miktar ücret istiyor. Bunun yanı sıra Karagümrük'ten genç kanat oyuncusu istiyor ama Karagümrük bu konuda şunu söylüyor Beşiktaş'a. Biz oyuncuyu sevelim ama bir yıl daha bizde kiralık olarak kalsın dedi. Tabii genç yatırım olduğu için oyuncunun da şu anda oynaması gerektiği için Beşiktaş bu teklife evet diyor. Buradaki problem şu an şu abi, para konusu. Karagümrük Can Keleş'i bonservissiz bir şekilde almak istiyor ama Beşiktaş da ufak da olsa belli bir meblağ Karagümrük'ten almak istiyor. Görüşmeler sürüyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz Doğan abi. İlerleyen günlerde bununla ilgili basına çok çok daha fazla haberler çıkacaktır. Dün akşam saatlerinde ben bunu özel haber olarak sosyal medya hesaplarından duyurmuştum. Şu anda transfer konusunda evet taraftar bekliyor. İşte Trossard gibi isimler, Vlahovic gibi isimler bekliyor ama her kulüp, her oyuncu

0: Onlar da Dünya Kupası'nı bekliyor. Tabi sadece Trossard değil, Salih Özcan ismi de Beşiktaş'ın gündeminde. Ama oradaki durum şu, Salih Özcan çok ciddi bir maaş istiyor. Beşiktaş kulübü geçtiğimiz dönemin devre arasında Salih Özcan için bir görüşme yapmıştı ama orada menajerlik parası, oyuncunun yıllık maaşını Beşiktaş çok bulmuştu ve geri adım atmıştı. Şu anda aynı şekilde aslında devam ediyor. Salih Özcan konusunda milli maçlardan sonra biraz daha şekillenecek ama istediği maaşı Beşiktaş'ın vermesi şu an için mümkün gözükmüyor. Çok ciddi bir maaş istiyor. 3,5 milyon euroya yakın bir para istiyor Salih Özcan. Bu rakamları Beşiktaş kulübünden çıkacağını düşünmüyorum Doğan abi.
1: Murat, senin sabah ohu övmen başkanı kızdırmasın diye bir sürü mesaj geldi. Niye, öyle bir şey mi var?
0: Yani yok ya, öyle bir şey yok. Ha,
1: ne bileyim, Murat'ın ohu övmesi Serdal başkanı kızdırmasın sakın diye. Ohu satmayı mı düşünüyor başkan?
0: Abi satmayı düşünmüyor ama ohla alakalı biz hep kaliteli futbolcu olduğunu söylemiştik abi. Benim her yayınımda abi, geçmişteki yayınlarıma da bakarlarsa, kanatların işlemesi durumunda ohun gerçekten çok daha fazla etkili olacağını söylemiştim. Dün sabah saatini yüzümüzü kara çıkartmadı o. Yani çok da klas bir gol attı. Golle başladı. Ya, tabii ki attığı her gol başına Beşiktaş para kazanacak. Nasıl kazanacak? Oyuncunun değeri artacak. Ya inşallah iyi bir teklif gelir de abi, şöyle bir 30-40 milyon euroları görürüz de ohu gönderir oraya, daha farklı bir oyuncu olur. En azından aldığımız fiyatın üstüne oyuncu satarak bir nevi Beşiktaş'ı biraz rahatlatmış oluruz.
1: Şimdi Galatasaray'ın birkaç tane yerli hamlesi var. İşte Alanyaspor'dan bir oyuncu düşünüyor. Öbür taraftan birkaç tane daha isim gündeme gelmiş yerli anlamda. Can Uzun gibi bir ismi istiyor. Beşiktaş'la beraber Adil ismi çok fazla geçmişti Konya'dan. Hiç öyle bir hamle var mı Murat?
0: Abi vallahi Adil ismiyle alakalı bende bir bilgi yok. Ama Beşiktaş Aral Şimşir konusunda belki bir hamle yapabilirdi ama o da şöyle bir durum orada da. Aral için Lille kulübü yaklaşık 11 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ama adamlar direkt teklifi reddetti. 15-20 milyon euro civarında Aral için para istiyorlar. Ben Beşiktaş'ın Aral Şimşir transferi için bu rakamlara çıkacağını şu an için düşünmüyorum. Can Uzun, evet, bence çok kaliteli futbolcu, gelecek vadeden bir futbolcu ama oradaki rakamlar da yüksek. Şu anda Beşiktaş'ta yerli oyuncu konusunda abi U23 kontenjanının dışında belki bu Trabzonspor'daki oyuncuyla alakalı, Arda mıydı o, Arda ile alakalı bir girişim olabilir ama onu da daha önce görüşmüşler ve bu konuyla alakalı Muçi transferinde Beşiktaş kulübü Arda için nabız yoklamış. Belki onunla ilgili bir girişim olabilir. O da bir genç bir oyuncu. Ama net bir şey hala yok. Geçtiğimiz günlerde yine görüştüm, sordum bu konuyu. Muçi transferinde biz bu görüşmeyi yapmıştık. Daha sonra bu konu kapanmıştı. Yani herhangi bir ses seda çıkmamıştı dedi ama Beşiktaş tekrar gündeme getirebilir konuyu.
1: Peki bu arada bilmiyorum, haberin var mı? Takımdan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'tan Serkan Reçber biliyorsun Ahmet'le bir kontrat imzalamıştı. 8 günlük bir çalışma ve ardından dün de jet hızıyla görevi bırakmış, bilgin var mı?
0: Abi evet, Serkan Reçber Ahmet Spor'la sportif direktörlük konusunda bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma yaklaşık bir hafta sürdü. Bence onun adına, kariyeri adına yanlış bir tercih oldu. Şundan dolayı yanlış bir tercih oldu. Yani Beşiktaş kulübü gibi A klas bir takımın ardından bu şekilde hamle
1: yeni
0: yapması,
1: yeni yükselmeye çalışan bir takımın içinde olması belki bir heyecandır, bir maceradır ya da ne bileyim bir kariyer planlamasıdır. Sıfırdan tekrar zirveye çıkabilmek gibi düşünmek lazım. Çünkü
0: abi Ahmet de süperlikte. Kariyer planlaması böyle olmaz abi ya.
1: Yani ben sana şunu söyleyeyim o zaman, kariyer planlaması ile ilgili olarak Dünya Kupası yorumcularına Sergen Hoca eklenir mi?
0: Abi eklendi zaten. Biliyorsun Candaş abinin programında Dünya Kupası ile alakalı Sergen Yalçın yorumlar yapacak. Candaş abi de acayip bir kadro kurmuş Doğan abi. Yani
1: Candaş abinin evet, kadro kurmasına bırak, Sergen Hoca'nın kariyer planlamasını gördün mü demek istiyorum sana.
0: Abi ama bunu bekliyorduk ya. Yani hoca dinlenmek istiyor. Hoca takım çalıştırmak istemiyor. Çok yıprandı. Biz bunu bekliyorduk ya. Bu bizim için çok büyük sürpriz değil Doğan abi. Yani Sergen Hoca'dan böyle bir planlama bekliyorduk. Çünkü orada yorum yaparak istediği parayı alıyor. Zaten parayla bir ilişkisi yok şu anda hocam.

0: oldukça iyi durumda. Ama
1: ben tabii... neyle ilişkisi olduğunu çok merak ediyorum. Benim Sergen Yalçın nefretim varmış gibi hissettirilmesin de hani öyle, öyle bir algı olmasın da. Hani
0: abi öyle bir algı yaratıyorsun şu anda Doğan abi.
1: Vallahi yok billahi ya. Allah, yani
0: Atakan Kurt'a aynı sudan mı içtiniz anlamıyorum. Gerçekten o algıyı yarattın şu anda abicim.
1: İsteyerek mi değil ama gerçekleri söyleyerek ortaya çıkan sonuç olarak görüyorum ben. Başka bir şey söylemiyorum.
0: Abi Atakan abi de böyle. Yayına başlıyor YouTube'da. Selamünaleyküm diyor. Hoş geldiniz diyor. Diyoruz ki Sergen Yalçın diyor. Yapısı diyor farklıydı. Hoca kesin gitmedi. Daha abisin hoca gitti zaten. Daha ne dur. He tamam gitmişsin değil mi diyor. Ben kaldım yani devam edeyim dedim diyor. Senin için o hesap abi.
1: Peki Mateta doğru mudur? Gelir mi?
0: Değil abi yok öyle bir şey ya.
1: Crystal Palace bırakır mı bırakmaz mı ne bileyim öyle bir isimler ya, çıkıyor abi, abi her abi boştaki şey. Oyuncuyu bir takıma abi, mutlaka şey yapıştırıyorlar yani.
0: Aslında günün haberi ne biliyor musun Doğan abi, sormadın çok şaşırdım. Hesaplarımı ya yani sosyal medya hesaplarımı yakından takip etmiyorsun. Yani transfer döneminde Murat Özen'in bildirimlerini açmamak sana yakışmadı.
1: Ya ben WhatsApp'tan geliyor sürekli susmuyor, ben bir sessize aldım bir ara. Artık hiç durmuyor çünkü tık tık tık tık tık tık tık tık, tık mesajlar gelince.
0: Abi asıl haber Necip Uysal.
1: Aa tamam biliyorum canım konuyu. Milli arada bir veda düzenleniyor Necip Uysal'a.
0: Evet abi Beşiktaş yönetimi sportif direktör Önder Özen milli arada Necip Uysal'a bir veda bu sesi yapmak istiyor abi. Tabii birçok Necip Uysal'la beraber forma giyen birçok yabancı ismin bu karşılaşmada olması bekleniyor. Önder Özen çok istiyor abi bunu. Sayın Başkan Serdal Dır'la da yaptığı görüşmede Necip Uysal'a yakışır bir vedayı yapmamız gerektiğini söyledi. Başkan da buna sıcak baktı, okeyledi. İtalyano da bu duruma, hocamız İtalyano da bu duruma okey verdi. Çok büyük bir ihtimal Necip Uysal kendisine yakışır bir şekilde Beşiktaş'ta bir jübile yapacak. Tabii o karşılaşmaya Kovarejma'dan tutun Mario Gomez'e birçok oyuncuyla Beşiktaş kulübü temasa geçecektir. Necip'e yakışır be Doğan abi.
1: Güzel doğru. Yani... Ya valla çok fazla sahiplenmek istemem ama ilk tekliflerden birini ben yapmıştım. Böyle bir şey mutlaka olmalı. Önder Hoca'ya bunu birileri iletsin dedim. Ben söylemek istemem. İşine karışmak gibi olmasın dedim ama bence böyle bir şey düşünülmesi lazım kulüp içinde. Hani bunu Bülent'e mi seslenmek lazım? Bunu senin vasıtanla mı söylemek lazım diye dile getirdim zaten. Yakışan buydu. Olması gereken buydu. Güzel bir davranış. Hatırlanması değer görmesi güzel. Bak göreceksin taraftarın da hani orada milli ara ne zaman olur bilmiyorum, ilk milli aramız hangi aya denk gelir, bir sıkıntılı bile olsa, anlatabiliyor muyum, yani lig başlayacak ilk milli arada mı olacak o?
0: Evet abi.
1: Lig başlayacak ilk milli ara, yani Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ya da Uluslar Ligi Kupası falan gibi böyle bir maçta olacak.
0: Ya, Eylül gibi olur büyük ihtimal abi.
1: Şey diyecekler şimdi, daha havlu atmadan diyecekler Beşiktaş.
0: Abi dur, havlu atmamak konusuna niye giriyorsun Doğan abicim sen? Şu an daha yeni bir sezon, yeni umutlar. Yani neden bizim motivasyonumuzu düşünüyorsun Doğan abi? Sen bugün Cihan mı kaçtı için abi? Atakan Cihan karışımı bir şey mi kaçtı içine bugün? Neden böyle konuşuyorsun Doğan abi?
1: Hayır, şeyden diyorum ben ya. Eylül gibi olursa dedim. Böyle problem olursa, sıkıntı olursa bile taraftar inanılmaz böyle bir destek verir, doldurur diyecektim. Denk gelmedi şey yani. Sıkıntı olabileceği bir
0: dönemde. Ya ben abi taraftarın Necip konusunda destek vereceğini düşünüyorum. Sonuç olarak
1: sonuna kadar
0: Beşiktaş kulübünün kaptanlığını yaptı. Sev veya sevme. Yani verdiği katkıyı eleştir veya eleştirme. Ama yıllarca Beşiktaş kulübünün kaptanlığını yapmış bir ismin bir jübilesi Beşiktaş'a yakışırdı abi. Yani çocukluğundan beri sadece Beşiktaş forması giydi. Bence bu çok önemli bir konuydu abi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Başkan ya da yöneticilerle diyalog kuruyorsun ya, hiç şu konuşma geçiyor mu? Önder Hoca biraz çıtlattı galiba. Bu yeni yabancı sınırlamasıyla alakalı olarak Beşiktaş'ın tavrı ne olacak? Galatasaray'a bir desteği olacak mı? Yoksa Fenerbahçe gibi, Fenerbahçe'nin sanki vermeyecekmiş gibi bir durumu söz konusu oldu. Önder Hoca biz yabancı sınırlamasıyla ilgili bir problemimiz yok diye böyle bir açıklama yaptı. Başkanın tavrı ne biliyor musun?

0: Abi öndürücü bu açıklamayı yaptığına göre başkanın tavrı da aynı açıklamadır. Yani başkan farklı konuşup Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü'nün ben farklı konuşacağını düşünmüyorum tabii ki. Beşiktaş zaten bu konuda U23 hamleleriyle beraber sürecin net bir şekilde kavradığının farkında. Yani çünkü birçok U23 oyuncusuyla alakalı Beşiktaş hamle yapacak abi. Sol bek, sol yedek sol açık, orta saha, belki olursa sağ açık, U23 statüsünde değerlendiriliyor. O yüzden Beşiktaş bu konuda Önder Hoca'nın yaptığı açıklamanın arkasında duracaktır diye düşünüyorum.
1: Peki bu arada milli takımla ilgili olarak da şunu soracağım sana. Orkun'un gerçekten Hakan'la beraber vazgeçilmez olacağını düşünüyor musun 11'de?
0: Abi Orkun çok değerli bir futbolcu. Orkun Avrupa futbolu adına, Beşiktaş adına, gerçekten milli takımımız adına çok değerli bir futbolcu. Şimdi oradaki antrenman performanslarını tabii bilmiyoruz. Neler yaşayacaklar bilmiyoruz ama ben olsam Orkun'un Beşiktaş'taki performansından sonra Hakan'la beraber devam ettiririm. Ama şimdi orada Montella'nın kuracağı oyun sistemini nasıl değerlendirecek ya Orkun'un antrenmanlarındaki performansı nasıl olacak bilmiyorum ama Orkun mutlaka ilk 11'de başlamalı abi. Yani çok değerli bir futbolcu. Beşiktaş'ta şu mevcut kadroyla bile yaptıkları çok ortada. O yüzden mutlaka Montella Orkun'u değişmez ki isim olarak ilk 11'de yer vermeli. Ama Beşiktaş forması giyiyor. Tabii orada neler olur o da ayrı bir soru işareti kafamızda.
1: Peki milli takımdaki performansıyla dünyanın dikkatini çekecek ve fiyatını gerçekten fazlasıyla arttıracak ilk oyuncu olarak aklına kim geliyor?
0: Orkun Kökçü. Yani tamamen objektif bir yorum yapıyorum abi. Beşiktaşlı olmamı kenara koyarak.
1: Bundan hiç şüphem yok, emin olabilirsin.
0: Yani çok objektif bir yorum yaptım abi. Yani benim kızım doğduğunda da eşim bana sordu hangi takımı tutacak dedi. Metin Hoca'nın bir sözü var biliyorsun abi. Ya kara kartallı olur ya kartallı olur ya siyah beyaza gönül verir. Yani Orkun Kökçü düşüncelerinde aynı şekilde devam ediyor abi.
1: Güzelmiş. Ama Montella'nın oyun sistemine göre bence oynamalı dediğin adam da Sezreif Yayın organizasyonun en parlayan adamı olacak diyorsun yani. Güzel.
0: Abi organizasyonda Orkun Kökçü inşallah. Tabii benim söylemlerimden sonra adam Allah korusun herhangi bir şey yaparız. Olursa adama bu taraftar beni öldürür. Biz yine abi çok aldığımız aylar. Aldım diyorsun abi.
1: Ya az önce dedin ya Candaş Tolga Işık yeni bir kadro kurdu. Müthiş bir kadro kurdu. Sergen Yalçın hocam da kadroya dahil olmuş, Dünya Kupası'nı yorumlayacaklar diye. Herkes şey yazmaya başladı. Sergen Hoca kim kazanır derse bilin ki kazanamayacak, tersine oynayın diye.
0: Neden? Abi zaten hocaya bu konuda kırgınım. Biliyorsun sosyal medyada benim bu konuda master yapmışlığım var. Yani düşünsen abi Sivas formasını izliyorum. Sivas tek kale oynuyor. Diyorum ki ya Sivas gol atar diyorum. Abi bir dakika sonra kontradan Sivas gol yiyor. Sergen Hoca bu konuda bana yaklaştı. Beni geçmek üzere abi. Merakla bekliyorum yorumlarını ya. Sergen Hoca abi aurası yüksek. Gerçekten bir süper yıldız. Yaptığı yorumlarla, teknik direktörlüğüyle bu dönem kötü bir dönem geçirdi. Belki ama yani Beşiktaş taraftarı için özel bir insan Sergen Hoca. Tabii yorumları mutlaka herkesin merakla beklediği isimlerden biri olacak abi Dünya Kupası'nda.
1: Beşiktaş'ın hazırlıkları nasıl gidecek? Kamp yeri belli oldu mu? Tam tarihler belli mi?
0: Abi Beşiktaş Slovakya'ya gidecek ayın 1'inde. Orada 3 maç yapacak. Sayın teknik direktörümüz Italiano diyor ki abi önce diyor zayıf rakiple oynayalım. Sonra orta halli bir rakiple oynayalım ve güçlü bir rakiple oynayalım diyor. Beşiktaş kulübü yönetimi de özellikle sportif direktörümüz Önder Özen de hocanın istediği mantıkta hazırlık maçlarını ayarlıyor. Beşiktaş önce güçlü bir takımla oynayarak belki bir özgüven, yani takımı daha rahat görme ihtimali yaşatacak hocaya. Sonra orta derecede bir takım ve en sonunda güçlü bir takımla kampı bitirecek abi.
1: Peki bu arada Italiano ile ilgili olarak da o kadar enteresan yorumlar yapıldı ki gerçekten herkesin tanıyarak yaptığına inanıyor musun hocayı?
0: Ya hayır tabii ki abi, yani Atakan ya. Kul İtalyanoyu bir anlatıyor abi, sanki bütün gün İtalyano izliyor yani. Öyle yani abi, yani yayına geldik İtalyano diyor 3-5-2-4-5-3 abi işte diyor Sergen Hoca gibi değil diyor takım. Ya abicim İtalyano'yu hayatta ilk defa belki Beşiktaş'ta duydun yani. Niye böyle yapıyorsunuz?
1: Sana helal olsun.

0: Ya ben de böyle hayretle izliyorum, İtalyanı'yı anlatıyorlar ya. Yani işte Bologna'dayken, Fiorentina'dayken böyleydi. İlk çıkışları yıllarında harikaydı, oyun
1: Abicim
0: sistemiydi,
1: yemin
0: kanat
1: ediyorum.
0: oyunuydu, tam Beşiktaş taraftarının istediği hücum futboluydu falan. Diyorum ki gerçekten kaç master etmiş olabilir ya. YouTube'dan İtalyanı yazıp herhalde 3-5 tane özet görüntüden sonra bu yorumlar yapılıyor olamaz diyorum yani.
1: Ya Doğan abicim, şimdi maalesef ben çok düz bir adamım. Belki beni o yüzden çok seviyor insanlar. Sevmeyenler de belki bu yüzden sevmiyor. Şimdi İtalyano'nun gelmeden önce biz yaptığımız her görüşmede bize şu söyleniyordu: hücum futbolu oynatan bir teknik adam istiyoruz. Hatta ben bunu Radyo Gol'de de yayınlarda,
0: Evet.
1: Orta Çizgi'nin YouTube yayınında söylemiştim abi. Biz hücum futbolu oynamak istiyoruz. Biz saldıran, Beşiktaş taraftarını mest eden, yenilse bile en azından ya olmadı, top girmedi ama biz iyi futbol oynadık dedirtecek bir hoca istiyordu Sayın Önder Özen. Şimdi bu kapsamda hücum futbolu oynatan, işte gittiği kulüplerde hücum futbolu oynatan bir teknik adam geldi. Ama ben şunu anlamıyorum ya. Yani bu adamın Bologna maçını belki 2-3 maçı izlemişlerdir teknik direktörü. Belki de Beşiktaş adı geçtikten sonra tabii ki istatistikler olmuştur, analiz edenler olmuştur ama yani benim için mesela Italiano dendiğinde bu söylem çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Ben Atakan abiyle yayın yapıyorum abi. İtalyano, çok objektif olarak söylüyorum. Müthiş hücum futbol oynatan, kanatları geriden öne çıkartan, devamlı kanat tut. Ya abicim sen kaç kere izledin abi İtalyano'yu ya? Kaç kere izledin Atakan abi ya? Yani arkasından sallamış gibi olmayayım da şimdi burada.
0: Yarım
1: Yani ama
0: kalan bir
1: sallamış.
0: İtalyan hasretimiz var ya, Caravelli'den sonra kaynaklanıyor, bence ondan kaynaklanıyor. Bir İtalyan gelmedi ya Caravelli deyip.
1: Abi imza töreninde hocayla yan yana geldik. Yani gerçekten yakışıklı bir adam abi. Yani benim bir tık altım. Şimdi kendimi de bu konuda öveceğim, kusura bakmayın.
0: Ya
1: Yani
0: beni güldürdün, Allah da seni güldürsün hep kardeşim.
1: Doğan abi baktığın zaman İtalyano aurasıyla, enerjisiyle, ben enerjisini beğendim abi hocamızın. Ve inanıyorum hocaya. Gerçekten inanıyorum. Yani 8 kişilik bir ekiple geldi. Daha imzayı atar atmaz bir
0: Ha,
1: yazdım canım
0: hocaya inanıyorum, sezon sonunu görür diye bir açıklama yapman lazım mı? Öyle mi olman lazım?
1: abi, hocaya inanıyorum. İnşallah Beşiktaş'ı kurulacak olan kadroyla, tabii ki abi hoca ne kadar iyi olursa olsun abi, bu ülkeye Jesus geldi, Mourinho geldi. Abi hiçbir şey yapamadan geri döndüler. Yani buradaki aslında hocanın oyun sistemi, hocaya yapılacak olan transferler çok önem taşıyor abi. Sayın Başkan Serdal Adalı iyi transferler yapmazsa, ben hep şunu söylüyorum abi, 5 tane yıldız al veya ne bileyim 15 tane oyuncu alacağını, 4 tane yıldız isim al, kilit isimleri al. Abi çok başka bir Beşiktaş izleriz. Ki başkan bunun bilincinde bence. O yüzden Beşiktaş hep yıldız isimlere gidecek gibi gözüküyor. Bizler de bekliyoruz abi. Ama ben İtalyano'ya inanıyorum abi. İnanmak zorundayım bir Beşiktaş taraftarı olarak. Çünkü ben artık şampiyonluk mücadelesi veren, şampiyon olan bir takım görmek istiyorum. Umarım hocamız Önder Hoca, Sayın Başkan, Yönetim Kurulu, futbolcularımız Beşiktaş taraftarına bunları yaşatır abi. Yeter abi, yani her dönem ya Eylül'de şey atıyoruz, ya Kasım'da atıyoruz, ya bilmem ne de atıyoruz. Yani kızım bile bana soruyor ya, baba diyor, biz diyor şampiyon o zaman olacağız diyor. Çok kötü oynamıyordu mu diyor. Yani 9 yaşında kız bunları söylüyor. O yüzden abi hocaya inanmaktan başka çaremiz yok. Karizması da yerinde. Gerçi benle yan yana geldiğinde fotoğraf çekildiğimizde biraz orada sıkıntı oldu.
0: Sönük
1: Yani
0: kaldı,
1: hoca
0: sönük
1: dedi.
0: kaldı.
1: Hoca dedi bana, suratıma baktı şöyle bir kere abi. Benim boyda 1.90 ya.
0: Evet.
1: Ya dedi Murat, yani tabii ben İtalyanca az çok biliyorum ya abi.
0: Tabii.
1: Yakışıklı adamsın falan dedi. Ben de eyvallah, İtalyan hocam dedim. Ama keyifli adam abi. Çok eğlenceli adam.
0: Eyvallah,
1: samimi adam.
0: anlamıştır ama İtalyanı'yı anlamamış olabilir. Doğru söylüyorsun.
1: Orada biraz sıkıntı yaşadık abi. Evet, bak suratıma. Abi hocamıza inanıyoruz, hocamızı seviyoruz. Sonuçta Beşiktaş Kulübü teknik direktörü. Sonuna kadar arkasında durmak zorundayız.
0: Valla benim
1: İnşallah
0: öyle birkaç
1: çarpmasın oğlum.
0: tane izleyip de oyuncu ve teknik adam üzerinde yorum yapan arkadaşlar arasında Serkan Akkoyun vardır. Serkan Akkoyun'dan dinledim. Sordum da hatta, hani hocanın ya kimliğe çok uygun dedi. Zaten Önder Hoca ile aynı yerde yayın yapıyorlardı biliyorsun.
1: Evet.
0: Ve Önder Hoca da zaten hep düşünüyordu böyle bir ismin, taraftarın istediği kimlik üzerinden. Tabii ona göre mesela bir oyuncu profili oluşturmak gerekiyor ama hocanın gerçekten de hocaya da inanıp Beşiktaş'ı tercih edebilecek oyuncusu var mı elinde? Hoca geliyor, iki tane tane oyuncu da getiriyor. Maliyeti düşük ama gerçekten yıldız olabilecek dediğiniz bir duyumunuz var mı?
1: Yani hocanın istediği bir oyuncu mu abi?
0: Evet, yani hocayla çalışmış. Ben geliyorum, anladım, gördüm, izledim, inceledim. Benim daha önce çalıştığım şu oyuncu bu takım için biçilmiş kaftandır
1: abi,
0: dediği bir
1: teklifi var mı? Abi böyle bir isim yok şu anda ama tabii Bologna kulübünün neredeyse yarısından çoğunu Beşiktaş'a yazdılar.
0: Evet, sürekli yazdılar. Bologna kapanıyor zannettim ben. Yani hepsini Beşiktaş'a yazdılar.
1: Abi Rom'u falan yazdılar. Maalesef abi bunların hiçbiri doğru değil. Beşiktaş'ın planlı bir şekilde istediği oyuncular var ama Bologna'dan böyle çok istediği bir oyuncu, yani bu mutlaka Beşiktaş'ta oynasın dediği bir oyuncu yok abi. Asıl bombayı söyleyeyim mi abi sana? Hadi bu yayında söyleyeyim. Normalde YouTube yayınıma saklıyordum. Kaleci transferi ne olacak abi?
0: Kaleci transferi Paris Saint Germain'in yedek kalecisi kimdi? Onu mu istiyorlarmış? Öyle bir şey
1: Şövalye. Mi? Şövalye diye söyleniyor.
0: Şövalye.
1: Abi Beşiktaş orada ters köşe yapmaya hazırlanıyor, haberin olsun.
0: Olabilir mi diyorsun bu transfer?
1: Olmaz abi.
0: Onu gösterip sağ gösterip sol vuracak diyorsun. Yerli bir şey olur mu?
1: Yani yerli olarak Ersin'le görüşülüyor abi. Ama Beşiktaş hazırlanıyor abi.
0: Ersin'le görüşülüyor dedin.
1: Zaten... Ersin'le görüşüyor abi. Ersin konusunda Sayın Başkan Serdal Dalı Ersin'le anlaşmak istiyor. Ersin'e de Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor.
0: Ha, Ersin'le başkası görüşüyor mu diyecektim bir de.
1: Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor. Ama abi şimdi yani burada başkan Ersin'i sıkmıyor. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde Ersin Avrupa'dan teklif geldiğinde başkan kal demiş ona. O yüzden Ersin karar verecek abi. Beşiktaş Ersin'in istediği rakamları da veriyor. Herhangi bir problem yok. Ersin karar verecek. Biz Ersin'in kararını bekliyoruz ama Beşiktaş abi basında hiç yanı çıkmamış bir kaleciyle görüşüyor.
0: Peki Önder Hoca falan, Sergen Hoca'nın da oynatmadığı ama transfer edilen Vazquez miydi? Neydi kaleci bizim?
1: Gitti abi o.
0: Gitti mi?
1: Gitti abi o, gitti. Kiralık abi zaten o gitti.
0: Ne bileyim, düşünürler yani, miydi tekrar dedim.
1: Abi 5 büyük ligde oynayan bir kaleciyle Beşiktaş görüşüyor.
0: 5 büyük ligde oynayan bir kaleciyle.
1: Hatta bir tanesini düşüreyim. İngiltere'yi çıkaralım. 4 büyük ligden diyeyim. Hadi bu da sana özel bir bilgi olsun abi.
0: Buradan o sonuç çıkarabilecek kaç kişi var acaba bizi dinleyen? Senin sadece şöyle bir şey söylemen lazım. Şu an mevcut ülkeyi söylemen lazım ki
1: onu söyleyemem.
0: 18 ligden de şey yapalım. Hani oradan bari hiç olmasın.
1: Yok, abi yok abi, onu söylediğim an benim işimden geçerler abi. Onu söyleyemem abi maalesef. Yok abi, onu söyleyemem ama şu an basın ismi yansımamış bir kaleci.
0: Bu sefer bunu kaleciye mi söz verdin? Kulüpten birine mi söz verdin?
1: Abi bunda Mia'ya bile söz verdim abi.
0: Kendi kızıma bile söz verdim, söylemeyeceğim.
1: Ama Mamadaşvili işte şövalye değil abi. Beşiktaş farklı bir hamle yapıyor. Şu an herkes uyuyor abi. Herkese iyi uykular.
0: Oo, her an her şey olabilir diyorsun.
1: Kimi?
0: Daha önce hiç Türkiye'de oynamış mı?
1: Abi beni yorma. Doğan abi ben çaylak gazetecilerden değilim.
0: Tamam da bir sadece evet bir kere Türkiye'den de yolu geçti ya da ne bileyim hani o tarz.
1: Abi beni yorma, beni bitirirsin abi. Vallahi bak bir daha radyoya çıkamayız
0: tamam,
1: abi.
0: Tamam, buna cevap veremediğine göre buradan ilerleyebiliriz. Teşekkürler Muratçım her şey için, sağ ol kardeşim benim.
1: Abi sizleri seviyorum, bir hatamız olduysa affola.
0: Estağfurullah, hatta ben şey diyeceksin, kulübe söyleyeceksin onu. Başkanım bir radyo programı yaptım, bir hatam olduysa affola diyeceksin. Bana bir hata yaptın.
1: Muhtemelen dinliyorlardır abi şu anda.
0: Bir hatam olduysa Önder abi falan diyeceksin ya.
1: Ya abi geçen Twitter'dan, şimdi ben şey dedim ki ben bu dönem şablonumu değiştireyim. Dedim ki her gece dedim 11'de özel haberleri patlatayım. Abi bir gece yaptım. 5-6 tane verdim özel haber ard arda. Birer dakikaya Twitter attım abi. İkinci gece yaptım. Tabii taraftar alıştı abi. Dediler ki abi üçüncü geceyi de bekliyoruz. Abi üçüncü gece oldu. Sen ne yapıyorsun dendi. Dedim iyisiniz, nasılsınız? Dediler tamam dur artık. Düğmeye bas. Yeter, gerek yok bunlara. Biz de durduk abi, ne yapalım.
0: Şey nasıl olmak belki? Beşiktaş'ın konuşmayan yorumcusu olarak tanınmak nasıl bir duygu? Mesela.
1: Abi ben vallahi Doğan abi şöyle söyleyeyim. Yemin ediyorum sana Beşiktaş'ın şu anda transferdeki isimlerin birçoğunu biliyorum. Bitmek üzere olanları da biliyorum. Ama vallahi billahi tallahi abi bundan büyük yemin yoktur. Ben çok iyi Beşiktaşlıyım.
0: Böyle popüler olmak da çok ilginç, biliyor musun? Hani ilk benden duyduğum

0: yorumcunuz var ya da abi o ne söylüyorsa kesin olmayacak denilen yorumcular var. Sen hiçbir şey söylemiyorsun ve o popülarite devam ediyor. Çok ilginç.
1: Abi çünkü benim neler bildiğimi biliyorlar. O zaman ben sana şöyle bir bilgi vereyim mi abi?
0: Hadi dökül.
1: Tamam. Bugün saat 12'de Twitter hesabıma bakın abi.
0: Ha, kendini pazarladın yine.
1: Hasan Arat gibi oldum abi ben de, ne yapayım?
0: Ay, çok iyi
1: değil ya. 12'de bütün Beşiktaş taraftarları 12'yi çeyrek geçe benim
0: 15 dakika sarktı. Röter yaptı 15 dakika.
1: Abi 12'de YouTube yayınım başlıyor ya. Hemen atamıyorum. Biraz gel yapmamız lazım insanlara.
0: Tamam, gel. Orta çizgi mi?
1: Orta çizgi değil abi. Maalesef Atakan Kurt'tayız.
0: Maalesef.
1: Yani. Evet abi, cuma günü cuma saati yayın koydu. Dedim abi niye 12'de yapıyoruz? Murat dedi öğleden sonra havuza gideceğim dedi.
0: Büyük bir ihtimalle evet, bir Beşiktaş yöneticisinin havuzunda tekrar gününü geçirecekti.
1: Ya Doğan abi, ben Atakan abi kadar beleşçi bir adam görmedim. Bak, İbrahim abinin mekanın adını 2 aydır reklam yapa yapa sabah öğlen akşam yemeklerini orada yiyor abi. Ücretsiz. Tatiller ücretsiz. Geçen yine bir gitmiş bir villaya. Dedim Atakan abi dedim, Allah aşkına bu villa kaç para günlüğü dedim. Kardeşim dedi, bu benim dedi arkadaşın yeri. Seni de göndereyim oraya istersen dedi. Bedava bana kardeşim dedi.
0: O kardeşim deyişini zaten.
1: Abi inanılmaz ya. İnanılmaz bir adam. Zaten bu inanılmaz lafını da yemin ediyorum ondan dolayı öğrendim abi. Her kelimesinden böyle inanılmaz ya diyor.
0: Bir daha
1: ama çok keyif. Abi yayınlarım çok keyifli oluyor Atakan'la.
0: Evet kesinlikle.
1: Yani şu an transfer döneminin başlaması ya, biz pazar günü saat 11'de yayın yaptık sabahın köründe. Abi 5000 kişi vardı canlı yayınımızda.
0: Maşallah.
1: Evet. Bayağı abi, bir taraftar artık direkt haber vermekten, insanların haber vermesine sıkıldı abi. Biz de onu biraz eğlenceye çevirdik. Atakan abi sağ olsun esprilerimizi kaldırabiliyor. Biz de onun esprilerini kaldırabiliyoruz. O yüzden keyifli bir şey oluyor ama tabii Sergen Hoca olayından dolayı Atakan abiyle biraz bizim diyaloglarımız sertleşiyordu. O da sert diyaloglarımız oluyordu ama hoca gittikten sonra biraz daha rutine dönmeye başladık abi.
0: Güzel olmuş. Kardeşim görüşmek üzere, ağzına yüreğine
1: abi,
0: sağlık.
1: Abi saygılar, hepinizi çok seviyorum. Bir hatamız olduysa affola.
0: Eyvallah.
1: 12'de YouTube'da görüşmek üzere abi, Orta Çizgi.
0: Sağ olasın. Bütün bilgilerini
1: oradan alacağız. Sen de Twitter bildirimlerimi açarsan sevinirim abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Ben
1: saygılar
0: abi. Peki sağ olasın. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları, gelişmeleri, Beşiktaş'ta yaşananları, yaşanma ihtimali olanları, bir de hiçbir şey yoksa yine de Murat'tan öğrenmeye çalıştık. Radyo Gol.

Birlikteyiz. Gündeme dair konuları, ayrıntıları aktarıyoruz. Murat Özen'le bir bağlantı yaptık. Sonrasında çayımızı, kahvemizi tazeledik. Fon müziği de girmiş. Onu da biraz dinledik. Ardından devam ediyoruz. Kaldığımız yerden yeni saatte de telefon hattını açarız. Gelen mesajlara bakarız. Tabii Murat'la diyaloğumuz esnasında Atakan Kurt'tan bir farkımız olmadı. Onlarla ilgili konuşurken, detayları aktarırken. Bu arada kaleciyle ilgili olarak da herkes fikir olarak yürütüyor. Benim aklımda da vardı. Çok sıkıştırma beni, yapma, gelme üstüme tarzında yaptığı yorumlarla alakalı. Hemen onu söyleyebilirim. Ben aramızda kalacaksa bir şey paylaşmak isterim sadece. Murat'tan falan aldığım bir bilgi değil. O bana mutlaka söylerdi ama ben bunu yayında söylemem. Onu da söyleyeyim. Çok da sıkıştırmadım ama Beşiktaş'ın kaleci arayışı.

0: Görüştüğü isim olarak benim aklıma gelen, tahmin yürüttüğüm bir isim var. Yakın bir zamanda açıklanır mı yoksa daha sonrasına mı saklanır, ama bir ön protokol imzalanma süreci içerisine girilebilir. Bu da Altay Bayındır olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, hani fikir anlamında söylüyorum. Bir ihtimal acaba mı diye devam eder. Katılır mısınız, katılmaz mısınız? Orasını, çünkü Türkiye'ye yolu düştü mü, buradan yolu geçti mi, böyle ne bileyim merkeze ulaşmasa da kenardan falan geçti mi gibi, hani öyle bir soru sorduğumda aklıma ilk gelen isimdi. Oradan hatta Sayın Ahmet Nur Çebi Altay'ı satın alıyormuş diye öyle konuşurken, Altay'ı satın almak moda oldu, Beşiktaş'ta Altay'ı alır mı diye öyle bağlayacaktım ama oraları geçtim. Peki ha Gayret Doğan abi, Gökçe'nin milli takımları tanıtmasından sonra fon müziği biraz daha uzun sürerse zaten program bitecek diye devam etmiş. Berke Özer olabilir mi acaba diye düşünüyorum demiş. Bak bir isim de o olabilir. O da büyük bir ihtimalle. Okan olabilir mi? Acaba yerli bir kaleci gibi düşünmüşler, Samsun Spor'dan ayrılır mı diye. Bazı yorumcular var, doğru haber veriyor, dinliyorsun. Bazıları yalan haber verir, gene ne yalan haber verecek diye dinliyorsun. Ama Murat Özen hiçbir şey söylemiyor, gene kendini dinletiyor. Şeytan tüyü var bu hınzırın falan şeklinde yorumlanabilir mi acaba demiş. Korhan Korkmaz da iyi yayınlar Doğan Bey. Murat Bey'e kalsa başkan kimi derse onun içinde iyi kendi görüşü de olur bir gün inşallah demiş. Beşiktaş bu arkadaş sonu söyleyemem diyor. Komik bir adam Murat Özen diye yorumlar yapılmış. Murat Özen bir yerlere söz verdiği için Beşiktaş'ta kıyamette kopsa düğün yeriymiş gibi anlatmaya devam eden isimlerden biridir demiş. Öyle yorumlamış, konuşmuş. Bu arada yapay zekanın bazı tahminlerini paylaşmak istiyorum Dünya Kupası ile alakalı. İlk maçı bildi biliyor musun? Meksika Güney Afrika'yı 2-0 yener demişlerdi. Güney Kore Çekya'yı 1-0 yener diye söylemişti. 2-1'lik bir galibiyet geldi Güney Kore'nin Çekya karşısında. Bosna Hersek'in bu akşam Kanada'yı 2-1 ile geçeceğini tahmin ediyor yapay zeka. Amerika Paraguay maçının 1-1 berabere biteceğini söylüyor. Tadından yenmez böyle bir sonuç. Bizim için başlangıç açısından zaten 1-0 önde başlamak gibi oluyor. İsviçre'nin Katar karşısında 3-0 galip geleceğini söylemiş. Cumartesi günü saat 21'de oynanacak mücadele için. Ve Brezilya Fas maçında da Brezilya'nın şok bir skorla Fas karşısında 2-1'lik bir mağlubiyetle başlayacağını tahmin etmiş bir yapay zeka. Böyle bir başlangıç ilginç olur aslında. Abi ne yapalım ne edelim, Salih Özcan'ı alalım diye yorum yapmış. Dodo FIFA futbolu bitirmeye kafaya koymuş, nedir bu maç içinde reklamlar, başında yayında sıkıntı çıktım sandım falan, ne oluyor dedim. Amerika'nın böyle bir zaten isteği vardı daha öncesinde, 20'şer dakika oynansın, aralar olsun, ona bir şov haline getirsin talepleri vardı. Bu 3 dakikalık su molalarıyla da zaten reklam anlaşmaları yapılabilsin, arada daha fazla para kazanabilsin, oyun gerçekten akmıyorsa çok sıkmasın, insanlara bir şekilde bir nefes alma imkanı sağlasın gibi yorumlanıyordu. Bu arada İngiltere'ye atıyorum dedi Murat Özen, o yüzden Altay'ı silmen lazım dedi. Ben Mırmiç'e kadar gittim diyenler var. Altay İngiltere'de olduğu için onu silmen lazım abi dedi. O zaman Berke transferiyle alakalı mı? Bilmiyorum, o da enteresan bir seçim olur. Ona da bakmak lazım. Onana olabilir mi? Ters köşe dediği konu. Ona da bakmak lazım demiş. Mırmiç'i söylemiş miydim? Öyle bir şey gelmiş, tahmin. Beşiktaşlı Serdal abi artık radyo gol yayınlarına katılmayacağını açıkladı. Şimdiye kadar gösterdiği Galatasaray'a karşıki tavrı, performansından dolayı teşekkür ederiz. En doğru kararı aldığı için kendisine sevgilerimizi sunarız diye yorum yapmış. Serdal dinliyordur. Katılmayacağını söylemesi dinlemeyeceği anlamına gelmiyor. Serdal da hani görsem tanımayacağım ama gerçekten Cihan kadar yakınmış gibi hissettiğim isimlerden biri olmaya başladı artık. Sürekli her programda bir Serdal muhabbeti geçiyor. Sergen Hoca acaba Serkan Reçber'i de mi yanına aldı kadroya? ya da Serkan Hoca, Sergen Hoca'dan mı öğrendi en kısa sürede istifa etmeyi demiş. Onana diye tahmin ediyorum ben de demiş. Ters köşe yapacak dediği konu o olabilir demiş. Murat kardeşimiz hiç bilgi vermiyorsa neden bağlandığını ben de merak ediyorum demiş. Dodo, Murat Özen bağlandı, yarım saat ne anlattı, nasıl bilgi aldın, bence tam anlamıyla ben de çözemedim demiş. Ayhan Kılıç bir mesaj atmış. Murat Özen konuşuyor ya, aklıma direkt Kemal Sunal filmlerinde bombacı mülayim geliyor aklıma abi demiş. Dodo, Meksika maçında bütün Afrikalılar mahalle topçusu gibi çakkıdı çakkıdı sakız çiğniyordu, geviş getirdiler diye, öyle demeyelim ya. Yerde yatarken çimene düşecekken geri çekip tekrar çiğnemeye devam ettiler sakızlarını demiş. Acaba bu performans ne kadar olabilir demiş. Sakıza gösterdiği özeni maça gösterseydi diye yazmış. Valla Güney Afrika bu zamana kadar kimleri yenerek buralara geldi diye bakmak lazım. Güney Afrika'nın Dünya Kupası macerasında oynadığı oyun gerçekten hani uyumsuzluk, ilk defa yan yana oynuyormuş gibi oyuncular. İlk maçın ilk golün ya da ilk maçın günahı olmaz falan gibi mi yaklaşmak lazım bilmiyorum ama Dünya Kupası'nın açılış maçında kırmızı kartlar damgasını vurdu. Meksika kırmızı da geçen taraf oldu. 2-0'lık bir galibiyetle hem kendi de gördü hem Afrika'da iki tane oyuncu da çok sert gerçekten müdahalelere baktığında bir tane ilk kırmızı kart, gerçi alınmış bir kırmızı karttır, aldırılmış bir kırmızı karttır. Rotayı değiştirip alternatif bir güzergahtan kaleye doğru giderken arkadaki oyuncunun çaresiz kalmasından öte ortaya çıkan bir kırmızı karttı. Hakemin performansı açısından evet otoritesini ortaya koyabiliyordu. Onun sonrasında ağırlığını ortaya koyabiliyordu. Oyuncuların zaten hakemler üzerinde etkisi çok olmuyor böyle organizasyonlarda. Kimse öyle şov yapıp da hakem üzerine yürüyüp de bir kalabalık ortam hazırlama durumu yok. Affı olmayacak bir durum söz konusu, milli mücadele olduğu için. O konuda biraz daha hassaslar. Ama şunu söyleyebilirim. Dünya Kupası'nda olması beklenen ama Amerika'nın vize vermemesi ve ülkeye bile almadığı bir Somalili hakem vardı biliyorsunuz. Omar Abdülkadir Artan, UEFA FIFA'nın sahip çıkmadığı Omar Abdülkadir Artan'a sahip çıkıyor ve 12 Ağustos'taki Paris Saint-Germain'le Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını yönetme kararını açıkladı. UEFA Süper Kupa maçını yönetecek Omar Abdülkadir Artan vizesi olmasına rağmen Amerika'ya girişine izin verilmeyen Somalili hakem, dünyanın belki de son dönemde en tanınan hakemleri arasında yer aldı. Yapmış olduğu bu davranıştan dolayı Amerika'nın Başkan Ceferin de Artan için övgü dolu ifadeler kullandı. Artan en üst düzey müsabakalarda kendini kanıtlamış, mükemmel, genç ama deneyimli bir hakemdir. Futbol insanları bir araya getirmek için vardır ve UEFA Omar'a ve olağanüstü hakemlik becerilerine saygı göstermek istiyor dedi. Ve FIFA'nın sahip çıkmadığı Omar'a UEFA sahip çıktı ve final maçını da yönetme kararı vermiş. Bu konuda gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Dünya Kupası ile ilgili tabii herkesin kendine göre bir görüşü var. Bundan sonra oynanacak olan maçlarla alakalı heyecanın ne kadar devam edebileceğini, takımların daha önceki performanslarıyla kıyaslanabileceği bazı detaylar konuşulacaktır. Herkes kendine göre, ama saat dilimi ile alakalı olarak da saat 10'da gece 24'te, 3'te, 4'te, sabah 5'te, 6'da, 7'de oynanacak maçlarla ilgili ne kadar istatistik anlamında ya da standart anlamında hayatta kalabileceğiz onu bilmiyorum. Seyredebildim mi? Vallahi seyredemedim, dur özetlerine bakayım diyerek geçebilecek bazı maçlar olacak öyle tahmin ediyorum. Ama Mexico City'de öncesinde büyük protestolar vardı. Benim dikkatimi çekmek istediğim konu, Amerika'da oynanacak her maçla ilgili ilerleyen günlerde alınan tavırlar ya da kolluk kuvvetlerin yapmış olduğu bazı müdahaleler sonrasında insanların toplu halde bir anarşik de demeyeyim ama bir tepkisine yol açabilecek bir birlikteliği doğurabilir. Onu söyleyeyim, stadyum içinde tam bir festival havası hakimken Mexico City'nin merkezinde dün kaos dolu anlar yaşanıyordu. Binlerce taraftar başlama vuruşundan hemen önce resmi Dünya Kupası taraftar alanında, fan zonda oralara girmeye çalıştı. İzdama neden oldular ve birçok protestocu polislere yabancı madde atarken stada yürümeye çalıştılar. Bazı taraftarların FIFA'yı protesto ettiği görüldü. Öğretmenler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere bir sürü gösterici şehir merkezinde kamp kurmuşlar. Aynı zamanda fırsat bu fırsattır diyerek ülkedeki sıkıntıları dile getirmişler. Maaş zamlarıydı, emeklilikle ilgiliydi, kayıp kişilerin bulunmasıyla alakalıydı. Bunların cevabını istemişler. İnsanlar da katılıyorlar. Meksika halkı Meksika formalarıyla bu tepkiyi verirken o ülkede bulunan, orada maç yapacak olan diğer ülke takım taraftarları da bir şey oluyor diyerek, destek vererek inanılmaz bir kalabalık ortaya çıkartmışlar. Yani kendi halkının devleti için yapmış olduğu eylemlere başka ülkenin taraftarları da katılmış orada. Ya da ya falan diye, yani bir anda ortam öyle bir moda geçiyor yani. Öyle Meksiko City'de büyük protestolara neden olmuş. Ülkede kendi maaş zamlarını, emeklilikle ilgili kararları falan verirken İsviçreli, ne bileyim Norveçli, orada kim bulunuyorsa bir sürü taraftar da onlara destek vermeye başlamış. FIFA'ya karşı tepkiler dile getirilmiş. Hazır fırsat bu fırsatken falan diye devam etmiş. Ama bunlarla ilgili ve buna benzer olayları fazlasıyla yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bilmem katılır mısınız siz de. Bu sabahlar, Eylül Cumalar, bir kez daha Dünya Kupası heyecanını da başlattık. Yani biz yapmışız gibi konuşmayalım ama başladı. Gündüz saatlerinde, öğle saatlerinde olması biraz daha ses ve ışık anlamında eksik kalınca hep ona alıştık. Çünkü her şey gece daha güzel oluyormuş. Şov dediğin zaman gündüz öğle saatlerinde biraz yarım yamalak, tadı tam anlamıyla alınamayan bir yemekmiş gibi gözüküyordu. Gerçi gene muhteşem bir açılıştı. Shakira ve Burna Boy tarafından yapılan, ardından yine sahneye çıkan isimler vardı. Bayrak şovlar vardı. Taraftarların kendi aralarında yapmış olduğu şovlar vardı falan. Güzel şeylerdi yani, öyle veya böyle başlamış olduk. İlk telefonu da almış olalım. Gelen mesajlara da bakalım. 81-11 ile açılışı biz de yapalım Dünya Kupası gibi. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Alamayacağımızı sen de düşündüğün için herhalde böyle söylüyorsun. Zor geliyor.
1: Ne yapıyorsun Doğan abi?
0: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Abi, milli takımımıza başarılar diliyorum. Öncelikle hedefimiz tabii gruptan çıkmak olması lazım. Ondan sonra abi, ben forvet hattında Yalnız'ın oynamasını istiyorum. Ya Kerem oynarsa bilmiyorum abi. Kerem ayaklarına hakim bir futbolcu değil. Çok top kaybı yapıyor abi. Dar alakası, İşte ver kaç, bunları yapamıyor.
0: Sen kadroyu say istiyorsan yani, kalede bununla başlamalıyız. Defansta şu olmalı. Hani bir Montella bağlanmış gibi devam et.
1: Abi sağ bek yani Mert Özil olabilir. Defansta zaten belli abi. Merih Abdülkerim. Sol kanatta zaten Ferdi oynayacak büyük ihtimalle. Orta saha abi, ama Arda'yla Hakan olursa biraz yumuşak kalıyor gibi geliyor abi bana. Bilmiyorum, ben mi futboldan anlamıyorum? Çünkü yani tamam, ileriye doğru iyi markaj yapıyorlar da, ama defansif olarak biraz sanki zayıf geliyor.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Ya adam buralara kadar getirmiş. Çok fazla artık işine karışmasak mı? Bir izlesek de ondan sonra mı yorumlasak? Daha maç oynanmamış. Bence öyle başlamamalı. Şöyle başlamalı diyerek, ne bileyim, bir parantez içinde ahkam kesmenin de bir anlamı yok gibi kardeşim.
1: Tamam abi, öyle de ya bilmiyorum. Yani.
0: Ama yine de ben eleştireyim diyorsun, çünkü eleştirmezsem rahat edemeyeceğim. Bu gece uyuyamam falan diyeceksin büyük ihtimalle. Sen eleştir istiyorsan diyeceğim, ama çok da zaman almayayım diye söylüyorum yani. Dur, eleştiririz ya. Zaten eleştireceğiz zaten yani. Galip gelse de eleştireceğiz. Niye 2-0 yendik? 3 yapabilirdik, 4 olabilirdi. Bunu niye yapamadık? Niye çekti takımı falan? Orada bile eleştiri yapacağız. Kazansak bile yapıyoruz yani.
1: Öyle abi ya. Tabii gönül istem ki abi, kupayı alalım.
0: Ya ama kupayı yani, alsak, kupayı daha önce niye alamadık diye gene eleştiririz biz ya. Biz gene, merak etme ya.
1: Vallahi abi, Fransa'nın yedek kadrosu bile Yani ben baktım korktum abi. Onlar yedek kadrosu bile final oynayabilecek bir kadro abi. Yani Olise'nin yedeği Desire Doué abi, düşünebiliyor musun? Yani Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani abi bence yani Paris Saint-Germain alır, ya şey Fransa alır gibime geliyor abi kupayı. Ya milli takımımız da abi bir çeyrek final yaparsa bence büyük başarı olur bana göre. Ya da yarı final. Benim için ya benim içimden öyle geliyor.
2: Yarı final yaparsa eleştirmez misin?
1: Eleştirmem abi. Neden eleştirdim?
2: Çünkü Allah razı yani olsun kardeşim. Allah razı. Bunu senin ağzından yani, duydum. Mutlu etti beni. Sağ olasın.
1: Çünkü abi rakipler çok güçlü abi. İspanya, İngiltere, Fransa. Abi kadroları çok kaliteli abi.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Yani benim görüşüm bu abi. Allah razı peki, olsun abi. Hayırlı cumalar diliyorum şimdiden. Sağ olasın.
2: Eyvallah ya, eksik olma.
1: Sen vakti de fazla almayayım abi.
2: Hadi teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Sağ olasın. Saygılar sunuyorum. Eksik olma. Sevgili 69-66.
3: Alo.
2: Merhabalar, günaydın.
3: Ben eleştirmeyeceğim
2: bu. Yok, ben eleştirme hakkınız başlamıştır. 3 dakikanız var diyecektim. Buyurun.
3: İyi yayınlar sahip insanlar. Milli takımına sadece başarılar diliyorum. Yani bu zamana kadar geldiler. Ben başarılı olacaklarını da düşünüyorum. İyi bir jenerasyon var. Sabah 7'de kalkacağız pazar sabahı. İnşallah böyle keyifli izlemeye.
2: Bence 6.30 gibi kalk, hiç olmazsa biraz adapte olabil. Yani 7'de kalkar kalkmaz da maça oturmanın bir anlamı yok.
3: Aynen öyle. Şimdi ben Fenerbahçe'de Sayın Başkan seçildi. Bir aydır çalışıyoruz dediler ama şimdi Fenerbahçe yıllardır böyle, bilmiyorum ben mi yanılıyorum, böyle bir kararsızlık her başkanda oluyor.
2: Peki
3: herhalde.
2: Aykut Hoca ile yani, ilgili net bir açıklama yapmamasına ne diyorsun? Bu arada geri geri gidiyorsan şey yapma, onu önce bir park et ya da işi hallet.
3: Yok yok, park ettim arabayı şu
2: tamam,
3: anda.
2: Tamam tamam.
1: Bir saniye.
3: Yani Aykut Hoca, bence Aykut Hoca olmalı geçiş döneminde, bir sene içinde Aykut Hoca olmalı ama Aykut Hoca ile anlaştılar büyük ihtimalle. Açıklamamaları ve bunu bilmiyorum, dünkü açıklama, bu sabah bir açıklama vardı herhalde ama Aykut Hoca'yı getireceklerini düşünüyorum ama neden böyle bir açıklama yaptılar veya bu kararsızlık nedir Fenerbahçe'de? Ali Koç'la başladı. Sonrasında Sayın Saadettin Saran'la devam etti ve devam ediyor. 2 gün oldu herhalde mazbatayı alalı. Bence Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı da yok. Şurada Şampiyonlar Ligi oynanmasına de fazla kalmadı. Bir aylık bir süre kaldı herhalde. Çok kararsızlar. Bilmiyorum. Peki sence Aykut Hoca gelse, şimdi Beşiktaş gözüyle sormak istiyorum ben sana abi, yani başarılı olur mu sence?
2: Olur tabii, niye olmasın abi? Bence yani gelecek hocanın, örnek an, veriyorum ya şu Aykut an Hoca, Conte gelse ya, başarılı olabilir diye kesin bir şey söyleyebiliyor musun?
3: Ben de Mourinho'yu getirdik abi yani.
2: Ya o yüzden söylüyorum ben de, hani onun bir kesindi durumu söz konusu değil ama Aykut Hoca bu ligde çalışmış, aynı zamanda yanındaki ekip de sayıldığında Volkan Demirel'inden tut Oğuz Hoca'sına kadar devam ediyor. Dirk Kuyt gibi bir isim var, dünya futboluyla alakalı Hollanda altyapısından sorumlu bir adamdan bahsediyoruz yani.
3: Sosyal medyada tabii ki pek fazla ciddiye almamak gerekir ama Aykut Hoca'ya böyle karşı tepkiler de var. Hatta şöyle yorumlar da görüyorum. Hatta geçen gün Abdülkerim abi de bir yayınında bahsetti. Yani daha gelir gelmez ilk maça gideceğim, işte ıslıklamaya başlayacağım, protesto edeceğim. Aykut Hoca'ya karşı olan bu Fenerbahçe taraftarındaki, yani nasıl diyeyim, yanlış
2: kelime de kullanmak nedir anlamıyorum. Bence Aziz Başkan'a oy vermeyenlerin yapmış olduğu bir tepki o. Aziz Başkan'ı seçenlerin hepsi Aykut Hoca'nın geleceğini bilerek oy attılar zaten.
3: Şimdi böyle bir şehir efsanesi de var abi. Aykut Kocaman defans oynatıyor diyorlar. Aykut Kocaman'ın gittiği ikinci olduğumuz sezonda, şampiyon olduğumuz sezonda da defans oynatıyor diyorlar ama ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe'ydi. Ve biz UEFA Kupası'nda yarı final oynadık. Bunu da sadece Aykut Kocaman'la başardık, öyle değil mi? Yani ben Aykut Hocam, ben de başarılı olacağını düşünüyorum ve artık geç kalmamış. Çünkü bu şekilde daha çok yıpratıyor. Yani şey, başkan bence net bir şekilde açıklama yapmalı. Benim teknik direktörüm, yardımcıları bu değil. Artık gerisini yani taraftar, ne bileyim, ama taraftar çok ikiye ayrıldı. Şöyle bir soru sorayım abi sana son olarak. Aykut Hocam başladı. Ligin başında birkaç tane başarısız sonuç oldu. Nasıl bir tepki olur sence?
2: Yani herkese olduğu gibi
3: acaba Hakan Safiye mi verseydi koy demeye başlarlar mı acaba?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: 78-23 günaydın.
5: Günaydın.
2: Hoş geldiniz, buyursunlar.
5: Hoş bulduk, İstanbul'dan Lütfü.
2: Buyursunlar. Aile sonunda.
5: Doğan Bey, buyurun. Hayırlı yayınlar diyorum.
2: Sağ olun efendim, ben de size hayırlı yolculuklar diliyorum. Lastik, sağ olun. Lastik sesiniz yayına kadar geliyor maşallah.
5: Geliyor mu? Ben şimdi arabadan konuşuyorum da onun için.
2: Fark ettiğim için söyledim zaten.
5: Telefona mı alayım?
2: Yok, devam edebilirsiniz. Benim için sıkıntı yok.
5: Tamam. Şöyle söyleyeyim. Önce milli takıma başarılar diliyorum. Bu kadar eleştirinin daha maçlar başlamadan yapılmasını ben tasvip etmiyorum. Önce bir maça başlayalım. Skorları görelim. Takımımız ne durumda bakalım, ona göre konuşalım diye düşünüyorum.
2: Ben de şöyle söylemek istiyorum. Ben bundan sonra telefona bağlanıp da milli takımı eleştiren insanlara başka takım tut diyeceğim. İspanya'yı mı destekleyeceğim, Fransa'yı mı destekleyeceğim? Kimi istiyorsan bir takım seç diyeceğim ya. Milli takım hakkında sen konuşma,
5: evet,
2: abi diyeceğim.
5: Doğru söylüyorsunuz, evet. Doğrudur. Başlamadan eleştiri yapanları ben hiç anlamadım zaten. Niye eleştiriyorlar, niye eleştiriyorlar? Biz de Avrupa Kupası ve Dünya Kupası arka arkaya gitmiş bir takım değiliz. Ondan sonra Montella bu başarıyı gösterdi. Öyle ya da böyle, kötü de olsa fark etmez. Önemli olan buraya katılmak değil mi? Bir sürü takımlar var. Katılıyorlar zaten. Başarılı oluyorlar veya olmuyorlar.
2: Ya ama ben şöyle sorayım.
5: Önemli değil. Önemli olan katılmak.
2: Bir soru sorabilir miyim? Amerika sizce futbol anlamında Dünya Kupası'na kaç kez katılmıştır?
5: Bence Amerika futbolu çok önemseseydi buraya, ülkeye girenlere bu kadar zorluk çıkarmazdı.
2: Ya önemsemeyen bir ülke bildiğim kadarıyla 6 kere falan katıldı Dünya Kupası'na. Biz sadece kaçıncı kez katıldığımızı bir bakın, futbolla yaşayan kalkan, yatıp kalkan bir toplum haline gelmemize rağmen.
5: Evet evet. Ya 6 kere katılmış ama şu anda ülkesinde 2. kere oluyor. Evet, bu senede yapılanlar görünüyor. Bence hiçbir zaman futbola önem vermiyor zaten. Sadece bir güç olduğu için orada. Onun için verilmiş. İnsanlara yapılanları da tasvir etmiyorum. Belki tekrara düşmüş oluyorum ama onlar hak edilmiş, verilmiş ve oraya gelmesi istenilmiş kişiler. Ondan sonra ona göre davranılmaları gerekiyor.
2: Avustralya maçı ile ilgili olarak da küçük bir tahmin alacağım sizden, skor anlamında.
5: Avusturya kolay bir lokma değil bence.
2: Avustralya.
5: Ondan Paraguay da değil.
2: Tamam.
5: Yani kolay bir lokma gibi görüyorlar, zayıf diyorlar ama Dünya Kupası'na gelen bütün takımların bence çok iyi olduğunu düşünüyorum. Avusturya maçı bizi çok zorlar ama dikkatli ve sakin oynarsak diyorum, acele etmeden, kaybetmesek de yenilmemeyi tercih etmelerini diliyorum. Ama tabii ki gönlüm kazanma yanında ve 1-0 gibi düşünüyorum.
2: İnşallah.
5: Tahminim bu.
2: Bir olsun İnşallah bizim diyelim. Olsun diyorsunuz. Peki. İyi yolculuklar diliyorum. İyi hafta sonları şimdiden. Sağ olun.
5: Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
2: Peki. Hemen bir başka telefon. 10.73. Günaydın. Mutlu sabahlar. Buyurun. Geliyor efendim.
6: Alo.
2: Buyurun.
6: Sesim geliyor musun Doğan abi?
2: Buyurun.
6: Ben milli takımla ilgili bir şey söyleyecektim de. Cenab-ı Allah sizi bu maça çıkartmayı nasip etsin. Hacı Osman'ın dediği gibi sabah 7'de. Ya, kalbe ile ilgili yorum atmak istemiyorum. Zaten daha bir maça başlamadık.
2: Vermiş olduğum bu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim.
6: Yok yani, yayına bağlandığım için biraz heyecanlıyım da.
2: Tamam, fark ettiğim için ben de o yüzden söylüyorum. Avustralya maçı için bir tahmin alayım o zaman senden de.
6: Ya biz genelde turnuvalarda gol diyerek başlarız. Ben 2-1 alacağımızı düşünüyorum ya.
2: 2-1 alacağımızı düşünüyorsun, peki. Teşekkür evet. ettim sana da, sağ olasın. Kolay gelsin. Sana da iyi hafta sonları diliyorum. Eksik olma. 84.09 sana da günaydın. Pardon, 48-49'muş.
7: Ben de bekliyorum. Diyorum 84-09 kim? 09 84'ü tutuyor.
2: Evet, 48-09 sana da günaydın.
7: Günaydın. Yayınlar.
2: Teşekkürler.
7: Ya arkadaşlar konuşuyoruz milli takım hakkında da. Bizim milli takımımız güzel bir takım. Genç bir takım. Tek sıkıntımız demiyorsun. Çok eleştiriyoruz. Onu niye almadılar, bunu niye almadılar? Aldılar kişi 26 kişi. Çünkü Türkiye'yi alamaz oraya. Orada da bir şeyler yaparız ama ben bir tek Amerika maçından korkuyorum. Onunla da sebebi hakemler. Çünkü ev sahibi takımı biliyorsunuz Trump işin başında. Yarı finali çıkartacaklar. Öyle ya da böyle. Geçen seneki kupayı nasıl Messi için alttan penaltıyla Arjantin'e verdiyse bu Dünya Kupası'na da bir şeyler dönecek. Ama ben takıma güveniyorum. Herkese güvensin. Avustralya'ya en az 3 atar geçeriz. Sıkıntı yok.
2: Tam bu ülkede yaşamış, daha önce hiç yurt dışına çıkmamış biri gibi konuşuyorsunuz mesela. Hani şey, şundan dolayı söylüyorum mesela, hani kaosu şundan dolayı seviyorsun. Yani alışılmış bir şeyden bahsediyorsun. Amerika hakemlerle yarı finale kadar getirilir. Messi'ye de zaten kupayı verdiler. Bizi de bir yere kadar giderler çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la
7: Messi'ye de.
2: Ceferin'le arası. Evet, ikim hep beraber konuş. Buyurun.
7: Pardon, özür dilerim.
2: Estağfurullah, yok hayır şey diye. Ben şimdi... Ya olumsuz şimdi... bakmayalım diyorsun. En olumsuz taraftan sen bakıyorsun mesela.
7: Ben milli takım için olumsuz taraftan bakmıyorum. Milli takımımız iyi gitti. Onda sıkıntı yok.
2: Hayır.
7: Ben diğer anlamda bakıyorum.
2: Hep bir anlamda bir olumsuzluk var diyorum hayatımızda. Hep ondan dolayı. Yani FIFA, MIFA, UEFA bu organizasyonu boşuna yaptı. Zaten kazanan belli de şu andan itibaren. Biz sadece öylesine merak ediyoruz ne olacak sonu diye. Çekilmiş film gibi yani aslında. Öyle söylüyorum.
7: Yok, kazanan belli değil. Kazanan belli değil ama ev sahibi Amerika'ya kıyak geçecekten eminim. Kazanırız.
2: Peki. Kim kazanır?
7: Ben tahminim milli takım istiyorum tabii ki ama bir de futbolun gerçekliği var. İspanya ya da Fransa diyorum. Mesela Brezilya Fas maçı, Fas Brezilya'yı yenecek diyorum.
2: Oo, yapay zeka.
7: Brezilya'nın çeyrek finalde eleneceğini, çıkmadan elenebileceğini düşünüyorum. Fas'ın da önce Fas Norveç maçını izledim. Hı hı. İlk 45 dakika Norveç 10 faul yaptı. Fas'ta bir tane faul yapmadı. Bir Fas yapıyorlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Hatta Vakton arkadaşların saat 1'de zaten bu gece galiba. Fas Brezilya maçı izlemenizi tavsiye ederim. Fas'ın sürpriz takımı olduğunu Türkiye gibi düşünüyorum. Biz en az çeyrek final yapacağımıza inanıyorum. Ama grupta bir puan kaybedersek futboldan dolayı değil, kaos ortamından dolayı söylüyorum. Amerika oldu inanıyorum.
2: Peki. Teşekkür ediyorum. Size de iyi yolculuklar diliyorum. Arkada oğlan var galiba. Onu da öpüyorum. Eyvallah. Sağ olasın. 68-68 sana da günaydın.
8: Doğum günü günaydın. İyi günler.
2: Teşekkür ederim. Buyursunlar.
8: Abi muazzam bir manzaranın içinden geçiyorum. Kusura bakma. Nutkum tutuldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Tolga mavisi bir deniz.
2: Ya.
8: Ve yeşil bir manzara abi.
2: Evet. Müthiş.
8: İnanılmaz. Abi bazen düşünüyorum da biz bu Dünya Kupası elemelerine Asya grubundan katılsak bu kadar zorlanır mıydık acaba?
2: Yani o zaman da tadı tuzu olmayabilirdi. Farklı şeylerdi hep şey yapardık. Özenirdik hep. Ya biz niye Avrupa takımlarıyla değil diye. Ondan sonra bir sen Şampiyonlar Ligi falan oynayamazsın ama.
8: Doğru diyorsun. Abi ben Montella'dan sadece şunu istiyorum. Oraya katılmamız gerçekten büyük bir başarı. Bunun tadını çıkartalım önce ama bir İspanya maçımız var meşhur biliyorsunuz. Önde bastırdığımız tamamen büyük bir taktiksel hata geçen bir maçtı. 6-0 zannediyorsam. Hatırlamaktır istemiyorum maçı. İnşallah öyle daha yani bir organizasyon içine sokmaz takımı. Yoksa ben çocukların çok başarılı olacağını inanıyorum. Bazı yayınlar diliyorum abi.
2: Teşekkür ediyorum sana da. Sevgiler, saygılar. Eksik olma. 34-94 sana da günaydın.
9: Günaydın Doğan abi, merhabalar, hayırlı cumalar.
2: Teşekkür ederim. Sen
9: ben İstanbul'dan Kerim, Galatasaray taraftarıyım.
2: Evet Kerimciğim.
9: Ben milli takımımızı başarılı buluyorum. Ben bu gruptan da 3'te 3 yapıp 9 puandan, hatta gol bile yiyeceğimizi düşünmüyorum ben.
2: Hop, oynadığımız 3 maçlara.
9: Bu kadar eminim yani. Ben çeyrek final garanti görüyorum ama şöyle bir durum var. Her milli takımın kendi hayali, kendi bir ülkesinin hayali var. Benim hayalim de biz 2002'de dünya üçüncüsü olduk. Niye olmayalım yine? Niye kupayı almayalım? Gerçekten ben futbolcu kardeşlerime inanıyorum. Bizim de yeteneğimiz, bizim de kapasitemiz yüksek. Bence Dünya Kupası'na katılan milli takımlar arasında en iyi kadrolar açıklansa biz ilk onun içinde kesin oluruz abi bu kadromuzla. Ben Montella'ya, futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Yani bizi sevindirecekler.

0: nasılsın?
1: 33-34 sana da günaydın.
0: Abi günaydın.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. İlk defa bağlanıyorum. Biraz heyecanlıyım. İki konuda çok kısa bahsetmek istiyorum. Öncelikle milli takım tarafında bu kadar eleştirilme konusunu ben anlamlandıramıyorum. Ben en son Dünya Kupası'nı izlediğimde 10 yaşındaydım. Şu an gelmişim 30'un ortasına. Çocuklar daha ne yapacak abi bizim için? Ellerinden geleni yapıyorlar zaten. Yani. Bir izleyelim, ona göre yorum yaparız diye düşünüyorum. Bir de bizde çok fazla futboldan anlayan olduğu için böyle bir sorunla karşılaşıyoruz anladığım kadarıyla. Seninle bir konuda ayrışıyorum. O da Fenerbahçeliyim ben. Aykut Kocaman konusunda seninle aynı fikirde değilim. Abi geneliniz de aynı fikirde değilim aslında. Anladığım kadarıyla medya tarafında Aykut Hoca'nın kişiliği mükemmel olduğu için, ki katılıyorum buna, o futbola bakış açısını kimse göz önünde bulundurmuyor. Yani bizim Fenerbahçeli'nin çoğunluğu olarak derdimiz Aykut Kocaman'ın kendisi değil, mükemmel bir insan, iyi bir Fenerli. Ama bakış açısı, oyunu görüşü bizim tuttuğumuz takımla uyuşmuyor. Ne zaman iyi gitmeye devam etsek bir sorun çıkıyor. Dikkat edin, Aykut Hoca devamında bütün süreçlerde her şey yolundayken bir tartışma çıkar. Bir oyuncuyla arası bozulur. Yani gereksiz bir ego var kendisinde. Bu kadar büyük bir futbolcuda bu, olması normal olabilir. Ama hoca olarak bu olmuyor.
2: Bu tartışma konusu olarak değil de sadece bazı şeyleri ön plana çıkartmak adına söylemek istiyorum seninle. Ben kalabalıktan çok rahatsız olan bir insanım. Yani eskiden çok severdim. Şimdi yalnız kalmak bazen çok daha keyif veriyor. Bazı işleri de yalnız başıma kaldığımda daha iyi halledebildiğimi düşünüyorum. Elbette destek alabileceğim, fikir alabileceğim insanlar var ama bir isim açıklandı. Aykut Hoca, tamam. Yanına Oğuz Hoca, arkasına Volkan, yanına Kayıt falan derken böyle bir ortaya ordöv tabağı gibi bir teknik heyet çıktı. Ben de diyorum ki ya bu kadar kalabalıkta sıkıntı çıkar. Katılır mısın?
0: Evet. Tabii ki abi, tabii ki. Her kafadan bir şey çıkan bir yerde bir şey huzur değil. Olur mu
2: bak,
0: zaten?
2: Fatih Hoca'nın da yanında Hasan Şaş vardı, Ümit Davala vardı, Müfit Erkasap vardı, o vardı, bu vardı. Bir sürü insan çalıştı. Ama Aykut Hoca'nın Fatih Hoca gibi böyle bir bakışıyla beraber eyvah diyebileceği bir ortam değil etrafı, anladın mı?
0: Yok, yok. Bir de bu senin söylediğin isimler abi beraber başarıyor. Hoca ile devam etmiş isimler. Şimdi Volkan Hoca canımız ciğerimiz ama gittiği yerde bir tane...
2: Sesin kesildi. Gittiği yerde bir tane başarısı yok demedin herhalde diye tahmin ediyorum.
0: Volkan Hoca'nın gittiği antrenör olarak gitti. Yanlış söylemeyeyim. Antrenör olarak gittiği yerlerde başarılı bir şey var mı abi? Karnesi.
2: Yani büyük maçlarda gene elindeki kısıtlı kadroyla güzel futbol oynattığını söyleyebilirim.
0: Tamam ama şöyle örnek vereyim sana. Şu anda en büyük rakibimiz Galatasaray her zaman olduğu gibi. Başındaki insan Okan Buruk. Efsanesi olarak değerlendiriliyor. Okan Buruk buraya gelene kadar neler yapmış abi, bakalım istersen.
2: Tabii ki.
0: Akhisar'la yani yaptıkları belli.
2: Başakşehir'le yaptığı belli falan.
0: Evet yani. Bir de biliyorsun bak, affedersin bu lafımı Galatasaray yanlış anlamasın ama Okan Buruk'u Okan Buruk yapan Aykut Kocaman'dır abi bir sezonda. Akhisar'a 3 maç üst üste kaybedip bir kupa bir şampiyonluğu kaybetti. Bir de dönüp demedi ama yani benim ya kabahatim şurada var demedi. Yani son haftalara geliyoruz, hala takım hazır değil diyor. Hocam ne zaman hazır olacak bu takım, kurban olayım yani sana. Bir de en pahalı hocalarımızdan biridir. Bunu herkes unutuyor. Aykut Kocaman'ın yaptığı transferleri bir dökün bakalım. Hani ben elimdeki kadroyla bu kadar yapabildim diyor ama ya Holmen'leri aldıran sensin hocam. Yani bunları sen aldın bize. Biz sana demedik ki Van Persie'yi tut takımda. Sen tutacaksın Van Persie'yi dedin, oynattın. Biz seni çok seviyoruz ama bir de korkumuz şu. Aradan yıllar geçti. Gelsin hocam bize bir şampiyonluk armağan etsin, evet, ama kafa yapısı hiç değişmemiş abi. Bir ay önce yaptığı açıklamayı görüyorsun.
2: Yani gündeme şeyin getirilmesi sana göre çok doğal diyorsun. Alex olayından sonra şimdi de Asensio problemi yaratılır diyorsun.
0: Abi bir bagajın varsa sırtında, eğer yeni bir teknik olarak Fenerbahçe'ye geliyor olsa 3 maç kaybetsin, döner der ki ben 3 maçı kaybettim ama toparlayacağım, merak etmeyin. Aykut hocam iç saha 2 tane maçta berabere kalsın, yıkılır abi ortalık. Çok büyük bir risk şampiyon olmayan bir takım için.
2: Yani kredisi her zaman yabancıdan daha azdır yerli hocaların. Hele hele Aykut Kocaman gibi geçmişinde de evet ve hayırları çok tartışılan bir hakem şey, teknik adamsan o
0: kesinlikle
2: zaman
0: abi.
2: Kredin de çok yoktur. Yani, bunu da hep bir görebiliriz yani.
0: Ben çok taraftarı değilim İsmail hocamın. Yani sonuç olarak sonuna kadar getirip şampiyon olamadıktan sonra bir şeyim yok. Hani başarı saymıyorum bunu. Ama İsmail Kartal gelmiş olsa onun kredisi inanın bana daha yüksek olur.
2: Peki, teşekkür ettim sana da, sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim abi, görüşürüz.
2: Görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. İlk telefon bağlantısına göre gerçekten.

0: Gerçekten yine de iyi bir akış vardı. Teşekkür ediyorum. Vallahi adamın bilgisi süper deyip sana destek verenler de oldu. Tebrik ediyorum. 68-73 sana da günaydın. Mutlu sabahlar. Duyabiliyorsun beni.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Doğan abi sesin geliyor mu?
0: Geliyor kardeşim, problem yok.
1: Valla Doğan abi ben şey diyecektim ya, yani pazar sabahı akacağız, maçımızı izleyeceğiz ama o heyecan hala yok içimizde. Ben onu bir türlü anlayamadım, niye acaba? Gözden uzaklar mı diye, yoksa...
0: Çok uzaktı, sağ farkı çok fazla var diye. Yani olayı belki bu aralar çok farklı şeylerle ilgileniyorsundur. Çok odaklanamamışsındır. İş hayatında, aşk hayatında, evde problem vardır. Onları çözmen gerekiyordur. Belki tam anlamıyla o yüzden.
1: Valla Doğan abi hiçbir sorun yok da sanki
0: maşallah olmasın
1: geçen
0: zaten.
1: Yani biz var mı diye acaba öyle bir muhabbet geçti ama bilmiyorum ama inşallah her şey iyi olur. Milli takımımıza sonsuz başarılar diliyorum.
0: Çok ara vermeden futbola devam ediyoruz ya. Futbol daha yeni bitti. Hep böyle bir ara, hiç ara vermedik mesela. Fenerbahçe başkanlığı girdi. Galatasaray'da başkan yeniden seçildi. Öbür tarafta evet. Şampiyonluktu. Hiç ara vermeden böyle konu konuya devam etti. Transferler bir anda gündeme geldi. Dünya Kupası falan. Ya futboldan biraz sıkılmadık bile, anladın mı? Yani hiç boşluk olmadı. Belki o yüzden heyecan olmamış olabilir.
1: Evet evet. Bak, kesinlikle katılıyorum ama işte dediğim gibi inşallah her şey istediğimiz gibi sonuçlanır.
0: İnşallah kardeşim.
1: Gittiğimiz yere kadar gitmemizi temenni
0: ediyoruz, biz de Allah'tan ediyoruz, ihsan eylesin.
1: Yani her ne olursa olsun zaten bu takımı bir şekilde bir yerde
0: orada kaldık diye tahmin ediyorum. Peki, onu da bitirdik. Sağ olasın. Sana da günaydın. 78-62.
2: Doğan abi günaydın. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
2: Abi ben anlamıyorum milli takımdan ne bekliyorlar. Hani böyle kaos ortamı. Hani böyle gruplaşmalar. Biz gayet hazırız. Şimdi Ümraniye'de yaşıyorum. İsmim Okan abi bu arada. Biz pazar sabahına programımızı yaptık. İşte nasıl diyeyim sana, termosta çaylarımızla Ümraniye Meydanı'na gideceğiz. Simitlerimizi, poğaçalarımızı alacağız.
0: Organizasyonun güzelliğine bak.
2: Ben 2002'de de 9 yaşındaydım, hatırlıyorum. Hani iyi bir örnek değil ama hani okula gitmiyorduk, sabahçıydım. Hani milli takım izleyeceğiz diye. Şu an 33 yaşındayım, aynı histeyim. Hani pazar sabahını, hani normalde çalışan insanlar cumartesi bitmesin ister. Cumartesi bitsin, pazar sabahı olsun diye milli takımı bekliyoruz. Hani çocukların gözlerinin içi parlıyor. Herkes konuşma üslubuna dikkat ediyor. Bir hatalı kelimelerinde bile cümlesine özür dileyerek, muhabirler olsun, gazeteciler olsun. Yani her şey şu an, yani benim gördüğüm, hani kimse dört dörtlük değildir. Ama ben bu takımdan şu an için razıyım. Gidebildikleri yere kadar gidecekler. Hani hakemdi, oydu buydu. İnşallah futbol şansları da yanlarında olur. Yani biz onlara buradan olabildiğince en büyük desteği
0: vallahi
2: göndereceğiz.
0: Senin dediğin gibi şeyi bekliyoruz. Yani milli takımdan haberler geliyor ya, sakatlık olmasın Allah korusun da takımda her şey yolunda, güllük gülistanlık, bütün işte antrenmanlar neşe içinde geçiyor falan deyince kimse dönüp bakmıyor. Deseler ki Ferdi ile Orkun kapışmışlar, işte kaş göz yarılmış, yumruklar havada uçuşmuş falan deseler anında odaklanır herkes, biliyorsun değil mi?
2: Doğan abi senin sesini alamadım ama
0: ben
2: bu sefer de biz seni duyamadık.
0: Ben de şeyi diyorum mesela, Ferdi ile Orkun, ne bileyim ya da İrfan
2: abi,
0: Can
2: ben
0: Kahveci.
2: Seni duyamıyorum ama yani buradan bütün takıma sevgilerimizi yolluyoruz. Evet. Türkiye'den kucak dolusu sevgiler onlara. İnşallah sonu zaferle biter. Kucak dolusu sevgiler, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Yayın gitti dendi, o bilgi paylaşıldı. İnternet yayını mı, onu merak ediyorum. Ondan dolayı sesin gittiği söyleniyor. Ben Cihan'a söyleyeyim. Cihan! O da bir baksın. Emrullah'da da bir iletişim kuralım. Ondan sonrasında yayın gitti, ses gitti deniliyor. Seni duyamıyorum diyor. Telefon da beni duyamıyorsa internet yayına gitmiş olması lazım. Karasal yayın devam ediyordur büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla mesaj gelmeye başladı. Yayın gitti güzel abim diye yazıyor. Büyük ihtimalle internet yayına gitti. O yüzden milli takımla ilgili konuşuyoruz tabii.

0: herkes fikirlerini beyan ediyor, söylüyor. Mesela Norveç'in yıldızı Erling Haaland amili takım formasını çok beğenmiş. Norveç yıldızı çok güzelmiş, üst düzey gözüküyor ifadesini kullanıyor. Dünya Kupası öncesinde gelen bu övgü Türk futbol severleri de memnun etti diye bir haber var. Kerem Aktürkoğlu'nun arkasında 85 milyon olacak olan bir takım olarak sahaya çıkacağız diyor. Umarım ülkemiz hak ettiği yere kadar çıkartacağız ve bunu tüm dünyaya da göstermek istiyoruz diyor. Orkun Kökçü, takım olarak kaliteli oyuncularla doluyuz. Her an ekstra bir şey yapacak kapasitede futbolcularımız var. Bizden korkabilirler. Hiçbir sorun yok diyor. Geldi mi? Var mı şu an? Emrullah'a söylüyorsun, bakıyorsun. Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finale çıktık. Hollanda'ya karşı iyi oynadık. Umarım Dünya Kupası'nda da çeyrek finalden de ileri gideriz diyerek bir mesaj vermiş.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: 12 Haziran bugün, günlerden cuma. Artık yavaş yavaş milli takımın maçına odaklanmaya başlıyoruz ki daha önce birkaç tane maç seyredince bizim maçın da oynanacak olması o heyecanı arttıracaktır. Eskiden seyrettiğimiz gibi çocukluk yıllarında hatırlıyorum, işte o 86 Dünya Kupası dönemi geliyor aklıma. O dönem işte seyrettiğimiz maçlardan sonra hemen anında iki ıslıkla bir mahalle maçı tertiplenebiliyordu maçtan sonra. İzlediğin şeyden sonra biz de yapalım diye. Bu karate filmlerinde de böyleydi yani, izleyip hemen ardından devam ediyor. Emrullah adamısın diye mesajlar geliyor. Gelen telefonlar da var. Eğer bağlantıyı kurabiliyorsak, ses alabiliyorsak dinleyicilerimizle konuşmaya devam edelim ki 82-58 mi? 82-58.
2: Doğan abi, yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Hayırlı, sağ cumalar olasın. Hepimize inşallah buyursun.
2: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Senin müdavimin olduk artık.
0: Eksik olma.
2: Bağlanmadan eksik olmuyor. Pazar günü önce inşallah sabah namazı nasipse Çamlıca Camii'ne gideceğiz. Hı hı. Ondan sonra maçı hep birlikte izleyeceğiz dualarla. Şunun da etkisi var, milli takım odaklanamama. Günümüz şu anki futbol ortamından dolayı biliyorsunuz insanları biraz ayıştırmaya çalışıyorlar futbol üzerinden. Onu gözlemliyorum ben, bilmiyorum sen ne diyorsun. Hı hı. Onun etkisi var. Hem Fenerbahçe seçim süreci vesaire, bunun da etkisi oldu ama dediğin gibi az önce maçlardan sonra odaklanma olacak. Ama şunu görüyorum, tarihin en kötü sanırım Dünya Kupası izleyeceğiz gibi duruyor. Hele ki dünkü hakem, o kırmızı kart neydi öyle, bilmiyorum sen ne diyorsun.
0: Meksika'ya çıkan kart yani, iki tane çıkarttım, bir tane daha çıkartayım mı dedi acaba, tam bilemedim ama
2: yani
0: ben ceza sahasının sağ kanadında tam gol pozisyonuymuş gibi vermesi yorumlanır herhalde diye tahmin ediyorum. Fırat hocam falan mutlaka bir şey söylemiştir.
2: Yani bu kadar kötüyse bilmiyorum diğer hakemler nasıl olacak, ama ben Türkiye'den umutluyum. Bence en az bir yarı final görürüz gibi, ama fikstürü öyle bir ayarlamışlar ki İspanya Fransa finali yapmak istiyorlar gibi. Yani öyle gördüm birkaç yerde. Ama bilmiyorum, sürprizler de olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
0: Ya tabii Fransa, İspanya, Arjantin gibi takımların kazanabilme ihtimali her zaman daha yüksektir. Sonuçta önümüzde mesela bu ayın sonunda bir gazi koşulacak. Herkes favoriler üzerinden gidiyor ama öyle bir at geliyor ki bazen vay diyorsun be. Yani sonuçta gaziye katılmış, anladın mı? Biz de Dünya Kupası'na katıldık. Fas sürpriz yapabilir. Belçika yıllardır o beklenti içerisinde. Bizden çok şey bekleyenler var. Vaatkar bir milli takım var aslında. Her şeyi yapabilecek kalitede oyunculara da sahibiz. İzlemek, görmek lazım yani. Maç maç ilerlemek lazım. Bu Arjantin'in yenilmeyeceği anlamına da gelmiyor. İspanya'nın kaybetmeyeceği anlamına da gelmiyor yani. Futbol bu sonuçta.
2: Bence de öyle. Yalnız mesela fil dişi gibi bir takım da var. Fransa maçında, bilmiyorum Fransa maçını dedim mi? Rize'nin kacısı zaten o Fofana. Toplar çıkardı. Bir de çok iyi mücadele ettiler. İyi de bir takım. Genç de bir takım. Ben en az Türkiye'nin burada yarı final göreceğini umut ediyorum. Eğer bizim insanlarımız destek olur, köstek olmazsa, takımcılık yapmazlarsa, o Galatasaraylı, bu ben Galatasaraylıyım, o Galatasaraylı, bu Beşiktaşlı, bu Fenerli diye ayırt etmeden, kavga etmeden destek sağlarlarsa, ki o Merih Demiral'ın YouTube kanalı, bilmiyorum izledim mi, çok güzel yayınlar yapmış. Hı-hı. Yani takımda hani Samet'i niye alıyorlar dediklerinin örneği bence orada Samet Akaydın. Yani resmen hani böyle bir şirketlerde de vardır. Biri vardır çok başarılı değildir ama o işini doğru yapar ve o şirkette sevilir, bütünlüğü sağlar. Aynı onun gibi yani Samet hakikaten bildiğin o ortamı şeymiş. Yani
0: gerçekten abilik yapıyormuş.
2: Evet, yani her

0: Herkes altına yorumlar yapmış. Samet ve Barış'ı da alır. Samet ve Barış'ın röportajı düşünemiyorum vesaire gibi. Bence burada onun etkisi de çok fazla. Bence bu milli takım olmuş.
1: Ben iyi bir uyumun olduğunu söyleyeyim net bir şekilde. Ve baskılardan kurtulabilirlerse eğer çocuklar tamamen odaklanabilirlerse genç oyuncularımız artık fark yaratabilecek güçte olduklarını dünyayı ispatlamışlar. Bize ispatlamak zorunda değiller. Onlar kendi içlerinde mutlular. Mutlu olan insan etrafına da mutluluk saçar. İnşallah bizi de mutlu edecekler diyeyim yani.
0: İnşallah dualarımız onlarla. Allah utandırmasın.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
0: Cezasız. Hepimize inşallah nice sevinçler yaşatırlar.
1: İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olasın sana.
0: Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar. Sağ olun.
1: Eksik olma. 65-31 sana da günaydın.
2: 60. Günaydın, iyi günler.
1: Merhabalar.
2: Merhaba Emre abi. Emre. Nihayet bağlanabildim sana abi ya. Hep eş geçiyorsun.
1: Pardon bu arada 42-42 misin sen?
2: Evet 42-42 abi.
1: He merhaba yanlış aldık. Tamam.
2: Hani bir sürüm abi
1: 65-31
2: kapatayım o zaman abi.
1: Yok yok hayır 61-31 aldım diye gördüm de 42-42'ymiş yayındaki numara şimdi gördüm. 65-31 de birazdan alacağım.
2: Abi iyi günler tekrardan hayırlı cumalar.
1: Hoş geldin.
2: Ben Türkiye'ye başarılar diliyorum. İnşallah bir daha Amerika'da böyle bir turnuva olmaması temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum.
1: Aynı fikir.
2: Yakışmayan bir ülke bence Dünya Kupası'na. Yaptığı şeyler, tavırlar. Hani iyi ki bizim ülkenin başına gelmedi bu yapılan hareketler. Hani ben şunu beklerdim. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Keşke Özbekistan ya da İran ya da örnek vereyim Güney Afrika'daki o ülkelere yapılan o hakaretlerden. Yani bence hakaret o çünkü. O hakaretlerden dolayı o ülkenin federasyonu o feraseti gösterip ben ülkemi turnuvadan çekiyorum. Bunlar hak etmeli deyip geri çekmesi bence onlara tokat gibi bir cevap olurdu. Ve bu tepki bence çığ gibi de büyürdü. Bir daha böyle bir hassizlik de yapamazlardı. Ama FIFA başkanı çıkıp kendi tayin ettiği hakemin vize verilmeyip sınır dışı edilmesine talihsizlik diyebiliyorsa ve hiçbir ülkede sesini çıkarmıyorsa bunlar da bu şeyi devam ettirir diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem.
1: Peki çok teşekkür ediyorum sana da sağ olasın.
2: Hayırlı İyi günler günler abi. İyi teşekkürler.
1: Onları şimdiden söz vermiştik. 65-31 miydi? 65-31 sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey. Oğuz ben İstanbul'dan.
1: Hoş geldiniz.
3: Ben de hoş bulduk. Dünya Kupası'nda benim öyle şeylerim yok fantezilerim. Yani İspanya, Fransa, Arjantin bu üçünden birinin şampiyon olacağını düşünüyorum. Eğer İtalya olsaydı İtalya en kötü İtalya bile Dünya Kupası'nı alabilecek bir ekiptir. Her Dünya Kupası'nda iddialı olan İtalya iki Dünya Kupası sanıyorum oldu katılamıyor. Bu üçünden biri olur. Kimse başka bir hayale kapılmasın. Benim kendi şahsi fikrim tabii. Düşünmüyorum ancak şey. Yani bizim milli takımımızın da insanlar şunu unutmasın. Yani çok çok kolay bir gruptan eleme oynayarak zar zor buraya geldik. O yüzden çok bir beklenti içinde olmak bize yakışmıyor. Bir de bu böyle yapılan şarkılar, martılar, milli duyguları kabartmalar insanları bence artık fazla etkilemiyor. Benim yaşım 60 bilmiyorum. Ben etkilenmiyorum ama belki gençler etkileniyordur. Bunu çok abartmamak lazım. Çıkacaksın, sahaya oynayacaksın. Benim gücüm belli. Yani hayaller kurmamak lazım diye düşünüyorum bir satın konusunda.
1: Severim senin gibi gerçekçi insanları. Onu bir kere net söyleyeyim. Böyle çok fazla o olacak bu olacak deyip ahkam kesen insanlar da oluyor. Onlara da hak veriyorum. Heyecanları da var belki. Evet. Belki çok bilmişlik de olabiliyor bunun karşılığı ama organizasyon ülke anlamında zaten sıkıntılı bir coğrafyada her şeyi o istiyorca yapmak zorundaymışız gibi durum var. Anladın mı? Belli kurallara uymak zorundayız. Herkesin kendine göre kuralları var da. Ya kardeşim bu Dünya Kupası. Burada ülkeler birliktelik yaşıyorlar. Sportif bir birlikteliğin, beraberliğin meyveleriyle dünyaya mesajlar verilmeye çalışıyor ama dünyaya aslında birlikteliği çok yaşatmak istemeyen bir ülkenin bunu ne kadar başarabileceğini ben merak edip gözlemliyorum. Belki izliyorum. O yüzden olabilir.
3: Yani şu var, bu ülke Amerika'sı hiçbir şeye yakışmıyor. Zaten futbolla alakası da olmayan adamlar gidip emekli futbolcuları alıp Avrupa'dan bir lig kurmuşlar kendilerine. Onu da seyreden de bilmiyorum ne kadar var. Biliyorsunuz onların spor anlayışları farklı. Sevdikleri dallar da farklı. Hakikaten de sporlarla da uğraşıyorlar bu arada. Yani futbol artık eskisi kadar bilmiyorum. Cazibesi var mı? Çok dağıldı insanlar. Ben o Somali'de hakemle ilgili arkadaşımız dedi ki o ülke katılmasaydı. Ya, bence yanlış. Oradaki hiçbir ülkenin, Amerika haricinde hiçbir ülkenin katılmaması lazım. Herkesin çıkıp gitmesi lazımdı o gün. Ya da bildirmesi lazımdı FIFA'ya. Kardeşim bu hakem bu maçı bu ülkeye giriyor mu girmiyor mu? Girmiyorsa biz de çıkıyoruz demesi lazımdı. Artık herkes bendeci olduğu için, sadece kendini, insanlar kendini, ülkeler de kendi ülkesini düşündüğü için herkes çok kaba tabloluyor ama dümenine bakıyor. Kimsenin umurunda değil. Zavallı Somali hakeme de ya sen burada süper kupa yönet Avrupa'da diyorsun da utanmadan. Yani çok utanılacak bir durum. Yani insanlık şey ya, insan ne derler o, hani insanlık ayıbı çok inanılmaz kötü bir şey.
1: Yani bu turnuvayı yani FIFA'nın ayıbını UEFA kapatmaya çalıştı diyelim.
3: UEFA kapatmaya çalıştı. Ne ya Afrikalı hakemin ne işi olur Süper Kupa finalinde? Yani çok büyük bir ayıp. İnanamıyorum. Bir de son olarak ben Fenerbahçe taraftarıyım. Biz çok iyi günler de gördük. Şimdi kötü günler yaşıyoruz. Ve size yemin ederim, bakın bunu 10 sene önce söylüyordum arkadaşlarıma. Biz Fenerbahçe'de Galatasaray gibi 13-14 senelik bir durgunluğa gireceğiz. Bunu 2010-2011'de söylemiştim. O gün olanlardan sonra. Ve Fenerbahçe o günden beri geriye gidiyor. Bu saatten sonra toparlaması da zor. Çünkü artık insanların futbola bakışı değişti. Çocuklar eskisi kadar futbolla ilgilenmiyor. Hele Fenerbahçe'yi sahilen hiç ilgilenmiyorlar. Bu sefer başka şeylere kayıyorlar. Böyle bir tek taraflı bir hale geldi. Bir de ben bu Aykut Kocaman konusunda, Aykut Kocaman'ı istemeyen, buraya bağlanıp ya da bir şekilde fikrini beyan edip ya bu Aykut'tan olmaz diyenlerin yarısının başka bir takım taraftarı olduğunu düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Yani Aykut futbolu bilen, düzgün, karakterli bir insandır. Oğuz ve Aykut bu ülkenin yetişti. İkisi de 1900 kaçtı bunlar oynadığında, biz giderdik maçlara işte. 90'lar mıydı bilmiyorum, şimdi yıllarını hatırlayamadım.
1: 80'lerin sonundan itibaren.
3: Üniversite mezunudur ikisi de. İkisi de üniversite mezunudur. O zaman üniversite mezunu futbolcu bulmak imkansızdı. Düzgün insanlardır. Düzgün aile yaşantıları vardır. Yani insanlar biraz da, hani bir de çok cahil bir Fenerbahçe taraftarı var artık, öyle düşünüyorum. Biraz cahillik etmeyip bir takım, bir kulüp, bir hocaya güvendiyse onun arkasında durmayı öğrenene kadar Fenerbahçe başarılı olamayacaktır. Başkan da dahil buna, yönetici de dahil, antrenör de dahil. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii oynadığı yıllar 87-88 sezonu falandı diye hatırlıyorum ben. Aykut Hoca'nın, Oğuz Hoca'nın o Fenerbahçe'ye geliş süreciyle alakalı olarak, yani Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımında birkaç sezon öncesine kadar işte Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Turan Sofuoğlu falan vardı galiba. Ardından işte Kocaeli sporlular gelmeye başladı. Bülent Uygun'la, Moşe'yle bazı oyuncular gelmeye başladı. Mirkoviç falan. Sen o dönemleri hatırlıyorum. Ali Şen dönemleriydi. Daha Aziz Yıldırım yoktu. Ondan sonrası için. O dönemleri de yaşamış insan olarak. Tabii oyunculuk evet efsanedir, iyidir ama iyi teknik adam olur mu olmaz mı kısmını örnekleriyle hep gördük. Çok da temcit pilavı gibi bir konu çünkü. Hep devam ediyor Ajax'ın altyapısında, işte Kocaeli, Sakarya, Eskişehir gibi kulüplerin Süper Lig'de olması gibi. Hep böyle sıkışılan yerlerde gündeme getirilip tekrar reyting yapmaya çalışılan konular arasında yer alıyor. İnsanlar seviyorlar da böyle şeyleri. Görmek lazım ama benim dün Aziz Başkan'ın açıklamamış olması Aykut Hoca'yı ve daha da kimseyle görüşmedik şeklindeki yorumu endişelendirdi. Yani Aykut Hoca açısından değil. Demek ki çok farklı bir isim daha var ki Aykut Hoca hala beklemede tutuluyor gibi düşünüyorum. 75-77 sana da günaydın.
4: Doğan Beyciğim günaydınlar.
1: Buyursunlar.
4: Hayırlı cumalar diliyorum. İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan'dan. Nasılsınız?
1: Sağ olun, eksik olmayın. Sizler aradıkça daha iyi oluyoruz tabii.
4: Rabbim hepimize iyilik sağlık versin. Öncelikle pazar sabahı millilerimizin ayakları düz bassın.
1: Amin.
4: Hepimizin kalbi onlarla çarpacak. Vurdukları her top

0: gol olsun inşallah. Hepimiz heyecanla izleyeceğiz. Tabii ki Amerika'da oynanması sıkıntı tabii ki. Kimimiz uykusuz kalacağız, kimimiz izleyemeyeceğiz, kimimiz özetlerini seyredeceğiz. Ama ben eminim ki iş bayraksa 81 milyonun kalbi Amerika'da atacak. Hatta 85 milyonun kalbi Amerika'da atacak diyorum. Tekrar başarılar diliyorum Montelli Hoca ve bizim çocuklara. Artı şu konuya değinmek istiyorum. Bilmiyorum hatırlarsınız. Ben bir Eyüp Spor taraftarıyım. Eyüp Sultan'dan aradığımdan dolayı. Atilla Gerin hocamıza vermiş olduğu emeklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Kendisi Kayseri Spor'la anlaştı. Ben çok eminim ki Kayseri Spor'u bu sene tekrar Süper Lig'e çıkartacaktır. Bu arada
1: yalnız Fenerbahçe... bu arada hemen şunu ekleyeyim, konuyu değiştirmeden, siz Fenerbahçe'ye geçmeden, galiba birincilik Süper Lig'den çok daha keyifli geçecek biraz takip edersek.
0: Tarihin en iyi birinci ligi olacak bence.
1: Bence de öyle. Evet, kesinlikle öyle.
0: Bu sene tarihin en iyi birinci ligi olacak. Ama tabii bir Eyüp Spor destekçisi olaraktan, Atilla Gerin sempatizanı olaraktan Atilla hocamıza sonsuz başarılar diliyorum. Kim hak ediyorsa o çıksın. Bu arada ben Fenerbahçeli değilim, Galatasaray taraftarıyım. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ı sonsuz tebrik ederim. Yani hayaller değil, gerçekler kazandı. Umarım güzel bir rekabet olur büyük takımlar arasında. İtalyan hocaya da başarılar diliyorum. Sizlere de tekrar hayırlı cumalar diliyorum.
1: Vallahi çok net bir özet çıkarttınız. Hayaller değil, gerçekler kazandı derken çok fazla vaatin karşılığı bazen olmuyor. Bunu genel kurul üyeleri sandıkta gösterdi. O yüzden tam söylediğiniz gibi sonuçlandı. Biraz daha gerçekçi baktı bence Fenerbahçe genel kurul üyeleri.
0: Yani Doğan Beyciğim, herkes dedi der ki genç nesil, yani en son Fenerbahçe'ye üye olan kitle grubu Hakan Safici dediler. Şimdi çok uzağa gitmeyelim lütfen, artık herkesin elinde akıllı cep telefonları ve internetler var. Mantıklı olaraktan düşünürsek bugün Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan başkan kimdir diye bunun isminde tekrar Aziz Yıldırım damgasını görecekler. Ben hatırlarsınız, bilmiyorum tabii ki kaç kişi alıyorsunuz yayınlara, hatırlamamanız da mümkündür. Ben bir Galatasaraylı olarak da size şunu söylemiştim. Ben Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'ın başında başkan olmasını, hatta daha ileriye giderekten Türkiye Futbol Federasyonu başkan olmasını istiyorum demiştim. Hı hı. Bakın emin olun, Aziz Başkan kimin başkanı olursa olsun, Fenerbahçe'nin başında da olsa, bu sene yayın haklarını, kulüplerin gelirlerini göreceksiniz ki iki kat daha arttıracak. Ben buna sonuna kadar...
1: Ya da başarılı olamasa bile bunun için mücadele verecek diye düşünüyorsunuz.
0: Kesinlikle Doğan Bey. Yani Aziz Bey Fenerbahçe başkanıyken ne kadar çırpındı gördünüz. Yani en büyük yayın gelirleri Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başında 8 sene evvel başkanken bütün takımlar ne kadar çok yayın geliri alıyordu pastadan, hatırlarsanız ki. Hı
1: hı. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha önce yaptıkları yapacaklarını teminatı
0: hayırlı gibi cumalar diliyorum. Olun, kendinize hepiniz çok iyi bakın.
1: Sağ olun, eksik olmayın. Telefonlarda, mesajlarda inanılmaz mesaj var. O kadar hani edemiyoruz ama yazıyoruz deyip okunmuyor diye üzülenler de olmuş. Burada cevaplamalarla ilgili bir tane kalp yollamışım. Bu kalpleşmeler aramızda ileride sıkıntı yaratabilir mi diye düşünenler olmuş. Galatasaray'dan dost olmaz diyen adama gelmiş, Galatasaray'ın başkanı olsun, yok Türkiye Federasyonu başkanı olsun falan gibi, sen Fenerbahçeli olabilirsin diye yazmış bir arkadaş. Hayırlı cumalar Dodo. Hayretler içerisinde dinliyorum. Hem Fenerbahçeli hem mantıklı konuşuyor bu arkadaş. Sanki şoktayım, kaldım öyle insanlar aramızda diyor. Güzel fotoğrafmış, sevdim. Gerçekten iyiymiş. Kendime bir dakika dur, göndermek isterim yani. Bir fotoğraf paylaşmışlar. Bunu bir atabilir miyim? Atarım herhalde, yolladım. Peki. Hadi git baba, Cihan gelmedi mi hala demiş mesaj. Duydun mu Cihan? Duydun değil mi? Peki, duymaz mısın? İşine gelince babaannem gibisin, yemin ederim. O da öyleydi. İşine geldiğini duyuyordu, gelmediğini duyuyordu.

0: Keşke Osimhen Türk olsaydı da Dünya Kupası'nı bak nasıl alıyorduk diye yazan da bir arkadaş var. Onu da yazmış. Biz de pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında inşallah güzel bir galibiyetle beraber yeni bir coşkuyla bir haftaya başlarız. Saat 10'da kısmet olursa radyoda olmayı planlıyoruz efendim. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Millilere de sonsuz başarılar.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu. Hollanda. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular. Müzelerinde ise Dünya Kupası bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar, kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya. Dünya kupalarında genellikle herkesin sempatisini kazanan ve başarılı futboluyla taraftarını gururlandıran Japonya, 1998 Fransa'dan beri turnuvaya katılıyor. 8. kez katılacak olan Japonya, 4 kez son 16'ya kalma başarısı gösterirken 4 kez de turnuvaya grup aşamasında veda etti. Japonya, kadrosunda Hiroki Ito, Zayan Suzuki, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda gibi isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç. İsveç ve Dünya Kupası denilince akla doğrudan Zlatan İbrahimovic gelse de artık o jenerasyon geride kaldı. Gyökeres önderliğinde İsveç, playofflarda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve 13. kez turnuvada yer alıyor. 1958'de ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci olan İsveç, 1938, 1950 ve 1994'te de üçüncü olma başarısı göstermişti. Tunus. 7. kez turnuvada boy gösterecek olan Tunus, zorlu F grubunda yer alıyor. Daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenen Tunus, kadrosunda 32 yaşında milli takım seçimini yapan ve Tunus'u seçen Sami Khedira'nın kardeşi Rani Khedira'yı bulunduruyor.
1: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den mikrofonun başında yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşayan ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 12 Haziran 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden hepinize merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arabasında, iş yerinde, evinde, yolda, tatilde, memlekette ya da gurbette, hatta şu anda belki de camiden çıkıp dua eden bizleri dinleyen tüm dostlara da hoş geldiniz diyorum. Madem bugün mübarek bir gün, bugün için de güzel bir mesaj verelim. Unutmayın, bazen bir insanın en büyük zenginliği kalbinin huzurlu olmasıdır. Bu da çok çok önemlidir. Rabbim evlerinize bereket, sofralarınıza bolluk, gönüllerinize huzur, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, güzel ömürler nasip etsin inşallah. Evet, her gün futbol konuşuyoruz ama Allah tuttuğunuz takımı değil sadece, gönlünüzü de sevindirsin inşallah. Hayırlı cumalar Radyo Gol ailesi diyorum. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10 Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde bana ulaşabilirsiniz. Milli takımın

0: maçları yaklaşıyor biliyorsunuz. Bununla ilgili mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Favori takımınızı da yollayabilirsiniz. Dün akşam Dünya Kupası'nın açılış maçı vardı ki hakikaten keşke açılmasaydı diyesi geldi insanın. Ama öyle Dünya Kupaları oluyordu ki, öyle maç anlatanlar oluyordu ki bizi de o maçların içinde tutuyorlardı. İşte o isimlerden bir tanesi sevgili Mehmet Sevinç şu anda telefonun diğer ucunda. Mehmet Sevinç, yıllarca bu maçları anlattın. Hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Hoş bulduk.
0: Nasılsın, her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Dünya Kupası da başladı, daha da iyi olur diye düşünüyoruz.
0: Peki, ilk maçta 3 tane kırmızı kart, en son 2022 Dünya Kupası'nda toplamda 4 tane kırmızı kart gösterilmişti. Bence 1,5 saat hakikaten bir zaman kaybıydı. Bilmiyorum, sen de katılır mısın? Meksika-Güney Afrika maçı için görüşlerini almak isterim.
1: Ya gerçekten öncelikle yani bir Dünya Kupası'nın açılış maçının adı bence Meksika ve Güney Afrika olmamalı. Yani teamül neydi Dünya Kupalarında? Son şampiyon ilk maçı oynardı. Evet. Değil mi? Yani evet. Normal şartlarda Arjantin'in oynaması gerekirdi ki Arjantin oynasaydı eğer gerçekten Dünya Kupası açıldı derdik. Biz son şampiyonu bir görürdük. Herkes de merak ederdi diye düşünüyorum. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer dediler ki son şampiyon oynamasın. Neden böyle bir şey dediler onu da bilemiyorum. Ama son şampiyonla başlasaydık bence Dünya Kupası başladı derdik. Ama dünkü mücadeleyle birlikte, Meksika Güney Afrika maçıyla birlikte Dünya Kupası başladı. Peki ben diyemiyorum çünkü hala o havaya ben giremedim. Şahsen dinleyicilerimiz de bence girememiştir.
0: Evet, Zafer Bey de diyor ki mesela Çağatay Hocam iyi yayınlar, ikinci yarıda uyumuşum diyor. Bu da bir dinleyicimizin tepkisi.
1: Ya şöyle, maç gerçekten kötü bir maç oldu. Kalite olarak son derece düşük bir mücadele oldu. Hatta işte maçın sürekli de tempo çok düştü diye kendini ara ara kurtarmaya çalıştı. Çünkü o da belli ki sıkılmıştı mücadeleden. Ben de çok maça dahil olamadım açıkçası. Bir ara işte ben de sesi kıstım. Bir iki yapmam gereken ütü vardı. Ara ara bakarım, ara ara ütümü yaparım dedim. Öyle bir maç oldu. Yani hiç maç bize çekmedi.
0: En azından yararlı bir şey yapmışsın Mehmet Sevinç.
1: Yani evet, birikmiş çamaşırlarımı en azından temizlemiş oldum. Ortadan kaldırdım, ütüledim, topladım. Böylece birkaç hafta hem ben rahat edeceğim. Ama Dünya Kupası olarak baktığımızda da hayal kırıklığı dolu bir maçtı. Yani senin o tabirine de katılıyorum. 90 dakika diyorsun ama 2 saat sürdü devre arasıyla beraber.
0: Evet, hani televizyon dakikalıkta... molaları vardı. Değişik evet, kurallar, yeni kurallar. Robocop gibi bir hakem vardı. Yani sadece hani gözüne de bir termal kamera falan taksalar artık sırıtmayacaktı. Çok enteresan geldi bana, bilmiyorum ama açılış böyle oldu. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel maçlar izleriz. Amerika-Paraguay maçı var. 0-4 de çok önemli bir maç. Rakipleri hani ABD'nin de ev sahibi olması tabii hakemler tarafından da belki ittirilecektir, edecektir ama bir Latin Amerikası, Latin Amerika ülkesi Paraguay çok ters de gelebilir. Nasıl değerlendirirsin bu maçı?
1: Şimdi tabii her takım Dünya Kupası'na özel olarak hazırlandı. Bütün futbolcuların hayalidir Dünya Kupası'nda oynamak ve en üst performansı sergilemeye çalışacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi olduğu için ekstra bir motivasyon olacak. Senin dediğin gibi belki ufak tefek hakem şansı da yanlarında olabilir diye düşünüyorum. Paraguay ya hemen hemen her Dünya Kupası'nda, aslında katıldıkları hemen hemen her Dünya Kupası'nda iyi futbol oynamaya çalışan, teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu, işte Güney Amerika ekolünden gelmenin verdiği de belki bir avantajla bir ekip. Bu mücadeleye baktığımızda işte Güney Amerika temsilcisiyle Kuzey Amerika temsilcisi karşı karşıya gelecek. Biraz daha farklı motivasyonları olacak ve biraz daha farklı futbol yaklaşımları olacak bence. Tabii çok tecrübeli bir teknik direktör Amerika Birleşik Devletleri'nin başında. Çok iyi hazırladığını ben düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu mücadelede de şahsen ben Amerika'nın biraz daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ama saati bize çok ters. Yani 04'te kimsenin de kalkıp bu maçı Türkiye'den izleyeceğini düşünmüyorum. Uykusu kaçan

0: var belki. Hı hı. Uyandı gece 4'te, uyuyamadı. Ya bir açayım bakayım ne oluyor, bu maç bizim grubumuzdaki takımlar oynuyor diye bakabilir ama ya da işi olanlar, hani ertesi günü yazı yazacak olanlar, belki program yapacak olanlar izleyebilirler ama bunun dışında pek de albenisi olan bir mücadele olmayacak gibi hissediyorum en azından saat itibariyle.
1: Evet. Gelen dinleyicilerimizden Mehmet Bey diyor ki Çağatay Hocam, ben hakemi sahada gördüğümde sniper sandım diyor. Bir dinleyicimiz Nevzat Bey, ikinci yarının başlarında Meksika taraftarları yuhladılar demiş futbolu. Adem Bey sevgilerini yolluyor. Sanırım bu Dünya Kupası Hitler'in dönemindeki Dünya Kupası'na benzeyecek diyor. Böyle yorumlar da var. Tabii bu arada çok da güzel bir konuya da değinmiş. Yarın LGS sınavları var. Bugün de okullar tatildi. Evet. Tüm çocuklara da sınava girecek. Öğrencilere de sağlık, sıhhat ve üstün başarılar nasip eylesin. Allah diyoruz. Onlara da buradan başarılarımızı yollayalım. Çok uyuyan taraftarımız varmış. Onların mesajları da var. 0212 273 10 ona bir yandan geliyor. Mehmet Sevinç'e selamlar, sevgiler, tekrar hoş geldi, uzun zaman oldu sesini duymayalı diyor Murat Bey. Nasıl bir 11 bekliyor Mehmet Sevinç'e göre, nasıl bir 11 ile çıkmalıyız diyorlar, böyle bir soru var Mehmet.
0: Ya önce hakeme bir değineyim ben. Hakemin evet o taktığı kamera zaman zaman, her maçta olmuyor ama bazen işte Serie A maçlarında da görüyoruz. Bazen haftada işte önemli seçtikleri bir maçta hakeme bu tarz kameralar takılıyor. Almanya'da da oluyor. Bu İngiltere'de de oluyor. Dolayısıyla çok benim garibime gitmedi. Yani daha önceki maçlarda da gördüğüm için belki de çok enteresan gelmedi bana hakemin o kıyafeti. Sadece o kırmızı kart pozisyonu vardı, hatırlayacaksın. Üçüncü kırmızı kartta VAR'ın müdahalesiyle gösterdiği kırmızı kartta rakibinin yüzüne olan müdahalede. Orada biraz İngilizce problemi yaşadığını gördüm ben hakemin. Yani o biraz problem olabilir tabii ki üst düzey mücadelelerde bu hakem için. Ama zannediyorum grup aşamasında bu hakemin ülkesine gitmesi gerekebilir. Çok da iyi bir performans sergilediğini de düşünmüyorum. Futbolcularla iletişimi de pek iyi değildi. Hı hı. Kırmızı kart kararını da doğru düzgün açıklayamadı. Zaten Güney Afrikalı futbolcuların yüz ifadelerine bakacak olursan, konuşurken stadyuma kimse bir şey anlamadı. Herkesin anladığı tek şey red kart bölümüydü. O yüzden bu hakem biraz problemli gibi geldi bana şahsen. Milli takıma dönecek olursak Uğurcan'ın tabii yeri garanti. Çok formda bir kaleci. Hatta Guardian'daki yazıyı da ben okudum, milli takım analizini. Orada diyor ki işte Uğurcan dikkat çeken bir Şampiyonlar Ligi performansı sergiledi. Türk milli takımının da dikkat çekici oyuncularından biri olmaya aday diyorlardı. Uğurcan'ın tartışmasız bir numaralı kalecimiz olduğunu herkes herhalde düşünüyordur. Sağ bek konusunda işte orada ben Zeki'nin de olabileceğini, Mert'in de olabileceğini düşünüyorum. Sol bek Ferdi, Melih Demiral ve
1: Abdülkerim mi?
0: Abdülkerim olur. Orta sahada derin oyun kurucu muhtemelen Hakan Çalhanoğlu olacaktır. Orkun'un kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çok emin değilim. Çünkü Arda nasıl kullanılacak, Orkun nasıl kullanılacak, o konuda pek bir kafamda net oturmadı. 10 numaraya Arda'yı koyabilir, sağ kanada Barış'ı koyabilir, sol kanada Kenan'ı koyabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu daha benim bana cazip geliyor. Forvet pozisyonuna da açıkçası Kerem Aktürkoğlu olacaktır. Yani Orkun'u Hakan'ın yanında da kullanan
1: yani eski sisteme mi dönüyoruz? Gene 4-6-0 evet. Gibi bir şey mi olacak?
0: Evet öyle olacak. Yani bence öyle olacak. Çünkü yani Orkun da hücuma dönük bir orta saha oyuncusu. Hakan da en iyi derin oyun kurucularından biri dünyada.
1: Evet.
0: Hatta bugün The Athletic'te de bir makale vardı. En iyi 50 oyuncu, Dünya Kupası'nın en iyi 50 oyuncusu arasında Hakan Çalhanoğlu'nu da göstermişler Arda Güler'le beraber. Hı hı. O zaman dörtlü savunmayı şöyle yaparız bence. Sağda Zeki oynar, solda Ferdi oynar, Abdülkerim ve Melih oynar. Hı hı. Önlerinde Orkun ve Hakan Çalhanoğlu olur. Onun önünde 10 numarada Arda, sağda belki Barış olabilir, solda Kenan zaten iyileşti olur, önde de Kerem Aktürkoğlu olur diye düşünüyorum. Yani fizikli bir takımla çıkarız, evet, diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dinleyicilerimiz bile takip ediyor seni. Sevgili Hüseyin Bey de demiş.

0: ki Mehmet Sevinç'in 3'te programı var demiş. Onu da takip ediyoruz demiş. Sana da sevgilerini iletmiş. Sevgili Mehmet Sevinç, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadığın için en kısa zamanda görüşmek üzere.
1: Hoşça kal, kendine iyi bak. Herkese selamlar.
0: Sağ olasın, hoşça kal. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda bana hafta içi yazmıştınız. Geçen hafta da yazmıştınız. Sevgili Abdullah Ercan'ı da bağlar mısınız demiştiniz. Abdullah'ı da aramak istiyorum. Onunla da konuştuk çünkü sevgili Abdullah Ercan şu anda telefonundan arıyorum ve onu da yayına almak isterim.
2: Efendim?
0: Evet, Abdullah müsait misin?
2: Müsaitim Çağatay.
0: Nasılsın?
2: İyi, sen nasılsın?
0: İyi valla. Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin efsanelerinden, milli takımın yıldızlarından, aynı zamanda teknik direktör, aynı zamanda evet, A-spor yorumcusu, yok Türk futbolunun da en efendi insanlarından, futbolcularından, karakteriyle, kişiliğiyle benim de idolümdür Abdullah Ercan.
2: Estağfurullah.
0: Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay. Çok güzel temennilerin için çok teşekkür ederim.
0: Rica ediyorum.
2: Çok sağ olun.
0: Sevgili Abdullah, dün akşam bir maç başladı. Sen de yayındaydın. Ben de bir yandan hem evet, seni takip ettim hem milli maçı takip ettim ama keşke başlamasaydım acaba dedik. Dünya kupasında uyuduğumuz bir maç oldu. Allah'tan sen yayındaydın da uyumadın. Neler söylemek istersin?
2: Vallahi ben saat 5'teki maçı daha çok beğendim de senin soruna cevap vereyim. Ya Çağatay, tabii kazanılmış bir galibiyet var. Turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemli. Tabii bunu bir kenara koyalım. Ama 80 bin kişi önünde ev sahibisin. 1-0 öne geçmişsin. Hala zorlanıyorsun. Gerçi Güney Afrika'nın sana sorun çıkaracak herhangi bir durumu kalmamış. Seyircilerin biraz homurdanmaya başladığı bir maç. Biraz ben açılış maçının stresine veriyorum. Yoksa Meksika takımı çok kaliteli bir takım. Ama tabii özellikle iki tane oyuncusu atılmış bir Güney Afrika'ya karşı oyunun son bölümünde bence farkın daha da açılması lazım. Ama taraftarların hoşnut olmadığı bence en önemli konu oynanan oyunla alakalı. Hı hı. Yani dediğim gibi Meksika takımı çok daha potansiyelli bir takım, çok daha iyi oynayabilecek bir takım. Eleştiriler hocanın takımı biraz tuttuğu yönünde. Biz futbol severlere, izleyici olarak soruyorsan, tabii çok keyif aldığımız bir maç olmadı ama saat ben 5'teki maçı da seyrettim. 5'teki maç da aksine çok keyifli bir maç oldu. Güney Kore Çekya maçı. Hı. Yani Güney Kore Çekya maçı.
0: Ohyenkin'in de gol attığı.
2: Evet, sonradan oyuna girdi, çok ön alana bir koşu yaptı, ön direğe güzel de bir gol attı. Ama tabii evet, Meksika'da olduğu için gözler senin de dediğine katılıyorum, çok tatmin edici bir oyun yoktu.
0: Ben sabah kalkamadım, maçın özetini izledim ama kalkar kalkmaz ya evet, Abdullah şeye bakıyorum şimdi, Ohyenkyo'ya dikkat edeceğim ya. Maçı açtım. Evet. Ya hepsi Ohyenkyo.
2: Hakikaten hepsi birbirine benziyor ya.
0: Ya tıraşlar da aynı. Hani tipler de aynı. Ya Allah'ın gücüne
2: maçı gitmesin. Maçı anlatana Allah kolaylık versin.
0: Ya zaten ya, herhalde sonu da Yu'yla bitiyordur hepsinin. Ya Li'yle yani, bitiyor ya Yu'yla bitiyor.
2: Anlatırken ortaya karışık oldu bir iki evet, kere de zaten. Ama çok keyifliydi Çağatay. Çok, yani şu ana kadar İki maç oynandı ama ikinci maç çok keyifliydi, onu söyleyebilirim.
0: Abdullah, şimdi tabii gözler Türkiye'nin maçında ama onun öncesinde evet, bir Amerika-Paraguay maçı var ki bizim grubumuzdaki evet, en önemli maç belki de ve 3 maç oynayacaklar. Hatta 3 puan alanlar bile en iyi 3. 8 tane alıyorlar ya, o 3 evet, puanla da en iyi 3. olabilirler. Ya böyle de bir avantaj olacak.
2: Son 32 için evet, evet son evet, 32.
0: Amerika Paraguay maçı için neler söylemek istersin? Nasıl bir sonuç bize yansır? Yani avantaj anlamında yansır.
2: Ya Çağatay, şöyle, bizim grup biraz daha denge grubu. Yani bizim grupta şöyle bir takım yok. Herkesin görece olarak kazanabileceği bir takım yok. Mesela dün oynanan grupta Güney Afrika bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda mesela B grubunda Katar bunlardan bir tanesi. Ama bizim grupta bir takımın hiç puan almadan o grubu tamamlama şansı yok. Onun için ben bizim grubun biraz denge grubu olduğunu düşünüyorum. Bizim şansımız var mı? %100 var. Hem de çok var. Ki bence Paraguay ve Amerika'ya nazaran görece olarak daha kazanabileceğimiz bir maçla başlıyoruz şeye, gruba başlıyoruz. Hı hı. Ama tabii Amerika'nın ev sahibi olması, Paraguay'ın sert oyunu, bu maç, yani Amerika Paraguay maçı aslında bizim için biraz daha avantaj. Neden avantaj? Dediğim gibi biz Avustralya'ya göre bir iki konu haricinde daha iyi takımız. Oyun kontrolü bizde olacağını düşünüyorum ama dikkat etmemiz gereken Avustralya'nın da bir iki tane önemli parametresi var. Ne gibi? Mesela fizik güç gibi. Ne gibi? Mesela duran top organizasyonu gibi. Eğer bunlara dikkat edersek ben bizim galibiyete daha yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum ama turnuvanın başlangıçları Çağatay hep zordur.
0: Evet.
2: Biz de 2002'de Brezilya'ya kaybederek başladık. Sonuçta gruptan çıkıp dünya üçüncüsü olduk. Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani kamuoyunda bazen görüyorum işte Avustralya çantada keklik gibi. Kesinlikle öyle değil. Neden öyle değil? Son 6 Dünya Kupası'nın hepsine katılan bir ülkeden bahsediyoruz. Diyeceksin katıldıkları şey sıralama biraz daha kolay ama onun için tedbiri elden bırakmadan gerçekleri de bilerek şey yapmak lazım. Yani tedbirli olmak lazım. Bu evet. Muhtemelen Montella zaten bunları oyunculara aktarıyordur diye düşünüyorum.
0: Zaten yani Avustralya 2006 ve 2022'de de benim bildiğim kadarıyla son 16 turuna kalan takımdır.
2: Tabii son 16 Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Futbolları daha önceki yıllara göre daha çok gelişti. Fizik anlamında çok iyi durumdalar. Ya bir sürü onlar için olumlu parametre var ama biz daha yetenekliyiz.
0: Sen de daha hatırlarsın Karabük Spor'un teknik direktörü Popovic çalıştırıyor Avustralya'yı da.
2: Evet.
0: O zaman
2: evet.
0: Karabük'ü küme düşürmüştü. Bak şimdi
2: öyle mi? Yani vallahi iyi bir anekdot ama ben tabii o kadar bilgim yok. Şimdi senden öğrendim. Benim için de güzel oldu. Kolay değil tabii. Onlar biraz daha bu kıtaya yakın yakınlar biliyorsun. Hı hı. Yani sonuç itibariyle dediğim gibi biz görece olarak kağıt üzerinde daha kazanmaya yakın takımız ama Çağatay çok dikkat etmeliyiz. Hı hı. Biz 2024'te büyük bir başarı elde ettik. Biz Hollanda'ya da bakma, hakemin yüzünden elendik. Yoksa Hollanda'yı da geçerdik. Hı hı. İnşallah ben yani milli takımın Allah nasip ederse yani son 16'da olabileceğini düşünüyorum. Yani son 16 bizim için ilk başta ilk baştaki hedef tabii ki Avustralya maçı ama çocukları düşünüyorum, kalitelerini düşünüyorum. İnşallah bir ilk başta bir son 16 görürüz diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra bakacağız.
0: Sevgili Apo, sana çok güzel bir mesaj gelmiş. Onu okumak istiyorum izin verirsen. Almanya'dan tamam. Gelmiş. Abdullah Ercan benim çıplak gözle izlediğim gelmiş geçmiş en iyi sol bektir. Ki altına imzamı atarım ben de. Karakterli ve dürüst bir örnek spor adamı. Almanya'dan selamlar demiş Murat Akdoğan. O da bizi dinliyormuş şu anda.
2: Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
0: Sevgili Abdullah, son olarak sen de yayına gireceksin biliyorum. Bu yolunun arasında bize de vakit ayırdın.
2: Sana her zaman ayırırım. Çağatay'cığım ayıp ediyorsun.
0: Eyvallah. Son olarak nasıl bir 11 bekliyorsun? Çünkü söylediğin yorumlar genelde hep çıkıyor. Çok da sözüne güvenilen bir spor yorumcususun. Buna da televizyonda hep şahit oluyoruz. Nasıl bir 11? Hani Uğurcan'dan başlayıp işte Zeki,
2: tamam, ben hemen kurayım sana.
0: Olur. Evet.
2: O dediğin arka taraf doğru. Uğurcan da doğru. Kenan bir tarafta, Barış Alper bir tarafta, Kerem merkez santrafor. Hı hı. Hakan'ın yanı Orkun. Hı hı. Yani Orada şöyle bir şey var. Yani orada ya İsmail tercih edilecek görüntü olarak. Oyunun son bölümünde de

0: tercih edilebilir. Belki öne geçtiğimiz bir oyunda bir stoper daha tercih edilip beşli bir hatta da dönebiliriz. Çünkü Montella bunu zaman zaman da deniyor. Ama ben klasik olarak Hakan Orkun Arda üçlüsünü bekliyorum orta sahada. Evet. Benim düşüncem bu. Bir tarafta Kenan Yıldız, bir tarafta Barış Alper, merkez santrafor gibi. Yani 4-6-0 gibi, çok alıştık artık bu terime. 4-6-0 gibi, ileride de Kerem Aktürkoğlu. Ama Kenan'ın uzun süren bir sakatlığı var. Yavaş yavaş takımla başladı. O benim biraz maç ritmi konusunda tedirgin ediyor. Hı hı. Yani o önemli. Arda'nın bir sakatlığı vardı. O daha çabuk atlattı. Keza Hakan'ın da biliyorsun tam anlamıyla %100 hazır değil. Bunlar herhalde pazar sabahına kadar düzeltilecek konular diye görüyorum.
1: Evet. Yılmaz Çelik, Abdullah Ercan neden Avrupa'da top oynamadı? Teklif mi gelmedi? Yoksa gitmek mi istemedi? Çağın ilerisinde bir topçuydu. Sol tarafı tek başına kapatabilecek potansiyeli vardı demiş.
0: Vallahi ben korkak bir adamdım. O kadar teklif geldi. Yani şu anki aklım olsa Çağatay bir dakika durmamız giderdim.
1: Maltepeli Sezgin, ama daha değil arttırıyorum. Eğer kendi evet, gerçek mevkisinde oynasaydı Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı 10 numarasıydı, defalarca karşılıklı oynadığımız.
0: Ben amatör takımda 10 numara oynuyordum. Doğru bir tespit. Bu soruyu soran kişi beni tanıyor. Evet,
1: evet, Maltepe'den Sezgin'miş.
0: Evet.
1: Adem Bey sana çok selam söylüyor. Hocaya göre aleyküm bizim selam. Maçımızda sol tarafta Ferdi Kenan oynayabilecek mi? Zaten cevapladı Abdullah Hoca'ya. Sana yine çok mesaj geliyor. Emrehan Bey, Abdullah hocama saygılar. Evet. Onu çok seviyoruz demiş.
0: Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim.
1: Yine buradan devam ediyorum. Trabzonspor taraftarı Metin, ben Abdullah abiye selamlar demiş. Çağatay hocam, evet. Murat Bey, Serkan Bey, Nihat Bey, Kerim Bey, Hüseyin Bey, Ayberk Bey, Abdullah hocama, sevgili Abdullah Ercan'a lütfen çok selamlarımızı ilet demiş. Üzerimde
0: çok
1: kalmasın.
0: Selamlar.
1: Yine geliyor.
0: Bu
1: arada Maltepeli Sezgin Bey de demiş ki Yeni Çarşı'dayken karşılıklı çok oynadık demiş.
0: Ha, oradan tanıyor tamam. Beni. Tamam, çözdük işi. Yoksa benim yani futbol 10 numara başladığımı çok az kişi biliyor.
1: Evet.
0: Sonradan beni sol beke döndürdüler. Rahmetli Özkan Sümer döndürdü.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sevgili Abdullah Ercan, çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşelim inşallah.
0: Görüşürüz Çağatay'cığım. Kendine iyi bak. İyi yayınlar diliyorum.
1: Yolun açık olsun. İşin gücün rast etsin. Hoşça kalın.
0: Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: İstanbul'dan Hasan Bey diyor ki Galatasaray taraftarıyım. John Duran'ı aldı mı demiş hocam. Almadı henüz. Öyle bir resmi açıklama yapılmadı. Abdullah abiye Karagümrük'ten sevgiler demiş Hüseyin Topçuoğlu. Onu da iletirim çünkü zaten muhtemelen yayından sonra biz Abdullah'la tekrar konuşacağız. O zaman da söz veriyorum, iletirim. İstanbul'dan Muhammed, ben biz gruptan çıkacağımızı hiç sanmıyorum demiş. Yani inşallah çıkarız ama dün kimle konuşmuştuk? O kadar çok tabii spor yorumcusu, gazeteciyle bağlanıyoruz. Ha, dün Aksal abiyle konuşmuştuk. O da söylemişti sevgili Aksal Yavuz. Bir rehavet durumu var gibi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun biz finale çıkacağız, İşte biz finalden başka bir şey düşünmüyoruz gibi açıklamalar bence hani çok da gerekli değil. Takım üzerinde de bu tür açıklamaların ben çok yapılması taraftarı değilim. Maç maç bakmak lazım. Yarın atıyorum Avustralya ile oynadığımızda, ondan sonra Paraguay, ondan sonra Amerika'ya bakacağız. Maç maç gideceğiz. Son 32'ye kalacağız. 32'den sonra 16'ya bakacağız. Bu işin en doğru yöntemi budur. Halil Akyol, Çağatay Hocam iki gündür seni dinleyemedim, geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bizim istediklerimiz bağlanamadı demiş. Bir de gülme emojisi yollamış. Yılmaz Bey, kimi istediğiniz bağlamadık. Yılmaz Bey, onu da yazın. beni de aydınlatmış olursunuz. 0212 273 10 10 0 542 273 10 10

Bu arada bu bilgiyi de hani vermem lazım sizlere çünkü Dünya Kupası sebebiyle birçok gazeteci arkadaşımız, birçok spor yorumcusu arkadaşımız Amerika'dalar ve Amerika ile aramızdaki saat farkı aşırı derecede fazla olduğu için benim yazdığım mesajları da dün akşama doğru aldılar ki ben de çok üzüldüm çünkü

0: bilirsiniz. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde bana da ulaşabilirsiniz. Yine mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Şimdilik kısa bir ara, daha sonrasında yine çok önemli konuklarla Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'ta Dört Büyük Gündem'de çok önemli konuklar ağırlamaya devam ediyoruz. İşte Mehmet Sevinç'i aldık. O yıllarca maçlar anlattı. Tenis maçlarından futbol maçlarına kadar, Melisa Vargas'ların bağırdığı maçlara kadar hala kulaklarımızda. Daha sonrasında Abdullah Ercan'ı aldık. O da çok çok önemli bir konuktu. Şimdi de sevgili Serdal Kalay var. Mikrofonun diğer ucunda Serdal'cığım, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Sizleri sormalı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar olsun. Sen de yayına gireceksin.
1: Evet, birazdan.
0: Dün akşam tabii seninle hep böyle televizyonları da beraber olduğumuzda konuşuyoruz. Bekledik Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maçla, uyuyakaldığımız bir maçla Dünya Kupası'nı açtık. Bundan sonra da uyur muyuz? Daha zevkli maçlar bekliyor musun? İzlenimlerini almak istiyorum sevgili Serdal Kalaycı.
1: Vallahi o uyuyanlardan olmadım ama o seviyeye gelmedim değil yani, gerçekten de o seviyeye geldik. Yani bu da aslında 48 takımlı Dünya Kupası nasıl olur, beraberinde bize neler getirir, bu da düşünülen şeylerden birisiydi gerçekten. Çünkü yani 32 takım demek, işte 48 takım demek, üzerine 16 takım koyunca aslında hani Dünya Kupası finallerini yani biraz böyle amiyane tabir olacak ama rüyasında görülmeyecek takımları bile buraya taşımış oldu. Dolayısıyla dün akşamki Güney Afrika futbolu bizi o uyuma noktasına getiren futbol oldu. Yani Meksika'nın karşısında Pele'de bir açılış maçında çok daha farklı bir mücadele beklerdik ki açılışlar her zaman o turnuvaların heyecanını gösterir. O turnuvaların yani nasıl geçeceğine biraz bile işaret eder. Eyvallah, hep ev sahibi ülkeler mutlaka oluyor işin içinde ama yine de hani organizasyon anlamında da zaten böyle çok çok farklı bir organizasyonda, açılış organizasyonu görmedik diyeyim. Hele hele maça gelince yani bir noktadan sonra artık nereye gideceğini maçın o kadar net kestirebiliyorsunuz ki öyle bir maç olunca da ister istemez maçın bütün o heyecanı kaçıyor. Yani sonucu başladıktan kısa bir süre sonra zaten hani kağıt üstünde baktığımızda maç öncesinde yani bu maç nereye evrileri tahmin edebiliyorduk ama bu kadar da kolay rahat olmamalıydı. Erken gol ben Meksika'dan bekliyordum ama ardından her ne kadar çok güçlü bir ekip olmasa da Güney Afrika yine daha dirençli, daha motivasyonu yüksek, çok daha farklı bir yapı olabilirdi beklense, tamamen sonuçsuz kaldı. Yani bugün benim maça dair aklımda kalan tek şey 3 tane kırmızı kart oldu, öyle söyleyebilirim. Bu maçı öyle hatırlayacağım çünkü. Yani ilk açılış maçında 3 kırmızı kart. Hakemin bir takım kararları tartışılabilir, olabilir. Onlara çok girmek istemiyorum ama futbol adına bize böyle çok fazla tatmin etmeyen yani o hani bizim milli takımımızın da işin içinde olmuş olması bu Dünya Kupası'nın heyecan boyutu olarak birkaç level üstü atıyor ya. O şekilde yaklaştık. Ben bilmiyorum, belki kendi adıma beklentiyi çok yükseltmiştim. Tabii ki her maç böyle geçmeyecekti illaki ama yine de dediğim gibi hani kilitlenmiş bir maç olsaydı yine daha keyif verebilirdi. Çünkü yani Güney Afrika'nın zayıf bir ekip olduğunu görünce yani maçı kestirebiliyorsunuz. O tahmin edebilirlik de zaten heyecanı öldürüyor. O şekilde bir maç tamamlandı. Yani ikinci yarısında tabii o ikinci yarısında da aksiyonlar oldu mutlaka ama ya yine de ilk yarı kadar böyle çok konsantrasyon yüksek takip etmedim de. Ya onu da söyleyebilirim açıkçası. Ve şunu da sorguladım. Hemen şeye baktım. Genel maçın işte kupa boyuncaki takvime baktım. Acaba şimdi tabii ki bize göre müsait günlerde sabah 5'lerde 4'lerde kalkıp izleyeceğimiz maçlar da olacak elbette. Baktım acaba hangi maçlar için kalkmalıyız diye. Yani her maç için de değmez gibi görünüyor. Özellikle grup maçlarında. Yani tabii şimdi grubun ilk açılış, ilk maçlar itibariyle belki böyle bir şey görebiliriz ama ikinci, üçüncü maçlar biraz da puan hesapları devreye girmeye başlayınca biraz daha farklı olabilir mutlaka ama yine de böyle prime time'da böyle bir maç izlemiş olmak kötü bir deneyimdi, tecrübeydi. Ben olsam fikstürü belirlerken mesela dün işte sabah Güney Kore Çekya maçı Çoktan farklı bir maç oldu, olurdu.

0: Meksika Güney Kore ile başlatırdım mesela bu maçı ve Dünya Kupası'nın başlangıcı itibariyle böyle heyecanı üst doz yapmış bir maçla başlatmak heyecanı da daha çok böyle ortaya koyar gibi geldi. Evet. Ama tabii yani fikstür çekilirken tabii eşit şartlarda fikstür çekiliyor. Hani öyle başlamış olsa en azından bir izlenim, benim alacağım izlenim öyle olurdu diyeyim hocam. Hı-hı. Açıkçası o genel kanıya katılıyorum. Heyecansız, kötü bir maçtı, kötü bir açılış maçıydı. Ev sahibi Meksika istediğini aldı. Yani Güney Afrika'nın da puan alabileceğini sanmıyorum. Yani bir beraberlik dahi olacağını sanmıyorum. Çekya da çok rahat yenebilir görüntüsü var bu takımı. Zaten Güney Kore'nin futbolunu görünce ben direkt bir numaraya grup birincisi Güney Kore'yi yazdım. Tabii Meksika dün hani Güney Kore, Güney Afrika tamam performans olarak kötü, özellikle topu aldıktan sonra hücumda ne yapacağını bilmeyen bir takımdı. Yani nasıl hücum edelimi bilmeyen bir takım gibi gördüm ben. Yani burada Meksika bu takıma karşı çok çok daha aslında kaçırdığı pozisyonlar görmeliydik diyeyim daha açık ifadeyle. Meksika'yı da çok çok iyi bulmadım. Yani ben yani özellikle o final dediğimiz turlara gidecek bir takım beklerdim. Öyle bir takım göremedim ama dediğim gibi bundan sonraki maçlarda nasıl olur, belki karşısındaki rakibe göre onun oyunu da bozulmuş olabilir. Göreceğiz ama ben o grubun bir numarasına Güney Kore'yi yazdım, onu da söyleyeyim. Bu arada Oyan Gün'ün attığı gol de sanki Beşiktaş bir Avrupa Kupası mücadele oynuyormuş da gol atmış gibi de sevindik. Tabii buradan artık bizim ligimizde top koşturan tanıdığımız bir isim olunca bu tip futbolcularda da gözümüz oluyor bir anda Dünya Kupası'nda. Yani bizim milli maçlarımızın dışında bizim Süper Ligimizde top koşturan oyuncular da gözümüz oluyor. O da ayrı bir sevinç oldu tabii ki, öyle söyleyebilirim.
1: Başar Bey diyor ki Güney Afrika oyuncuları bazıları 40'ın üstünde gibi duruyor. Katılıyorum valla.
0: evet. Hep bir şey vardır ya, bir de Çağatay Hocam. Yani Afrikalı futbolcuların yaşları geç yazdırılıyor şeklinde. Gerçekten de bu görüntü bize onu gösteriyor. Tabii de
1: Kanga yani vardı, hatırlıyor musun Kanga'yı?
0: Evet. O bravo hocam, iyi hatırladın. Çok güzelsin. Yani şöyle söyleyeyim, genel itibariyle kendi liginde oynayan insanlar, futbolcular vardı. Yani oradaki o yapılanma zaten zor olacaktı. Yani Güney Afrika adına gerçekten çok büyük bir beklentim yoktu takım olarak da. Yine de bu maç için biraz daha farklı, biraz daha böyle gaza basan bir takım ortaya koyabilirler mi, çıkarabilirler mi dedim ama yok, maalesef olmadı. Bundan sonraki maçları da bu oyun tarzının dışında zaten gelişemez ki. Yani farklı alternatif üretecek bir oyuncusu da yok. Bir ileride Foster'ları vardı, o da Burnley'de oynuyor. Yani Avrupa'da oynayan. Onun dışında alternatif olsaydı zaten hoca sahaya sürerdi, onu da görmedik. Bundan sonrası için yani Güney Afrika için Dünya Kupası'na katılmış olmak bir önemli, başarı veya evet, bir gurur. O seviyede kalacağı ilk baştan belli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, sana da çok mesaj geliyor ve gelen bu mesajların en çok sorulan, merak edileni de Serdal Kalaycı'ya göre nasıl bir 11 çıkar diye. Biraz önce sevgili Abdullah Ercan'la da bağlantı yaptığımızda o da Uğurcan, evet, Zeki, Abdülkerim, Merih Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem ve Kenan 11'i verdi. Sen neler söylemek istersin?
0: Ben İsmail'i koyarım hocam takıma. Hı-hı. Neden koyarım? Çünkü Avustralya maçı, bizim playoff serisinde oynadığımız iki maçı düşündüğümüzde o tarz sabır, disiplin gerektiren ve böyle çok gol izlemeyeceğimiz bir maç olacak gibi görünüyor bana. Dolayısıyla
1: kim olmaz peki?
0: Orkun başlamaz diye düşünüyorum. Hakan'la İsmail'le başlar. İsmail çünkü orta sahamızın, bizim her ne kadar savunmada Merih ve Abdülkerim faktörümüz çok önemli olsa da onların önündeki o İsmail gizli bir kahraman. Orta sahada takım savunması anlamında çok önemli ve bu maçta da İsmail'le başlamaya ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Tabii ki oyun ilerleyen bölümünde mesela bir gol bulduğumuzda Orkun faktörü de öne çıkabilir veya çok oyun sıkıştığında ikinci yarıda o gol beklediğimiz 60'a kadar eğer gol bulamazsak Avustralya karşısında Orkun devreye sokulabilir pek tabii ki onun
1: rakibin Avustralya olması. Mesela Amerika olsaydı farklı bir 11 mi denerdi sana göre?
0: Tabii ki daha hücumcu bir kadroyla o zaman Orkun'la başlayabilirdi. Çünkü Amerikan kadrosuna baktığımız zaman kadroyu neredeyse hep herkes tanıyor. Çünkü muhtemel 11'inde hep Avrupa'dan bildiğimiz oyuncular var. Ve hücum karakterli bir takım. Yani Avustralya ve Paraguay maçlarıyla Amerika

0: Maçımız çok çok farklı geçecek o anlamda. Ben Avustralya ve Paraguay maçlarına Romanya Kosova maçları gibi bakıyorum. ABD maçına da o maçta bizim galiba liderlik maçımız olacak. Yani kim alırsa puan o lider olacak. O öyle bir maça benziyor daha şimdiden.
1: Tabii Amerika Paraguay maçı da çok önemli Serdal değil mi?
0: Tabii tabii bu gece sabaha doğru 4'te o maçta çok önemli. Çünkü o maçtan bir beraberlik çıkması bizim çok içimize gelecek. Artık puan hesapları daha maçlar başlamadan başladı. Ne Amerika kazansın ne Paraguay kazansın. Yenişemesinler. %50 %50 şans veriyorum zaten.
1: Yani öyle bir affedersin sözünü kestim. Yani
0: rica ederim,
1: öyle
0: rica
1: bir şey var ki puan yani o kadar önemli ki altın puan
0: çok,
1: gibi.
0: Çok.
1: Yani 3 puan aldığın zaman hani en iyi 3. 8 tane gelecek ya 3 puanla bile evet, bence evet. O 8'in arasına girebilirsin belki de.
0: Kesinlikle yani 12 tane grup olduğunu düşünürsek çok da böyle sürpriz yani bizim grubumuzda bir Güney Afrika yok ama keşke Güney Afrikalı bir gruba düşmüş olsaydık yok ama yani diğer gruplarda da böyle zayıf rakipler var o gruplar işin şanslı kısmında yer alan takımlar dolayısıyla bizim grup baktığımızda öyle yani gerçekten birçok gruba göre zor bir grup yani iki tane savunma disiplini çok önemli takım var bir de hücumda hem ev sahibi avantajıyla psikolojisi motivasyonu yüksek bir Amerika'yı göreceğiz hem de dediğim gibi tanıdık oyuncular var ve tanıdık oyuncular da Avrupa'da bu sene takımlarımızla karşı karşıya geldiği rakiplerinden oyuncular da mevcut. Yani bildik daha Avrupa'nın hücum karakterli oyuncuları var. Yani ilk 3 tane farklı maç oynayacağız. Dolayısıyla Avustralya maçının üzerine gelecek olursam bence İsmail ile başlar. İleride de Kenan'ın büyük bir ihtimalle Kenan'da olmayacak gibi görünüyor. Çünkü o sakatlık süreci takımdan ayrı çalışma. Dün çift kalede yer almış ama çift kalede yer almış olması o bütün bir kamp dönemi boyunca olmaması biraz sanki onunla başlamayacakmış gibi geliyor bana. O zaman da Kerem'imi sola çeker. Ya ileride çok fazla da alternatif yok. Ya Deniz Güllü santrforlu bir sistemle başlayacağını sanmıyorum. Yani Kerem'i orada tutup Oğuz'u dahil edebilir sağ, Barış Alper'i sola alabilir ya da Kerem'i Kenan'ın yerine alıp
1: Oğuz'u da düşünüyorsun yani burada.
0: Ya düşünüyorum çünkü Oğuz'u zaman zaman yani Montelli Hoca o takım bütünlüğünde Oğuz'un oyununu seviyor ona güvendiğini hissediyorum ben. Yani bu Fenerbahçe'de çok uzun süre alamamış olsa da sezon boyunca aslında hani Fenerbahçe'de sürekli milli takıma davet ettiği bir oyuncu oldu Oğuz. Oğuz'a güvendiğini düşünüyorum. Oğuz bir aklıma geliyor ya biraz önce böyle takım ne olabilir şeklinde değerlendirirken bence Oğuz'u da bir alternatif olarak görüyor olabilir. Çünkü yani Kerem'i bütün hatırlayacak olsak yani Kerem'i sürekli kullandı. Santrfor kullandı Kerem'i. Tamam Kerem Fener'de solda oynuyor ama Kerem'i santrfor kullandı. Bu ilk maç çok önemli bir maç. İlk maç nasıl başlarsak öyle gider demeyeceğim de o başlangıcın vereceği moral çok önemli. Dolayısıyla direkt doğrudan santrforlu bir oyun tercih edeceğini sanmıyorum. Oyunun hani Kerem'li oyunla başlayıp daha sonra Deniz Güdü bir 9 numarayla maçın belki son 20 dakikası o da ihtiyaca göre değişiklik yapabileceğini düşünüyorum ama tabii insanın aklına ilk gelen kurgu Kerem'i sola alıp Deniz'i santrfora koymak yani en Kenan'ın yokluğunda en basit kurgu bu olur tabii Montelli hocamız ne düşünüyor rakibe göre de mutlaka onun analizini yapmışlardır belki de Kenan başlayacak ilk 45 dakika değerlendirecek Kenan ama dediğim gibi sanmıyorum o da tamamen kamp boyunca genelde bireysel çalışmalar yapıp takımdan uzak kalmış olması sebebi. Dediğim gibi ilk yarı belki de değerlendirebilir. Ya öyle de olursa hiç şaşırmam, eleştirmem de. Yani neden bu oyuncu bütün kamp döneminde son kampta yoktu? Olmayabilir ama takımı tanıyan bir oyuncu, herkese refleksine hakim bir oyuncu, herkes de onun ne yapacağını bilen bir oyuncu. Bakalım onu artık pazar sabah 7'de göreceğiz ama şunu belirteyim Çağatay Hocam, yani bizim takımımız sadece 11 kişilik bir takım değil artık bence. Türkiye amili futbol takımı 20-22 kişilik bir takım. Yani kimi değiştirse oyun tarzı çok değişmeyen bir takım olduk gibi. Bilmiyorum ben mi çok beklentimi yüksek
1: istiyorum
0: ama ben bence bu en son iki hazırlık maçımızda da ortaya koyduğumuz üretkenlikteki performanslar yani hazırlık maçı deyip geçmeyelim çok çok önemliydi. Bence bize çok şeyin işaretini veriyor da biz geçmiş tecrübelerden temkinli konuşmaya alışmışız. O yüzden böyle temkinli kalıyorum galiba diyebilirim.
1: Evet, Ramazan Bey de diyor ki hani Serdal Bey acaba orada orada Oğuz mu yoksa Yunus'u mu düşünür diye soru sormuş.
0: Pek tabii ki biraz önce aslında

0: aklıma geldi. Laf lafı açıyor. Konu değişirken Yunus da olabilir. Alternatif çok önemli. Yunus da olabilir ki Yunus da Galatasaray'da nasıl veriyorsa aynı şekilde milli takımda da çok çok önemli performanslar ortaya koyuyor ki o kulvarı da sağ tarafı da çok iyi değerlendirebilir. Yani değerlendirebiliyor. Bence Yunus'u da o oradaki Kenan'ın yokluğunda ki kurguya dahil edebileceği isimlerden birisi. Biraz Avustralya karşısında neye ihtiyacımız olduğunu ne düşündüğünü bilmiyorum Montello Hoca'nın aslında kestiremiyorum ondan. Yani çünkü her bir oyuncunun meziyeti çok farklı. Böyle çok hücum karakterli oyuncu yani ara özellikle o dar alanda oyunu çevirebilen oyuncuyu tercih edecektir. Pek tabii ki Yunus da olabilir. Ya yani orada kombinasyonlarda Denizgül'ü öne atıp Kerem'i sola atıp işte sağda Barış hücum üstünde sadece Barış olabilir veya Yunus orada olabilir. Zaten ya Deniz ya Yunus olur o denklemde ya da dediğim gibi Oğuz. İşte hadi Oğuz üçüncü ihtimal olsun ama Oğuz da bence düşünücü oyuncular arasında.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, yayına gireceksin. Çok da tutmak evet, istemiyorum seni. Çok çok teşekkür ediyorum için. Sana. Kırmadığın için
0: ben
1: de beni.
0: Ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Rast gitsin. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de selamlar sevgiler.
1: Aleyküm selam. Hoşçakal. Evet, Anadolu Ajansı'ndan da hatırlayacaksınız. HT Spor yorumcusu aynı zamanda Serdal Kalaycı, onu da dinledik. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. İsimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Şu an tek düşüncem Avustralya maçını muhakkak kazanmamız lazım diyor. Ben de az da İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi Avusturya diyecektim. Yılmaz Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine buradan gelen mesajlardan bakalım. Hasan Buse'ye çok teşekkür ediyoruz. Çağatay abi Türkiye Avusturya'yı 3-1 yener demiş. Çok teşekkürler mesajlarınız için. Bu arada Uğur Meleke'nin bir yazısı vardı. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Diyor ki Hürriyet'te 5. maç laneti diye benim bilinçli olarak izlediğim ilk Dünya Kupası İtalya 90'dı. O sıralarda Dünya Kupası 24 takımla düzenleniyordu ve aynen bu turnuvada olduğu gibi en iyi üçüncüler tuhaflığı söz konusuydu. 6 grupta ilk ikiler direkt terfi bileti aldı. 4 tane en iyi üçüncü onlara katıldılar. Ancak Hollanda ile İrlanda aynı puan averaj ve gol sayısında oldukları için sıralamaları kura ile belirlendi. Evet, çok eski değil. 1990 senesinde Dünya Kupası'nda sıralama belirlemek için kura saçmalığı yaşanmıştı maalesef demiş. Ve Uğur Meleke şöyle devam ediyor. 2026 Dünya Kupası 48 takıma çıkarılınca FIFA'nın ilk önce 3'er takımlı 16 grup stratejisini izleyeceği açıklandı. Neyse ki o korkunç hatadan döndüler. Yoksa sadece 3'er maç oynanacak, gruplarda bir sürü aynı puanlı takım olacak ve büyük haksızlıklar yaşanacaktı. Şu anki 12 gruplu formatta ilk 2 sırayı alanların yanı sıra 8 tane 3. bir üst tura terfi edecek ve muhtemelen bir galibiyet terfi biletine yetecek. Bu durumda daha dengeli olan, fazla beraberlik yaşanan gruplardan en iyi üçüncü bileti çıkmayabilir. Ama bir zayıf takımın olduğu gruplarda diğer üçlünün birlikte terfi şansı daha yüksek olacak gibi demiş Uğur Meleke Hürriyet'teki köşesinde. Evet, yine sizlerden gelen mesajlara da programın sonunda yer vereyim. Muammer Bey diyor ki Çağatay Hocam Amerika'da güzel bir sabah, günaydın diyoruz. Günaydın. Herkese çok selamlar. Kulağımız sende, gözümüz yollarda. İnşallah Türk milli takımımız yere kadar gider. Canı gönülden destekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Amerika'ya da sevgiler, saygılar. İyi yayınlar abi. Avustralya demek çok mu zor demiş. Onu Sayın Hacı Osmanoğlu'na sorabilirsiniz. Evet, bugün böyleydi. Zafer Bey çok teşekkür ediyorum. O da programa doyamamış. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Veda vakti geldi. Pazartesi günü yine Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacağız. Kendi saatimizde 14 ile 16 arasında. Dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık diyorum. Bugün de Cuma'ydı. Dualarınız kabul, yolunuz açık, kalbiniz huzurla dolsun. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam. smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu. İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri. Bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşil Burun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşil Burun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Allahu Ekber. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: İkimizi bir hayli korkuttun.
8: Şaka.
7: Şükür olsun ki gayet iyisin ve zeminde de görüyoruz seni. Sevgili Orkun, her ne kadar sezonun içine Beşiktaş olumsuz sonuçlar alsa da Orkun var diye büyük bir heyecan vardı Süper Lig'de. Milli takıma da başarılar diliyoruz. Buyurun.
8: Başla ya. Teşekkür ederim öncelikle. İyiyim. Bir sakatlığım yok. Çok şükür atlattık. Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'nı tekrardan katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini, tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenenlerin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz.
9: Evet, ben de Kerem'in dediğine katılıyorum. Dediğiniz gibi arkadaş ortamı, aile ortamı gayet iyi. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok yani eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz gelecek maça. Ve aynı anda yani çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz. Toplantılar yapıyoruz bunun maçlarla ilgili. Yani hazırız. Bir 2-3 günümüz daha var. Daha da iyi hazırlanıp ilk maça yani sabırsızlıkla bekliyoruz.
10: İlmi Bey, buyurun.
11: Başarılar dilerim. Dünya Kupası'nda heyecan bekliyoruz. Kerem, hem senin için ne anlatır? Dünya Kupası'nın soralım. Çünkü ilk kez yaşayacaksınız bu duyguyu. Hem onu öğrenmek istiyoruz duyguları. Hem de belki Montella'nın her zaman konuşulduğu artık herkes kabul ettiği zaten ama o Vesson'un belki de en güçlü kılan oyunlardan birisi sen de Kerem. Bununla ilgili neler söylersin? Oyun tarzımızla ilgili.

0: Sen başladın.
1: Ben de başladım. Evet, ne anlam ifade ediyor? Tabii ki 2002'nin hikayelerini duyuyorsun. Babam anlatıyor, dayılarım, amcalarım anlatıyordu. Ben yaşayamadım. Yani Türk milli takım olarak yani bir turnuva yaşayamadık. Şimdi 24 sene sonra yine turnuvaya katıldık. Ama ben Hollanda'da doğup büyüdüğüm için mesela 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımı finale çıkmıştı. Oradaki heyecanı gördüm Hollandalıların. Ben de bir gün inşallah Türk milli takımında bunu yaşayabilirim diye hayal kuruyordum ve şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah da biz de o finale yükselebiliriz.
0: Ya 24 yıl sonra tabii ki biz abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor. Bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak, tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Ama tabii ki sadece buraya gelmek, buraya katılmak bir bizim gibi bir ülke için bir başarı olmaması gerekiyor. Biz burada Avrupa Şampiyonası'ndan sonra daha açıkça söyleyebilirim ki gerçekten hem futbolumuzla hem de gerçekten takım olarak bütün takım arkadaşlarımla sahaya her şekilde kendi karakterimizi, kişiliğimizi, futbolumuzu çok güzel bir şekilde yansıtıyoruz. Bu da sonuçlara da çok güzel şekilde olumlu yansıyor. Tabii ki bu turnuvadan çok iyi bir form grafiği yakalayarak da geldik ve bunun farkındayız ama bu hepimizde bir stres yaratabilir mi diye de düşünüyoruz. Tabii ki yaratmaması gerekiyor ama 24 yıl sonra ülkemizin, taraftarlarımızın bizden neler beklediğinin de farkındayız. Bu beklentileri karşılayabilmek için sahaya kim çıkarsa çıksın, kim oynarsa oynasın arkasında 85 milyon taraftarın, ülkenin desteğini alacak. Aynı zamanda oynamayanların da ya da kulübesinde olanların da desteğini sonuna kadar hissedecekler. Bu ben olurum, başkası olur önemli değil. Sahaya kim çıkarsa çıksın sonuna kadar ay yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil etmek için bu formayı giymek için sahaya çıkacağız. Umarım inşallah bunu en iyi şekilde başarırız ve ülkemizi hak ettiği değeri tekrardan yansıtabiliriz. Bütün dünyaya da gösterebiliriz.
2: Uğur Bey.
0: Pardon. Oyun tarzıyla ilgili tabii ki ben normalde bir kanat oyuncusuyum. Ama milli takımda Montella Hoca geldiğinden beri forvet sisteminde oynuyorum. Bu konuda bir şikayetim yok. Çok iyi hissediyorum. Takıma da iyi bir olumlu bir katkı sağladığımı düşünüyorum. Hocamız da böyle düşünüyor. Sahada dediğim gibi kim oynarsa oynasın önemli olan takıma en güzel şekilde katkı verebilmek. Benim de mevkim fark etmiyor. Nerede oynarsam oynayayım, takıma en iyi şekilde katkı sağladığım sürece mutlu olurum. Forvet'te de rahat hissediyorum, iyi hissediyorum. Umarım bu turnuvada da en güzel şekilde takıma katkı sağlarım.
2: Uğur Bey.
3: Uğur Yapıcı, HT Spor. Heyecanımız gerçekten çok yüksek. Şimdiden de başarılar diliyorum.
0: Teşekkür.
3: Orkun Kökçe'ye bir soru sormak istiyorum. Takımımız içinde çok önemli figürler var. Sen de özellikle kulüp takımlarındaki performansında çok öne çıkan bir oyuncusun Orkun. Milli takımdaki rolünü ve takım içindeki kendi değerini nasıl görüyorsun? Özellikle bu görüşünü merak ediyorum.
1: Evet, takım içindeki rolü yani diğer arkadaşlarım gibi herkes önemli bir takımda. Hocanın yani nasıl bir kadro veya nasıl bir 11'e çıkarsa çıksın herkes onun arkasında, tercihlerin arkasında.
0: Bu kadar.
1: Sonrası neydi?
3: Özellikle hem sahada olduğun zaman hem de yedek kulübesinde olsan da takıma kattığın değer çok fazla. Takım içindeki rolünü senin bakış açısından merak ediyorum.
1: Yani dediğim gibi ben öyle bir ekstra bir bakış açısım yok. Yani ne katabileceğimi biliyorum takıma. Yani özelliklerimi biliyorum. Hoca da şans verdiği halde onu en iyi şekilde göstermek istiyorum yani takım için.

0: Murat Bey.
1: Murat Türkel, Bein Sports. Dünya Kupası biletini aldığımız Kosova maçında aslında o bilete iki ayak dokundu. Biri sen, biri de Kerem. O golün hikayesi ve aranızda neler geçti? Bu golün Dünya Kupası'na gitmeyi sağlaması size neler hissettirdi? Orkun, sen Harlem sokaklarından, Kerem sen de Erzincan'dan en baştan başladınız ve hayaliniz bir gün Dünya Kupası mıydı veya en büyük hayaliniz neydi? Bunu nasıl gerçekleştirmek isterdiniz?
2: Öncelikle gole gelelim. Ben bunu her zaman söylüyorum. Önemli olan tabii ki Dünya Kupası'na katılmaktı. Maçtan önce de bunu konuşuyorduk. Tabii ki herkes gol atmanın veya asist yapmanın, skora katkı sağlamanın hayaliyle maça çıkıyor. Çünkü biz hücum oyuncuları olarak skora katkı sağladığımız zaman hem mutlu oluyoruz, hem de performansımız hem bizi hem de ülkemizi, taraftarımızı memnun ediyor, tatmin ediyor. Bu konuda tabii ki o an Orkun'a da söyledim, hatta golden sonra. Sadece offside konusunda biraz tedirgindim. Ama onun haricinde topun dışarıya çıktığını düşünerek, yani öyle oluyordu zaten, ondan dokundum. Orkun da zaten biliyorum dedi, hani o konuda bir sıkıntı yok, sadece offside mısın dedi. Ben de yani belki olabilirim diye o an konuştuk ama o topun dışarıya çıkıp doğru kavis aldığını görünce dokundum. Tabii ki Orkun'un asisti benim golümle ikimiz baş planda gözüküyoruz ama o gün sahada oynayan, sonradan oyuna katılan, bench'te oturan, tribünde oturan arkadaşlarımız, staff ekibimiz, yani gerçekten ben bunu sürekli söylüyorum, herkes söylüyor ama tekrardan vurgulamakta bir fayda var. Biz harika bir takımız, çünkü ben içeride herkesi gözlemlediğim zaman çok böyle müthiş arkadaşlıkların olduğu, herkesin birbiriyle çok iyi anlaştığı bir milli takım var burada. Sanki sürekli bir birlikteymişiz gibi. Hani 12 ayın 12 ayda da birlikteymişsincesine müthiş bir sinerji var. Ben 6 senedir falan milli takıma geliyorum. Bu son 2-3 senedir harika böyle bir arkadaşlığın olduğuna inanıyorum. Bu da böyle başarılara da tabii ki etki ediyor. Bu konuda tabii ki herkesin bir hayali vardır. Biz çocukken sokakta top oynarken milli takım formasıyla bir şeyler başarmanın hayalini kuruyorduk. Tabii ki Dünya Kupası ütopik bir hayaldi hepimiz için. Çünkü en son 2002'de gitmişiz. O bizim akıllarımızdan da silinmiş, Dünya Kupası, Dünya Kupası yok falan diye. Tabii ki şimdi bunların hayalini kurabilmek çok güzel. Burada olabilmek çok güzel. Ama dediğim gibi sadece Dünya Kupası'nda olmak da bizim ülke için yeterli değil. Yeterli olmamalı. İnşallah burada olduğumuz süre boyunca ülkemizi hem oyunumuzda hem de sahaya koyduğumuz karakterle çok iyi temsil ederiz.
3: Ben de evet aynı şekilde o maçta gol pozisyonunda, yani tek merak ettiğim şey yani topu içeri girip ya girmeyeceğini değil, daha çok offside olup olmadığını. Çünkü benim için de aynı şekilde, yani kimin attığı hiçbir önemi yok. Biz yani 24 sene sonra Dünya Kupası'na katıldık. En önemlisi o ve en yani mutlu olduğumuz şey de olması lazım. Yani asla yani golün tartışması falan olmadı. Onu bir yani netleştirelim. Tek merak ettiğim şey offside olup olmadığın, kelime offside olup olmadığıydı. Sonunda da olmadı işte. Dünya Kupası'na katılmak. Ya tabii sevinçten çünkü evet çok önemli bir goldü. Çünkü tek bir hedefimiz vardı bu süreçte, o da Dünya Kupası'na katılmak. Onu o golle işte başardığımızı düşündük. Yani daha bir 20 dakika falan vardı ama o mutluluk güzeldi. Ve Dünya Kupası'na ilgili anlattığım gibi, ben yani Hollanda'da doğup büyüdüm. Orada Hollanda milli takımı arada bir katılıyordu Dünya Kupası'na. Oradaki heyecanı gördüğümde ben de ister istemez, yani inşallah Türk milli takımında da Dünya Kupası'na katılırız ve ben de o takımda olurum diye düşünüyorum, hayal ediyordum. Ve şimdi de buradayız ama Kerem dediği gibi tek katılmak önemli değil. Biz gerçekten bir şeyler de başarmak istiyoruz bu turnuvada. Onun için de çok sık çalışıyoruz, hazırlanıyoruz ve inşallah güzel yerlere geleceğiz ve güzel bir hikaye yazacağımıza eminim aslında.
0: Tarık Bey.
4: Tarık Akan, Libero TV. Öncelikle başarılar diliyorum. Yolun sonu kupa olsun inşallah. Sorum hem Kerem'e hem Orkun'a olacak. Arizona'da çöl ikliminde

0: turnuvaya hazırlanıyorsunuz. Ve aslında maçlara giderken sadece şehir ve eyalet değiştirmekten ziyade sürekli farklı iklim değişikliklerine maruz kalacağız. Bunun hakkındaki düşünceleriniz neler? Fiziksel olarak bu konu özelinde özel bir çalışmanız var mı?
1: Özel bir çalışma aslında pek yok. Akşamüstü antrenmanlar yapıyoruz. Yani biraz daha serinleştiğinde. Ama doğru, çok sıcak bir hava var. Alışmadığımız bir durum. Ama yaklaşık 10 gündür buradayız. Yani alıştığımızı düşünüyorum ve yani futbolda var bunlar yani. Bahane olarak kullanmamamız lazım. O yüzden iyi hazırlanıyoruz, alışmaya çalışıyoruz ve yani problem olmayacağını düşünüyorum.
2: Biz geçen sene Orkun'la da Kulüpler Dünya Kupası'na katıldığımızda Benfica'yla, o zaman da aynı sıkıntılarla başa çıkmıştık. Tabii ki zor şartlar, ama herkes için zor şartlar. O yüzden sadece bizim için zor şartlar diye ayrım yapamayız. Daha farklı bir iklimde, daha rahat, daha serin bir iklimde, daha serin bir havada futbol oynamak tabii ki herkes için daha güzel olurdu. Ama elimizdeki imkanlar bunlar. Burası biraz daha farklı, sıcak Miami'ye göre. Biz Miami'deydik. Ama ilk maçımız, daha doğrusu ilk gruptaki 3 maçımızda akşam saatlerinde oynanacağı için o yönden biraz daha şanslıyız. O yüzden idmanları da biraz akşama doğru yapıyoruz. Şimdilik elimizdeki imkanlar bunlar. Bundan yakınmamız bizi hiçbir yere götürmez. Mecbur şartlara alışmak zorundayız ki alıştık da bence. Orkun'un dediği gibi 10 gündür Amerika'dayız artık. Bazı şeyler oturdu. Bundan sonra da daha da güzel olur umarım. Hem hava şartları hem de bizler için her şey.
3: Fatih Bey.
4: TRT Spor, Fatih Doğan. Öncelikle başarılar diliyorum. İnşallah Kosova'da yazdığınız hikayelerin yenilerini eklersiniz.
2: İnşallah.
4: Hem sizler hem bizler doluruz. Benim merak ettiğim konu, Venezuela maçından sonra hoca bir açıklama yaptı. Dedi ki skor pozisyon olarak iyiydik ama oyunu orta sahada özellikle kompakt oyuna ihtiyacımız var. Biraz bloklar arasında mesafe var dedi. İkinci yarı bunu kapatmaya çalıştık dedi. Bunun özelinde son hazırlıklarla beraber Avustralya hazırlıklarına, çalışmalarına başladınız mı? Teknik analizlerine başladınız mı? İkiniz de futbolu düşünen, anlayan ve çok iyi uygulayan iki isimsiniz. Konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Başlayayım. Venezuela maçından sonra hem hocamızla konuştuk hem de saha içinde konuştuktan sonra soyunma odasında biz kendi aramızda da konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Çünkü zaten hava şartları pek alışık olmadığımız hava şartlarıydı o zamanlar. Şimdi biraz daha alıştık. Bir de hazırlık maçlarında ister istemez konsantrasyon kaybı da sürekli oyuncu değişikliğinden sonra olabiliyor. O maçta da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunlar tabii ki hazırlık maçları hepimiz için, herkes için hazırlık maçı olduğu için oradan çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Biz de bunu çıkardığımızı düşünüyorum. Avustralya maçına da son 3 gündür toplantılarla birlikte hem taktiksel anlamda da başladık. Bayağı önceden başladık hatta. Bu da bence bizim ne kadar bu turnuvayı da ciddiye aldığımızı hem de rakibimizi de ciddiye aldığımızı gösteriyor. Dediğim gibi sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun bir çalışma sürecimiz, tempomuz var. Umarım karşılığını da en güzel şekilde alırız.
1: Evet, aynı şekilde maçta yani başladığım için bunu anlatabilirim. Doğru, hafif bir belki konsantre eksiği olabilir. Hazırlık maçında yani hazırlık maçında olsun, grup maçlarında olmasın diyorum ben kendime. Çünkü evet, sıcak bir havaydı hazırlık maçı. Yeni Miami'ye gelmiştik birkaç gün, yani alışma sürecindeydik. Ama maçtan sonra zaten hocanın istediklerini daha da net vurguladı. Kerem'in dediği gibi günde belki 3 toplantı yapıyoruz. Yani bayağı yoğun bir tempoyla toplantılara devam ediyoruz. Yani hocanın istediği, takım olarak istediğimiz oyunu daha da net bir şekilde göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve inanıyorum ki ilk

0: yani ilk grup maçında daha iyi bir takım göstereceğiz, daha iyi bir oyun göstereceğimize inanıyorum. Şimdilik diyeceğim bu kadar.
1: I have a question in English. My name is Gio from Veloce Video, and I'm just curious, are you guys, with recently having Keenan Yıldız be injured last month, are you guys prepared? Do you think he's going to be an instrumental player for the squad this World Cup, or do you think he's not going to be as important because of his injuries?
2: Soru şuydu. Kenan Yıldız'ı sordu, durumunu sordu ve hazır olacak mı? Turnuvada önemli bir rol oynayacak mı?
3: Cevaplayacağım mı?
0: Juventus fan? Türkçe mi?
4: Türkçe.
0: Yok. Kenan şu an hafif bir sakatlığı var sanırım ama tam net olarak bilmiyoruz ve ama Kenan ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu, yetenekli oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz, kaliteli olduğunu. Yani bu takımda herkese ihtiyacımız var. İnşallah Kenan'ı da en yakın zaman içerisinde yanımızda görebiliriz. Çünkü bizim için önemli bir oyuncu, diğer oyuncular gibi. Yani hazır olacağını düşünüyorum ama doktor, fizyoterapist değilim. Ne zaman olacağını da bilmiyorum. Ama hazır olacak büyük ihtimalle.
3: Sen çevirecek
2: misin? So, Kenan had an injury. We don't know for sure if he will be fit directly or not. But we know the type of quality that he have. And inshallah he will come back soon. And as you know, he's a very important player like all the other players that we have for us. So I think he will be ready, but I'm not a physiotherapist or a doctor, so I cannot tell you exactly.
3: Ben de yorum yapayım mı yoksa yeterli mi? Kenan'ın Orkun dediği gibi kalitesini hepimiz biliyoruz. Bizim için çok önemli bir futbolcu. Sakatlığı yani bildiğim kadarıyla daha iyiye gidiyor. Antrenmanlarına da başladı ama dediği gibi Orkun'un da doktor olmadığımız için tamamen dönüş süresiyle ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Ama onun bize katacağı her şeye ihtiyacımız var. Diğer oyuncularımızın olduğu gibi. Ben gerçekten bunu söylerken içtenlikle söylüyorum. Biz çok genç ve çok potansiyelli, çok iyi oyunculara sahip bir milli takımız. Hep birlikte bunun farkındayız ve hep birlikte çok iyi bir kimya yakalıyoruz. Kenan da bunlardan bir tanesi. İnşallah tabii ki bizimle birlikte olur her maçta ve önemli katkılar sağlar. Ama kimin oynadığı da çok önemli değil gerçekten. Kim oynarsa oynarsın, dediğim gibi 85 milyon taraftar arkasında olacak ve bizler de oynayan oynamayan herkes de oynayan oyuncuları her zaman sonuna kadar da destekleyecek. İnşallah herkes fit durumda olur, oynayacak durumda olur. Hocanın da işi biraz daha zorlaşır.
2: Kenan, like Orkun said, the quality that he has are very important for us as a player. You know, as far as I know, he is going well right now in the recovery. It's not right for me to say when he can come back, because like Orkun said, I'm not a doctor or a physio. But I can tell you this, that we are a very young team with the young players with great potential, and inshallah he will be with us with every match, because we know what he can bring to us. But also for us, it doesn't matter who plays, because we're in the national team, and inshallah we can deliver every type of performance that we want to show also on the field, and we will try to reach our goals.
5: Just a second, sorry. Bosandi, buyurun.
6: Bosandi Müş Anadolu Ajansı. Kerem, Orkun, beraber Benfica'daydınız. Beraber İstanbul'un yolunu tuttunuz. Beraber buraya Kulüpler Dünya Kupası için gelmiştiniz. Şimdi milli takımla Dünya Kupası için, milli takım için geldiniz. Hem bu senaryoyu nasıl bağlarsınız, onunla ilgili ne söylersiniz ve bu uyumunuzun sahaya nasıl yansıdığını düşünüyorsunuz?
0: Evet, Kerem ilk, ben tabii ki bir senedir Benfica'daydım. Kerem yani geldiğinde, duyduğumda zaten son gündü galiba. Biraz bir stresli bir dönemdi Kerem için de. İlk geldiğinde zaten başarılı olacağından emindim. Çünkü Kerem'in kalitesini zaten önceden biliyordum. Ve Benfica'da neye ihtiyacı

0: olduğunu da biliyordum. O yüzden Kerim geldiğinde tahmin edebiliyordum direkt başarılı olacağını. Çünkü geldiğinde de direkt bir seri 10 maç arka arkaya gol attı. Orada da çok iyi anlaştık şey olarak takım içerisinde, yani saha içerisinde, saha dışında da çok iyi anlaştık. O yüzden güzel bir dönemde, dediğiniz gibi sonra Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda aynı şekilde milli takımdan sonra oraya gittik. Orada bir iki hafta daha mücadele ettik Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. Şimdi buradayız. Asıl yani en güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes çok iyi odaklanıyor yani bu turnuvaya. Yani herkes bu turnuvanın önemini de biliyor. O yüzden çok yani güzel bir duygu Kerem'le yine burada olmak. İnşallah da çok güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız.
1: Siz söyleyince şimdi bir senenin geçtiğini gerçekten yeni fark ediyorum. Orkun'la hakikaten milli takımdan sonra direkt katılmıştık Benfica kampına Kulüpler Dünya Kupası için. Çok yorucu bir sezonun ardından çok yorucu bir tempoydu tekrardan. Bizi gerçekten yıpratmıştı ama gerçekten güzel yıllardı. Güzel bir seneydi daha doğrusu bizim için Orkun'la. İkimiz de çok başarılı bir sezon geçirip ülkemize döndük başarılı bir şekilde. Aynı şekilde dediği gibi Orkun'un hikayeyi yazmaya devam ediyoruz. Milli takımla bu hikayeyi yazmaya devam ediyoruz. Ve bu hikayeyi de çok güzel bir şekilde sonlandırmak da, başarılı bir şekilde sonlandırmak istiyoruz milli takımda. Çünkü Dünya Kupası bizim için, bütün ülkemiz için çok önemli. Güzel bir hikayeyi Avrupa Şampiyonası'na yazdık. Aynı hikayeyi de inşallah Dünya Kupası'nda da yazarız. Onun için Orkun'la birlikte bu şekilde hem kulüpler düzeyinde hem milli takım seviyesinde birlikte oynamak da benim için çok mutluluk verici. Kendisini çok seviyorum hem de aynı zamanda çok iyi anlaşıyorum. İnşallah dediğimiz gibi güzel bir hikaye olur. Güzel bir başarılı bir turnuva olur bizler için. Ülkemize hak ettiği mutluluğu, sevinci yaşatmış olur bizde.
2: We have another question from the back.
3: Yeah, I'm Charlie from Arizona's family here locally and I just have a couple questions. One, do you have anything you'll remember about your time in Arizona? And then you guys beat Team USA about a year ago. You scored. Is there anything that will help with the preparation or confidence going into the group play from that game?
4: Okay. Arizona'daki geçirdiğimiz zamanla alakalı her zaman hatırlayacağın bir şey var mı? Bir de hazırlık maçında attığımız goller. Hani sence turnuvada da biz bunları tekrar edecek miyiz, götürecek miyiz?
1: Arizona ile ilgili şu an en çarpıcı şey benim için çok sıcak olması. Bizi bir hayli yoruyor. Ama onun haricinde tabii ki işin şakası. Güzel bir bölge. Güzel bir antrenman tesisimiz var. Güzel bir otelimiz var. Bize ait her şey çok güzel, bize ev sahipliği yapıyorlar. Milli takım Amerika ile oynadığımız hazırlık maçı gerçekten bizim için güzel geçmişti. Kazanmıştık ama o maçta Amerika'da çok iyi bir performans sergilemişti. Çok zor bir maçtı. Şimdi tekrardan Dünya Kupası grup aşamasında onlara karşı oynayacağız. Ev sahibi olan bir ülkeye karşı oynayacağız. Tabii ki çok daha farklı, çok daha zor bir maç olacağının farkındayız. Ama biz buraya kendi kalitemizi göstermek için, kendi oyunumuzu göstermek için, sahadaki o enerjimizi, coşkumuzu, duygumuzu sahaya yansıtmak için buradayız. Çünkü biz Türkler olarak biraz duygularıyla oynayan, duygularıyla hareket eden bir milletiz. Bu da sahaya bence çok güzel yansıyor biz milli takımda oynadığımız zaman. İnşallah senin için üzgünüm ama inşallah biz kazanırız Amerika'ya karşı. Ve istediğimiz seviyeye sonuca ulaşırız.
0: Abi ben bir şey eklemeyeceğim. Çok güzel konuştu. Ben okay.
4: So what I can say about Arizona is that it's very hot and makes us tired sometimes, but it's a very nice place. Also the hotel, the hospitality and everything, and the training facilities are great, are nice. I can tell that. And about the game that we had 1 year ago, it was a friendly game that we were preparing ourselves to the atmosphere that we can face here. But we are always here to bring our energies and emotions and to the field, and we as Turks, we play always with our emotions. And sorry to say that, I hope inshallah that we will win, and then we will continue our road on the World Cup, you know, because this is what we will try to do every time that we go on the field.
2: Thank you. So Kerem was the ambassador for that question, so we are moving on.
5: Dünya dergileri, futbol dergileri son 15-20 gündür tabii ki tüm takımları analiz ediyor. Bizi de çok ciddi anlamda mercek altına almışlar. Örneğin efsane Jürgen Klinsmann diyor ki hiçbir takımla eşleşmek istemediği bir ülke durumunda diyor. Buna Lothar Matthäus da katılıyor. Almanların ülke efsanesi. Bir de şuna bir başlık atmışlar. Ben bunu röportajlarıma denk geldiği zaman her futbolcumuza sormak istiyorum. Çok gizemli bir halleri var. Ne zaman ne yapacakları belli olmaz diye de bir başlık atmışlar turnuvada. Siz ne dersiniz? Gerçekten gizemli miyiz? Bilinmez miyiz daha doğrusu?
0: Ben aslında öyle düşünmüyorum. Çünkü yani takımda olan oyuncuları oyunculara baktığında hepsi kariyerli. Yani üst düzey yani yüksek seviyede olan topçular. O yüzden ben ona katılmıyorum pek. Yani çok kaliteli takım olduğumuzu düşünüyorum. Yoksa ben mi yanlış anladım? Ben anlamadım o zaman. Kusura bakmayın. Övgü dolu.
6: Övgü dolu söyledi. Eleksiz sinirlendim.
0: O zaman çok katılıyorum. yok sen. Ben yok soruyu yanlış anladım o zaman. Size Dark Horse demek istedin galiba.
6: Aynen. Değil mi? Aynen Dark Horse.
0: Tamam o zaman anladım.
6: O güzel. Dark Horse.
0: Yok ona katılıyorum. Çünkü evet 24 senedir Dünya Kupası'na katılmadık ama yani tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler bile.
1: Ben Orkun'un ikinci söylediklerine katılıyorum. Gerçekten çok kaliteli bir takımız, çok genç potansiyelli bir takımız. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bunu vurguluyorum çünkü güzel bir başarı yakaladıktan sonra devam ettiriyoruz bunu. O yüzden rakipler bize karşı daha temkinli, daha dikkatli oluyorlar. Çünkü gerçekten Orkun'un da söylediği gibi çok kariyerli futbolculara sahibiz. Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan futbolculara, Türkiye'de çok kariyerli, çok başarılı kulüplerde oynayan futbolculara sahibiz. Ve bunu takım olarak hem davranışlarımızda hem duygularımızda hem de performansımızda sahaya çok güzel yansıttığımızı düşünüyorum. Bu da tabii ki doğal olarak karşılaşılmak istenilmeyen bir takım olarak göz önüne alınabilir. Bundan mutluluk duyarım, gurur duyarım. Ülkemizi bu şekilde temsil edebiliyorsak bizler için çok büyük bir mutluluk. Ama tabii ki bunu burada da göstermemiz gerekiyor. Sadece sözlü olarak değil de sahada performans olarak da göstermemiz gerekiyor. Ama ben buna canı gönlüne inanıyorum. Yapacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi inşallah bunu başarırız.
2: Son soruyu alıyoruz Murat Bey.
7: Teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile birlikte %60'a yakın bir galibiyet oranı yakaladık. Kendisi de 2 hafta önce basın toplantısında futbolcu Montella, teknik direktör Montella'ya şu anda Dünya Kupası'nda oynaması gerektiğini söylemişti. Hoca hakkında ne düşünüyorsunuz? Takıma ve size bireysel olarak neler kattı?
1: En başta. Hoca hakkında hocanın en başından beri geldiği ilk günden beri ve şu zamana kadar çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Bu gözde de görülüyor. Biz futbolcular tarafından da çok fazlasıyla hissediliyor. Tabii ki sahaya performans olarak da yansıması bizleri ve ülkemizi çok mutlu ediyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı seviyor. Bizleri biraz böyle zorlamayı bu konuda seviyor. Çünkü çok detaycı, çok fazla analiz ediyor rakipleri. Bizlere de her detayı göstermek istiyor. Bu biraz bizi tabii ki bazen futbolcu olarak sıkabiliyor, darlayabiliyor ama biz de halimizden memnunuz. Çünkü sahaya çıktığımız zaman rakip hakkında her şeye, her bilgiye sahip olmuş oluyoruz. Bu konuda ben çok büyük pozitif anlamda bize etki ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu turnuvada da aynı etkiyi biz de sahaya çok güzel bir şekilde yansıtırız ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz.
0: Evet, katılıyorum. En çok zorlanan oyunculardan birisi benim şu toplantı konularında. Ama yok, aslında iyi çünkü maça çıktığımızda yani plan çok net, çok belli.

0: ne istediği çok belli oluyor. O bizim için de daha kolay oluyor çünkü ne zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz maçlara. O yüzden bence iyi, güzel böyle devam etmesi lazım zaten. Çünkü buradaki maçlar, yani tüm oynadığımız maçlardan daha önemli. Yani en iyi şekilde hazırlamamız lazım. Hoca da onun için elinden geleni yapıyor. Ekstra toplantılar, yani grup halinde de toplantılar yapıyoruz. Yani en iyi şekilde hazırlanıyoruz. O yüzden gayet memnunuz. İnşallah Kerem'in dediği gibi ülkemizi yani en güzel şekilde temsil edebiliriz. Ülkemizi gururlandırabiliriz. Yani en çok istediğim şey de o. Yani o 2002 hikayesinden sonra biz de inşallah güzel bir hikaye yazıp gelecek nesli de yani güzel şekilde etkileyebiliriz.
1: Son bir soru alalım. Fatih Bey, buyurun.
2: TRT Spor, Fatih Soğan. Nezaketiniz için teşekkür ederim. 2002 Dünya Kupası'nda 58 gün milli takımaydım ve Türkiye'nin katıldığı bütün Avrupa şampiyonlarında gazeteci olarak takip ettim ve bugün buradayım. Bir şeyi fark ettim. Son idmana açık, taraftara açık idmanda yaklaşık 3.000-3.500 seyirci vardı ve tribün almadığı için yanlara yapılmıştı. Bir şeyi fark ettim. %25'i Türkiye ile bağı olmayan taraftarlar. Yani Türklerin dışında milli duygularla gelmeyen ama yıldızlarımız için, yani sizler için gelen taraftarlar vardı. Bu rakamı hiç karşılamadım. Yani hiçbir yerde görmedim. Sanki dünya markası kulüpler olur. Şimdi dünya markası milli takımlar olur. Sanki o yolda ilerliyoruz gibi geliyor bana. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, dünya yıldızlarımız var ama milli takımımıza karşı da sevgili İbrahim'in de söylediği bir teveccüh olmaya başladı. Dünyada hani bir Brezilya rüzgarı, bir Portekiz rüzgarı olur. Şimdi de böyle Türk milli takımının rüzgarı esmeye başladı. Bunu da gözümle yaşadım, gördüm. Bunu size paylaşmak istedim ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Sevgili Orkun, sevgili Kerem, teşekkür ederim.
0: Yani evet, dediğiniz gibi en çok istediği, ben şahsen istediğim şey de o. Yani maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Öyle bir yani milli takım olmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi oyuncular olarak hepsi hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yani yıldız oyuncular var illaki ama takım olarak da, ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Yani tüm dünya, yani milli takım hakkında konuştuğunda biz de orada olalım istiyoruz. O yüzden güzel bir şey dediğin şey. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip o konuda daha da yükselmek istiyoruz.
3: Tabii ki oynadığımız seviyelerden dolayı, bir de tabii ki takımda olan yıldız futbolcuların, genç futbolcularımızın, çok iyi futbolcularımızın oynadığı kulüplerden dolayı da çok takip edilen de bir ülke olduk. Bu en doğal şey. Bir de hepimizin, takımda oynayan herkesin Avrupa'da yaptığı başarılardan dolayı da ister istemez Avrupa'dan takipçiler de, taraftarlar da ülkemize, milli takımımıza kazandırdık. Bu tabii ki çok güzel bir şey. Otelin önünde de yabancı hayranlarımız da oluyor. Üzerlerine milli takım forması gelmiş, giymişler. Türkçe konuşuyoruz, onlar İngilizce karşılık veriyorlar. Biz de şaşırıyoruz onları görünce. Bunlar çok güzel şeyler, çok güzel duygular tabii ki. Hem ülkemizi hem milli takımımızı güzel şekilde temsil ediyoruz ki böyle bir teveccühü de sizin söylediğiniz gibi üzerimize alıyoruz, karşılığını alabiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir şey. Ama dediğim gibi bu turnuvada da bütün dünyaya Türkiye'nin, Türk'ün gücünü en güzel şekilde sahada performansı gösterirsek bu hepimiz için, bütün ülkemiz için çok daha güzel olur. Abilerimizin üçüncülük hikayesini hepimiz dinleyerek büyüdük. Biz de onlar gibi bir başarı sağlayabilirsek, başarı elde edebilirsek, biz de onlar gibi gururla hatırlanırsak bizler için çok güzel bir mutluluk olur. İnşallah bunu başarabiliriz. Bunun için uğraşıyoruz, bunun için çabalıyoruz, bunun için çok çalışıyoruz. Karşılığını almak çok isteriz. Ama ben dediğim gibi her zaman bunun karşılığını da alacağımıza inanıyorum. İnşallah alırız tabii ki.
1: Toplantımız sona erdi. Teşekkür ediyoruz. Thank you very much.
4: Reklam.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Reklam bitti. Reklam.

Reklam bitti. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Dünya Kupası da başladı ama ben o heyecanı, o coşkuyu bir türlü yakalayamadım. Herhalde ilk maç olduğu için vesaire, ilk gün olduğu için olabilir. Önceki Dünya Kupalarında böyle çok keyifli oluyordum. Böyle yazın geldiğini falan hissediyordum ama daha o hissiyatı alamadım. 0212-273-1010 bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız. Güney Kore-Çekya maçı vardı sabah saatlerinde. Yani bilmiyorum izleyenler var mı ama izlemeyenler için Çekler cidden bitmiş arkadaşlar. Nerede o 2004'teki yıkım ekibi? Hani Çekya zaten bitik bir takım anlıyorum ama Güney Kore'nin de çok fazla zaafı vardı. Özellikle hava toplarında çok etkisizler. Rakipleri muhtemelen bu maçı izlemişlerdir ve bu zafiyetin üzerine de gideceklerdir. Yani Güney Kore evet belki gruptan çıkar ama sonraki turda işleri biraz zor gibi duruyor. Beşiktaşların da keyfi yerindedir tabii. Oh da golünü attı, tarifsiz bir duygu dedi. Yani Güney Kore o kadar kısa ki böyle her hava topu penaltı atışı gibi tehdit yarattı. Zaten ikisini de yediler. Yani biri offside, üçüncü çizgiden çıktı falan. Yani keşke böyle son 16'da falan Türkiye ile eşleşseler, ülkemizle eşleşseler. Hani Merih Demiral bunlara böyle 3 tane tırnak içinde yağlar. Yani Poji Kerim de atabilir. Onlar hani stoperler olduğu için kornerlerde çok fazla gidiyorlar ve gerçekten de bir şekilde o topa vurmasını biliyorlar. Ya yani oh var ya, müthiş oynadı. Evet sonradan dahil oldu ama inanılmaz bir koşu yaptı. İzlemeyenler kaçırmasın. İnanılmaz bitirdi. Yani böyle Güney Kore için ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani orada o çapraz koşuyu en doğru zamanda yapmak ve tek vuruşta o topu kaleye göndermek gerçekten böyle golcü içgüdüsü istiyor. Yani böyle geçmişte Güney Kore ve Japonya kaliteleri böyle çok yüksek olmasına rağmen bu golcü içgüdüsüne sahip şeyleri bulamıyorlardı. Santraforları bulamıyorlardı, biraz böyle zorluk çekiyorlardı ama bu sene ikisinin de golcüleri iyi. Hem Japonya'nın golcüsü iyi, hem Güney Kore'nin golcüsü iyi. Bakalım, dikkat etmemiz gerekecek. Maçlar böyle biraz da NBA tarzına dönmüşken arkadaşlar, yani reklam molaları falan var. Yani mesela ekrana gelenleri NBA'de şöyle yapıyorlar. Mesela kim ekrana getirdi, hemen KJ'ye bilgi veriyor, işte şu şudur, bu budur diye. Mesela dün Nedved ekrana geldi ama ne bilgi geçti, ne bir yazı geçti. NBA'de sağ kenarı ünlülerine kamera döndüğü an hemen böyle pişt altta kim olduğu yazıyor ama bunu çok Dünya Kupası'nda göremedik. Belki ilerleyen dönemlerde bunu düzelteceklerdir diye düşünüyorum. Hoş geldin Cihan demiş İlyas Akkuş. Hoş bulduk İlyas'cığım, merhaba. Mirza selam olsun, teşekkür ediyorum. Sevkiyat sana göre ayarlıyoruz Cihan kardeş demiş Ali Doğanay. Hangi sevkiyat Ali? Kolaylıklar diliyorum sana. Diğer taraftan açılış maçı. O da vardı, Meksika Güney Afrika, onu izlemişsinizdir herhalde. O saat 22'deydi, tamam saat 5'tekini kaçırabilirsiniz ama ya benim için hep böyle Dünya Kupası açılış maçları önemlidir. Yani bu yaşıma kadar hiçbir açılış maçını kaçırmadım. Yani şey var, yani her zaman geçerli olmayabilir, kabul, katılıyorum ama nasıl başlarsa öyle gider mevzusu vardır ya, bilemedim. Yani kötü bir maç değildi, yani çok iyi de bir maç değildi. Tamam, hani Dünya Kupaları açılış maçı her zaman ev sahibi maçı olur. Hani bunu okeyiz, buna tamamız. Ama böyle yani nasıl söylesem, çok ilginçti. Mesela Güney Afrika hiç sahada yok gibiydi. Benim eski izlediğim o Güney Afrika yok gibiydi. Böyle ağzıma gelecek de söyleyemiyorum şimdi. Torpille sanki parayı veren milli takıma gelmiş gibi. Heh. Oh be, rahatladım. Hani nasıl Dünya Kupası da gidebilmiş anlamadım. Herhalde böyle yerel kabilelerle falan oynayıp kafileye falan denk oldular, bilmiyorum. Özür dileyerek söylüyorum, asla bu kelimeyi kullanmam ama ya bomboş bir takım gerçekten. Yani 11'i açın, yani yemin ediyorum torpil ve rüşvetle belirlenmiş gibi. Bir tane göbekli hantal vücutlu bir futbolcu vardı. Hani parayı basan 11 oynamış gibi. Bu kadar futboldan uzak bir takımı ben gerçekten ilk kez izledim. Yani bazı oyuncuların belki futbolcu geçmişi bile olabilir. Hani abartıyorum, teşbih tahta olmaz. O derece ben hani Afrika takımına ne diyebilirsiniz? Hepimiz yırtıcı, atletik, ne bileyim çok yetenekli değilseler bile sert oynayan ama çok koşan takım diyebiliriz. Ama yani herhalde Güney Afrika'ya biz biraz yanlış tahmin etmişiz veya

yanlış düşünmüşüz ya da onlar Güney Afrika değildi yani böyle şey falan, kobayları falan oydu, bilemiyorum. Bir de şu da var tabii, unutmamak lazım. Bazı detaylar var mesela, şeyde oynandı karşılaşma, Azteca Stadyumunda oynandı. Yani deniz seviyesinden 2,5 kilometre yükseklikte. Yani çoğu takım baktığında bu yükseklikte, bu rakımlarda oynamaya alışık değil. Acaba dedim bizim çocuklar da, bizim Güney Afrikalılar da yani böyle mi dedim, hani alışık değiller mi falan diye. Yani çünkü alışık olmayınca ne oluyor? Kısa süre sonra nefes nefese kalıyorsun. Yani Meksika bu konuda ciddi avantajlı. Bu da aklıma gelmedi değil. Yani acaba hani bizde de böyle durumlar olacak mı? Bizim çocuklar da sıkıntı yaşayacaklar mı diye düşünmedim değil. Bunun da payının olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar kötü bir Güney Afrika izleyeceğim ben düşünmemiştim. Hüseyin Mecit selam olsun, merhaba. Trump istifa abi demiş. Cihan seremoni gündüz olmaz diyor. Hangi seremoni? Başkanım hoş gelmişsin, seviliyorsun. Merhaba Sametciğim, selam olsun. Benim tahminlerim demiş. Ha, maç tahminlerin mi? Bizim maçı bulmam lazım. Çok maç var ya, hepsini okursam yanarız ama baktım tahminlerine. Nogay, bizim maçla ilgili ne demişsin? Valla göremedim bizim maçı. Bizim maçı özel olarak atsana. Ne var? Burada Hollanda, Japonya var. Brezilya, Fas var. Paraguay var. Bizim maçla ilgili tahmin yapmamışsın herhalde. Bir de şeye yani çok ilginç. Hani böyle FIFA'nın yeni kural setini izledik arkadaşlar turnuvada. Yani maç arası reklamları, davullar, işte matraka mı diyorlar artık, ne diyorlar işte, fırfır sesi değil mi? Matrakaydı adı, yanlış söylediysem. Hani açılışta 3 kırmızı falan, kötü Meksika, rezalet Güney Afrika falan böyle. Tam böyle Dünya Kupası havasına gireceğim, tamam mı? Açtım, oh dedim, Allah dedim, yaz da geldi, güzel maç olur. İşte çoğu kişi eleştirmiş ya, açılış maçı Meksika Güney Afrika mı olur? Aslında tam olarak da böyle olur. Yani bambaşka iki takım oynuyor, Dünya Kupası olduğunun görünürlüğü yani. Tam istediğim cinsten ama tam böyle havaya gireceğim, araya reklam giriyor, mola veriliyor. Herhalde yakında eskisi gibi şey olacak arkadaşlar. Golden sonra sahaya röportaj için falan girecekler diye düşünüyorum. Yani 4 periyot oynanan futbol karşılaşması mı olur arkadaşlar? Bu basketbol mu ya? Hani şunu da yapalım bari. Cezalığın dışından atılan goller de 2 sayılsın. Olsun bitsin. Ya bilemiyorum yani. Bir de şu su molalarında saati niye durdurmuyorlar? Onu da anlamadım yani. Mesela Meksika Güney Afrika maçının 24. dakikasında gidilen moladan 27'de dönüldü. Hani ilk yarı sonunda da böyle pek bir duraklama olmadı maçta. 4 dakika eklendi. Bunun 3'ü zaten su molası, molası. Yani madem öyle neden durdurmuyorsunuz saati falan diye böyle biraz benim kafam karıştı işin açıkçası. Ya zaten bilemiyorum ya. Hani turnuva formatına uymayan saçma sapan statlar var. Uçuşla 5-6 saatte falan gideceğiz. Yani bu saçmalığı destekleyecek derecede bir iklim değişikliği içeriyorsun. Ya düşsene 5-6 saat yolculuk yapıyorsun, iklim değişir ya. Burada hava sıcakken orada bir anda biraz daha sert oluyor falan. Ve bilmiyorum bu kadar saçmalık nasıl kabul ediliyor diye biraz araştırdım yayından önce. Sonra biraz baktım. FIFA'nın böyle rüşvet almayı seven, ne bileyim rüşvet alan, yöneticilerini zenginleştiren bir kurum olduğu detayları önüme düştü. Ta ki biraz daha dedim, aman dedim boş ver Ceniş, sen bu toplara girme, bu toplardan çık falan diye. Ta ki stadyumları gördükten sonra, bir de hani Amerika Birleşik Devletleri'nin stadyumları da çok kötü. Yani mimari olarak stadyumlar farklı olsun diye yapmışlar ama hani görüntü olarak da bence çok kötü. Keşke sadece Meksika, Kanada falan olsaydı, en azından daha iyi stadyumlarda maçları izlerdik. Cihan su molasında Beyoncé falan çıksa eyvallah ama tam maçın havasına girmişken arada lahmacun reklamı girince inan hiç hoş olmuyor demiş Selim Sarıca. Ondan bahsediyorum. Eskiden açılış maçlarını mutlaka son şampiyon oynardı. Sonradan değiştirdiler onu demiş. O da olur. Ya tamam, ev sahibi ülke oynasın. Ona bir şeyim yok. İtirazım yok o konuda. Güney Afrika'da futbol bitmiş. Güney Afrika gruptan birinci çıkmış. Üstelik cezalı oyuncu oynattıkları için 3 puanları silinmiş. Meksika karşısında varlık gösteremediler diyor. Yabancı Trump istiyoruz diye bir mesaj var. Hoş geldin demiş. Murat Özen Dodo'ya bir saat konuşup hiçbir şey anlatmadı ya. Hayretler içindeyim. Ne sorsalar anlatırsam son programım olur. Kulüpten beni ararlar dedi diyor. Alışık olman lazım bir çocuğum. Bu Murat Özen. Bizim çocuklar ne yapıyor arkadaşlar? Hani biraz da onunla ilgili detaylar verelim sizlere. Ne yapacaklar, ne edecekler? Kanada'da ilk antrenmanına çıktı bizim gençler. Vancouver'da çıktılar. Kenan Yıldız biraz böyle bireysel çalıştı.

protokolü de böyle yakından takip etti. Son antrenmanında cumartesi günü yapacak milli takımımız 3 maç için 7200 kilometre yol yapacağız arkadaşlar. Avustralya karşılaşması için 4000 kilometre, Amerika Birleşik Devletleri maçı için 2000 kilometre, Paraguay mücadelesi içinse 1200 kilometre yol kat edecek milli takımımız. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Umarım bizim için de hayırlı olur. Şöyle bakıyorum, nerede oynuyorlar? Ha, BC Place'de yapıyorlarmış. Bu ne, Levi's'de mi oynuyorlar? Bakalım yani. Bu arada Türkiye'den özel bir koruma timi var arkadaşlar. Bizim takımımızı da özel koruma timi koruyacak. Bunu da detaylarına verelim. Evet, yani Amerika'da, Kanada'da, Meksika'da, orada da güvenlik güçleri var ama milli takımımız için özel bir ekip kurulmuş. Bu ekipte milli takımımızla beraber yanında olacaklar. Ya bilet fiyatları çok yüksek. Yani birkaç tanıdık dostum gitti. Zaten uçak fiyatlarını söylemiyorum bile. Onlar inanılmaz. Böyle anlamsız molalar. Hakemlerin üstüne kamera. Şu aklıma gelenleri söylüyorum. Türlü türlü teçhizatlar. Yani oyunun böyle kendisi yerine gerçekten şov kısmı öne çıkmış. Yani futbolcular kaybetmekten o kadar korkuyor ki yani böyle. Artık izleyemiyoruz dostlar. Yani kazanmayı oynayan takım görmek imkansız gibi bir şey. Böyle risk alan, ne bileyim, hücum eden takımları görmüyoruz. Genelde biraz daha böyle hata yapmamaya çalışan takımları izliyoruz. Yani taç atışından kaleci degajına kadar böyle her şey, nasıl derler, hani böyle milimetrik şekilde denetleniyor. Ben biraz böyle oyunun doğal akışının bozulmasına karşıyım ve oyunun doğal akışı her geçen gün biraz daha bozuluyor gibi hissediyorum. Mesela bir zamanlar Dünya Kupası yaklaşırken ben aylar öncesinden o heyecanı duyardım. Ne bileyim, kura çekimini beklerdim. Maç tarihlerini ezbere bilirdim. Şimdi sor mesela, hani Türkiye'nin ikinci maçı hangi günde? Vallahi söyleyemem. Ben tamam, ilk maç 14 Haziran, onu da biliyorum. O kadar eşek değilim, affedersiniz ama yani o heyecanımdan eser kalmadı, bilmiyorum. Çünkü böyle futbolun ruhunu yavaş yavaş tükettik gibi hissediyorum. Yani tribün kültürü gitti, yani böyle yerine geldi. Yani tribün kültürünün yerini böyle VIP paketlere bıraktılar. Yani taraftar değiliz artık, biraz daha müşteri olduk. Oyuncular da biraz böyle marka değerine dönüştü. Biraz içinizi kararttım ama kusura bakmayın, hakkınızı helal edin ya. Ne yapayım yani, alamıyorum, o hazzı alamıyorum ya. Eskiden yani futbol insanların hayatının yani stresinden kaçtığı bir oyundu. Şimdi oldu yani, hayatın geri kalanındaki para düzeninin sahaya taşınmış hali gibi bir şey oldu. Yani Dünya Kupası'nı elimizden alan de bence futbolun kendisi değil. Onu yönetenlerin de bu bitmek bilmeyen para hırsı olduğuna inananlardanım maalesef. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Arda, Orkun, Hakan demiş. Kenan, Barış, Can. İlk maç böyle oynamalıyız. Her türlü hücum var ya, şunu yaparız. İki maç 6 puan lazım demiş. Biz 4 puanla çıkarız Ramazan. İlk maçı yeneriz Avustralya karşısında. Ben öyle düşünüyorum. 3 tane falan atarız. 3-1 biter. İkinci maç biraz bizi Paraguay zorlar. 2-2 biter. Amerika'da da dün de söyledim, bir hakem operasyonu çekerler bizi. Orada da 2-0 kaybederiz. 4 puanla da gruptan çıkarız diye düşünüyorum. Nasılsın, iyi misin diyor. Çok şükür Kerim, sağ ol. Dünya Kupası'nı bu hakemlerin kafasına takılan nedir? Bu nasıl bir kamera abi ya? Kulak, burun, boğazdaki doktorların taktığı teçhizata benziyor. Dedim ya, ilginç ilginç teçhizatlar var. Bir de bizimkilere vermişler. Arkadaşlar, bizim çocuklara çölde kamp yerine kim ayarladı ya? Bu çocuklar 40 derecede antrenman yapıyorlar. İyi mi diyorsunuz? Alışsınlar. O da başka bir bakış açısı. Arizona'da 40 derece. Olabilir yani, o sıcaklığa alışabilirler ama bildiğin çöl falan, böyle işte sosyal medyada espriler falan da yapmışlar işte, filmlerin, bazı filmlerin çekildiği yerleri olarak falan göstermişler. Ya tekrar söylüyorum ya, Amerika stadyumları gerçekten mimari facia ya, hani böyle simetrik olmasın, hani dünyadaki diğer statlardan farklı olsun diye berbat statlar yapmışlar. Ben alışamadım, alışacağım ama alışacağım herhalde, öyle olacak şimdi gördüğümüz o. Ne demiş? Kabullenmek zor ama yaş aldıkça eski yaramak istisnasız tekerrürdür Cihan Bey demiş. O da olabilir. O da olabilir. Doğru söylüyorsun ama yine o heyecanı tutunurum ben ya. Bizim maçlar başlamadı ya, o yüzden. 14 Haziran'da yaparım. Haftaya geleceğim ya buraya, pazartesi günü. Ha, evet, pazartesi günü geldiğimde arkadaşlar heyecanı buldum ben. Ne

açmış ya, bizim çocuklar acayip bir falan diyerek geleceğim. Cihan bak biz neredeyiz demiş. Oo, Meksika. Vay vay vay vay. Yalçın, Samira. Selam olsun. Selam olsun. Dikkat edin ha oralara. Çok çok da böyle güvenli yerler değiller. Telefon falan çıkarmayın dışarılarda yani. Sokakta insan yakıyorlar oralar. Ama Samira falan dinliyordur şimdi. Yok yok Samiracığım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gayet güvenli oralar. Babacığınla da beraber gez oraları. Robocop gibi diyor. Hakem mi? Evet. Doğan abiye de aynısını dedim. Hakem Amerika Birleşik Devletleri ile bizi doğurar. Bana kaosçu dedi diyor. E olabilir. Biz biraz böyle düşünüyoruz, anladın mı? Ben de senin gibi düşünüyorum. Çünkü burada alışmışız ya bu kaosa. Hani ortalığı karıştırma içgüdüsüne. Orada da böyle ortalığı karıştıracakmış hissiyatı var hakemlerin. Öyle düşünüyorum. Niyetimiz mi kötü acaba? Biz iyi de insanlarız ama bilemedim. Öyle düşündüm. Maçları Robocop yönetiyor galiba demiş. Uğur Dalkıran hocam mesajını atmış bizlere. Selam olsun hocam. Konuğum olacak az sonra Yunus Aydın. Keşke daha önce planlasaydık, ayarlardım onu. Kore maçı demiş, kaç kaç yendi, 2-1 yendi, mağluptu, 1-0 mağluptu, 2-1 kazanmasını bildi, oh da golünü attı, öyle söyleyeyim. Ama Çeke berbat, Çeke çok kötü, darma duman olur. Bugün de bakacağız Kanada Bosna Hersek ve sabah saatlerine yakın Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçı var. Bizi de yakından ilgilendiren bir karşılaşma olacak. Cihan Dişli ile Dünya Kupası'na gömme sersi demiş. Vallahi hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yani izlemeye çalışıyorum, dediğim gibi. Şey yapacağım yani. Bizim maçlar başladıktan sonra biraz daha o işin tadına varmaya çalışacağım. Beşiktaşlara tekrar söyleyeyim. Oh sonradan oyuna girdi, golünü de attı ve işte maçın ardından kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu dedi. Aslında bugün maçtan önce kendimi çok iyi hissetmiyordum, ateşim vardı, 38 dereceye kadar çıkmıştı. Acaba maça çıkabilir miyim diye düşündüm diyerek bir ifade, röportaj yaptı. Buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler, onları sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve golümü de attım diyor. Hocası da Oh'da hazırladığımız hamlelerden biriydi dedi. Ama başlangıçtan itibaren tam olarak %100 kondisyonda değildi. Hastalığı vardı ifadesini kullandı. Oh'da golünü attı. Yani Dünya Kupası'nda bu golleri atmaya devam ederse Serdar Dal'da da böyle Allah biz bu çocuğu kaça aldık, 17'ye mi aldık, biz bunu 35'e okutarız falan diye böyle elleri avuşturuyordur diye düşünüyorum. Benim beğendiğim bir santrafor. Cihan abi konuyla alakasız ama demiş. Ya Allah aşkına. Deniz şortunun altına boxer giyilir mi abi? Arkadaşımla bunu tartışıyoruz. Ne olur bize yardımcı ol. Giyilmez abi. İlla giymek istiyorsan, illa salamura turşu yapacağız diyorsan bilemiyorum. Ya da sen hani mavi deniz şortunun üstünde kırmızı slip falan giyebilirsin. Giyilmez diye düşünüyorum herhalde. Bu tarz oyuncuya ihtiyacımız var millilerden diyor. Kim mesela? Dünya Kupası üçüncülüğünde Ümit Davala saçı yapmıştım. Var mı şu an yapacak tıraş millilerimizde Cihan? Ha şey mi diyorsun? Barış Alper var. Sarı olmaz mı? Saçları da düzleştirmiş. Yani onun saçları normalde kıvırcık ama tarzı değiştirmiş. Ya ama o dönem çok popülerdi. Sadece bizim takıma özgü değildi. Mesela Ronaldo'nun da saç stili vardı. Hani şimdi onu bir futbolcu yapsa özür dileyerek tırnak içinde vay dangalak kendini ne hale sokmuş dersin. Ha, önde bir saç bırakmıştı ya böyle. Evet, Ümit Davala'nın o ortalar falan. O bir tarzdı. Yapmıyorlar onu son dönemlerde ya. Çok az görüyorum. O 2002'de birçok futbolcu da vardı. Dünya Kupası futbolun sevildiği bir ülkede yapılmadı. Meksika'yı tenzih ederek demiş. Meksika Kanada da olabilirdi. Hani sadece iki ülke olabilirdi yani. Bence buna karşı çıkmazdım ben. Meksikalılar seviyor dediğin gibi. Sabah Murat Özen'i bir 10 dakika dinledim. Allah rızası için bu adam ne anlatıyor? Hiçbir şey anlatmıyor demiş Kemal. Dinleyebildiysen güzel. Yani yüksek ihtimal hani Sayın Başkan'ı eleştirememiştir. Şu an Beşiktaş'ta yeni bir yapılanma olduğunu, hocanın yeni geldiğini, sabredilmesi gerektiğini, yönetime güvenmenizin gerektiğini dile getirmiştir. Hocaya şimdiden yüklenmemesi gerektiğini söylemiştir Beşiktaşların. Mesela acaba şey sordu mu Doğan abi? Vincenzo Italiano'nun imza töreninde Rıdvan Yılmaz'a kız istemeye gidiyorum diyerek basın toplantısını apar topar terk etmesini sordu mu? Sorsaydı da
bence Murat Özan ona iyi bir cevap verememiştir diye düşünüyorum. Salam Murat Turuş. Aklıma geldi, ne diyeyim Şükrü yani. Altına giyerse baksırı öyle olabilir yani. Güney Afrika seviyesi maçlar olacaksa biz şampiyon oluruz. İkinci yarıyı izleyesim gelmedi demiş. Aslında ikinci yarı daha güzeldi be. Ben de tam tersini düşünüyorum Keskin. İkinci yarı daha iyiydi maç olarak. Yani ilk yarı kötü olunca ikinci yarı izleyesin gelmedi diye düşünüyorsun. Düzelecek düzelecek. Şeyle alakalı bu. Bizim takım daha sahaya çıkmadı ya. Bence komple onunla alakalı olduğuna inananlardanım. Tekrardan hatırlatalım. 3 kırmızı kart, 2 golle başladı Dünya Kupası. Biz biraz böyle kendi ligimizden çıkamadığımız için belki de. Yani ben böyle televizyon kanalları, radyo programları, işte YouTube kanallarına bakıyorum. Dünya Kupası ile ilgili çok bir şey yok. Bizim işimiz gücümüz transfer, tamam mı? Ondan sonra kaos, başkanlık seçimleri. Evet, bunlar önemli. Geçen hafta Aziz Yıldırım, Hakan Safi, mecbur konuşacağız. Başkanlık seçimi. Dursun Özbey'in karşısına da biri çıksaydı onu konuşacaktık. Beşiktaş Hoca gelmiş, evet onu da konuşacağız ama artık bitmesi gerektiğine inananlardanım. En azından şu bir hafta 10 gün biraz böyle milli takımı desteklememiz lazım. Şeyi açacaktım size, bakın. Federasyon milli takıma bir marş paylaşmış. Federasyon milli takım marşı. Hah, buldum. Siz hepiniz biz Türkiye. Biraz dinleteyim mi, bakayım beğenecek misiniz? Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaşımı.

0: Ha, bilmiyorum, beğendiniz mi arkadaşlar? Bilemedim yani. Biraz da böyle şey, seçim şarkısı gibi olmuş biraz ama bilemedim böyle yani, çok hoşuma gitmedi. Çok sevemedim. Yani bilemiyorum yani. Çok böyle içime sinmedi. Biraz böyle tanıtım şeyi gibi olmuş. O yüzden ben yine şeyden devam ya. Tarkan'dan Bir Oluruz yolundan devam edeceğim. Bir de bu ya, bir tane çikolata firması var ya, onun da gerçekten hakkını yememek lazım. Murat Bey'in sahibi olduğu, onların da eski var ya bir tane böyle Türkiye Milli Takım Marşı, o da çok güzel. Onun da tırnak içinde argo tabirle gideri var ama biraz daha böyle şey gibi, yani savaş marşı gibi olmuş biraz böyle. Yani ne derler, propaganda yaparsın yani, onun gibi olmuş. Ben çok içime sindiremedim ama biraz daha şey, bu heyecanlı en azından şeyi var, ne bileyim, davulu mavulu var, zurnası var. Yani belki bunlar biraz şey yapabilir, heyecana sokabilir diye düşünüyorum. Arzu Hanım, hı? Çağatay Bey'in gazetelerine mi bakıyorsunuz? Evet. Tabii Çağatay Bey önemli. Bakın. Gazete mi kaldı ya? Artık bak, sosyal medya denen bir şey var. Dijital çağdayız. Şaka yapıyorum, gazete önemlidir. Gazeteler önemlidir de hani ağaçlar falan zarar görüyor, o yüzden söylüyorum. Gazete okumak iyidir tabii, yapacak bir şey yok. Güzel değil demiş direkt, net. Güzel değil, berbat falan diye. Türkiye Karadeniz değil. Bunu yapan da öneren de demiş. Bilemiyorum ya, şey paylaşmış Cekam, Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından paylaşıldı, milli takımların resmi hesabından paylaşıldı. Belki görmeyenler vardır diye ben de size dinletmek istedim.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
4: Yunus'cum selamlar, hoş geldin, nasılsın?
5: Hoş bulduk abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
4: Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Az önce federasyonun paylaştığı marşı dinlettim, dinleme fırsatın oldu mu?
5: Oldu, dinledim.
4: Beğendin mi?
5: Yok maalesef, ya aynı fikirdeyim ben de sizlerle. Yani çok iyi bir marş bence olmamış. Zaten hani çok daha az bir zaman kaldı turnuvaya. Hani en azından bir süre dinlenmeli ki hani alışıra geldik bir hal alsın olacaktı ama hani bence hem onun için süre yok. Ya bence bu milli takımımız hani marş yazma işinde hani Semih Cenk'in hani bence de diğerlerine göre biraz kötü miyse bence ama hani Tarkan'ın yaptığı arar buluruz izini hani yaklaşacak bir marş bence olmadı bu süreçte.
4: Evet, Yunus Aydın, izledin mi açılış karşılaşmasını ve sonra devamındaki sabahki mücadeleyi? Belki hani Güney Kore Çekki'yi izlememiş olabilirsin ama en azından akşam oynanan Meksika karşılaşmasını izlemişsindir diye düşünüyorum. İlginç sumolaları, ilginç kamera teçhizatları, değişik açılar, farklı bir Dünya Kupası bizi bekliyor sanırım. Ne diyorsun Yunus Aydın?
5: Evet, yani hani teknolojiyi gerçekten hani çok net bir şekilde hissettiriyorlar çekim açılarıyla. Hani 4K açısı olsun, dünyanın her yerinde yayınlar olduğu için karşılaştırma fırsatı, farklı yerlerden izleme fırsatımız da oluyor. İstatistik olarak da tabii ilginç bir istatistikle başladı. Geçtiğimiz sene Dünya Kupası'nda toplam 4 kırmızı kart çıkmışken hani burada daha bugünden bu kadar hararetli bir şekilde başlamak hani bir heyecan yarattı. Hani sonuçta hareketli, bol hani kırmızı kartlı bir turnuva açılışı oldu. Hani ev sahibi hani tamam bir galibiyet aldı. Hani daha uzun bir turnuva. Ben zaten üst taraflarda olacağını mutlaka düşünüyorum Meksika'nın. Hani ben 3 ev sahibinden en azından birinin çeyrek final göreceğini de düşünüyorum. Ama heyecanlı, keyifli bir turnuva başladı. Sumoları tabii zaten yani dünya genelinde zaten olması gereken yüksek bir sıcak hakim. Yani bunu çok yakın zamanda hani takip ettiğimiz maçlarda nereden anlayabiliyoruz? Zaten bizim kendi oynadığımız milli takımımızın hazırlık maçını bir kenara bırakalım. Halstein'le oynadığı Wembley'deki finalde İngiltere'de 40 yıl sonra 36 dereceye geçen bir hava vardı. Buradan Amerika'da zaten fazlasıyla şu an bu sıcak havadan hani nasipleniyor Amerika, Meksika, Kanada tarafı. Sumoları da hani bir hayli normal. Yani Dünya Kupası'na herkesin nerede kamp yaptığı hani ciddi anlam değer kazanıyor. Hani genelde kamplar daha uygun iklim şartlarında yerlerde yapılır ama dünyada birçok ülke sıcak yere gitti kamp yapmak için. Yani yanılmıyorsam Katar milli takımı da Antalya'ya geldi hatta. Hani sıcak yerlerde antrenman yapanlar, bu şekilde hazırlananlar biraz daha avantajlı.
4: Evet tabii, milli takımımız da 7200 kilometre yol kat edecek Yunus. Bu üç karşılaşma için sence etkileyecek evet midir oyuncularımız, yoksa yok ya bir konfor alanları iyi şekilde mi seyahat eder dersin?
5: Yani şöyle düşünüyorum, hani Montella hazırlık maçında daha jet lag'le alakalı bir bahane sunduğu için diyeyim. Aslında hani bu yolculuklar hani büyük ihtimalle milli takımımızı Montella'nın fikrine göre etkileyecek. Yani 7200 kilometre de az bir hani elbette mesafe değil ama yani bu turnuvanın burada oynanıyor olması zaten hani planlar zaten çok öncesinden yapıldı. Mesela bu jet lag'le alakalı zaten biz oraya giden ilk ülkelerden biriyiz. Hani bu nedenle bunların planlamasının doğru yapılması ve herkes için geçerli olduğu için minimum düzeyde etkilemesi lazım. Hani ben çok hani herkes için geçerli olan bir sebebi hani dediğim gibi Montella olası bir mağlubiyette bahane olarak ortaya koyacaksa çok geçerli bulmuyorum. Ama elbette saat farkı ciddi anlamda hani zaten bir seyircileri başta olmak üzere etkileyecek. Yani takımı da elbette etkileyecektir. Yani ev sahipleri kadar avantajlı olmadığımız bu saatlerde elbette. Ya hele ki bir ev sahibiyle aynı grupta olmak bize elbette negatif yazacak ama turnuvanın geri kalanı için hemen hemen aynı durumlar, zaten Avrupa tarafı için aynı durumlardan bahsediyoruz.
4: Evet tabii, diğer taraftan Oh'un da bir golü vardı. Yani gol atmasından ziyade bana göre önemlisi tam böyle bir santrafor golü attı. Defansın önüne kendini attı ve topa giderek bunu yaptı. Ben de dedim Serdal Atalı şimdi elleri avuşturuyordur, Allah diyordur böyle dedi. Ne diyorsun, bu performans sürdürür mü? Bence bu özgüvenle ikinci maçta da şut

0: denemeleri yapacak diye düşünüyorum.
1: Tabii ki yani golle açması, ki dediğin gibi güzel bir santrafor golüyle açması elbette onun da motivasyonu için fazlasıyla önemli. Yani Beşiktaş tarafında elbette şu an Dünya Kupası'nda kendini gösteren her oyuncu, yani bu iş ortalama Temmuz'a geldiği zaman transfer döneminde bazı kulüplerin hani dediğin gibi hani iştahını kabartacak ve ellerine daha fazla ceplerini atmasına sebep olacak. Çünkü dünyada transfer dönemi Dünya Kupası'ndan dolayı kesinlikle zaten yavaş gidiyor. Bunu hepimiz farkındayız. Herkes Dünya Kupası'nda değerinin artması ya da oyuncusunun değerinin artmasının hayaliyle transferleri yavaştan alıyor, beklemeye alıyor. Zaten Dünya Kupası'nda olmayacak bir oyuncuya gidiyorsanız da hani aşağı yukarı çok beklediğinizi almanız mümkün değil gibi bir mental bir hava var. Bu nedenle Dünya Kupası önemli. Onun da tabii kupayı golle açması çok çok önemli. Hem Beşiktaş'taki önümüzdeki seneki motivasyonu için olabilir, hem de yani Beşiktaş eğer onu satacaksa Serdal Adalı'nın hani şu an Beşiktaş'ın ekonomi planlaması için güzel bir açılış oldu. Turnuvanın kalanında da oyuncu için zaten şüphesiz müthiş bir özgüven olacaktır.
0: Evet, tabii Dünya Kupası heyecanı var diyoruz. Buralardan çok çıkmamaya çalışıyoruz ama diğer taraftan da tabii kulüplerin hazırlıkları var. Onları da dinleyenlerimiz merak ediyor. Çok fazla böyle milli takım yapınca da sanki ya tamam da abi bizim takımdan bir transfer haberi falan yok mu diye soruyorlar. Aykut Kocaman, Fenerbahçe birlikteliği ne diyorsun? Diğer taraftan Serkan Reçber Beşiktaş'tan ayrılmıştı, Ahmetspor'a gitmişti. O oradan da 8 gün içinde ayrıldı. Böyle şeyler olmaya devam ediyor.
1: Yani hani Ahmet tarafında hani bence şimdi getirilen hocayla büyük ihtimalle bir uyumsuzluk. Hani Serkan Reçber büyük ihtimalle orada bütün planlamayı yönetmek istedi diye tahmin ediyorum. Beşiktaş'ta da kendisini aslında bu planlamanın başı gibi düşünülse de aslında hepimiz biliyoruz ki Sergen Yalçın o dönemde Önder Özen'i istemediği için Serkan Reçber getirildi. Evet. Yani bu takımın bir sportif direktörü olsun ama Sergen Hoca'yı da üzmeyecek birisi olsun gibi bir kıvamda geldi Serkan Reçber. Ya bunu Beşiktaş için belki yapmayı kabul etti üç büyüklerden birinde çalışırken, ama hani ben Ahmet Spor'da acaba Kasımpaşa gibi bir devamlılık yıllarca gider mi diye düşünüyordum ama hani 8 günde dediğin gibi yollar ayrıldı. Ben teknik direktörle olan fikir uyuşmazlığından ya da teknik direktörle olan bakış açısından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Belki de teknik direktör tek patron olmak istemiştir ve Ahmet'in yetkilileri de hani bu konuda böyle karar vermişlerdir. Hani bence zaten mevcutta Serkan Hoca'nın da çok uyumlu çalışabileceğini düşünmüyorum hani hocayla. Bu nedenle bence doğru bir karar. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman tarafı şöyle. Bence hani şimdi dün ben Aziz Yıldırım'ı destekleyen tarafta Selahattin Baki ve Ozan Balaban'ın, işte Aykut Hoca'nın zamanındaki 2002 veri sızdırma olayının yeniden gündeme getirilmesinin de bu açıklamada biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Bence Aziz Yıldırım hala Aykut Hoca'yla çalışmak istiyor. Bence Aziz Yıldırım'ın bir numarası hala Aykut Kocaman. Ve bence birlikte çalışacaklardı. Hani ben bir adım ötesine de hani gitmek istiyorum. Bence Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Ama hala bu konuda uygun zemini bence Aziz Yıldırım bekliyor. Hani bu konuda bir açıklama bekliyor. Yani ben tahmin ettiğimiz gibi milli takım dönüşüyor. Vincenzo Montella ile vesaire anlaşacaklarını düşünmüyorum. Bence Oğuz Çetin'in de getirmek istediği, Aykut Hoca'nın da gelmek istediği, Aziz Yıldırım'ın da bu organizasyonun başında Aykut Hoca'nın olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Ama bununla ilgili çok fazla hani muhalif görüş var. Bunları yönetmek ve birliği sağlamak, çünkü Aziz Yıldırım ya ben bir başkan değilim, ben bir liderim ve birliği sağlamaya geliyorum diyor. Ve Aykut Hoca konusunda bu işe şart koyan hem yönetimde hem de taraftar bazında çok fazla insan var. Camianın önünde de kabul edebileceğin, camiada fikir sahibi diyebileceğin birçok insan da Aykut Hoca'ya karşı bence bu konuda uygun zeminin hazırlanmasını bekliyor Aziz Yıldırım.
0: Evet, diğer taraftan bir de Icardi konusu var. Evet, yani ben de Kerata'yı çok seviyorum ama yani Tokyo senin, Maldivler benim, gezip göbek büyütmeye devam ediyor. Daha bitmedi tabii, Arjantin mahkemelerinin tatilde çocuklarla geçirmesi için verdiği uzun bir izin daha var. Bunu da söyleyeyim, dinleyenlere, bilmeyenler vardır. Daha Maldivler tatili bitecek. Arjantin'e gidip çocuklarıyla ben diyeyim 6, siz diyeyim bir 8 hafta daha tatil yapacak. Ne olacak Icardi meselesi sence? Yani çözüme kavuşturabilecek mi Galatasaray?
1: Yani burada Galatasaray tarafının ne kadar Icardi'ye devam edip etmek istemediği de şu an bence hani önemli. Yani Icardi'nin istenilen paraları 4 milyon euroya kabul edip etmeyeceği. Çünkü yani bu paraları şimdi ilk başta az önce konuştuğumuz Ahmet Spor tarafından kendisine teklif edildi 7 milyon euro, kabul etmedi. Yani kendisi de Galatasaray'da 7 milyon euronun altında oynamaya ne kadar sıcak bakıyor. Galatasaray 4'ün üstüne çıkmıyor. Bonuslarla beraber de oynama bonusu. Icardi'nin oynama konusunda motivasyonun ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Oynadığı zaman bir verimliliği olmadığını görüyoruz. Yani ben Icardi'ye verecek para 4 milyon euroysa bile, şimdi Galatasaray için aidiyeti ve yarattıklarını hani ben hani sizlerden dinleyerek, Galatasaraylardan dinleyerek biliyorum. Zaten bunu seneler boyunca da yarattığı başarılarla yaşadık. Ama yani artık şu gelinen noktada Osimhen'in yediği olduğunda antrenmanlara daha istediği zaman çıkmayacak. Ya da takım kutlama yaparken kenarda oturacak. Yani bir isme de bu kadar para vermek, saha içinde de hani bir şeyler vermeyeceğini kabul ede ede ben Galatasaray'ın hani kültürüne de aykırı olduğunu düşünüyorum. Bence Galatasaray hani Icardi istenilen maaşa 4 milyon euroları düşmezse sözleşme uzatmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Ama 4 milyon euroları inerse hani belki de işte Icardi'ye verecek para artı Bertu ya da Can Uzun gibi hani yedeği de güvene alarak bir hamleyle Icardi'yi de belki hani sadece hani sahada bir şey verirse ne ala gibi bir modelle Galatasaray'ın içinde tutabilirler. Ama ben hani söylediğin gibi tatiller, mental olarak sahadan kopuş, hani Galatasaray futbol olarak verebileceği çok şeyin olmadığı kanaatindeyim. Bence hani futboldan fazlasıyla uzaklaştı Mavi.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan Tedesco'dan da bir Fenerbahçe itirafı geldi. Yunus dedi ki ya biz Fenerbahçe'ye tarihi yazmak için gelmiştik ama Galatasaray tüm maçlarını kazanıyordu. Puan farkı 2'den 3'e, 3'ten 4'e çıkınca hemen bir gerginlik oluşuyordu. Çok duygusal bir kulüp Fenerbahçe dedi. Biz bunu bilerek gittik, imza attık ama 13-14 yıldır şampiyon olamayan ve herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüpte biraz krizleri çözemedik dedi. Bu krizler probleme dönüşebiliyor dedi. Ben bunu bir itiraf gibi algıladım. Sen ne dersin bununla ilgili olarak?
1: Yani Fenerbahçe duygusal bir camia olduğu için zaten Zagreb maçındaki 3-1'lik yenilgi sonrası Tedesco'yu takımda tuttu. Yani yoksa hani Zagreb maçındaki 3-1 yenilgi, Karagümrük ligin sonuncusu gol atamadan yeniliyorsun. Yani içeride Göztepe'si, Alanya'sı, Vize'si puan vermediğin maç yok. Zaten çoktan gönderilmesi lazım. Yani Fenerbahçe'nin duygusal bir camia olması onun 3-4 ay daha fazla maaş almasına sebep oldu. Yani hani Fenerbahçe bu noktada bence söyleyebileceği, yapabileceği bir eleştiri yok. Hani Domenico Tedesco'nun. Yani kendisi yani iç sahada bu kadar beraberliğe, bu kadar korkak futbola izin vermesi bence kendisine fazlasıyla eksi yazdı. Hani bir yönetim kendisi adına, Saadettin Saran yönetiminin defalarca kez gerektiği kadar cesur hamleler yapamadığını eleştirdik. Tedesco'yu gönderememek de ilk dönemde bunlardan birisiydi. Yani ben Tedesco'nun açıklamasına şöyle katılıyorum. Puan farkı 2'den 3'e, 3'ten 4'e çıkıyor demiş. Sen kazanamadığın için çıkıyor. Yani Galatasaray'da kazandı, sen de kazandığında puan farkı paralel gitmiyor. Galatasaray'ın kazandı dediği bütün maçlarda senin gol atamadan yenildiğin maçlar var. Galatasaray'a karşı da öyle. Yani hani bu nedenle hani tekrar başına geleceğim yorumun. Fenerbahçe'nin duygusal bir camia olması, Tedesco'nun da iyi bir insan olması onu bu kulüpte 3-4 ay daha fazla tuttu. Herkes Tedesco'nun iyi bir insan olduğunu söylüyordu ama bence bu kadar iç saha beraberliği, Karagümrük'e karşı dediğim gibi yani de sonuncusuna karşı 2-0 maç vermek, yani bunlar çok açıklanamaz antrenör hataları. Göztepe maçında Yiğit Efe Demir'i sağ bek oynatmak, bir sonraki maçta stoper oynatmak, bir sonraki maçta ön libero oynatmak, sonrasında hiç oynatmamak. Fenerbahçe zaten 5 haftada 3 puan kaybetti. 3 maçta puan kaybetti bu süreçte. Yani madem bu kadar kilit bir oyuncu değil Tefe, neden o zaman ligin kalanında asla oynamadı? Bu riski alabilecek kadar cesur bir hoca değilsen zaten Fenerbahçe'nin başında olmaman lazım. Bu bir hatadan dönmek, doğruyu gördüm demek değil. Zaten Fenerbahçe Göztepe maçını kazanamadığı anda ligden ilk kopuşunu yaşadı. Saadettin Saran dönemindeki o Galatasaray'a karşı alınan kupa galibiyetinin efekti gitti. Yani sen iç sahada bu kadar maç verirsen sonrasında zaten iki yönetimde tercih etmediği gönderilmiş bir hoca olarak uzaktan röportaj verir. Ben Tedesco'yu çok iyi niyetli hani görmüyorum. İyi bir hoca olarak görmüyorum. İyi niyetli ama hani iyi bir hoca olarak görmüyorum açıkçası.
0: Evet Yunus, yani kapatırken şunu da sorayım sana. Evet, biraz milli takıma başta konuştuk ama bizim Dünya Kupası'ndaki antrenman yaptığımız tesislerin Arizona'da olması sosyal medyanın böyle çok fazla diline düştüğü, yani çok sıcak bir bölge olduğu için, yani şimdi burada Dünya Kupası'na katılacak takımlar kamp yapabileceği tesisi önceden seçebiliyor. Yani işte bu bizim gibi playoff oynamayanlar, işte doğrudan bu vizeyi alan ülkeler kamp yeri seçiminde önceliğe sahipti. İşte orada işte Kaliforniya'yı, San Francisco taraflarını, böyle serin iklimleri kapanlar oldular. Yani bize de burası kaldı. Yani sence burada bir adaletsizlik söz konusu değil mi yani? Yani direkt giden takımlara şunu mu diyorsun? Ya abi onlar da direkt katıldı.

0: önceden seçmeleri bence hakkıdır mı dersin, yoksa bir adaletsizlik olduğunu mu düşünürsün, ya da ben bizim milli takım olduğu için mi böyle düşünüyorum, öyle bir karar karışık oldu, yorumlarsan sevinirim.
1: Ya dediğin gibi keşke ilk hakkı bize verseler. Biz seçtik.
0: Hayır, biraz saçma geldi yani. Şimdi biz de playoff oynamak istemeyiz tabii de. Oynadık, evet, çıkamadık ama bize de burası kalmış yani. 40 derece. Çocuklar orada şey oldu ya. Yani pişmişler. Görüyorum antrenman videolarını vesaire. O
1: hepsi, hepsi yanmış zaten. Uşaktaki evet. Fotoğrafı gördük, hepsi yanmışlar zaten.
0: Evet.
1: Ya şimdi bence de hani en doğrusu playoff bittikten sonra yani herkesin bu konuda adil bir ortam. Hani bunu biz playoff'a kaldık diye hani playoff'tan son anda işte son maça kadar vakit kaybettik, bu işler gecikti diye söylemiyorum. Elbette yani bu aslında bir eşitlikle adalet aynı şey değil geliyor. Yani baktığında çok uzun zaman geçti. İnsanlar işte orada rahatça seçebildiler, ülkeler rahatça seçebildi. Hani biz oraya direkt yazılacak ekiplerden birisi olmadığımız için bu süreçte vakit kaybettik. Ama hani bu genel adaletsizliği işte bozuyor. Bence playoff bittikten sonra herkes yerini seçebilmeliydi. O zaman Dünya Kupası'nın tam listesi belli olduğu zaman daha adaletli olurdu düşüncesindeyim. Dediğim gibi bu biz şu an bu durumda olduğumuz ve negatif etkilendiğimiz için değil. Yani şöyle objektif baktığında da bence adaletlisi playofflar bitip Dünya Kupası listesi belli olduğunda herkesin kamp yerini buna göre seçebilmesi olmalı.
0: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık kardeşim benim.
1: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar.
0: Dikkat et kendine, olur mu? Görüşürüz, sağ olasın.
1: Görüşürüz.
0: Evet tabii, yani normalde şeyi seçebiliyorsun. Hani FIFA sana burada idman yapacaksın diyor ama sen, ben kardeşim burada antrenman yapmayacağım, şurada antrenman yapacağım diyebiliyorsun ama sen bunu dediğin zaman diyor ki, o zaman diyor hop sen orada bir dur. Öyle mi? Tüm masrafları kendi cebinden ödersin. Ayrıca diyor sana da böyle işte lojistik sağlamam, güvenlik sağlamam, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta FIFA olarak hiçbir sorumluluğu kabul etmem diyor. Sen de o yüzden mecburen FIFA'nın dediği yere gitmek zorunda kalıyorsun. Yoksa hani benim param var, ben de cebimden ödeyeceğim dersin, gidersin başka bir tesiste kalırsın. Ama dinleyenimiz güzel bir şey yazmış mesela. Arizona'nın 40 derecesinden sonra maçı yapacakları yer 35 derece. Oh, ferahladık deyip daha iyi oynayacaklardır diyor. Ya işte sıcak, hani sıcak, bilmiyorum, alışırlar diye düşünüyorum. Soğuk bir şekilde tolere edilebiliyor, maç esnasında koşup ısınıyorlar ama o sıcağın verdiği buhran, bilmiyorum. Tabii dışarılarda şeyler falan olacak, soğutucular vesaireler olacak o Katar'daki gibi ama ne kadar etkiler koşarken oyuncuları tahmin edemedim. Trump ayıp etti abi, o kadar da doğalgaz aldık demiş. Galatasaray taraftarı Erden Timur'u neden karşılamadı Cihan'cığım, bunu cevapla demiş. Daha mahkemesi görülmedi. Hani şimdi beraat etmedi yani. Beraat etti deniliyor ama tahliye edildi. İkisi ayrı şeyler. Mahkemesi görüldükten sonra belki karşılarlar diye düşünüyorum. Şu an tahliye edildi. Benim de haberim yoktu mesela tahliye olacağından. Ümit Karan'ı bile daha görmedim mesela. Yani geçenlerde bir yazdım. Abi dedim, telefonum mu değişti falan, ulaşamıyordum çünkü. Sonra bana şey yazmış. Aynı deyip parmak koymuş. Biraz konuştum ya. Keyfi yerinde, biraz daha güçlenmeye çalışıyor. Yayınlara başlayacakmış diye duydum. Kartal'dan Hasan ben. Bu da benim milli takımın marşı oldu diyor. Hiç de mütevazı olamayacağım. Vallahi Hasan, dinletemiyorum ya onu. Ön dinleme yapmam lazım. İçinde her an her şey çıkabilir. O yüzden keşke reklam arasında baksaydık. Ali Avusturya'dan milli takıma başarılar diliyorum demiş. Yaz geldi, Türkiye'ye tatile gidecek vatandaşları 1 kilogram çikolata yazmış. Çikolata, tamam. Fazla götürmek yasak artık. Geldiğimizde o 1 kiloyu açık arttırma koyacağız diyor. Nasıl yani? Öyle şey mi? Mesela sen Avusturya'dan buraya tatile geliyorsun, 1 kilodan fazla çikolata koyamıyor musun? Öyle mi? Yanlış mı anladım? Bir sınır mı getirdiler ona? Artık onun da bir şeyi kalmadı ki be Ali. Yani eskiden burada bulamıyordum. Mesela Almanya'dan falan gelen dostlara, Belçika'dan gelen dostlara oranın çikolatasını getir diyordun ama burada o çikolatayı, oradan gelen çikolatayı burada da bulabiliyorsun artık. Başka bir şeyler mi denesek acaba? Başka şeyler mi istesek? Selam olsun Fatih'ciğim. Abi Saadettin Sarı'nın arabasını satışa çıkarmış. Senin sentten konum belirtmiş diyor. Evet, tam şeyde. Bana çok yakın. Hacı Osman Bayırı'nda. Saran Medya. Çok da güzel bir yerde. Orayı da nasıl yapmış orayı ya? Ormanın içine dikmişler bildiğin. Çok eski de nasıl yapılmış hiçbir bilgim yok herhalde. Şey falan alınmıştır. Doğru, satıyordur ya adamcağız. Biraz daha böyle kafası rahat etmek isteyecek. Yani geçmişe ait hiçbir şey belki hatırlamak istemiyor olabilir. Link var mı linki? Atsana bir linkini.

0: Çikolatayı buluyorsun ama üç katına buluyorsun demişler. Öyle canım. Ne kadar olabilir ki bir çikolataya? Ne kadar olabilir? Ha? Pahalı mı? Doğru söyleyeceğiz. Şu kadar, geçenlerde şu kadar bir çikolata aldım. Ya dedim ki herhalde hani şey en baba dedim 60-70 lira falan olsun, tamam mı? Garip bir şeydi. Aldım. Abi dedi o 280 lira. Ne dedim? Bu mu? Bu 280. Niye dedim bu? Abi işte o bilmem ne dedi, işte şey dedi, doğal yapılıyor, bilmem bir şeylerden yapıyor. Türk dünyanın en iyi çikolata şeyi. Tamam dedim, ben bunu almıyorum. Ben şuradan bir Coco Star alayım ya, 50 liraya alıp yiyip gideyim en güzeli. Yani 300 liraya çikolata olmaz yani. Şey mi alıyorum ya, kavanozla mı alıyorum? Küçücük bir şey alacağım. Cihan o değil de Somalili hakeme üzüldüm ya diyor. Vallahi ben de üzüldüm. Yani tatlı bir adamcağıza da benziyor. Bir isim benzerliği de varmış onunla alakalı olarak. Ya normalde bu adam 2025 yılında Afrika'da yılın hakemi seçilmişti ve FIFA'nın gözde hakemlerinden biri, yani öyle söyleyeyim sana. Omar, soyadını hatırlamadım şimdi, adı Omar'dı. Düşünsene, uçağa alınmıyor yani. Uçağa alınmıyor, İstanbul'a gönderiliyor falan. Miami'ye katılamadığı için hakem kadrosuna, yani gidemediği için maalesef geri dönüyor. Yani 11 saat adamcağız sorguya çekmişler. 11 saat. Ya düşünebiliyor musun? Çok ilginç ya. Gerçekten büyük rezillik. Hani milli takımımız gitmese komple boykot edeceğim de. Yani milli takımımız gidiyor. O yüzden hani bir şey yapamıyorum. Bir de bizi işimiz bu. Yani yayıncılık geriye. Yani boykot edersek de çok hoş olmaz. Yani 11 saat adamın neyini sorgulamışlar. Yani adamın hakem olduğu, Dünya Kupası'nda görev verildiği. Yani her yerde bulunabiliyor. Adamda diplomatik pasaport da varmış. Gerçekten skandal. Yani bu skandalda diyecek bir şey bulamıyorum. Amerika tutucu bir yer ya. Zor. Yani Amerika zor. Düşünsene hadi hakemsin, kupaya gideceğim diye heyecanlanıyorsun falan. Hop seni ülkeye almıyorlar, hadi kardeş sen geldiğin yere diyorlar. Bir de önce bize yolluyorlar. Yani İstanbul'dan aktarmayla geçersin diyorlar yani. Ne diyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Çok da sempatik bir çocuk. Cihan'cığım, bu Somalili hakemi Aston Villa Paris Saint Germain maçının Süper Kupa finalini verdiler. Jest yaptılar diyor. Öyle mi yaptılar? Bir zahmet yani, çok büyük jest. O jesti yapacağına FIFA Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz boyun eğmeseydi, sen benim hakemimi nasıl almıyorsun deseydi de, yani Dünya Kupası'na girebilseydi. Amerika ne derse o, FIFA boyun eğmek zorunda. Biz mağduru severiz. Somalili hakemi seneye bütün derbileri yönetmesi için davet edelim. Böylelikle bizim kötü hakemlerimden kurtulmuş oluruz. Ya bilmiyorum, hakemi çok böyle özellikle izlemedim ama FIFA'nın göz bebeği hakemlerinden olduğunu biliyoruz. Beğeniyor FIFA. Dünya Kupası'na çağrılan hakemlerin de bir tepki göstermesi lazım. Topluca bildirim mi olur artık? Maçlara mı çıkmazlar? Hani o kadar abartmayayım ama herhangi bir tepki de yok bildiğim kadarıyla. Yok be. Herkes ekmeğinde derler ya Boray. Öyle şey mi olur? Hani hepsi Somalili olsaydı hakemlerin tepki verebilirlerdi ama yani Hollandalısı, Almanı, ne bileyim İspanyolu, ya kardeşim bana ne Somali'den, ben paramı alacağım, parama bakacağım diyebilirler. Dünya senin sandığın kadar duygusal değil. Evet, peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Ben de yavaş yavaş vedamı gerçekleştireyim. Yoksa bu şeye falan gidecek yani, Saadettin Bey'in evine, yani Erden Timur'un yalısına falan diye böyle gidecek. Görüşürüz. Güzel hafta sonu diliyorum sizlere. Cumartesi pazarınız güzel geçsin. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde burada olacağız. Mikrofonun başında olacağız. Maçları nerede izleyeceksin kardeşim? Etkinliklere katılacak mısın demiş. Vallahi Semih, Sarıyer'de falan etkinlikler olursa oralarda olurum genelde. Yapar mı bilmiyorum. Yani genelde o Haydar Aliye Parkı'nın oralarda falan dev ekran falan kuruyorlar. Gelmeye çalışırım diye düşünüyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Reklam.
1: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A Milli Futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A Millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
3: Smokin bizim işimiz.
2: Altın Yıldız Classics.
3: Reklam bitti. Reklam.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Taraftar Kulübü'nde Doğan Öncel ben. Günaydın. Dünya Kupası heyecanını başlattık. Dün ne kadar heyecan vardı bilmiyorum. Açılış bizi ne kadar mutlu etti. Vay be dedirten. Gündüz açılışının tabii ışık ve görsel anlamda şovun eksikliğine sebebiyet vermesi biraz yarım yamalak. Hep hastane yemeği örneğini gösteriyorum ya. Onun gibi güzel ama yararlı, hoş ama tadı tuzu yok gibi gözüküyor. Dün Meksika Güney Afrika mücadelesinde, hani Güney Afrika buralara kadar nasıl gelmiş, kimleri elemiş bu oyunla, onu çok merak ettim. Daha önceki mücadelelerinde gerçekten nasıl bir oyun sergilemiş, bireysel beceri desen, takım oyunu desen, inadına bir inatlaşmaya gitme durumu, çıkamıyorsun kaleden. Zaten futbolun en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Elindeki kadronun birazcık olsun hani teknik anlamdaki becerisi olmayınca, zorlama dediğimiz şey kaleden çıkmaya çalışmak, kalecinin ayakları iyi, defans oyuncularıyla iyi bir uyum yakalamış falan. Bilmiyorum ya, bana mı farklı geliyor, sadece ben mi böyle düşünüyorum durumu var ya. Ama tabii şeye bakıyorsun, Mexico City Stadyumu, Aztek Stadyumu, ondan sonrasında tabii Aztek kültürünün yansıtan gösterileri orada, onları çok fazla hissedebildik. Kupanın dev bir maketi, uluslararası sanatçıların sahne almış olduğu bir organizasyon. Şekile çıkınca bir anda yumuşuyorsun zaten. Ardından Burna Boy'da güzel bir düet yapmışlar. Şarkı, yani o da daha iyisi olabilir miydi? Biz de hiçbir şey beğenmeyen bir toplum olduğumuz için hani öyle bir şey var. Yani ben olsam daha iyisini yapardım o şarkının. Ben olsam daha güzel bir açılış yapardım. Güney Afrika yerine ben oynasam daha iyi oynardım falan gibi. Böyle yaklaşım. Hiçbir şeyi beğenmeyenler de bugün. Öyle bir şey oluyor. Dayı Dayı şarkısı. Birine desem ki nasıl, ne diyorsun Dayı Dayı şarkısı ile ilgili olarak, biraz mırıldan sana, gıkını çıkartamaz kimse. Yani böyle Şakir'e böyle böyle yapıyor falan desen herkes anlatır da öyle şey yok yani. Ama dün gerçekten kırmızı da geçti diyebileceğimiz bir Meksika vardı. İki tane kırmızı kart çıktı Güney Afrika'da, bir kırmızı kart çıktı Meksika'da. Her şey oldu mücadelede. Hakem enteresandı. Hakemin kamera görüntüleri enteresan. Hakem öyle görüyorsa bazı şeyleri görmemesi çok doğalmış gibi geldi.

0: Bana bilmiyorum.
1: Hakemin gözünden bazı görüntüler verince ben ekrandan daha güzel seyrediyorum. Vallahi hani hakem görmüyormuş, ben bundan sonra kızmayacağım hakeme falan gibi söyleyebilirim ya. Ama bir şekilde başlıyor ve Dünya Kupası'nda pazar günü rakibimiz Avustralya'yı biraz inceleme altına alıp o konu üzerinden yorum yapmak gerekiyor. Kısa kısa bazı notlar var, onları paylaşmak gerekiyor. Kulüpler üzerinden vallahi gideceğiz. Az sonra bir Murat Özen bağlantısı yapalım. Hatta müsaitse Murat Özen'i de arayalım. Onunla da hem bir Dünya Kupası hem de şey üzerinden gidelim. Beşiktaş'ın yeni transferleriyle alakalı bazı bilgileri var. Onları aktarsın bize.
2: Efendim Doğan abi.
1: Murat'cığım günaydın, mutlu sabahlar diliyorum. Biraz erken
2: günaydın. Günaydın Doğan abicim, günaydın. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim. Ya ben bir giriş yapayım dedim ama çok da önemli anlatabileceğim bir giriş yoktu. Dünya Kupası'nın o hastane yemeği tadındaki tatsız tuzsuz ama işte ne yararlı diyebileceğimiz bir açılışı. Meksika'nın kırmızıda geçtiği bir gece, kırmızı kartların havada uçuştuğu. Gündüz açılışı olunca tabii ışık ve ses gösterileri biraz yarım yamalak kalıyor. Tam randıman vermiyor gibi oluyor. Muhteşem, evet. Bir açılış gibi adlandırabiliriz. Belki stadyumda olsaydık iliklere kadar hissedebilirdik ama ekran başında zaten sürekli olarak yorumlar yapıldı, konuşmalar yapıldı, bilgiler verilirken her şeyi de net göremiyorsun, edemiyorsun ama yine bir Dünya Kupası heyecanı başladı. Önemli olan ve güzel olan tarafı içinde bizim olmamız. Yani en tatlı tarafı o. Başka bir tarafı yok bana kalırsa. Başka favoriler bulmaktan sıkılmıştık artık 24 sene. O yüzden dünya bizi konuşsun istediğimiz bir jenerasyonla, onlara çok güvendiğimizi, dualarımızı eksik etmeyeceğimizi hep dile getiriyoruz zaten. Ama milli futbolcularımızla ilgili veya açılışla ilgili söylemek istediğim bir şeyler varsa seni dinleyebiliriz.
2: Abi şöyle, Dünya Kupası hepimize hayırlı olsun. Tabii saatin Türkiye saatiyle düşündüğümüz zaman sabah saatlerinde olması biraz bizleri üzdü ama tabii milli mesele olduğu için hepimiz o saatlerde çok büyük bir ihtimal ayakta olacağız. Tüm Türkiye ayakta olacak ve milli takımımızı izleyeceğiz. Bu turnuvayı çok bekledik abi. Müthiş bir jenerasyon yakaladık. Ben bunu hep söylüyorum. Montella'nın en büyük şansı bu jenerasyonu yakalaması ve bu jenerasyonla beraber teknik direktörlük yapması. Dün de birçok Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Amerika'ya uçtu. Dört gözle maçımızı bekliyoruz abi. Tabii Beşiktaş taraftarını sevindiren bir haber aslında dün sabaha karşı geldi. Beşiktaş'ın santraforu o. Ülkesini son dakikalarda öne geçirerek ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi abi.
1: 2000'lik bir galibiyet. Güzel, evet.
2: Abi yani 38 derece ateşle maç saatine kadar durmuş. Normal şartlarda ilk 11'de olacakmış ama ateşi düşmeyince son 10 dakika 15 dakika kendine geldiğini teknik direktörüne söyleyip maça girdi ve muhteşem bir gol attı. Biz hep şunu söyledik zaten. Abi o çok kaliteli bir futbolcu. O için kenarların aktif olması lazım. Yani kenar toplarının gelmesiyle beraber O'nun kaliteli bir futbolcu olduğunu ve daha çok gol atabileceğini biz her yayında söylüyorduk. Dün de bizim bu tezimizi doğruladı o. Kenardan gelen topa arka direkten ön direk doğru bir koşu atması, gol vuruşu gerçekten klasına, kalitesine yakışan bir goldü. Ben Sayın Başkan Serdar Adalı'yla yaptığım sohbetlerde hep bana söylüyordu. Çok kaliteli futbolcu, Dünya Kupası'ndan sonra göreceksiniz bambaşka bir evreye dönüşecek demişti. Sanırım başkan haklı çıkacak. İlk maç, ilk gol, galibiyet golü. Yani Beşiktaşlar için abi Dünya Kupası keyifli başladı. Tabii milli takımımızın da açılıştaki alacağı galibiyetle değmesi kimse keyfimize Doğan abi.
1: Büyük ihtimalle öyle olacak zaten. İstediğimiz o, arzuladığımız o, başka bir şey düşünmeye bile gerek duymuyorum ama tabii seninle beraber biraz şey üzerinden gitmek istiyorum. Beşiktaş üzerinden gitmek istiyorum. Galatasaray'da tadilat dolayısıyla kapalıyız yazısı var gibi gözüküyor. Hiçbir hareket yok. Sadece kalan oyuncular, gidecek oyuncular falan derken Dünya Kupası'nı beklemiş başkan. Onunla ilgili transfer

gelişmeleriyle ilgili herkes sakin olsun, taraftar hiç panik yapmasın, biz yolumuzda ilerliyoruz emin adımlarla demiş ama Beşiktaş'ta bir şeyler olmak zorunda, erken başlayacak olmasından kaynaklı olarak sezona.

0: Dünya Kupası'nın olması birçok yıldız oyuncunun, Avrupa'daki birçok değerli oyuncunun Dünya Kupası'na yer alması ister istemez her takım için bu transferleri biraz bekletecek, ama Beşiktaş çok akıllı bir hamle yaparak şu anda U23 kontenjanını doldurmaya başladı. Clermont forması giyen genç gurbetçi İlhan Fakırlı ile Beşiktaş ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kulübü Clermont'la Beşiktaş teklifini yolladı ve Clermont'tan gelecek cevaba göre siyah beyazlı kulüp hareketlilik yaşayacak abi. Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın U23 kontenjanından bir sol bek de almak üzere olduğunu duyuyoruz abi. Tabii isim olarak net bir şey şu anda yok, ama görüşmelerin artık böyle son noktaya, yani İlhan Fakili gibi son noktaya geldiğini duymuyoruz değil. Bir tane merkez orta saha düşünüyor Beşiktaş U23. Önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili Sayın Başkan'ın bir görüşmesi olacak. Çünkü ilk yapılan görüşmeler olumlu geçti, ama daha sonra ayın 20'sine doğru bir görüşme daha olacak Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş genç U23 kontenjanını bu oyuncularla doldurmak istiyor. Karagümrük Can Kireç'i istiyor Doğan abi. Burada Can Kireç konusunda Beşiktaş ve Karagümrük kulüplerinin...
1: Ama para vermek istemiyor galiba Karagümrük hiç.
0: Abi evet, Beşiktaş belli bir miktar ücret istiyor. Bunun yanı sıra Karagümrük'ten genç kanat oyuncusu istiyor, ama Karagümrük bu konuda şunu söylüyor Beşiktaş'a. Biz oyuncuyu size verelim ama bir yıl daha bizde kiralık olarak kalsın dedi. Tabii genç yatırım olduğu için, oyuncunun da şu anda oynaması gerektiği için Beşiktaş bu teklife evet diyor. Buradaki problem şu an şu abi, para konusu. Karagümrük Can Kireç'i bonservissiz bir şekilde almak istiyor, ama Beşiktaş da ufak da olsa...
1: Yani kızdırmasın diye bir sürü mesaj geldi. Niye, öyle bir şey mi var?
0: Yani... Yok ya, öyle bir şey yok.
1: Ne abi? Bileyim, Murat'ın Ohu övmesi Serdal Başkan'ı kızdırmasın sakın diye. Ohu satmayı mı düşünüyor başkan?
0: Abi satmayı düşünmüyor, ama Ohu'la alakalı biz hep kaliteli futbolcu olduğunu söylemiştik abi. Benim her yayınımda abi, geçmişteki yayınlarıma da bakarlarsa, kanatların işlemesi durumunda Ohu'nun gerçekten çok daha fazla etkili olacağını söylemiştim. Dün sabah saatinde yüzümüzü kara çıkartmadı o. Yani... çok da klas bir gol attı. Golle başladı. Ya tabii ki attığı her gol başına Beşiktaş para kazanacak. Nasıl kazanacak? Oyuncunun değeri artacak. Ya inşallah iyi bir teklif gelir de abi. Şöyle bir 30-40 milyon euroları görürüz de Ohu gönderir oraya. Daha farklı bir oyuncu olur. En azından aldığımız fiyatın üstüne oyuncu satarak bir nevi Beşiktaş'ı biraz rahatlatmış oluruz.
1: Şimdi Galatasaray'ın birkaç tane yerli hamlesi var. İşte Alanya Spor'dan bir oyuncu düşünüyor. Öbür taraftan birkaç tane daha isim gündeme gelmiş yerli anlamda. Can Uzun gibi bir ismi istiyor. Beşiktaş'la beraber Adil ismi çok fazla geçmişti Konya'dan. Hiç öyle bir hamle var mı Murat?
0: Abi vallahi Adil ismiyle alakalı bende bir bilgi yok. Ama Beşiktaş Aras Şimşir konusunda... belki bir hamle yapabilirdi, ama o da şöyle bir durum orada da. Aral için Lille kulübü yaklaşık 11 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ama adamlar direkt teklifi reddetti. 15-20 milyon euro civarında Aral için para istiyorlar. Ben Beşiktaş'ın Aral Şimşir transferi için bu rakamlara çıkacağını şu an için düşünmüyorum. Can Uzun evet... bence çok kaliteli futbolcu, gelecek vadeden bir futbolcu, ama oradaki rakamlar da yüksek. Şu anda Beşiktaş'ta yerli oyuncu konusunda abi U23 kontenjanının dışında belki bu Trabzonspor'daki oyuncuyla alakalı, Arda mıydı o, Arda ile alakalı bir girişim olabilir, ama onu da daha önce görüşmüşler ve bu konuyla alakalı Muçi transferinde Beşiktaş kulübü Arda için nabız yoklamış. Belki onunla ilgili bir gelişme olabilir. O da bir genç bir oyuncu. Ama net bir şey hala yok. Geçtiğimiz günlerde yine görüştüm, sordum bu konuyu. Muçi transferinde biz bu görüşmeyi yapmıştık. Daha sonra bu konu kapanmıştı. Yani herhangi bir ses seda çıkmamıştı dedi, ama Beşiktaş tekrar gündeme getirebilir konuyu.
1: Peki bu arada bilmiyorum, haberin var mı? Takımdan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'tan Serkan Reçber biliyorsun Ahmet'le bir kontrat imzalamıştı. 8 günlük bir çalışma ve ardından dün de jet hızıyla görevi bırakmış, bilgin var mı?
0: Abi evet, Serkan Reçber Ahmet Spor'la sportif direktörlük konusunda bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma yaklaşık bir hafta sürdü.

0: bence onun adına, kariyeri adına yanlış bir tercih oldu. Şundan dolayı yanlış bir tercih oldu. Yani Beşiktaş kulübü gibi A klas bir takımın ardından bu şekilde hamle yapması.
1: Yeni yükselmeye çalışan bir takımın içinde olması belki bir heyecandır, bir maceradır ya da ne bileyim bir kariyer planlamasıdır. Sıfırdan tekrar zirveye çıkabilmek gibi düşünmek lazım. Çünkü
0: Ahmet de Süper Lig'de... Kariyer planlaması böyle olmaz abi ya.
1: Yani ben sana şunu söyleyeyim o zaman, kariyer planlaması ile ilgili olarak Dünya Kupası yorumcularına Sergen Hoca eklenir mi?
0: Abi eklendi zaten. Biliyorsun Candaş abinin programında Dünya Kupası ile alakalı Sergen Yalçın yorumlar yapacak. Candaş abi de acayip bir kadro kurmuş Doğan abi. Yani
1: Candaş abinin evet. Kadro kurmasına bırak, Sergen Hoca'nın kariyer planlamasını gördün mü demek istiyorum sana.
0: Abi ama bunu bekliyorduk ya. Yani hoca dinlenmek istiyor. Hoca takım çalıştırmak istemiyor. Çok yıprandı. Biz bunu bekliyorduk ya. Bu bizim için çok büyük sürpriz değil Doğan abi. Yani Sergen Hoca'dan böyle bir planlama bekliyorduk. Çünkü orada yorum yaparak istediği parayı alıyor. Zaten parayla bir ilişkisi yok şu anda hocanın. Maddi durumu oldukça iyi durumda. Ama
1: ben tabii... neyle ilişkisi olduğunu çok merak ediyorum. Benim Sergen Yalçın nefretim varmış gibi hissettirilmesin de, hani öyle, öyle bir algı olmasın da. Hani
0: abi öyle bir algı yaratıyorsun şu anda Doğan abi.
1: Vallahi yok billahi. Yani Allah,
0: Atakan Kurt'a aynı sudan mı içtiniz anlamıyorum. Gerçekten o algıyı yarattın şu anda abicim.
1: İsteyerek mi değil ama gerçekleri söyleyerek ortaya çıkan sonuç olarak görüyorum ben. Başka bir şey söylemiyorum.
0: Abi Atakan abi de böyle. Yayına başlıyor YouTube'da. Selamünaleyküm diyor. Hoş geldiniz diyor. Diyoruz ki Sergen Yalçın diyor. Yapısı diyor farklıydı. Hoca kesin gitmedi. Daha abisim hoca gitti zaten. Daha ne dur. He tamam gitmişsin değil mi diyor. Ben kaldım yani devam edeyim dedim diyor.
1: Peki Mateta doğru mudur? Gelir mi?
0: Değil abi, yok öyle bir şey ya.
1: Crystal Palace bırakır mı bırakmaz mı, ne bileyim, öyle bir isimler ya, çıkıyor abi, abi her abi boştaki şey. Oyuncuyu bir takıma abi, mutlaka şey yapıştırıyorlar yani.
0: Aslında günün haberi ne biliyor musun Doğan abi, sormadın çok şaşırdım. Hesaplarımı ya yani sosyal medya hesaplarımı yakından takip etmiyorsun. Yani transfer döneminde Murat Özen'in bildirimlerini açmamak sana yakışmadı.
1: Ya ben WhatsApp'tan geliyor sürekli, susmuyor. Ben bir sessize aldım bir ara. Artık hiç durmuyor çünkü tık tık tık tık tık tık tık tık, tık mesajlar gelince.
0: Abi asıl haber Necip Uysal.
1: Aa tamam biliyorum canım konuyu. Milli arada bir veda düzenleniyor Necip Uysal'a.
0: Evet abi, Beşiktaş yönetimi sportif direktör Önder Özen milli arada Necip Uysal'a bir veda bu sesi yapmak istiyor abi. Tabii birçok Necip Uysal'la beraber forma giyen birçok yabancı ismin bu karşılaşmada olması bekleniyor. Önder Özen çok istiyor abi bunu. Sayın Başkan Serdal Dır'la da yaptığı görüşmede Necip Uysal'a yakışır bir vedayı yapmamız gerektiğini söyledi. Başkan da buna sıcak baktı, okeyledi. İtalyano da bu duruma, hocamız İtalyano da bu duruma okey verdi. Çok büyük bir ihtimal Necip Uysal kendisine yakışır bir şekilde Beşiktaş'ta bir jübile yapacak. Tabii o karşılaşmaya Kovarejma'dan tutun Mario Gomez'e birçok oyuncuyla Beşiktaş kulübü temasa geçecektir. Necip'e yakışır be Doğan abi.
1: Güzel doğru. Yani... Ya valla çok fazla sahiplenmek istemem ama ilk tekliflerden birini ben yapmıştım. Böyle bir şey mutlaka olmalı. Önder Hoca'ya bunu birileri iletsin dedim. Ben söylemek istemem, işine karışmak gibi olmasın dedim ama bence böyle bir şey düşünülmesi lazım kulüp içinde. Hani bunu Bülent'e mi seslenmek lazım? Bunu senin vasıtanla mı söylemek lazım diye dile getirdim zaten. Yakışan buydu. Olması gereken buydu. Güzel bir davranış. Hatırlanması, değer görmesi güzel. Bak göreceksin, taraftarın da hani orada milli ara ne zaman olur bilmiyorum, ilk milli aramız hangi aya denk gelir, bir sıkıntılı bile olsa, anlatabiliyor muyum, yani lig başlayacak ilk milli arada mı olacak o?
0: Evet abi,
1: lig başlayacak ilk milli ara, yani Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ya da Uluslar Ligi Kupası falan gibi böyle bir maçta olacak
0: ya, Eylül gibi olur büyük ihtimal abi.
1: Şey diyecekler şimdi, daha havlu atmadan diyecekler Beşiktaş.
0: Abi dur, havlu atmamak konusuna niye giriyorsun Doğan abicim sen? Şu an daha yeni bir sezon, yeni umutlar. Yani neden bizim motivasyonumuzu düşünüyorsun Doğan abi? Sen bugün Cihan mı kaçtı için abi? Atakan Cihan karışımı bir şey mi kaçtı içine bugün? Neden böyle konuşuyorsun Doğan abi?
1: Hayır, şeyden diyorum ben.

0: Yani Eylül gibi olursa dedim, böyle problem olursa, sıkıntı olursa bile taraftar inanılmaz böyle bir destek verir, doldurur diyecektim. Denk gelmedi şey hanım. Sıkıntı olabileceği bir
1: ya ben abi taraftarın Necip konusunda destek vereceğini düşünüyorum. Sonuç olarak
0: sonuna kadar
1: Beşiktaş kulübünün kaptanlığını yaptı. Sev veya sevme. Yani verdiği katkıyı eleştir veya eleştirme. Ama yıllarca Beşiktaş kulübünün kaptanlığını yapmış bir ismin bir jübilesi Beşiktaş'a yakışırdı abi. Yani çocukluğundan beri sadece Beşiktaş forması giydi. Bence bu çok önemli bir konuydu abi.
2: Reklam

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Başkan ya da yöneticilerle diyalog kuruyorsun ya, hiç şu konuşma geçiyor mu? Önder Hoca biraz çıtlattı galiba. Bu yeni yabancı sınırlamasıyla alakalı olarak Beşiktaş'ın tavrı ne olacak? Galatasaray'a bir desteği olacak mı? Yoksa Fenerbahçe gibi, Fenerbahçe'nin sanki vermeyecekmiş gibi bir durumu söz konusu oldu. Önder Hoca, biz yabancı sınırlamasıyla ilgili bir problemimiz yok diye böyle bir açıklama yaptı. Başkanın tavrı ne biliyor musun?
5: Abi Önder Hoca bu açıklamayı yaptığına göre başkanın tavrı da aynı çıkamadı. Yani başkan farklı konuşup Beşiktaş Kulübü'nün sportif direktörü ben farklı konuşacağını düşünmüyorum tabii ki. Beşiktaş zaten bu konuda U23 hamleleriyle beraber sürecin net bir şekilde kavradığının farkında. Yani çünkü birçok U23 oyuncusuyla alakalı Beşiktaş hamle yapacak abi. Sol bek, sol yedek sol açık, orta saha, belki olursa sağ açık, U23 statüsünde değerlendiriliyor. O yüzden Beşiktaş bu konuda Önder Hoca'nın yaptığı açıklamanın arkasında duracaktır diye düşünüyorum.
4: Peki bu arada milli takımla ilgili olarak da şunu soracağım sana. Orkun'un gerçekten Hakan'la beraber vazgeçilmez olacağını düşünüyor musun 11'de?
5: Abi Orkun çok değerli bir futbolcu. Orkun Avrupa futbolu adına, Beşiktaş adına, gerçekten milli takımımız adına çok değerli bir futbolcu. Şimdi oradaki antrenman performanslarını tabii bilmiyoruz. Neler yaşayacaklar bilmiyoruz ama ben olsam Orkun'un Beşiktaş'taki performansından sonra Hakan'la beraber devam ettiririm. Ama şimdi orada Montella'nın kuracağı oyun sistemi nasıl değerlendirecek ya Orkun antrenmanlarındaki performans nasıl olacak bilmiyorum ama Orkun mutlaka ilk 11'de başlamalı abi. Yani çok değerli bir futbolcu. Beşiktaş'ta şu mevcut kadroyla bile yaptıkları çok ortada. O yüzden mutlaka Montella Orkun'u değişmez ki isim olarak ilk 11'de yer vermeli. Ama Beşiktaş forması giyiyor. Tabii orada neler olur, o da ayrı bir soru işareti kafamızda.
4: Peki milli takımdaki performansıyla dünyanın dikkatini çekecek ve fiyatını gerçekten fazlasıyla arttıracak ilk oyuncu olarak aklına kim geliyor?
5: Orkun Kökçü. Yani tamamen objektif bir yorum yapıyorum abi. Beşiktaşlı olmamı kenara koyarak.
4: Bundan hiç şüphem yok, emin olabilirsin.
5: Yani çok objektif bir yorum yaptım abi. Yani benim kızım doğduğunda da eşim bana sordu hangi takımı tutacak dedi. Metin Hoca'nın bir sözü var biliyorsun abi. Ya kara kartallı olur, ya kartallı olur, ya siyah beyaza gülünü verir. Yani Orkun Kökçü düşüncelerinde aynı şekilde devam ediyor abi.
4: Güzelmiş. Ama Montella'nın oyun sistemine göre bence oynamalı dediğin adam da Sezreif Yayın organizasyonun en parlayan adamı olacak diyorsun yani. Güzel.
5: Abi organizasyonda Orkun Kökçü inşallah. Tabii benim söylemlerimden sonra adam Allah korusun herhangi bir şey yaparız olursa adama bu taraftar beni öldürür. Biz yine abi çok aldım da iyileşmiyor. Evet. Aldım diyorsun abi.
4: Ya az önce dedin ya Candaş Tolga Işık yeni bir kadro kurdu. Müthiş bir kadro kurdu. Sergen Yalçın hocam da kadroya dahil olmuş, Dünya Kupası'nı yorumlayacaklar diye. Herkes şey yazmaya başladı. Sergen Hoca kim kazanır derse bilin ki kazanamayacak, tersine oynayın diye.
5: Neden? Abi zaten hocaya bu konuda kırgınım. Biliyorsun sosyal medyada benim bu konuda master yapmışlığım var. Yani düşünsen abi Sivas formasını izliyorum. Sivas tekrar oynuyor. Diyorum ki ya Sivas gol atar diyorum. Abi bir dakika sonra kontradan Sivas gol yiyor. Sergen Hoca bu konuda bana yaklaştı. Beni geçmek üzere abi. Merakla bekliyorum yorumlarını ya. Sergen Hoca abi aurası yüksek. Gerçekten bir süper yıldız. Yaptığı yorumlarla, teknik direktörlüğüyle bu dönem kötü bir dönem geçirdi. Belki ama yani Beşiktaş taraftarı için özel bir insan Sergen Hoca. Tabii yorumları mutlaka herkesin merakla beklediği isimlerden biri olacak abi Dünya Kupası'nda.
4: Beşiktaş'ın hazırlıkları nasıl gidecek? Kamp yeri belli oldu mu? Tam tarihler belli mi?
5: Abi Beşiktaş Slovakya'ya gidecek ayın birinde. Orada 3 maç yapacak. Sayın teknik direktörümüz Italiano diyor ki abi, önce diyor zayıf rakiple oynayalım, sonra orta halli bir rakiple oynayalım ve güçlü bir rakiple oynayalım diyor. Beşiktaş kulübü yönetimi de özellikle sportif direktörümüz Önder Özen de hocanın istediği mantıkta hazırlık maçlarını ayarlıyor. Beşiktaş önce güçlü bir takımla oynayarak belki bir özgüven, yani takımı daha rahat görme ihtimali yaşatacak hocaya. Sonra orta derecede bir takım ve en sonunda güçlü bir takımla kampı bitirecek abi.
4: Peki bu arada Italiano ile ilgili olarak da o kadar enteresan yorumlar yapıldı ki, gerçekten herkesin tanıyarak yaptığına inanıyor musun hocayı?
5: Ya hayır tabii ki abi, yani Atakan ya. Kul İtalyano'yu bir anlatıyor abi, sanki bütün gün İtalyano'yu izliyor yani. Öyle yani abi, yani yayına geldik İtalyano diyor 3-5-2 4-5-3 abi işte diyor Sergin Hoca gibi değil diyor takım ya, abicim İtalyano'yu hayatın ilk defa belki Beşiktaş'ta duydun yani, niye böyle yapıyorsunuz?
4: Sana helal olsun ya. Ya ben de böyle hayretle izliyorum, İtalyano'yu anlatıyorlar ya. Yani işte Bologna'dayken, Fiorentina'dayken böyleydi. İlk çıkışları yıllarında harikaydı. Oyun sistemiydi. Kanat oyunuydu. Tam Beşiktaş taraftarının istediği hücum futboluydu falan. Diyorum ki gerçekten kaç master etmiş olabilir ya. YouTube'dan Italiano yazıp herhalde 3-5 tane özet görüntüden sonra bu yorumlar yapılıyor. Olamaz diyorum yani.
5: Ya Doğan abicim şimdi maalesef ben çok düz bir adamım. Belki beni o yüzden çok seviyor insanlar. Sevmeyenler de belki bu yüzden sevmiyor. Şimdi İtalyano'nun gelmeden önce biz yaptığımız her görüşmede bize şu söyleniyordu. Hücum futbolu oynatan bir teknik adam istiyoruz. Hatta ben bunu Radyo Gol'de de yayınlarda, evet, Orta Çizgi'nin YouTube yayınında söylemiştim abi. Biz hücum futbolu oynamak istiyoruz. Biz saldıran, Beşiktaş taraftarını mesleden, yenilse bile en azından ya olmadı, top girmedi ama biz iyi futbol oynadık dedirttirecek bir hoca istiyordu Sayın Önder Özen. Şimdi bu kapsamda hücum futbolu oynatan, işte gittiği kulüplerde hücum futbolu oynatan bir teknik adam geldi. Ama ben şunu anlamıyorum ya. Yani bu adamın Bologna maçını belki 2-3 maçı izlemişlerdir teknik direktörü. Belki de Beşiktaş adı geçtikten sonra tabii ki istatistikler olmuştur, analiz edenler olmuştur ama yani benim için mesela Italiano dendiğinde bu söylem çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Ben Atakan abiyle yayın yapıyorum abi. Italiano. Çok objektif olarak söylüyorum. Müthiş hücum futbol oynatan, kanatları geriden öne çıkartan, devamlı kanat. Ya abicim sen kaç kere dedin abi Italiano'yu ya? Kaç kere dedin Atakan abi ya? Yani arkasından sallamış gibi olmayayım da şimdi burada.
4: Yarım yani kalan bir İtalyan hasretimiz var ya, Caravelli'den sonra kaynaklanıyor. Bence ondan kaynaklanıyor. Bir İtalyan gelmedi ya Caravelli deyip.
5: Abi imza töreninde hocayla yan yana geldik. Yani gerçekten yakışıklı bir adam abi. Yani benim bir tık altım. Şimdi kendimi de bu konuda öveceğim, kusura bakmayın.
4: Yani, ya beni güldürdün, Allah da seni güldürsün hep kardeşim.
5: Yani Doğan abi baktığın zaman İtalyano aurasıyla, enerjisiyle, ben enerjisini beğendim abi hocamızın. Ve inanıyorum hocaya, gerçekten inanıyorum. Yani 8 kişilik bir ekiple geldi. Daha imzayı atar atmaz
4: bir yardımcı. Bak, hocaya inanıyorum, sezon sonunu görür diye bir açıklama yapman lazım mı? Öyle mi olman lazım?
5: Abi hocaya inanıyorum. İnşallah Beşiktaş'ı kurulacak olan kadroyla. Tabii ki abi hoca ne kadar iyi olursa olsun abi, bu ülkeye Jesus geldi, Mourinho geldi. Hiçbir şey yapamadan geri döndüler. Yani buradaki aslında hocanın oyun sistemi, hocaya yapılacak olan transferler çok önem taşıyor abi. Sayın Başkan Serdar Adalı iyi transferler yapmazsa, ben hep şunu söylüyorum abi, 5 tane yıldız al veya ne bileyim 15 tane oyuncu alacağını, 4 tane yıldız isim al, kilit isimleri al. Abi çok başka bir Beşiktaş izleriz. Ki başkan bunun bilincinde bence. O yüzden Beşiktaş hep yıldız isimlere gidecek gibi gözüküyor. Bizler de bekliyoruz abi. Ama ben İtalyano'ya inanıyorum abi. İnanmak zorundayım bir Beşiktaş taraftarı olarak. Çünkü ben artık şampiyonluk mücadelesi veren, şampiyon olan bir takım görmek istiyorum. Umarım hocamız Önder Hoca, Sayın Başkan, Yönetim Kurulu, futbolcularımız Beşiktaş taraftarına bunları yaşatır abi. Yeter abi yani. Her dönem ya Eylül'de şey atıyoruz, ya Kasım'da atıyoruz, ya bilmem ne de atıyoruz. Yani kızım bile bana soruyor ya, baba diyor biz diyor şampiyon nasıl mı olacağız diyor. Çok kötü oynamıyoruz mu diyor. Yani 9 yaşında kız bunları söylüyor. O yüzden abi hocaya inanmaktan başka çaremiz yok. Karizması da yerinde. Gerçi benle yan yana geldiğinde fotoğraf çekildiğimizde biraz orada sıkıntı
6: sönük
5: oldu.
6: Kaldı, yani. Sönük kaldı.
5: Hoca dedi bana, suratıma baktı şöyle bir kere abi. Benim boyda 1.90 ya.
6: Evet.
5: Ya dedi Murat, yani tabii ben İtalyanca az çok biliyorum ya abi.
6: Tabii.
5: Yakışıklı adamsın falan dedi. Ben de eyvallah İtalyan hocam dedim. Ama keyifli adam abi. Çok eğlenceli adam.
6: Eyvallah adam. Anlamıştır ama İtalyanı'yı anlamamış olabilir. Doğru söylüyorsun.
5: Orada biraz sıkıntı yaşadık abi. Evet, bak bir suratıma. Abi hocamıza inanıyoruz, hocamızı seviyoruz. Sonuçta Beşiktaş Kulübü teknik direktörü. Sonuna kadar arkasında durmak zorundayız.
6: Valla benim öyle birkaç tane izleyip de oyuncu ve teknik adam üzerinde yorum yapan arkadaşlar arasında Serkan Akkoyun vardır. Serkan Akkoyun'dan dinledim. Sordum da hatta, hani hocanın ya kimliğe çok uygun dedi. Zaten Önder Hoca ile aynı yerde yayın yapıyorlardı biliyorsun. Ve Önder Hoca da zaten hep düşünüyordu böyle bir ismin, taraftarın istediği kimlik üzerinden. Tabii ona göre mesela bir oyuncu profili oluşturmak gerekiyor ama hocanın gerçekten de hocaya da inanıp Beşiktaş'ı tercih edebilecek oyuncusu var mı elinde? Hoca geliyor, iki tane oyuncu da getiriyor. Maliyeti düşük ama gerçekten yıldız olabilecek dediğiniz bir duyumunuz var mı?
5: Yani hocanın istediği bir oyuncu mu abi?
6: Evet, yani hocayla çalışmış. Ben geliyorum, anladım, gördüm, izledim, inceledim. Benim daha önce çalıştığım şu oyuncu bu takım için biçilmiş kaftandır
5: abi,
6: dediği bir
5: teklifi var mı? Abi böyle bir isim yok şu anda ama tabii Bologna kulübünün neredeyse yarısından çoğunu Beşiktaş'a yazdılar.
6: Evet, sürekli yazdılar. Bologna kapanıyor zannettim ben. Yani hepsini Beşiktaş'a yazdılar.
5: Abi Rom'u falan yazdılar. Maalesef abi bunların hiçbiri doğru değil. Beşiktaş'ın planlı bir şekilde istediği oyuncular var ama Bologna'dan böyle çok istediği bir oyuncu, yani bu mutlaka Beşiktaş'ta oynasın dediği bir oyuncu yok abi. Asıl bombayı söyleyeyim abi sana. Hadi bu yayında söyleyeyim. Normalde YouTube yayınıma saklıyordum. Kaleci transferi ne olacak abi?
6: Kaleci transferi Paris Saint-Germain'in yedek kalecisi kimdi? Onu mu istiyorlarmış? Öyle bir şey
5: mi? Şövalye. Değil. Şövalye diye söyleniyor.
6: Şövalye.
5: Abi Beşiktaş orada ters köşe yapmaya hazırlanıyor, haberin olsun.
6: Olabilir mi diyorsun bu transfer?
5: Olmaz abi.
6: Onu gösterip sağ gösterip sol vuracak diyorsun. Yerli bir şey olur mu?
5: Yani yerli olarak Ersin de görüşülüyor abi. Ama Beşiktaş hazırlanıyor abi.
6: Ersin'le görüşülüyor dedin. Zaten...
5: Ersin'le görüşülüyor abi. Ersin konusunda Sayın Başkan Serdal Dalı Ersin'le anlaşmak istiyor. Ersin'e de Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor.
6: Ha, Ersin'le başkası görüşüyor mu diyecektim bir de.
5: Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor. Ama abi şimdi yani burada başkan Ersin'i sıkmıyor. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde Ersin Avrupa'dan teklif geldiğinde başkan kal demiş ona. O yüzden Ersin karar verecek abi. Beşiktaş Ersin'in istediği rakamları da veriyor. Herhangi bir problem yok. Ersin karar verecek. Biz Ersin'in kararını bekliyoruz ama Beşiktaş abi basında hiç adı çıkmamış bir kaleciyle görüşüyor.
6: Peki Önder Hoca falan, Sergen Hoca'nın da oynatmadığı ama transfer edilen Vazquez miydi? Neydi kaleci bizim?
5: Gitti abi o.
6: Gitti mi?
5: Gitti abi, o gitti. Kiralık abi zaten, o gitti.
6: Ne bileyim, düşünürler yani, miydi tekrar dedim.
5: Abi 5 büyük ligde oynayan bir kaleciyle Beşiktaş görüşüyor.
6: 5 büyük ligde oynayan bir kaleciyle.
5: Hatta bir tanesini düşüreyim. İngiltere'yi çıkaralım. 4 büyük ligden diyeyim. Hadi bu da sana özel bir bilgi olsun abi.
6: Buradan o sonuç çıkarabilecek kaç kişi var acaba bizi dinleyen?
5: Vallahi,
6: senin sadece şöyle bir şey söylemen lazım. Şu an mevcut ülkeyi söylemen lazım ki
5: onu söyleyemem.
6: 18 ligden de şey yapalım. Hani oradan bari hiç olmasın.
5: Yok, abi yok abi, onu söylediğim an benim işimden geçerler abi. Onu söyleyemem abi maalesef. Yok abi, onu söyleyemem ama şu an basın ismi yansımamış bir kaleci.
6: Bu sefer bunu kaleciye mi söz verdin? Kulüpten birine mi söz verdin bunu?
5: Abi bunda Mia'ya bile söz verdim abi.
6: Kendi kızıma bile söz verdim söylemeyeceğim.
5: Ama Mamadaşvili işte şövalye değil abi. Beşiktaş farklı bir hamle yapıyor. Şu an herkes uyuyor abi. Herkese iyi uykular.
6: Oo, her an her şey olabilir diyorsun.
5: Kimi?
6: Daha önce hiç Türkiye'de oynamış mı?
5: Abi beni yorma. Doğan abi ben çaylak gazetecilerden değilim.
6: Tamam da sadece evet bir kere Türkiye'den de yolu geçti ya da ne bileyim hani o tarz.
5: Abi beni yorma, beni bitirirsin abi. Vallahi bak bir daha radyo çıkamayız
6: tamam,
5: abi.
6: Buna cevap veremediğine göre buradan ilerleyebiliriz. Teşekkürler Muratçığım her şey için. Sağ ol kardeşim benim.
5: Abi sizleri seviyorum. Bir hatamız olduysa affola.
6: Estağfurullah. Hatta ben şey diyeceksin. Kulübe söyleyeceksin onu. Başkanım bir radyo programı yaptım. Bir hatam olduysa affola diyeceksin. Bana bir hata yapmışsın.
5: Muhtemelen dinliyorlardır abi şu anda.
6: Bir hatam olduysa Önder abi falan diyeceksin ya.
5: Ya abi geçen Twitter'dan şimdi ben şey dedim ki ben bu dönem şablonumu değiştireyim. Dedim ki her gece yedim 11'de özel haberleri patlatayım. Abi bir gece yaptım 5-6 tane verdim özel haber ard arda. Birer dakikaya Twitter attım abi. İkinci gece yaptım. Tabii taraftar alıştı abi, dediler ki abi üçüncü geceyi de bekliyoruz. Abi üçüncü gece oldu. Sen ne yapıyorsun dendi. Dedim iyisin nasılsınız? Dediler tamam dur artık. Düğmeye bas. Yeter gerek yok bunlara. Biz de durduk abi ne yapalım.
6: Şey nasıl olmak belki? Beşiktaş'ın konuşmayan yorumcusu olarak tanınmak nasıl bir duygu? Mesela.
5: Abi ben vallahi Doğan abi şöyle söyleyeyim. Yemin ediyorum sana Beşiktaş'ın şu anda transferdeki isimlerin birçoğunu biliyorum. Bitmek üzere olanları da biliyorum. Ama vallahi billahi tallahi abi bundan büyük yemin yoktur. Ben çok iyi Beşiktaşlıyım.
6: Böyle
5: ben...
6: popüler olmak da çok ilginç biliyor musun? Hani ilk benden duyduğunuz var. Ya da abi o ne söylüyorsa kesin olmayacak denilen yorumcular var. Sen hiçbir şey söylemiyorsun ve o popülerite devam ediyor. Çok ilginç.
5: Abi çünkü benim neler bildiğimi biliyorlar. O zaman ben sana şöyle bir bilgi vereyim mi abi?
6: Hadi dökül.
5: Tamam. Bugün saat 12'de Twitter hesabıma bakın abi.
6: Ha kendini pazarladın yine.
5: Hasan Arat gibi oldum abi ben de ne yapayım.
6: Ay bu çok güzel.
5: Değil ya. 12'de bütün Beşiktaş taraftarları 12'yi çeyrek geçe benim
6: 15 dakika sarktı. Röter yaptı 15 dakika. 12.
5: Abi 12'de YouTube yayınım başlıyor ya. Ben hatırlıyorum. Biraz gel yapmamız lazım
6: tamam,
5: insanlara.
6: Tamam gel. Orta çizgi mi?
5: Orta çizgideyiz abi. Maalesef Atakan Kurt'tayız.
6: Maalesef.
5: Yani evet abi cuma günü cuma saati yayın koydu. Dedim abi niye 12'de yapıyoruz? Murat dedi öğleden sonra havuza gideceğim dedi.
6: Büyük bir ihtimalle evet bir Beşiktaş yöneticisinin havuzunda tekrar gününü geçirecekti.
5: Ya Doğan abi ben Atakan abi kadar beleşçi bir adam görmedim. Bak İbrahim abinin mekanın adını 2 aydır reklam yapa yapa sabah öğlen akşam yemeklerini orada yiyor abi. Ücretsiz. Tatiller ücretsiz. Geçen yine bir gitmiş bir villaya. Dedim Atakan abi dedim Allah aşkına bu villa kaç para günlüğü dedim. Kardeşim dedi bu benim dedi arkadaşın yeri. Seni de göndereyim oraya istersen dedi. Bedava bana kardeşim dedi.
6: O kardeşim deyişini zaten.
5: Abi inanılmaz ya. İnanılmaz bir adam. Zaten bu inanılmaz lafını da yemin ediyorum ondan dolayı öğrendim abi. Her kelimesinden böyle inanılmaz ya diyor.
6: Bir daha
5: ama çok keyif. Abi yayınlarım çok keyifli var. Oluyor Atakan'la.
6: Evet, evet kesinlikle.
5: Yani şu an transfer döneminin başlamış ya bir pazar günü saat 11'de yayın yaptık sabahın köründe. Abi 5000 kişi vardı canlı yayınımızda.
6: Maşallah.
5: Evet evet. Bayağı abi bir taraftar artık direkt haber vermekten insanların haber vermesine sıkıldı. Biz de onu biraz eğlenceye çevirdik. Atakan abi sağ olsun esprilerimizi kaldırabiliyor. Biz de onun esprilerini kaldırabiliyoruz. O yüzden keyifli bir şey oluyor ama tabii Sergen Hoca olayından dolayı Atakan abiyle biraz bizim diyaloglarımız sertleşiyordu. O da sert diyaloglarımız oluyordu ama hoca gittikten sonra biraz daha rutine dönmeye başladık abi.
6: Güzel olmuş. Kardeşim görüşme güzel ağzına yüreğine sağlık.
5: Abi saygılar hepinizi çok seviyorum. Bir hatamız olduysa affola.
6: Eyvallah.
5: 12'de YouTube'da görüşmek üzere abi Orta Çizgi.
6: Sağ olasın. Bütün bilgilerini
5: oradan alacağız. Sen de Twitter bildirimlerimi açarsan sevinirim abi.
6: Teşekkür ederim kardeşim. Ben
5: saygılar abicim.
6: Peki sağ olasın. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları, gelişmeleri, Beşiktaş'ta yaşananları, yaşanma ihtimali olanları. Bir de hiçbir şey yoksa yine de Murat'tan öğrenmeye çalıştık.
2: Reklam.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol.

0: Güzel birlikteyiz. Gündeme dair konuları, ayrıntıları aktarıyoruz. Murat Özen'le bir bağlantı yaptık. Sonrasında çayımızı, kahvemizi tazeledik. Fon müziği de girmiş. Onu da biraz dinledik. Ardından devam ediyoruz. Kaldığımız yerden yeni saatte de telefon hattını açarız. Gelen mesajlara bakarız. Tabii Murat'la diyaloğumuz esnasında Atakan Kurt'tan bir farkımız olmadı. Onlarla ilgili konuşurken, detayları aktarırken. Bu arada kaleciyle ilgili olarak da herkes fikir olarak yürütüyor. Benim aklımda da vardı. Çok sıkıştırma beni, yapma, gelme üstüme tarzında yaptığı yorumlarla alakalı. Hemen onu söyleyebilirim. Ben aramızda kalacaksa bir şey paylaşmak isterim sadece. Murat'tan falan aldığım bir bilgi değil. O bana mutlaka söylerdi ama ben bunu yayında söylemem. Onu da söyleyeyim. Çok da sıkıştırmadım ama Beşiktaş'ın kaleci arayışında görüştüğü isim olarak benim aklıma gelen, tahmin yürüttüğüm bir isim var. Yakın bir zamanda açıklanır mı yoksa daha sonrasına mı saklanır, ama bir ön protokol imzalanma süreci içerisine girilebilir. Bu da Altay Bayındır olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani fikir anlamında söylüyorum. Bir ihtimal acaba mı diye devam eder. Katılır mısınız, katılmaz mısınız? Orasını. Çünkü Türkiye'ye yolu düştü mü, buradan yolu geçti mi, böyle ne bileyim merkeze ulaşmasa da kenardan falan geçti mi gibi, hani öyle bir soru sorduğumda aklıma ilk gelen isimdi. Oradan hatta Sayın Ahmet Nur Çebi Altay'ı satın alıyormuş diye öyle konuşurken, Altay'ı satın almak moda oldu, Beşiktaş'ta Altay'ı alır mı diye öyle bağlayacaktım ama oralara geçtim. Peki. Ha Gayret Doğan abi, Gökçe'nin milli takımları tanıtmasından sonra fon müziği biraz daha uzun sürerse zaten program bitecek diye devam etmiş. Berke Özer olabilir mi acaba diye düşünüyorum demiş. Bak bir isim de o olabilir. O da büyük bir ihtimalle. Okan olabilir mi? Acaba yerli bir kaleci gibi düşünmüşler, Samsun Spor'dan ayrılır mı diye. Bazı yorumcular var, doğru haber veriyor, dinliyorsun. Bazıları yalan haber verir, gene ne yalan haber verecek diye dinliyorsun. Ama Murat Özen hiçbir şey söylemiyor, gene kendini dinletiyor. Şeytan tüyü var bu hınzırın falan şeklinde yorumlanabilir mi acaba demiş. Korhan Korkmaz da iyi yayınlar Doğan Bey. Murat Bey'e kalsa başkan kimi derse onun içinde iyi kendi görüşü de olur bir gün inşallah demiş. Beşiktaş bu arkadaş sonu söyleyemem diyor. Komik bir adam Murat Özen diye yorumlar yapılmış. Murat Özen bir yerlere söz verdiği için Beşiktaş'ta kıyamet de kopsa düğün yeriymiş gibi anlatmaya devam eden isimlerden biridir demiş. Öyle yorumlamış, konuşmuş. Bu arada yapay zekanın bazı tahminlerini paylaşmak istiyorum Dünya Kupası ile alakalı. İlk maçı bildi biliyor musun? Meksika Güney Afrika'yı 2-0 yener demişlerdi. Güney Kore Çekya'yı 1-0 yener diye söylemişti. 2-1'lik bir galibiyet geldi Güney Kore'nin Çekya karşısında. Bosna Hersek'in bu akşam Kanada'yı 2-1 ile geçeceğini tahmin ediyor yapay zeka. Amerika Paraguay maçının 1-1 berabere biteceğini söylüyor. Tadından yenmez böyle bir sonuç. Bizim için başlangıç açısından zaten 1-0 önde başlamak gibi oluyor. İsviçre'nin Katar karşısında 3-0 galip geleceğini söylemiş. Cumartesi günü saat 21'de oynanacak mücadele için. Ve Brezilya Fas maçında da Brezilya'nın şok bir skorla Fas karşısında 2-1'lik bir mağlubiyetle başlayacağını tahmin etmiş bir yapay zeka. Böyle bir başlangıç ilginç olur aslında. Abi ne yapalım ne edelim, Salih Özcan'ı alalım diye yorum yapmış. Dodo FIFA futbolu bitirmeye kafaya koymuş, nedir bu maç içinde reklamlar, başında yayında sıkıntı çıktım sandım falan, ne oluyor dedim. Amerika'nın böyle bir zaten isteği vardı daha öncesinde, 20'şer dakika oynansın, aralar olsun, ona bir şov haline getirsin talepleri vardı. Bu 3 dakikalık su molalarıyla da zaten reklam anlaşmaları yapılabilsin, arada daha fazla para kazanabilsin, oyun gerçekten akmıyorsa çok sıkmasın, insanlara bir şekilde bir nefes alma imkanı sağlasın gibi yorumlanıyordu. Bu arada İngiltere'yi atıyorum dedi Murat Özen, o yüzden Altay'ı silmen lazım dedi. Ben Mırmiç'e kadar gittim diyenler var. Altay İngiltere'de olduğu için onu silmen lazım abi dedi. O zaman Berke transferiyle alakalı mı bilmiyorum, o da enteresan bir seçim olur. Ona da bakmak lazım. Onana olabilir mi? Ters köşe dediği konu. ona da bakmak lazım demiş. Mırmiç'i söylemiş miydim? Öyle bir şey gelmiş, tahmin. Beşiktaşlı Serdal abi artık Radyo Gol yayınlarına katılmayacağını açıkladı. Şimdiye kadar gösterdiği Galatasaray'a karşıki tavrı, performansından dolayı teşekkür ederiz. En doğru kararı aldığı için kendisine sevgilerimizi sunarız diye yorum yapmış. Serdal dinliyordur. Katılmayacağını söylemesi dinlemeyeceği anlamına gelmiyor. Serdal da hani görsem tanımayacağım ama gerçekten Cihan kadar yakınmış gibi hissettiğim isimlerden biri olmaya başladı artık. Sürekli her programda bir Serdal muhabbeti geçiyor. Sergen Hoca acaba Serkan Reçber'i de mi yanına aldı kadroya? Ya da Serkan Hoca Sergen Hoca'dan mı öğrendi en kısa sürede istifa etmeyi demiş. Onana diye tahmin ediyorum ben de demiş. Ters köşe yapacak dediği konu o olabilir demiş. Murat kardeşimiz hiç bilgi vermiyorsa neden bağlandığını ben de merak ediyorum demiş. Dodo, Murat Özen bağlandı, yarım saat ne anlattı, nasıl bilgi aldın, bence tam anlamıyla ben de çözemedim demiş. Ayhan Kılıç bir mesaj atmış. Murat Özen konuşuyor ya, aklıma direkt Kemal Sunal filmlerinde bombacı mülayim geliyor aklıma abi demiş. Dodo, Meksika maçında bütün Afrikalılar mahalle topçusu gibi çakkıdı çakkıdı sakız çiğniyordu, geviş getirdiler diye, öyle demeyelim ya. Yerde yatarken çimene düşecekken geri çekip tekrar çiğnemeye devam ettiler sakızlarını demiş. Acaba bu performans ne kadar olabilir demiş. Sakıza gösterdiği özeni maça gösterseydi diye yazmış. Vallahi Güney Afrika bu zamana kadar kimleri yenerek buralara geldiye bakmak lazım. Güney Afrika'nın Dünya Kupası macerasında oynadığı oyun gerçekten hani uyumsuzluk, ilk defa yan yana oynuyormuş gibi oyuncular. İlk maçın hani ilk golün ya da ilk maçın günahı olmaz falan gibi mi yaklaşmak lazım bilmiyorum ama Dünya Kupası'nın açılış maçında kırmızı kartlar damgasını vurdu. Meksika kırmızı da geçen taraf oldu. 2-0'lık bir galibiyetle hem kendi de gördüğüm Afrika'da iki tane oyuncu da çok sert gerçekten müdahalelere baktığında bir tane ilk kırmızı kart gerçi alınmış bir kırmızı karttır, aldırılmış bir kırmızı karttır. Rotayı değiştirip alternatif bir güzergahtan kaleye doğru giderken arkadaki oyuncunun çaresiz kalmasından öte ortaya çıkan bir kırmızı karttı. Hakemin performansı açısından evet otoritesini ortaya koyabiliyordu. Onun sonrasında ağırlığını ortaya koyabiliyordu. Oyuncuların zaten hakemler üzerinde etkisi çok olmuyor böyle organizasyonlarda. Kimse öyle şov yapıp da hakem üzerine yürüyüp de bir kalabalık ortam hazırlama durumu yok. Affı olmayacak bir durum söz konusu milli mücadele olduğu için. O konuda biraz daha hassaslar. Ama şunu söyleyebilirim. Dünya Kupası'nda olması beklenen ama Amerika'nın vize vermemesi ve ülkeye bile almadığı bir Somalili hakem vardı biliyorsunuz. Omar Abdülkadir Artan, UEFA FIFA'nın sahip çıkmadığı Omar Abdülkadir Artan'a sahip çıkıyor ve 12 Ağustos'taki Paris Saint-Germain'le Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını yönetme kararını açıkladı. UEFA Süper Kupa maçını yönetecek Omar Abdülkadir Artan vizesi olmasına rağmen Amerika'ya girişine izin verilmeyen Somalili hakem dünyanın belki de son dönemde en tanınan hakemleri arasında yer aldı. Yapmış olduğu bu davranıştan dolayı Amerika'nın Başkan Ceferin de Artan için övgü dolu ifadeler kullandı. Artan en üst düzey müsabakalarda kendini kanıtlamış mükemmel, genç ama deneyimli bir hakemdir. Futbol insanları bir araya getirmek için vardır ve UEFA Omar'a ve olağanüstü hakemlik becerilerine saygı göstermek istiyor dedi. Ve FIFA'nın sahip çıkmadığı Omar'a UEFA sahip çıktı ve final maçını da yönetme kararı vermiş. Bu konuda gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Dünya Kupası ile ilgili tabii herkesin kendine göre bir görüşü var. Bundan sonra oynanacak olan maçlarla alakalı heyecanın ne kadar devam edebileceğini, takımların daha önceki performanslarıyla kıyaslanabileceği bazı detaylar konuşulacaktır. Herkes kendine göre ama saat dilimi ile alakalı olarak da saat 10'da gece 24'te, 3'te, 4'te, sabah 5'te, 6'da, 7'de oynanacak maçlarla ilgili ne kadar istatistik anlamında ya da standart anlamında hayatta kalabileceğiz onu bilmiyorum. Seyredebildim mi? Vallahi seyredemedim, dur özetlerine bakayım diyerek geçebilecek bazı maçlar olacak onu öyle tahmin ediyorum ama Mexico City'de öncesinde büyük protestolar vardı. Benim dikkatimi çekmek istediğim konu, Amerika'da oynanacak her maçla ilgili ilerleyen günlerde alınan tavırlar ya da kolluk kuvvetlerin yapmış olduğu bazı müdahaleler sonrasında insanların toplu halde bir anarşik de demeyeyim ama bir tepkisine yol açabilecek bir birlikteliği doğurabilir. Onu söyleyeyim. Stadyum içinde tam bir festival havası hakimken Mexico City'nin merkezinde dün kaos dolu anlar yaşanıyordu. Binlerce taraftar başlama vuruşundan hemen önce resmi Dünya Kupası taraftar alanında, fan zonda oralara girmeye çalıştı. İzdama neden oldular ve birçok protestocu polislere yabancı madde atarken stada yürümeye çalıştılar. Bazı taraftarların FIFA'yı protesto ettiği görüldü. Öğretmenler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere bir sürü gösterici şehir merkezinde kamp kurmuşlar. Aynı zamanda fırsat bu fırsattır diyerek ülkedeki sıkıntıları dile getirmişler. Maaş zamlarıydı, emeklilikle ilgiliydi, kayıp kişilerin bulunmasıyla alakalıydı. Bunların cevabını istemişler. İnsanlar da katılıyorlar. Meksika halkı Meksika formalarıyla bu tepkiyi verirken o ülkede bulunan, orada maç yapacak olan diğer ülke takım taraftarları da bir şey oluyor diyerek destek vererek inanılmaz bir kalabalık ortaya çıkartmışlar. Yani kendi halkının devleti için yapmış olduğu eylemlere başka ülkenin taraftarları da katılmış oldu. Ya da falan diye yani bir anda ortam öyle bir moda geçiyor yani. Öyle Meksiko City'de büyük protestolara neden olmuş. Ülkede kendi maaş zamlarını, emeklilikle ilgili kararları falan verirken İsviçreli, ne bileyim Norveçli, orada kim bulunuyorsa bir sürü taraftar da onlara destek vermeye başlamış. FIFA'ya karşı tepkiler dile getirilmiş. Hazır fırsat bu fırsatken falan diye devam etmiş ama bunlarla ilgili ve buna benzer olayları fazlasıyla yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bilmem katılır mısınız siz de. Bu sabahlar Eylül Cumalar bir kez daha Dünya Kupası heyecanında başlattık. Yani biz yapmışız gibi konuşmayalım ama başladı. Gündüz saatlerinde, öğle saatlerinde olması biraz daha ses ve ışık anlamında eksik kalınca hep ona alıştık. Çünkü her şey gece daha güzel oluyormuş. Şov dediğin zaman gündüz öğle saatlerinde biraz yarım yamalak tadı tam anlamıyla alınamayan bir yemekmiş gibi gözüküyordu. Gerçi gene muhteşem bir açılıştı. Shakira ve Burna Boy tarafından yapılan, ardından yine sahneye çıkan isimler vardı. Bayrak şovlar vardı. Taraftarların kendi aralarında yapmış olduğu şovlar vardı falan. Güzel şeylerdi yani, öyle veya böyle başlamış olduk. İlk telefonu da almış olalım. Gelen mesajlara da bakalım. 81-11 ile açılışı biz de yapalım Dünya Kupası gibi. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Alamayacağımızı sen de düşündüğün için herhalde böyle söylüyorsun. Zor geliyor.
1: Ne yapıyorsun Doğan abi?
0: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Abi milli takımımıza başarılar diliyorum. Öncelikle hedefimiz tabii gruptan çıkmak olması lazım. Ondan sonra abi ben forvet hattında Can Uzun'un oynamasını istiyorum. Ya Kerem oynarsa bilmiyorum abi. Kerem ayaklarına hakim bir futbolcu değil. Çok top kaybı yapıyor abi. Dar alakası, İşte Berkaç, bunları yapamıyor.
0: Sen kadroyu say istiyorsun. Yani kalede bununla başlamalıyız. Defansta şu olmalı. Hani bir Montella bağlanmış gibi devam et.
1: Abi sağ bek, yani Mert Gürzüm olabilir. Defansta zaten belli abi. Merih Abdülkerim. Sol kanatta zaten Ferdi oynayacak büyük ihtimalle. Orta sağ abi, ama Arda'yla Hakan olursa biraz yumuşak kalıyor gibi geliyor abi bana. Bilmiyorum, ben mi futboldan anlamıyorum. Çünkü yani tamam ileriye doğru iyi var, taş yapıyorlar da, ama defansif olarak Biraz sanki zayıf kalmaya gibi geliyor.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Ya adam buralara kadar getirmiş. Çok fazla artık işine karışmasak mı? Bir izlesek de ondan sonra mı yorumlasak? Daha maç oynanmamış. Bence öyle başlamamalı. Şöyle başlamalı diyerek. Ne bileyim bir parantez içinde ahkam kesmenin de bir anlamı yok gibi kardeşim.
1: Tamam abi öyle de ya bilmiyorum. Yani.
0: Ama yine de ben eleştireyim diyorsun çünkü eleştirmezsem rahat edemeyeceğim. Bu gece uyuyamam falan diyeceksin büyük ihtimalle. Sen eleştir istiyorsan diyeceğim ama çok da zaman almayayım diye söylüyorum yani. Dur eleştiririz ya. Zaten eleştireceğiz zaten yani. Galip gelse de eleştireceğiz. Niye 2-0 yendik? 3 yapabilirdik, 4 olabilirdi. Bunu niye yapamadık? Niye çekti takımı falan? Orada bile eleştiri yapacağız. Kazansak bile yapıyoruz yani.
1: Öyle abi ya. Tabii Yunanistan ki abi kupayı alalım.
0: Ya ama kupayı yani, alsak kupayı daha önce niye alamadık diye gene eleştiririz biz ya. Biz gene merak etme ya.
1: Vallahi abi Fransa'nın yedek kadrosu bile yani ben baktım korktum abi. Onların yedek kadrosu bile final oynayabilecek bir kadro abi. Yani Olise'nin yedeği Desire Doué abi düşünebiliyor musun? Yani Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani abi bence yani Paris Saint-Germain alır, ya şey Fransa alır gibime geliyor abi kupayı. Ya milli takımımız da abi bir çeyrek final yaparsa bence büyük başarı olur bana göre. Ya da yarı final. Benim için ya benim içimden öyle geliyor.
0: Yarı final yaparsa eleştirmez misin?
1: Eleştirmem abi. Neden eleştirmem?
0: Çünkü Allah razı olsun yani, kardeşim. Allah razı. Bunu senin ağzından yani, duydum. Mutlu etti beni. Sağ olasın.
1: Çünkü abi rakipler çok güçlü abi. İspanya, İngiltere, Fransa. Abi kadroları çok kaliteli abi.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yani benim görüşüm bu abi. Allah peki, razı olsun abi. Hayırlı cumalar diliyorum şimdi ben.
0: Eyvallah ya, eksik olma.
1: Sen vaktiyle fazla almayayım abi.
0: Hadi teşekkür ederim sağ olasın.
1: Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasın saygılar sunuyorum eksik olma. Sevgili 69-66.
2: Alo.
0: Merhabalar günaydın.
2: Ben eleştirmeyeceğim
0: bunu. Yok ben eleştirme hakkınız başlamıştır. 3 dakikanız var diyecektim. Buyurun.
2: İyi yayınlar sahip İstanbul'dan. Milli takımda sadece başarılar diliyorum. Yani bu zamana kadar geldiler. Ben başarılı olacaklarını da düşünüyorum. İyi bir jenerasyon var. Sabah 7'de kalkacağız pazar sabahı. İnşallah böyle keyifli izlemeye.
0: Bence 6.30 gibi kalk hiç olmazsa biraz adapte olabil. Yani 7'de kalkar kalkmaz da maça oturmanın bir anlamı yok.
2: Aynen. Şimdi ben Fenerbahçe'de Sayın Başkan seçildi. Bir aydır çalışıyoruz dediler ama şimdi Fenerbahçe yıllardır böyle bilmiyorum ben mi yanılıyorum böyle bir kararsızlık her başkanda oluyor.
0: Peki
2: herhalde.
0: Aykut Hoca ile yani, ilgili net bir açıklama yapmamasına ne diyorsun? Bu arada geri gidiyorsan şey yapma onu önce bir park et ya da işi hallet.
2: Yok park ettim arabayı şu
0: tamam,
2: anda.
0: Tamam.
1: Bir saniye.
2: Yani Aykut Hoca bence Aykut Hoca olmalı geçiş döneminde bir sene içinde Aykut Hoca olmalı ama Aykut Hoca ile anlaştılar büyük ihtimalle açıklamamaları ve bunu bilmiyorum dünkü açıklama bu sabah bir açıklama vardı herhalde ama Aykut Hoca'yı getireceklerini düşünüyorum ama neden böyle bir açıklama yaptılar veya bu kararsızlık nedir Fenerbahçe'de Ali Koç'la başladı sonrasında Sayın Saadettin Saran'la devam etti ve devam ediyor. 2 gün oldu herhalde Mazbata'yı alalı. Bence Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı da yok. Şurada Şampiyonlar Ligi yönelmesine de fazla kalmadı. Bir aylık bir süre kaldı herhalde. Çok kararsızlar. Bilmiyorum. Peki sence Aykut Hoca gelse şimdi Beşiktaş gözüyle sormak istiyorum ben sana abi yani. Başarılı olur mu sence?
0: Olur tabii niye olmasın abi? Bence yani gelecek hocanın örnek an, veriyorum ya şu Aykut an Hoca, Conte gelse ya, başarılı olabilir diye kesin bir şey söyleyebiliyor musun?
2: Ben Mourinho'yu getirdik abi yani.
0: Ya o yüzden söylüyorum ben de hani onun bir kesindi durumu söz konusu değil ama Aykut Hoca bu ligde çalışmış aynı zamanda yanındaki ekip de sayıldığında Volkan Demirel'inden tut Oğuz Hoca'sına kadar devam ediyor. Dirk Kuyt gibi bir isim var dünya futboluyla alakalı Hollanda altyapısından sorumlu bir adamdan bahsediyoruz yani.
2: Sosyal medyada tabii ki pek fazla ciddiye almamak gerekir ama Aykut Hoca'ya böyle karşı tepkiler de var. Hatta şöyle yorumlarda görüyorum. Hatta geçen gün Abdülkerim abi de bir yayınında bahsetti. Yani daha gelir gelmez ilk maça gideceğim, işte ıslıklamaya başlayacağım, protesto edeceğim. Aykut Hoca'ya karşı olan bu Fenerbahçe taraftarındaki yani nasıl diyeyim,
3: Aziz Başkan'a oy vermeyen, bence Aziz Başkan'a oy vermeyenlerin yapmış olduğu bir tepki o. Aziz Başkan'ı seçenlerin hepsi Aykut Hoca'nın geleceğini bilerek oy attılar zaten.
2: Şimdi böyle bir şehir efsanesi de var abi. Aykut Kocaman defans oynatıyor diyorlar. Aykut Kocaman'ın gittiği ikinci olduğumuz sezonda, şampiyon olduğumuz sezonda da defans oynatıyor diyorlar ama ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe'ydi. Ve biz UEFA Kupası'nda yarı final oynadık. Bunu da sadece Aykut Kocaman'la başardık, öyle değil mi? Yani ben Aykut Kocaman'ın ben de başarılı olacağını düşünüyorum ve artık geç kalmamış. Çünkü bu şekilde daha çok yıpratıyor. Yani başkan bence net bir şekilde açıklama yapmalı. Benim teknik direktörüm yardımcıları bu değil. Artık gerisini yani taraftar ne bileyim ama taraftar çok ikiye ayrıldı. Şöyle bir soru sorayım abi sana olarak. Aykut Kocaman başladı. Ligin başında birkaç tane başarısız sonuç oldu. Nasıl bir tepki var? Bence.
3: Yani herkese olduğu gibi.
2: Acaba Hakan Safiye mi verseydi koy demeye başlarlar mı acaba?
4: Reklam. Reklam.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
8: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Reklam bitti.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 78-23, günaydın.
10: Günaydın.
3: Hoş geldiniz, buyursunlar.
10: Hoş bulduk, İstanbul'dan Lütfü.
3: Buyursunlar. Aile sonumuz.
10: Doğan Bey, buyurun. Hayırlı yayınlar diyorum.
3: Sağ olun efendim, ben de size hayırlı yolculuklar diliyorum. Lastik,
10: sağ olun.
3: Lastik sesiniz yayına kadar geliyor maşallah.
10: Geliyor mu? Ben şimdi arabadan konuşuyorum da onun için.
3: Fark ettiğim için söyledim zaten.
10: Telefona mı alayım?
3: Yok, devam edebilirsiniz. Benim için sıkıntı yok.
10: Tamam. Şöyle söyleyeyim. Önce milli takıma başarılar diliyorum. Bu kadar eleştirinin daha maçlar başlamadan yapılmasını ben tasvip etmiyorum. Önce bir maça başlayalım. Skorları görelim. Takımımız ne durumda bakalım. Ona göre konuşalım diye düşünüyorum.
3: Ben de şöyle söylemek istiyorum. Ben bundan sonra telefona bağlanıp da milli takımı eleştiren insanlara başka takım tut diyeceğim. İspanya'yı mı destekleyeceğim? Fransa'yı mı destekleyeceğim? Kimi istiyorsan bir takım seç diyeceğim ya. Milli takım hakkında sen konuşma,
10: evet,
3: abi diyeceğim.
10: Doğru söylüyorsunuz. Evet. Doğrudur. Başlamadan eleştiri yapanları ben hiç anlamadım zaten. Niye eleştiriyorlar? Biz de Avrupa Kupası ve Dünya Kupası arka arkaya gitmiş bir takım değiliz. Ondan sonra Montella bu başarıyı gösterdi. Böyle ya da böyle kötü de olsa fark etmez. Önemli olan buraya katılmak değil mi? Bir sürü takımlar var. Katılıyorlar zaten. Başarılı oluyorlar veya olmuyorlar.
3: Ya ama ben şöyle sorayım.
10: Önemli değil. Önemli olan katılmak.
3: Bir soru sorabilir miyim? Amerika sizce futbol anlamında Dünya Kupası'na kaç kez katılmıştır?
10: Bence Amerika futbolu çok önemseseydi buraya ülkeye girenlere bu kadar zorluk çıkarmazdı.
3: Ya önemsemeyen bir ülke bildiğim kadarıyla 6 kere falan katıldı Dünya Kupası'na. Biz sadece kaçıncı kez katıldığımızı bir bakın, futbolla yaşayan kalkan, yatıp kalkan bir toplum haline gelmemize rağmen.
10: Evet evet. Ya 6 kere katılmış ama şu anda ülkesinde 2. kere oluyor. Evet, bu senede yapılanlar görünüyor. Bence hiçbir zaman futbola önem vermiyor zaten. Sadece bir güç olduğu için orada. Onun için verilmiş. İnsanlara yapılanları da tasvip etmiyorum. Belki tekrara düşmüş oluyorum ama onlar hak edilmiş, verilmiş ve oraya gelmesi istenilmiş kişiler. Ondan sonra ona göre davranılmaları gerekiyor.
3: Avustralya maçı ile ilgili olarak da küçük bir tahmin alacağım sizden skor anlamında.
10: Avusturya kolay bir lokma değil bence.
3: Avustralya.
10: Ondan sonra Paraguay da değil.
3: Tamam.
10: Yani kolay bir lokma gibi görüyorlar, zayıf diyorlar ama Dünya Kupası'na gelen bütün takımların bence çok iyi olduğunu düşünüyorum. Avusturya maçı bizi çok zorlar ama dikkatli ve sakin oynarsak diyorum, acele etmeden, kaybetmesek de yenilmemeyi tercih etmelerini diliyorum. Ama tabii ki gönlüm kazanma yanında ve 1-0 gibi düşünüyorum.
3: İnşallah.
10: Tahminim bu.
3: Bir olsun İnşallah bizim diyelim. Olsun diyorsunuz. Peki, iyi yolculuklar diliyorum. İyi hafta sonları şimdiden. Sağ olun.
10: Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
3: Peki.

0: Cenab-ı Allah sizi bu maça çıkartmayı nasip etsin. Hacı Osman'ın dediği gibi sabah 7'de. Ya, kalbe ilgili yorum atmak istemiyorum. Zaten daha bir maça başlamadık.
1: Vermiş olduğum bu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim.
0: Yok yani yayına bağlandığım için biraz heyecanlıyım da.
1: Tamam, fark ettiğim için ben de o yüzden söylüyorum. Avustralya maçı için bir tahmin alayım o zaman senden de.
0: Ya biz genelde turnuvalarda gol diyerek başlarız. Hani 2-1 alacağımızı düşünüyorum ya.
1: 2-1 alacağımızı düşünüyorsun, peki. Teşekkür evet. ettim sana da, sağ olasın. Kolay gelsin. Sana da iyi hafta sonları diliyorum. Eksik olma. 84.09 sana da günaydın. Pardon, 48.09'muş.
2: Ben de bekliyorum. Diyorum 84.09 kim? 09 84'ü tutuyor.
1: Evet, 48.09 sana da günaydın.
2: Günaydın. Yayınlar.
1: Teşekkürler.
2: Ya arkadaşlar konuşuyoruz milli takım hakkında da. Bizim milli takımımız güzel bir takım. Genç bir takım. Tek sıkıntımız demiyorsun. Çok eleştiriyoruz. Onu niye almadılar, bunu niye almadılar? Alacak kişi 26 kişi. Çünkü Türkiye'yi alamaz oraya. Orada da bir şeyler yaparız ama ben bir tek Amerika maçından korkuyorum. Onunla da sebebi hakemler. Çünkü ev sahibi takımı biliyorsunuz Trump işin başında. Yarı finali çıkartacaklar. Öyle ya da böyle. Geçen seneki kupayı nasıl Messi için alttan penaltıyla Arjantin'e verdiyse bu Dünya Kupası'na da bir şeyler dönecek. Ama ben takıma güveniyorum. Herkese güvensin. Avustralya'ya en az 3 atar geçeriz. Sıkıntı yok.
1: Tam bu ülkede yaşamış, daha önce hiç yurt dışına çıkmamış biri gibi konuşuyorsunuz mesela. Hani şey, şundan dolayı söylüyorum mesela, hani kaosu şundan dolayı seviyorsun. Yani alışılmış bir şeyden bahsediyorsun. Amerika hakemlerle yarım finale kadar getirilir. Messi'ye de zaten kupayı verdiler. Bizi de bir yere kadar giderler çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Ceferin'le arası. Evet, ikim hep beraber konuş. Buyurun.
2: Pardon, özür
1: dilerim. Estağfurullah, yok hayır şey diye. Ben şimdi... Ya olumsuz dinliyorum. Bakmayalım diyorsun. En olumsuz taraftan sen bakıyorsun mesela.
2: Ben milli takım için olumsuz taraftan bakmıyorum. Milli takımda değil gidecek. Onda sıkıntı yok.
1: Hayır.
2: Ben diğer anlamda bakıyorum.
1: Hep bir anlamda bir olumsuzluk var diyorum hayatımızda. Hep ondan dolayı. Yani FIFA, MIFA, UEFA bu organizasyonu boşuna yaptı. Zaten kazanan belli de şu andan itibaren. Biz sadece öylesine merak ediyoruz ne olacak sonu diye. Çekilmiş film gibi yani aslında. Öyle söylüyorum.
2: Yok, kazanan belli değil. Kazanan belli değil ama... Ev sahibi Amerika'ya kıyak geçecekten eminim. Kazanırız.
1: Peki. Kim kazanır?
2: Ben tahminim milli takım istiyorum tabii ki ama bir de futbolun gerçekliği var. İspanya ya da Fransa diyorum. Mesela Brezilya Fas maçı. Fas Brezilya'yı yenecek diyorum.
1: Oo, yapay zeka.
2: Brezilya'nın çeyrek finalde eleneceğini, çıkmadan elenebileceğini düşünüyorum. Fas'ın da önce Fas Norveç maçını izledim. İlk 45 dakika Norveç 10 foul yaptı. Fas'ta bir tane foul yapmadı. Bir Fas yapıyorlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Hatta Vakton arkadaşların saat 1'de zaten. Bu gece galiba. Fas Brezilya maçı izlemenizi tavsiye ederim. Fas'ın sürpriz takımı olduğunu Türkiye gibi düşünüyorum. Biz en az çeyrek final yapacağımıza inanıyorum. Ama grupta bir puan kaybedersek futboldan dolayı değil, kaos ortamından dolayı söylüyorum. Amerika oldu inanıyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum, size de iyi yolculuklar diliyorum. Arkada oğlan var galiba. Bilmiyorum. Öpüyorum. Eyvallah, sağ olasın. 68-68 sana da günaydın.
3: Doğan Bey, günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, buyursunlar.
3: Abi muazzam bir manzaranın içinden geçiyorum. Kusura bakma, nutkum tutuldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, toprağı mavisi bir deniz.
1: Ya.
3: Ve yeşil bir manzara abi.
1: Evet, müthiş.
3: İnanılmaz. Abi bazen düşünüyorum da biz bu Dünya Kupası elemelerine Asya grubundan katılsak bu kadar zorlanır mıydık acaba?
1: Yani o zaman da tadı tuzu olmayabilirdi. Farklı şeylerdi, hep şey yapardık. Özenirdik hep. Ya biz niye Avrupa takımlarıyla değil diye. Ondan sonra bir sen Şampiyonlar Ligi falan oynayamazsın ama.
3: Doğru diyorsun. Abi ben Montella'da

0: sadece şunu istiyorum. Buraya katılmamız gerçekten büyük bir başarı. Bunun tadını çıkartalım önce ama bir İspanya maçımız var meşhur biliyorsunuz. Önde bastırdığımız tamamen büyük bir taktiksel hata geçen bir maçtı. 6-0 zannediyorsam. Hatırlamaktır istemiyorum maçı. İnşallah öyle daha yani bir organizasyon içine sokmaz takımı. Yoksa ben çocukların çok başarılı olacağını inanıyorum. Sadece yayın atıyorum abi.
1: Teşekkür ediyorum sana da. Sevgiler, saygılar, eksik olma. 34-94 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi, merhabalar, hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederim. Sen
2: ben İstanbul'dan Kerim, Galatasaray taraftarıyım.
1: Evet Kerimciğim.
2: Ben milli takımımızı başarılı buluyorum. Ben bu gruptan da 3'te 3 yapıp 9 puandan, hatta gol bile yiyeceğimizi düşünmüyorum ben.
1: Hop, oynadığımız 3 maçlara.
2: Bu kadar eminim yani. Ben çeyrek final garanti görüyorum ama şöyle bir durum var. Her milli takımın kendi hayali, kendi bir ülkesinin hayali var. Benim hayalim de biz 2002'de dünya üçüncüsü olduk. Niye olmayalım yine? Niye kupayı almayalım? Gerçekten ben futbolcu kardeşlerime inanıyorum. Bizim de yeteneğimiz, bizim de kapasitemiz yüksek. Bence dünya kupasına katılan milli takımlar arasında en iyi kadrolar açıklansa biz ilk onun içinde kesin oluruz abi bu kadromuzla. Ben Montella'ya ve futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Yani bizi sevindirecekler. Bizim bir ayımız yani Haziran, Temmuz ayı geçim sıkıntısını unutacağız, keyif alacağız. İnşallah. Futbola döneceğiz. Herkes unutacak.
1: Peki.
2: Parayı, pulu, her şeyi unutacağız yani öyle söyleyeyim.
1: Teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olasın.
1: 33-34 sana da günaydın.
3: Abi günaydın.
1: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İlk defa bağlanıyorum. Biraz heyecanlıyım. İki konuda çok kısa bahsetmek istiyorum. Öncelikle milli takım tarafında bu kadar eleştirilme konusunu ben anlamlandıramıyorum. Ben en son Dünya Kupası'nı izlediğimde 10 yaşındaydım. Şu an gelmişim 30'un ortasına. Çocuklar daha ne yapacak abi bizim için? Ellerinden geleni yapıyorlar zaten.
1: Yani.
3: Bir izleyelim, ona göre yorum yaparız diye düşünüyorum. Bir de bizde çok fazla futboldan anlayan olduğu için böyle bir sorunla karşılaşıyoruz anladığım kadarıyla. Seninle bir konuda ayrışıyorum. O da Fenerbahçeliyim ben. Aykut Kocaman konusunda seninle aynı fikirde değilim. Abi genelinizle aynı fikirde değilim aslında. Anladığım kadarıyla medya tarafında Aykut Hoca'nın kişiliği mükemmel olduğu için ki katılıyorum buna. O futbola bakış açısını kimse göz önünde bulundurmuyor. Yani bizim Fenerbahçeli'nin çoğunluğu olarak derdimiz Aykut Kocaman'ın kendisi değil. Mükemmel bir insan. İyi bir Fenerli. Ama bakış açısı, oyunu görüşü bizim tuttuğumuz takımla uyuşmuyor. Ne zaman iyi gitmeye devam etsek bir sorun çıkıyor. Dikkat edin Aykut Hoca devamında bütün süreçlerde her şey yolundayken bir tartışma çıkar. Bir oyuncuyla arası bozulur. Yani gereksiz bir ego var kendisinde. Bu kadar büyük bir futbolcuda olması normal olabilir ama hoca olarak bu olmuyor.
1: Bu tartışma konusu olarak değil de sadece bazı şeyleri ön plana çıkartmak adına söylemek istiyorum seninle. Ben kalabalıktan çok rahatsız olan bir insanım. Yani eskiden çok severdim. Şimdi yalnız kalmak bazen çok daha keyif veriyor. Bazı işleri de yalnız başıma kaldığımda daha iyi halledebildiğimi düşünüyorum. Elbette destek alabileceğim, fikir alabileceğim insanlar var ama bir isim açıklandı. Aykut Hoca, tamam. Yanına Oğuz Hoca, arkasına Volkan, yanına Kayıt falan derken böyle bir ortaya ordöv tabağı gibi bir teknik heyet çıktı. Ben de diyorum ki ya bu kadar kalabalıkta sıkıntı çıkar. Katılır mısın?
3: Evet. Tabii ki abi, tabii ki. Her kafadan bir şey
1: çünkü
3: çıkan
1: şöyle
3: bir yerde
1: şey
3: olur mu
1: bak,
3: zaten?
1: Fatih Hoca'nın da yanında Hasan Şaş vardı, Ümit Davala vardı, Müfit Erkasap vardı, o vardı, bu vardı. Bir sürü insan çalıştı. Ama Aykut Hoca'nın Fatih Hoca gibi böyle bir bakışıyla beraber eyvah diyebileceği bir ortam değil etrafı, anladın mı?
3: Yok, yok. Bir de bu senin söylediğin isimler abi beraber başarıyor. Hoca ile devam etmiş isimler. Şimdi Volkan Hoca canımız ciğerimiz ama gittiği yerde bir tane...
1: Sesin kesildi. Gittiği yerde bir tane başarısı yok demedin herhalde diye tahmin ediyorum.
3: Volkan Hoca'nın gittiği antrenör olarak gitti. Yanlış söylemeyeyim. Antrenör olarak gittiği yerlerde başarılı bir şey var mı abi? Karnesi.
1: Yani büyük maçlarda yine elindeki kısıtlı kadroyla güzel futbol oynattığını söyleyebilirim.
3: Tamam ama şöyle örnek vereyim sana. Şu anda en büyük rakibimiz Galatasaray her zaman olduğu gibi. Başındaki insan Okan Buruk. Efsanesi olarak değerlendiriliyor. Okan Buruk buraya gelene kadar neler yapmış abi bakalım istersen.
1: Tabii ki.
3: Akhisar'la yani yaptıkları belli.
1: Başakşehir'le yaptığı belli falan.
3: Evet yani bir de biliyorsun bak affedersin bu lafımı Galatasaray yanlış anlamasın ama Okan Buruk yapan Aykut Kocaman'dır abi bir sezonda. Akhisar hep 3 maç üst üste kaybedip bir kupa bir şampiyonluğu kaybetti. Bir de dönüp demedi ama yani benim ya kabahatim şurada var demedi. Yani son haftalara geliyoruz hala takım hazır değil diyor. Hocam ne zaman hazır olacak bu takım, kurban olayım yani sana. Bir de en pahalı hocalarımızdan biridir. Bunu herkes unutuyor. Aykut Hocaman'ın yaptığı transferleri bir dökün bakalım. Hani ben elimdeki kadroyla bu kadar yapabildim diyor ama ya Holmen'leri aldıran sensin hocam. Yani bunları sen aldın bize. Biz sana demedik ki Van Persie'yi tut takımda. Sen tutacaksın Van Persie'yi dedin, oynattın. Biz seni çok seviyoruz ama bir de korkumuz şu. Aradan yıllar geçti. Gelsin hocam bize bir şampiyonluk armağan etsin, evet, ama kafa yapısı hiç değişmemiş abi. Bir ay önce yaptığı açıklamayı görüyorsun.
1: Yani gündeme şeyin getirilmesi sana göre çok doğal diyorsun. Alex olayından sonra şimdi de Asensio problemi yaratılır diyorsun.
3: Abi bir bagajın varsa sırtında, eğer yeni bir teknik olarak Fenerbahçe'ye geliyor olsa 3 maç kaybetsin, döner der ki ben 3 maçı kaybettim ama toparlayacağım, merak etmeyin. Aykut hocam iç saha 2 tane maçta berabere kalsın, yıkılır abi ortalık. Çok büyük bir risk şampiyon olmayan bir takım için.
1: Yani kredisi her zaman yabancıdan daha azdır yerli hocaların. Hele hele Aykut Kocaman gibi geçmişinde de evet ve hayırları çok tartışılan bir hakem, şey, teknik adamsan o zaman kredin de çok yoktur. Yani, bunu da hep bir görebiliriz yani.
3: Ben çok taraftarı değilim İsmail hocamın. Yani sonuç olarak sonuna kadar getirip şampiyon olamadıktan sonra bir şeyim yok. Hani başarı saymıyorum bunu. Ama İsmail Kartal gelmiş olsa onun kredisi inanın bana daha yüksek olur.
1: Peki, teşekkür ettim sana da, sağ olasın.
3: Ben teşekkür ederim abi, görüşürüz.
1: Görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. İlk telefon bağlantısına göre gerçekten gene de iyi bir akış vardı. Teşekkür ediyorum. Vallahi adamın bilgisi süper deyip sana destek verenler de oldu. Tebrik ediyorum. 68-73 sana da günaydın, mutlu sabahlar. Duyabiliyorsun beni.
4: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam, hoş geldin.
4: Doğan abi sesin geliyor mu?
1: Geliyor kardeşim, problem yok.
4: Valla Doğan abi ben şey diyecektim ya, yani pazar sabahı kalkacağız, maçımızı izleyeceğiz ama o heyecan hala yok içimizde. Ben onu bir türlü anlayamadım, niye acaba? Gözden uzaklar mı diye, yoksa...
1: Çok uzak, saat farkı çok geçmedi. Fazla var diye. Yani olayı belki bu aralar çok farklı şeylerle ilgileniyorsundur. Çok odaklanamamışsındır. İş hayatında, aşk hayatında, evde problem vardır. Onları çözmen gerekiyordur. Belki tam anlamıyla o yüzden.
4: Valla Doğan abi hiçbir sorun yok da sanki
1: maşallah,
4: geçen yani biz var mı diye acaba öyle bir muhabbet geçti ama bilmiyorum ama inşallah her şey iyi olur. Milli takımımıza sonsuz başarılar diliyorum.
1: Çok ara vermeden futbola devam ediyoruz ya. Futbol daha yeni bitti. Hep böyle bir ara, hiç ara vermedik mesela. Fenerbahçe başkanlığı girdi. Galatasaray'da başkan yeniden seçildi. Öbür tarafta evet. Şampiyonluktu. Hiç ara vermeden böyle konu konuya devam etti. Transferler bir anda gündeme geldi. Dünya Kupası falan. Ya futboldan biraz sıkılmadık bile, anladın mı? Yani hiç boşluk olmadı. Belki o yüzden heyecan olmamış olabilir.
4: Evet evet. Bak. Kesinlikle katılıyorum ama işte dediğim gibi inşallah her şey istediğimiz gibi sonuçlanır.
1: İnşallah kardeşim.
4: Gittiğimiz yere kadar gitmemizi temenni
1: ediyoruz biz de, Allah'tan
4: ediyoruz
1: ihsan eylesin.
4: Yani her ne olursa olsun zaten peki. Bu takımı bir şekilde bir yerde
1: orada kaldık diye tahmin ediyorum. Peki, onu da bitirdik, sağ olasın. Sana da günaydın. 78-62.
5: Doğan abi günaydın, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
5: Abi ben anlamıyorum milli takımdan ne bekliyorlar. Hani böyle kaos ortamı, hani böyle gruplaşmalar. Biz gayet hazırız. Şimdi Ümraniye'de yaşıyorum. İsmim Okan abi bu arada. Biz pazar sabahına programımızı yaptık. İşte nasıl diyeyim sana, termosta çaylarımızla Ümraniye Meydanı'na gideceğiz. Simitlerimizi, poğaçalarımızı alacağız.
1: Oh, organizasyonun güzelliğine bak.
5: Ben 2002'de de 9 yaşındaydım, hatırlıyorum. Hani iyi bir örnek değil ama hani okula gitmiyorduk, sabahçıydım. Hani milli takımı izleyeceğiz diye. Şu an 33 yaşındayım, aynı histeyim. Hani pazar sabahını, hani normalde çalışan insanlar cumartesi bitmesin ister. Cumartesi bitsin, pazar sabahı olsun diye milli takımı bekliyoruz. Hani çocukların gözlerinin içi parlıyor. Herkes konuşma üslubuna dikkat ediyor. Bir hatalı kelimelerinde bile cümlesine özür dileyerek, muhabirler olsun, gazeteciler olsun, Yani her şey şu an, yani benim gördüğüm, hani kimse dört dörtlük değildir. Ama ben bu takımdan şu an için razıyım. Gidebildikleri yere kadar gidecekler. Hani hakemdi, oydu buydu. İnşallah futbol şansları da yanlarında olur. Yani biz onlara buradan olabildiğince en büyük desteği
1: vallahi
5: göndereceğiz.
1: Senin dediğin gibi şeyi bekliyoruz. Yani milli takımdan haberler geliyor ya, sakatlık olmasın Allah korusun da takımda her şey yolunda, güllük gülistanlık, bütün işte antrenmanlar neşe içinde geçiyor falan deyince kimse dönüp bakmıyor. Deseler ki Ferdi ile Orkun kapışmışlar, işte kaş göz yarılmış, yumruklar havada uçuşmuş falan deseler anında odaklanır herkes, biliyorsun değil mi?
5: Doğan abi, senin sesini alamadım ama ben bu sefer de biz seni duyamadık.
1: Ben de şeyi diyorum mesela, Ferdi ile Orkun, ne bileyim, ya da İrfan
5: abi, ben seni duyamıyorum ama yani buradan bütün takıma sevgilerimizi yolluyoruz. Evet, Türkiye'den kucak dolusu sevgiler onlara. İnşallah sonu zaferle biter. Kucak dolusu sevgiler, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Yayın gitti dendi, o bilgi paylaşıldı. İnternet yayını mı, onu merak ediyorum. Ondan dolayı sesin gittiği söyleniyor. Ben Cihan'a söyleyeyim. Cihan! O da bir baksın. Emrullah'da da bir iletişim kuralım. Ondan sonrasında yayın gitti, ses gitti deniliyor. Seni duyamıyorum diyor. Telefonda beni duyamıyorsa internet yayına gitmiş olması lazım. Karasal yayın devam ediyordur büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla mesaj gelmeye başladı. Yayın gitti güzel abim diye yazıyor. Büyük ihtimalle internet yayını gitti. O yüzden milli takımla ilgili konuşuyoruz tabii. Herkes fikirlerini beyan ediyor, söylüyor. Mesela Norveç'in yıldızı Erling Haaland A milli takım formasını çok beğenmiş. Norveç yıldız çok güzelmiş, üst düzey gözüküyor ifadesini kullanıyor. Dünya Kupası öncesinde gelen bu övgü Türk futbol severleri de memnun etti diye bir haber var. Kerem Aktürkoğlu'nun arkasında 85 milyon olacak olan bir takım olarak sahaya çıkacağız diyor. Umarım ülkemiz hak ettiği yere kadar çıkartacağız ve bunu tüm dünyaya da göstermek istiyoruz diyor. Orkun Kökçü, takım olarak kaliteli oyuncularla doluyuz. Her an ekstra bir şey yapacak kapasitede futbolcularımız var. Bizden korkabilirler. Hiçbir sorun yok diyor. Geldi mi? Var mı şu an? Emrullah'a söylüyorsun, bakıyorsun. Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finale çıktık. Hollanda'ya karşı iyi oynadık. Umarım Dünya Kupası'nda da çeyrek finalden de ileri gideriz diyerek bir mesaj vermiş.
6: Reklam.
7: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
8: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
4: Radyo bugün günlerden cuma, artık yavaş yavaş milli takımın maçına odaklanmaya başlıyoruz ki daha önce birkaç tane maç seyredince bizim maçın da oynanacak olması o heyecanı arttıracaktır. Eskiden seyrettiğimiz gibi çocukluk yıllarında hatırlıyorum, işte o 86 Dünya Kupası dönemi geliyor aklıma. O dönem işte seyrettiğimiz maçlardan sonra hemen anında iki ıslıkla bir mahalle maçı tertiplenebiliyordu maçtan sonra. İzlediğin şeyden sonra biz de yapalım diye. Bu karate filmlerinde de böyleydi yani, izleyip hemen ardından devam ediyor. Diyor. Emrullah adamsın diye mesajlar geliyor. Gelen telefonlar da var. Eğer bağlantıyı kurabiliyorsak, ses alabiliyorsak dinleyicilerimizle konuşmaya devam edelim ki 8258 mi? 8258.
5: Doğan abi, yayınlar.
4: Teşekkür ederim. Hayırlı, sağ olasın. Hepimize inşallah buyursun.
5: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Senin müdavimin olduk artık.
4: Eksik olma.
5: Bağlanmadan eksik olmuyor. Pazar günü önce inşallah sabah namazı nasipse Çamlıca Camii'ne gideceğiz. Hı hı. Ondan sonra maçı hep birlikte izleyeceğiz dualarla. Şunun da etkisi var, milli takım odaklanamama. Günümüz şu anki futbol ortamından dolayı biliyorsunuz insanları biraz ayıştırmaya çalışıyorlar futbol üzerinden. Onu gözlemliyorum ben, bilmiyorum sen ne diyorsun. Hı hı. Onun etkisi var. Hem Fenerbahçe seçim süreci vesaire, bunun da etkisi oldu ama dediğin gibi az önce maçlardan sonra odaklanma olacak. Ama şunu görüyorum, tarihin en kötü sanırım Dünya Kupası izleyeceğiz gibi duruyor. Hele ki dünkü hakem o kırmızı kartlıyı da öyle, bilmiyorum sen ne diyorsun.
4: Meksika'ya çıkan kart yani, iki tane çıkarttım, bir tane daha çıkartayım mı dedi acaba, tam bilemedim ama
5: vallahi yani
4: ben ceza sahasının sağ kanadında tam gol pozisyonuymuş gibi vermesi yorumlanır herhalde diye tahmin ediyorum. Fırat hocam falan mutlaka bir şey söylemiştir.
5: Yani bu kadar kötüyse bilmiyorum diğer hakemler nasıl olacak, ama ben Türkiye'den umutluyum. Bence en az bir yarı final görürüz gibi, ama fikstürü öyle bir ayarlamışlar ki İspanya Fransa finali yapmak istiyorlar gibi. Yani öyle gördüm birkaç yerde. Ama bilmiyorum, sürprizler de olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
4: Ya tabii Fransa, İspanya, Arjantin gibi takımların kazanabilme ihtimali her zaman daha yüksektir. Sonuçta önümüzde mesela bu ayın sonunda bir gazi koşulacak. Herkes favoriler üzerinden gidiyor ama öyle bir at geliyor ki bazen vay diyorsun be. Yani sonuçta gaziye katılmış, anladın mı? Biz de Dünya Kupası'na katıldık. Fas sürpriz yapabilir. Belçika yıllardır o beklenti içerisinde. Bizden çok şey bekleyenler var. Vaatkar bir milli takım var aslında. Her şeyi yapabilecek kalitede oyunculara da sahibiz. İzlemek, görmek lazım. Yani maç maç ilerlemek lazım. Bu Arjantin'in yenilmeyeceği anlamına da gelmiyor. İspanya'nın kaybetmeyeceği anlamına da gelmiyor yani. Futbol bu sonuçta.
5: Bence de öyle. Yalnız mesela Fildişi gibi bir takım da var. Fransa maçında, bilmiyorum Fransa maçını izledim mi? Rize'nin kacısı zaten o Fofana. Toplar çıkardı. Bir de çok iyi mücadele ettiler. İyi de bir takım. Genç de bir takım. Ben en az Türkiye'nin burada yarı final göreceğini umut ediyorum. Eğer bizim insanlarımız destek olur, köstek olmazsa, takımcılık yapmazlarsa, o Galatasaraylı, bu ben Galatasaraylıyım, o Galatasaraylı, bu Beşiktaşlı, bu Fenerli diye ayırt etmeden, kavga etmeden destek sağlarlarsa, ki o Merih Demiral'ın YouTube kanalı, bilmiyorum izledim mi, çok güzel yayınlar yapmış. Hı-hı. Yani takımda yani Samet'i niye alıyorlar dediklerinin örneği bence orada Samet Akaydın. Yani resmen hani böyle bir şirketlerde de vardır. Biri vardır çok başarılı değildir ama o işini doğru yapar ve o şirkette sevilir. Bütünlüğü sağlar. Aynı onun gibi yani Samet hakikaten bildiğin o ortamın şeyiymiş. Yani
4: gerçekten nedenler, abilik yapıyormuş.
5: Evet yani herkes altına yorumlar yapmış. Samet'le Barış'ı da alır. Samet'le Barış'ın röportajı düşünemiyorum vesaire gibi. Bence burada onun etkisi de çok fazla. Bence bu milli takım olmuş.
4: Ben iyi bir uyumun olduğunu söyleyeyim net bir şekilde ve baskılardan kurtulabilirlerse eğer çocuklar tamamen odaklanabilirlerse genç oyuncularımız artık fark yaratabilecek güçte olduklarını dünyaya ispatlamışlar. Bize ispatlamak zorunda değiller. Onlar kendi içlerinde mutlular. Mutlu olan insan etrafına da mutluluk saçar. İnşallah bizi de mutlu edecekler diyeyim yani.
5: İnşallah dualarımız onlarla, Allah utandırmasın.
4: Teşekkür ediyorum, sağ olasın.
5: Ezasız. Hepimize inşallah nice sevinçler yaşatırlar.
4: İnşallah. Görüşmek üzere, sağ olasın sana.
5: Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar, sağ olun.
4: Eksik olma. 65-31 sana da günaydın.
6: 60. Günaydın, iyi günler.
4: Merhabalar.
6: Merhaba Emre abi. Emre. Nihayet bağlanabildim sana abi ya. Hep eş geçiyorsun.
4: Pardon bu arada 42-42'ymişsin sen.
6: Evet, 42-42 abi.
4: He, merhaba, yanlış aldık. Tamam.
6: Hanifi ismim abi,
4: 65-31
6: kapatayım o zaman abi.
4: Yok yok, hayır 61-31 aldım diye gördüm de 42-42'ymiş yayındaki numara, şimdi gördüm. 65-31 de birazdan alacağım.
6: Abi iyi günler tekrar, hayırlı cumalar.
4: Hoş geldin.
6: Ben Türkiye'ye başarılar diliyorum. İnşallah bir daha Amerika'da böyle bir turnuva olmaması temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum.
4: Aynı fikir.
6: Yakışmayan bir ülke bence Dünya Kupası'na. Yaptığı şeyler, tavırlar, hani iyi ki bizim ülkenin başına gelmedi bu yapılan hareketler. Hani ben şunu beklerdim, bu benim kendi şahsi düşüncem. Keşke Özbekistan ya da İran ya da örnek vereyim Güney Afrika'daki o ülkelere yapılan o hakaretlerden, yani bence hakaret o çünkü. O hakaretlerden dolayı o ülkenin federasyonu o feraseti gösterip ben ülkemi turnuvadan çekiyorum, bunlar hak etmedi deyip geri çekmesi bence onlara tokat gibi bir cevap olurdu. Ve bu tepki bence çığ gibi de büyürdü. Bir daha böyle bir hassizlikte yapamazlardı. Ama FIFA başkanı çıkıp kendi tayin ettiği hakemin vize verilmeyip sınır dışı edilmesine talihsizlik diyebiliyorsa ve hiçbir ülkede sesini çıkarmıyorsa bunlar da bu şeyi devam ettirir diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem.
4: Peki, çok teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın.
6: Hayırlı İyi günler abi, İyi teşekkürler.
4: Onları şimdiden söz vermiştik. 65-31 miydi? 65-31 sana da günaydın.
7: Günaydın Doğan Bey. Oğuz ben, İstanbul'dan.
4: Hoş geldiniz.
7: Ben de hoş bulduk. Dünya Kupası'nda benim öyle şeylerim yok, fantezilerim. Yani İspanya, Fransa, Arjantin, bu üçünden birinin şampiyon olacağını düşünüyorum. Eğer İtalya olsaydı, İtalya en kötü İtalya bile Dünya Kupası'nı alabilecek bir ekiptir. Her Dünya Kupası'nda iddialı olan İtalya iki Dünya Kupası sanıyorum oldu, katılamıyor. Bu üçünden biri olur. Kimse başka bir hayale kapılmasın. Benim kendi şahsi fikrim tabii. Düşünmüyorum ancak bir şey. Yani bizim iyi takımımızın da insanlar şunu unutmasın. Yani çok çok kolay bir gruptan eleme oynayarak zar zor buraya geldik. O yüzden çok bir beklenti içinde olmak bize yakışmıyor. Bir de bu böyle yapılan şarkılar, martılar, milli duyguları kabartmalar insanları bence artık fazla etkilemiyor. Benim yaşım 60, bilmiyorum. Ben etkilenmiyorum ama belki gençler etkileniyordur. Bunu çok abartmamak lazım. Çıkacaksın, sahaya oynayacaksın. Ben gücüm belli. Yani hayaller kurmamak lazım diye düşünüyorum bir takım konusunda.
4: Severim senin gibi gerçekçi insanları, onu bir kere net söyleyeyim. Böyle çok fazla o olacak bu olacak deyip ahkam kesen insanlar da oluyor. Onlara da hak veriyorum. Heyecanları da var belki. Evet. Belki çok bilmişlik de olabiliyor bunun karşılığı ama organizasyon ülke anlamında zaten sıkıntılı bir coğrafyada her şeyi o istiyorca yapmak zorundaymışız gibi durum var, anladın mı? Belli kurallara uymak zorundayız. Herkesin kendine göre kuralları var da ya kardeşim, bu Dünya Kupası, burada ülkeler birliktelik yaşıyorlar, sportif bir birlikteliğin, beraberliğin meyveleriyle dünyaya mesajlar verilmeye çalışıyor ama dünyaya aslında birlikteliği çok yaşatmak istemeyen bir ülkenin bunu ne kadar başarabileceğini ben merak edip gözlemliyorum, belki izliyorum, o yüzden olabilir.
7: Yani şu var, bu ülke Amerika'sı hiçbir şeye yakışmıyor. Zaten futbolla alakası da olmayan adamlar gidip emekli futbolcuları alıp Avrupa'dan bir lig kurmuşlar kendilerine. Onu da seyreden de bilmiyorum ne kadar var. Biliyorsunuz onların spor anlayışları farklı. sevdikleri dallar da farklı. Hakikaten de sporlarla da uğraşıyorlar bu arada. Yani futbol artık eskisi kadar bilmiyorum. Cazibesi var mı? Çok dağıldı insanlar. Ben o Somalili hakemle ilgili arkadaşımız dedi ki o ülke katılmasaydı. Ya, bence yanlış. Oradaki hiçbir ülkenin, Amerika haricinde hiçbir ülkenin katılmaması lazım. Herkesin çıkıp gitmesi lazımdı o gün. Ya da bildirmesi lazımdı FIFA'ya. Kardeşim bu hakem bu maçı bu ülkeye giriyor mu girmiyor mu? Girmiyorsa biz de çıkıyoruz demesi lazımdı. Artık herkes bendeci olduğu için, sadece kendini, insanlar kendini, ülkeler de kendi ülkesini düşündüğü için herkes çok kaba tavrılıyor ama dümenine bakıyor. Kimsenin umurunda değil. Zavallı Somali hakeme de ya sen burada süper kupa yönet Avrupa'da diyorsun da utanmadan. Yani çok utanılacak bir durum. Yani insanlık şey ya, insan ne derler, o hani insanlık ayıbı çok inanılmaz kötü bir şey.
8: Ya bu turnuvayı yani FIFA'nın ayıbını UEFA kapatmaya çalıştı diyelim.
7: UEFA kapatmaya çalıştı. Ne ya Afrikalı hakemin ne işi olur süper kupa finalinde? Yani çok büyük bir ayıp. İnanamıyorum. Bir de son olarak ben Fenerbahçe taraftarıyım. Biz çok iyi günler de gördük. Şimdi kötü günler yaşıyoruz. Ve size yemin ederim, bakın bunu 10 sene önce söylüyordum arkadaşlarıma. Biz Fenerbahçe'de Galatasaray gibi 13-14 senelik bir durgunluğa gireceğiz. Bunu 2010-2011'de söylemiştim. O gün olanlardan sonra. Ve Fenerbahçe o günden beri geriye gidiyor. Bu saatten sonra toparlaması da zor. Çünkü artık insanların futbola bakışı değişti. Çocuklar eskisi kadar futbolla ilgilenmiyor. Hele Fenerbahçe'yi sahilen hiç ilgilenmiyorlar. Bu sefer başka şeylere kayıyorlar. Böyle bir tek taraflı bir hale geldi. Bir de ben bu Aykut Kocaman konusunda, Aykut Kocaman'ı istemeyen, buraya bağlanıp ya da bir şekilde fikrini beyan edip ya bu Aykut'tan olmaz diyenlerin yarısının başka bir takım taraftarı olduğunu düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Yani Aykut futbolu bilen, düzgün, karakterli bir insandır. Oğuz ve Aykut bu ülkenin yetişti. İkisi de 1900 kaçtı bunlar oynadığında, dizilerdik maçları işte. 90'lar mıydı bilmiyorum, şimdi yıllarını hatırlayamadım.
8: 80'lerin sonundan itibaren.
7: Üniversite mezunudur ikisi de. İkisi de üniversite mezunudur. O zaman üniversite mezunu futbolcu bulmak imkansızdı. Düzgün insanlardır. Düzgün aile yaşantıları vardır. Yani insanlar biraz da, hani bir de çok cahildi Fenerbahçe taraftarı var artık, öyle düşünüyorum. Biraz cahillik etmeyip bir takım, bir kulüp, bir hocaya güvendiyse onun arkasında durmayı öğrenene kadar Fenerbahçe başarılı olamayacaktır. Başkan da dahil buna, yönetici de dahil, antrenör de dahil. Çok teşekkür ederim.
8: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii oynadığı yıllar 87-88 sezonu falandı diye hatırlıyorum ben. Aykut Hoca'nın, Oğuz Hoca'nın o Fenerbahçe'ye geliş süreciyle alakalı olarak, yani Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımında birkaç sezon öncesine kadar işte Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Turan Sofuoğlu falan vardı galiba. Ardından işte Kocaeli sporlular gelmeye başladı. Bülent Uygun'la, Moşe'yle bazı oyuncular gelmeye başladı. Mirkoviç falan. Sen o dönemleri hatırlıyorum. Ali Şen dönemleriydi. Daha Aziz Yıldırım yoktu. Ondan sonrası için. O dönemleri de yaşamış insan olarak. Tabii oyunculuk evet efsanedir, iyidir ama iyi teknik adam olur mu olmaz mı kısmını örnekleriyle hep gördük. Çok da temcit pilavı gibi bir konu çünkü. Hep devam ediyor Ajax'ın altyapısında, işte Kocaeli, Sakarya, Eskişehir gibi kulüplerin Süper Lig'de olması gibi. Hep böyle sıkışılan yerlerde gündeme getirilip tekrar reyting yapmaya çalışılan konular arasında yer alıyor. İnsanlar seviyorlar da böyle şeyleri. Görmek lazım ama benim dün Aziz Başkan'ın açıklamamış olması Aykut Hoca'yı ve daha da kimseyle görüşmedik şeklindeki yorumu endişelendirdi. Yani Aykut Hoca açısından değil. Demek ki çok farklı bir isim daha var ki Aykut Hoca hala beklemede tutuluyor gibi düşünüyorum. 75-77 sana da günaydın.
9: Doğan Beyciğim günaydınlar.
8: Buyursunlar.
9: Hayırlı cumalar diliyorum. İstanbul'da Eyüp Sultan'dan Erkan'dan. Nasılsınız?
8: Sağ olun, eksik olmayın. Sizler aradıkça daha iyi oluyoruz tabii.
9: Rabbim hepimize iyilik sağlık versin. Öncelikle pazar sabahı millilerimizin ayakları düz bassın.
8: Amin.
9: Hepimizin kalbi onlarla çarpacak. Vurdukları her top gol olsun inşallah. Hepimiz heyecanla izleyeceğiz. Tabii ki Amerika'da oynanması sıkıntı tabii ki. Kimimiz uykusuz kalacağız, kimimiz izleyemeyeceğiz, kimimiz özetlerini seyredeceğiz. Ama ben eminim ki iş Bayraksa 81 milyonun kalbi Amerika'da atacak. Hatta 85 milyonun kalbi Amerika'da atacak diyorum. Tekrar başarılar diliyorum Montelli Hoca ve bizim çocuklara. Artı şu konuya değinmek istiyorum. Bilmiyorum hatırlarsınız. Ben bir Eyüp Spor taraftarıyım. Eyüp Sultan'dan aradığımdan dolayı. Atilla Gerin hocamıza vermiş olduğu emeklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Kendisi Kayseri Spor'la anlaştı. Ben çok eminim ki Kayseri Spor'u bu sene tekrar Süper Lig'e çıkartacaktır. Bu arada
4: yalnız Fenerbahçe... bu arada hemen şunu ekleyeyim, konuyu değiştirmeden, siz Fenerbahçe'ye geçmeden, galiba birincilik Süper Lig'den çok daha keyifli geçecek biraz takip edersek.
9: Tarihin en iyi birinci ligi olacak bence.
4: Bence de öyle. Evet, kesinlikle öyle.
9: Bu sene tarihin en iyi birinci ligi olacak. Ama tabii bir Eyüp Spor destekçisi olaraktan, Atilla Gerin sempatizanı olaraktan Atilla hocamıza sonsuz başarılar diliyorum. Kim hak ediyorsa o çıksın. Bu arada ben Fenerbahçeli değilim, Galatasaray taraftarıyım. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ı sonsuz tebrik ederim. Yani hayaller değil, gerçekler kazandı. Umarım güzel bir rekabet olur büyük takımlar arasında. İtalyan hocaya da başarılar diliyorum. Sizlere de tekrar hayırlı cumalar diliyorum.
4: Vallahi çok net, net bir özet çıkarttınız. Hayaller değil gerçekler kazandı derken çok fazla vaatin karşılığı bazen olmuyor. Bunu genel kurul üyeleri sandıkta gösterdi. O yüzden tam söylediğiniz gibi sonuçlandı. Biraz daha gerçekçi baktı bence Fenerbahçe genel kurul üyeleri.
9: Yani Doğan Beyciğim, herkes dedi der ki genç nesil, yani en son Fenerbahçe'ye üye olan kitle grubu Hakan Safici dediler. Şimdi çok uzağa gitmeyelim lütfen, artık herkesin elinde akıllı cep telefonları ve internetler var. Mantıklı olaraktan düşünürsek bugün Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan başkan kimdir diye bunun ismini de tekrar Aziz Yıldırım damgasını görecekler. Ben hatırlarsınız, bilmiyorum tabii ki kaç kişi alıyorsunuz yayınlara, hatırlamamanız da mümkündür. Ben bir Galatasaraylı olarak da size şunu söylemiştim. Ben Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'ın başında başkan olmasını, hatta daha ileriye giderekten Türkiye Futbol Federasyonu başkan olmasını istiyorum demiştim. Hı hı. Bakın emin olun, Aziz Başkan kimin başkanı olursa olsun, Fenerbahçe'nin başında da olsa, bu sene yayın haklarını, kulüplerin gelirlerini göreceksiniz ki iki kat daha arttıracak. Ben buna sonuna kadar...
4: Ya da başarılı olamasa bile bunun için mücadele verecek diye düşünüyorsunuz.
9: Kesinlikle Doğan Bey. Yani Aziz Bey Fenerbahçe başkanıyken ne kadar çırpındı gördünüz. Yani en büyük yayın gelirleri Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başında 8 sene evvel başkanken bütün takımlar ne kadar çok yayın geliri alıyordu pastadan, hatırlarsanız ki. Hı hı.
4: Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha önce yaptıkları yapacaklarını teminatı
9: hayırlı gibi oluyor. Hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.
4: Sağ olun, eksik olmayın. Telefonlarda, mesajlarda inanılmaz mesaj var. O kadar hani edemiyoruz ama yazıyoruz deyip okunmuyor diye üzülenler de olmuş. Burada cevaplamalarla ilgili bir tane kalp yollamışım. Bu kalpleşmeler aramızda ileride sıkıntı yaratabilir mi diye düşünenler olmuş. Galatasaray'dan dost olmaz diyen adama gelmiş, Galatasaray'ın başkanı olsun, yok Türkiye Federasyonu başkanı olsun falan gibi, sen Fenerbahçeli olabilirsin diye yazmış bir arkadaş. Hayırlı cumalar Dodo. Hayretler içerisinde dinliyorum. Hem Fenerbahçeli hem mantıklı konuşuyor bu arkadaş. Sanki şoktayım, kaldım öyle insanlar aramızda diyor. Güzel fotoğrafmış, sevdim. Gerçekten iyiymiş. Kendime bir dakika dur, göndermek isterim yani. Bir fotoğraf paylaşmışlar. Bunu bir atabilir miyim? Atarım herhalde, yolladım. Peki. Hadi git baba, Cihan gelmedi mi hala demiş mesaj. Duydun mu Cihan? Duydun değil mi? Peki, duymaz mısın? İşine gelince babaannem gibisin yemin ederim. O da öyleydi. İşine geldiğini duyuyordu, gelmediğini duymuyordu öyle. Ya. Keşke Osimhen Türk olsaydı da Dünya Kupası'nı bak nasıl alıyorduk diye yazan da bir arkadaş var. Onu da yazmış. Biz de pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında inşallah güzel bir galibiyetle beraber, yeni bir coşkuyla bir haftaya başlarız. Saat 10'da kısmet olursa radyoda olmayı planlıyoruz efendim. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Millilere de sonsuz başarılar.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
10: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de amillilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet, Dünya Kupası'nda hataya yer yoktur. Kötü bir gece geçirirseniz her şeyi berbat edersiniz. Bir maç kaybettiğinizde biletinizi hemen o anda keserler. Bunu 94 Dünya Kupası'nı kazanan Carlos Alberto Parreira söylüyor zaten. Ben zaten şimdi Dünya Kupası'nı kazananların yorumlarına göre kendimize bir rota belirleyeceğim. Mukayese edeceğim ve öyle gaza geleceğim maçlar başlamadan. Ben takımımıza güveniyorum arkadaş. Yani bak, 1966'yı kazanan İngiltere'nin kalecisi Gordon Banks diyor ki, o kadar iyi takım olmamızın yegane sebebi oyuncular arasındaki samimi ilişkiydi diyor. Kıskançlık ve egoya asla izin vermedik. Birbirimize iyi geçindik ve aynı ruhu sahaya yansıttık. Ya şimdi al bu cümleyi buraya koy. Bizimkiler artık olayı aşmışlar. YouTube'da kendi kendileriyle dalga geçip muhabbet ediyorlar. Kendilerine kanal kurdular yani. Siz bu oyunculara bakarken şunu tartışmayın işte. En iyi milli takım bu mu? Değil belki, evet. Ama Montella da İtalyan ve bunların ağababası Marcello Lippi, 2006 Fatih'i diyor ki, en iyi oyuncuları seçerek bir kadro oluşturduğum söylenemez ama bir takım gibi hareket edebilecek oyuncuları seçtiğimden şüphe duymuyorum diyor. En iyi oyuncular bir takım oluşturmaz. Bir mozaik gibi doğru parçaları bir araya getirmelisiniz diyor. Montella'nın da en baştan beri olayı bu değil mi ya? Yani kulüp ortamı yaratmak. Bunu Scolari de söylüyor işte. Adam 2002 Dünya Kupası'nı kazanan hoca. Boru değil yani. Diyor ki, bir hazırlık maçından önce soyunma odasında diyor, yalnız başına otururken şöyle dediğimi hatırlıyorum. Sadece kendimi değiştirmeyeceğim. Milli takımda kulüp havası yaratacağım. Bir kulüp takımının dayanışmasını ve birliğini milli takıma yansıtacağım. Ve başardı. Şimdi elini vicdanına koy. Bizdeki tablo da öyle değil mi? Ha, sizden bazılarınız öyle değil. O ayrı mesele. Yani Yunus'la Kerem'i yan yana görmeye tahammül edemiyorsunuz. Ama sizin birlik olmadığınız yerde herkes birleşsin istiyorsunuz. O var. Bu zaten bizim milletin kronik sorunudur. Kendi olmadığı, olamadığı her şeyi başkalarından muhakkak bekler. Adil olsunlar kardeşim. Ama işte Emniyet Şeridi boş mu? Dur oradan geçeyim ya, kaptırayım bari falan. Golü Fenerli attı. Pası Cimbomlu verdi. Beşiktaşlı adamı niye almıyorsunuz kadroya? Sonra en ufak bir başarısızlıkta bunlar bizim çocuklar değil. Yani bizim ülkede bizi ikna edip bu kadar görevde kalması, hele Montella, yabancı İtalyan adam, zaten başarmış kabul ediyorum ben onu. Öyle de başardı ki kadro seçimi mevzu olmadı aslında o kadar. Normalde yaygara kopardı. Bir iki çatlak ses, çatlak ses de demeyeyim de yani farklı fikirler, ki olur zaten, olmalıdır da yani. Bu işin doğasında bu var. Ama yine Scolari'ye sığınacağım burada. Bence şunu da unutmamak lazım. Önce kafamda bir sistem, sonra da bu sistemde oynayacak isimleri belirledim diyor Scolari. Bence Montella da bunu yaptı. Hatta bunu burada son kez anlatayım, çok konuştuk çünkü bir daha da demem. Jonathan Wilson, futbol taktikleri tarihi kitabı var değil mi? Ve diyor ki 4-6-0 sistemine dair bir anekdotlar bütünü var falan. Aslında bugünlerde Montella üzerinden tartıştığımız ve birbirimizi ikna edemediğimiz o santrforsuz oyunu açıklıyor. Tartışmaya başlamadan aslında Montella'ya sorabilseydik keşke. Hocam, Roma'da hocanız Spalletti sizin sakatlanmanızdan dolayı, yani biraz da mecburiyetten doğan bir sistem üretti. Buna göre Francesco Totti en uca yerleşecekti, ancak hiçbir zaman orada kalmayacaktı ve tüm dünya buna 4-6-0 formasyonu diyecekti. Siz de bu sistemde zaman zaman Totti'nin arkasında kaldınız. Buna rağmen bu kariyer sizin antrenörlüğünüze ilham vermiş olabilir mi? Yani bunu sorsaydık alacağımız cevap belki meseleyi değerlendirme biçimimizi etkileyebilirdi. Neyse. Roma'nın 4-6-0 oyununda temel amaç rakip stoperleri boşluğa çekerek sayısal üstünlük kurmaktı. En uçtaki oyuncu orta sahaya yaklaştıkça rakip stoperlerin takibi arkada büyük boşluklara sebebiyet verebilirdi. Yerlerini terk etmeseler uçtaki oyuncu rahatlıkla oyun kurulumuna katılabilecekti. Ve bu bir paradokstu ve çok beğenildiği için de Alex Ferguson Roma'ya 7-1 yenilince akıllı herkesten öğrenendir dedi ve o hareketli merkezi biraz farklı stili yorumlayarak dinamik bir hücum hattıyla birlikte dönüştürmesini bildi. Ve hem ligde hem Avrupa'da kupa kazandı. Cristiano Ronaldo, Rooney ve Tevez miydi? Aynı anda sahadalar ve sürekli yer değiştirerek oynadılar. Bu sistemi o kadar üretti ki Ronaldo o sezon Ballon d'Or kazandı. Ve Alex Ferguson o dönem ve sistem için şöyle diyecekti. Spalletti'nin forvetsiz oyun anlayışı modern futbolun nereye evrileceğine dair bana büyük bir ders verdi. Pekala, peki bu bir turnuva sistemi midir? Yani şimdi buna hayır dememizin önünde en büyük engel 2012 İspanya'sıdır. Niye? Fabregas'ın en uçta değerlendirilmesi topa daha çok sahip olmayı beraberinde getirdi. İspanya oyunu kontrol edebildi ve neticede turnuvanın şampiyonu oldu. Dolayısıyla santroforsuz oyun başarısızdır demeden önce bir daha düşünmeli. O halde meseleye santroforsuz oyun diye bakmak, en azından kestirip atmamak lazım yani. Bakmak yanlış, tamam. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler bu hücum hattında biri önde. Orta saha oyuncularımızdan ikisi savunmaya dönük orta saha pozisyonunda oynarken şimdi görüntüde en uçta bir yok görüntüsü verebilir ama öndeki oyuncular fiilen forvet rolünü üstlenirler ve bu sistemle orta sahayı rakibe vermemenin avantajını kullanırsın. Daha istikrarlı oyun oynarsın, daha istikrarlı skor alırsın. Montella işte uzunca bir süredir bunu deniyor. Ez cümle. Milli takımımız forvetsiz oynamıyor. Boş alanı forvet yapmaya planlı bir oyun kurgusuyla sahaya çıkıyor. Montella'nın da bu sistem üzerine bir kulüp antrenörü gibi verdiği emek kıymetli. Tamam. Niye? Çünkü oyuncuların birbirini tamamlaması için zamana ihtiyaç vardı. Bu nedenle istikrarlı ve az değişen oyuncu grubuyla yola devam ediyor olman lazımdı. Onu yaptı. He, hocaya şunu eleştiri olarak söyler miyim yine de? Söyleyeceğim. Yine de oyun sisteminde biraz daha esnek ve hücumda daha hareketli bir takım izlemek için bazen kendi zihninde de esnemeli bence hoca. Burada da yine daha önce Dünya Kupası kazanmış bir hocayı da referans alırım baba. Neydi bu Fransa'yı ilk defa dünya şampiyonu yapan hoca? Senden de çıkmaz taçan da neyse. Neyse o diyor ki Dünya Kupası kazanmanın kilit noktalarından biri her zaman değiştirebileceğiniz bir sistemin olmasıdır. Yani geçen Bülent Korkmaz Şenol Güneş'in birden üçlü denemesi yapmasına sallıyor ama bazen doğrusu bu. Esneklik işte. 1998'deki turnuvada Zidane, Blanc ya da Dözey olmadan nasıl bir kadro oluşturacağımı, hangi yedek oyuncu kimin yerine görev vereceğimi falan kafamda önceden tasarlamıştım diyor hoca. Sonra anladım ki doğru yapmışım çünkü bir sürü şanssızlık yaşadım. Öyledir bu turnuva. Bir bakmışsın işler anında değişir. O nedenle mesela iyi başlamak çok önemlidir. Yani Fransa Senegal'e bir yenildi 2002'de. Dünya Kupası değişti. Ha, son şampiyon Arjantin'de ilk maçında yenildi. Araplar hezimet bence. Ayrı hikaye ama şimdi Messi'nin yoksa sen yine de iyi başla yani. Carlos Bilardo'nun dediği gibi ilk maçı kaybederseniz ikinci maçta üstünüzdeki baskı berbat olacak. Ve bunu diyor 1990'da yakından şahit olduk diyor. Tabii artık grup üçüncülüğü de sizi üst tura taşıyabiliyor. Format değişti falan ama olsun biz bu genel kurallardan çok çıkmayalım. İyi başlayalım abi. Avustralya değişik bir takım. Bence bir savunma takımı. Bizi geride bekleyeceklerdir. Haliyle top daha çok bizde olur. Onların sahasında oynarız oyunu. Ve biraz sıkarlar bizi. O nedenle son hazırlık maçında olduğu gibi uzaktan muzaktan duran top falan en kötü. Öyle işi bitirmemiz lazım. Ben rahatım. İlk maçtan da hemen olsun yani. Hani zaten yetenek konusunda şanslıyız. Hani bu tip turnuvalarda bireysel yetenek şart abi. Yani futbol gittikçe daha homojen hale geliyor ya. Bireysel yetenekler doğru kullanıldığında her kapıyı açmak mümkün. Diyor Scolari onun sözüydü ona göre. Hani ne diyor 94'ü kazanan Pereira? Takıma ilham kaynağı olacak, farklı yetenekler sergileyecek üst düzey bir oyuncunuz kesin olmalı diyor. Bütün şampiyonalarda böyle oyuncular vardı diyor. İşte Müller, Pele, Garincha, Romario, Ronaldo, Maradona, Messi. Bizde de işte Arda Güler, Kenan Yıldız değil mi? Globalleri saydım Taçan. Bizim takımdan niye saymadın falan derler. O yüzden. Ama sorarsan futbol severler. Tabii ki en ideali güzel insanlar taktikle yeteneğin harmanlanması bunu konuşmaya gerek var mı? Ama yaratılacak ortam en değerlisi. Bakın Zagallo'nun sözleri bu anlamda çok kritik. Niye Zagallo biliyorsunuz 58'de 62'de oyuncu olarak 70'de hoca olarak 94'te yardımcı hoca olarak Dünya Kupası kazanmış adam. Diyor ki Dünya Kupası'nı size kazandıracak bir sistem yoktur. Başarmayı arzulamanız, inanmanız gerekir. Artık takımlar birbirine çok benzeyen şablonlar kullanıyorlar zaten. Aralarındaki farkı yaratan yegane unsursa sahada oynarken bir farklılık yaratma konusunda gösterdikleri cesaret. Burada da şimdi bu sözü referans alırsak Allah için bizde sorun yok. İçeride şöyle sorun yok. Montella'yı oyuncular çok seviyor. Ona inanıyorlar. Bu önemli. Dışarıdaysa biz ilk kez bu kadar rahat bıraktık onları. Yani millet gerçekten inanıyor, güveniyor, seviyor bu milli takım yani. Az önce bakmayın siz böyle çatlak seslere laf sokuyorum ediyorum ama onları bayağı rahat gönderdik turnuvaya. Neler konuşuyorduk eskiden ben hatırlıyorum ya. Bir de tutturmasaydık hani ben de şarkı yapacağım. Neyse o kadar kusur kadı kızında da olur. Ya bak milli takımın şarkı ihtiyacı var mı Allah sen ya?
2: Maçlara gitmiyorlar herhalde, milli maçlara gitmiyorlar. Baba benim 7 yaşında yeğenim Karan maçtan önce şarkıları bir dinledi. En son kurt gibi uluyordu neredeyse ya. Bir çıkıyor şey Kurtlar Vadisi, Cendere. Bir çıkıyor ve çırpınırdı Karadeniz işte efendim. Ne o? Ne o? Neydi o? Tuna Nehri'nde. Yani bir böyle editlik müzikler. Ya ben Avrupa Şampiyonası'na gittim tribünde her maç ağladım ya. Bir koydu DJ. Her köşesi cennettir falan. Çalıyor işte şey. Yüksek yüksek tepe. Ya kına gecesi gelinle döndüm nasıl ağlıyorum. Yani var var. Konsantrasyon arttıracak müziğimiz var. Rahat olun. Bu kadar endişelenmeyin babacığım. Yani nasıl 90 Dünya Kupası'nda diyor ya Ogen Taylor. Finale giderken babacığım barada bir şeyler içip halı sahaya gidiyormuşuz gibiydi diyor. Beckenbauer demiş ki ya buraya kadar geldiniz artık kaybetseniz de önemli değil. Başarımızın diyor kilit noktalarından biri de bu rahat ortamdı, baskısız atmosferdi diyor. Rahat olun o yüzden. Rahat bırakalım, rahatta kalsınlar. Bu çocuklar bizim çocuklar. Biz ne istiyorsak aynısını istiyorlar. Hani 82 İtalya'nın kazanan hocası Barzot da diyor. Ama Barzot diyor. Bir oyuncu için milli takıma seçilmek yeteneklerinin kabul görmesi anlamına gelir. Bunun yanında diyor oyuncuyu sadece kendi yetenekleri için değil ama diyor ülkesi için de mücadele ettiğini ona hatırlatmanız gerekir diyor. Bizde ona bile ihtiyaç yok. Herkes her şeyin farkında babacığım. O olsaydı, bu oynasaydı bunları bırakalım. Milli takım yalnızca en iyi futbolcuların seçildiği bir yer değildir. Anlatan önce anlattık. Ya Lippi söylüyor bunu ya. Hatta ne diyor Taçam biliyor musun? Turnuvaya diyor. Kazandığı turnuvaya. En iyi oyuncuları götürdüğümden emin değilim diyor. Ama adam kazandı o Dünya Kupası'nı. Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden bu kadar referanslı konuştum ki inancım öyle hani hamasi sebeplere dayanmıyor. Vallahi kazanabiliriz ya. Aile ortamımız var. Hocamız iyi. Yetenekliyiz. Böyle sıcak hava, iklim değişik falan belki değişik maçlar olur, sürprizler olur falan diye de hissettiriyor bana. Niye olmasın abi? Takım ruhumuz çok yüksek. Hücum gücümüz zengin. Stoperlerimiz de biraz iyi bir turnuva geçirirse inşallah. Biz iyi bir geçiş takımıyız. Yani bakma bu turnuvalarda iyi işler buralar. Geçiş oyununu iyi oynuyoruz özellikle. Bakın hücumdan savunmaya geçişte daha iyiyiz biz. Duran toplarımız iyi. Bu gruba baktığında Paraguay biraz zorlar bizi. Namussuzlar. İyi kapanıyorlar şimdi bak sıktıkça sıkarlar vallahi. Aslında Amerika da zor. Ya zor grup biliyor musunuz? Yani başında söyleyeyim grubun başı zor. Çok dikkatli olmamız lazım. Pochettino çalışıyor ayrı zor. Adamlar turnuvanın ev sahibi. Ayrı zor. Yani bir yandan atletik takım falan Amerika. Tempo yapabilen bir takım kafa çıkarırlar bize yani. Ama neyse ne. Yani artık bu saatten sonra geri dönmem. Söyledim. Dedim ki biz bu turnuvada şanslıyız arkadaş. Böyle gideceğiz. En azından ben bu inancı ortaya koyuyorum. Tamam mı? Yani ben bir şekilde o gaza geldim. Bir anda böyle saçımı falan saraya boyatmış bir Barış Alper imajıyla karşınıza çıkabilirim. Bu Dünya Kupası'nın böyle bir havası vardır. Başka hiçbir şeye benzemez. Hani ilk kez yaşayacak genç kardeşlerimiz için diyorum. 2002'de de yaptık çünkü. Şimdi bu arada saçlar falan hani bir şeyler düşünüyorlarmış. Bir sürpriz gelebilir ilk maçta onu söyleyeyim. Tabii biz Mehmet Hasan abiyle milli takım kuaförüne Şenol'a gitmiştik. Selam olsun o güzel insana da o anlatmıştı. Dur onu ben bulayım ya arşivden bulayım vereyim öyle bitirelim. Yani tamam öyle bitirelim. Dünya Kupası başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim çocukların da şansı bol olsun.
3: Bizi 2026 Dünya Kupası'nda tıpkı 2022 gibi değişik saç modelleri bekleyecek mi?
4: Evet abi, onun hazırlığını biz 3-4 ay önceden yaptık.
2: Vallahi mi?
4: Konuştuk.
2: Konuştuk.
4: Çoğunun imajı belli.
2: Öyle mi?
4: Ama sürpriz. Büyük bombalar geliyor.
2: Değişiklikler geliyor yani.
4: Böyle var abi, komple değişecek olan da var.
2: Hadi ya.
4: Tabii tabii. İsim vermiyorum.
2: Tamam, isim vermiyorum.
5: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
6: Reklam.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam bitti.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu, İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine

0: Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi.
3: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün İrfan 25 ile birlikteyiz. Abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsın abi?
4: Görüşmeyeli bayağı uzun zaman oldu.
3: İyiyim. Vallahi sen uzun nasılsın? Süre oldu abi. Mutlusun.
4: Mutluyuz. Ya yani mutlu derken Fenerbahçe için hayırlı olsun. Güzel bir demokrasi şöleni oldu. Rekor oyla Sayın Başkan Aziz Yıldırım 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçildi. Seçim sürecinde zaten birçok yayın yapmıştık. Burada yayında aslında Sayın Aziz Yıldırım'ın ben yine bir oran vermiştim. %60'a %40 ifadesini kullanmıştım. Ona benzer ona yakın bir oy şeyi çıktı.
3: O civarda oldu. Şimdi Hakan Safi tarafına geçeceğim ama abi videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim ve Hakan Safi tarafına geçelim. Abi seçim sürecinde sence neyi yanlış yaptı?
4: Bence iletişimciliği çok sertti. Sayın Aziz Yıldırım'a özellikle 20 yıl Fenerbahçe'de başkanlık yapmış efsane başkan olarak gördüğüm Aziz Yıldırım'a çok sert söylemlerde bulundu. Bazı ifadelerini söyleyebilirim. Mesela Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongreleri için azınlık ifadesini kullanması. Onlara göndereceğiz, bay bay diyeceğiz şeklinde ifade kullanması. Bazı futbolcu telaffuzu ile ilgili söylemini alay etmesi. Yani bunlar bence kongreler içinde olumsuz bir etki yarattı. Sayın Aziz Yıldırım sürekli kampanya süresince seçim süreci boyunca birlik beraberlik mesajları verdi. Sayın Aziz Yıldırım birlik camiayı birlik beraberliğe çağırırken tam tersine Sayın Hakan Safi iletişim dilini daha da sertleştirerek Aziz Yıldırım'a hedef alarak zaman zaman Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Sayın Batuhan Özdemir'i üzerinden Sayın Nihat Özdemir'e hedef alarak aslında biraz daha kutuplaştırıcı bir dil tercih etti. Ama bu kutuplaştırıcı dil kongrelerinde olumsuz bir etki yarattığını düşünüyorum. Yine bu seçim şunu gösterdi. Vaatlere değil kongrelerin akla ve liderliğe güvendiğini gösterdi. Yine sosyal medyayla seçim sürecinin yürütülmeyeceğini gösterdi. Evet sosyal medya şu anda hayatın doğal bir akışı. Diğer taraftan tamamen sosyal medyayla bir seçim propagandası yapılmayacağını da net bir şekilde ortaya koydu bu seçim süreci. Ve Aziz Yıldırım dediğim gibi birleştirici değil. Camiye birlik beraberlik mesajı vermesi, yine bir yıl için göreve gelmesi, bir yıl için göreve geliyorum ve Fenerbahçe şampiyon yapacağım söylemi. Karşı rakip ya Sayın Hakan Safi transfer vaatlerinde bulunurken Sayın Aziz Yıldırım da şu ifadeyi kullanmıştı. Ben transfer vaadinde bulunmayacağım yani anlaştığım oyuncular var. Büyük oranda bu oyuncuları bitirdim. İstersem açıklayabilirim. Ama sırf seçimi kazanmak adına da oyuncu açıklamayacağım. Eğer beni bu şekilde seçmiyorlarsa seçmesinler ifadesini kullanmıştı. Gerçekten de orada kongreleri rekor oyla Sayın Aziz Yıldırım'ı seçerek liderliğe güvendiklerini, birleştirici dilin önemini ortaya koyarak kendisine oy verdiler.
3: Ki Hakan Safi'nin açıkladığı isimler de aslında önemli isimlerdi ama taraftar ikna olmadı.
4: Şöyle söyleyeyim neden ikna olmadı? Çünkü Sayın Hakan Safi evet aday açıkladı. Bir kere şu var. Bence karşı kongreden de yeterli güveni sağlayamadı Sayın Hakan Safi. Çünkü açıkladı Luis Suarez açıkladı. Luis Suarez dedin kulübü Sporting Başkanı. Ben tanımıyorum kendisini. Biz bu işleri çok iyi biliyoruz. 80 milyon euro serbest kalma bedeli var. Bir kuruş aşağıyız. Onu getirir alır ifadesini kullandı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu açıkladı. Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü ayrı bir sabahleyin açıklama yaptı. Meri açıkladı. Meri'nin kulübü bırakmıyoruz açıklaması yaptı. Dolayısıyla bu açıklamalar bence oradaki güven ortamını biraz zedeledi. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin bir limiti var. Bu limitin üzerine çıkman çok çıkamazsın yani transfer sürecinde. O limite göre hareket etmek zorundasın. Sayın Aziz Yıldırım'ın ifade ettiği gibi 60 milyon euro bir limit var dedi. Ama bu limitin daha da az olduğu ifade ediyor. Yani 40 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla senin harcayabileceğin bonservis bedeli belli. Ve sadece bu 4 futbolcu çok ciddi bir bonservis bedeli ödeyecekti Fenerbahçe. Dolayısıyla

0: orada da bir güven sorunu yaşadığını düşünüyorum ben. Kongreleri şunu söyledi. Evet tamam, bir yıl sonra seçim var. Ama bir yıl sonra seçim de diyelim ki kazanmadığı takdirde kulüp çok daha fazla borçlanacak. Zaten kulüp çok borçlu. Sonra gelecek yönetim ne yapacak? Bence oradaki bu güveni, yani bu işte kulübü borçlandırma anlamında olsun, bu oyunculara ödenen yüksek bonservis bedeli, bu rakamların, bu bonservis bedelinin nasıl ödeneceği, biz limit tanımayız dedi ama bu bonservis bedelinin nasıl ödeneceği konusunda da tam net bir açıklama yapmadı sayın.
1: Kerem'de yaptığımız gibi yaparız diyor ama.
0: Ama bu olmaz. Yani bunu yapamaz. UEFA'da zaten Kerem konusunda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Ya o konuda mimlisin zaten sen.
1: Ve bunu göstere göstere ya bunu yapacağım diyor.
0: Bunun tam anlamıyla açıklayamadığı için ve tam olarak da kafalardaki soru işaretleri gideremediği için transfer vaatleri de havada kaldı. İnsanlar güvendiği limana yanaşıyor. Güvendiği limanda kimdi? Sayın Aziz Yıldırım. Çünkü niye? 20 yılda yaptıkları ortada. Dedi ki ben bu gemiyi limana güvenli bir şekilde yaklaştıracak bir liderim var. Ben o lidere oy veriyorum dedi. Yeni bir heyecana benim zamanım yok dedi. Ben güvendiğim insana oy veriyorum ifadesini kullandı, şey yaptı.
1: Peki abi, Aziz Yıldırım sonrası transferlere geçelim. Hakan Sayfın açıkladığı listeden almayı düşündüğü şu anda isimler yok. Var mı Aziz Yıldırım'ın?
0: Şu anda yok.
1: Hakan Çalhanoğlu konuşuluyordu ama yok.
0: Hakan Çalhanoğlu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin orta sahasında ihtiyaç yok ki zaten. Fenerbahçe'nin orta sahasında Gendüzi var.
1: Kante'den Kante çıkıp var. Hakan'ı alma gibi şeyler ya
0: olabilir, o şöyle bir şu aşamada yok ama şu anda Gendüzi var, Kante var. Ondan sonra yani İsmail Yüksek var, Asensio var, Talisca var. Zaten Fenerbahçe'nin orta sahası zaten kalabalık. Yani o bölgede işte Fred gidecek. Fred'in yerine Hakan Çalhanoğlu transfer edilebilir mi? Senin de bahsettiğin gibi Kante'den çıkılırsa Hakan Çalhanoğlu transfer eder. Ha, Kante'den çıkmak ister mi Fenerbahçe? Çıkabilir. Çünkü Kante 11 milyon euro net ücret alıyor. 2 yıllık sözleşmesi var. Ama Hakan Kante'den Safin nasıl çıkacaksın? Kante'den çıkman için ya oyuncuya çok ciddi bir transfer teklifi gelmesi lazım. Eğer Kante Avrupa'da hiçbir kulüp 11 milyon euro vermez.
1: Vermez.
0: Hani maksimum verebilecekleri rakamı söyleyeyim 3-4 milyon euro. Oyuncu zaten sende 2 yıllık sözleşmesi var. Yani bunu gönderirken belli bir şeye de katlanmak zorunda kalırsın. Ha, iyi bir transfer teklifi gelir. Fenerbahçe bonservis bedeli de kazanabileceği bir transfer teklifi gelir. O zaman değerlendir. Ama yabancı oyunculardan çıkmak zor. Çünkü bu oyuncuların bağlayan sözleşmeler var. Ve çok yüksek yıllık ücretler alıyorlar.
1: Greenwood ismi konuşuluyor.
0: Greenwood Roma'ya gidecek gibi gözüküyor şu anda. Roma ile herhalde prensipte anlaşmış. Yani Fenerbahçe'nin şu aşamada Greenwood'la bir sayın mevcut yönetimin Greenwood'la bir görüşmesi yok. Greenwood'la zaten bonservisi 55 milyon euro
1: 50 artı 5 milyonmuş.
0: 55 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Şimdi sayın Hakan Safi de herhalde 15 artı 5 milyon euro gibi bir yıllık ücretle anlaşmış. Yani Fenerbahçe'nin bu rakamları şu aşamada, şu zaten çok ciddi bir kadro maliyeti var. Bu rakamlar çok yüksek rakamlar. Yani bu rakamları vereceğini düşünmüyorum ben. Greenwood'da şu anda gündemde değil.
1: Peki sağ kanatta başka isim var mı?
0: Sağ kanat için Brahim Diaz Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Sağ kanat oyuncusu. Zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer politikasında futbol aklına ilk etapta 6 transfer planlamıştı. 2 tane forvet, 2 tane stoper, sağ kanat ön ve sağ bek transferi. Sağ kanat için arayışlar var. Sağ kanatta öne çıkan isim ise Brahim Diaz. Real Madrid'de sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı. Ve orada biliyorsun bir başkan değişti yine. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Ve onun oynadığı bölgeye yeni transferler söz konusu. Oyuncu da gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe Brahim Diaz'ı ciddi olarak transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç döneminde kadroya dahil edilen Amara Diouf vardı biliyorsun.
1: Evet.
0: O 17 yaşında kadroya dahil edilmişti. Ancak burada o sezon çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Daha önce yanlış bir ameliyat yapılmış, burada düzeltme operasyonu geçirmişti. Oyuncu 18 yaşına girdikten sonra da bir profesyonel sözleşme imzaladı ve oyuncu İstanbul'da şu anda. İstanbul'a Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek. Amara Diouf da kampa dahil olacak, kampta denenecek. Eğer beğenirse A takım kadrosuna yer alacak. Böylece 16-4'te de kurala uyan bir isim olacak.
1: Brahim Diaz dışında başka isim var mı?
0: Şu anda bu isimler var.
1: İlerleyen süreçte belki başka isimler.
0: İlerleyen süreçte başka isimler mutlaka çıkacaktır. Ama öncelikli olarak zaten Fenerbahçe'nin öncelikli olarak iki forvetti. İki forvetten de Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya vardı Fenerbahçe.
1: Onda bonservis ve maaş ne olacak abi?
0: O da tartışılıyor. Bonservis 15 milyon euro civarında bonuslarla beraber. Maaşta 5-6 milyon euro civarında yıllık maaş alacak Vedat Muriç. 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Bonservis 3 taksit halinde ödenecek. Dolayısıyla 3 taksit halinde ödendiğinde bu limite, hani ilk taksit diyelim ki 3 yıllık 3 yıl sözleşme 3 yıla yayılacak. 5 milyon euroysa o 5 milyon euro limitten düşecek diye biliyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin diğer ismi ise Cirasi. Cirasi ile de Fenerbahçe büyük oranda anlaşma sağlandı. Artık onun için geri sayım başlıyor diyebiliriz Cirasi için de.
1: Cirasi de ne kadarlık bir bonservis olacak?
0: Borussia Dortmund'da 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle anlaşma sağlandı. Oyuncuyla da artık sözleşme şartları konusunda önemli aşama kaydedildi. Artık maaş içinde yıllık 10 milyon euro civarında bir maaşla Cirasi ile de sözleşme imzalanması bekleniyor. Cirasi'nin de hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'nin sağlık kontrolünden geçmesi ve bu transferin de açıklanması bekleniyor. Yani şu anda forvet transferi Cirasi ve Vedat Muriç artık tamam. Geri sayım başladı diyebiliriz iki isim içinde. Diğer üçüncü isim ise Şomorodov. Başakşehir cephesinde Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde bir haber var. Tabii Şomorodov da üçüncü forvet olarak düşünülen bir isim aslında. Diğer bir isim gündeme gelen başka bir isim ise yine Başakşehir'den yerli forvet olarak ise Bartu Yıldırım. Yani bunlar da Fenerbahçe'nin hani yerli forvet adayı olarak yerli rotasyonu güçlendirme adına gündeme gelen Bartu ismi de gündeme geldiğini söyleyebilirim ama şu aşamada Cirasi ve Vedat Muriç ve Şerif üçlüsüyle devam edecek gibi gözüküyor. Ama Şerif'in ayrılması durumundayız. Hani kiralık göndermesi veya kampta beğenilmemesi durumunda. Üçüncü bir isim daha transfer edilir diye düşünüyorum.
1: Şomurodov transferi belki hani Talisca ayrılırsa yerine mi düşünülüyor acaba? Hem 10 numarada oynayıp.
0: Talisca'da yeni sözleşme imzalandı. Şomurodov hani Talisca'nın ayrılma ihtimali olur mu? Onu bekleyip görmek lazım. Yani yeni sözleşme imzaladı. Yani Talisca ile devre arasında sözleşme imzaladı. Belki de eski yönetimin yaptığı en önemli bence hatalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oyuncu zaten eğer göreve devam etmek istemiyorsa neden oyuncuyla 2 yıllık daha sözleşme uzattınız ki? Uzatma şartları da 7,5 milyon euro gibi bir yıllık ücretle uzatıldı. Daha uygun şartlar da belki uzatılabilirdi Talisca ile. Ama
1: forvet alınmadığı için mecbur kalındı abi
0: belki, orada. Tabii belki forvet kalmadığı için bunu yapmak zorunda kaldılar. Ama diğer taraftan da Talisca'nın durumu ben hani satılacağını pek düşünmüyorum. Yani mutlaka Sayın Aykut Kocaman artık teknik direktör olacak. Sayın Aykut Kocaman onun değerlendirmesini bekliyorum.
1: Peki bu transferlerde Cirasi ile Vedat Muriç kampa yetişecek zaten. Sağ kanat transferi herhalde veya stoper transferi kampa yetişmeyecek şu an.
0: Yok, stoper transferi için de Ake ismi gündemde. Fenerbahçe Manchester City ile görüşmelere başladı, temas kurdu. Ake ile Hollandalı stoperle de önümüzdeki kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirecekler. Yüz yüze bir görüşme gerçekleşecek ve Ake'yi Fenerbahçe'ye gelmeye, ikna etmeye çalışacak Sayın Oğuz Çetin. Tabii burada Ake sol stoper oynayabiliyor. Aynı zamanda sol bek de oynayabiliyor. Yani Fenerbahçe'nin aradığı niteliklere uyan bir isim. Uzun süre Manchester City'de Guardiola'nın oyun sistemi önemli rol oynayan bir isimdir. Rotasyonda. Tabii ben Ake transferini Fenerbahçe'nin bitirmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Ake transferini bitirirse de Ake, Şikliniyar bir de yerli stoper olacak orada. Yerli stoper için de Ümit Aktağ ismi gündemde. Ümit Aktağ için ya bir de Yusuf Akçiçek'in de Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi olabiliriz. Olduğunu düşünüyorum. Yusuf Akçiçek için de şöyle bir durum var. Yusuf yani Avrupa'ya liste bildirirken altyapıdan 4 tane oyuncu bildirebiliyorsun. Dolayısıyla Yusuf Akçiçek transferi gerçekleşirse artı 4 oyuncu yani altyapıdan yetişen oyuncu kriterine uyan bir isim. Ake Şikliniyar işte Ake transferini de bu hafta içerisine kadar Fenerbahçe bitirmek istiyor. Aslında hedef o belirlenen 6 oyuncuyu sağ kanat ön, sağ bek, 2 stoper, 2 forvet transferini 22 yani Haziran'ın 24 ya da 25'inde sezon başı kampı olacak. O da sezon başı kampına tamamen yetiştirmek. Ondan sonra da ayrılacak oyunculara göre farklı isimler yine gündeme gelebilir. Şu aşamada sol bek için ancak sol bek transferi. Ayşe Buran takımından ayrılırsa sol bek transferi gerçekleşir. Şu aşamada Ayşe Buran'a teklifler var. Premier Lig'den teklifler var. Fenerbahçe yönetimi bu teklifleri değerlendirecek. Tabii teknik heyetle de görüştükten sonra kararını verecek. Ama ilk etapta, ilk planlamada Ayşe Buran'ın şu anda takımda kalması yönünde bir plan yapılıyor. Çünkü Ayşe Buran artı 4 yani bu şu anda TFF'nin yeni sezonda da uygulayacağı artı 4 kuralına uyan bir isim. Fenerbahçe'de şu anda artı 4 kuralına uyan yeni sezonda Nene uyuyor, Ayşe Buran uyuyor ve Şerif uyuyor. Dolayısıyla artı 4 kuralına olduğu için şu aşamada sol bek için bir planlama yapılmadı ama Ayşe Buran ayrılırsa o zaman bir sol bek transfer içinde çalışmalar başlayacak.
1: Peki Ake için Manchester City'nin istediği bonservisi ne kadar tahmini? Bir yıllık sözleşmesi kalmış herhalde.
0: Çok yüksek bir bonservis bedeli olmayacaktır. Zaten oyuncu çok fazla forma şansı da bulamıyor Manchester City'de. Dolayısıyla satış listesinde konulan ve yani kadro planlamasını düşünmeyen isimlerden bir tanesi şu andaki. Dolayısıyla çok yüksek bir bonservis bedeli beklemiyorum ben. 10 milyon euronun aşağısında bir bedelle Fenerbahçe bu transferi bitirecektir diye düşünüyorum.
1: Peki abi Aykut Kocaman diyelim. Ne zaman açıklanacak?
0: Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Hatta bugün belki bugün bu belki ya da yarın cuma günü açıklanır. Yani çok artık Aykut Kocaman transferi biz zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım adaylığını açıkladığı süreçten itibaren ben her yayında şunu dile getirdim. Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum dedim.
1: Ama belli değildi daha abi hep seçim
0: döneminde. Ama şöyle belli.
1: Neden açıklamadı?
0: Çünkü sosyal medyada öyle bir şey var ki çok fazla yıpratıyorlar insanları. Şimdi Oğuz Çetin'i açıkladı. Neredeyse bir aydır Oğuz Çetin üzerinden inanılmaz bir algı yürütüldü. Yani çok fazla eleştiriler yapıldı. Yani bu eleştiri zaman zaman biraz eleştiri sınırında aşacak yorumlar yapıldığını da gördük Oğuz Çetin'le ilgili. Şimdi Sayın Aykut Kocaman da ilk başta açıklamış olsaydı bu süreç içerisinde onun ismi de çok fazla yapılacaktı.
1: Bence zaten yapılacak.
0: Zaten herkes biliyordu Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı açıklayacağını. İsmi söylenmedi ama Aykut Kocaman'la birlikte çalışacağı zaten neredeyse belliydi. Birçok genel kurula gittiği zaman kendisine Aykut Kocaman'la ilgili sorusu olduğunda Aykut Kocaman'la ilgili hep övgü dolu sözler söyledi.
1: Yani Aykut Kocaman o zaman biliyor muydu Aziz Yıldırım seçilirse hoca olacağını?
0: Aykut Kocaman'la seçim önünde bir ay önce falan görüşmüştü. Yani o seçim başkanlığı açıkladıktan sonra herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Sayın Aziz Yıldırım da böyle söyledi ifade.
1: Ama abi Oğuz Çetin görüşmüş.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Sayın Oğuz Çetin futbol haklı dedi. Oğuz Çetin, Aykut Hocaman arasında bir görüşme gerçekleşmiş midir? Bence gerçekleşmiştir diye düşünüyorum ben. Ama o Aykut Hoca da bu konuda net bir bilgiye sahip değildi. Halen o da bekliyordu, evet. O da düşünüyordu Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın kendisiyle çalışacağını. Ama kendisine net bir şey söylenmemişti o süreçte. Onu yani söyleyeyim. Ben bunu net biliyorum bak yani. Kendisine net bir şey söylenmedi o süreçte. Yani sen takımın teknik direktörsün denilmedi ama Sayın Aykut Hocaman her ihtimale karşı hazırlıklarını yapıyordu.
1: Yani seçim kaybettirir diye değil aslında.
0: Hayır, seçim kaybettirir
1: ki zaten
0: değil.
1: Biliniyordu da.
0: Çünkü yönetim kurulunda da yönetim kurulunda da farklı isimleri gündeme getirenler vardı. Sayın Aykut Kocaman'la çalışmak istemeyen farklı teknik adamları gündeme getiren isimler oldu. O adayları da zaten burada söyledik. Ama Sayın Aziz Yıldırım inandığı bir yıl için şampiyon, bir yıl için geliyor ve ben bir yıl içinde şampiyon yapacağım dedi. Dolayısıyla yabancı bir teknik adam gelirse bir yıl içerisinde yabancı teknik adam takımı tanıyana kadar zaman geçecek. Eğer 3 yılına gelmiş olsaydı Sayın Aziz Yıldırım, hani 3 yıllık önünde 3 yıllık bir süreç olsaydı belki de yabancı bir teknik adamla çalışacaktı.
1: Bir yıl için hoca getirmek de zor abi.
0: Çünkü
1: yabancı.
0: Bir yıl için güvendiği, inandığı ve başarıya ulaşabileceğine inandığı bir oyuncu getirir. Çünkü bir zaman şeyi yok Fenerbahçe, zamanı yok. 25 Haziran'ın sonuna doğru sezonu açacak Fenerbahçe. Dolayısıyla bu süreç işte takımı tanıyan, Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen, Samandıra'yı iyi bilen birisinin göreve gelmesi lazım. Bu isimde en uygun isim de Sayın Aykut Kocaman'dı. Zaten Sayın Aykut Kocaman'la birlikte Sayın Hasan Çetinkaya, idari menajer, 2017-18'e kadar Fenerbahçe'de idari menajerlik yapan Hasan Çetinkaya, onun yardımcısı Baturab Soydaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından teknik direktörlük de yapan Süper Lig'de Volkan Demirel, Selçuk Şahin Vebo gibi, Selçuk Şahin'in Vebo şu anda tam olur mu olmaz bilmiyorum ama bu isimlerde Fenerbahçe'nin futbol hakkında Dirk Kuyt, Volkan Demirel ve Selçuk Şahin kesin olacak deniliyor. Bunlar da Samandıra'da olacaklar. Yani Volkan Demirel kulübede olur. Yani yardımcısı olur Sayın Aykut Hocaman'ın. Çünkü bu insanlar, bu Volkan Demirel Samandıra'yı bilen, Fenerbahçe'nin ruhunu bilen, uzun yıllar Fenerbahçe'de en fazla forma giyen ikinci isim Müjdat Yetkinler'den sonra. Dolayısıyla onlar Fenerbahçe'nin ruhunu bildikleri için bence o süreçte o Samandıra'nın toplanmasında Sayın Aykut Hocaman'ın da en önemli yardımcılar olacaklar.
1: Aykut Kocaman değişti mi abi sence? Özellikle oynattığı oyun çok eleştiriliyor ya.
0: Abi ben katılmıyorum oynattığı oyunun eleştirilmesine. Yani şöyle söyleyeyim, Sayın Aykut Kocaman'ın Benfica maçını izleyin ya. Çok basit bir Benfica, UEFA yarı finalde oynadığı Benfica maçı. İlk maçı izleyin, ikinci maçı da izleyin. Hani vasat oynatan bir teknik adam ilk maçta Benfica gibi, o zaman Benfica'nın başında kim vardı?
1: Jesus
0: vardı. O maçta iki tane topu direkten dönüyor Fenerbahçe'nin. Bir tane penaltı kaçırıyor. Kaleye neredeyse 27-28 tane, daha fazla belki şut çekiyor. Çok fazla pozisyon kaçıyor. 1-0 bitti o maç mesela.
1: Aykut Kocaman deyince ilk akla gelen Vardar maçı abi.
0: Abi Vardar maçı geliyor da niye mesela Vardar maçı aklına geliyor? Vardar maçında kim oynuyordu forvette? Ahmet Anköse vardı altyapıdan. Var mıydı forvet oyuncu, var mıydı? Yoktu. Yani o zamanki Vardar maçının kadrosuna bakın. Çok fazla eksik vardı Fenerbahçe'de. Mesela bunlar gündeme gelmiyor. Mesela çok övdükleri teknik adamlar. Hani Sayın Aykut Kocaman'ın Vardar konusunda eleştirenler, kendi övdüğü teknik adam mesela Türkiye Kupası'nda kaybettiği bir maçı ve ikinci lig takımında yenildiğini mesela hatırlamıyor. Onu söylemiyor mesela.
1: Peki Aykut Kocaman'ın eksisi ne sence?
0: Aykut
1: var mı
0: Kocaman'ın
1: eksisi?
0: Bak şöyle söyleyeyim. Aykut Kocaman'ın, ben hani diyorlar ya 6 yıl çalışmıyor diye. Ben Türk futbolunun çok önünde olduğunu düşünüyorum ben Aykut Kocaman'ın. Çünkü niye? Aykut Kocaman 2010-2011 sezonunda kaliteli koşudan bahsederken, sprint mesafesinden bahsederken, işte Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların işte şu kadar koşu mesafesi var, bizim de o seviyeye ulaştığımızda ancak onlarla yarışabiliriz dediği zamanlarda, bugün YouTube'larda yorum yapan insanlar o zaman diyorlardı ki ne koşu mesafesi? Atletizm mi bu? Futbol teknikle oynanır deniliyordu. Şimdi aynı kişiler aradan zaman geçtiği zaman kaliteli koşudan, sprintten, koşu mesafesinden bahsediyorlar. Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi takımlarıyla bizim Türk takımlarını karşılaştırıyorlar. Alan daraltmadan bahsediyorlar. Futbolun savunmayla hücum arasındaki mesafenin kısalığından bahsediyorlar. Bunu Aykut Kocaman 10 sene önce söylüyordu. 12 sene önce söylüyordu. Yani şimdi niye değişti? Şimdi şöyle söyleyeyim. 5 yıl 6 yıl çalışmadı. Ya bu insan 5 yıl evinde oturdu hiç maç izlemedi mi? Böyle mi düşünüyor insanlar? Hiç mi maç izlemedi? Yani bazı şeyler de yani teknik direktörler de televizyonda maçları takip ederek bu analizleri yapıyorlar. Hiç mi izlemedi veya maçları izlerken? Ben Aykut Hocam bana sohbet ettiğim toplantılarda da ne kadar olaya hakim olduğunu da gördük. Zaman zaman İsmail Kartal döneminde, Jesus döneminde yaptığı yorumları izlesinler. Jesus döneminde mesela bir yorum

0: Yaptı. Jesus'la ilgili çok iyi dedi. Fenerbahçe oynuyor. Evet, hücum ağırlıklı oynuyor. Müthiş oynuyor. Ama dedi bu oyun sürdürülebilir değil dedi. Hatırlar mısın o yorumu mesela? Oyun sürdürülebilir değil dedi.
1: Eleştirilmişti de.
0: Eleştirilmişti ama ne oldu? O oyun sürdürülebilir oldu mu? Sürdüremedi Fenerbahçe oyunu. Hatırlarsan Galatasaray derbisinde içeride dışarıda 3-7 Fenerbahçe. Hatta içerideki Galatasaray derbisini ben hatırlamak istemiyorum. Fenerbahçe tarihi bir farktan kurtulduğu maçtı. Ama Jesus onunla hatırlanmıyor. Mesela derbide bir tane doğru düzgün galibiyetin yok ama onu hatırlamıyor. Beşiktaş'tan 4-7'nin içeride onu hatırlamıyor mesela insanlar. Her şey hücum, sadece hücum futbolu yok. Dünyanın hiçbir şey yerinde, dünyanın hiçbir takımı sadece hücum oynamıyor. Zaman zaman defansı ve hücumu aynı anda oynayacak. Yani ileride baskı yapıyorsun, ileride pres yapıyorsun. Üçüncü bölgede pres yapıp topu kapıyorsun. Sadece Barcelona sadece hücum mu oynuyor? Ama oyun gücü çok yüksek takım.
1: İkisini de yapabilmen gerekiyor. İşte sadece hücumla sadece defansla olmaz.
0: Ha şey var, şimdi herkes olumsuz hatırlatıyor mesela. 2017-16 yaptı Fenerbahçe. Veya 2017-2018'de ikinci yarıda Fenerbahçe'nin sadece bir beraberliği var son haftalar girdiği zaman. Tüm maçlarını kazanmış. Ama bir algı var. Aykut Hocam'ın üzerinden basaf futbol oynatıyor. Ya tamam, kötü oynadığı maç var mı? Var. Her teknik adamın sezon içerisinde kötü oynadığı maçlar vardır. Bugün Tedesco'yu takımda kalsın diye yorum yapanlar. 10 tane beraberliği var Tedesco'nun. Alt sıradaki takımlar 15 puan kaybetmiş. Herhangi bir tür teknik adam olsaydı neler söylenirdi onlar için?
1: 10. beraberliğe kadar gelemezdi.
0: Veya Tedesco'nun oynattığı, bu sezon oynattığı maçta bana 5 tane çok üstün oynadığımız maç hatırlayıp söyleyebilir misin?
1: Yok abi, ben
0: parmaklarını sayacak kadar söyle. Ama ne? Çok iyi teknik adam. Aykut Kocaman'la ilgili bir algı var, bir sürekli gider vasat futbol oynatıyor. Ben de diyorum ki Benfica maçını niye hatırlamıyorsunuz? Lazio maçını niye söylemiyorsunuz? Victoria Pilsen maçını niye söylemiyorsunuz?
1: Ya bu algı yıkacak olan Aykut Kocaman.
0: Salih Uçan 17 yaşında oynuyordu ya UEFA yarı finalde oynarken. Salih Uçan'la oynadı 17 yaşında. Orta sahada ona göre verdi. Yıldızlarla arası kötü deniliyor. Ya Valbuena kariyerin en iyi dönemini Aykut Kocaman döneminde yaşadı. Skor ve gol katkısı anlamında. Alex en iyi dönemini yaşadı.
1: Yıldızlar demişken abi oraya gelelim. Fatih Demirkol'un bir haberi vardı. Asensio haberi biliyorsun. Aykut Kocaman ismi açıklandıktan sonra acaba Asensio ile yollar ayrılacak mı? Fatih Demirkol bu haberi neden yaptı? İddiaları çok düştü. Asensio kalıyor mu?
0: Ya şöyle söyleyeyim.
1: Aykut Kocaman ne düşünüyor Fatih Asensio hakkında?
0: Fatih bir haberi yapıyorsa kaynağı mutlaka, yani biri hiçbir haberi, yani bunu doğrulatmadan, yani şey yapmadan söyleyecek bir insan değil. Asensio takımdan neden ayrılmak isteyebilir? Çünkü İspanya milli takımında dünya şampiyonasına gitmek istiyordu. İspanya milli takımına seçilmeyince bir hayat içerisinde bir hayal kırıklığı yaşadı. Ama Sayın Aykut Kocaman'ın Asensio'yu gönderme gibi bir düşüncesi yok. Onu söyleyeyim. Belki de oyun sisteminde Asensio kilit rol oynayacak. Yani Asensio'nun onun hücumdaki 3. bölgedeki kalitesinden yararlanacak. Yani oradaki rakibi çözecek en önemli isim olacak onun oyun sisteminde. Dolayısıyla Asensio'yu istemediği haberleri doğru değil. Bak orada şunu söylüyor Fatih, ayırmak lazım. Asensio ayrılmak istiyor. Yani çünkü niye La Liga'da oynayıp tekrar İspanya milli takımında yer almak? Yani çünkü Dünya Şampiyonası'na katılmayı bekliyordu. Fenerbahçe'de çok iyi performans sergiledi. Ama Dünya Şampiyonası kadrosuna alınmadı İspanya milli takımı. Şimdi bunun hayal kırıklığı yaşaması normal. Ama bu oyuncuyla gelecek hoca teknik heyet görüşecek. Ve ben ikna edileceğini düşünüyorum. Tıpkı Ederson'da olduğu gibi. Ederson da ayrılmak istiyordu. Ederson ayrılmak istiyor. Ama Sayın Aziz Yıldırım ne dedi Ederson'a? Biz de ona güveniyoruz, inanıyoruz. Ve onun da ikna edeceğimizi düşünüyoruz dedi. Ederson'un da satılması düşünülmüyor. Ve A planda Ederson A takım şu anda kalecisi olarak, Fenerbahçe'nin kalecisi olarak düşünülüyor. Ve hoca, yani başkanın da kendisine o inandığını, güvendiğini söylemesi Ederson'un da Fenerbahçe'deki fikrini değiştirdi ve Fenerbahçe'de kalma fikrine daha sıcak bakıyor.
1: Ki orada Aziz Yıldırım'ın söylediği doğru bir şey var abi. Hani göndersen diyor 11 milyon maaş alıyor. Yeni alacağın kaleciye de 10 vereceksin diyor. Bir şey fark etmeyecek.
0: Bir daha 15 milyon euro bonservis de verdin. 26 çıktı zaten kulüpten. Sen 26 çıktı. Sen bir daha transfer yapmak için bir bonservis, bir oyuncuya daha ücret vereceksin. Bu aslında Fenerbahçe'nin kısır döngüsü bu. Fenerbahçe ne yaptı? 5 tane oyuncu, 5 tane kalecisi var Fenerbahçe'nin şu anda. 5 kalecisi. Ederson sözleşmesi devamında. Livakovic. Ondan sonra İrfan Can Eribayat.
1: Mert, Tarık.
0: Mert Günok ve Tarık. 5 tane kalecisi var. Zaten bu kalecilerin 3'üyle devam edecek. İkisi de yollarını ayıracak. Zaten limit az. Elindeki iyi kaleci. Ederson iyi bir kaleci. Eğer kalırsa da yine Sayın Aykut Kocaman'ın oyun sisteminde bence önemli ve kilit rol oynayacak Ederson.
1: Peki abi, bir de son olarak da şunu sorayım. Saadettin Saran mazbata törenine katılmadı.
0: Bence katılması gerekirdi. Sayın Aziz Yıldırım'a mazbatasını Sayın Saadettin Saran vermesi gerekirdi. Çünkü Sayın Ali Koç ne yaptı? Geldi ve mazbata töreninde Sayın Saadettin Saran'ın yanında yer aldı. Ve mazbatayı ona teslim etti. Sayın Saadettin Saran bunu da yapması lazım. Sayın Saadettin Saran genel kurulda başkanların konuşmalarını bile dinlemedi. erken ayrıldı şeyden, stat'tan. Bu da yanlış bence. Yani Sayın Ali Koç hani protesto edildi genel kurulda dahi, son ana kadar statta kaldı. Sonuçlar açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra çıktı kürsüye. Tebrik etti başkanı. Desteğini devam ettireceğini söyledi. Azbata töreninde de bizzat kendisi yer aldı. Ayrılacaklara da söylüyor. Biz Osterbold'e ile teklif var. Osterbold'e kesin olarak gidecek gibi gözüküyor. Fred Atletico Mineiro ile anlaştı. O da kesin olarak gidecek. O da bu hafta içerisinde menajeriyle, kendisiyle görüşmeler gerçekleştirilecek ve oyuncu ya bir bonservis bedeli karşılığında gitmesi planlanıyor. Onunla da masaya oturulacak. Diğer taraftan Semedo'nun ayrılığı söz konusu olabilir. Bir sabık arayışı içerisinde Fenerbahçe. Burada Arda Okan Kurtulan ismi gündeme geldi. Hani yerli futbolcu olarak bunu söyleyeyim. Sağ kanat ve sağ bekte de oynayabilen, Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen bir isim. Yerli rotasyonu güçlendirme adına Arda Okan Kurtulan ismi gündemde. Semedo'nun İyi bir teklif gelirse satılması gündemde. Orta sahada Kante ile ayrılık olabilir mi? Hani yıllık ücretinden dolayı, maliyetinden dolayı ayrılık söz konusu olabilir. Sağda Musaba, çünkü sağ kanat arayışı içerisinde Fenerbahçe geçen sezon devre arasında kadroya dahil olmasına rağmen Musaba ile yoldan ayrılma ihtimali var. Diğer taraftan Şerif'in ben takımda kalacağını düşünüyorum. Diğerlerde zaten kiralık gelen oyunculardan çok fazla oyuncu, özellikle yabancı futbolculardan kadroda çok fazla oyuncu kalmayacaktır. Yani yabancılardan giden çok oyuncu olacak. Yani yerli kiralık olarak takıma dönen oyunculardan.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyelim ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi. Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Reklam bitti.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu, Hollanda. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular. Müzelerinde ise Dünya Kupası bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar, kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya. Dünya kupalarında genellikle herkesin sempatisini kazanan ve başarılı futboluyla taraftarını gururlandıran Japonya, 1998 Fransa'dan beri turnuvaya katılıyor. 8. kez katılacak olan Japonya, 4 kez son 16'ya kalma başarısı gösterirken 4 kez de turnuvaya grup aşamasında veda etti. Japonya, kadrosunda Hiroki Ito, Zayan Suzuki, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda gibi isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç. İsveç ve Dünya Kupası denilince akla doğrudan Zlatan İbrahimovic gelse de artık o jenerasyon geride kaldı. Jokeres önderliğinde İsveç, playofflarda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve 13. kez turnuvada yer alıyor. 1958'de ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci olan İsveç, 1938, 1950 ve 1994'te de üçüncü olma başarısı göstermişti. Tunus. 7. kez turnuvada boy gösterecek olan Tunus, zorlu F grubunda yer alıyor. Daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenen Tunus, kadrosunda 32 yaşında milli takım seçimini yapan ve Tunus'u seçen Sami Khedira'nın kardeşi Rani Khedira'yı bulunduruyor.

0: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
2: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Emre Eren'le birlikteyiz. Abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Burak.
2: Nasılsın abi?
3: Teşekkür ederim, sen?
2: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Hoca geldi. Mutlusun herhalde. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Bundan sonraki süreçte nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Doğru tercih mi sence? Nasıl bir oyun bekliyorsun Vincenzo Italiano'dan?
3: Camianın biraz mutluluk hormonuna ihtiyacı vardı. Bu hafta Vincenzo Italiano ile birlikte bence bu hormon biraz daha yukarıya kalktı. Ama tabii transferler çok önemli. Oynanacak oyun çok önemli. Teknik direktörün aidiyet duygusunu sahaya yansıtması çok önemli. Camia ne bekliyor Beşiktaş'tan? Doğru bir oyun bekliyor. Doğru transferler bekliyor ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasına, o şampiyonluk yarışına girmeyi istiyor. Camia bunu istiyor ama tabii ki teknik direktöre baktığımız zaman, evet, İtalya Serie A'da çok değerli işler yapmış. 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, Bologna'da kupayı kaldırmış. 51 sene sonra kupayı kaldırmak çok değerli. Bence çıkış trendi çok yüksek olan bir teknik adam diye düşünüyorum. Beşiktaş camiasına bugüne kadar hep inişte olan teknik direktörler gelmişti. Yabancı teknik direktörlere baktığımız zaman Beşiktaş'tan sonra çok üst tarafa giden teknik direktör göremedik. Bir Van Bronckhorst'u gördük. O da yardımcı antrenör olarak devam ediyor Premier Lig'de ama baktığımız zaman Vincenzo Italiano gerçekten Beşiktaş'ta bir kariyer sahibi olup tekrar Bundesliga'ya, tekrar İtalya'ya, tekrar Premier'e gidebilecek bir kapasiteye sahip teknik adam olduğunu düşünüyorum.
2: Abi düşüşte olan teknik direktörler geliyor genelde Türkiye yabancılardan.
3: Ama işte bak, bu trendin yukarısına gitmeye çalışıyor. Yani bu 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, yani 5 sene üst üste Serie A'da çalışmak çok kolay bir hadise değil.
2: Bir sıçrama yapmak istiyor. Sence neden Beşiktaş'ı seçti?
3: Neden
2: tabii
3: Beşiktaş'ı
2: maaşı çok
3: seçti?
2: İyi, o ayrı bir konu.
3: Neden Beşiktaş'ı seçti? Bir kere öncelikle kendisine teşekkür etmek lazım. Vincenzo Montella, biliyorsun, milli takım teknik direktörümüz, geçen hafta bir açıklamada bulunmuştu kendisine. Yani şunu demişti: İşte deprem dolayısıyla biz bir yardım kampanyası toplamıştık İtalya'da. Buna da en fazla değer veren Vincenzo Italiano olduğu için çok mutlu olduk. Yani bir Beşiktaşlı olarak gerçekten çok mutlu oldum. Oradaki insanların hatırlarını sorması, işte evsiz insanlara yardımcı olması bizim için çok önemli bir kıstastı. Baktığımız zaman hoca dengesine baktığımız zaman hoca şunu düşünmüş: böyle bir camiayı, böyle bir stadı, böyle bir taraftarı ayağa kaldırabilecek tek adam ben olabilirim diye düşünmüş. Ama şunu istemiş yönetim kurulundan, özellikle Serdar Adalı'dan şunu istemiş: en az 3 tane transferi kendi inisiyatifine bırakmasını istemiş. Yani bu transferler kendi inisiyatifine bırakılırsa ve başkanın yapacağı o 2 tane dünya yıldızı transfer Beşiktaş'a kazandırılırsa neden olmasın Burak? Neden olmasın?
2: Sen ayağa kaldıracağını düşünüyor musun Beşiktaş'ı?
3: Valla ben gelen her teknik direktörün mutlak sürede bir Beşiktaş yorumcusu, bir Beşiktaş formasını giymiş bir fert olarak bu hocalara destek verilmesi düşüncesindeyim. Ben bu teknik direktör o heyecanıyla, o enerjisiyle, o mücadele gücünü sahaya yansıtabilecek potansiyel oyunu mutlaka ortaya koyabilecek bir teknik adam beklentim var.
2: Sergen Yalçın döneminden ne farklı olacak sence?
3: Sergen Yalçın döneminden şöyle bir farklılık olacak. Sergen Yalçın transferler yapılmış bir halde gelmişti. Yani Avrupa'dan elenmiş bir Beşiktaş, işte Alanyaspor'a karşı kaybedilmiş bir maç. Ondan sonra Sergen Yalçın gelmişti. Sergen Yalçın'ın tek hedefi şuydu: devre arasında yapılacak transferler ve sezon sonunda yapılacak transferlerle birlikte önümüzdeki yıl doğru bir oyun planı vardı. Ama Sergen Yalçın'ın biraz enerjisinin ve heyecanının kaçmış bir görüntüde olduğunu çok net bir şekilde gördük. Ama bu teknik adam için bunları söyleyemem. Tabii ki futbolda her şey sonuca bağlıdır. Yani 90 dakika sonunda işte doğru oyun oynarsın, iyi oyun oynarsın, iyi mücadele edersin, maç kazanamazsın. Bu bir tarafa bırakılması gereken bir hadise. Ama parametreler şunu gösteriyor: şampiyon olabilmek için doğru teknik adam, doğru oyuncular, yönetimin doğru planlama yapması, seyircinin doğru bir şekilde takımı desteklemesi, bu parametrelerin içine giriyor. Bu parametreleri de ben Beşiktaş camiası bu yıl itibariyle yaratacağını ve bu camiaya artık son 5 senedir Kasım'da havlu atan Beşiktaş'ın dışına geçecek bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum.
2: Sergen Yalçın demişken bir de yorumculuğa başladı Sergen Yalçın. Tekrar geri döndü. Bir aylık süreç mi, sonrasında devam edecek
3: ya
2: mi bilmiyoruz.
3: Ben geçen hafta
2: tabii
3: Muzaffer'le bir yayın yapmıştım, hatırlayacak olursanız. Şunu söylemiştim: yani ben oyuncunun, teknik adamın, yorumcunun tekrar teknik adam olarak geri dönmesinin çok faydalı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Zaten geçmişte bu yaşandı. Bir Rafa Silva krizi yaşanmıştı, hatırlayacak olursan. Sergen Yalçın yorumculuk zamanında bir şeyler söyledi ve o takımın teknik direktörü oldu ve Rafa Silva ile çok ciddi problemler yaşadı. Bence teknik adamlık çok daha başka bir meziyetler istiyor. Yorumculuk tabii ki başka meziyetler istiyor ama hani teknik adamın yorumculuk kısmında kalması bence onun adına çok talihli bir olay olacağını düşünmüyorum. Yani yorumculuk yorumculara aittir. Mesela ben yorumcuyum. Ben teknik adam olmaz benden. Ben olmak da istemem ki bugüne kadar ne Türkiye Futbol Federasyonu kurslarına gittim, ne antrenörlük belgesi aldım. Ne de profesyonel anlamda bir iş yapmak istiyorum. Ben sadece bu işin yorum kısmında kalmak istiyorum ama Sergen Yalçın artık karar vermeli. Yani ya teknik adamlık yapmalı ya da teknik adamlığı bırakıp yorumculuk yapması lazım.
2: Bundan sonra da zor abi herhalde yani teknik direktör.
3: Çok kolay değil tabii, Türkiye'de hiç önemli bir başarı imzası olması lazım ki tekrar büyük takımlara gelebilmesi için. Bu çok zor bir hadise mi Sergen Yalçın için? Bence çok zor bir hadise değil. Zaten gelerek tırnaklarıyla gelmişti Beşiktaş ama bundan sonraki süreçte Sergen Yalçın'ın tabii ki teknik adamlık rolünde biraz zorlanacağını düşünenlerdenim.
2: Sergen Yalçın yorumculuk döneminde şampiyon olamam ama oyunu oynatırım diyordu. Şampiyon da olamadı, oyunu da oynatamadı. İtalyano'dan bekliyor musun? Bu oyunu oynatır mı? Ya da oynatamadığı dönemlerde hemen bir tepki gelir mi taraftardan?
3: Ya taraftarın burada medyadan. Biraz sabırlı olması lazım. Biraz sükunetli olması lazım. Evet, Sergen Yalçın'a çok zerdenişte bulundular ve bunun akabinde Başkan Serdar Adalı'ya da çok ciddi sitemde bulundular. Yani Serdar Adalı kalkan olarak Sergen Yalçın'ı kullandı. Fakat burada bir teknik adam başarısızlığında oklar tekrar Serdar Adalı ve yönetimine mutlaka dönecektir ama biraz ben camianın içinden bir insan olarak camianın biraz daha sükunetli, biraz daha sakin, yapılan transferlere doğru bir şekilde tepki vermesini bekliyorum.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına bütün maçları izlemiş birisi olarak birazcık geride kalan maçları konuşacağımız bir programımız olacak. Tabii bizler açısından da uyku düzenini ayarlamak birazcık zor oluyor. Part part uyumak durumunda kalıyoruz. Sıcağı sıcağına tabii ki Amerika-Paraguay maçını da izledim. Şu ana kadar bu programı şu anda çektiğimiz için 4 maç oldu ve biraz da akışımızı buna göre belirledik. Yani sizlere de şöyle açıklayalım programın hemen başında. İlk başta D grubunu konuşacağız. Yani D grubunda Amerika-Paraguay endeksli ve aynı zamanda Türkiye-Avustralya maçının da maç önü gibi aslında birazcık konuşmayı planlıyoruz. Sonrasında açıkçası A grubu geride kaldı. A grubundaki 4 takım da aslında görücüye çıktı. Birazcık A grubunu konuşmak ve aynı zamanda B grubunda da Kanada Bosna Hersek maçını da birazcık konuşmak istiyorum. Orada da aldığım bazı detaylar, notlar var. Onların üzerinde değinmek istiyorum. Ve programın son bölümünde bir dinleyicimizin isteği üzerine konsept bir kadrolar kurduk. Yani bonservisine göre, transferine göre başarısız olmuş hem dünya çapında hem de Türkiye Süper Ligi'nde iki tane kadro kurduk. O kadrolar üzerinde de aslında sohbet edeceğiz. Konseptli program düşündük hafta sonu öğlen için ki zaten sizlere de birçok kez duyurduğumuz üzere Türkiye maçlarına dakika skor da yapacağız. Yani dakika skora kadar yarın sabah saat 7'ye kadar diyelim. Gerçekten hepimizin heyecanı, aklı, her şeyi milli maçta olacak. Ben de çok heyecanlıyım, onu söylemiş olayım. Tabii ki o yüzden onun motivasyonuyla da aslında Amerika-Paraguay maçını izledim. Ki beklediğimin çok aslında aksine bir tablo vardı karşılaşmada. Ya, biraz tarafları değerlendirmek istiyorum. Çünkü ya çok net bir skor çıktı ortaya. Bir kere Amerika 4-1 ile kazandı ve dolu dolu oynayarak kazandı. Yani bazen bazı 4-1'ler vardır. Gerçekten hani takım bir şey oynamadan da zaman zaman maç oraya getirebilir sizi. Ama Amerika'yı ben çok hazır gördüm. Öncelikle Amerika'yı konuşmak isterim. Çünkü yani zaten çok elit bir antrenörle çalışıyorlar. Maurizio Pochettino Avrupa sahnesinde de birçok yerde kendini kanıtlamış bir hoca. Ki bir kimya uyuşması da söz konusu. Yani hazırlık maçlarında bile Pochettino'nun bu mini molaları çok iyi değerlendirdiğini, laptopuyla taktikleri verdiğini gördük. Ki kupada da zaten 3 dakikalık aralar oluyor her iki devrede de. Bu aralarda da taktikleri gerçekten teknik adamların verdiğini gördüm. Bunu nasıl gördüm? Çünkü normalde yayıncı kuruluşlarda orada reklama gidiliyor. Ama merak ettim ve halka açık bir şekilde maçları yayınlayan bir Brezilya kanalı var. Brezilya kanalında merak ettiğim için o 3 dakikalık arada ne oluyor ya aslında birazcık da baktım. Gerçekten teknik adamlar o bölgeleri sanki bir basketbol koçu gibi mola olarak değerlendirip yani su molasından ziyade bütün teknik

0: iki heyet, herkes birbirine bir şeyler anlatıyordu. Ki bunun turnuva başında yasak olduğunu söylemişlerdi ama bunu çok net bir şekilde gördük. Onu söyleyelim. Amerika'yı konuşuyorduk. Amerika nasıl böyle bir oyun oynadı ya da Paraguay kaynaklı mı bu oldu diye. Ki ya şunu söylemem lazım. Ben buradaki anahtar payı tabii ki oyunculara değil hocaya veriyorum öncelikle Amerika adına. Çünkü ya bir kere çok iyi hazırlanılmış, çok iyi bir taktik kurgusu var. Yani kağıt üzerinde belki dörtlü gibi gözüken ama üçlü oynayan bir Amerika izledik. Özellikle Sergio Dest'i kağıt üzerinde 4-2-3-1'in sağ ön oyuncusu olarak görmüştük ama zaman zaman Anthony Robinson da öteki kenarda ve bir kenarda da Sergio Dest, arkada Freeman, Tim Ream ve orada savunmada kontrol edeceğim adamın ismini şu anda aklıma gelmedi ama Chris Richards, Kane'i stoperleri zaten. Yani bu şekilde bir kurguyla arkada aslında üçlü duran bir takım ve iki bekini de çok ileriye göndererek aslında çok net bir hücum varyasyonları yaratabilen bir takım olduğunu gördük ki ilk 45 dakika üzerinde zaten yani maça çok net bir şekilde Pulisic damgasını vurdu. Yani hoca ikinci yarı ihtiyaç duymadı oyuncu, yani öyle söyleyebilirim sizlere. Yani ilk yarı hakikaten takımın tüm organizasyonlarında Pulisic'i izledik ve gerçekten yani Tillman'da özellikle ikinci yarı Pulisic çıktıktan sonra aslında iyi futboluyla damga vurdu bence Amerika adına. Tabii ki yani gecenin kahramanı iki gol atan ama aslında bir golü de sayılmayan Balogun'du. Ama oraya gelene kadar bence Amerika takımı bütünüyle gerçekten çok iyi hazırlanmış turnuvaya, bunu söyleyebiliriz. Ki ya bunu da Paraguay'a karşı başardı. Yani Paraguay takımında evet bence çok dağınık gördük. Evet belki kafaca çok çabuk demoralize olan bir takım olarak gözlemledim ben en azından ilk maç nezdinde ama yani elemeler grubunda 28 puan toplayarak esasında yani liderin 4 puan gerisinde gruptan çıkmaya başarmış. Arjantin Brezilya'yı mağlup etmeyi başarmış ve esasında oyunu karşı tarafın oynamasını sağlayıp geçişlerle bir şeyler becermeye çalışan bir takım hüviyeti vardı. Ama plan burada tutmadı erken golle. Çünkü Amerika gerçekten yani seyircisiyle de beraber Paraguay'a çok ciddi bir üstünlük sağladı. Yani Paraguay tarafından da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü yani çok fazla hata vardı. Bir kere orta saha kesinlikle yani çok plansız duruyordu ki ikinci yarı zaten hoca da yani direkt 46. dakika Bobadilla'yı oyundan alıp daha farklı bir kurguya, Maurizio'yu alarak daha farklı bir kurguya yönelmek durumunda kaldı Paraguay tarafında. Ve doğrusunu söylemek gerekirse yani gerçekten ilginç bir karşılaşma izledik. Çünkü ilk yarı 3-0 ama mesela XG verilerine baktığınız zaman şimdi istatistik üzerinden okusak yani XG'si düşük kalmış, 3 tane atmışlar ama yani herhalde iyi oynamadılar diye düşünür insan, bilmiyorum, ben en azından öyle düşünürdüm. Baktım maçı, her yerini izlemeye çalıştım, çok detaylı izlemeye çalıştım, not alarak izlemeye çalıştım ama dediğim gibi gerçekten bayağı da şaşırdım. Yani bu kadar düşük XG yakalayıp da bu kadar iyi futbol oynayan, yani özellikle bir milli takım nezdinde de konuşuyorum, birazcık abartıp sebebim de bu, çünkü bu takımlar kulüp takımları değil, beraber oynama alışkanlıkları bu kadar fazla değil. O yüzden de iyi kurgular gördüğüm zaman da birazcık da övmek istiyorum. Amerika şu anda bence bugünün övülmesi gereken takımı. Nitekim tabii ki ya ikinci yarıya dönecek olursak da yani ikinci yarıda da yani Pulisic'e ihtiyaç duymadı. İlk 10-15 dakika oyun böyle bir yani maçın standartının çok altında kaldı. Yani Amerika'da durdu biraz. Paraguay'dan da bir cevap gelmedi. Ama yani nitekim geldi cevap. Bir tane kontratak sonucunda oyuna sonradan giren Maurizio'nun sol kenardan sağ çapraza doğru vurduğu vuruşta skor 3-1'e geldi ama yani Paraguay bir şeyler ürete ürete gelmedi oraya kadar. Paraguay 3-0'dan sonra da çok çaresizdi, çok demoralizeydi. Bir tane hücumdan bir fırsat ve 3-1'i buldular. Ki sonrasında açıkçası Tillman şov yaptı. Yani saha içinde sol öne doğru birazcık kendini konumladı. Belki merkez gibi gözüküyor kağıt üzerindeki kadroda ama yani Pulisic için de çıkmasıyla beraber sol önde kendini kurgulayarak aslında birazcık bize, yani stil olarak söylüyorum, ters ayaklısı olarak hafif bir İrfan Can Kahveci'nin en prime dönemini, en iyi dönemini hatırlatan bir performans sergiledi. Çünkü oyun stili de çok benziyordu zaten İrfan'a özellikle. Çünkü hem 8 hem kenar oynayabilmesiyle beraber esasında birazcık akıllara 17 numaralı formasıyla da İrfan'ı getirdim. Doğrusunu söylemek gerekirse maç sonunda da artık zaten yani 3-1'den sonra dakika 85'ten bahsediyorum. Paraguay'da çok çok demoralize gördüm. Yani o Güney Amerika tutkusu, Güney Amerikalı bir takım tutkusundan çok uzak bir görüntüdelerdi ve gerçekten tamamen bir konsantrasyon hatası. Maçın son bölümünde Giovanni Reina hakikaten akıllara Quaresma'ya getirdi ayağının dışıyla attığı golle ve 4-1'e getirdi skoru. Ya biraz aslında sizlere tabii ki gece yarısı 4 olduğu için maçı birazcık da özetlemeye çalıştım kendimce. Yani özetle izleyebilirsiniz tabii ki ama maç içinde özette göremeyeceğiniz belki bir iki tane satır arasını yakaladıysam belki sizlere de katkıda bulunur diye söylemiş olayım. Yani enteresan bir maçtı. Bu arada gece uyanmaya değdi. Onu söyleyelim. Yani tabii ki A grubunu konuştuğumuz zaman yani Kore maçına da değineceğiz. Kore-Çekya maçı da bence gece 5'te uyanılmaya değen bir maçtı. Yani 22 seansı maçları bir o kadar kötüyse gerçekten gece yarısı seansına denk gelen maçlarda bir o kadar bence iyiydi. Böyle bir esasında bizim seyircimiz için, Türkiye seyircisi için ve genel Avrupa seyircisi için turnuva adına şanssız başlangıç, futbol adına şanssız başlangıç oldu. Çünkü keşke 22 seansındaki maçlar çok daha iyi olsa ve gece seansındaki maçlar belki de daha kötü olsa daha iyi olur. Bizler adına çünkü insanların izleyebilmesi için tabii ki bunu da söylemiş olayım. Biraz sonra da tabii ki kısa bir araya gideceğim ama yani sohbet ederken aslında biraz da yavaştan Türkiye'ye girmek istiyorum ve Türkiye'nin bu takımlara karşı neler yapabileceğini ve neler yapmalıyı kendi düşünceme göre yorumlayacağım. Tabii ki Türkiye-Avustralya maçını öncelikle konuşacağız yani küçük bir moladan sonra ama Amerika karşısında bir kere zaten son maç bizim için final maçı olacağı artık çok net bir şekilde ortaya çıktı ve grup liderliği şansımız her ne kadar daha maç oynamamış olsak bile bence bir tık zora girdi. Çünkü burada 3 fark yakalamak yani Paraguay gibi bir takıma karşı 3 farkla kazanmak çok çok büyük bir avantaj. Yani evet bizim yolumuzda birinci bitirsek de ikinci bitirsek de tabii ki gidebileceğimiz rotalar var. Ama yani şu skorla birazcık da realist bakarsak herhalde birincilik zora girdi diye düşünüyorum bu skorla beraber. Yani Amerika maçında Amerika'nın bize karşı bu kadar rahat oynayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü biz oyunu Amerika'nın oynamasını bu kadar sağlamayacağız. Yani kesinlikle dünyanın hiçbir takımına karşı zaten Türkiye bunu böyle bir mantaliteyle çıkmadı. Ve oynamadı da diyebilirim. Yani evet İspanya maçını söyleyecek olanlar vardır Konya'da oynanan ama o maç bir istisna olarak kabul edelim. Ben haricinde bu kadar teslim olmuş bir Türkiye'yi çok uzun zamandır Lele Montella döneminde hiç izlemedim. O yüzden yani Amerika'nın bu oyunu bize karşı oynamasının imkanının olduğunu düşünmüyorum. Evet iyi oynayabilirler, evet farklı şeyler yapabilirler ama bize karşı bu kadar doyumsuz şekilde arka arkaya atak yapacaklarını düşünmüyorum. Paraguay cephesine gelecek olursam da bir kere futbolun tabii ki bir psikolojik bir oyun olduğunu da öncelikle hatırlatmakla beraber yani böyle bir maça mutlaka tepki verecektir. Yani bir ülke takımı hele hele yani bir Güney Amerika takımının bu kadar çaresiz, bu kadar aslında çabuk demoralize olan bir takımın mutlaka ikinci maçta bir cevap verme isteği olacaktır. Yani aslında Paraguay'la oynamak için kötü bir dilimde oynuyoruz diyebilirim. Yani ikinci maçta oynamak birazcık bizleri sanki etkileyecektir diye de düşünmüyor değilim ama bakalım ya ben de bizim çocuklara biraz fazla güveniyorum. Onu da söyleyeyim yani belki şu ana kadar kurduğum cümlelerle bizim çocuklardan ziyade sen Amerikalı mısın gibi yorumlar yapılıyordur belki arkamdan ama yine de söyleyeyim hakikaten yani Paraguay'a karşı eğer Paraguay bize karşı da şu oyunu oynarsa biz de bu skoru yaparız. Yani Amerika'yı övdük ama Türkiye'yi de bu şekilde överiz. Ki ben biraz daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. O yüzden de bu maça göre daha zor bir maç bizi bekliyor. San Francisco'daki ikinci maç konusunda söyleyebilirim. Tabii ki biraz sonra Türkiye-Avustralya maçını konuşmaya başlayacağım. İlk başta ister istemez grubumuzun iki rakibini de analiz etmek istedim. Programın ilk bölümünde yani hem Amerika'ya hem Paraguay'a değinmek istedim. Paraguay ile ilgili şu detayı da söylemek istiyorum son olarak. Yani şu benim çok fazla anlayabildiğim bir şey değil. 4 hücumcuyla oynayan bir Paraguay'ın tamamen kendi yarı sahasında 50 metrede dizilmesi yani orta saha çizgisinin geride dizilmesi ve bu kadar hücumcuyla aynı anda sahada olması da bana bir tuhaf geldi. Yani vallahi hocayı çok anlayamadım ya. Yani tabii ki bizlerden daha iyi biliyordur. Mutlaka daha iyi biliyordur ama yani saha içinde belli şeylerinde bayağı sıkıntılı olduğunu Gustavo Alfaro hocanın yani herhalde teknik ekibi de ona söylemiştir yani. Bilmiyorum. Yani çünkü değişikliklerde skandal, çıktığı stilde skandal. Yani direkt bir şekilde 4 savunmanın önünde 2 tane orta sahayla çıkıyor. 4 tane hücumcuyla çıkıyor ve 4 tane hücumcuyla önde basmıyor. Direkt bir şekilde arkada karşılıyor. Savunmada inanılmaz boşluklar veriyorlar. Ve çok çabuk dağılıyorlar. Çok çabuk konsantrasyonları bozuluyor. O yüzden de gerçekten göreceğiz yani. Hem Amerika'yı göreceğiz hem Paraguay'ı göreceğiz bize karşı. Ama biraz sonra da Türkiye-Avustralya maçında konuşmak istiyorum. 0-212-273-10-10'u da bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimiz için. Tabii ki birçok dinleyicimiz belki sabaha karşı 4'te müsabakayı izleyemedi diye başlangıçta bu maça değinmek istedik. Kısa bir mola, ardından devam.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, nerede kalmıştık? Avustralya Türkiye maçını konuşacaktık. Tabii ki öncelikle heyecan Doruk'ta. Yani bizim çocuklar aslında tabiri caizse göreceğe çıkıyor teknik olarak. Ki yani biz onları biliyoruz. Biz onlara güveniyoruz. Her şeyden önce zaten çok çok iyi oynayacaklarını da biliyorum ben. Yani öyle hissediyorum. Öyle ümit ediyorum her şeyden önce. Ki Avustralya bizim seviyemizin bence çok çok altında bir takım. Yani çok net bir şekilde bir skelet farkı var ortada. Ama şöyle bu maçı konuşmadan da bir kulağımızı şeye verelim, müziğimize verelim, olur mu?
5: Birisi zırdırıyızdan alırsın.

dedim. Tabii ki dinleyici yorumlarını da alacağız, dinleyici sorularını da alacağız. Ama birazcık milli takım öncesinde, yani maçımız öncesinde biraz Avustralya tarafında konuşmak istiyorum. Bir kere rakibimiz zayıf bir kadro olduğunu söyleyeyim. Ben biraz yorumlarken Asya elemelerini, Asya kupasını aslında birazcık baz aldım rakibimizi analiz ederken. Biraz daha hazırlık maçlarından ziyade oralara daha fazla kanalize oldum. Çünkü sonuçta hazırlık maçlarında hocalar bazen farklı şeyler deneyebiliyorlar ve doğru kurguları bazen denemiyorlar. Yani biz de mesela çok rotasyonlu kadrolarla aslında hazırlık döneminde görücüye çıktık. As kadromuzla, as 11'imizle doğrudan çok da fazla oynamadık. O yüzden de yani Avustralya'yı değerlendirirken birazcık daha hedef maçlarda neler yaptığının üzerine gittim. Ki nitekim şöyle bir duruma rastladım. Yani aslında Popovic hocanın genelde dörtlü bir hatla arkada karşıladığını görüyoruz. 4-3-3'ü oynamayı sevdiğini biliyoruz. Ki çok fizikli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle savunma hattında yani gerçekten çok fizikli oyuncular var. Sol bekte Aziz Beyci görme ihtimalimiz var. Hala da onu söyleyelim ama muhtemelen yani burada önümdeki kadroda beşli olarak dizmiş Avustralya'yı akıllı ekran, ama ben gözlemlerim doğrultusunda dörtlü çıkacağını düşünüyorum Avustralya'nın. Ki Boss oynaması bekleniyor. Yani Aziz Beyci yerine Boss'un oynaması bekleniyor sol bek pozisyonunda. Feyenoord'lu oyuncu, ki Feyenoord deyince akıllara da Güney Kore maçında konuşacağız ama yani Inbeom müthiş bir maç oynadı. Orayı Güney Kore tarafında konuşuruz. Ama yani şunu söylemem gerekiyor. Yani bu takım bizim seviyemizde bir kere kesinlikle değil. Üretme konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Evet, birebir mücadelelerde bize karşı bazı alanlarda üstün gelebilirler. Yani omuz omuzalarda, işte bu ikinci topları toplama konusunda biz eğer atikliğimizle fark yaratırsak o zaman işi çok kolay bir şekilde çözeriz. Ama onun dışında bu ikili mücadelelerde vesaire gerçekten bizi zorlayabilecek bir takım. Ama yani topla beraber bir set hücumunda bir şey üretebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bence biz eğer bizim elemelerde, yani playoff turundan bahsediyorum, oradaki konsantrasyonumuzu korursak, ki Romanya ve Kosova maçlarından bahsediyorum, buradaki değerli nokta şu: evet, en iyi futbol oynandı mı? Belki oynanmadı, ama maçta biz şunu görebildik. Yani milli takımımızın çok soğukkanlı bir şekilde maçı kapayabildiğini gördük. Ve bizim Dünya Kupası'nda aslında en ihtiyacımız olan şey de, yani bizim takımın tavanı zaten çok yüksek. Yani yetenek tavanı vesaire, üretme kabiliyeti, hızlı hücumlarla bir şeyler yapabilme kabiliyeti çok yüksek, ama işte maçı kapama noktasında problemler var gibiydi. Bence Romanya ve Kosova maçları bunu çok net bir şekilde giderdi. Şimdi Avustralya'ya karşı da eğer biz ilk yarıdan bir tane gol bulursak, tıpkı Amerika'nın Paraguay'a bulduğu gibi, o zaman konuyu çok erkenden kapatabiliriz. Yani maçı 2'ye sürüklediğimiz zaman ben Avustralya'nın 2-0'ı çevirecek canı olduğunu düşünmüyorum. Ama 0-0 gittiği her senaryoda her dakika daha fazla özgüvenlenecek bir tane takım bekliyorum Avustralya adına. Yani Avustralya tarafı dün şöyle bir açıklamada bulundu. Yani biz buraya kaçıncı defa geliyoruz, Türkiye buraların aslında daimi takımı değil şeklinde. Ki bu açıklama bile bence milli oyuncularımızda aşırı bir motivasyona sebep oldu. Ve bence kendini kanıtlama ihtiyacı hissetti milli takım, ki İsmail Yüksel'in açıklamaları da çok netti yani bu konuda. Bakalım, göreceğiz yani. Hakikaten bizim takımı ben çok inanıyorum Avustralya karşısında da. Yani adamlar 4-3-3 bir şekilde dizilecekler. Muhtemelen Paraguay gibi, yani Amerika'ya karşı oynayan Paraguay gibi biraz daha derin blokta oynayacaklarını düşünüyorum. Yani kenar oyuncularıyla biraz daha skora gitmeye çalışacaklardır. Ki bir oyuncunun altını çizeceğim. Muhtemelen ilk 11 oynamayacak Avustralya'da, ama şöyle bakacağım adamın isminin telaffuzunu yanlış söylemek istemediğim için bir kez daha bakıyorum. İran Kunda ismini ileride duyabiliriz. Yani Watford forması giyen oyuncuyu. Çünkü yani Championship seviyesinde de 42 maçta forma giydi. Zaten Bayern altyapılı bir oyuncu. 20 yaşında, 2006'lı bir oyuncu. Yani muhtemelen oyuna girdikten sonra belki ikinci yarı iyi şeyler gösterebilir. Ama dediğim gibi ilk yarı beklemiyorum oyuncunun oynamasını. Onun dışında tabii ki milli takımımızın 11'inde normal şartlarda mesela Amerika maçında İsmail'in oynamasını bekliyorum, ama bugün ki yani daha doğrusu Avustralya maçındaki 11'imizde bence Orkun Hakan çıkacağız. Biraz daha aslında yani konuyu ilk yarıdan kapatacak en aslında hücumda mahir ayaklarımızla çıkacağımızı düşünüyorum, ki öyle çıkmamız gerektiğine de inanıyorum. Her ne kadar fizik mücadelede belki İsmail'i koyduğumuzdan çok çok daha iyi olabiliriz, ama kurguda
yani

0: 4 hücumcunun arkasında Orkun Hakan çıkacağımıza inanıyorum. Bu şekilde üretebiliriz. Çünkü onlar bize gol karşılığı olarak birden fazla verebileceklerine inanmıyorum. Konuyu 2-0'a getirirsek ilk yarıdan, o zaman işte biz de grup liderliği adına iyi bir skorla ayrılabiliriz. Yani normal şartlarda daha temkinli yorumlar yapmak, daha güvenli yorumlar yapmak daha doğru oluyor böyle maçlar öncesinde ama ya açıkçası bilmiyorum. Avustralya karşısında da çok da fazla temkinli yorum yapamayacağım. Kimse de kusura bakmasın. Çünkü takımımıza güveniyorum. Hiç burada işte olduğumuzdan bizi daha küçük görerek işte ayaklarımız yere sağlam bassın edebiyatına da girmeyeceğim. Çünkü bu takım gerçekten iyi bir futbol takımı. Ve bir kulüp takımı gibi oynayabilme klişesi var. İnanılmaz doğru bir klişe. %100 katılıyorum ve bizim takımda, bizim çocuklarda Montella bunu çok net bir şekilde başardı. Yani kadro seçimleri olsun vesaire vesaire aşırı eleştirildi. İşte herkes bir laf söyledi ama abi hocanın vardır bildiği demek istiyorum. Ben biraz daha hoca tarafındayım burada açıkçası. İşte şu neden alınmadı, bu neden gelmedi hikayesinden çok bunu bence Merih Demiral'ın podcast'ı çok güzel bir şekilde bize açıkladı. Yani 5 bölümü oldu, 4 bölümü falan izledim şu ana kadar. Ya yani inanılmaz bir podcast olmuş hakikaten. Yani Merih, eline sağlık. Yani çok çok güzel bir iş yapmışsın. Vallahi benden daha iyisin diyebilirim abicim. Yani onu söyleyebilirim. Şaka bir yana. Gerçekten çok tatlı anlar var orada da ve takımın içinde ne kadar iyi bir hava olduğunu görebiliyoruz. Yani ben dışarıda tabii ki herkesin eleştirme hakkı var, herkesin bir şey söyleme hakkı var ama takım gerçekten kendi içinde kenetlenmiş olduğunu, kendi içinde nasıl aslında eğlenerek vakit geçirdiklerini de bizlere çok güzel bir şekilde sergiliyor Demicast podcastleri. Yani birazcık şey gibi oldu, sponsorluk şeyi gibi oldu ama yani tamamen kalben söylediğim bir şey. Yani milli oyuncumuz bu kadar güzel bir işe imza atıyor ki tarihte daha önce böyle bir iş bizim milli takımımızın, futbol milli takımımızda daha önce görmedik. Yani böyle işler hepimizin keyfini daha da arttırıyor ve biz de açıkçası yani sohbet ederken, radyoda program yaparken veyahut da farklı mecralarda program yaparken de sohbetimizin boyutunu atlattırabiliyorsunuz. O yüzden de bir kez daha çok teşekkür ederiz. Dinleyici mesajlarına dönmek istiyorum biraz. Sonra da tabii ki kısa bir araya gideceğim ama can selam demiş Mehmet Bey. Yayınlar sence çok sönük bir başlangıç değil mi? Hiç o eski tat yok. Teknoloji girdiği her yeri batırıyor demiş. Valla ben biraz bunun karşısındayım. Yani bu biraz tepki çekecek tabii ki açıklamalarım ama yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki ya bir kere mola benim çok canımı sıkıyor. Onu söyleyeyim. Yani ama bunun teknolojiyle alakası yok. Bunun tabii ki aradaki ekstra bir reklam göstermeyle alakası var. O yüzden oradaki mola işi, yani 3 dakikalık mola işinin bana hiç kimse yani mantıklı açıklamasını yani finansal harici yapamaz diye düşünüyorum. Oyuncular dinleniyor mu? Yok abicim öyle bir şey. Yani 30 saniye su molası yaparsın devam edersin abi. Yani 3 dakikada gerçekten oyun da düşüyor. Yani evet ilk 22 dakika tam moda girerken 23'te bir anda oyun duruyor. Yani 30-35'e kadar maç daha kendine gelemiyor. Bu çok kötü. Ama mesela sarı karta müdahale işini gördük. İlk defa Paraguay-Amerika maçında gördük bu arada. Hani yanlış bir şekilde bir sarı kart görmüştü mesela. Tim Ream sarı kart görmüştü. Tim Ream'in sarı kartı iptal edildi mesela. Orada aldatmaya yönelik hareket olarak Almiron'a sarı kart çıktı gibi aslında çok iyi de uygulamalar var. Ama bazı şeylerin de uygulanmadığını görüyorum. Mesela bu korner 5 saniye, taç 5 saniye hikayelerinde de çok fazla böyle bir radikal bir uygulama yok. 7-8 saniyeleri saydım. Birçok maçta denedim yani bunu. O yüzden de yani aslında kurallar böyle çok keskin bir şekilde oluşturulmamış. Ama kurallara uyma konusunda çok enteresan bir örnek var. Bunu tabii ki biraz sonra anlatacağım. Kore-Bosna maçı, Kore-Bosna değildi pardon. Kore-Çekya maçıyla alakalı bir kısım var. Yani herkes kurallara aşırı uymaya çalıştığı için çok garip görüntüler ortaya çıktı. Onu da söyleyeceğim. Bu arada hakem performanslarına da değinmek istiyorum. Korkunç hakem performansları var. Hakemleri hiç beğenmedim. Onu söyleyeyim. En son maç biraz Hollandalı hakem fena değildi. Dün geceki maçtan bahsediyorum ama ilk 3 maçta da çok kötü bir hakem performansları. Özellikle açılıştaki Sampaio, yani Meksika maçının hakemi büyük skandaldı bana sorarsanız. Nedenlerini de tabii ki anlatırım. Birçok şeyde konuşuruz. Hani her zaman Süper Lig'de hakemlerimizi eleştiriyoruz ama biraz da yani gördüğümüz aslında dünya Kupası sahnesindeki hakemleri de eleştirmek isterim. Ki yani burada Türk hakemlerini övüyor gibi olacağım ama yani biz de en az, bizim hakemler de en az bu kadar yönetirdi diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ya teknolojinin girdiği, ya şu benim hoşuma gitmiyor Mehmet Bey. En azından size katıldığım bir taraf olsun. Bunu hani öylesine söylemek için söylemiyorum ama hoşuma gitmeyen bir şey. Abi hakeme bakıyorsun, abi Robocop gibi adam. Adamın üzerinde 2 kilo, 3 kilo gerçekten elektronik tetisat var ve yani tuhaf duruyor abi yani. Oradan bir kamera, buradan şey. Ha şeyi güzel ama en azından. Hakem kamerasından bazen başka açıdan görüntüyü görebilmemiz güzel ama yani şunun biraz daha hafifini yapsalar adamlar hakikaten helak oluyorlar. Belki de o kadar fazla üstlerinde teknolojik alet var ki adam rahat bir şekilde maçı yönetemiyor. O yüzden de belki çok kötü, onu da bilemeyiz. Yani oradaki psikolojiyi okuyamayız ama yani dediğim gibi o görüntü bence de çirkin. Ha, bir de mesela hep mesela biz kendi ülkemizde hakemlerin İngilizce bilmeme işini eleştiriyoruz ki ben çok eleştiren bir kısımdayım bu konuyla alakalı ama Brezilya'nın en iyi hakemi denen Sampaio'nun da VAR açıklamasında İngilizce konuşamadığını da gördük. Bu da bence çok büyük bir skandal. Yani Dünya Kupası'nda Somalili hakemi tamamen siz siyasi sebepler dolayısıyla ülkesinden geri yolluyorsanız Afrika'nın en başarılı hakemi olmasına rağmen girip Sampaio'yu koyuyorsanız ki Sampaio hak etmiştir muhtemelen bir anda yani Sampaio'nun İngilizce konuşamadığını gördük. Açıklayamadığını gördük. Portekizce açıklamaya başladı bazı şeyleri ve yani çok garip bir andı. Onu da söylemiş olayım, eklemiş olayım. Şöyle bakıyorum, Hakan Bey yazmış. Can kardeşim selamlar. 8 takım 4 maç oynandı. Hepsini izledim. Ben de izledim. Amerika ve Güney Kore hariç seyir zevki yoktu. Harfiyen katılırım. Ama 1-2 tane itirazım var buna. Onu söyleyeceğim. Bunu diğer takımları konuşurken mutlaka ekleyeceğim çünkü bir iki tane takımın hakkını yememiz gerekiyor. Ama ben de en çok Güney Kore ile Amerika'yı beğendim. Özellikle ya Güney Kore tarafında çok büyük bir handikap var. Ama o handikap olmasaydı çok daha büyük büyük cümleler kurardım. Amerika'yı kurduğum gibi onu da anlatacağım tabii ki. Türkiye-Avustralya maçı ile alakalı sohbetimizi de araya gittikten sonra. Telefon almayacağım, onu söyleyeyim, telefon alamıyorum. Kusura bakmayın İlhami Bey, size de sevgilerimi ileteyim bir kez daha. Her zaman bizleri de takip ettiğiniz, mesaj gönderdiğiniz için de bir kez daha teşekkür edeyim. Gerçekten eksik olmayın demek istiyorum. Yani çok iyi yorum Mehmet Bey, inanılmaz bir yorum geldi bu arada. Yani hakikaten bir şey anlatacaktım, dediğimi unutturdunuz. Can hakemler sniper gibi ortalıkta dolaşıyor, ne gerek var buna demiş. Ya evet abi, yani öyle bir kıyafet ki. Ya yani bir şeyler çok güzel açıklamış Sayın Ahmet Çakar'la Fırat Aydınız çok güzel açıklamış. Sayın Fırat Aydınız, yani onları da çok güzel bir açıklaması var. O yüzden yani sniper çok iyi tabirmiş ama yani, abi olmaz yani, o kadar da değil yani. O zaman robot yönetsin yani. Yani işte ya diyeceğimi unuttum, hakikaten diyeceğimi unuttum yani. Neyse, biraz şöyle bir genel toparlayıcı bir cümleyle devam etmeye çalışayım. Avustralya Türkiye maçı hakkında konuşuyorduk. Yani adamlar 4-3 çıkıyorlar, derin blokta oynayacaklar, biraz Paraguay'ı andıracaklar bence ister istemez. Biz bayağı iyi oynayabiliriz. İlk yarıdan 2 yapmamız lazım. İlk yarıdan 2 yapmak neden lazım? Çünkü liderlik için lazım. Yani dakikalar geçtikçe özgüven depolayacaklar. Yani zaten hani ben bu maç kurgusunda Orkun ve Hakan'ı ortada oynaması gerektiğini düşünen taraftayım. Ama dediğim gibi Vontella Hoca'nın verdiği her karara aşırı saygı duyuyorum ve en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Ben bazı şeyleri tabii ki göremeyebilirim. Tabii ki Montella benden daha iyi bilecek. Hocaya sonsuz güveniyorum, sonsuz arkasındayım. Yani çok bariz bir hata yapmadığı sürece de çok da fazla eleştirmeyi düşünmüyorum turnuva boyunca, onu da söyleyeyim. Yani birazcık Türkiye'yi yorumlarken daha fazla olumlama tarafından veyahut da görülmeyeni görme tarafından yorumlayacağım turnuva boyunca, onu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani bir tane arkaya tembel pas attı diye bütün hurra adamı yüklenmeyeceğim demeye çalışıyorum. Çünkü ister istemez öyle oluyor. Ben biraz daha farklı duracağım burada çünkü o, yani Merih'in bize anlatmak istediği podcastlerdeki şey çok önemliydi. Anlatmak istediği şey, abi olabilir hata ama biz oynamaya devam edeceğiz. Biz şu anda herhangi bir oyuncuya linç olursa da onu iplemiyoruz. Biz kendi aramızda zaten mutluyuz. Mutlu bir şekilde oynamaya devam edeceğiz mottosuydu. Ve yani bizlerin de o takımın bu nasıl diyeyim, havasına, aurasına katılmamız gerektiğini bence bizlere anlatan bir seri vardı. Alt metni oydu yani oradaki podcast'ın. O yüzden de ben gerçekten çok iyi bir liderlik olduğunu da düşünüyorum Meri'nin yaptığı bu işin. Yani Hakan Çağlanoğlu ne kadar iyi bir kaptansa, Meri'nin de çok iyi de bir lider olduğunu, belki tamamlayıcı kaptan rolünde çok iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Evet, saha içinde Meri'yi eleştireceğim bir iki tane taraf olabilir ama saha dışında liderlik vesaire, o takımın kurgusunun gayet iyi gidebilmesi rolünde gerçekten Meri ağzına sağlık. Bir kez daha teşekkür ederim. Onu da söylemiş olayım. Bunu okumayayım Hakan Bey, bunu okumayayım, bu olmaz. Ya, uyku saatlerimiz mahvoldu ama onu söyleyeyim. Yani hakikaten derme çatma uyuyorum. Şöyle bir 3 saat uyuyorum, kalkıyorum, bir 2 saat daha uyuyorum falan. Böyle enteresan bir durum var. Ama uykum yok ilginç bir şekilde. Böyle bayağı da motiveyim yani. 4'te 4 gidiyoruz biz de. O halde hani Türkiye'yi de konuştuk. Ben kazanacağımızı düşünüyorum, hani tahmin de vermiş olalım. Ya ben maç öncesinde 2-0 diyordum ama 3-0'la tahminimi yinelemek istiyorum. Yani şu ana kadar gece yarısı saat 4'e kadar Türkiye'nin 2-0 kazanacağını düşünüyordum. Ama artık 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Yani bu maçtan biraz etkilenilecektir. Biraz daha şevk dolu bir Türkiye bekliyorum diyeyim. Kısa bir ara.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu.
8: Belçika. Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
9: Evet, nerede kalmıştık? Tabii ki konuşmuştuk, bizim grubumuzu konuşmuştuk, bizim çocukları en son konuşarak aslında D grubunu noktalamıştım. Yani Amerika Paraguay Endeksinde başladık, sonrasında Avustralya'yı birazcık analiz etmeye çalıştım. Tabii ki bizim Avustralya'ya karşı ne yapacağımız, daha doğrusu birazcık analiz etmeye çalıştım. Yoksa Avustralya'nın işte şu kadrosunda şu var şu var gibi gitmedik. Birazcık çünkü o tip gitmek için turnuvada maç izlemek istiyorum. Önden tahmin yaparaktan ziyade elle tutulur ürünleri birazcık sizlerle sergilemek istiyorum. Yani sonuçta elle tutulur bir performans gördük Amerika'da da. İşte Paraguay kötü oynasa da sonuçta önümüzde bir performans var, onu konuşabiliriz. Ve D grubunu noktaladık. Esasında kısaca bir B grubuna da değineceğim. B grubunda Kanada-Bosna maçı vardı ki Kanada-Bosna maçı esasında çok kötü bir maç değildi. Yani Meksika Güney Afrika maçı kadar kötü bir maç izlemedik, onu söyleyeyim. Ama burada ben birazcık Bosna'yı eleştireceğim. Evet, hak da veriyorum. Sonuçta ev sahibi ülkeye karşı erken bir gol bulduğunuz zaman oyunu birazcık daha kaparsınız. Yani belki de ya zaten maçın favorisi olarak Kanada gösterildiği bu ortamda, yani saygı duyuyorum ama maçı tamamen Bosna antrenörünün zihniyetinin verdiğini düşünüyorum. Yani evet, Kanada çok daha iyi oynayan taraftı maçın bütün bölümünde bana sorarsanız. Yani 22. dakikadan itibaren Kanada daha iyi futbol oynayan taraftı Bosna'ya göre. Ama yani ilk 21 dakikadaki anlayışı belli bir maçın belli alanlarında da gösterseydi Sergei Barbaraz Hoca, o zaman Bosna'dan belki galibiyet bile görebilirdik. Ki Kanada'nın çok daha iyi oynadığı bu ortamdan bahsediyorum. Yani şunu söyleyeyim, bir kere zaten Balkan takımlarının ve yani Orta Avrupa takımlarının duran toplarda etkili olacağını tahmin ediyordum turnuva öncesinde. Ki nitekim zaten Bosna'nın golü de duran toptan geldi. Yani maçın kapağı normal şartlarda bir tarafta Alphonso Davies, bir tarafta Edin Dzeko olması gereken ortamda da ikisinin de süre bulmaması beni de bayağı şaşırttı ilk etapta. Ama sonra öğrendim ki yani sakatlıklar varmış, riske edilmek istenmemiş. Bir de şeyi gördük maçta, yani belli bir alandan sonra maçın hani berabere biteceğini hissedersiniz ya. Larin'in attığı golden sonra çok net bir şekilde hissettirildi bu. Yani izleyici bunu çok net aldı. Kanada bence şanssızdı. Çok denedi. Özellikle sol tarafta Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden Liam Miller çok denedi. Bence çok daha iyi olmasını beklediğim Buchanan, sağ ön oyuncusu, Villarreal'li oyuncu ki sağ bek normalde, sağ kanat beki gibi bir oyuncu. Çok kötü gördüm. Yani Kanada milli takımında çok iyi şeyler yapması beklediğim oyuncuyu hiç beğenmedim maçta. Liam Miller kanadı bence başarılıydı. Jonathan David derine inip gerçekten bağlantıları kurdu ki zaten Kanada'nın bu kadar fazla alan yakalaması ya da bu kadar fazla üretebilmesinin de sebeplerinden bir tanesi Jonathan David'in derine gelip oynamasıydı. Estakio'yu çok beğendim orta sahada. Kone Estakio ikilisi hiç fena değildi ki bence Bosna'ya karşı da oyun üstünlüğü almaya başardılar. Nitekim Belki tarafsız sahada tam kadrolar oynansa daha farklı bir maç izleyebilirdik. Anlayışlar daha farklı olabilirdi ama sonuçta Kanada taraftarı full doldurmuştu stadı. Yani Meksika gibi değildi. Meksika'da bilet fiyatlarında çok ciddi bir boykot var. Onu tabii ki A grubuna gelince konuşacağız ama Kanada tarafında gerçekten belli başlı şeyleri beğendim. Bu arada Kanada da şanssızdı yani. Bosna Hersek'in yani Kanada bir tane pozisyon yakaladı. Seyat Kolasinac topu uzaklaştırmaya çalışırken az daha kendi kalesine atıyordu. Üst direk yardımcısı oldu. Yani bir anda Kanada yani maçı da kazanabilirdi. Kazanacak fırsatları da yakaladı. Hatta son bölümde çok net bir fırsat daha vardı Kanada adına ama yani şöyle söyleyeyim. Nitekim Bosna Hersek'in zihniyeti başka türlü olsaydı maçta, yani maç bu hale de gelmezdi demeye çalışıyorum. O yüzden de bana sorarsanız buradaki kabahatli Bosna hocasıdır derim bana göre. Ki evet, Hakan Bey de benzer bir şey yazmış. Can, Bosna Hersek bence korkarak çekinerek oynamasa maç 3-0 bitecekti demiş. Evet, %100 yani. Çok çekindiler abi, yani inanılmaz çekindiler. Ben hiç beklemiyordum. Yani hele hele Bosna gibi bu kadar dolu dolu gelen, yürekli bir şekilde, zaten müthiş bir tanıtım var. Edin Dzeko'nun hikayesi bambaşka bir hikaye zaten. Yani hakikaten bütün futbol romantiklerinin seveceği bir hikaye Bosna dersek ama yani o hikayeye yakışır bir takım tam görmedim ben açıkçası, bilmiyorum. Ve evet, şu yoruma %100 katılıyorum Hakan Bey. Çok iyi bir gözlemcisiniz hakikaten. Bu da notlarımın arasında vardı ama siz söylemişsiniz gibi yapalım aslında. Çünkü siz daha önce söylemiş oldunuz ama Larin bir dahaki maça kesin 11 başlayacak bence bu arada, %100. Oyuna girdikten sonra zaten yani bayağı bir aurasını hissettirdi saha içinde. Ama nasıl olacak bakalım yani, muhtemelen bence Buchanan oynamayacak. Çünkü ya da Olivaseye oynamayacak. Yani çünkü Miller'ı bir ara sağda da gördük. Hani normalde sol kenar başladı oyuna da yani herhalde Larin yani daha çok merkezde kurgulanacaktır. Muhtemelen tabii ki Beşiktaş'ta oynadığı dönemdeki sol kenar rolü olmayacak ama yani herhalde Olivaseye yerine Larin'le görebiliriz. Ki şey de çok enteresan, yani aslında kulübede Promise David de var ki çok çok iyi bir maç oynadığı mı tartışılır ama çok çok iyi bir oyuncu olduğunu ve yani bugünden sonra daha da iyi bir oyuncu olacağını düşündüğüm bir isim. Orada bakacağız ama Larin gerçekten aurasıyla maçın içinde ben de varım dedirtti. Buna %100 katılırım. Yani bu maç hakkında da daha fazla bir şey konuşmayalım. Yani süremiz biraz kısıtlı çünkü. Hatta yavaştan da geçelim A grubuna istiyorum. A grubunu parça parça konuşmak istiyorum. Çünkü Meksika maçı aslında şu anda yani turnuvanın başlangıç maçıydı ve daha sıcak günden bir maç değil ama onunla başlayalım diyorum. Ki ya bir kere şunu söyleyeceğim. Yani Meksika ya bu kadar duygularına yenik düşen bir takım olamaz. Ya 9 kişi turnuvanın belki de en zayıf takımına karşı kırmızı kart göremezsiniz abi. Ve takım kaptanınızın kırmızı kart görmesi kadar kabul edilemez bir durum olamaz. Yani bence şu anda Meksika taraftarı Cesar Montes'e çok kızgındır. Ki turnuvada Cesar Montes belki de Meksika'nın yerine koyamayacağı tek oyuncu. Ve grupta iki tane tam kafa takıma karşı oynayacaklar. Yani Çekya ve Güney Kore'ye karşı oynanırken ne kadar Cesar Montes'e ihtiyaç olduğunu bence Çekya'nın duran topları çok net bir şekilde gösterdi. Yani takımda 1.85 üzerinde savunmacı yok. Tek savunmacı 1.95'le Cesar Montes ki gerçekten de aslında iyi de bir oyuncudur Cesar Montes. Benim beğendiğim de bir oyuncudur. Ama ya, bu kadar büyük bir amatörlük yapılmasını kabul edemiyorum. Yani bir Meksikalı olsam burada çok çok daha... sert cümleler kurardım herhalde ama ya çünkü çok bu şey bir şey. Yani nasıl anlatayım? 90. dakikada sizin gidip doğrudan bir kırmızı kart görmeniz, 2-0 önde olduğunuz bir ortamda birazcık da sabote etmek. Yani hata yaparsınız kabul. Saha içinde belki maç 2-1 biterdi, ona da kabul. Ama sizin iki tane kafa maçınızda en önemli oyuncunuzun kaptanınızın olmaması kadar bu kadar yani sorumsuzluğu ben kabul edemiyorum. Bilmiyorum. Yani futbol adına bence kötü bir şey oldu. Çünkü yani Meksika'yı en üst seviyede izleyemeyeceğiz. Ama tabii ki ev sahibi avantajı var. Hani ev sahibi avantajını da ne kadar kullanıyorlar çok tartışılır. Yani bütün tribünlere bakıyorsunuz. Bilet fiyatları korkunç bir fiyatta olduğu için tamamen orada yani Meksika dalgası bile maçın ilk yarısına gelmedi ya. İkinci yarıya kadar Meksika dalgası görmedik ki 4 tane maçta da her maçta Meksika dalgasını ilk yarıdan görüyorduk. Yani inanılmaz bir durum bu. Yani hiçbir şekilde Meksika tribünleri maça girememiş. Zaten Meksika başkanı da ya bilet fiyatları konusundaki insanlara itirazına, halkın itirazına çok net bir şekilde destek vererek maçlara gitmeyeceğini açıkladı. Ki onun yerine hani bir kız çocuğunu o VIP koltukta gönderdiğini açıkladı. Onu da söyleyelim. Hatta halkla beraber meydanlarda, tribünlerde değil, meydanlarda izleyeceğini açıkladı başkan. Yani Meksika tarafıyla alakalı negatif şeyleri söyledim ama pozitif şeyler de var. Bir kere Quiñones'in performansı inanılmaz iyiydi maçta. Yani çok denedi. Gerçekten belki çok kötü bir takıma karşı oynadılar ama yani en azından saha içerisinde sol kanattan Gallardo'nun bindirmelerini pozitif buldum. Sürekli ceza sahası içindeydi. Onun haricinde Quiñones bence çok iyiydi. Gutierrez'i ilk yarısı ilk ikinci yarı bir şeyler üretirken gördüm. Jimenez de fena değildi. Ama ya yani şunu söylemem lazım. Yine de yani bu kadar kötü bir takım karşısında 2-0 kazanmak bence başarısızlık. Yani gruptaki diğer takımlar herhalde 3 yapacaklar en az. Öyle söyleyebilirim. Yani Güney Afrika'nın birazcık ilk görüntüsünün averaj takımı olduğunu söyleyebilirim. Ki yani şöyle söyleyelim bir kez daha. Foster takımın gol ayağı, Burnley'de oynuyor ve yani Premier Lig'in aslında gedikli oyuncularından bir tanesidir. Ya yani bir tane şut çekmedi ya. Bir tane isabetli şut vuramadı maçta yani. O yüzden ya diyecek hiçbir şey yok. Ya adamlar uzaktan isabetli şut vurmak için 35 metreden kaleye Ranhel'e hakikaten antrenmanda sanki açma germe hareketi yaptırır gibi şutlar yolladılar. Çok sert oynadılar bu arada. Yani aslında Sampaio'nun ilk başta sabırlı bir şekilde kartlarını çıkardığını da söyleyeyim. Yani çok eleştirdim Sampaio'yu hakem olarak ama ya çok kötü bir maçtı. Yani bizim için belki de eleştirmek açısından en rahat maçtı. Diğer 3 maçta tabii ki bu seviyenin üzerine çıktı. Ya biraz Güney Afrika kaynaklıydı. Kaleci övenler var. Ben hiç katılmıyorum. Yani 2 tane akrobatik kurtarış yaptı ama bence korkunç kötü bir kaleci. Onu söyleyebilirim. Yani Ron Van Williams'ın tamamen göz boyama performansı sergilediğini düşünüyorum. 2 tane akrobatik çıkardığı toptan dolayı. Yani kaleyi dolduramadığını, yani nasıl diyeyim, tam böyle bir maçta şöyle çok büyük yargılarda bulunuruz ya oyunculara. İşte tam yanıltıcı performans olduğunu düşünüyorum ki ikinci ve üçüncü maçlarda göreceğiz kaleciyi de. Bunu söyleyeyim çünkü nerede sosyal medyada işte hatta birçok kişinin de kaleci övdüğünü gördüm. İnanamadım abi. Yani inanamadım ya, bu kaleciyi bilmiyorum. Yani övülebilecek bir taraf olduğunu düşünmüyorum. 2 tane akrobatik kurtarışa kaleci övmeyeceğiz burada. Kimse kusura bakmasın. Şöyle bakıyorum. Can Meksika böyle zaten demiş bir dinleyicimiz. Kore ve Çekya karşısında ancak en iyi 3. olarak belki en üst tura çıkarlar. Yani evet ama ya dediğim gibi güç dengeleri çok yakın. Yani maçtaki motivasyon veyahut da ikinci maçta hani Javier Aguirre başka bir şey gösterirse o zaman başka bir şey konuşabiliriz. Ama Javier Aguirre'nin de özelliğinden bahsetmek isterim Meksika konusunda kapamadan önce. Bir kere hoca çok beğendiğim bir hocadır benim. Yani aslında başaltı bir takımda imkansızı başarma konusunda belki de dünyanın en iyi hocalarından bir tanesidir ama Meksika yani orta düzey bir takım. Yani başaltı orada yanlış kelime oldu. Yani çok vasat altı bir takımla vasatın üstüne çıkabilme potansiyeli olan bir hoca Aguirre. Ki Atletico Madrid'in ilk dönemi sonrasında yıllar boyunca La Liga'da çok düşük bütçeli takımları alıp her zaman bir doğrultuya koydu Aguirre. Ama yani Meksika'da işte bu kadar kötü bir takım karşısında 4-5'i attırtmayan yani üretme konusunda gerçekten çok da aslında iyi bir hoca olmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi mesela Çekya karşısında ya da Güney Kore karşısında sabırlı bir oyunla farklı şeyler de gösterebilirler. O yüzden bu yorumu o şekilde kurmayacağım. Ama evet bu maçtaki oyun gibi. Ya şöyle söyleyelim, Güney Afrika'ya karşı bir turnuva olsa yani 3 takım oynasalar Meksika sonuncu olurdu diyeyim. Ama dediğim gibi işte Çekya veya Kore karşısında da farklı bir oyunla çıkacaklarına inanıyorum. Çünkü Meksika'nın kendinden düşük takıma karşı hiçbir zaman iyi futbol oynayabileceğini artık zaten Güney Afrika karşısında oynadığı oyunda görmüş olduk diyeyim. Montes'in olmaması büyük eksi, hatta bence Çekya karşısında çok büyük bir eksi diyebilirim. Çekya-Kore maçını da konuşacağız ama bir reklama gitmem gerekiyormuş. O zaman Çekya-Kore maçını konuşmadan önce de Cesar Montes'le bağlarız. Kısa bir soluklanalım, ardından oradan devam edelim.
8: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
5: Reklam.
10: boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Konlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
2: Kale Kilit.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
3: Evet, ne konuşuyorduk? Kore-Çekya maçına geçiyorduk. Cesar Montes'den bağlayacağım diye bir cümle kurmuştum. Cesar Montes Meksika stoperi, kırmızı kart gören takım kaptanından bağlayacaktım. Şimdi sonuç olarak önce Çekya tarafını konuşmak istiyorum. Çünkü yani buraya tamamen duran toplar üzerinden tehlike yaratmaya gelmiş bir takım olarak gözlemledim Çekya'yı. Yani zaten bütün tehlikeleri de Kore kalesinde bu şekilde yarattılar ki biraz da aslında burada Kore'nin savunma hattının ve orta sahasının yumuşak olmasından kaynaklı olduğunu da birazcık düşünüyorum. Ve oyuncu tarzlarında, yani Kim Min-jae'nin yanındaki oyuncuların en azından gerçekten hani savunmada duran top karşılamasında çok ciddi problemleri olan bir takım olduğunu konuşacağız zaten. Ama Çekya tarafının da inanılmaz duran top setleri var. Çok çalışmışlar buna ve yani belki yetenek tavanı olarak en iyi seviyelerinde gelmediler. Yani bir Pavel Nedved'leri falan görmüyoruz ama gerçekten organize bir takım gördüğümüzü söyleyeyim. İyi oynamadılar. İyi futbola dair saha içinde akan oyunda çok da bir şey görmedik ama mesela Meksika karşısında Montes'in olmadığı bu ortamda Çekya'nın bir duran top gol atacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ya kornerden ya touch'tan, ki touch'ları da 5 saniye kuralına rağmen, ki kimse iplemiyor bu kuralı bu arada. Yani hiçbir hakemin iplediğini görmedim. 5 saniyede hiçbir kural değişmedi şu ana kadar. Ama yani çok da fazla böyle yani 20 saniye beklediğimiz bir denklem de olmadı, onu da söyleyelim. Ama yani 7-8 saniyede kullanıyor taç atışını oyuncular. Ve yani oradan organizasyonlar çıkabiliyor ki taçtan da gol bulabiliyorlar. Ki hatta duran topları da çok iyi kullanıyorlar. Yani Meksika'yı o yüzden çok eleştirdim. Yani ev sahibisiniz, cıvıl cıvıl aslında Meksika Azteca stadını bekliyorduk. Yani evet, taraftar gelmiş ama taraftar gelmiş, seyirci gelmiş yani. O yüzden ilk yarı Meksika dalgası olmayan bir Azteca stadını ben çok da fazla ciddiye alamayacağım açıkçası. Yani umarım bu hatadan dönerler. Yani gerçekten bir uygulama olması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle olmaz. Hakikaten böyle olmaz. Kore-Çekya maçına değinelim birazcık. Yani Meksika tarafından çıkalım. Yani Çekya tarafının tamamen duran toplar üzerinden kurguladığı bir oyun görüyoruz ki yani bu grupta Güney Afrika karşısında böyle bir moral bulacak zaten her takım, ama yani Meksika önünde de çok ters gelebilirler bir anda. Bir bakarsınız hani çok enteresan bir şekilde Çekya'nın iki galibiyetle çıktığını da görebiliriz gruptan, onu da söyleyeyim. Kore tarafında biraz konuşmak istiyorum. Bir kere öncelikle futbol adına Kore teknik adamı kimmiş bilmiyorum ismini, ona bakacağım. Çok teşekkür etmek isterim. Yani gerçekten çok beğendim Kore'yi. Çok büyük eksileri var. Ama bu yani hocaların yapabileceği bir durum, yani belki birazcık daha hafifletebileceği bir durum olarak yorumluyorum. Çünkü yani duran top karşılama zafiyeti kesinlikle var Güney Kore'nin, ama ya böyle tıkır tıkır oynayan bir takım. Ve hocasının ismine bakıyorum. Hong Hoca. Hyung Bo Hong Hoca. Hong Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten gece yarısı 5'te uyandım. Yani o gece 2'de uyumuştum. 5'te kalktım. İşte arada bir 3 saat uyudum. Yani 5'te zımba gibi bir takım izledik. Yani ilk 20 dakikası maçın bu arada korkunçtu. Yani iki takımın da kurallara aşırı uymaya çalıştığı için kaleden kaleye böyle uzun uzun yolladılar topları. Yani çok acayipti. Yani çok garip şeyler gördük maçın ilk 20 dakikasında. Hatta bir arkadaşımla izliyordum. Hatta Berkay Çakır'la izliyordum. Buradan selam olsun kendisine. Galatasaray yorumcumuz, beraber izliyorduk. Gece yarısı 5'te karşılaşmayı ve şey, yani ilk 20 dakika abi bu ne dedik yani birbirimize dönüp. Ne oluyor dedik falan. Bayağı şaşırmıştık. Hatta karşılaşmayı anlatan spiker de hani çok efendi bir insanmış hakikaten. Yani çok güzel bir dille, çok profesyonel bir şekilde hani baba ne yapıyorsunuz demeye çalıştı. Onu söyleyeyim, gerçekten komik bir andı. Ki gece yarısı saat 5'te yani böyle bir yorumun gelmesi bizleri birazcık daha keyiflendirdi, açtı yani. Karşılaşmaların spikerleri o yüzden çok mühim, onu söyleyeyim. Onun dışında yani şöyle bir durum var Kore'de. Ya öncelikle ya zaten maçın oyuncusu seçildi ama Im Bae-hwang Feyenoord forması giyen oyuncu golü de kaydetti zaten, ama ya golün haricinde de o kadar iyi futbol oynadı ki yani böyle birkaç tane telefon aldım sabah konuşuyorduk. İşte sabah kaçta kalktım o gün? İşte 11-12 gibi falan herhalde uyandım. Tekrardan sabah diyorum, öğlene varmışız ama neyse, gece maçı izlemiş.

0: geçtik. Abi işte bu adam kim falan filan diyenler oldu arayıp yakın çevremde. Dedim hani Feyenoord'da oynuyor, ben bu adamı biliyordum ama bu kadar da iyi olabileceğini düşünmemiştim. Hakikaten hem o hem de Lee Kang-in'i çok beğendim. Yani Paris Saint Germain'de belki çok fazla süre bulamadı Lee Kang-in ama yani burada futbol oynamaya gelmiş adam. Yani belli yani hakikaten çok farklıydı. Zaten Heung-min Son çok acayipti. Bir de yani şey çok güzeldi Güney Kore adına. Yani Çekya kadar aslında organize bir takıma karşı 1-0'dan maç çeviriyorsunuz ve inanılmaz boş koşu atıyorlar. Son derine geliyor. Sürekli iç koridorları hedefleyen bir Güney Kore var. Yani hücum anlamında Amerika'ya yakın bir standartta oynadıklarını da söyleyebilirim. Yani gerçekten takdir ettim Güney Kore'yi ama çok büyük bir defekt var. Yani artık duran toplardan gol, yani gollerin %40'ına yakın organizasyonlar duran toplardan geliyor ve buna bir çare bulamazlarsa hak ettiklerinin çok altında kalacakları bir turnuva olacaktır Güney Kore adına diyebilirim. Ki göreceğiz yani hakikaten Güney Kore'yi mesela Güney Afrika karşısında böyle bir 4 gollü bir galibiyetini falan bekliyorum. Çok rahat hücum ediyorlar ki ya şunu da söyleyelim. Yani Beşiktaş adına Beşiktaşlı taraftarlar çok mutlu olmuştur. Yang Yoh golü buldu oyuna sonradan girip. Ki ya şunu da söylemek istiyorum. Çok güzel sosyal medya içerikleri var. Mesela hep eleştiriyoruz bazı şeyleri ama bir tane içerik gördüm. Bayıldım yani. Gece yarısı 5 bir Beşiktaş taraftarı tam televizyonun önünde şöyle yatay bir şekilde yatmış. Yerde bir şekilde uyuyor rolünde. Şöyle göz ucuyla işte bakmaya çalışıyor maça, sonra uyuyakalıyor. Bir anda Yang Yoh diye bağırılıyor spiker tarafından. Bir uyanıyor, Beşiktaş forması seviniyor falan. Ya çok komik ve çok güzel bir şeymiş, içerikmiş. Onu söyleyeyim. Bayağı güldüm izlediğim zaman ki yani zaten şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Yani Yang Yoh ilk 11 oynar mı ilerideki maçlarda? Bence mutlaka 1-2 maçta oynayacaktır. Çünkü sonu da yani nasıl diyeyim, belki sağ ön gibi de görebiliriz. Çünkü sol önde düzeltiyorum. Lee Kang-in sol önde sağ önde Lee Kang-in, sol önde Son, ileride Yang Yoh şeklinde de dizileceği maçlar olacaktır. Ama ben yine de Hong Hoca'nın bu kadar iyi bir düzeni bozacağını düşünmüyorum. Yani Çekya karşısında 1-0'dan 2-1 maçı alan takım karşısında düzeni çok fazla bozacağını düşünmüyorum. Bu arada faul sayısı çok azdı maçta. Faul sayısı diyorum, hani oyunun durma sayısı çok azdı. Oyun çok net aktı ilk 20 dakika haricinde. 20 dakikada da top oyundaydı ama orada kural adaptasyonuna yenik düştü takımlar. İki takım da uzun vuruyordu. İnanılmaz komikti yani. Bir kez daha bunu tekrar edeceğim ama yani eğer böyle bir izleme şansınız varsa sonradan, hani maçı bu adam övüyor, neyi övüyor diye derseniz, ilk 20 dakikada böyle bir saçmalık da var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. 0-2-12-273-10-10'u da hatırlatalım. Yani bütün grupları aslında oynanan maçlar üzerinden konuşmaya çalıştım. Öncelikle D grubuyla başladım. Sonra B grubundaki Kanada'nın açılış maçını konuştum. Sonra da A grubunu konuştum ki A grubundaki güç dengelerinin esasında nasıl anlatabilirim? Güney Afrika 0 puan toplayacak şemasında duruyor. Diğer takımlarda herkes herkese karşı bir şeyler gösterebilir ama Meksika kendi bacağına sıktı diyorum yorum olarak. Çünkü yani Montez'in olmaması mutlaka bence Çekya karşısında kesinlikle fark yaratabilecek olan Meksika'ya çok büyük eksi yazdığını vurgulamak istiyorum. Onun dışında tabii ki göreceğiz. Önümüzdeki günlerde maç sayıları arttıkça bizler de daha fazla maç izleyip daha fazla takım hakkında fikir sahibi olacağız. Daha net yorumlar yapabileceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla şu anlık bu yorumları yapıyorum. Biraz sonra tabii ki milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın basın toplantısının bir kısmını vermeyi düşünüyorum. Çünkü şu anda yani milli takımdan daha önemli bir içeriğimiz yok. Ve Vincenzo Montella'nın basın toplantısında vermedik. Onu da söylemiş olayım. Montella'nın basın toplantısı var. Onu vereceğiz ama aradan sonra.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, Can Genç'le hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bir Vincenzo Montella'ya gideceğiz. Vincenzo Montella basın toplantısının ardından tabii ki sizler adına çok değişik bir içerik hazırladım. Yani son 15-20 dakikada program kapanışında orayı konuşacağız. Biraz da linç yemeğe açık bir içerik. Buradan Mehmet Bey'e de bir kez daha selam olsun. Dünyada bonservisine göre en kötü aslında kadroyu kurdum ve Türkiye'de de kurdum. Vakit olursa Türkiye'yi de konuşuruz ama dünya kupası endeksinde aslında birazcık daha uluslararası oyuncular üzerinden de sohbet ettiğimiz bir program oluyor. O yüzden de vakit kalırsa Türkiye diyelim ama Vincenzo Montella önce, sonrasında dünyanın en sıkıntılı 11'i bonservislerine göre diyorum.
5: Siamo alla vigilia per noi di un'attesa durata 24 anni. Come paese siamo emozionati, siamo fiduciosi. Sappiamo le insidie che ci possono essere nel mondiale. Vogliamo anche godere, vogliamo essere anche orgogliosi dei nostri
6: connazionali.
5: I'll hand over to my colleague.
6: No, ma io rispetto
5: Abbiamo fatto due buone partite, abbiamo coinvolto un po' tutti i calciatori che pensavo venissero qui. Sicuramente dobbiamo alzare il livello di quelle due prestazioni per competere in questa competizione da domani stesso.
6: Quindi siamo
5: fiduciosi, ma sappiamo siamo consapevoli anche delle insidie.
6: Bisogna avere un equilibrio, una tenuta mentale tale da essere pronti a qualsiasi cosa durante la partita.
5: Noi in ogni partita abbiamo un piano diverso. Ci sono cose da fare rispetto al nostro modo di giocare, ci sono cose da fare rispetto alle caratteristiche dell'avversario, sia in fase di non possesso. Abbiamo lavorato per questo, rispetto diciamo alle altre partite del girone ci abbiamo avuto un po' più di tempo,
6: questo è importante.
5: Ovviamente anche gli avversari ce l'hanno avuto, dobbiamo fare le cose giuste in campo. Mi auguro che i ragazzi che stanno rientrando da infortuni come Hakan Arda, che negli ultimi mesi hanno giocato poco, lo stesso Kenan possono garantire un minutaggio di 100 minuti. Su questo qualche dubbio, però vediamo la partita
7: Hey coach,
8: so,
7: şu anda şöyle arada Hakan ve Kenan'la alakalı hoca şunu söyledi, düzeltme yapmam gerekiyor. Yani umarım 100 dakikalık bir maçta hani en çok, yani ne kadar çok dakika alabilirlerse hani umarım yaparlar, ama 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum şu anda. Birkaç tane soru işaretim var kafamda bununla alakalı.
6: Bence
5: oggettivamente anch'io penso che sia un girone
6: molto equilibrato. Son derece dengeli. Gerçekten.
5: Sarà sempre
6: gerçekten.
5: Al campo dare delle risposte.
6: Bu
5: quindi dove tutte e quattro possono ammire al superamento.
6: Daha squadra,
5: diciamo di quarta fascia
6: che in questo caso siamo olamazdı. Noi. Belki
5: il nostro girone che è nettamente più debole degli avversari, quindi credo che sia un girone molto equilibrato. Noi crediamo e ci adoperiamo per fare bene e fare il massimo.
6: Il fattore
5: partita, sì, la prima partita è sempre quella più importante, anche se non è definitivo, perché anche possono comunque arrivare a 7 punti dopo aver pareggiato la prima,
6: viceversa, quindi. Però, tabii ki bu ilk maç belirleyici olacak diye düşünüyorum ve takımımıza gelecekte çok önemli bir konum kazandıracak diye düşünüyorum.
5: Sorumluluk hissediyorum. Responsabile,
6: en iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
5: Mi sento
6: sanki ben evlat ediniyormuşum gibi hissediyorum. Tamamen evimdeymişim gibi hissediyorum.
5: La mia passione,
6: hakikaten tutkulu bir biçimde takımıma bağlıyım. Bu sosyal medyada
5: non li guardo molto, neanche quando parlo bene, no? Perché così viene, come dire, calamitati a guardarli sempre, e so che quando i risultati, mi auguro mai, non
6: arriveranno, ci sarebbero delle critiche capruci, ma fa parte del mestiere.
5: Ma io ho detto, potrebbe essere il talento a determinare questa partita.
6: Belirleyici olabilir ve
5: quindi il risultato viene determinato anche dal comportamento della squadra messa insieme. Dove io vedo l'Australia, una squadra resistente mentalmente, sa cosa fare in campo quando ha la palla.
6: Detto,
5: e penso che è una squadra che non ha vergogna, non so usare un altro termine, ma forse non è adeguato a stare pure per lunghi tratti della partita negli ultimi 30 metri con tutti gli effettivi. Ci sono squadre che magari l'accettano poco questo, e questa è una virtù, perché poi hanno caratteristiche in velocità e poter contrattaccare. Insomma, non vorrei che la mia squadra cadesse nel tranello.
6: Onların tekniklerini kullanmak tanto, istiyorum çünkü ilginç teknikleri olduğunu
5: düşünüyorum.
7: Düzeltme yapacağım. Şimdi dayanıklı bir takım var karşımızda. Her takım onlar gibi oynayamaz. Sabırlı bir şekilde böyle kompakt bir oyun sergileyebiliyorlar. Yani bazen defansı direkt ceza sahasının üstünde de görebiliyorsunuz uzun süreler boyunca. O yüzden bizim takımımızın da bu tuzaklara düşmemesi gerekiyor. Çünkü adamların beslendiği kontrataklar var ve biz bunları engellememiz gerekiyor. Yani takım oyununu çok iyi oynamamız lazım.
5: Questa squadra appassiona almeno a me, ma ho visto anche al paese, anche a tutte le componenti che sono intorno al calcio. Appassiona perché gioca un'Inter, appassiona perché gioca con entusiasmo, gioca con coraggio, gioca con fierezza. E quindi siamo orgogliosi di questo sicuramente è una prima vittoria, poi c'è la vittoria del campo che viene determinata da tanti altri fattori, anche dagli episodi,
6: e uno
5: dei fattori sicuramente è l'emotività, perché c'è tanto entusiasmo, tanto l'entusiasmo e tanta l'attesa per poter rendere orgogliosi i nostri concittadini, i calciatori questo lo sentono. Mi piacerebbe invece che andassero un po' in campo
6: ve ben
5: giocando con le loro virtù senza avere la pesantezza
6: bu erdemlerini kendi yeteneklerini öne çıkararak
5: parado a conoscerli che quando giocano
6: çıkmalarını istiyorum, yani işin duygusunun altında ezilmemelerini istiyorum. Tabii ki duyguyu devreye sokacaklar ama özgür olmalılar, çok fazla endişe duymamalılar, bu şekilde en iyisini verebilirler sahaya.
7: Ufak bir düzeltme yapıyorum. Yani hocamız bizim futbolcularımızın ezilme konusunu öyle anlatmadı, şu şekilde anlattı. Yani biz tutkulu bir takımımız var. Tabii ki de sorumlulukları hissediyoruz ve milyonların bizi desteklediğini de biliyoruz ve büyük beklentiler olduğunu da biliyoruz. Futbolcularımızla konuşurken zaten her seferinde kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini, kendi yeteneklerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini ve rahat olmaları gerektiğini. Çünkü bu tabii ki de buraya geldiysek, bugüne kadar nasıl yaptıysak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.
5: No, siamo sentiti subito a casa, abbiamo trovato un sacco di concittadini, ci siamo sentiti un po' a casa e li ringrazio anche per questo, perché sono sempre ad aspettarci in hotel, fuori, non riusciamo ad oggi, scusa un po' ad avere tanto tempo per loro.
0: Tutto, onlarla tutto konuşacak corsa, çok fazla vakit olmasa dahi çok güzel bir şehir Vancouver, çok güzel bir karşılama yaşadık bu sahada Vancouver'da.
5: Il campo, il terreno di gioco.
0: Bir kez burada bulunuyorum, çok
5: sono solo camminato ma non ho non ben capito, ma credo
0: bence,
5: che insomma visivamente mi sembra
0: sahi,
5: mi sembra ottimo, lo stadio è bello.
0: Stadyum, ci sono tutte le condizioni per iniziare nel miglior dei modi. Yerinde çok iyi şekilde başlayabiliriz açısından diye düşünüyorum. Çok dengeli olmalıyız ve şundan
5: equilibrati e sicuramente non frenetici.
0: Sert ve zorlu olmamaktan.
7: Yani şimdi aceleci olmayacağız hiçbir şekilde. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız.
5: Ma ho letto qualcosa ma oggettivamente
0: evet, ben de
5: è stato detto qualcosa di vero, no? 24 anni che non partecipiamo, loro partecipano da 6 anni e da 6 competizioni.
0: Doğru şeyler de söylediler.
5: Hanno più esperienza, non credo che tutti i calciatori abbiano fatto 6 competizioni.
0: Oynamadık, onlar 6 turnuvada bulundular, çok tecrübeleri var ama
5: la nostra pressione hepsi de detto, non deve essere gestita.
0: Tecrübeli değil bütün takım oyuncuları.
5: Che sono abituati a giocare
0: tabii
5: sotto pressione, anche non sono
0: ama,
5: nelle grandi squadre europee, ma anche in Turchia, quindi certo, giocare per il proprio paese è qualcosa di più che va un po' gestito, ma io mi piace dire ai ragazzi,
0: per i paesi è successo,
5: che non è una loro responsabilità se per 24 anni la Turchia non era mondiale. È un loro vanto essere riusciti a portarci dopo 24 anni e adesso devono giocare e godersene questo mondiale
0: e non pensare futbolu sergilemek gerekiyor, bütün benliklerini vermeleri gerekiyor.
7: Sadece son kısmı düzelteceğim. Yani futbolcularımıza mesajımızda şunu söyledik her seferinde konuşurken, 24 yıldır katılamamak hani bizim sorumluluğumuzun dışındaydı. Yani biz yapmadık bunu. O yüzden siz 24 yıl sonra buraya katılma başarısı gösterdiğiniz için bununla gurur duymanız gerekiyor ve bugüne kadar gösterdiğiniz performansları devam ettirip tabii ki de kendi futbolunuzu oynamanız gerekiyor. Her seferinde bunu söyledik ve tabii ki de bu anların tadını çıkarabilmek.
8: Şimdi tabii Almanya'da her şey çok daha kolaydı, yerimiz çok iyiydi çünkü ulaşım açısından, otelimiz, her şey bize aitti.
5: Dentro la struttura e poi le partite.
8: Seyahat süreleri de en fazla 2 saat kadardı, fakat burada tabii durum çok farklı. Buna da

0: alışacağız. Adapte olacağız. Çünkü burada Meksika, Kanada çok büyük ülkeler arasında Amerika gidip geliyoruz. Dolayısıyla buna adapte olmamız gerekiyor. Değiştirebileceğimiz bir durum değil. Tercih de yapamayacağız. Onun için buna adapte olacağız. İki tane hazırlık maçı oynadık. İyi oynadığımız, iyi yaptığımız şeyler vardı. Tabii ki iyileştirmemiz gereken şeyler de vardı. İyileştirmemiz gereken şeyler üzerinde zaten son 10 gündür çalışıyoruz.
1: Biz
0: iyi bir performans göstermek istiyoruz elbette. Ki böylece yarın en iyisini yapalım.
2: Şöyle, ofansif anlamda ve defansif anlamda hazırlık maçlarına nazaran çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Bu kesin, hani çünkü iyi notlarımız varsa da geliştirmemiz gereken notlarımız da var o iki maçta.
0: Avustralya takımı bir bütün olarak çok hızlı bir takım.
1: Bravi anche nelle situazioni codificate.
0: Çok iyi oyuncuları var özellikle.
1: Dobbiamo concedere mai un qualche tipo di possibilità per poter esprimere la loro velocità.
0: Gol yememek konusunda dikkatli olmamız lazım. Onlara çok az alan vermemiz lazım. Alan bırakmamamız lazım.
2: Şöyle, Avustralya takımı ön tarafta çok hızlı futbolculara sahip, kurguları var, oyun kurguları var, kodlanmış bir şekilde oynayabiliyorlar onları. O yüzden biz kesin yani çok fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu ön plana koyarak oynamamız gereken bir maç olduğuna inanıyorum.
0: Evet, bazı maçları seyrettim.
1: Paraguay, no?
0: En çok tabi Amerika Paraguay maçında ilgileniyorum ama şu anda burada olduğum için seyredemiyorum. Bu su araları ilave bir ara gibi oluyor. Dolayısıyla konuşmak için iyi bir fırsat. Yani takımla konuşabilirim. Biraz daha doğrudan bir iletişim kurmak mümkün olabilir. Bu şekilde oyun içerisinde daha zor oluyor. Onun için bu araları kullanmak iyi bir fırsat olabilir. Evet. Şimdi tabii beklenti Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz. Bizden beklentilerini yerine getirmek istiyoruz. Ve güçlü, cesur bir şekilde ve tutkulu bir şekilde oyunumuzu oynamak istiyoruz. Çok destekçimiz var. Ve bu takımın değerleri, Türk değerlerini çok güzel yansıtıyor. Bundan dolayı da çok önemli bir destek alıyoruz. Başarılı olunca tabii ki çok daha mutlu edeceğiz taraftarlarımızı. Tabii elbette bu önemli. Burada taraftar sayısı daha az olacak çünkü Almanya'da tabii çok orada yaşayan ve Türkiye'den gitmiş kişi vardı, dolayısıyla orada daha çok taraftar vardı ama burada da pek çok taraftar gördük, taraftar sevgisi gördük. Eminim ki bütün Türk halkı, Vancouver'da olan Türk halkı gelecek ve bize desteğini verecek ve sevgisini gösterecek, milli takım olan sevgilerini gösterecekler.
2: Şu notu eklemem lazım. Yani biz Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk. Çünkü çok fazla biliyorsunuz insanımızdan, orada yaşayan insanımız var. Burada nasıl bir rakam var bununla alakalı açıkçası bilmiyorum ama eminim ki destekleyecekler. Çünkü geldiğimizden beri sürekli bizimle beraberler ve çok güzel destek veriyorlar.
0: Tabii fiziksel olarak çok güçlü bir ekip Avustralya.
1: Anche altre caratteristiche.
0: Bu durumda başka özellikleri devreye sokmak, başka özelliklere göre oynamak önemli. Özellikle hücumda. O yüzden bu maçta hem fiziki tarafta hem de taktik tarafta elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor.
2: Hoca şöyle dedi, yani fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz, hani bunu değiştiremeyiz. Yani ben inanıyorum ki yarın maçta tabii ki de fiziksel bir oyun da göstermemiz gerekiyor.

0: Ama aynı şekilde de tekniksel anlamda da bir oyun göstermemiz gerekiyor. O yüzden bütün özelliklerimizi barındıran bir oyun göstermemiz gerekiyor onlara karşı.
1: Ora penso solo all'Australia, siamo qui per questo. Se hai la domanda su questo, su
0: gruppo. C'è il 3-0
1: degli
0: Stati Uniti.
1: No, dobbiamo fare la nostra partita domani e pensare solo a quello, non c'è tempo per altro.
0: Ya şöyle, biz sadece kendi maçımıza odaklanmamız gerekiyor açıkçası. Rakipler ne yaptı, ne etti değil de biz kendi maçlarımıza odaklanarak adım adım ilerlememiz lazım.
2: Hocam, her şeyden önce ağzınıza sağlık demek istiyorum. Hakikaten güveniyoruz Montella, güveniyoruz size, ekibinize. Gerçekten bizleri gururlandırmaya devam ediyorsunuz. Ben kendi adıma bir yayıncı olarak, Can Genç olarak teşekkür etmek istiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından konsept bir kısmımızla devam edeceğiz.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Reklam.
5: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
6: Evet, Montella'nın açıklamalarının ardından da konsept bölümümüze giriş yapalım istiyorum ki sizler açısından, sizlerden gelen öneriyle dünyanın en pahalı hayal kırıklıkları ilk 11'ini oluşturdum. Sistem olarak 3-5-2 tercih ettim ama kanat oyuncularını, yani kanat beki olması gereken oyuncularını kanat oyuncusu olarak kurguladım. Tabii ki bu bir konsept kadro, o yüzden de herhalde çok eleştiri almayacaktır diye düşünüyorum, en azından taktik şemamız. Bunun üzerinden de tabii ki ilk başta kaleciyle de başlamak istiyorum ki Kepa Arrizabalaga'yı tercih ettim. 80 milyon euroya esasında Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye bir hamle vardı ki Kepa Athletic Bilbao'da özellikle gerçekten iyi performans sergiliyordu ki ayağı iyi kaleci trendinin esasında birazcık da ürünü olarak bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödenmişti. Bir tık panik transferi olarak yorumluyorum. Yani o dönem tabii ki Thibaut Courtois gibi bir ismin Chelsea'den ayrılmasının ardından doğrudan işte biraz panik transferi olarak Kepa Arrizabalaga alındı ki Bask bölgesinin oyuncusu olduğu için Kepa'yı da hiçbir şekilde Bilbao bırakmak istemiyordu. O yüzden de böyle bir radikal bir bedel ortaya çıktı ve 80 milyon euroya bir transfer oldu. Ya ayağı çok iyi bir kaleciydi aslında, belki 30 milyon 35 milyona transfer edilseydi o kadar da kötü bir kaleci olarak yorumlamayabilirdik ki nitekim ben çok kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum ama birazcık bu listemiz en pahalı hayal kırıklıkları ilk 11 olduğu için de kendisine yer vermeyi doğru buldum. Üçlü savunmamız var tabii ki bu anlayışta ve akıllara belki de ilk gelecek isim Harry Maguire. Yani 87 milyon euro gibi bir bedele transfer oldu ki stoperlerin, savunma oyuncularının ilk defa böyle yüksek bedellere çıkıldığı transfer olmuştu. Sonrasında Van Dijk gelmişti vesaire. Van Dijk iyi tabii ki ama Harry Maguire'ı konuşuyoruz. Leicester'dan Manchester United'da 87 milyon euro karşına transfer oldu. Yani aslında bana sorarsanız 40-45 milyona transfer olsaydı bu kadar eleştiri almazdı. Fiyat etiketi üzerindeki baskı onu birazcık etkilediğini düşünen taraftayım ki savunma lideri olarak aslında United'da asla kötü maçlarda oynadığını söyleyemem. Belli başlı maçlar için söylüyorum ama tabii ki 87 milyon euroluk bir transfer olmaması çok açık. Yani hava toplarında evet etkili ama onun haricindeki savunma parametrelerinde bir kere çok ağır olmasıyla da beraber güncel futbolda bence bir tık handikapları olan bir oyuncu olarak bu listeye girme hak kazandı demiş olayım Harry Maguire'ın ki partneri olarak iki tane partneri var. Bir tanesi bence taraflı tarafsız herkesin çok net bir şekilde katılacağı Wesley Fofana var. Fofana demek istiyorum. Makara yaptık tabii ki. Çok da severiz. O sosyal medyada çok döndüğü için bir Fofana demiş oldum. Şaka bir yana Leicester'dan yine ayrılan bir oyuncu Chelsea'ye gitti 80 milyon euroya ki bu transferde gerçekten sükse yaratan transferlerden bir tanesiydi. O dönem için çok genç bir oyuncuydu. Biraz ham bir stoper olarak zaten transfer olmuştu. Yani Leicester'da evet iyi performans sergilemişti ama birazcık yaşına ve potansiyeline yatırılmış bir paraydı. Onun geleceğin en elit stoperi olacağı olacağı konuşuluyordu ki birçok kişi de bunu konuşuyordu o dönem için, ama 80 milyon euro bunun hakkını verememesinin de bir sebebi de tabii ki geçirmiş olduğu ağır sakatlıklardı. Onu da söylemiş olayım ve bu oynadığı sürelerde de bir sürekliliği sağlayamadı. Hatta yani bu sezon nezdinde de mesela Çalobah bile çok daha iyi gözüktü Chelsea'de Fofana yerine. Ve sol stopere de Elakü'yü Mangala'ya aldım. Yani aslında birazcık Mangala bu listemizin düşük bedelli transferlerinden bir tanesi ama yani 45 milyon euroya o zamanın parasıyla Porto'dan City'ye transfer olan oyuncu. Yani dönemin en pahalı savunmacılarından bir tanesiydi ve hiç iyi oynayamadı. Yani tamamen aksak, konsantrasyon sıkıntıları var, pozisyon bilgisinde çok ciddi sıkıntı vardı ve yani City'nin tam o gelişme evresinin transferleri arasında, aslında yatırımları arasında başarısız bir yatırım olarak Elakü'yü Mangala'yı da sayabiliriz. Yani ülkemizin bayağı bir takımına yazıldı Elakü'yü Mangala, ama buradaki listemiz tabii ki birazcık şu, tarihin en kötü 11'inden ziyade bonservisine göre hayal kırıklığı yaratan 11. Burada şu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu listeyi yaparken hani bu transferlerden sonra gittiği yerde başarılı olan oyuncuları katmadım. Yani birçok kişi işte Wirtz'i, Isak'ı, Griezmann'ı, belki Hazard'ı bile söylememizi bekliyor. Ama bu isimleri saymayacağım. Onu söyleyeyim baştan. Birçok, çünkü bu tarz oyuncu var, öteki türlü işin içinden çıkamıyorduk. Yani bu oyuncular öyle bedellere gittiler ve öyle hayal kırıklığı yarattılar ki futbol hayatları bile artık o üst düzeyde çoğunun devam edemediği bir liste sizlere hazırladım. Ki şimdi orta saha hattına geçeceğiz ama kanat oyuncularıyla başlamak istiyorum. Mihailo Mudrik tabii ki bir kenar oyuncusu olarak yazdığım isim. Shakhtar Donetsk'in Chelsea'ye 100 milyona varan bir paketle sattığı. Aslında 70 artı 30 ama bonusların bazıları oldu, bazıları olmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Yani Mudrik meslek değiştirdi. Artık düzenli bir sprint koşucusu. O yüzden yani 100 milyon euroluk bir oyuncunun kariyerinin son adımının bu transfer olması da tabii ki bu listeye doğrudan giriş yapmasını kolaylaştırdı bizim adımıza. Evet, çok süratli bir oyuncuydu. Hızı çok etkileyiciydi ama karar verme mekanizmasında çok ciddi problem vardı. Bitiricilik konusunda çok ciddi problem vardı. Ve yani zaten o bonservis etiketi ve birazcık da Chelsea'nin başkanlık durumundaki o siyasetle alakalı da birçok yorum vardı. Oyuncu da beklenenin çok çok altında kaldı diyerek Mudrik'i de saymış olalım. Ve diğer kenara da Jack Grealish'i koymak istedim. Yani Jack Grealish Manchester City'ye 117,5 milyon euroya transfer oldu. Evet, yani City'de belli maçlarda Grealish'in iyi oynadığı maçları gördük ama yani Aston Villa'da tamamen müthiş bir oyuncu olarak yani hepimizin gözünün pasını siliyordu. Çok ikonik bir karakter geldi diyorduk. Ama yani Manchester City'ye 117,5 milyon euroya transfer olunca bence çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı yani oynadığı performansla. Evet, kupalar kazandı ama bonservisine kıyasla hep konuşuruz ya o tabela işini. Gol asist üretimi çok çok düşüktü ve oyuna adapte olamadı. Yani birazcık daha one man show dediğimiz tek adamlı gösteride biraz daha Jack Grealish biraz daha baş altı takımlarda başarılı olabilecek bir profilken ki Everton'da biraz bir şeyler gösterdi ama zaten Everton'a gösterdiği performans da 117,5 milyon euroluk bir performans değildi. Yani 30-40 milyon euroluk bir performans, o yüzden bu listeye bir kenar oyuncusu olarak girdi. Orta saha hattını biraz ofansif kurdum kadroya göre ki ilkinde Philippe Coutinho'yu yazmak istiyorum. Çünkü yani 135 milyon euroya Barcelona'ya gitti ve Barcelona'dan sonra bir türlü aslında o çıkışı sergileyemedi. Yani evet, bazıları diyecek ki Dembele'yi niye yazmadın, ama burada dediğim gibi programın başına söylediğim gibi belli oyuncular sonrasında çok fazla verim verdiği zaman o oyuncuları en azından dışarıda bıraktım. Bu oyuncular saf hayal kırıklıkları olarak benim karşıma çıktığı için bu oyunculardan tercih ettim. Philippe Coutinho da 135 milyon euro gibi bir bedele transfer oldu. Barcelona oyununa çok uymadı. O dönem biraz daha tiki-taka oyunu, biraz daha kolektif oyun hakimdi ki Neymar'ın boşluğunu doldurmak için alınmıştı ama yani değil Neymar gerçekten takımda bile yani şöyle izlediğin zaman sırıtan oyuncu olarak gerçekten sıkıntılı bir performansı imza attı. Ve Frenkie de Jong'a gireceğim. O meşhur Ajax takımı, o Ajax'ın altın jenerasyonlarından bir tanesinde oynuyordu ve çok da iyi oynuyordu Ajax'tayken Frankie de Jong ve Barcelona yaptı 86 milyon euroya. Ama Barcelona'nın da sıkıntılı bir dönemine denk geldi ve kesinlikle bonservisinin ağırlığını taşıyamadı derken Joao Felix'e de geçeceğim. Joao Felix Benfica'dan Atletico Madrid'e 127.2 milyon euro karşılığında geldi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu, onu söyleyelim o dönem için. Sonrasında tabii ki Simeone'nin oyununun birazcık daha gereksinimlerini sağlayamaması, sonradan hamle oyuncusuna dönüştükten sonra bir türlü istikrarını koruyamaması derken Joao Felix de büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi olarak listemize girdi ve forvet ikilisine de geçmek istiyorum. Bir tanesi esasında kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye çok fazla yazılan bir isimdi. Benfica'dan Liverpool'a 85 milyon euro karşılığında gelen Darwin Núñez'i yazmak istedim. Evet, yani bence maya tutmadı. Darwin Núñez 40-50 milyon euroluk oyuncu bence. Yani Liverpool'daki seviyesi için söylüyorum. Arabistan'daki performansını çok izlememekle beraber. Yani Benfica'da zaten estirmişti Şampiyonlar Ligi'nde ama yani Liverpool'da da 40 milyon euroluk bir performans bence sergilemişti. Biraz aslında bonservis etiketinin altında birazcık baskıyı yaşayan oyunculardan bir tanesi olarak sıkıntı yaşadı. Yani bitiricilik konusunda biraz problem vardı ama oyunun içinde tabii ki bağlantı oyununda, onun dışında gerçekten hücum preste de etkili işleri vardı ama yani bitiricilik konusundaki sıkıntısı birazcık eleştiri oklarının kendisine dönmesini sağlamış oldu ve yanına da yani aslında çok ikonik bir pozisyon vardır. Hazır Dünya Kupası'nda konuştuğumuz bu evrede son final maçında Fransa adına 90. dakikada topu direkten dönen Randal Kolo Muani'yi yazmak istiyorum. Yani Frankfurt'tan Paris Saint Germain'e transfer oldu ki benim çok ümitli olduğum oyunculardan bir tanesiydi. Yani Paris Saint Germain oyununda da etkili olmasını ben bekliyordum, yalan yok. Yani 70 milyon 80 milyon o dönem için bence mantıklı meblağlardı ama 95 milyon o dönem için de biraz fazlaydı. Yani nitekim zaten oyuncu hiçbir şekilde oynayamadı. Hatta yani rotasyondan bile oyuna dahil olması çok çok verimli olmadı. Gonçalo Ramos bile daha net bir isimdi ki zaten Tottenham'da da bence olmadı. Tottenham'da da özellikle bence çok daha farklı isimler daha ön plana çıktılar. Her ne kadar Tottenham çok daha kötü olsa da. Yani bitiricilik konusunda biraz özgüven problemleri vardı, bunu söyleyebiliriz. Ön alan presinde etkili bir oyuncuydu ki Frankfurt'un tansiyonlu oyununda, yüksek tempolu oyununda çok iş yaptı Randal Kolo Muani. Ki Fransa milli takımına da zaten oradaki performansıyla seçilmişti ama ya dediğim gibi burada 95 milyon euroluk bir transfer olduğu için de bu ismi yazmak istedim. Teknik direktör yapmadım. Onu da teknik direktörler 11'i kurarız, bir kere bir konsept yaratırız demiş olalım. Bugün programımızda tabii ki birçok şeye değindik. Programın ilk bölümünde Amerika-Paraguay karşılaşmasını değerlendirdik. D grubunu aslında genel olarak değerlendirdik diyelim. Sonrasında tabii ki Avustralya-Türkiye maçının birazcık sohbetini ettik. Birazcık pozitif dileklerimizi milli takımımıza iletmiş olduk. Sizlerin de tabii ki katılımıyla beraber. Sonrasında çok kısa bir B grubunun açılış maçı, Kanada-Bosna maçını konuştuk. Sonra A grubuna gittik. A grubunda ilk hafta maçları noktalandı. A grubunun karşılaşmalarının bütün detaylarına indik. Sonrasında hocamız Vincenzo Montella açıklamalarına gittik. Kısa bir açıklama kısmına gittik. Yani daha uzun bir basın toplantısı kısmı da var ama biz 18-17 dakikalık bir arada bir Vincenzo Montella'ya gittik. Montella'nın ardından da dinleyicilerimizden gelen dünyadaki en hayal kırıklığı yaratmış ilk 11'i sizlere aslında kurguladım. Tabii ki tepkiler de çekebilir. Tabii ki katıldığınız noktalarda olabilir. Belli kadrolar yapıldığı zaman bu işler lince çok açık demiş olayım. Ki şu duyuruyu da yapmak isterim. Sabah saat 7'de ben varım. Onu söyleyeyim. Çok heyecanlıyım öncelikle. Yani milli takımımızın 24 yıl sonrasındaki Dünya Kupası'nda size maçı sunan kişi olmak benim için de çok büyük bir gurur. Onu da bir kez daha iletmiş olayım. Son derece motiveyim. Bol bol konuklu müthiş bir yayın bekliyor sizleri. Tabii ki evlerinde televizyondan izleyecektir çoğunluk. Ama yanda radyodan da eğer sohbet dinlemek isterseniz, sohbete katılmak isterseniz onu da bekleriz. Yolda aslında bizleri milli takımında kaçırmak istemeyen isteyen dinleyicilerimize de yorumlarımla, konuklarımla olabildiğince sizlere güzel bir şekilde milli takımın maçını aktarmaya çalışacağım. Tüm detaylarla beraber burada sabah 7'de en yüksek seslere çıkacağız. Bağıracağız, çağıracağız. Umarım çok kez bağırırız. Gol diye bağırırız. Milli takımımız çok farklı bir galibiyete gider. Çünkü buna ihtiyacımız var. Vincenzo Montella'ya güveniyoruz. Haydi bizim çocuklar diyerek de görüşürüz demek istiyorum.
5: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dünya Kupası hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi. Ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda 100 yılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
7: Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
11: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
4: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 13 Haziran Cumartesi gününde yine klasik bir cumartesi 14-16 seansında sizlerle birlikteyiz. Farklı bir heyecan, farklı bir gurur, böyle iç kıpırtısı içindeyiz. Çünkü Türkiye'miz sahaya çıkacak. İnanılmaz bir heyecan. Ben de gerçekten şu an heyecan tavan. Efe abi de benimle birlikte. Efe abi hoş geldin. Sen ne durumlar?
5: Merhabalar herkese. Hoş bulduk.
4: Milli takımımızın maçı. Evet. Çok heyecanlıyım. Bilmiyorum 2-2'den sonra. Tabii onu da izleme fırsatım oldu yaşım itibariyle. Ama birçokları için ilk defa Milli Takım Dünya Kupası'nda gençlerimiz için, çocuklar için. Herkes heyecanlı, herkes bugün kırmızı beyaz. Açıkçası var böyle önüme çıkan, güzel gördüğüm bazı tahminler de var. Sana da soracağım.
5: Evet, 1600'ün üzerinde evet. Alternatif açıldı.
4: Evet.
5: Zaten bekliyorduk bunu. 1681 tane bahis var.
4: Evet.
5: Avustralya Türkiye maçına. Yani takımların XG, ne kadar XG yaparına kadar, gol beklentisine kadar özel bahisler açılmış.
4: Evet.
5: Tabii bazıları gülümseten bahisler, bazıları mantıklı bahisler. Bunlar evet. Dünya Kupası'nda kaldırır. Dün de Burcan'la alternatif bahislerde çok doğru yaklaşımlarda bulunduk. Özellikle Amerika'nın oynama yüzdesi,
4: evet.
5: Yine fauller, taçlar.
4: Tebrikler
5: gerçekten
4: abi.
5: Bu turnuvaya özel bazı durumlar ortaya çıkıyor. VAR'a giderler. Bilmiyorum, bir mesajları görelim. 212-273-10-10.
4: Evet,
5: yani faydalandığınızı düşünüyorum yayından.
4: Ben de onu söyleyecektim. Yani Türkiye maçı başta olmak üzere Katar, İsviçre, Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya'yı konuşacağız. Aynı zamanda grup bahisleri Türkiye olarak da özel tercihlerde şu an için açık tabii haliyle. Onları da konuşacağız. Sizin de varsa yorumlarınız, görüşleriniz, skor tahminleriniz, öne çıkan bazı analiz ya da tercihleriniz diyelim. 0212-273-10-10 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazın. Bir de bugün cumartesi ve Dünya Kupası'nın gölgesinde kıyıda köşede mini minnacık bir Finlandiya ligimiz var.
5: Doğru.
4: Yayın
5: ve 15'te de
4: evet,
5: maç var iki tane. Güzel,
4: açıkçası,
5: aynen.
4: Ya bir ben açıkçası Dünya Kupası'na gireriz abi de zaten derinde bir sohbet olacak. İstersen bir Finlandiya'yı eritelim. Yani öne çıkan bir tahmin varsa özellikle 15'teki bir maç hani bizim de kazandıran tabii. Saatlerin ruhuna uygun bir fırsat da var. Sabah YouTube yayınında İlves maçına vurgu yaptın. Radyo Gol dinleyenleriyle de istersen buluşturalım ve Finlandiya'dan bir
5: doğru.
4: Özet başlayalım. Daha
5: çok
4: iyi olacak.
5: Kısa.
4: Hadi bakalım o zaman sözü sana vereyim ben. Notlarımı da hemen alıyorum abi.
5: Evet, Finlandiya takip ettiğim liglerden biri birkaç sezondur. Bir şekilde yapıştı bana. Nasıl olduysa ben de bilmiyorum. Bu sezonda tabii Dünya Kupası ile beraber Finlandiya'yı takip edeceğim. Edebildiğim kadar. 2 haftalık bir ara verildi Finlandiya'da. Ve bugün özel bir gün. National Football Day adı altında böyle bir aynı gün oynuyorlar bütün maçları. Finlandiya'da hava bayağı geç kararıyor. Neredeyse kararmıyor. Böyle uzun geceler. Hatta bir iki hafta sonra da oranın saatiyle böyle 11'de başlayacak falan maçlar izleyeceğiz. Böyle 1-2 saat bir gecenin olduğu bir ay yaşanıyor. Genel hatlarıyla da Finlandiya tabii ki bu mevsimde her açıdan oynamaya elverişli. Bir de tabii Dünya Kupası'nı da izlediği için futbolcular aynı anda Dünya Kupası oynanıyor. Bu fikstürün güzel gollü maçlara sahne olmasını bekleyebiliriz. Tabii biz genelde 14-16 seansına Almanya 2 denk geliyor. Süper Lig'den bazen bir maç geliyor, İngiltere denk geliyor. Biz böyle canlıda bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. İlk yarılarda bir şeyler deniyoruz. İlk yarı varlar, ilk yarı 1-1 skorlar. Yani İlves TPS maçı, İlves Tamperen diye geçiyor. Diğer de TPS, saat 15'te başlayacak iki maçtan bir tanesi olan bu maç. Ya kağıt üzerinde gerçekten en gollü geçmeye aday karşılaşma, özellikle İlves'ten dolayı. İlves hem maçın 90 dakikalarında hem de ilk yarılarında maçlarında en çok gol olan takım. Bu da biraz en çok gol yiyen takım olmasından kaynaklanıyor. %60 maçları 1.5 üst ilk yarı ve %60'da 3.5 üst bitiyor. Dediğim gibi İlves'in de Finlandiya'nın iyi takımlarından biri. Normalde playoff'ta hep şampiyonluk playoff'u oynayan takım. Geçen sezon bir ara Shakhtar'la falan eşleşmişti, belki hatırlarsınız. Bu takımın evet. da bu aradan sonra bir çıkışa geçmesini bekliyorum. Ki hafta içi kupada da güzel bir galibiyet almış. Vallahi İlves maçını ilk yarı 1.5 üst maçı olarak değerlendirelim. İlk yarı 1 mi 1.5 üst mü tam karar veremedim. Yani İlves'in ben açıkçası hani bir skor tahmini yapmam gerekirse 2-0 bekliyorum. Yani ilk yarıyı İlves'in 2-0 önde kapatacağına inanıyorum. Yani 1-1'den değil ama 2-0'dan 1.5 üst olacağına inanıyorum. O yüzden belki ilk yarı 1 ve 1.5 üst 4.68'den böyle bomba bir oran yakalayabilirsiniz. Yani böyle denemeler yapılır zaten Finlandiya'da.
4: Tabii.
5: İsterseniz canlıyı bekleyin. Açılır açılmaz ilk yarı 1.5 üst oynayın MBS 2 olduğu için. Veyahut da diğer maçta da birleştirebilirsiniz ama ben çok tercih etmiyorum. Yani hele canlıda takip edeceğim bir maçı da açıkçası İlves'i bekleyip 1.5 üst olarak oynamayı planlıyorum. Ya da hani İlves açılırsa takım 1.5 üst belki olabilir. 2.55 şu an ilk yarı 1.5 üst. MBS 2 düşer düşmez onu deneyelim derim.
4: Peki başka var mı Finlandiya'dan en azından maç önü hemen alayım, daha sonrasında benim vaktim yok diyen dinleyicimiz varsa MBS 2'ye uygun olarak. Ama ben de MBS 1 olup da ilk yarı 1.5 üst denenmesi taraftarıyım bu arada Efe abi, ama hani MBS 2 alalım, bir arkamıza yaslanalım. Hazır şu an iddia bayildeyim diyen varsa dinleyicimiz.
5: Ya hiç beklemeyeyim canlıyı diyen varsa Inter Turku-Oğlu maçı da aynı saatte oynanacak bir maç. İki takım da çok formda. Inter Turku geçen sezon da normal sezonun lider bitirmiş. Playoff'larda şampiyonluğu kaybetmişti. Yine iyi bir normal sezon geçiriyor. Oğlu da zaten Finlandiya'nın bu sezon başı en çok konuşulan takımlardan bir tanesiydi. Özellikle böyle kadrolaşması, genç oyunculara evet. yer vermesi... Bayağı bir Oğlu dikkat çeken bir takım. 2 sezondur esasında böyle. Bu da yani 3 sonucunda şaşırtmayacağı maçlardan biri. Evet, birazcık daha Inter'e dönük gibi. Ama 2 tane çok formda takım. Acaba böyle formda takımların maçlarında ilk yarı bir şey mi denesek? O da olabilir. İlk yarı var mı denesek? Ya şöyle yapalım istersen, bir tane böyle bombaya gidelim, tamam mı? Tamam. İlves Temperan maçında, İlves maçında ilk yarı 1 ve 1.5 üst oynayalım. Onu da Inter Turku-Oğlu'nun ilk yarı varıyla birleştirelim. Tamam, buna küçük bir miktar yatırıp bir denemelik yapalım. Ki böyle 1'e herhalde 16 falan civarında, 20 civarında bir oran veriyordur bu ikili. Ama esas bahisimizi İlves'in ilk yarı 1.5 üstüne, yani total 1.5 üste odaklanalım.
4: Tamam.
5: Canlıda da onu oynayalım. Bir çıtır öyle bir takiplik. İlves ilk yarı 1.5 üst. Inter Turku-Oğlu ilk yarı var şeklinde bir bomba denemesi yapalım.
4: Tamam, süper o zaman. Ben bu şekilde hemen işaretleyeyim bir yandan da. Peki Efe abi, İlves maçında ev sahibi 1.5 üste vurgu yaptın. Ben peki bu ev sahibi 1.5 üstü Helsinki maçının 3.5 üstüyle birleştirsem itiraz eder misin?
5: Etmem. Jaro Helsinki maçı günün en gollü geçmeye aday maçı olduğunu düşünüyorum. Zaten 2.5 üstüne verilen en düşük oran bu maçta. Jaro HJK Helsinki maçında. Helsinki zaten bu ligin

0: popüler takımı. HJK evet. diye geçiyor. HJK diye geçiyor. Kısaltmasını daha çok orada kullanıyorlar. Bizde Helsinki daha çok kullanılıyor. O evet. maç bana göre 3.5 üst bitecek. Helsinki 4 tane atarsa da şaşırmam deplasmanda. Öyle söyleyeyim. Ama çok büyük ihtimalle karşılıklı gollerle maç yüksek bir skora gidecek.
1: Güzel. Tamam, o zaman ben notlarımı çeşitli şekilde değerlendireceğim. Hem bombayı hem de biraz daha ideal diyebileceğimiz seçimi ikisini de alıyorum. Bu arada bir mesaj, ilk mesajımız Resul Bey'den gelmiş. Selamlar olsun ona da, teşekkürler mesaj için. Selamlar, iyi yayınlar. Sabah ABD maçının yanlış sarı kart iptalden kazanınca bu yeni kural getiren amcalara teşekkür etmek istedim. Sevgiler demiş Resul Bey.
0: Acaba VAR'a gidere mi oynadı? O yüzden mi kazandı?
1: Kart iptali olunca ya abi VAR'a giderden ya da sarı kart acaba tam böyle bir alt üst bir şey mi oynadı? He. Resul Bey, ne oynadığınızı da yazarsınız, onu da anons edelim. Ama kural değişikliklerinden yavaş yavaş faydalanmaya başlıyor izleyiciler de, futbol severler de, aynı zamanda bizim gibi tahmin severler.
0: 4 maçın ikisinde, Amerika maçında, Kanada maçında gitmedi, Çekya maçında gitmedi, Meksika maçında gitti. 4 maçın ikisinde hakem VAR'a gitti. özellikle bu dinleyicimizin bahsettiği kural değişikliği, yani eskiden ona bakılmıyordu. Ceza sahası içinde bir hakemi aldatmaya yönelik bir durum varsa VAR devreye giriyordu. Bu da sanki bu kural değişikliği de daha fazla VAR'a gitmeyi arttıracak bence.
1: Tabii.
0: Zaten popüler maçlarda özellikle işte hangi maçlarda VAR'a gitti hakem? Amerika'nın maçında ve Meksika'nın maçında gitti. Yani en popüler diyebileceğimiz ev sahibi ekiplerin maçlarında gitti. Bugün evet. de günün en popüler maçı Brezilya maçı. Brezilya-Fas maçı. Ve maçın hakemi de yanlış hatırlamıyorsam o Sloven hakem değil mi?
1: Vinčić. Evet.
0: Vinčić. Ve maçın hakemleri de, VAR hakemiyle orta hakem farklı ülkelerden. Genelde ben böyle durumlarda VAR'a nedense daha gidildiğini görüyorum. O birazcık daha böyle Avrupa maçlarında falan da ona dikkat ediyordum. Çok net bir data yok elimde ama hakemin de Vinčić olması ve özellikle maçın Brezilya'nın maçı olması.
1: Evet.
0: Brezilya'nın maçı, popüler bir maç. Hakem orada daha VAR'a gitmeyi birazcık daha böyle daha kolay gidebilir diye düşündüm. Bugün VAR'a gidilmesini beklediğim öncelikli maçım Brezilya-Fas maçı.
1: Çok güzel. Aslında kağıt üstünde hem Brezilya-Fas hem de Avustralya-Türkiye maçı da bence VAR'a uygun bir maç olarak düşünüyorum. Ama Brezilya-Fas'a kesinlikle Vinčić'ten dolayı katılırım. Yeni kurallar çerçevesinde ben henüz daha görmedim sanırım, ya da dikkatimden mi kaçtı acaba? Top eğer kale vuruşu belli bir süre içerisinde kullanılmazsa rakip korner kazanıyor. Sanki bunu hiç görmedik ama bir reklam aramız geldi Efe abi.
0: Bir de taça gittiğinde 5 saniye sayıyor. Taç el değiştiriyor falan ama bence bu kural da aynı o kalecinin 5'e sayması gibi hiçbir zaman uygulanmayacak kurallardan biri olacak. Veyahut da hiçbir oyuncu ona düşmeyecek. Yani 5 saniye çok fazla. Onu 5 saniye için yapıyor. Evet. Dolayısıyla iki kuralda bence biraz öyle bir daha olmayacak diye düşünüyorum.
1: Peki, bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine bültenden devam edelim.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Herkese tekrar merhabalar. Devam ediyoruz reklamdan hemen sonra. Şimdi yavaş yavaş mesajlar gelmeye başladı. Bu taç kuralı ve korner kuralı ile alakalı. Meksika maçında 5 saniye korner kuralı, kuralı da Kanada maçında uygulandı demiş İsmail Bey. Evet. Valla benim çok dikkatimi çekmedi. Demek ki benim dikkatimden kaçmış. Teşekkürler İsmail Bey. Yine Hakan Güneş de yazmış. Taç el değiştirmiş bir kere Bosna Kanada'da. Benim yine evet, dikkatimden kaçmış. Böyle bir bakıyorum da mesajlar geliyor. Yine Hakan Güneş'in bir mesajı. Abilerim selamlar. Maçı da izledim. Geçen haftalarda gelen kuponu paylaşmak istedim demiş. Fortune BST Galaxy. Gana Ligi galiba bu. 4-0 kazanmış ev sahibi. Toplam gol 3.5 üstten tutan bir kuponunu göndermiş Hakan Güneş. Tebrik ederiz Hakan Bey. Umarım daim olsun diyelim. Evet, kurallar uygulanıyormuş ama benim dikkatimden kaçmış gerçekten Efe abi.
4: Evet. Yani kornerde de bu sezon da birçok ligde o vardı ama bir şekilde unutuldu o korner olmasa, hani belirli bir süreden sonra el değiştiriyor ama zaten hani belirli bir noktadan sonra taçta böyle sayıyor falan, o yüzden orada bir 5 saniye zaten en fazla oyalanıyor. Taçlar demişken, yani o kuralın uygulanıp uygulanmamasından öte, taçlar da bu organizasyonda, Dünya Kupası'nda gerçekten ön plana çıkan bahislerden bir tanesi oldu. Normal liglerde çok rağbet etmediğim, bir mantık kuramadığım bir bahis ama bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynanan 4 maçta da favori ekipler, favori gösterilen ekipler en az 21 tane taç atışı kullandı. İşte Meksika, Güney Afrika 21. Hatta size tam bilgilerini de aktarayım. Güney Afrika maçında 21-11 Meksika, Güney Afrika. Güney Kore, Çekya 26-16. Güney Kore 26 taç. Kanada, Bosna Hersek 32 taç. Kanada 26 taç, Bosna Hersek. Ve Amerika, Paraguay 23 taç. Amerika 17 taç, Paraguay. Gördüğümüz gibi yani oran olarak Güney Kore biraz eşit gibiydi ama bir adım öndeydi her ne olursa olsun. Bu da tabii ki çok anlaşılır. Özellikle de hani ilk maçımız olan Katar-İsviçre maçında tam bu olayın gerçekleşebileceği bir maç. İsviçre evet, 1-0, 1-10 gibi çok düşük bir orandan favori. Dolayısıyla daha fazla hücum eden taraf olacak. Dolayısıyla daha fazla taç kullanan taraf olma ihtimali yüksek. Ve Katar'da biraz böyle vakit kazanmak için topu taça atma ihtimali yine olan bir takım. Ayrıca hazır kural değişikliklerinden ve Dünya Kupası'na özel uygulamalardan bahsederken su molası veyahut da reklam molası, gerçekçi olmak gerekirse pek su molası falan değil o yani. Gerçek yani, hakikaten bütün herkes reklam satmış cayır cayır yani. Ki ben esasında fena da olmadığını düşünüyorum. Bana katılmayanlar olabilir tabii, futbolun ruhu vesaire, ama özellikle de işte o 22. dakikalar civarında takımlar artık bir an evvel o ilk molaya gidip, hatta işte eğer maç 0-0 gidiyorsa underdog olan takım, favori olmayan takım böyle taça maça atarak bir an evvel artık o maçın o molaya gitmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla bugün İsviçre'nin gerçekten şu taçları, ki 18 taç, 1.76, bence günün benim adıma ana bahsim bu olacak. Dün Amerika 14 şuttu ana bahsim. Burada bahsetmiştim. Bugün de ana bahsim İsviçre'nin 18 taçı olacak.
3: Güzel. Açıkçası bu veri gerçekten güzel. Favori takımların daha 21 üzeri taç attığı verisi çok güzel. Ama benim yani taç, evet, mantıklı görmekle birlikte benim kafamdaki tek soru işareti, oynanan hiçbir maçta güç dengesi bu kadar açık değildi diye düşünüyorum ben Efe abi. Yani Katar İsviçre bugün güç dengesinin bayağı açık olduğu bir maç olacak. Ben böyle maçlarda, evet, da tahmin yapma konusunda biraz tedirginim. Yani İsviçre nasıl isterse öyle bitecek gibi bir görüntü var. Bir yandan hava sıcaklığını da hesap etmek gerekiyor. Katar belki bu tek avantajlı olduğu nokta Katar'ın hava sıcaklığı olabilir bu maçta açıkçası. İsviçre'ye nazaran onlar biraz daha alışkın.
4: Yani Meksika Güney Afrika maçına benzetebiliriz. Yani Katar'da yani yaklaşık bir eşleşme gibi olabilir. Meksika'nın da oranı işte 1.25 civarındaydı. Evet, İsviçre biraz daha düşük ama sanki yani güç dengesi açısından bu maçı, Meksika Güney Afrika maçını referans alabiliriz Katar İsviçre maçı için.
3: Evet, belki dediğin gibi en yakın o görünüyor. Böyle noktalarda da hani İsviçre'nin iki yarıda da gol atarını mı deneyelim, yoksa taraf gollerine mi gidelim, alt üst mü maç sonucuyla birleştirelim, evet, derken hatalara açık hale gelebiliyor bu kadar güç dengesinin açık olduğu maçlar. Özellikle ben liglerde bunları çok yaşıyorum. Zaten seninle yayınlarda da konuşuyoruz. Lig lideriyle lig sonuncusu oynadığı takdirde hep bir temkinli yaklaşıyorum ben kendi adıma. Burada da nasıl olacak? Turnuvanın ilk maçı, hava sıcaklığı vesaire. İsviçre'nin ben şutlarına yönelmek istedim Efe abi. İsabetli şutu, özellikle 5 isabetli şutu bana çok ideal geldi. Şundan kaynaklı, goller olsa da olmasa da İsviçre zayıf rakibi karşısında 5 kere kaleyi yoklar. Hani o kadar da değil bakış açısıyla aslında yaklaşıyorum maça. 5 isabetli şut 1.42. Ben 6'ya da varım bu arada. 1.85 onun da oranı. Biraz risk içeriyor 6 ama İsviçre'nin en azından zayıf rakibi karşısında şut atacaktır. Ceza sahası dışından vuracak ayakları da var. Çaka gibi etkili isimler de söz konusu. Ben İsviçre'nin bugün şutlarına yöneleceğim bu maç üzerinde. Bir de bir alternatif tercih buldum aslında. Tam böyle yanına bir şey yazıp denemelik bir tercih. Bilmiyorum katılır mısın? Bu konuda senin görüşünü rica edeceğim. İsviçre bir gol atar ve 5 korner atar. 1.44 oranı var Efe abi.
4: 5 korner ve bir gol.
3: Evet.
4: Ya İsviçre şeye bakıyordum ben de. Mesela 2022 Katar'da ilk maçında Kamerun'u 1-0 yenmiş İsviçre. O sırada 3 isabetli 7 şut atmış. Ama tabii Kamerun Katar'dan çok daha kaliteli bir takım. Onu da göz ardı etmemek lazım. İsviçre biraz eveleyen geveleyen bir takım. Özellikle gruplarda. Katar 2022'de ilk 2 maçı 1-0 bitmiş. Kamerun'u 1-0 yenmiş. Brezilya'ya 1-0 mağlup olmuş. Euro 2024'te grupta ne yapmıştı? İlk maç Macaristan'ı 3-1 yenmiş. Sonra 1-1-1-1. İşte Macaristan İsviçre maçı belki bir referans noktası olabilir. Orada 7 isabetli şut atmış mesela, 15'i toplam.
3: Biraz da mesela buraya gelirkenki serüveni de ben göz önünde bulundurdum. Kosovalı, Slovakyalı ve İsveç, Slovenya. Pardon, Kosova, Slovenya, İsveç. Bir de Slovakya yanlış oldu, özür dilerim. Evet. Kosova, Slovenya, İsveç grubunda yenilgisiz geldi bu noktaya ve hep ilk yarılarda domine eden taraf oldu zaten maçları. Daha ilk yarıdan kopardı geldi. Yani İsviçre'nin aslında, evet, önceki turnuvalardaki verisi de dikkate alınmalı ama sanki onlarda da biraz yukarı yönlü bir performans yükselişi söz konusu. Ben o yüzden isabetli şutlarına gitmek istedim Efe abi ama Senin de açıkçası temkinli yaklaşmana da itiraz edemiyorum. Yani sonuçta ilk maçlar, bazı gruplarda ilk maçlar çok önemli. Birazdan şimdi İskoçya, Haiti'yi konuşacağız. Yarın, daha doğrusu pazartesi sabaha karşı oynanacak Ekvator maçı var mesela, fil dişi. O da yine aynı zamanda ilk maç ama grup dengeleri açısından biraz farklı yaklaşım olabilecek maçlar. İsviçre'nin de ben bugün dediğim gibi şutlarına, bir de bu bir gol atar ve 5 korner kullanır. 1.44 özel bahislerde. Bu da çok hoşuma gitti benim. Hani bir golü atmasını zaten bekliyorum İsviçre'nin. 5 tane de kornerde çok böyle zor bir barem değil gibi geldi bana. 1.44 bir oran, yanına bir maç daha yazıp 2 orandan bir kupon oluşturulabilir kanaati içerisindeyim. 5 kornere itiraz eder misin? Onu sorayım sana.
4: Yok. 5 korner de çok makul. Bir kere tabii İsviçre daha fazla korner kullanması bekleyebiliriz.
3: Evet.
4: Bir tek yani İsviçre'nin ev sahipleri gibi, yani Meksika, Kanada ve Amerika açılan standart şut ve isabetli şut baremlerini aştı. Biraz isabetli şutlara genel anlamda itirazım var. Hani evet. Direkler sayılmıyor, bloklananlar sayılmıyor. Dolayısıyla toplam şuta gitmek daha yararlı gibi gözüküyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani evet 17. 17 toplam şutu 5 isabetliye şahsen ben tercih ederim. Dediğim gibi birkaç defa böyle bloklananlardan vesaireden ağzım yandığı için. Bir de dediğim gibi yani İsviçre öne geçtiği takdirde, mesela şimdi Amerika öne geçti ama saldırmaya devam etti. Meksika öne geçti, yine devam etti. Ya İsviçre öne geçerse öyle bir Katar'ı daha da devam edeyim bir yerde böyle es verebilir, durabilir. O korkum var. O yüzden taça öncelik verdim. Ama evet yani bir gol ve 5 korner. Oranı düşük bulmuyorsan olur bence de.
3: Onun 2 gol 6 korneri var. O da 2.38. İsviçre 2 gol atar ve 6 korner kullanır. 6 artı korner kullanır. 2.38.
4: Evet.
3: Yani... Yine dinleyicilerimize anons etmiş olayım ama ya ben 17 şuta baktım. Şimdi bazı maçlar, bazı takımların, ülkelerin ya da lig takımlarının maçlarında genel şutlar kesinlikle daha faydalı oluyor. Ona katılıyorum. Hiç itirazım yok. Ama İsviçre'nin hücum organizasyonunu, izlediğim İsviçre'nin hani böyle bir beceriksizlik içine gireceğini tırnak içinde ben düşünmüyorum. Yani 17 tane vurduysa İsviçre böyle bam güm ya da işte vurayım da gitsin, bloklanan top olsun falan gibi bir şey değil. Daha soğukkanlı. Daha orta saha dominasyonu yüksek, hücum varyasyonları hızlı olan bir İsviçre var. Yani formu yükselen bir grafik içerisindeyken aslında

0: daha isabetli oluyordu. Yani tercih kazanılırlığı açısından. Çünkü Borussia
1: Ha.
0: Dortmund da o noktada ekonomik oynayan bir takım. Yani
1: Evet,
0: mutlaka
1: az atar öz atar diyorsun. Ya belki
0: evet.
1: toplamda değil ya yani 7'de 5 bile olabilir falan. Evet, Amerika'da neredeyse bakma sonlarda şey yaptı. İsabetli şuta oynasaydım diye düşündüm. 14 böyle sonlara doğru oldu. 90'a yaklaşırken oldu ama 5-6 isabet çok rahat olmuştu. Tabii bunların arasında bir ince bir çizgi var, biraz
0: Evet.
1: seçim şansı. Haklısın. Bana biraz daha toplamlar yine de daha mantıklı gelse de İsviçre dediğin gibi az öz oynayan bir takım. Biraz böyle skor odaklı oynayabilecek bir takım. Farkı arttırmak yerine bir yerde durabilir. Belki dediğin gibi isabetli oynamak daha mantıklı olabilir.
0: Benim dediğim gibi bugünkü yönelimim böyle olacak. Yine şöyle bir bakıyorum. Gelen bir mesaj daha var Efe abi. Onu da hemen anons edeyim. Öyle abi, uyuyarak da olsa olduğu abim Bosna maçında, saygılar, kolay gelsin. Bu evet, taçın el değiştirmesi konusuna herhalde yine bir atıfta bulunulmuş. Bakalım ya, ben bu özellikle kalecilerin korner için zaman geçirip de kornerle cezalandırılması, aslında korner için vakit geçirmek ifadesi yanlış oldu ama vakit geçirmekten korner cezasını destekliyorum. Bazen liglerde yani tam işte sağa mı vereyim, sola mı vereyim, sonra hadi gidin uzun atacağım. Orada bayağı bir oyun soğuyor. Böyle aslında bu kurala biraz
1: Hiç
0: dikkat
1: oldu
0: edilse,
1: mu
0: işte Meksika
1: korner
0: maçında
1: rastladın
0: olmuş.
1: mı? Yani liglerde rastladın mı? Hiç rastlamadım ben.
0: Yeni zaten
1: Bizim
0: uygulamaya
1: ligimizde falan da vardı
0: girdi.
1: yapılacak falan diye. Hakemin saydığını bile çok az gördüm yani.
0: Tabii
1: Hayret.
0: ya, bizim ligde zaten bakalım, bu eğer ki VAR uygulaması hani sarı karta kornere karışacak, ki kornerlerde hatalı kornerler var. Meksika
1: Ama o
0: maçında
1: şey ya, out atışını sayma muhabbeti vardı ya bu sezon. O
0: bu
1: bize de
0: sezon
1: uygulanacaktı falan. Hiç daha ben görmedim pek uygulandığını.
0: belki benim hatırımdan kaçta, yanlış hatırlıyor olabilirim ama şey olarak ben mesela kornerlerde VAR müdahale edilecek dendi. Ama Meksika maçında hatalı kornerler oldu. ABD maçında hatalı olan bir korner varmış. Ya bir de şimdi mesela
1: Evet.
0: bu da benim biraz endişeyle baktığım bir konu. Ya düşünsene Efe, bizde VAR korner inceliyor. Ya açık bir penaltı izlerken kaç dakika geçiyor? Kornerde herhalde biz artı 15'leri falan görürüz ligde. Öyle bir durumda diye düşünüyorum.
1: Ya tabii işte bu video yardım durumu işte tartışmaya açık. Oyunun
0: Peki.
1: akışını bozuyor, şeyi bozuyor. Bir şey de diyemiyorum. İşte bunlar hep bir, ama onsuz da olmuyor. Çok hak yeniyor. İşte
0: Evet,
1: ikisinin
0: evet.
1: arasını bulacak uygulamalar, biraz daha hızlandıracak, biraz daha şey olursa.
0: Daha
1: Bundan çünkü
0: cesur kararlar diyelim.
1: evet bundan sonra artık geri dönüş yok. Bundan
0: Tabii
1: sonra
0: tabii.
1: varsız bir maç olmaz
0: Tabii.
1: artık yani.
0: Tabii. Bir reklam aramız daha geldi Efe abi. Yine bir reklama gidelim. Daha sonrasında günün maçlarıyla devam edelim. Şimdi kısa bir reklam arası.

0: ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Podcast'ler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
5: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri ve Katar İsviçre maçını yavaş yavaş geride bıraktık. Yine mesajlar geliyor. Efe abi, ben programı başından dinleyemedim. Türkiye maçı ile alakalı taraf bahsine görüşünü alabilir miyim abi, demiş bir dinleyenimiz. Merak etmeyin, konuşmadık, konuşacağız. Tek tek geliyoruz yavaş yavaş. Bizim çocuklara da geleceğiz. Yine Hakan Güneş'in bir mesajı var. Bu iki kuponda kasa yaptıktan sonra oynanan kuponlar Mayıs ve Haziran benim için güzel oldu. Yine kasa için ufak ufak oynuyorum, demiş Hakan Bey. Rapid Wien Reed maçına 2.5 üstünden kazandığı kuponu ve Türkiye Kuzey Makedonya ilk yarı 1.5 üst kuponunu göndermiş. Valla başarılarınız daim olsun Hakan Bey.
6: Eski
5: umarım maçlar. Hep böyle yeşil gidersiniz. Haziran ayı, Temmuz ayı, Ağustos ayı tüm dinleyenlerimiz, hepimiz için yemyeşil kuponlar olsun diyelim ve yavaş yavaş devam edelim istersen Efe abi. Brezilya Fas diyelim mi?
6: Tabii.
5: Brezilya Fas'ta da VAR tercihini ön plana çıkart. Aslında ön plana çıkartmak değil de VAR'a gitmesini beklediğin maçlardan bir tanesi.
6: Deneyeceğim, oynayacağım VAR'a giderek. Evet. Maçların başında geliyor.
5: Peki tercih olarak klasik tercihlerden 1-0-2 alt üst karşılıklı gol var yok. Var mı bir öne çıkardığın tercih, yoksa yine alternatiflere mi kaçacağız?
6: Şimdi Fas'ı artık biliyoruz. Son Dünya Kupası'nın damga vuran takımlarından bir tanesiydi. Bu sezonki bu Fas, o Fas'tan daha da güçlü gibi gözüküyor kağıt üstünde. Önemli oyuncuları, kulüp takımlarıyla da Hakimi, Diaz iyi sezon geçirdiler. PSV'nin golcüsü, adamın ismini hep unutuyorum. Saibari.
5: Saibari.
6: Ya da işte El Basra diye geçiyor. 19 gol 9 asist yapmış PSV'de. Yani Fas bugün Brezilya'ya çok ciddi zorluk çıkartmasını bekleyebiliriz. Tabi biraz savunmasıyla ön plana çıkan bir takımdı Fas, Katar 2022.

0: de. Klasik bahislerden bir kere az gollü bir maç bekliyorum. Brezilya'da özellikle grup maçlarında biraz idare eden skorlar alıp daha sonra açılan bir takım. Herkes Brezilya'nın maçında çok acayip şeyler bekliyor ama genelde dünya kupalarında pek yani bekleneni veremeyebiliyor. Özellikle grup aşamasında. 2022 mesela Katar maçı Sırbistan 2-0'la başlamış. 1-1 bir evvelki Dünya Kupası, Rusya'daki Dünya Kupası. Ya yani böyle biraz tam anlamıyla ilk maçlarda bir şey yapmıyor. Daha sonra açılan bir Brezilya var. Özellikle Fas'tan dolayı Fas'ın iyi bir savunması var. Az gol bekleyebiliriz. Ama aynı zamanda da ben bu maçta maç sonucunda bir sürpriz olabileceğine inanıyorum. Yani Brezilya ben mesela Türkiye galibiyetine Brezilya galibiyetinden daha fazla güveniyorum. Hani ikisini birden bağlamaya çalışırsak. Evet. Özellikle de rakiplerden dolayı. Fas Brezilya'dan puan alabilir. Direkt beraberlik denenebilir diye düşünüyorum bu maçta. Ama burada hakem VAR'a gider. Yine alternatif değerlendirilebilir. Açılsaydı Brezilya'nın, bu da bu Dünya Kupası'nın önemli bahislerinden biri oldu. Oynama yüzdesi, topla oynama yüzdesi. Her anda bakıyorum açılabilir. Sonradan eklenen bahislerden biri bu. Brezilya'nın %60-65 arası topla oynayacağını, en az 14 şut çekeceğini, hakemin de bir kez VAR'a gideceğini düşünüyorum. 14 şut şimdilik öncelikli bahsim olsun Brezilya maçında. Az gol bekliyorum. Hakemin de VAR'a gitmesini bekliyorum. Bir de bu şu yüzdesel şeye bakarken, o da varsa onu önereceğim. Onun dışında dediğim gibi Brezilya maçı ile ilgili düşüncem bu. Sürpriz bir beraberlik bekliyorum klasik bahislerden.
1: Valla ben de Fas'ın kolay kolay teslim olmamasını, yani kağıt üstünde baktığımızda Brezilya ismi, marka değeri çok yüksek elbette ama Fas'ın hiç de öyle kolay lokma olmayacağını, yenilmezse hatta kazanırsa da benim adıma böyle vay be ne büyük sürpriz koptu diyebileceğim bir maç değil. Ben bir noktada maçın karşılıklı gol VAR'a gelmesini bekliyorum Efe abi, Brezilya Fas maçında. Bir biri göreceğiz tabelada maçın herhangi bir anında gibi geliyor bana. Bu ilk yarıdan da maç o noktaya gelebilir. İkinci yarıda bunu görebiliriz ama Brezilya için bence kolay bir maç değil bu maç. Fas'ın 9 şutu 1.65. Hani tek başına Fas 9 şut atması. Biraz daha mesela burada güçlünün yanında zayıf görünen aslında ama kendi içinde de potansiyeli olan takımlar listesine alabileceğim bir takım benim Fas. Bu da hani doğru. Fas'ın 9 şutu 1.65 bana çok böyle uzak ihtimal gelmedi. Bir de Brezilya hani eskiden kadrosunda böyle fantastik oyuncuları barındıran bir Brezilya'dan biraz daha böyle bir o bir Vinicius Junior, bir Neymar'ın da ne kadar kaldığı tabii soru işareti ama kaldığı,
0: Neymar oynamayacak gibi gözüküyor.
1: Ay, genel maç kadro açısından, hani geniş kadro açısından söylüyorum. Hani eskiden kimleri sayardık işte, Kakalar, Gilberto Silva'lar, Ronaldinho'lar vesaireler. Oradan biraz daha böyle bir Brezilya'nın bireysel oyuncularının biraz sanki o havası mı diyeyim, büyüsü mü diyeyim, şatafatı mı diyeyim, tabii, biraz kaçtı. Bu noktada da hani Fas'ın mesela 3 isabetli şutu bile 1.61. Brahim Diaz, Eşref Hakimi gibi isimlerin yer aldığı bir Fas'tan bahsediyoruz. Tempolu bir takım. Valla Fas'ın şutları da bana yakın geliyor. Bir karşılıklı gol var ya da Fas'ın tek golü 1.61. Diğer yandan takım faullerine bakıyorum. Fas 13 faul yapar, 1.58. Yine ben biraz böyle bir sert, böyle çata çat bir maç bekliyorum. Bence akşam gergin bir maç olacak bu anlamda Efe abi. Benim beklentim bu yönde.
0: %100 yani fauller burada da önemli. Maçın hakemi diğer yerdeki Vinčić. Valla aynen. Çok faul olabilecek bir maç. İkili temaslar çok olacaktır. Dediğin gibi faule açık bir maç.

0: pas da evet 9 şutu da güzelmiş. 9 şut da çok az yani olabilecek bir rakam. Asla fas bir Güney Afrika gibi ya da bu sabaha karşı izlediğimiz Paraguay gibi Paraguay'dan daha iyi şeyler bekliyorduk ama çok mahkum oynadılar. Fas asla öyle mahkum oynamayacak diye düşünüyorum. 9 şutu da çok uzak değil. Fas zorlayacak Brezilya'yı bugün. Ben dediğim gibi bir beraberlik deneyeceğim maç sonu için. Denedim de yani. Hakem VAR'a gider oynayacağım. Bu maçta biraz böyle şeyler yapacağım. Brezilya'nın şutları ve Fas'ın şutları da evet 9 şut Fas çok iyiymiş yani. O kadar atar yani. 9 ne ki?
1: Ya bana da çok ihtimal geliyor. Bu arada Eşref Hakimi'nin bir şutu isabetli ya da isabetsiz fark etmez 1.44.
0: Gördüm onu da.
1: O da çok
0: Çok
1: mesela
0: büyük ihtimalle çekecek. Paris
1: atacak, atıyor
0: Saint-Germain'de
1: bu tarz
0: bile
1: şeyleri. Hı.
0: tabii. Bir
1: Evet,
0: şut hatta yani. Çok makul.
1: Paris'te de çok deniyor bunları. Yani isabetlisinden kaçıp bir tane rastgele şutu 1.44'ten Eşref Hakimi'nin. Hani az önce söyledim, İsviçre bir gol atar, 5 korner kullanır ikili kombinine olabilecek bir tercih diye düşünüyorum.
0: Doğru.
1: İkili şekilde 2 civarı bir oran alırız gibi geliyor bana. Valla biraz böyle keyifli bir maç, sert bir maç bekliyorum. Olacak gibi de umarım yanıltmaz diyelim Efe abi. Brezilya Fas maçı ile ilgili de varsa eklemek istediğin alayım. Değilse Haiti İskoçya'ya geçelim yavaş yavaş.
0: Geçelim.
1: Peki.
0: Sürpriz bekliyorum. Az gol bekliyorum. Açılırsa dediğim gibi Brezilya %61 topla oynama açılsa direkt onu önerecektim. Ana bahsim o olacaktı. Ama açık değil. Beraberliğin oranı da düşmeye başladı. İlginç biçimde.
1: Evet. Haiti İskoçya'da oranlar biraz oynuyor. Haiti tabii ki biraz kapalı kutu kendi açımızdan. Yani en azından benim açımdan biraz hani çok takip edebildiğimiz bir ülke takımı değil. Oyuncu grubunu da çok hakim değilim açıkçası ama şöyle bir hazırlık maçında bir Yeni Zelanda'ya 4 tane attılar. Orada biraz sanki bir Kali'nin yolunu biliyor gibilerdi aynı zamanda ama İskoçya uzun zamandır bir yapı inşa ediyor Efe abi. 2019 olması lazım. Hoca 2019'dan beri İskoçya'nın başında ve yavaş yavaş da artık meyvelerini yiyecek bir duruma geldi. Yiyor da zaten Steve Clarke. Uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'na geldiler. Şimdi buraya baktığımız zaman Haiti maçı sadece böyle bir ilk maç değil, aynı zamanda diğer takımlar Fas ve Brezilya olunca en iyi üçüncülük için İskoçya'nın dikkatli bir oyunla en az 2 tane atarak maçı kapatması gerektiğini düşünüyorum ben. Hatta daha fazla da atmayı hedefleyecektir. Öyle bir tane atayım, biraz böyle bir rölantiye alayım derse yani 8-3. Arasına girmesi diğer gruplarda biraz daha avaraj hesaplarıyla terse gidebilir diye düşünüyorum ben. O noktada ben deplasman 1.5 üstün 1.43 oranı var. 1.44'ten 1.43'e düştü şu an ama hani yanıltmasını beklemediğim tercihlerden, yine kuponlarımıza bu şekilde alabileceğimiz tercihlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Haiti de dirençli bir şekilde oynayacaktır işte. Yani adamlar geldi buraya, Dünya Kupası keyfini çıkartacaklar ama İskoçya sanki biraz daha öyle 2 gol atar ve yanıltmaz tarafında bana yakın geliyor Efe abi.
0: Şu ana kadar oynanan maçlarda yani A grubu maçlarında ve D grubunun ilk maçında grubun zayıf halkaları hakikaten pek bir varlık sergileyemediler. Yani zayıf halka olarak gözüktüler. Paraguay dahil. Yani Paraguay da dün gerçekten etkisiz kaldı. Erken de tabii goller geldi falan ama Güney Afrika ve Paraguay o şeyi ver yani grubun zayıf halkaları olarak gösteriliyordu. Gerçekten de o şekilde oldu maçlar. Bakalım Haiti İskoçya. Dediğim gibi yani Haiti ile ilgili en ufak bir fikrim yok. Ama eğer

0: grubun zayıf halkasıysa yine aynı mantıktan yola çıkarak işte İskoçya'nın daha çok taç kullanması, topu taça atması Haiti'nin, fauller. Burada iki tarafından İskoçya da faul yapıyor çünkü baskı kuruyor. Haiti gibi takımlar kendi yarı sahasında topu daha çok İskoçya'ya veriyorlar. Bir an evvel kapmaya çalışırken de bazen fauller olabiliyor. İskoçya'nın faulleri, İskoçya'nın golleri ve taçları bu maçın özelinde, yani genellemeler doğrultusunda mantıklı geliyor bana. Evet. Ama saat de kötü bir saatte. Herhalde bu akşam bu maçı izlemem yani. O sırada uyurum büyük ihtimalle. Brezilya'yı tam olarak da emin değilim ama genelde ben şeyimi bozmamak adına yani normal saat işte 1 gibi falan, yarın 1 gibi yapıp sabah 5'teki maça kalkmayı planladım. Yani 5'te hadi Türkiye'nin maçı da 7'de olduğu için yarın 7'de kalkarım. O yüzden bu maçı zaten çok izlemeyeceğim ama ilk etapta düşüneceğim şeyler bunlar. Yani İskoçya 12 faul yapar 1.58. İskoçya 19 taç atışı 1.65. Bunların hepsi olacaktır yani İskoçya'nın şeyi, taçları aynı mantıktan yola çıkarak bulabileceğim tek maç. 1.39 İskoçya'nın da galibiyetine verilen oran sahada çok da düşükte değil. Haiti demek o kadar da kötü bir takım değil. Yani bir Katar, İsviçre maçında İsviçre'ye 1.11 verilirken Katar'la Haiti arasında, İskoçya ile İsviçre arasında var ama hani demek ki Haiti Katar'dan daha kötü bir takım değil diyebiliriz yani. Dediğim gibi sınırlı bilgiye sahibiz takımlarla ilgili. Evet. Bir gözümde canlanmıyor maçlar öncesinde. Tek diyebileceğim şu ana kadar oynanan maçları göz önünde bulundurduğumuzda grubun zayıf halkaları topu taça atıyorlar. İskoçya'nın taçları ve faulleri şimdilik ön planda.
1: Peki, bir reklam aramız daha geldi Efe abi. Yine bir reklam diyelim. Yavaş yavaş Finlandiyaları da başlatacağız.
0: Evet, daha Finlandiya'da da MBS 1 olunca ilk yarı 1.5 üst oynayacağım İlves maçına.
1: Evet, onları
0: İyi
1: da
0: bir 11'le çıkmış İlves.
1: Güzel, o zaman bunu duymak şahane. Bir reklam arası, daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
5: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Finlandiya'ya bir tahvil gelmiş Efe abi mesaj olarak. Evel ileteyim onu. Sizin güzel yorumunuz ile Turku Oğlu maçına canlı 2,5 üst bahis alacağım. Şimdiden teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Cansınız abilerim demiş Hakan Güneş. Çok teşekkürler Hakan Bey. Bir de en zayıf takım Ürdün. Dünya Kupası'nda Haiti ve Kuaçaro bu iki takım sürpriz yapabilir demiş Hakan Bey. Ekstra ilave görüş olarak da bunları belirtmiş. Hakan Bey bol şanslar. Umarım kazanırsınız.
6: Ben İlves maçına bakıyorum. TPS'de bayağı bir baskılı başladı. Ben İlves'ten goller geleceğine inanıyordum bu maçta. İlk yarı 1 ve 1,5 üstte denedim ama İlves'in rakibi birazcık daha baskılı başladı. Yine de şöyle görüyorum, taraftar da bayağı var. İki takımın taraftarı da var. Finlandiya ortalamaların üzerinde bir taraftar kitlesi olduğunu söyleyebiliriz. Hava çok sıcak değil. O da önemli. Bak, Finlandiya'da ilk defa su molası falan verildiği dönemler diyebilirim. Ki malum ne kadar soğuk bir yer olduğunu biliyoruz.
5: Evet.
6: Ama şartlar falan müsait gibi. İlk yarı 1,5 üst uygun. Şimdi ben ilk yarı 1 ve 1,5 üst denedim ayrı ama tekli bahis için ilk yarı 1,5 üst oynayın. TPS'de yani bir tane şok bir gol atabilir. Bayağı baskılı başladı.
5: Güzel. Bakalım nasıl şekillenecek. İnşallah ilk yarı 2-0 bitsin. Yani temizinden iki tercihi de içeri almış olalım Efe abi. Hızlı başladı ama daha dakika 5 çok böyle bir şey belirlemez diyelim. Öyle umut edelim. Ve işte günlerden o gün Avustralya, Türkiye milli takımımız 24 yıl sonra ilk milli maçına, ilk Dünya Kupası maçına çıkacak. Neler söylersin? Nasıl bir maç bekliyorsun?
6: Vallahi yani güveniyoruz milli takımımıza. Evet. Gerçekten hani bazen hep korkuyorum buna. Çok umutlanmak pek bize yaramıyor. Yani çok işlerin yolunda gitmesi bizim için çok her zaman hayırlı olmayabiliyor. Birazcık kaostan beslenebiliyoruz. Yani onun ekstra motivasyonuna ihtiyacımız olabiliyor zaman zaman ama Montella'lı dönemde milli takım beni ikna etti. Yani güven veriyor. Maçları bırakmıyor. Dağılmıyor. Bir derli toplu bir oyun anlayışımız var. Gerçekten taktik disipline çok bağlı kalıyoruz. Ve Avustralya'yı tanımıyoruz belki ama özellikle hani Euro 2024 ve Dünya Kupası elemeleri performanslarına baktığımızda teknik kadromuzun rakipleri çok iyi analiz ettiklerini ve taktiği ona göre belirlediğini ve bunun da buraya kadar gelirken ki başarılarımızda çok önemli rol olduğunu

0: ediyoruz. Umarım rakip öyle bir çok bir anda bizi şaşırtmaz. Hiçbir maç kolay değil Dünya Kupası'nda. Her takım buraya aynı motivasyonla geliyor. Yani biz buraya ne kadar şey geliyorsak coşkulu, Avustralya da aynı şekilde coşkulu geliyor. Türbünlerde Avustralyalı taraftarlar da bayağı yoğun olacak. Hepsini düşündüğümüzde bir adım öndeyiz. Ama nedense böyle MBS 2 bahis olarak oynamayı da bilmiyorum yani. Sen Türkiye'ye oynayacak mısın bahis olarak? Ben yani dediğim gibi kazanacağına göre belki oranımı beğenmiyorum. Biraz 1.60 böyle bir tatmin etmedi. Gerçi çok oynanan bir bahis, şu anda en çok oynananlar listesinde birinci sırada ama.
1: Peki kaç beklerdin 1.60'ı?
0: Bir şekilde 2 oynamıyorum yani.
1: Ya oran olarak 1.61 biraz açıkçası yani düşük de demek istemiyorum ama biraz ideale yakın seviyede, ama ben biraz daha Türkiye'yi 1.70'lerde görmeyi daha doğrusu bekliyordum. Şimdi Avustralya biraz hafife alınan ve çok böyle rahat geçeceğimiz düşünülen bir takım olarak konuşuluyor ama açıkçası bunun biraz tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü gerçekten fizikli ve fizik gücü yüksek bir takımdan bahsediyoruz. Her ne kadar kolay yoldan da olsa sürekli turnuvalara gelen bir Avustralya var. Yani bir turnuva tabii tecrübesi edinmiş bir Avustralya söz konusu. Yani ben bir kere kolay bir maç beklemiyorum.
0: Nasıl zorluk çıkarır Avustralya sence? Gol atarak mı? Düşük skorda tutarak mı?
1: Avustralya'nın ben gol atmasını bekliyorum.
0: Ya da nasıl zorlanırız diye düşünüyorsun?
1: Gol atmasını bekliyorum ama Avustralya bize en çok sertlikte ve fizik üstünlükte bence zorluk çıkartacak. Yani biz ciddi böyle bir fizik gücüyle karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Bu noktada bence yaban atılmaması bir ekip. Zaten orta sahada bence sert bir müsabaka olarak görüyorum Avustralya'nın, böyle bir başlangıcı olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu sertlik seviyesi de bizim biraz böyle karşılık vermekte güçlük çekeceğimiz anları yaratabilir. Sinirler biraz farklı gerilebilir o noktada. Bizim biraz daha sakin olup pas oyununu iyi oynamamız gerektiği kanaatindeyim. Avustralya kanatları da iyi kullanan, aynı zamanda hava toplarında da etkili bir ekip. Bu noktada kornerleri de deneyecektir. Mesela ev sahibi 3.5 korner üst 1.88'di. Şu an hemen hızlıca bir bakayım kaç oldu. 1.98'e çıkmış Avustralya'nın maç boyu en az 4 korner atması. Valla bu bir kere çok uzak bir tercih gibi gelmiyor bana. Yani Avustralya yani mesela ben şeyi öngöremiyorum. Türkiye 90 dakika keşke ama 90 dakika Avustralya'yı hapsetmiş, kendi yarısı ceza sahasına top çevirip gol arayan o boğucu bir oyunu ben öngöremiyorum. Fizikli bir takım var, dikkat etmekte fayda var. Hani bu maçın Allah korusun kaybetmemiz diğer iki maça olan psikolojik yaklaşımımızı da kırılgan şimdi, olarak etkileyebilir.
0: Güzel, bak bu noktada da bakarsan şimdi Amerika-Paraguay maçını tabii ki milli takımımız da izledi. Değil mi? Oyuncularımız da izledi.
1: Evet.
0: Şimdi görüldü ki orada Amerika bu grubu büyük ihtimalle lider bitirecek. Yani ikinci maçı Amerika'nın Avustralya ile. Dolayısıyla belki Türkiye maçını Amerika garantilemiş olarak çıkacak. Ve garantileyen takımlar son maçlarda ciddi rotasyona gidebiliyorlar. Belki grup birinciliğini bile garantilemiş olarak çıkacak. Dolayısıyla da Avustralya-Türkiye maçında Türkiye'nin tamam kazanırsak zaten işi bitiriyoruz neredeyse. Yani bir galibiyet bizi üst tura çıkar. 32'ye bırakır. Çünkü 3 puan en iyi üçüncülük için çok büyük ihtimalle yetecek. Ama dünkü Paraguay'ı gördükten sonra en azından burada bir beraberlik de dünyanın sonu olmaz Türkiye adına. Paraguay'ı yenersin bir sonraki maç. Amerika oraya hadi yenemesen bile abi rahatlamış bir Amerika ile oynarsın. Zaten hazırlık maçında falan da Amerika'yı yendin. Dolayısıyla hesap kitaplar doğrultusunda da bir beraberlik

0: Çok da böyle bir planları bozmayacağı için biraz 1.61'den beraber diye şey bakıyorum. İlves kaleciyle karşı karşıya. Giden oyuncu kaleciyle karşı karşıya
1: Yapma.
0: %100 pozisyonu kaçırdı ve gol
1: Yapma
0: atmasını
1: ya.
0: da beklediğim oyuncu kaçırdı.
1: Tüh
0: O
1: tüh
0: hafta
1: tüh
0: içi kupada hat-trick yapan 9 numaralı oyuncu kaleciyle karşı karşıya faydalanamadı.
1: Hay Allah.
0: Bomboş pozisyon.
1: Hay Allah ya. Neyse tamam devam. Ay, en azından pozisyon oluyor güzel. Olumlu bakalım bu açıdan.
0: 8 numaralı Sutjopin İlves'ten gol atmasını beklediğim oyuncu. 8 numaralı Sutjopin.
1: Tamam. Onu da bekleyelim bakalım. Yani bu fizik konusu biraz benim sadece soru işaretim. Senin şöyle beraberlik ben sana kesinlikle katılıyorum. Bu arada alacağımız bir beraberlik üstüne bir de Paraguay'ı da hedef doğrultusunda yenersek minimum 4 puan Amerika maçında neler olacağını o anki şartlarda kestiremiyorum. Bizi gruptan çıkarır ama yani öyle bir futbol ülkesiyiz ki Efe abi şimdi Avustralya ile berabere kaldığımızda nasıl kaldığımızın da bir önemi var bence. Yani böyle etkisiz bir oyunla, silik bir oyunda berabere kalırsak işte ya en azından bir puan hani strateji geliştirmekte çok böyle kolay yapabileceğimiz bir ülke değiliz. Hemen böyle ortalık tabiri caizse amiyane bir tabirle kaynar diye düşünüyorum.
0: Ya eğer bu maçı kazanamazsak her şekilde eleştiriler başlar. Nasıl kaybedersek kaybedelim. Ya hocanın kadro seçimi eleştirilir ya şey eleştirilir. Evet yani bir puan kaybı değil mağlubiyet. Bir puan kaybı bile şu anda beklentiler çünkü 2 gündür çok çılgın biçimde bir eğilim var Türkiye'ye iddiada yani Türkiye'de. En çok oynananlar listesinde 2 gündür birinci sırada.
1: Tüm
0: Yani milli
1: tahtalarda da
0: takımımıza
1: eğilim
0: çok...
1: hep Türkiye'den yana bu arada. Sözünü kestim affedersin. Evet
0: Evet.
1: birinci sırada değil ama tahtalara girer Türkiye tercihleri hep Türkiye tarafında. Yani maç tercihi olarak hep Türkiye tercih edilmiş. Onları da birazdan aktarırım. O noktada da haklısın bu arada. Eğilimler de Türkiye'den. Affedersin ben sözünü kestim abi ama
0: Yok yok.
1: buyur tekrar.
0: Estağfurullah. Dolayısıyla bir hayal kırıklığı olur her şekilde. Bahis severler de kızarlar tabii ki. Onun da etkisi olabiliyor böyle durumlarda. Dolayısıyla burada acaba bir alternatif mi arasak bu kadar direkt şeye gitmesek mi diye düşünüyorum. O alternatiflerde ne olabilir? Yine Türkiye'nin şutları olabilir. Türkiye'nin taçı olabilir. Yine Avustralya toplu oynama şeyi varsa Türkiye'den yana olabilir. Arda'nın ve Barış'ın bugün çok önemli roller oynayacağını düşünüyorum. Onların bazı alternatifleri değerlendirilebilir. Biliyorsun Barış çok faul, sarı kart gösterten bir oyuncu. Belki
1: Çok güzel.
0: onunla beraber o hep Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde milli takımımızın maçlarındaki fırsattan faydalanabiliriz. Ha, Barış Alper faul yapar ve faul alır. Ya bu garanti bahis mesela. Yani tırnak içinde söylüyorum. Yanlış anlamayın. Ya Barış Alper faul yapar ve faul yapar. 1.25 zaten ama bak bu mesela bunlarda bir faul alır, faul aldırtır
1: Cengiz
0: gibi bir
1: Bey'in bir
0: şeyler.
1: sorusu var. Tam da konuyu oraya getirdin. Bizim 102 platformundan kıymetli üyemiz Cengiz Bey diyor ki Barış bir şeyler yapıp iki foul alabilir mi? Hakem algısı ne olabilir? Değerlendirebilir misiniz demiş. Barış Alper Yılmaz iki foul alır 1.53.
0: Çok güzel. Yani mantık çerçevesinde Avustralya'yı tanımıyoruz ama Barış'ı tanıyoruz. O yüzden hemen hemen her takıma bunu yaptırttı. Mesela Barış'la beraber oynayacak dizilimde eğer doğruysa kim oynayacak ona bir sarı kart göstertebilir.
1: Evet, o da kıymetli.
0: Barış Alper'in karşısında ya 4 numara Italiano oynayacak ya da 8 numara Metcalfe oynaması bekleniyor. Yani eğer bu dizilimler şeyse yani 4 numaralı oyuncusu Italiano

0: Veya 8 numaralı oyuncusu Matt Califf'in sarı kart göstertebilir mesela bu oyunculara Barış Alper. Faul yaptırtabilir. Bakalım bu oyuncuların var mı bir şeyleri. Ben onlara bakarken sen devam edebilirsin istersen.
1: Tamam. Şöyle bir baktığımız zaman özel bahisler de açık. Yani şöyle grup bahisleri Türkiye anlamında açık iddiada. Tabii orada da oyuncularımızın ve aynı zamanda genel olarak milli takımımızın bazı istatistiklerine açılmış bazı baremlerden açıkçası. Onlar çok sınırda. O benim çok dikkatimi çekti. Böyle bazı şeyler çok böyle gülümsetti beni
0: Barış
1: açıkçası ama.
0: Alper 3 faul alır.
1: 3 foul alır.
0: 3 faul alır.
1: Kaç oyun
0: 2.50.
1: var? 2.50. Oo,
0: Kim
1: güzelmiş.
0: yaparsa yapsın. 2 faul alır 1.53. Sen onu
1: Evet.
0: demiş, söylemiştin.
1: 1.53.
0: Sarı
1: Peki
0: kart.
1: gruplar boyunca Arda Güler 6 foul alır mı? 3 maçta toplam.
0: Alan bir oyuncu mu? Barış alır da
1: Ya Arda Güler
0: Arda'yı bilmiyorum.
1: hedef oyuncu
0: O
1: olduğu
0: gözle
1: için
0: bakmadım.
1: ben açıkçası notlarım arasına aldım. Biraz böyle rakip takımlar açısından hedef alınabilecek bir oyuncu. Hani döndürmemeye çalışmak, topla oynatmamaya çalışmak.
0: Bir an evvel hızlı çıkarıyor ya ayağından. Belki temasa izin vermeden gidebiliyor. Barış biraz daha dribling yaptığı için o faulü alabilen bir oyuncu.
1: Ferdi'nin 3 şut çekmesi yine gruplarda genel olarak 1.85 Efe abi.
0: Barış Alper bir kez ofsayta düşer. 3.30.
1: Aa.
0: Mesela böyle bir şey gördüm. Şu sarı kartlarını görmek istiyorum. Bir de dün Burcan'la konuşurken Arda'nın isabetli pasları da bir bakalım demiştik. 46 isabetli pas açılmış. 1.70. 46 fazla mı, az mı? Bir
1: Oyun
0: an
1: Arda'nın üstüne
0: düşün.
1: kuruluyor ama ya.
0: Kuruluyor, evet. Ve de yani %99 isabetli pas yapıyor.
1: Yani kısa kısa da oynuyor çoğu zaman. Böyle hemen zaten topla oynamayı çok seven bir oyuncu olduğu için hemen de istiyordu zaten yani. Hani ver bana ben tekrar dağıtayım topu falan gibisinden.
0: 46 isabetli pası 1.70. Çok yüksek olmaması lazım. En çok isabetli pas yapan oyuncumuz o olacak çünkü. Çok da topla daha fazla oynayan takım da biz olacağız. Düz mantık. Paslarda da, isabetli paslarda da belki 100 tane daha fazla pas yapabiliriz. Bunları tamamen tahmin olarak söylüyorum. Bunların da evet, Arda'nın isabetli pasları, Arda büyük ihtimalle bayağı da bir süre 11'de kalır, değil mi?
1: Evet.
0: Herhalde en 90 dakika oyunu kaleciyle beraber, 90 dakika Abdülkerim'le beraber sahada kalması en muhtemel oyunculardan biri Arda herhalde.
1: Evet.
0: 46 pas mantıklı gözüktü gözüme.
1: Güzel.
0: Arda'nın yine Türkiye'nin taçları, faulleri benim adıma biraz daha maç sonu. Gönlüm de mantığım da Türkiye'den yana. Evet yani, ama dediğim gibi sonuçta bunlar grup maçları. Kolay değil. Türkiye'de 1.60 kadar, yani Avustralya'yı tanımıyoruz o kadar da geçmiş seferki Dünya Kupası performanslarında. Böyle grupta sıfır çeken de bir takım değil Avustralya. Bir şeyler yapıyor yani. Bir Katar, bir ne bileyim, bir işte çok zayıf bir takım olarak düşünülmemeli. Yani bir,
1: Evet.
0: değil mi, Gürcistan'dan falan bence daha iyi bir takım olabilir Avustralya. Mesela bir çok yakında hani bizim Avrupa'daki ilk maçtaki Gürcistan'la eşleşmiştik. Onları 3-1 yenmiştik falan. Avustralya Dünya Kupası deneyimi, taraftar potansiyeli vesaireyle birazcık böyle maçı kitleyebilir.
1: Yaz

0: Dediğim gibi Efe abi, bir kere o fizik gücünü kullanmak isteyecektir Avustralya. Takım olarak daha böyle bir organize görüntüdeler ya da işte turnuva alışkanlığı var diyebileceğimiz bir takım, ama yani bizde de bireysel olarak daha kariyerli ve kaliteli oyunculara sahibiz. Umarız ki bir kaza yaşamayız, kazanırız. Net bir galibiyet alalım istiyorum, ama dediğim gibi Avustralya'yı da öyle çok böyle kolay lokma yabana atacağımız bir durum olduğunu düşünmüyorum. Peki Uğurcan Çakır'ın iki kurtarışı 1.50. Ne dersin?
1: Yani Avustralya'nın ne olursa olsun çok da böyle bir hücumda etkili olmasını da beklememek lazım. Hoş biz biraz kalemize yaklaştırıyoruz ama yani düz mantık Avustralya'nın 3-4 tane isabet, yani 3 tane isabetli şutu falan anca olur. Mesela Avustralya'nın isabetli şutları kaçtan açılmış? Bunların ikisini Uğurcan'ın kurtarmasını bekliyorsak 3 isabetli şutu, Avustralya'nın 3 isabetli şutu bile güzel bir oran veriyordur bence.
0: Avustralya'nın isabetli şutu mu dedin abi? Çok affedersin. Bir
1: Evet, 3
0: mesaj okudum
1: isabetli
0: o
1: şutu
0: tarafa.
1: mesela. Ben de hemen söyleyeyim, hiç sorun değil.
0: Tamam. 1.56.
1: Avustralya
0: 3
1: 1.56 ne
0: isabetli şut.
1: kadar muhtemel? 2 Avustralya'nın
0: Ama Avustralya'nın
1: 1.56
0: 3
1: 3
0: şutla
1: isabet.
0: oynamaktansa ben Uğurcan Çakır'ın 2 kurtarışını daha doğru görüyorum.
1: Doğru.
0: Açıkçası.
1: O
0: Kendi
1: açıdan
0: adıma.
1: daha doğru.
0: Hani 3 vuracak, ikisi gol olacak. Bilmiyorum ya, Uğurcan Çakır da performans olarak çok böyle nasıl olur ya, nasıl bir performans sergiler diyeceğimiz bir kaleci değil bence. Çok net bir performansla geliyor buraya. Formda da yani 3 isabetlisini Avustralya'dan almaktansa 2 kurtarışı Uğurcan Çakır'ın benim biraz daha böyle bir yakın gördüğüm bir tercih.
1: O aynı mantığa geliyor bir nevi ama dediğin gibi bazen o doğru oluyor, bazen diğeri.
0: Evet.
1: Sonuçta isabetli şu gol olur, kurtarılmaz. Direkten döner vesaire. O
0: Şöyle
1: yüzden
0: bir hı.
1: birbiriyle aynı mantık gibi ama işte dediğin gibi bazen küçük bir ayrım oluyor, şans faktörü devreye giriyor öyle durumlarda.
0: Evet, o şans faktörü gerçekten kıymetli. Başlar
1: Abi
0: mısın
1: adam
0: Finlandiya'da bu
1: %100
0: arada?
1: kaleciyle karşı karşıya vuruyor. Kalenin üst direk, yan direk isabetsiz sayılıyor ya. Daha ne olsun yani? Direkler ve bloklanan şutlar hani vuruyor, kaleciye gidiyor falan sayılmıyor. Biraz onlar beni böyle isabetlilerden soğuttu açıkçası ama kurtarışlar bence daha mantıklı, evet.
0: Peki, bir reklam aramız geldi Efe abi. Reklamdan dönüşte Finlandiya'dan gollerle dönelim umarım. Bir kısa reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara puslu akü, yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
4: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın son bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Avustralya, Türkiye olunca da tabii mesajlar da geliyor Efe abi. Türkiye bu grupta...
5: Evet, ne düşünüyor dinleyiciler?
4: Evet evet, Türkiye bu grupta 7 veya 9 puanla lider bir şekilde çıkar. Avustralya maçını rahat kazanırız. 3-0 veya 3-1 kazanacağımızı düşünüyorum demiş bir dinleyenimiz. Türkiye ilk yarı gol atar. Türkiye 2 gol atar. Hakan veya Arda 2-3 isabetli şut demiş bir dinleyenimiz de. Yine bakalım. Umarım şöyle net temiz bir galibiyet alalım. Rejiden Göksen'in 0-2 skor beklentisi var. Onu da anons etmiş olayım.
5: Güzel. Gol yemeden kazanacağımızı düşünüyor. Az gol bekliyor. Evet. Bence de yani Arda'nın bir şeyleri denenebilir. Arda'nın şutları doğal olarak. Bakayım kaç şut açılmış. Toplam şutuna da bakmak lazım. Ceza sahası dışından da tabii Arda'nın çok şut çektiğini görüyoruz. Belki ceza sahası dışından. Takım topa sahip olma. Avustralya Türkiye'de açılmış. %61 Türkiye, %40 Avustralya. Bu kadar topa sahip olur muyuz? Bir şeye bakayım. Bir de Brezilya'nınki de açılmış mı, ona da bakacağım. Topa sahip. Evet, Avustralya bırakabilir topu bize. Ama %61 biraz sıkıntı yani. Çok domine etmek o kadar %61'lere çıkmayabilir. Abi %61 biraz.
4: Kolay gelmedi abi.
5: Gelmedi kulağıma. Brezilya Fas maçında açıksa o çok mantıklı ki umarım açılmıştır. Sabah bizim maçta da yoktu. 1318 bahis var. Sanki Brezilya'ya eklenmiş olabilir.
4: 1290'lardaydı sanki. 1318 evet, olduysa. Sen ona bir bak. Ben de oyuncuların şutlarına bir kaçtan açılmış evet. Ne olmuş. Onlara bir bakayım Efe abi. Onları buldum. Konuşayım. Sen de ona bir göz at istersen. Seni de rahatlatmış olayım. Kaleye bulan şutlara baktığımız zaman Arda Güler'in bir isabetli şutu 1.40 sevgili dinleyenlerimiz. Onu söylemiş olayım. Hakan Çalhanoğlu'nun 1.73. Barış Alper Yılmaz 1.50. Kenan oynamayacak galiba. 1.44 ama onu da açmışlar. Kenan

0: Osman Türkoğlu 1.36. Deniz Gül de 1.35 ama forma şansı olacak mı? Nasıl çıkacağız sahaya bir bakalım. Yine genel şutlara şöyle bir hızlıca göz atacak olursak onlar ne olmuş? Hemen evet şut çekerlere baktığımız zaman Arda'nın 3 şuttan başlamış 1.57 gibi de bir oranı
1: O
0: var.
1: mesela bir numaralı bahis olmalı Arda ile ilgili. 3 tane şutu.
0: 3 şutu
1: 3 şut
0: 1.57.
1: isabetli isabetsiz. Arda 3 tane deneme ihtimali çok yüksek.
0: Ferdi'nin tek şutu 1.62. Ya Ferdi'nin şutları da bana çok uzak gelmiyor açıkçası ya Efe
1: Çok
0: abi.
1: şut atan bir oyuncu değil tabii ki.
0: Ama çıkıp
1: Öyle her
0: deniyor.
1: yerden. Ya bir tane de vurabilir hakikaten.
0: Ya
1: Haklısın, o da güzelmiş.
0: 1.62 sadece şut. Yani Ferdi eli bir de formda bir sezon da geçirdi.
1: Formda geliyor. Çok fit
0: Yani
1: görünüyor.
0: evet.
1: Gerçekten ne kadar fiziksel anlamda en fit oyunculardan biri Ferdi göründü gözüme.
0: Tabii.
1: Başka bir adam gibi olmuş hakikaten.
0: Evet.
1: Onun şutu güzelmiş. Ferdi'nin şutunu denerim. Arda'nın 3 şutundansa Ferdi'nin bir şutu gerçekten olabilir. Brezilya %55 topla oynar açılmış. Çok iyi. Hatta ben yani 1.60'ın üzerinde olsaydı bir pasta çünkü tamamen topu bırakacak böyle mahkum oynayacak bir takım değil ama özellikle maçın kilidinin biraz zor açılmasını beklediğimden Brezilya'nın %55 topla oynaması harika bence yani. 1.60 yani Brezilya Fas maçının bence benim adıma bankosu Brezilya'nın %55 topla oynamasıdır.
0: Güzel. O
1: Hatta
0: zaman
1: şöyle söyleyeyim. Fas'ın Dünya Kupası'nda Brezilya gibi büyük takımlarla oynadığı maçlara baktığımda da işte Hırvatistan maçı 0-0 biten %65, Belçika 2-0 yendiği %67 ve İspanya 0-0 kaldığı maçta %70 İspanya topla oynamış. Yani Fas ne olursa olsun Brezilya Fas'a karşı oyun üstünlüğü kuracak tabii ki Brezilya top çeviren bir takım. Yani o çok pas yapan bir takım. %55 bence 1.60'tan sana söyleyeyim yani tamamdır o yani. %60 civarında 61-60'a yaklaşacak 59-60'tan az yapmaz Brezilya.
0: Ya evet, baktığımız zaman Carlo Ancelotti de topa hakim olmak isteyecek bir oyun anlayışıyla oynar diye düşünüyorum ben de. 55 çok böyle ya 61 falan olsaydı biraz daha şey kalabilirdim,
1: Olmaz
0: uzak
1: da
0: kalabilirdim.
1: 61.
0: Yani
1: Dün
0: evet.
1: Amerika maçında uzun süre Amerika %72'lere falan ulaştı tabii. Ama daha sonra 3-1 olunca biraz da Paraguay gelmeye başlayınca %62'lere 1'lere kadar düştü. Sonra son 3-1'e geldikten sonra biraz daha hakim olunca %63 ile kapattı. Amerika Paraguay maçı bile düşün yani ki orada Amerika'nın doğal olarak %65'i bile geçmesi beklenebilirdi. Dün Amerika'nın %61'i 1.88'den burada konuşmuştuk. Gerçekten inanılmazdı. Ama Kanada'nın %61, Amerika'nın %65 ile kapatmış bu arada. Güney Kore'nin %62, Meksika'nın %61 topla oynadığını unutmayalım. O yüzden Brezilya'nın %55'i, evet Fas da o kadar mahkum oynamaz ama %55 çok çok az Brezilya için.
0: Evet. Yani ben %55'e itiraz etmem. Dediğim gibi yani 61'ler falan çok olurdu ama 55 denilebilir. Senle o noktada aynı fikirdeyiz. Bu arada yine Cengiz Bey'in bizim WhatsApp kulüplerinden Cengiz Bey'in de yine bir yorumu olmuş. Ferdi 2 faul alır çok güzel oranı var diyor. Yani bu kadar fit bir Ferdi'nin oyuna daha bence katkı etki yapacağını ve evet 2 faul de niye olmasın? Hemen bir ona da bakayım. Kaç acaba o
1: Ferdi'nin
0: parada?
1: isabetli şutu çok
0: 3.75.
1: nefis.
0: Orada
1: Bir
0: baktım.
1: isabetli şutu mu?
0: Evet.
1: Ferdi'nin bir isabetli şutu.
0: Evet. Tam
1: Abi
0: onu.
1: bu bence bugünün umut bozuğu budur.
0: Bravo Efe. Valla ya şu an yanımda olsaydın sarılıyordum sana. Tam bir şey söyleyeyim. Ona baktım. Notumu aldım.
1: Severiz bir de
0: Söyleyecektim sana.

0: 3.75'leri.
1: Evet, 3.75 çok güzel bir oran. Ya şu an çok mutlu oldum. Bu kesinlikle delenmeli ya.
0: Bir de
1: 3.75.
0: bak, bir de bak şunu unutma. Şey yok. Kenan

0: şutuna boşuna verilmiyor Ferdi'nin, farkındayım. Ama kulüp performansı ve mevcut eksiklere baktığımızda bir de Ferdi çok büyük ihtimalle de maçı 90 dakika tamamlayacak kapasitede bir oyuncu. Dolayısıyla maçın sonuna kadar da sahada kalabilir. Ferdi'nin bir şutu benim bugün programda en yükseldiğim seçimlerden biri oldu.
1: Tamam, çok güzel. Ya ben isabetli şut 3.75, bu böyle bir günün umut bozuğu olarak önermiş olalım tüm dinleyenlerimize. Gerçekten ben hani Ferdi'nin bir de oyuna katkı da yapan bir sol bek, bir de Brighton'dan dediğin gibi abi çok formda geliyor. Yani çok böyle
0: Kosova maçında 90 dakika oyunda kalmış. Son Kosova maçında Orkun, Ferdi, Abdülkerim ve kaleci 90 dakika kalmış. Arda bile değişmiş. Romanya maçında ne yapmış? Onu da 90 dakika tuttuysa oyunda, ki Romanya maçının da biliyorsun golünü attı ve maçın oyuncusu seçildi. Orada da 90 dakika tutmuş oyunda golü atan oyuncu. O gün Ferdi ikisi toplam bir isabetli şut atmıştı. Ama en kritik konu burada oynama, hem ilk 11'i oynaması, yani neredeyse yani %100 ilk 11 oynayacak bir aksilik olmazsa ve 90 dakikada oyunda kalacak. Yine yani 90 dakika oynatacak Ferdi'yi. O kapasitesi de var. Yani genelde çekmeyen bir oyuncu ama vallahi deneyeceğim ben bunu. Muhakkak deneyeceğim.
1: O zaman bol şans diyelim. Umarım yanıltmaz. Şöyle bir keyifle.
0: Cengiz Bey de Ferdi'yi beğenmiş. Evet. Faulleri önermiş ama şutu daha çok sevdim demiş.
1: Evet evet. Şöyle bir bakıyorum. Başka neler var? Enver abinin bir katkısı var. Onu da hemen söyleyeyim. Kafa ile gol atılır. 2.75 oranı var demiş. Jordan Boss 20 oran bu arada. Feyenoord'da ileri çıkıp duran top golleri atıyordu sezonda demiş. Fiziksel olarak Avustralya üstün olduğunu düşündüğümüzde korner atabilen bir takım görünümünde. Rakip 5.6 korner ortalaması, %55 gibi topla oynuyor. Dünya Kupası hazırlık maçlarında 5 maçta 9 gol atmışlar, ikisi kafayla. Gol yiyeceğimizi düşündüğümüzde duran toplar çözüm üretemediğimiz kısımlardan, bence kafayla gol yememiz mantık dahilinde demiş. Kafayla gol evet mantıklı, fizik gücüne zaten vurgu yaptık az önce de. Enver abi çok sağlam ama Jordan Boss'un Feyenoord'da ileri çıkıp duran top golleri kafayla, bu sezon ligde hiç gol yok. Diyeyim ama şimdi
0: sana daha güzel bir bahis söyleyeyim aynı mantıktan yola çıkarak.
1: Evet.
0: Avustralya 12 hava topu kazanır. Madem bu kadar uzun boylu oyuncular, hele orta
1: abi,
0: sahası.
1: Onu da mı sayalım artık?
0: Say abi.
1: Onu da sayalım.
0: Ya düşünsene şimdi bak, orta sahada oyunculara bakalım. Tamam mı? Orta saha ve savun top hava topu kazanır ne demek oluyor? Mesela kornerden gelen topu uzaklaştırdığında hava topu kazanıyor mu?
1: Evet. Şimdi bak, kazanmış oluyor.
0: Onu bir düşünmek lazım. Tamam yani out atışında falan kornerden gelen topu uzaklaştırdın mı? O da sayılması lazım. Velhasıl bu da 12 tane çok mantıksız değil. Şöyle baktığımızda kadrolara, muhtemel 11'lere Avustralya'nın orta sahasında 13 numaralı O'Neill var. 1.83 boyunda ve 22 numaralı Irvine var, St. Pauli'de oynayan.
1: Evet.
0: O da 1.89 boyunda. Yani orta saha sırıklardan oluşuyor.
1: Abi fizikte zaten Avustralya.
0: 1.83. Abi orta sahadaki 4 oyuncu da 1.80 ve üstü. Bizim aynı şeyde İsmail, Hakan,

0: İsmail burada tabii. İsmail 1.83 onlarla boğuşacak. Ama Arda, Orkun, Hakan. Hadi Abdülkerim Merih şeylerde yapar ama abi çok mantıklı 12.
1: Evet evet.
0: Hava topu kazanması Avustralya'nın.
1: Evet.
0: Ya şimdi bu kafa golü de hangi birini deneyeceksin? O da tabii kafa, ayrı bir konu. 50 tane.
1: Kafa golü de çok
0: aklımıza yatan bahis oluyor.
1: E tabii. Yani bunların arasından seçip şansa güveneceğiz artık ama ben Enver abinin kafayla gol atmasına da katılıyorum bu arada. Beğendim bu tercihini.
0: Evet.
1: Ama sadece Jordan Bos, yani çok da şimdi az önce iddialı konuştum. Hiç atmadı diye Hollanda takipçisi olarak söylüyorum. Bir de bu sene Feyenoord'la Ajax'ı biraz daha böyle bir dikkatli takip ettim. Kötü performanslarından kaynaklı. Bu arada Robin Van Persie'yi gönderdik abi. Onu sana söyleyeyim.
0: Aa.
1: Evet, gitti Robin Van Persie. Ben Jordan Bos'un bu sezon kafa golünü ligde hiç hatırlamıyorum. Yani yok dedim demin, böyle çok böyle iddialı bir konuşma oldu ama varsa kusura bakmayın. Benim hafızamda yok. Yani o yüzden emin değilim ama kafa golü iknayım. O noktada Avustralya'nın bir kafa golü bulması ihtimal dahilinde, ya da çıkar Merih atar. O da yapıyor bunları. Bakalım, umarım istediğimiz gibi olsun Efe abi ya.
0: Evet, bunlar tabii bahissel anlamda alternatifler. Ben de açıkçası bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum ama dediğim gibi 1.60'tan Türkiye galibiyeti çok çekici gelmiyor bahis açısından bana. Gol yiyebileceğimizi düşünüyorum.
1: Evet.
0: Her ne kadar elemelerde, playofflarda gol yemesek de, belki duran toplardan vesaireden olabilir. O yüzden bir de genel olarak da turnuvaya baktığımızda keyifli bir organizasyon başlıyor. İlk maçlar sanılanın aksine hareketli geçiyor. Yani iki gol olmayan maç yok. Çok öyle sıfır sıfırlar görmeyeceğiz gibi düşünüyorum. Keyifli bir maç umarım olur. Avustralya geçmiş dönemlerdeki performansları biraz daha böyle düşük skorlu maçlar oynuyordu elemelerde ama bilmiyorum, Türkiye'nin performansı vesaire. Bu sefer de güzel bir maç, gollü bir maç olabilir diye düşünüyorum. Umarım fazlasını biz atarız tabii. Ama alternatifler bahis anlamında benim kulağıma, aklıma daha hoş geldi. Bu arada İlves, ya bu maçta bakma. Bir yandan da 90, yani bütün 45 dakika izledim. Maç 0-0 yattık. Başarısız oldu tahminimiz ama açıkçası ya kaç tane isabetli şut aldı saymadım. Yani bu kadar Finlandiya
1: 55'e kadar çok gol atar şimdi abi. Bak ikinci yarı başlasın, dakika 55'e 50'ye kadar falan hemen tık der atar böyle. Böyle bir sinir bozucu bir anı yaşarız. 5
0: isabetli şut oldu toplamda. Gol beklentisi falan düşük gibi gözükse de bayağı kaleciyle karşı karşıya pozisyonlar oldu. Diğer maç da 0-0. Evet. Finlandiya biraz Finlandiya gibi başladı. National Eren, Football Day falan filan.
1: Arif Eren şey yazmış. Inter Turku ve Temperan maçına toplam gol 1.5 üst olarak canlıdan tercihlerde bulunmuş Arif Eren, senin yorumun üzerine yine WhatsApp üyelerimizden. Onu da söylemiş olayım. Tahtalara da şöyle hızlıca bir son 4 dakikamız ama tahtalarda Avustralya-Türkiye maçına nasıl bir eğilim var? Tüm tahtalara lütfen şöyle hızlıca bir göz atalım mı? Ne dersin Efe abi?
0: Tabii.
1: Türkiye tahtasının birinci sırasında Avustralya-Türkiye maçında Türkiye galibiyeti var. Deplasman ilk yarı 0.5 üst ikinci sırada. Yine deplasman 1.5 üst üçüncü sırada. Türkiye 12 şut atar tercihi dördüncü sırada. Avustralya 13 artı foul yapar da beşinci sırada. İlk 5 Türkiye tahtasında bu şekilde Avustralya-Türkiye çerçevesinde. Var mı bu yorumun bu denemelere?
0: Ya eğilimler de bayağı başarılı. Dün Amerika'ya tüm dünya oynadı. Dolayısıyla biraz böyle düz bir turnuva geçiyor. Balkan'ı da duymak istiyorum. Balkanlarda birinci sıradaki maçı da merak ediyorum. Dün tamam, onlar da çok başarılıydı.
1: Şöyle Asya'da karşılıklı gol var seçeneği var Türkiye'de. Türkiye maçı 7. sıradan listeye girmiş Asya'da. Onu da aktarmış olayım. Balkanların birinci sırası Brezilya-Fas. Ev sahibi 1.5

0: oynamış Balkanlar. Maç sonu
1: Hmm.
0: bir de Brezilya maçında ikinci sırada. Üçüncü sırada biz varız. Türkiye galibiyeti. Dördüncü sırada deplasman ilk yarı 0.5 üst. Altıncı, beşinci sırada yine karşılıklı gol var Brezilya maçına. Altıncı sırada bizim maç 2.5 üstte listelenmiş vaziyette. Şöyle bir bakıyorum. Listeye Balkan tahtasına başka bir seçenek de girmemişiz. ABD tahtasının ilk 4 sırası Brezilya maçı. Maç sonu bir karşılıklı gol var. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üst. Toplam gol 2.5 üst şeklinde. ABD tahtasının ilk 4'ü. Yatırılan miktar gerçekten dudak uçuklatıcı diyebileceğimiz bir miktar. Brezilya-Fas maç sonu bir. Birinci sıradaki maça 2 milyar 456 milyon dolar yatırılmış Efe abi. Onu anons etmiş olayım. Bizim maç 7. sırada maç sonu 2 ile girmiş. Ve aynı zamanda karşılıklı gol var 8. sırada olduğunu görüyorum. Avrupa tahtasının 1. sırası İsviçre galibiyeti 992 milyon euro. Sonra şöyle bir bakıyorum bizim maç 9. sırada maç sonu 2 296 milyon euro. Ve 10. sırada karşılıklı gol var 190 milyon euro şeklinde. İngiliz tahtasında da ilk yarı 0 tercih olarak listeye girmiş Türkiye maçı. Onu da
1: Evet.
0: anons etmiş olayım. Var mı dikkatini çeken bir şey?
1: Yani gene tabii favorileri oynanmış. Bakalım üst üste bu kadar favorilerin kazandığı bir turnuva olacak mı? İlk sürpriz nereden gelecek? Şu ana kadar herhangi bir sürpriz olmadı diyebiliriz. Yani Kanada oran olarak 1.68 civarındaydı. Maç berabere bitti ama pek sürpriz sayılmaz. Bakalım bugün bir sürpriz çıkacak. Ben Fas maçında bekliyorum sürprizi. Umarım bizim maçımızda
0: Olabilir.
1: çıkmaz. Çünkü diğer maçların sürpriz çıkma ihtimali düşük. Katar maçının ve Haiti maçlarının. Ben Fas'ın bir beraberlik kopartacağına inanıyorum. Yani direkt bir beraberlik deneyeceğim. Ferdi'nin isabetli şutu çok aklıma yattı.
0: Evet.
1: Brezilya'nın %55 topla oynaması çok aklıma yattı. Bir de tabii ki İsviçre'nin taçları ana seçimimde 18 taç
0: Çok güzel.
1: 1.76. İşte bu üçlü kazandırır diye düşünüyorum.
0: Benim de bugünün özeti olarak İsviçre'nin 5 isabetli şutu, İskoçya'nın taraf 1.5 üstü ve Brezilya karşılıklı gol varla bizim maçta ev sahibi 3.5 üst korner. Aynı zamanda tabii Ferdi Kadıoğlu'nun da ayrı olarak yani genel kupondan ayrı olarak da Ferdi'nin isabetli şutu. Bu arada çok derin bir futbol konuştuk ama eğer bizi dinleyen basketbol sever de varsa Enver Kaynarcı'nın uyarısıyla hemen onu da söylemiş olayım. Fenerbahçe Beşiktaş basketbolda TBL final serisi başlıyor. Ev sahibi 84.5 üst önermiş Enver Kaynarcı. Bunu da yine iletmiş olayım. Basketbolu da kazandıran saatler çerçevesinde iletelim. Ve varsa son sözlerini alalım. Yavaş yavaş sona geldik Efe abi.
1: Yok, zaten her şeyi konuştuk. Tüm ayrıntılarıyla milli takımımıza başarılar diliyorum. Sabah 7'yi ben de iple çekiyorum.
0: Evet.
1: Akşam güzel maçlarımız da var. Umarım oradan kazanç elde eder. Türkiye maçında hem iddia açısından hem futbol açısından geçer, keyfini çıkarırız maçın.
0: Ya erken yatıp erken kalkayım diyeceğim ama heyecandan uyuyabilir miyim bilmiyorum ama bakalım
1: Bir
0: başarılar
1: Brezilya
0: milli
1: Fas'ı da
0: takım.
1: izlemek lazım şimdi. Brezilya izlenmez mi abi yani?
0: Tabii
1: Dünya
0: şimdi o da
1: Kupası ve
0: var.
1: Brezilya.
0: Doğru söylüyorsun. Bakalım
1: O da 3'te
0: yarın biraz
1: bitecek.
0: uykusuz kalalım bakalım.
1: Belki hani Brezilya maçını yapabilirsem böyle bir izleyip tak 3'te bir yatıp 7'de kalkıp durumu idare edebiliriz belki.
0: Hadi bakalım o zaman. Kupon şansınızın yanınızda olduğu şahane bir gün geçirmeniz dileğiyle sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Umarım ki dediğimiz gibi beklediğimiz gibi gelsin diyelim maçlar. Milli takımımıza başarılar. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Reklam.

0: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok final

0: Ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztek Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Reklam.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Altın Yıldız.
12: Reklam bitti.
13: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet, Dünya Kupası'nda hata yer yoktur. Kötü bir gece geçirirseniz her şeyi berbat edersiniz. Bir maç kaybettiğinizde biletinizi hemen o anda keserler. Bunu 94 Dünya Kupası'nı kazanan Carlos Alberto Parreira söylüyor zaten. Ben zaten şimdi Dünya Kupası'nı kazananların yorumlarına göre kendimize bir rota belirleyeceğim. Mukayese edeceğim ve öyle gaza geleceğim maçlar başlamadan. Ben takımımıza güveniyorum arkadaş. Yani bak, 1966'yı kazanan İngiltere'nin kalecisi Gordon Banks diyor ki o kadar iyi takım olmamızın yegane sebebi oyuncular arasındaki samimi ilişkiydi diyor. Kıskançlık ve egoya asla izin vermedik. Birbirimize iyi geçindik ve aynı ruhu sahaya yansıttık. Ya şimdi al bu cümleyi buraya koy. Bizimkiler artık olayı aşmışlar. YouTube'da kendi kendileriyle dalga geçip muhabbet ediyorlar. Kendilerine kanal kurdular yani. Siz bu oyunculara bakarken şunu tartışmayın işte. En iyi milli takım bu mu? Değil belki, evet. Ama Montella da İtalyan ve bunların ağababası Marcello Lippi, 2006 Fatih'i diyor ki en iyi oyuncuları seçerek bir kadro oluşturduğum söylenemez ama bir takım gibi hareket edebilecek oyuncuları seçtiğimden şüphe duymuyorum diyor. En iyi oyuncular bir takım oluşturmaz. Bir mozaik gibi doğru parçaları bir araya getirmelisiniz diyor. Montella'nın da en baştan beri olayı bu değil mi ya? Yani kulüp ortamı yaratmak. Bunu Scolari de söylüyor işte. Adam 2002 Dünya Kupası'nı kazanan hoca. Boru değil yani. Diyor ki bir hazırlık maçından önce soyunma odasında diyor yalnız başına otururken şöyle dediğimi hatırlıyorum. Sadece kendimi değiştirmeyeceğim. Milli takımda kulüp havası yaratacağım. Bir kulüp takımının dayanışmasını ve birliğini milli takıma yansıtacağım. Ve başardı. Şimdi elini vicdanına koy. Bizdeki tablo da öyle değil mi? Ha, sizden bazılarınız öyle değil. O ayrı mesele. Yani Yunus'la Kerem'i yan yana görmeye tahammül edemiyorsunuz. Ama sizin birlik olmadığınız yerde herkes birleşsin istiyorsunuz. O var. Bu zaten bizim milletin kronik sorunudur. Kendi olmadığı, olamadığı her şeyi başkalarından muhakkak bekler. Adil olsunlar kardeşim. Ama işte emniyet şeridi boş mu? Dur oradan geçeyim, kaptırayım bari falan. Golü Fenerli attı. Pası cimbomlu verdi. Beşiktaşlı adamı niye almıyorsunuz kadroya? Sonra en ufak bir başarısızlıkta bunlar bizim çocuklar değil. Yani bizim ülkede bizi ikna edip bu kadar görevde kalması, hele Montella, yabancı İtalyan adam. Zaten başarmış kabul ediyorum ben onu. Öyle de başardı ki kadro seçimi mevzu olmadı aslında o kadar. Normalde yaygara kopardı. Bir iki çatlak ses, çatlak ses de demeyeyim de yani farklı fikirler, ki olur zaten, olmalıdır da yani.

0: işin doğasında bu var. Ama yine Scolari'ye sığınacağım burada. Bence şunu da unutmamak lazım. Önce kafamda bir sistem, sonra da bu sistemde oynayacak isimleri belirledim diyor Scolari. Bence Montella da bunu yaptı. Hatta bunu burada son kez anlatayım, çok konuştuk çünkü bir daha da demem. Jonathan Wilson, futbol taktikleri tarihi kitabı var değil mi? Ve diyor ki 4-6-0 sistemine dair bir anekdotlar bütünü var falan. Aslında bugünlerde Montella üzerinden tartıştığımız ve birbirimizi ikna edemediğimiz o santrforsuz oyunu açıklıyor. Tartışmaya başlamadan aslında Montella'ya sorabilseydik keşke. Hocam, Roma'da hocanız Spalletti sizin sakatlanmanızdan dolayı, yani biraz da mecburiyetten doğan bir sistem üretti. Buna göre Francesco Totti en uca yerleşecekti, ancak hiçbir zaman orada kalmayacaktı ve tüm dünya buna 4-6-0 formasyonu diyecekti. Siz de bu sistemde zaman zaman Totti'nin arkasında kaldınız. Buna rağmen bu kariyer sizin antrenörlüğünüze ilham vermiş olabilir mi? Yani bunu sorsaydık alacağımız cevap belki meseleyi değerlendirme biçimimizi etkileyebilirdi. Neyse. Roma'nın 4-6-0 oyununda temel amaç rakip stoperleri boşluğa çekerek sayısal üstünlük kurmaktı. En uçtaki oyuncu orta sahaya yaklaştıkça rakip stoperlerin takibi arkada büyük boşluklara sebebiyet verebilirdi. Yerlerini terk etmeseler uçtaki oyuncu rahatlıkla oyun kurulumuna katılabilecekti. Ve bu bir paradokstu ve çok beğenildiği için de Alex Ferguson Roma'ya 7-1 yenilince akıllı herkesten öğrenendir dedi ve o hareketli merkezi biraz farklı stili yorumlayarak dinamik bir hücum hattıyla birlikte dönüştürmesini bildi. Ve hem ligde hem Avrupa'da kupa kazandı. Cristiano Ronaldo, Rooney ve Tevez miydi? Aynı anda sahadalar ve sürekli yer değiştirerek oynadılar. Bu sistemi o kadar üretti ki Ronaldo o sezon Ballon d'Or kazandı. Ve Alex Ferguson o dönem ve sistem için şöyle diyecekti. Spalletti'nin forvetsiz oyun anlayışı modern futbolun nereye evrileceğine dair bana büyük bir ders verdi. Pekala, peki bu bir turnuva sistemi midir? Yani şimdi buna hayır dememizin önünde en büyük engel 2012 İspanya'sıdır. Niye? Fabregas'ın en uçta değerlendirilmesi topa daha çok sahip olmayı beraberinde getirdi. İspanya oyunu kontrol edebildi ve neticede turnuvanın şampiyonu oldu. Dolayısıyla santroforsuz oyun başarısızdır demeden önce bir daha düşünmeli. O halde meseleye santraforsuz oyun diye bakmak, en azından kestirip atmamak lazım yani. Bakmak yanlış, tamam. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler bu hücum hattında biri önde. Orta saha oyuncularımızdan ikisi savunmaya dönük orta saha pozisyonunda oynarken şimdi görüntüde en uçta bir yok görüntüsü verebilir ama öndeki oyuncular fiilen forvet rolünü üstlenirler ve bu sistemle orta sahayı rakibe vermemenin avantajını kullanırsın. Daha istikrarlı oyun oynarsın, daha istikrarlı skor alırsın. Montella işte uzunca bir süredir bunu deniyor. Ez cümle. Milli takımımız forvetsiz oynamıyor. Boş alanı forvet yapmaya planlı bir oyun kurgusuyla sahaya çıkıyor. Montella'nın da bu sistem üzerine bir kulüp antrenörü gibi verdiği emek kıymetli. Tamam. Niye? Çünkü oyuncuların birbirini tamamlaması için zamana ihtiyaç vardı. Bu nedenle istikrarlı ve az değişen oyuncu grubuyla yola devam ediyor olman lazımdı. Onu yaptı. He, hocaya şunu eleştiri olarak söyler miyim yine de? Söyleyeceğim. Yine de oyun sisteminde biraz daha esnek ve hücumda daha hareketli bir takım izlemek için bazen kendi zihninde de esnemeli bence hoca. Burada da yine daha önce Dünya Kupası kazanmış bir hocayı da referans alırım baba. Neydi bu Fransa'yı ilk defa dünya şampiyonu yapan hoca? Senden de çıkmaz Taçan da neyse. Neyse o diyor ki Dünya Kupası kazanmanın kilit noktalarından biri her zaman değiştirebileceğiniz bir sistemin olmasıdır. Yani geçen Bülent Korkmaz Şenol Güneş'in birden üçlü denemesi yapmasına sallıyor ama bazen doğrusu bu. Esneklik işte. 1998'deki turnuvada Zidane, Blanc ya da Dözey olmadan nasıl bir kadro oluşturacağımı, hangi yedek oyuncuya kimin yerine görev vereceğimi falan kafamda önceden tasarlamıştım diyor hoca. Sonra anladım ki doğru yapmışım çünkü bir sürü şanssızlık yaşadım. Öyledir bu turnuva. Bir bakmışsın işler anında değişir. O nedenle mesela iyi başlamak çok önemlidir. Yani Fransa Senegal'e bir yenildi 2002'de. Dünya Kupası değişti. He, son şampiyon Arjantin'de ilk maçında yenildi. Araplar hezimet bence. Ayrı hikaye ama şimdi Messi'nin yoksa sen yine de iyi başla yani. Carlos Bilardo'nun dediği gibi ilk maçı kaybederseniz ikinci maçta üstünüzdeki baskı berbat olacak. Ve bunu diyor 1990'da yakından şahit olduk diyor. Tabii artık grup üçüncülüğü de sizi üst tura taşıyabiliyor, format değişti falan ama olsun biz bu genel kurallardan çok çıkmayalım. İyi başlayalım abi. Avustralya değişik bir takım. Bence bir savunma takımı. Bizi geride bekleyeceklerdir. Haliyle top daha çok bizde olur. Onların sahasında oynarız oyunu ve biraz sıkarlar bizi. O nedenle son hazırlık maçında olduğu gibi uzaktan muzaktan duran top falan en kötü. Öyle işi bitirmemiz lazım. Ben rahatım. İlk maçtan da hemen olsun yani. Hani zaten yetenek konusunda şanslıyız. Hani bu tip turnuvalarda bireysel yetenek şart abi. Yani futbol gittikçe daha homojen hale geliyor ya. Bireysel yetenekler doğru kullanıldığında her kapıyı açmak mümkün. Diyor Scolari, onun sözüydü ona göre. Hani ne diyor 94'ü kazanan Pereira? Takıma ilham kaynağı olacak, farklı yetenekler sergileyecek üst düzey bir oyuncunuz kesin olmalı diyor. Bütün şampiyonalarda böyle oyuncular vardı diyor. İşte Müller, Pele, Garincha, Romario, Ronaldo, Maradona, Messi. Bizde de işte Arda Güler, Kenan Yıldız değil mi? Globalleri saydım Taçan. Bizim takımdan niye saymadın falan derler. O yüzden. Ama sorarsan futbol severler. Tabii ki en ideali güzel insanlar, taktikle yeteneğin harmanlanması, bunu konuşmaya gerek var mı? Ama yaratılacak ortam en değerlisi. Bakın Zagallo'nun sözleri bu anlamda çok kritik. Niye? Zagallo biliyorsunuz 58'de, 62'de oyuncu olarak, 70'de hoca olarak, 94'te yardımcı hoca olarak Dünya Kupası kazanmış adam. Diyor ki Dünya Kupası'nı size kazandıracak bir sistem yoktur. Başarmayı arzulamanız, inanmanız gerekir. Artık takımlar birbirine çok benzeyen şablonlar kullanıyorlar zaten. Aralarındaki farkı yaratan yegane unsursa sahada oynarken bir farklılık yaratma konusunda gösterdikleri cesaret. Burada da şimdi bu sözü referans alırsak Allah için bizde sorun yok. İçeride şöyle sorun yok. Montella'yı oyuncular çok seviyor. Ona inanıyorlar. Bu önemli. Dışarıdaysa biz ilk kez bu kadar rahat bıraktık onları. Yani millet gerçekten inanıyor, güveniyor, seviyor bu milli takım yani. Az önce bakmayın siz böyle çatlak seslere laf sokuyorum ediyorum ama onları bayağı rahat gönderdik turnuvaya. Neler konuşuyorduk eskiden ben hatırlıyorum ya. Bir de tutturmasaydık hani ben de şarkı yapacağım. Neyse o kadar kusur kadı kızında da olur. Ya bak milli takımı şarkı ihtiyacı var mı Allah sen ya? Maçlara gitmiyorlar herhalde, milli maçlara gitmiyorlar. Baba benim 7 yaşında yeğenim Karan maçtan önce şarkıları bir dinledi. En son kurt gibi uluyordu neredeyse ya. Bir çıkıyor şey Kurtlar Vadisi, Cendere. Bir çıkıyor ve çırpınırdı Karadeniz işte efendim. Ne o? Ne o? Neydi o? Tuna Nehri'nde. Yani bir böyle editlik müzikler. Ya ben Avrupa Şampiyonası'na gittim tribünde her maç ağladım ya. Bir koydu DJ. Her köşesi cennettir falan. Çalıyor işte şey yüksek yüksek tepe. Ya kına gecesi gelinle döndüm nasıl ağlıyorum. Yani var konsantrasyon arttıracak müziğimiz var, rahat olun. Bu kadar endişelenmeyin babacığım. Yani nasıl 90 Dünya Kupası'nda diyor ya o Gentaler. Finale giderken babacığım barada bir şeyler içip halı sahaya gidiyormuşuz gibiydi diyor. Beckenbauer demiş ki ya buraya kadar geldiniz artık kaybetseniz de önemli değil. Başarımızın diyor kilit noktalarından biri de bu rahat ortamdı, baskısız atmosferdi diyor. Rahat olun o yüzden. Rahat bırakalım, rahatta kalsınlar. Bu çocuklar bizim çocuklar. Biz ne istiyorsak aynısını istiyorlar. Hani 82 İtalya'nın kazanan hocası Barzotto diyor. Ama Barzotto diyor. Bir oyuncu için milli takıma seçilmek yeteneklerinin kabul görmesi anlamına gelir. Bunun yanında diyor oyuncuyu sadece kendi yetenekleri için değil ama diyor ülkesi için de mücadele ettiğini ona hatırlatmanız gerekir diyor. Bizde ona bile ihtiyaç yok. Herkes her şeyin farkında babacığım. O olsaydı, bu oynasaydı bunları bırakalım. Milli takım yalnızca en iyi futbolcuların seçildiği bir yer değildir. Anladın önce anlattık. Ya Lippi söylüyor bunu ya. Hatta ne diyor Taçan biliyor musun? Turnuvaya diyor.
1: Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa

0: Alanın tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Ve hattımızda Furkan Uzun var ilk olarak. Furkan hoş geldin.
5: Hoş bulduk Göksel'in. Merhaba yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. Dünya Kupası resmen başladı. 4 karşılaşma oynandı şu ana kadar. İlk olarak Meksika-Güney Afrika mücadelesi oynandı. 2-0 Meksika kazanan taraf oldu. Güney Afrika zayıf kalan tarafta. Nasıl değerlendiriyorsun başlangıç mücadelesini?
5: Başlangıç mücadelesi açıkçası beklentilerin altında kaldı. Daha önceki Dünya Kupası başlangıç müsabakadayla kıyaslarsak çok bence hem görsel iş olan hem de oyun olarak bence vasat bir açılış maçı izledik. Sonrasındaki maçlar da bence dün akşamki Kanada Bosna maçı biraz iyiydi. Ve geceki Amerika maçı biraz iyiymiş. Ben izlemedim ama özetine baktım, öyle gözüküyor. Onun dışında oynanan maçlar çok düşük tempolu ve o turnuva hissiyatını açıkçası pek vermeyen maçlar oldu. Güney Afrika maçında da biliyorsun Güney Afrika'nın teknik adam eski Trabzonspor hocası Goburoz. Türk futbol severlerini yakından tanıdığı için. Orada yani çok enteresandı. Güney Afrika'nın geriden oyun kurmayı tercih etmesi. Yani çünkü Güney Afrika'da futbol hani ne kadar profesyonel seviyede oynanıyor da hani Güney Afrika bile geriden oyun kurmayı tercih ediyor. O açıkçası çok enteresan bir durumdu. Onun dışında da oyuncunun İngilizce bilmemesi maçın önüne geçen bir durumda. Çıkan 3 kırmızı kart yine maçın önüne geçen durumlardı. Su molası, reklam arası molası. Bunlar şu anlık turnuvanın önüne geçen durumlar. Çünkü hiç o kadar keyifli bir müsabaka henüz izleyemedik.
4: Aslında dün izleyebildim bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri bir hayli. Yani keyifli oynadı, korkutan da bir oyun. Ya hep diyordum ama yani böyle İşte gelişi güzel cümlelerle, yok Amerika'da soccer diyorlar futbola, işte onları yeneriz bitiririz gibi düşünmemek lazım, kadroları çok iyi diye. Paraguay karşısında çok net bir galibiyet aldılar ve bayağı da keyif veren bir futbol oynadılar. Yani şu ana kadar izlediğimiz takımlarda turnuvanın en iyi takımı Amerika Birleşik Devletleri.
5: O maçı çok izlemedim. Bir 20-25 dakikasına bakalım. Sonra uyuyakalmışım. Biraz özetine baktım. Ama Amerika zaten son Dünya Kupalarının tamamında gruptan çıkma başarısı göstermiş bu ülke. Yani gidiyor.

0: başarılı oluyor. Paraguay da buraya gelene kadar Brezilya ile aynı puanı toplayarak geldi ve geldiği grupta da hem Arjantin'i hem Brezilya'yı yendi. Yani biz şimdi ülkemizde bakıyoruz milli takımın grubuna, diyoruz ki kolay grup, ama bence kolay bir grup değil, çok dengeli ve zor bir grup bizim grubumuz, Türkiye'nin bulunduğu grup. Çünkü Amerika dediğim gibi son turnuvalara katılan ve gruptan çıkan bir takım. Paraguay keza buraya gelene kadar Arjantin'e, Brezilya'yı yenmiş. Brezilya ile aynı puanı toplamış. Şimdi bu takıma kim zayıf takım diyebilir ki? Keza Avustralya son turnuvada katılmış, gruptan çıkmış. Danimarka'yı yenmiş. Arjantin'le başa baş oynamış. 2-1 yenilmiş, elenmiş. Yani son Dünya Kupası şampiyonuyla son Dünya Kupası şampiyonunda, son Dünya Kupası'nda başa baş oynayan bir takım Avustralya. Bu yarın sabahki rakibimiz. Dolayısıyla bizim grubumuz çok dengeli ve zor bir grup, ama dediğin gibi bu grupta Amerika sanki biraz daha önde gibi gözüküyor. Çünkü hocası da çok iyi. Pochettino biliyoruz. Tottenham'da özellikle çok başarılıydı. Ondan sonra belki biraz o başarı skalasına ulaşamadı, ama yerde iyi bir hoca ve elinde de genel hatlarıyla hem başarılı hem de genç bir takım var ve hakikaten keyif veren bir oyun oynayan bir takım Amerika. Dolayısıyla bence zor bir grup. Yani hiç o kadar kolay bir grup olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki A grubunun bir diğer mücadelesi Güney Kore Çekya arasındaydı. Çekya 1-0 öne geçti ama 3 puan Güney Kore'ye gitti. 2-1 kazandı Güney Kore ve galibiyet golü de Beşiktaşlı Ohtan geldi. Nasıl bir değerlendirme yaparsın?
0: Asya futbolu, Güney Kore, Japonya son özellikle 5-6 yılda hakikaten çok ciddi gelişim gösteren ülkeler, kıtalar futbolda özellikle. Güney Kore zaten 2002 Dünya Kupası'nda da başarılı olmuştu. Ama 2002'den sonra bir daha o çıtaya ulaşamadı. Fakat son yıllarda dediğim gibi Asya kıtasındaki ülkelerin futbolundaki gelişmişliği biraz umut verici. Güney Kore'nin de kazanarak başlaması, özellikle bir Asya takımının Avrupa takımını mağlup ederek başlaması çok dikkat çekici bir durum. Tabii böyle Beşiktaşlı Oğuz'un atması da ayrı bir sevindirici durum oldu diyebiliriz. Güney Kore'nin ben gruptan çıkacağını düşünüyorum ki zaten artık 3 takım gruptan çıkıyor diyebiliriz. Çünkü en iyi üçüncüler de çıkıyor. Dolayısıyla ilk maçı yenilgiyle kapatmayan her takım çok ciddi oranda gruptan çıkma adayı gibi duruyor. Burada dolayısıyla Çekya biraz, Çekya'nın işi artık biraz zor. Kalan 2 maç 4 puan yetmeyebilir. 2'de 2 yapması gerekebilir. Çünkü diğer takımların da belki yani üçüncü olma durumu, avarajlar vesaire, onlara bakıldığında o bakımdan Çekya şu an 1-0 geride başlıyor diyebiliriz, ama Güney Kore'de önemli bir avantaj yakaladı.
1: Peki bir diğer tarafta da dün 22'de oynanan mücadele B grubunda Kanada ve Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Bosna Hersek 1-0 öne geçti ama maç biraz Kanada'nın kontrolü altındaydı. Özellikle golden sonra ve son dakikalara doğru Kyle Larin'in attığı gol 1-1'lik eşitlikle tamamlandı karşılaşma.
0: Aslında bakıldığında hak edilen bir sonuç oldu diyebiliriz. Çünkü Kanada dediğim gibi bir noktadan sonra oyunun kontrolünü çok eline aldı. Kanada da bu arada son yıllarda hakikaten çıkışa geçen bir ülke. Daha önceki yıllarda işte 2006'larda, 2010'larda bu kadar futbolda söz sahibi değildi, ama son yıllara baktığımız zaman çok ciddi derecede gelişen bir takım olduğunu söyleyebiliriz Kanada'nın da. O bakımdan Bosna tarihinin ikinci defa Dünya Kupası'na katılan bir takım. Hocasının da ilk defa bir teknik adamlık deneyimi yaşıyor. Ama maçın geneline bakıldığında kazanmaya daha yakın olan taraf Kanada'ydı. Çünkü hakikaten çok fazla sayıda pozisyon vurdular. Direkten duran toplar oldu. O bakımdan adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Bosna'da maçın bir bölümünde özellikle ilk yarıda etkili olan taraftı. Ben Bosna'nın Türkiye ile beraber bu turnuvada Türkiye'deki insanlar tarafından en çok desteklenen takım olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok trajik bir yaşam öyküsüne sahip bir ülke. O bakımdan ben Bosna'nın gruptan çıkmasını istiyorum. Açıkçası desteklediğim ülkelerden biri. O bakımdan güzel bir maç oldu. Yani o maç bence diğer maçlara göre daha keyifli bir maçtı. Daha çok pozisyon oldu. Daha çok hücumsal atağın olduğu bir maçtı.
1: Ve milli takımımız bugün, yani daha doğrusu yarın sabah 7'de Avustralya karşısında olacak. Kupada artık bizim için de açılış karşılaşması olacak. Nasıl değerlendiriyorsun maç öncesinde takımımızı?
0: Ya şöyle, öncelikle Avustralyalı oyuncunun açıklamasından başlamak lazım. Bence doğru ifadeler kullan. Yani bizim ülkemiz genç bir ülke, başarıya aç bir ülke. Ama baktığımız zaman rakibimiz Dünya Kupası tecrübesi olarak bizden önde bir durum. Dolayısıyla turnuva tecrübesi önemli bir durum. Ama tabii ki bizim oyuncularımızda Şampiyonlar Ligi tecrübesi var, Avrupa Şampiyonası tecrübesi var. Fakat Dünya Kupası oynamak bambaşka bir şey. O bakımdan Türkiye'den hakikaten herkesin büyük beklentisi var. Çünkü en son 24 yıl önce katılmış, başarılı olmuş. Ondan sonra da bir daha katılma başarısı yakalayamamış bir ülke. Ama ilk maçın Avustralyalı, yani bizden biraz daha zayıf bir takımla oynuyor olmamız bence ciddi bir avantaj. Çünkü mesela ABD ile oynasaydık o zaman sıkıntılı bir durum ortaya çıkabilirdi. Son maçımız ABD ile diye hatırlıyorum. O mesela bizim için büyük bir avantaj. Çünkü oraya gelene kadar 4 puanla geldiğimiz senaryoda 4 puan bize yetebilir. Dolayısıyla yarın sabah kazanmamız halinde ben çok önemli bir eşiği atlatacağımızı düşünüyorum. Ama tabii ki burada rakip takımı hafife almamak lazım. Çünkü dediğim gibi son Dünya Kupası'na katılan, gruptan çıkan, Danimarka'yı yenen ve son Dünya Kupası'nda son Dünya Kupası şampiyonluğuyla başa baş oynayan bir takım. Arjantin'e gruptan çıktıktan sonra 2-1 yenilmişlerdi. Yani dolayısıyla ismine takılıp Avustralya'yı biz farklı geçeriz demek bence çok biraz ezbere bir konuşma olabilir. Dolayısıyla rakibin ismine bakmadan çok ciddi almak gerekiyor. Çünkü hata yaptığımız an eksiye düşebiliriz. 3 maçlık turnuvalar çünkü. 3 maçlık turnuvalarda hani bir maçın bile çok çok çok büyük önemi olabiliyor. Turnuva oynamak bambaşka bir şey. Yani turnuvada bir puan bile çok önemlidir.
1: Tabii bugün artık 2 maçtan 4 maça çıkıyoruz. Yani toplam fikstüre baktığımızda, tamamına baktığımızda 22'de Katar, İsviçre, 1'de Brezilya, Fas, 4'te Haiti, İskoçya, 7'de de Avustralya, Türkiye. Bu açıdan nasıl değerlendirirsin?
0: Bence turnuva şimdi biraz başlamaya başladı. Önceki maçlar biraz daha böyle, yani 1-2 maç hariç çok böyle düşük tempoda geçen başlardı,
1: evet,
0: ama
1: Furkan,
0: ben mesela
1: ama
0: bu akşam oynanacak olan
1: Brezilya Fas maçına, bu gece oynanacak olan Brezilya Fas maçına
0: açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü Fas son yıllarda Afrika kıtasının parlayan bir elması. 2002'nin yarı finalisti, son Afrika kupasının şampiyonu olarak hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Çok ciddi derecede çıkışa geçen ve futbolcularının neredeyse tamamı, yani tamamı demeyelim de büyük bir bölümü Avrupa'nın ciddi takımlarında oynayan futbolcular. Hocası da başarılı. Bir önceki hocası da yine Vahit Alösi, işte Türkiye'den tanıyoruz, Trabzonspor'dan tanıyoruz. Dolayısıyla Fas Afrika kıtasında hakikaten son 5-6 yıllık periyotta çok ciddi çıkışa geçen bir takım. Brezilya'da uzun yıllardır Dünya Kupası'nda başarıdan uzak bir takım. 2002'den bir yana Brezilya'nın çok ciddi bir başarısı yok. Finale kadar gelemediler. Şampiyonlukları zaten yok. 2014'teki turnuvada zaten çok büyük bir yenilgi aldılar ve 2002'den bu yana da favori olarak başlasalar da turnuvalara hep o başlayın altında ezildiler, baskı altında ezildiklerini düşünüyorum ben ve bir türlü de o beklenen başarıyı imza atamadılar. Dolayısıyla bu akşam Brezilya Fas maçı bence aynı güce sahip ya da aynı güce sahip iki takım diyebiliriz. Çünkü Brezilya biraz düşüşte, Fas çok büyük yükselişte. Ben çok dengeli, çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum ve bugüne kadar da Dünya Kupası'nın en iyi maçı olacağını düşünüyorum ben Brezilya Fas maçının.
1: Yani burada tabii bazı maçlardan vazgeçmemiz gerekiyor uyumak için. Ya Katar İsviçre çok tamam vazgeçilecek maç ama saat 22'de. Yani nasıl bir uyku düzeni yapmayı planlıyorsun? Brezilya Fas'ı izleyen birisinin Türkiye Avustralya'yı izlemesi için uyanık kalması gerekiyor herhalde. Çünkü yani kafayı koydu mu da uyuyamıyor insan sonuçta. İnsan vücudu böyledir.
0: Doğru. Ya şöyle, Bu akşam Katar İsviçre maçına göz ucuyla bakmayı düşünüyorum. Ama muhtemelen maçın ikinci yarısında uyuyacağım. Sonra Brezilya Fas maçına uyanmayı düşünüyorum. Ondan sonra

0: yine biraz kestirip Türkiye Paraguay maçını izlemeye düşünüyorum. Yarının pazar olması çok büyük bir avantaj. Çünkü pazar günü ülkemizde tatil günü. Dolayısıyla Türkiye'nin pazar sabahında oynaması ülkemizin büyük bölümü için büyük bir avantaj. Çünkü yani maçı izledikten sonra bir gün boyu uyuma gibi bir avantajım var. O bakımdan o önemli bir durum. O yüzden hani ben de öyle yapacağım yani. Brezilya Fas maçını izleyeceğim. Sonra kestireceğim. Sonra ayarım kuracağım Türkiye maçına. Ve Türkiye maçını izledikten sonra herhalde gün boyu uyumayı düşünüyorum. Tabii yani öyle de olmuyor. Gün boyu uyumayı düşünüyoruz ama maçtan sonra bir sürü şey izliyoruz. Basın toplantılarıdır veya işte programlardır vesaire. O bakımdan ya enteresan bir turnuva oluyor. Sabah yani. Aradaki saat farkının bu kadar keskin olması hala alışamadığımız bir durum. Yani çok biraz böyle o durum biraz yoruyor yani insanı, öyle demek lazım. Ama Dünya Kupası da yani 4 yılda bir olan bir turnuva olduğu için futbolun ayrı bir güzelliği sonuçta.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim, yoksa ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Vincenzo Montella'ya döneceğiz. Bakalım basın toplantısında neler söyledi, ama öncesinde kısa bir ara.
2: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam. De katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
7: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam bitti.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz ve Vincenzo Montella basın toplantısında Vancouver'da neler söyledi dinleyelim.
8: Size açılış konuşması yapacak. Daha sonra oturumu modere etmek için meslektaşıma söz vereceğim. Evet, Sayın Teknik Direktör, sözü size veriyoruz. Sayın Montella.
9: Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Siamo alla vigilia
8: herkese
9: per noi di un'attesa durata
8: 24
9: anni. Come paese siamo emozionati, siamo fiduciosi.
8: Sappiamo le insidie che ci possono essere in un mondiale. Vogliamo anche godere, vogliamo farkındayız bir dünya kupasında, ama bunun tadını çıkarmak istiyoruz ve çok gurur duymak istiyoruz yaptığımız işten ve gururlandırmak istiyoruz.
10: Thank you very much, Muhammed. Yes, we can take your questions. Sorularınızı
8: alabiliriz. Çok teşekkürler Muhammed.
10: Hilmi Bey.
11: Hilmi Severandoğlu Ajansı. Biz de heyecanlıyız. Zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden tekrar başarılar tüm takımımıza. Tabii ki yarın nasıl bir rakip bekliyorsunuz karşınızda? Az önce de Avustralya teknik direktörü de Türkiye'nin kazanmasını belki birçok kişi bekliyor dedi. Ama biz herkesi yanıltmak istiyoruz diye sahaya çıkacağız dedi. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz?
9: Sì, no, ma io rispetto moltissimo l'Australia, ho visto tante partite, ho visto che
8: Evet, tabii ki Avustralya'ya büyük saygı duyuyorum maçlarını.

0: pek çok
1: instantaneamente mondiale, quindi
0: müsabaka izledim ve son 6 maçta hakikaten Dünya Kupası'nda oynamaya çok alışkın olduklarını denge

0: oynamaktan hiç gocunmuyorlar. Biz uzun süredir bu forvetlerle oyunun içindeyiz. Biliyorlar ki hız onlar için bir zorluk çıkarabilir. Yani rakip takımın hızının bir zorluk olmasını bekliyorlar. Ben de zorlu bir maç bekliyorum. Tıpkı Kosova'da olduğu gibi her türlü koşula hazırlıklıyız. Daha önce de zorlu maçlarla karşı karşıya kaldık ve hakikaten de çok kısasa kısas olacak ve kim yetenekliyse o farkı yaratacak.
1: TV Spor Çiğdem Günal Hocam, yürekten başarılar diliyoruz. Dünya Kupası'ndaki son hazırlık karşılaşmalarında Deniz Gül'e süre verdiğinizi gördük, şans verdiğinizi gördük. Avustralya'nın fizikli savunmasına karşı Deniz Gül'ün fiziğinden yararlanmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
2: Abbiamo fatto due buone partite,
3: abbiamo un po' tutti i calciatori che pensavo venissero qui.
0: Yes. Evet.
3: Sicuramente dobbiamo alzare il livello
0: bütün delle due prestazioni. Futbolcuların katılmasını istedim takıma.
3: Da domani stesso.
0: Ve oynadığımız futbolun düzeyini daha da iyileştirmek gerekiyor. Bu yarından itibaren başlayacak yarınki maçla. İnanıyoruz iyi bir oyun çıkaracağımıza ama biliyoruz ki üstesinden gelmemiz gereken pek çok zorluk var. Bizim de çok dengeli olmamız gerekiyor. Zihinsel olarak da dengeli olmamız ve her zorluğa karşı mental olarak da hazırlıklı olmamız gerekiyor.
4: Before the next question, I would kindly ask the photographers
0: şimdi,
4: to please leave the
0: fotoğrafçıların bundan sonraki soruyu almadan önce salonu terk etmelerini rica edeceğim. Evet.
5: Uğur Bey.
6: KT Spor, Uğur Yapıcı. Uğur Yapıcı. Öncelikle Uğur Yapıcı, HT Spor. Öncelikle tabii çok yüksek, heyecanı sahibiz. Ancak artık bu heyecan gelip çattı ve Avustralya rakibimiz. Avustralya'ya karşı özel bir planımız olacak mı? Yoksa tamamen kendi oyunumuzu dikte etmeye çalışan bir takım hüviyetinde mi sahaya çıkacağız? Ve Kenan Yıldız'ı hocamız ne kadar hazır görüyor?
3: Partita abbiamo un piano diverso. Ci sono cose da fare rispetto al nostro
0: modo di giocare. Yapmamız gereken özel şeyler var. Ne şekilde oynayacağımıza bağlı olarak. Tabii ki karşı tarafın, rakip takımın özelliklerine dayalı olarak da hazırlanmamız gerekiyor ki bunun üzerine çalıştık. Her zaman bunu dikkate almışızdır. Diğer maçlarla kıyaslayacak olursak, orada yaptığımız seçimlerle de bir kıyaslama yapacak olursak, çok sıkı çalıştık. Rakibimizin de sıkı çalıştığını biliyorum. Doğru hamleleri yapmamız gerekiyor ve bütün futbolcular hakikaten bir takım zorlukları aşarak oynuyorlar ve tabii ki 100 dakikalık bir oyun çıkarabileceklerini düşünüyorum. Bazıları ile ilgili bir takım endişelerim, kuşkularım olabilir ama bakalım nasıl ilerleyecek maç, ona bakacağız.
7: Şu anda şöyle arada Hakan ve Kenan'la alakalı hoca şunu söyledi, düzeltme yapmam gerekiyor. Yani umarım 100 dakikalık bir maçta hani çok en çok yani ne kadar çok dakika alabilirlerse hani umarım yaparlar ama 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum şu anda. Birkaç tane soru işaretim var kafamda bununla alakalı.
5: Mehmet Bey.
8: Dört ayrı kıtadan takım ve ev sahibinin grubunda olmanın getirdiği belli zorluklar var. Bir de üzerine yapılan bütün istatistiklerde ve ölçümlerde en dengeli

0: Yeni grup olarak gözüküyor bu.
1: Dolayısıyla
0: 1 ve 4 herkes olabilir gibi. Olağan bir şüpheli yok.
1: Tabii favori var
0: ama olağan bir şüpheli yok.
1: Burada belirleyici
0: ilk maç mı olacak yoksa sizce son maç mı olacak?
2: Oggettivamente anch'io penso che siamo in un girone molto equilibrato. Ovviamente sarà sempre a campo.
3: Bence delle risposte. Hakikaten de bu grup aşamasında son derece dengeli gerçekten. Bu dört takım da ümit ediyorlar ki bu grup aşamasından başarıyla çıkacaklar. Daha kötü bir takım durumu olamazdı. Belki bizim takımımız dördüncü düzeyde ve biz son derece dengeli bir grup aşaması safhasındayız. İyi bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En iyi düzeye varabilmek için. Elbette ilk maç en önemlisidir. Sonuncusu olmasa dahi, nihai maç olmasa dahi yani çok önemli puanlar alabilirsiniz daha sonraki maçlarda ama elbette tabii ki bu ilk maç belirleyici olacak diye düşünüyorum ve takımımıza gelecekte çok önemli bir konum kazandıracak diye düşünüyorum.
4: Mustafa Göksel, Yeni Şafak Spor.
5: Hocam öncelikle başarılar yarınki maç için. Bununla birlikte İtalya milli takımı Dünya Kupası'nda yok. Siz de bu noktada İtalya'da en çok konuşulan İtalyan teknik adamlardan bir tanesiniz. İtalya sosyal medya akışında sizinle ilgili bu anlamda birçok destek mesajı da paylaşılıyor.
6: Nasıl hissettiriyor bu durum?
5: Bununla birlikte Dünya Kupası'nda şu ana kadar çok tatmin edici bir oyun oynanmadı. Milli takımımız nasıl bir başlangıç yapacak?

0: No, ma io mi sento responsabile, so che devo fare sempre di mio meglio, mi sento
1: solo mutlu hissediyorum.
0: Elimizdenkilerin
1: en iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sanki ben evlat edinilmişim gibi hissediyorum, tamamen evimdeymişim gibi hissediyorum. Hakikaten tutkulu bir biçimde takımıma bağlıyım. Bu sosyal medyada ki yorumlar söz konusu olduğunda pek de takip etmiyorum. Her ne kadar iyi şeyler de söyleseler hakkımda, ben biliyorum ki sonuç istedikleri gibi gelmezse başka yorumlar da gelebilir. Son derece kötü eleştiriler de alabilirim ama bu işimin bir parçası ve bunu yapmak zorundayım.
2: Yes, it's Mr. David Bashir from SBS Australia. A question for Mr. Montella.
1: David Bashir, SBS Australia. Sayın Montella'ya sorum yöneltmek istiyorum. Dediniz ki bireysel kalite maçı belirleyecek ve çok birbirine yakın dediniz. Sayın Çalhanoğlu takım kaptanı dedi ki biz Avustralya'ya üstün geleceğiz. Sizce iki rakip takım arasında bir kalite farkı var mı veyahut da hangisinin daha keskin, daha güçlü olduğu nokta konusunda söyleyeceğiniz bir şey var mı?
0: Io ho detto potrebbe essere il talento a determinare questa partita. Quindi il risultato viene determinato anche dal comportamento di una squadra
1: nel suo insieme. Belirleyici olabilir ve sonuç bütün takımın vereceği çabayla belirlenecek. Avustralya'da hakikaten çok güçlü zihinsel olarak, çok dayanıklılar aynı zamanda. Ve sahada top karşılarına geldiğinde ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Avustralya hiç korkmuyor, utanmıyor, çekinmiyor. Ve hangi kelime bunu en iyi tarif eder bilemiyorum ama cesurlar ve biliyorlar ki maçı yönetebilirler, hızlarını kullanabilirler, forvetleri kullanabilirler ve ben de onların tekniklerini kullanmak istiyorum çünkü ilginç teknikleri olduğunu

0: düşünüyorum.
1: Düzeltme yapacağım. Şimdi dayanıklı bir takım var karşımızda. Her takım onlar gibi oynayamaz. Sabırlı bir şekilde böyle kompakt bir oyun sergileyebiliyorlar. Yani bazen defansı direkt ceza sahasının üstünde de görebiliyorsunuz uzun süreler boyunca. O yüzden bizim takımımızın da bu tuzaklara düşmemesi gerekiyor. Çünkü adamların beslendiği kontrataklar var ve biz bunları engellememiz gerekiyor. Yani takım oyununu çok iyi oynamamız lazım.
2: Emin Bey'le devam edelim. Buyurun Emin Bey.
3: İbi Çağlar, Şeyin TV. Yarın için başarılar. Avustralya cephesinden Dünya Kupası tecrübesinin onlar için bir avantaj olduğu açıklaması geldi. Oyuncu olarak Dünya Kupası'nı yaşadınız. Şimdi teknik direktör olarak Dünya Kupası heyecanını yaşayacak ve yaşatacaksınız. Oyunculara Dünya Kupası özelinde ne söylediniz? Bu maça dair nasıl oynamaları gerektiğinden ziyade duygu yönetiminden bahsediyorum.

0: questa squadra appassiona, almeno a me, ma ho visto anche al paese, anche tutte le componenti.
1: Bu takım sadece benim için değil, bütün ülke için çok tutkulu bir maç çıkarıyor ve birçok unsur var futbolla ilgili devreye giren. Neden tutkulular? Çünkü cesurlar, gururlular. Çok iyi bir takımlar ve biz de çok gurur duyuyoruz. Bu da bizim ilk kazanacağımız maç olarak görüyoruz ve sahada pek çok faktör üzerine dayalı unsurlar var. Tabii ki duygu önemli, heyecan önemli ve çok fazla heyecan var ve çok büyük beklentiler var ve bu bizim futbolcularımız açısından önemli. Bunu hissediyorlar, bütün bunları biliyorlar ve ben futbolcularımızın sahaya bu şekilde çıkmalarını istiyorum. Bu erdemlerini, kendi yeteneklerini öne çıkararak çıkmalarını istiyorum. Yani işin duygusunun altında ezilmemelerini istiyorum. Tabii ki duyguyu da devreye sokacaklar ama özgür olmalılar. Çok fazla endişe duymamalılar. Bu şekilde en iyisini verebilirler sahaya.
2: Ufak bir düzeltme yapıyorum. Yani hocamız bizim futbolcularımızın ezilme konusunu öyle anlatmadı. Şu şekilde anlattı. Yani biz tutkulu bir takımımız var. Tabii ki de sorumlulukları hissediyoruz ve milyonların bizi desteklediğini de biliyoruz ve büyük beklentiler olduğunu da biliyoruz. Futbolcularımızla konuşurken zaten her seferinde kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini, kendi yeteneklerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini ve rahat olmaları gerektiğini. Çünkü bu tabii ki de buraya geldiysek, bugüne kadar nasıl yaptıysak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.
3: Yes, please.
4: Hi, thank you. Karen Larson. I'm with the Canadian Broadcasting Corporation.
1: Karen
4: Welcome to Vancouver.
1: Larson,
4: I just wanted to get your opinion on the natural grass pitch inside the stadium. Your reception in Vancouver and how you feel about opening your tournament here in Vancouver.
1: Ve saha Vancouver'da nasıl karşılandınız? Bu konuda hissettiğiniz duygular nelerdi?
0: Siamo sentiti subito a casa, abbiamo trovato un sacco di concittadini. Ci siamo sentiti un po' a casa. E li ringrazio anche per questo, perché sono sempre
1: birçok Türk taraftar vardı.
0: Ve çok
1: teşekkür etmek isterim Türk taraftarlara. Burada yanımızda oldukları için.
0: Un po' da avere tanto tempo per loro.
1: Her zaman onları otelde görüyoruz, onlarla karşılaşıyoruz. Her ne kadar onlarla konuşacak çok fazla vakit olmasa da
0: ottima,
1: çok güzel bir
0: il campo,
1: şehir Vancouver.
0: Gioco.
1: Çok güzel bir karşılama yaşadık bu sahada Vancouver'da.
0: Non ben capito, ma credo che insomma, visivamente mi sembra ottimo, lo stadio è bello.
1: Sevdim.
0: Ci sono
1: bence
0: tutte le condizioni per iniziare
1: meglio. Çok güzel
0: bir stadyum, muhteşem.
1: Bütün koşullar bizim için yerinde. Burak, çok iyi bir şekilde başlayabilmemiz
5: Burak,
1: açısından
5: Türkiye,
1: düşünüyorum.
5: Verilere göre Dünya Kupası'ndaki en zorlu dördüncü grup ve ilk 50'de olan, daha doğrusu ilk 50'de olan hiçbir takım yok. Her takım ilk 50'de. Avustralya'da baktığımızda veri açısından çok gol atıyorlar, az gol yiyorlar. Ve duran toptan 7 gol buldular şimdiye kadar. Hangi özelliklere dikkat etmeliyiz ve hangi özellikleri bizi ön plana çıkarır bu maç öncesinde?

0: dobbiamo essere equilibrati e sicuramente non frenetici.
1: Çok dengeli olmalıyız ve şundan kaçınmalıyız. Çok sert ve zorlu olmamaktan.
2: Fatih Bey.
3: Yani şimdi aceleci olmayacağız hiçbir şekilde.
4: Sabırlı
3: kendi oyunumuzu ortaya koyacağız.
2: Buyurun Fatih. Buyurun Fatih.
5: TRT Spor Fatih Doğan. Yarın için görülen başarılar hocam. Rakip takımın oyuncularından Miloš Degenek ve Aziz Bihiç bir takım açıklamalar da yaptılar. Açıklamaların temelinde şu var. Diyor ki biz tecrübeli bir takımız. 6 kez Dünya Kupası'na katıldık ama Türkler 24 yıllardan sonra katılıyorlar. Onlar bu tecrübeye sahip değiller. Biraz panik yapabilirler şeklinde. Bu bir öz eleştirimi yoksa bir temenni mi, onu da anlayamadım. Takımınızın 2024'te yaşadıkları ortada, yaptıkları ortada ve tecrübeli de denilebilecek bir kadro var. Siz bu baskı meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Çok teşekkür ederim.
1: Meant on that.
0: Ho letto qualcosa. Oggettivamente
1: evet, ben de bu tür qualcosa di vero, no?
0: 24 anni che non partecipiamo, loro partecipano da 6 anni e da 6 competizioni.
1: Doğru şeyler de söylediler hakikaten de. 24 yıldır Dünya Kupası'nda oynamadık. Onlar 6 turnuvada bulundular. Çok tecrübeleri var ama hepsi de aynı şekilde tecrübeli değil bütün takım oyuncuları. Tabii ki bir baskı altındayız ama yönetebiliriz bunu. Öyle futbolcularımız var ki baskı altında büyük Avrupa maçlarında oynamış ama aynı zamanda Türkiye'de de çok ciddi baskı altında oynamış futbolcular var. Tabii ki milli takımda olmak çok özel ama şunu söylemek istiyorum. Futbolcularıma şunu söylüyorum.
0: Un loro vanto essere riusciti.
1: Tabii ki Türkiye 24 yıldır belki Dünya Kupası'nda olmadı ama şunun gururunu yaşayabilirler. Yeniden 24 yıl sonra buradayız. İşte şimdi en iyi futbolu sergilemek gerekiyor. Bütün benliklerini vermeleri gerekiyor.
3: Sadece son kısmı düzelteceğim. Yani futbolcularımıza mesajımızda şunu söyledik her seferinde konuşurken. 24 yıldır katılamamak hani bizim sorumluluğumuzun dışındaydı. Yani biz yapmadık bunu. O yüzden siz 24 yıl sonra buraya katılma başarısı gösterdiğiniz için bununla gurur duymanız gerekiyor ve bugüne kadar gösterdiğiniz performansları devam ettirip tabii ki de kendi futbolunuzu oynamanız gerekiyor. Her seferinde bunu söyledik ve tabii ki de bu anların tadını çıkarabilmek.
2: Go ahead, please.
7: Patrick Johnston from the Vancouver Province newspaper.
8: Patrick Johnston, Vancouver'dan. Şunu sormak istiyorum. Arizona'dan Vancouver'a geldiniz ve uzun bir mesafe bu. Normalde Türk oyuncular Avrupa'da seyahat ediyor. Şimdi oldukça uzak mesafeler seyahat ediyorsunuz. Bunun etkisi nedir diye soracaktım.
0: Sicuramente in Germania, essendo un europeo, essendo una nazione piccola, era tutto molto più facile. Avevamo una location perfetta.
8: Şimdi tabii Almanya'da her şey çok daha kolaydı. Yerimiz çok iyiydi çünkü ulaşım açısından. Otelimiz, her şey bize aitti.
0: Massimo 2 ore di autobus.
8: Seyahat süreleri de en fazla 2 saat kadardı. Fakat burada tabii durum çok farklı. Buna adapte olmamız gerekiyor. Maçtan sonra sabahın 5'inde geri döneceğiz. Tabii ki özellikle benim yaşımda insanların bu saatlere alışması o kadar kolay değil ama sonuçta alışacağız. Adapte olacağız. Çünkü burada Meksika, Kanada çok büyük ülkeler arasında Amerika gidip geliyoruz. Dolayısıyla buna adapte olmamız gerekiyor. Değiştirebileceğimiz bir durum değil. Tercih de yapamayacağız onun için. Buna adapte olacağız.
6: Son iki hazırlık maçına gördüğünüz en büyük eksiklerimiz nelerdi? İlk maç için size göre taktiksel açıdan %100 hazır mıyız? Teşekkürler.

0: mi sento, erano due partite di preparazione, abbiamo fatto delle cose buone, altre che dobbiamo assolutamente migliorare.
1: İki tane hazırlık maçı oynadık. İyi oynadığımız, iyi yaptığımız şeyler vardı. Tabii ki iyileştirmemiz gereken şeyler de vardı. İyileştirmemiz gereken şeyler üzerinde zaten son 10 gündür çalışıyoruz. Biz iyi bir performans göstermek istiyoruz elbette. Ki böylece yarın en iyisini yapalım.
2: Şöyle, ofansif anlamda ve defansif anlamda hazırlık maçlarına nazaran çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Kesin, bu hani, kesin. Hani çünkü iyi notlarımız varsa da geliştirmemiz gereken notlarımız da var o iki maçtan.
3: Yes please. Yes please.
4: Mr. Montella, Adrian Archuleta for
1: question. Sayın Montella, SBS'ten Adrian, İngilizce soracağım. Socceroos'lara baktığınızda, Avustralyalılara baktığınızda en çok hangi oyunculara dikkat ediyorsunuz ve sizce en büyük tehdit hangi oyunculardan gelecek Avustralya takımında?
0: No, la squadra c'hanno velocità davanti. C'hanno davanti tanta velocità.
1: Avustralya takımı
0: bravi anche
1: bir bütün olarak çok hızlı, hızlı bir takım.
0: Quindi dobbiamo concedere mai.
1: Çok iyi oyuncuları var, özellikle
0: la loro velocità e la loro abilità negli spazi.
1: Gol yememek konusunda dikkatli olmamız lazım. Onlara çok az alan vermemiz lazım. Alan bırakmamamız lazım.
2: Öyle. Avustralya takımı ön tarafta çok hızlı futbolculara sahip. Kurguları var. Oyun kurguları var. Kodlanmış bir şekilde oynayabiliyorlar onları. O yüzden biz kesin kes yani çok fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu ön plana koyarak oynamamız gereken bir maç olduğuna inanıyorum.
3: Buğra Bey buyurun.
5: Buğra Balabalık hocam, başarılar öncelikle maç için. Diğer maçlara da baktığınızı düşünüyorum. Dördüncü maç şu an oynanıyor. Üç maç geride kaldı Dünya Kupası'nda ve yeni kurallar var. Bunlardan en çok konuşulanı devrelerin arasındaki su molaları 3 dakikalık. İki tarafını soracağım. Bir izleyici deneyimi olarak, bir futbol insanı olarak deneyiminiz nasıl etkiledi bu? İkincisi de bir teknik direktör olarak staffınızla bu araları avantaja çevirebilme konusunda konuşmalarınız, sohbetleriniz oluyor mu? Teşekkürler.
0: Qualche partita l'ho vista, per esempio quella che mi interessava di più USA Paraguay, no?
1: Evet, bazı maçları seyrettim.
0: La vedrò poi.
1: En çok tabii Amerika Paraguay maçında ilgileniyorum ama şu anda burada olduğum için seyredemiyorum.
0: Una buona opportunità per poter
1: bu su araları ilave bir ara gibi oluyor. Dolayısıyla konuşmak için iyi bir fırsat. Yani takımla konuşabilirim. Biraz daha doğrudan bir iletişim kurmak mümkün olabilir. Bu şekilde oyunun içerisinde daha zor oluyor. Onun için bu araları kullanmak iyi bir fırsat olabilir. Evet.
3: Third row please. Third row.
1: Üçüncü sıraya gidebiliriz.
6: For the coach in English.
1: İngilizce soracağım. Avustralya açısından acaba Türkiye'deki beklentiler nedir? Yani buraya geldiğiniz Dünya Kupası'na çok uzun zamandır gelmemiştiniz. Şimdi burada bulunmak ne gibi beklentiler var aklınızda? Amerika ve Paraguay'ın da bu grupta olması size yarınki maça girerken ilave bir baskı oluşturuyor mu?
0: Sono molto semplici, aspettative sono quelle di renderli orgogliosi. E giocare.
1: Şimdi tabii beklenti tabii Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz. Bizden beklentilerini yerine getirmek istiyoruz. Ve güçlü, cesur bir şekilde ve tutkulu bir şekilde oyunumuzu oynamak istiyoruz. Çok destekçimiz var. Ve bu takımın değerleri Türk değerlerini çok güzel yansıtıyor. Bundan dolayı da çok önemli bir destek alıyoruz. Başarılı olunca tabii ki çok daha mutlu edeceğiz taraftarlarımızı.

0: seven Anadolu Ajansı. Türk milli takımı ile ilgili, değerlendirmeler yapıldığı zaman yurt dışı basında da işte dark horse, underdog gibi terimler de kullanılıyor aslında. Biz bu beklentileri karşılayabiliriz. Hoca bu yorumları gördüğü zaman neler düşünüyor? Bir de tabii ki yarın da burada Türk yürüyüşü olacak. Almanya'da da inanılmaz bir yürüyüşler vardı. Orada ağlayan taraftarları da görüyorduk. O görüntüler oyunculara Almanya'da çok büyük güç vermişti. Oyuncular da bundan çok bahsetmişti. Burada nasıl bir ortam bekliyor?
1: Sì, credo di sì, poi ovviamente i numeri...
2: Tabii elbette, bu önemli. Tabii burada taraftar sayısı daha az olacak. Çünkü Almanya'da tabii çok orada yaşayan ve Türkiye'den gitmiş kişi vardı. Dolayısıyla orada daha çok taraftar vardı ama burada da pek çok taraftar gördük, taraftar sevgisi gördük. Eminim ki bütün Türk halkı, Vancouver'da olan Türk halkı gelecek ve bize desteğini verecek ve sevgisini gösterecek. Milli takım olan sevgilerini gösterecekler.
3: Şu notu eklemem lazım. Yani biz Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk. Çünkü çok fazla biliyorsunuz insanımızdan, orada yaşayan insanımız var. Burada nasıl bir rakam var bununla alakalı açıkçası bilmiyorum ama eminim ki destekleyecekler. Çünkü geldiğimizden beri sürekli bizimle beraberler ve çok güzel destek veriyorlar.
4: Yes please.
5: Cevdet Berker işleyen Hocam öncelikle yarınki maç için başarılar. Avustralya'nın fiziksel gücü ve atletizmine karşı yarın sahadaki panzehir ne olacak? Bu üstünlüğe teknik akılla mı yoksa sertlikle mi aynı şekilde cevap vermeyi planlıyorsunuz?
1: La fisicità non si può cambiare, sicuramente è una squadra molto fisica.
2: Tabii fiziksel olarak çok güçlü bir ekip Avustralya. Ama tabii bu durumda başka özellikleri devreye sokmak, başka özelliklere göre oynamak önemli. Özellikle hücumda. O yüzden bu maçta hem fiziki tarafta hem de taktik tarafta elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor.
3: Ya hoca şöyle dedi, yani fizikler bir takım olduğunu biliyoruz, hani bunu değiştiremeyiz. Yani ben inanıyorum ki yarın maçta tabii ki de fiziksel bir oyun da göstermemiz gerekecek ama aynı şekilde de tekniksel anlamda da bir oyun göstermemiz gerekiyor. O yüzden bütün özelliklerimizi barındıran bir oyun göstermemiz gerekiyor onlara karşı.
6: Son iki sorumuzu alıyoruz. Last two questions, Uğur Bey.
7: Grubumuzdaki diğer maçta Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı ilk devre itibariyle 3-0 şu an için önde kapatıyor. Hocamızdan bu maçla ilgili ve doğal olarak rakiplerimizle ilgili düşüncelerini alabilir miyiz?
1: Quanto? Io penso solo all'Australia, siamo qui per questo. Sai, la domanda è su questo, su dobbiamo fare la nostra partita domani e pensare solo a quello, non c'è tempo per altro.
3: Ya şöyle, biz sadece kendi maçımıza odaklanmamız gerekiyor açıkçası. Rakipler ne yaptı ne etti değil de biz kendi maçlarımıza odaklanarak adım adım ilerlememiz lazım.
6: Last question.
8: Son soruyu alabiliriz.
6: Herhalde. Teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkürler.
9: Vincenzo Montella, coach of Turkey National Team. Thank you so much. Thank you, Tokyo. Thank you.
2: Çok teşekkürler. Vincenzo Montella. Teşekkürler.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun,

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol.
4: Türkiye'nin reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti.
0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan attığımızda TV Spor yorumcularından Murat Çolakoğlu olacak. Murat Çolakoğlu ile birlikte de Dünya Kupası'nı konuşmaya devam edeceğiz. Gece oynanan grubumuzun mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri Paraguay karşısında 4-1 kazandı. 7. dakikada Bobadilla topu kendi ağlarıyla buluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçti. Sonrasında 31 ve 45'te Folarin Balogun sahneye çıktı. Balogun'un attığı gollerle fark 3'e kadar çıktı. 73. dakikada Enciso'nun asistinde Mauricio topu ağlarla buluşturdu. 3-1'e getirdi skoru Paraguay, ama son sözü 90+7'de Gio Reyna söyledi ve Gio Reyna'nın attığı golle Amerika Birleşik Devletleri kazanan taraf oldu. Dünün bir diğer mücadelesinde ise Kanada ve Bosna Hersek birbirlik eşitlikle karşılaşmayı tamamladı. İki takım sahadan birer puanla ayrıldı. Kanada da Dünya Kupası tarihindeki kendisi adına ilk puanını kazanmış oldu böylelikle. 21. dakikada Jovolukic'in attığı gol, 78'de de Kyle Larin skoru eşitledi ve karşılaşma birbirlik eşitlikle bitti. Bugün biraz daha yoğun bir gün tabii ki. 22'de Katar ve İsviçre karşı karşıya gelecek. Gece 1'de Brezilya Fas'la karşılaşıyor. C grubunu açıyor. 4'te C grubunun devamında Haiti İskoçya ile karşı karşıya. D grubunda saat 7'de milli takımımız sabah Avustralya karşısında olacak. Ve gün de devam edecek saat 20. Almanya Curaçao, 23 Hollanda Japonya. O Dünya Kupası temposunu kazanmış olacağız. Çünkü 2'de Felişi sahili Ekvador, 5'te İsveç Tunus. Böyle artık günde 4 maç 3 maç şeklinde devam edecek Dünya Kupası sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Tabii şunun da hatırlatmasını yapalım. Dünya Kupası'nda her zamanki gibi dakika skor formatlarımız da devam edecek. Sabah 7'de Can Genç sizlerle dakika skor heyecanında karşılaşmanın olacak. Bunun da hatırlatmasını yapalım ve yavaş yavaş bağlantımıza doğru ilerliyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hattımızda Murat Çolakoğlu olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: abi. Hattımızda TV Spor yorumcularından Murat Çolakoğlu var. Murat abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'in, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Dünya Kupası başladı. Yeni kurallarla, alışık olmadığımız bazı durumlarla başladı. İlk olarak o konulardaki yorumlarını merak ediyorum. Sonrasında tabii milli takımımıza ve maçlara da geleceğiz ama yani ben ne olursa olsun abi su molası olayına, reklama gitme olayına pek alışamadım. Senin fikirlerini merak ediyorum. Yeni kurallar, Dünya Kupası'nda yeni bir format nasıl değerlendirirsin ilk olarak?
1: Tam olarak kural olup olmadığı bile meçhul, tamamen Amerika'nın belirlediği bir şey gibi bu yeni su molası. Tam da böyle 22-23 dakikalarda yapıp maçı 4 çeyreğe bölmeye başladılar.
0: Evet.
1: Yani ilginç geliyor açıkçası, pek de memnun değilim şu ana kadar. Maçın ritmini de düşürdüğünü düşünüyorum açıkçası bence. Ama tabii onlar da işin reklamıyla, yayıncılığıyla öne çıkan yerler. Hala reklam arasına gitmeyen büyük oluşumlar var. Hani BBC mesela böyle bir şey tercih etmiyor ama Amerika'daki en büyük resmi yayıncı direkt zaten olayı bu olmuş Fox'un. Ben bunu birazcık yadırgıyorum, öyle söyleyeyim. Diğer kuralları da yavaş yavaş işlendikçe görüyoruz. Mesela dün sarı kart iptal oldu. Yani oyuncu kendini yere bıraktığı için sarı kart iptal oldu. Sonrasında ona kart çıktı. Bu güzel. Kaçlarda biraz hakemlerde gerginlik başlıyor. Hemen elini uzatıyor hakem. Zaten 1, 2, 3, 4, 5 diye saymaya gidiyor. Yine alt atışlarında. Ya onlar biraz da oyuna hız kazandırmak için güzel. Ama hala tam anlamıyla oturmadı. Mesela şeye çok okeydik. 2018 Dünya Kupası'nda VAR ilk kez kullanıldı ya. Hepimiz bence VAR nasıl olacak? Yani maçı çok yavaşlatacak mı, durulacak mı diyorduk. Bugün hala o seviyede hızlı bir VAR kullanımı yok. Hani yeni kuralların Dünya Kupası'na gelmesi güzel, tüm dünyanın izlediği bir organizasyon. Ama bence yani Amerika işi birazcık şey yapıyor. Yani saha içinde maç evet ama geri kalan her şeyde böyle birazcık can sıkıyor diye düşünüyorum.
0: Peki açılış mücadelesi Meksika, Güney Afrika. Güney Afrika gerçekten zayıf bir futbol oynadı ama 3 kırmızı kartın çıktığı da bir mücadele. Açılış gününü nasıl değerlendiriyorsun abi? Hem Meksika maçı hem de Güney Kore'nin zaferi.
1: Meksika ev sahibi, stadyum inanılmaz, müthiş bir atmosfer. Yani her şeyi bekliyorduk böyle, ne olacak ne kalacak diye. Yani rakibi de sonuçta bu adamlar Nijerya'nın üzerinde bitirdiler. İyi takım olması gözüyle bakıyoruz ama ya genelde Afrika ülkelerinin çoğunda futbolcular Avrupa'da altyapı eğitimi almış. Avrupalı yani kulüplerde oynayan oyunculardı.

0: burada durup tam tersi 8 ilk 11'in 6 tanesi Mamelodi Sundance'dan geliyor. Ya biraz hani bir çekincelerimiz vardı. Maç başladı zaten direkt Güney Afrika dedi ki ben turnuvadaki en kötü takımlardan birisiyim. Meksika'da gayet hani bunun bilincinde oynadı bence. Çok da ekstra efor sarf etmediler. Quiñones'in şahane performansı vardı. Ve onlar da galibiyeti elde etti. Ki orada bence yani Meksika'da çok böyle iyi seviyede bir takım olmadığını gösterdi bence. Hani çok zorlanmadılar, zorlamadılardı ama bence Meksika'da böyle eski günlerinin uzağında gibi düşünüyorum. Hala yani Raul Jiménez birazcık hani golünü dağıttı, iyi bir dönüş yaptı ama alternatifi diğer Jiménez, Santiago Jiménez yok. Savunma tarafı bana çok da böyle iyi de bir görüntü vermediğini söyleyebilirim ama Güney Afrika'nın da bu grupta herhangi bir takımı zorlama ihtimalini pek olası görmüyorum. Kırmızı kartlar tabii ilginç. Bence Meksika'nın gördüğü kırmızı kart pek de kırmızı kart sayılmazdı diye düşünüyorum. Doğrudan kaleye yönelmişliği yoktu oyuncunun. O şekilde bir kırmızı kartın verilmesi çok doğru değil. Diğerinde vardı izledik, rakibe tokat atıyor. Bayağı hani birkaç açıdan da görünce o normal. Diğeri zaten son adamdı. Ama ilginç olan şey şu, Katar'da ve Rusya'da gerçekleşen Dünya Kupalarında totalde 4 kırmızı kart çıktı. Evet, önceki yıllarda 15-20 civarı kırmızı kartlar çıkıyor ama 3 kırmızı kartı bizim burada görüyor olmamız bana biraz ilginç geldi. Tabii Brezilya varken de maça damga vurmuş oldu hem İngilizcesiyle hem de kararlarıyla birlikte. Diğer taraftan bunun diğer iki takımı Kore ile Çekya'nın maçı bence yani Dünya Kupası'nda bir önceki maçtan çok daha iyi olduğunu gösterdi. Kore çok baskılıydı. Sona biraz üzüldüm mü? Hani taraftarı kızmıştır ama biz dışarıdan izleyenler belki ya bu da kaçmasın artık diye bekledik. Çekya biraz daha eski çağlara doğru gitmiş. Uzun taçlarla yürüyor. Tabii Arsenal da bunu güncele uyarlayıp şampiyon oldu ama duran top etkisini Çekya'da büyük ihtimalle biz her şeyi duran top üzerinden göreceğiz. Diğer taraftan tabii Kore'nin önemli sıkıntıları olsa da bence gayet iyi performans sergilediklerini söyleyebilirim. Bu grupta da birazcık daha hani Kore'nin birinci, Çekya ile Meksika'nın, ki Meksika 3 puan aldığı için biraz daha avantajlı. Kore ile Meksika ilk 2 çıkar, Çekya'da bence o 8 tane 3. arasına girip rahat bir şekilde üst tura çıkar diye düşünüyorum.
1: Peki bir diğer karşılaşmada Kanada ve Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Ya Bosna Hersek golü buldu. Sonrasında aslında çok net bir fırsatta yakaladı. Demirović karşı karşıya bir pozisyona yararlanamadı ki kırılma anlarından birisiydi. Sonrasında Kanada'nın kontrolüne geçen bir maç. 1-1'lik eşitlik. İki takımı nasıl değerlendiriyorsun abi? Bu arada Kanada'da Dünya Kupaları tarihindeki ilk puanını almış oldu.
0: Evet, yani Kanada için önceki 6 maçta bunu başaramamışlardı ve ülkenin üzerinde ağır bir baskı vardı. Önceki turnuvalarda da hani bu turnuvada hala olan bazı isimler forma şansı bulmuştu. Çok da iyi değillerdi. Bu turnuvada hoca faktörü, Jesse Marsch sonuçta önemli bir isim. Kadrosunda önemli sayılabilecek yıldızlar var ama herhangi birisinin iyi sezon geçirdiğini söylemek pek mümkün değil. Bu Kenan aynı şekilde. Yani Jonathan David kariyeri zaten Juventus'a gidince mahvoldu. Öbür taraftan Alfonso Davies'i sahaya çıkaramıyorlar zaten. Bunu herhangi bir yerde çıkarılamıyor neredeyse Alfonso Davies. Dünyanın en iyi sol beklerinden birisi olarak görülen bir isim var kadrolarında. Hani Alaba'nın Avusturya dönemi gibi takımı koy on numara da oynar modunda bir oyuncu aslında ama sahaya çıkamıyor. Tabii onlar da çok zorladılar. Golü de tanıdığımız, bildiğimiz Kallerin'den geldi. Rakibe de çarptı tabii. İlk anda öyle görünmüyor ama alıp dönüşü, vuruşu falan gayet güzeldi. Diğer taraftan hani ülkece birazcık böyle Bosna Hersek'e maç öncesi herkesin beklentisi Bosna Hersek bir şeyler yapsın umudu vardı ki hani bir gün önce Edin Dzeko'nun Allianz tribündeki mektubu, çocuklara mektubunu okuyunca da insanlar biraz daha duygulanmıştı. Benim önce 11'de Dzeko'nun olmayışı hani hazırlık maçlarında da yoktu ama sonuçta Dünya Kupası'nda Dzeko oynar diye bekliyordum. Yani Demirović'le beraber ileride. Ama hazırlık dönemine baktığımda çok fazla böyle güven vermemişti Bosna Hersek. Savunmada sıkıntılar yaşamaları mümkündü. Alışıldık şekilde yine kenar organizasyonundan golü bulmayı başardılar ki yani uzun bir takım. Ama senin söylediğin gibi Demirović kırılma anı oldu. Demirović'in ben hazırlık dönem performansında çok beğenmemiştim. Bu 10 numaralı forma sarı saç biraz yaramamış gibi bir görüntü vardı.

0: ki çok daha yüksek beklentiler olan oyunculardan da birisiydi. Ama golden sonra çok kapandılar ve bunu da başaramadılar. Yani Kanada daha erken bile maçı çevirebilirdi. Ama yani onlar için de ilk puan oldu. Bosna Hersek için de yani grubun kalanına göze baktığımızda hani biraz daha yani bu grupta üçüncülük yarışında yer alacak gibi görünüyor. Ben üçüncü, hani ikinci de olabilir ama bu grubun diğer maçındaki, o da hani gece oynanacak, ağır favorinin orada beklediğini düşünüyorum. Bu taraftan baktığımızda da ben Dzeko'nun da önümüzdeki maçlarda süre almasını bekliyorum. Gerçekten herkes oyuncu değişiklikleri çıktıkça Dzeko ne zaman gelecek diye beklemişti. O bence birazcık hayal kırıklığı oldu diyebilirim.
1: Ve bir diğer maçta grubumuzdaki mücadele Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay. Yani bir safsata vardı abi, işte Amerika soccer diyor futbola, onlara da yenilmeyelim falan diye. Yani dilimde tüy bitti kadroların kaliteli olduğunu söyleye söyleye görmüş olduk. Yani bu kadar rakipleri küçümsememek gerekiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı yatırımlar, futbola yaptığı yatırımlar karşılığını vermeye çok net bir şekilde başladı yıllar önce. Ve şu ana kadar herhalde turnuvada benim şahsi fikrim, İzlediğimiz bütün takımlara baktığımızda en iyi görüntüyü veren takım da Amerika Birleşik Devletleri. Nasıl değerlendirirsin mücadeleyi?
0: İlk 45 dakikada 2002 Brezilya gibi falandı aslında. Evet. Yani öyle bir performans sergiledi. Amerika çok baskın. Yani hep şunu diyorduk izlerken de, evet bu takımın hücum hattında çok fazla alternatif var, çok iyiler. Hocası dünya çapında bir isim, Pochettino. Problem bence arka taraf ve maç, yani öyle bir başladılar ki hani Paraguay'ı biz iyi savunması olan takım diye biliyoruz. Hani Avrupa'da tecrübeli olan, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen iyi işler yapan stoperleri var, bekleri var. Ve önde de Almiron gibi, işte Enkisio gibi hızlı iş bitirebilecek isimler var. Ya yani buradan iyi kapanıp Amerika'yı vurmaya çalışacaklar diye biliyorduk ama Amerika öyle bir başladı ki. Hani Balogun bu turnuvadan sonra güzel bir transferini ilk maçta yaptı. Hani umarız grubun üçüncü maçında bir şey yapamaz da, hani ilk maçtan şovunu yaptı. Pulisic tarafında çok fazla şey var. Amerikalılar hani turnuvaya bakmaya kalktığında şey, hep böyle dünya yıldızları arasında Pulisic'i gösteriyorlar. İlk onu alıyorlar. İşte Pulisic mi Mbappé'm, hangisi daha iyi falan filan, böyle kendilerine göre bir tartışma var. Hani bu NBA falan değildi ama hani seninle o bahsettiğin kısma da katılıyorum. Hani Amerika'da hani o kadar kötü bir takım değil. Ama hani çok iyi bir takım, sadece şey, hani elit değiller ama elite yakın hücum tarafı var. Hani bazı isimler mesela, yani bakıyorsun şimdi Timothy Weah gibi bir isim geliyor, giriyor. Pepe oyuna giriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Reyna pek etkili değildi ama hani o da gitti, golünü de attı. Bu sezon Juventus'ta Galatasaray maçında da izledik. Hani Avrupa'da zaten düzenli izlemeyenler için söylüyorum. McKinney her yerde oynuyordu. Yine orada da her yerde oynuyor. Dest sağ bekti, önde başladı. Yani ön tarafta şey, sağ tarafı komple kullandı. Hani onun içinde biraz böyle efsanevi sağ beklere benzetme durumları olmuştu. İlk yarıyı çok baskın kapattılar. İkinci yarıda biraz rahatlama, gevşeme oldu. Paraguay'da yani maçı 3-1'e getirdikten sonra acaba 3-2 yapar mıyım dedi ama Paraguay'da pek ışık vermedi. Bizim mesela Amerika'ya kıyasladığımızda maçın orta sahaların çabuk geçildiği bir maç haline gelmemesi lazım. Yani pimpon topu gibi top bir o tarafa bir bu tarafa gitmemesi lazım. Öyle bir senaryoda bizi çok zorlayabilecek oyuncuları var. Ha, bizim de böyle maç bu hale dönerse işi bitirebilecek, o maç hazır olursa Kenan var, Kerem var, Barış var. Yani Can Uzun var. Hızıyla iş yapacaklar. Bunları topu atacak, bir yanda kaleyi gördüğünde vurabilecek Orkun, Hakan, Arda var. Yani bizim de ön tarafımız yine elit seviyede. Hatta dünya çapında potansiyeli olan oyuncular var. Merkezde zaten öyle. Ama çok zorlanabileceğimiz bir takım olacak. Bence bizim daha önce Hırvatistan'a karşı oynamıştık ya, böyle maçın temposunu düşürdük. Hırvatistan da zaten bu yolu seviyor, tempoyu düşürmeyi. Arkaya bir attık, Barış vurdu Montella'yla. Ondan sonra hani büyük takımlara karşı biraz daha böyle ritmini düşürebileceğimiz maçta oynamamız lazım. Paraguay tarafında da Paraguay'a artık savunmada da hani geri dönüşlerde kontra fırsatı vermeden zorlayacağız. Ben Paraguay maçında mesela rakibimizi çok rahat eksiltebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü dün de çok agresif başladılar karşılaşmaya. Bence biraz hani Paraguay bize biraz tamam dedi. Biz günümüzde olursak, iyi oynarsak bunları karşısında sorun yaşamayız. Ama Amerika ekstra plan istiyor. Hem Montella da zaten basın toplantısı da hani sen de verdin yayında. Hani Montella da oyuncular da hep şey tarafında. Hani biz rakibe çalıştık, analizlerimizi yaptık. Her takıma karşı biraz daha bizim ayrı planlarımız olacak. Zaten hoca da genelde bunu tercih ediyor. Bence hani burada Amerika grupta bizim son maç, liderlik maçı olacak. Bence ikinciliğe düşmemek, hani olası bir Arjantin, Portekiz tarafı var ya orada. Evet. Yani onların eşleşmesi hikayesel açıdan bana çok daha olabilir gibi geliyor. En azından burada son 16 Belçika çok kolaymış gibi geliyor ama çeyrek İspanya, hani birazcık daha kendimizi belki test edebiliriz. Yani liderlik için önemli olacak.
1: Avustralya maçı için ne düşünüyorsun peki abi? Yarın sabah 7'de yani fizikli bir takım. Bunu hepimiz biliyoruz ve haklı da, yani haksız da sayılmazlar demeçlerinde bizden daha çok Dünya Kupası oynamış bir takım.
0: Ya evet. Yani hatta yıllarca şey Asya'dan elemelere katılma kararı aldıktan sonra da Dünya Kupalarına gelmeye devam ettiler. Ama yani onların da ya birazcık şey, hani bizim duygularımızla oynama niyeti var gibiydi açıklamalarda. Biraz da kendilerini arkalarına desteği de almak istiyorlardı. Ya sonuçta önceki turnuvalara böyle maç içerisinde damga vurmuş performanslar var. Mesela Tim Cahill benim Dünya Kupalarında izlemeye en keyif aldığım oyunculardan birisiydi. Hani daha önce yaptıklarıyla birlikte. Ama bu kadro tabii kalite açısından bir geride ama hani iyi kapanıp onlar da mücadeleyle vurmaya çalışacaklar. Onların da hücum hattında hareketli isimler var. Yani yine kenara uzun toplarla kareye gelmeye çalışacaklar. Ben biraz daha yani Avustralya karşısında şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum ama ilk maç gerginliği var ya. Evet. Mesela Amerika onu attı. Meksika rakibine karşı direkt erken golle onu attı. Yani bizim maçın ilk 15-20 dakikasında Avustralya'nın direncini kırabilecek herhangi bir golümüz olursa, yani golümüz olur, rakibi eksik bırakırız vesaire, biraz daha bizim için işler yolunda gider ama yani erken gelmeyen golden sonra bir ne oluyoruz olur. Çünkü bunu da şundan söylüyorum. Futbolcular verdikleri röportajlarda, yaptıkları açıklamalarda hep bu konunun altını çiziyorlardı. Yani Romanya maçı, Kosova maçı, yani tek maç ne olacak gerginliği biraz hani vardı. Bu da 24 yıl sonra Dünya Kupası. Çok coşkuyla gidiyoruz. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir tartışmanın içinde yer almadık. Yani primdi, şuydu, buydu. Geçmişte biraz giderken hep böyle tadımız hafif kaçık oluyordu. Evet. Ama Montella tarafında güzel. Bence hoca da güzel bir plan yapmıştır. Herkes de zaten bir planımız olduğundan, ekstra bireysel konuşmalar olduğundan bahsediyor. Dün dediğim bu sabah Ozan Kabak yaptığı açıklamada ona şey sordular. 2024'te Kaan Ayhan ekstralar yapmıştı. Hocanın özel görev verdiği. Sen buraya biraz yakın gibisin dediler. Hani bir gülümsedi. Yani iş taktiğimizi açıklamak istemiyorum dedi. Ama mesela ilginç bir şey olabilir. Hani bizim zorlayacak maçlarda, hani bu maç özelinde değil sadece. Ama Kaan Ayhan'la üçlüye döndüğümüz durum var ya elemede. Hani benzer böyle bizim farklı farklı senaryolar oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Tabii maçta Kenan'ın olmama ihtimali var ki Montella'da hani 3 oyuncunun 100 dakika civarında süre almasının pek mümkün olmadığını söyledi. Çünkü maçlar uzuyor zaten. Hani bu son olasıyla vesaireyle. Ya biraz hani farklı bir kadro olacak, 11 olacak ama yani şu ana kadar iyi gidiyoruz, iyi geldik. Bence güzel de bir başlangıç yapacağımız, iyi bir galibiyet olacağını düşünüyorum.
1: Peki Murat abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler abi. Murat Çolakoğlu ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, harika bir şekilde bizlere aktardı milli takımımızın durumunu ve bugün tam olarak gerçekten Dünya Kupası'nın yani başladığını iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir gün. Katar, İsviçre, Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya, Avustralya milli takımımızla karşı karşıya gelecek ve Montella'yı dinlemiştik. Peki futbolcularımız, oyuncularımız neler söyledi? Onları da dinleyelim. İsmail Yüksek'e gidelim ilk olarak. İsmail Yüksek bakalım neler söyledi.
2: olması da milli takımda son durumlar şeyi.

0: yıl sonra ülkeye Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız ama bu heyecanımız tabii ki de yani iyi anlamda diye hissediyorum, düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en iyi şekilde göstereceğiz. Ülkemize güzel bir turnuva en başından sonuna kadar izletmek istiyoruz.
1: İsmail, kariyerin düşündüğünde en alt ligden gelip de şu anda Dünya Kupası maçına çıkacaksın. Her oyuncunun hayali. Yarın maça çıkmadan önce İsmail Yüksek neyi düşünüyor, neyi hayal ediyor?
0: Geçmişte yaşadığın o zorlukları, yani nereden gelip şu an nerede olduğunu düşüneceğim. Aynaya baktığımda, yani sahaya o aynaya bakıp kendimle o geçmişte yaşadığım o zorlukları düşüneceğim. Gözlerimin önünde onlar gelecek ve yarın sahada en iyi şekilde eğer oynarsam en iyi mücadele vereceğim. Eğer oynamasam da saha dışından takımı en güçlü şekilde desteğimi vereceğim.
2: İsmail, buna paralel bir soru sorayım. 2018'de Dünya Kupası oynanırken sen Gölcük Spor'daydın.
0: Evet.
2: Şimdi Devler Arena'dasın. Evet. Neler söyleyeceksin?
0: Valla tüylerim diken diken oldu gerçekten. Sizden bunları duyunca yani gerçekten tüylerim diken diken oldu. Çok büyük, çok lüks bir hayal. Gerçekten kendimle egoistçe söylemek istemiyorum ama kendime gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü şu an burada olmak çok büyük bir gurur. Armağan, göğsündeki bu armayı taşımak, Dünya Kupası'nı temsil etmek çok büyük bir gurur. Allah inşallah hayalini kuran her futbolcu nasip etsin diye diyorum. İnşallah buraya seçildik. Yani seçilen bir ekibiz. İnşallah hakkını da en iyi şekilde veririz.
1: Var mı bir sorum daha olacaksın?
3: Bir sorum daha alabilir miyim? Benimki biraz da aslında oyunla ilgili de takımdaki en rahat ya da en heyecanlı oyuncular kimler? Nasıl gözlem yaptın son bir haftadır?
0: Ya daha önce Dünya Kupası yaşayan hiçbir futbolcumuz yok şu an. Bence baştan aşağı herkes heyecanlı şu an çünkü bu turnuva için. Büyük bir turnuva ve hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı diye düşünüyorum. Yani tabii ki de ama bu heyecanımız sahaya girdiğinde bitecek. Artık çünkü önemli bir turnuva. Yani o sahaya girdiğinde artık her şeyi unutup sadece maça konsantre olman gerekiyor. Ve ülkenin en iyi şekilde gururlandırmanı temsil etmen gerekiyor. İnşallah dediğim gibi yani şu an çok büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Çok büyük bir heyecan içerisindeyiz ama yarın bu heyecanımız mutluluğun önüne geçmesin.
4: İsmail, Avustralya geçiş oyununu etkili yapabilen bir takım. Sen de bu noktada iyi bir antitezsin.
0: Teşekkür
4: ederim. Kendi açından baktığın zaman yarınki maçla ilgili ve tabii ki rakibin sistemine yönelik neler söylemek istersin?
0: Rakibin sistemine yönelik bir şeyler söylersem şu an ipucu vermiş olurum. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum onunla ilgili. Ama hocamız gerekli analizleri yaptı. Gerekli söyleyişleri futbolcularla konuştu. Bugün de akşam herhalde son söyleyişleri, son dokunuşları yapacaktır ve yarın takımı en iyi şekilde hazırlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Hakan'a sordum, sana da soracağım. Montella oyunculuk kariyerinde Dünya Kupası'nı yaşadı.
0: Evet.
1: Şimdi teknik direktör olarak çıkacak. Oyuncu Montella sizlere, oyunculara ne söylüyor Dünya Kupası ile ilgili? Yani biraz önce tüylerin diken diken olduğunu söyledin.
0: Evet,
1: biraz daha açmanı rica edeceğim.
0: O da kendince bence büyük bir heyecanı var. Çünkü futbolculuk döneminde yaşadığı bu heyecanı şimdi...
3: Şöyle ortaya, tamam.
0: Futbolculuk döneminde yaşadığı o heyecanı ve şu an teknik direktör olarak yaşıyor. Ve büyük bir bence kendi milleti olmasına rağmen başka bir milleti hocası olarak gelmesi buraya bence çok büyük bir gurur. Artık İtalyan değil de Türk hoca olarak gözüküyor artık. Kendisi de bu heyecanı, bu duyguyu bence hissediyor. Bunu da futbolculara en iyi şekilde bence aktarıyor. Yani Dünya Kupası'nın çok önemli bir turnuva olduğunu, belki uzun yıllar unutulmayacak bir turnuva olduğunu bize deklare ediyor her seferinde. O yüzden gerçekçi konuşayım, bu turnuva bence bir futbolcunun en top olduğu bir turnuva da olabilir. Belki de Allah korusun en kötü o geçirdiği turnuva da olabilir. Bu konuda bazı yani gereklilikleri bize anlatıyor. O yüzden çok iyi hazırlanmamız gerektiğini bize en iyi şekilde söylüyor ve bence tüm takım bunu uyguluyor. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Başarılar.
5: İsmail Yüksek'in sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ozan Kabak'a dönelim. Ozan Kabak neler söyledi dinleyelim.
6: Kaptana da sorduk. Artık maç zamanı, beklenen an geldi. Tabii ki hislerinizle başladı. Neler düşündünüz? Takım içinde hava nasıl?
7: Çok heyecanlıyız öncelikle. Yarın maç günü. Çok iyi şekilde hazırlandık. Bugün son antrenmanımızı yapıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Bizi burada kimse yalnız bırakmadı. Çok güzel bir destek vardı. Çok güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum buradan. Çok heyecanlıyız. Bugün güzel bir antrenman yapıp yarın maç için hazırız.

0: tabii ki şey soralım. Avustralya neler konuştunuz önce? Rakip nasıl bir rakip? Galibiyetle başlamanın önemini zaten değinmiştik daha önce. Neler söylersin onunla ilgili?
1: Ya zaten zamanımız oldu Avustralya'yı analiz etmek için. Ezberledik diyebiliriz. Yani fiziksel olarak güçlü bir ekip. Tabii ki başka bir kıtadalar. Çok izleme şansımız olmadı önceden ama hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bizi ezberletti Avustralya'yı.

0: ki. Öncelikli ki hedefimiz tabii ki gol yememek defansçı olarak. Ondan sonra inşallah nasip olur.
1: Ozan, Montella'nın o analizlerinden bahsettim. Hocanın bazı oyunculara karşı özel bir ilgisi oluyor. Onlardan maç sırasında farklı şeyler bekliyor ve alıyor. Senden böyle beklentisi var mı? Senden maça girdiğinde, oyuna girdiğinde ekstra ne bekliyor?
0: Ya açıkçası hoca zaten oynayan oynamayan herkese özel bir ilgi gösteriyor. Oynayanlara tabii ki pozisyon icabı farklı taktiklerde de veriyor. Yani bunu söylemek çok doğru olmaz şu an ne istediğini benden ama hoca zaten herkesle bireysel olarak güzel bir şekilde ilgileniyor.
1: Konuşu yüzden sormuştuk. Avrupa Şampiyonası'nda Kaan'dan almıştı o istediklerini. Bundesliga çıkışında kariyerini düşününce ekstra bilgi olabilir diye düşünüyorum.
0: Göreceğiz diyelim.
2: O zaman bundan önceki tüm büyük turnuvalarda, büyük maçlarda gol yedik. Dünya Kupası'nda savunma anlayışımızın ön plana çıkacağını düşünüyoruz.
0: Ya zaten şu an turnuvalar özelinde ya da modern futbol özelinde defans yapmak artık zorunlu bir şey. Yani takım halinde defans yapmak, hücumcuların da defans yapması zorunlu bir şey. Gol yememek çok önemli. Özellikle turnuva özelinde çok önemli gol yemeden kazanabilmek, hatta beraber kalabilmek. Onun için bence çok önemli bir etkiye sahip olacak gol yemeden maçları tamamlayabilmek. Ya açıkçası biz şu an sadece Avustralya'yı izledik, analiz ettik. Diğer takımlara daha o sayfayı açmadık. Onun için sadece Avustralya'ya karşı daha böyle bir bilgi sahibiyiz. Tamam, teşekkür ederim. Var mı başka?
3: Son
0: bölüm.
1: Sana neler kattı milli takım? Sen milli takıma neler katabileceğini düşünüyorsun?
0: Ya ben...
4: Ozan Kabak'ın sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi kaptanımıza gidelim. Kaptan Hakan Çalhanoğlu neler söyledi? Avustralya milli takımına dedi ki onlar bizi tanıyor, biz onları tanımıyoruz dedi. Deneyelim kaptanımız neler söyledi.
3: Vakti geldi, ilk maçımıza çıkacağız. Beklediğimiz an, tabii ki önce duygularına başlayalım hemen. Bir gün kaldı.
5: Evet, herkesin beklediği an tabii ki. Özellikle bizim. O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah. Hazırlık süreci iyi geçti kendi adımıza. Biz de dört gözle bekliyoruz.
3: Arizona'dan sonra sıcak, burada da sıcak gerçi biraz ama nasıl, uyum nasıl? Çünkü o da merak edilen bir şey. Arizona'dan sonra Kanada'ya geldiniz.
5: Tabii ki sıcaklık var, buna alıştık. Hiç bahane bulmadan biz oyunumuzu yapmak istiyoruz. Oyunumuzu oynamak istiyoruz. Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. Adapte olması gerekiyor. Biz de en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maç kazanacağız.
6: Avustralya uzun boylu ve fiziksel özellikleri ön planda bir takım. Buna karşı hangi farklar, hangi özellikler bizi ön plana çıkarır sence?
5: Ya rakiplere tabii ki de saygımız sonsuzdur. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Biz onların fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Analizimizi yaptık. Duran toplarda özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bizim takım daha yetenekli. Daha çabuk bir takımımız, dinamik takımımız. O yüzden biz de kendi gücümüzü ortaya koyacağız.
3: Takım
1: Avustralya'dan iki isim. Aziz Beyiç, eski Süper Lig topçusu. Bir de Degen Ak. Bizim Dünya Kupası tecrübemiz daha fazla. Onların baskı altında olacağını düşünüyorum. Yetenekli oyuncuları var ama baskıyı onlar hissedecek dedi. Sen bunu katılıyor musun? Biz yarın ilk maçta baskı altında mı olacağız yoksa hem yetenek hem de sizin tecrübe huzurunuzda daha mı rahat?
5: Evet, onu gördüm ben. Ki bizim takım hem yetenekli hem de tecrübeli oyuncuları var. Bizim takım üst seviyede oynayan futbolcular. Dediğim gibi hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Onlar bizi tanıyor, biz ama onları tanımıyoruz. Biz yarın maça %100 çıkacağız. Tabii ki kulağımıza geldi o röportajlar. Bizim için daha iyi öyle olması. Zaten takım hırslı.
2: Kaptan, tarihte ender rastlanan bir durum var. İki büyük turnuvada da kaptanlık yapacak bir futbolcusun. Bu sana ekstra bir sorumluluk yüklüyor mu?
5: Yok, yüklemiyor tabii ki. Bir yandan da gururluyum. Takım arkadaşıma her zaman teşekkür ediyorum bu konuda. Bana her konuda yardımcı oluyorlar. Tabii hepimiz için ilk Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonası'nda o tecrübeyi yaptık. İnşallah bu turnuvada, iki yıl önceki turnuvadan daha iyi ülkemizi temsil ederiz.
3: Peki takımdaki son durum nasıl? Sakat oyuncular var diye.

0: Yaşıyor onlar
1: hepsi,
0: hakkında.
1: Hepsi abi, hepsi hazır.
2: Hakan başarılar.
1: Teşekkür ederim. İnşallah finale kadar. Hedefimiz o.
3: Montella Dünya Kupası tecrübesinden neler aktardı size?
1: Neler aktardı? Tabii o futbolcu dönemini yaşadı. Çok büyük bir organize olduğunu söyledi. Tabii bir organizasyon biraz Avrupa Şampiyonası gibi değil ama dediğim gibi ayak uydurmamız gerekiyor. Her şey biraz daha farklı. Hem organizasyondan hem hava şartları hepsi biraz değişik. Ama biz turnuvanın tadını çıkarmak istiyoruz. Çünkü sonuçta 24 yıl sonra buraya katıldık. Ama bir yandan da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.
4: Bir soru daha sorayım. Özellikle hem Miami'de, Arizona'da hem de burada Türk taraftarlar dışında yabancı taraftarlar da milli takımımızı takip ediyorlar. Bunun için neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii ki bu bizi mutlu ediyor. Sonuçta herkes bizim iyi bir takım olduğunu görüyor, biliyor. Oyuncuları tanıyorlar. Bu bizim için tabii ki önemli. Demek ki iyi yoldayız. İyi yoldayız. Hem bizi orada karşılayan Türk taraftarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Bu turnuvada da öyle olacak. Eminim bizi yalnız bırakmayacaktılar. Bizim amacımız sadece dediğim gibi az önce abiye de söyledim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bize yakışanı yapmak ve Türkiye daha da ön plana sokmak.
5: Inter'den özellikle konuştuğum bir arkadaşım var mı Dünya Kupası için?
1: Senin Akancı ile konuştum en son. Kendisi Avustralya'ya karşı oynadığı için onunla biraz konuştum. Birkaç haber size.
5: Verdi. O da saklı kalsın.
1: Ben de kalsın abi.
6: Avustralya basını Hakan Çalhanoğlu'nun uçuruna ardı bir yerine yaratıcılığa dikkat etmemiz gerekiyor şeklinde. Son 8 saattir analizlerde bulunuyor. Gerçekten dikkat etmeleri gerekiyor mu?
1: Her iki takım da dikkat etmesi gerekiyor. Onlar hem şimdi abinin de dediği gibi fiziksel bir takım. Sonuçta zor olacak. Zor bir maç olacak. Bunun farkındayız ama biz kendi yeteneğimizi, kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Bu ben olayım, Arda olur. Hiç fark etmez. Sonuçta tüm takım arkadaşım hepsi iyi ve hazır. O bizim için daha iyi. Çünkü biz takım olarak buralara kadar geldik. O yüzden ön planda hep takımdır.
7: Teşekkürler.
8: Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri de bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak. Bunu da hatırlatmış olalım ve yeniden Dakika Skor programımızın da hatırlatmasını yapalım. Dakika Skor programımız saat 7'de başlayacak. Can Genç sizlerle birlikte olacak sabah 7'de. Dünya Kupası'nın heyecanı, milli takımımızın heyecanı Dakika Skor programlarında atmaya, Radyo Gol'de atmaya devam edecek. Heyecan dolu dakikalar yaşamak için sabah 7'de sizler de burada olabilirsiniz ve içeriklerimiz sizlerle. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Milli takımımıza cani gönülden başarılar diliyorum sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve sabah 7'de Can Genç sizlerle olacak. Ben de yarın saat 15 gibi burada olacağım. 16-18'de yarın karşılaşmayı umuyorum güzel bir şekilde galibiyetimizi değerlendiririz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın.
9: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
10: Reklam.

0: dediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet, Dünya Kupası'nda hataya yer yoktur. Kötü bir gece geçirirseniz her şeyi berbat edersiniz. Bir maç kaybettiğinizde biletinizi hemen o anda keserler. Bunu

94 Dünya Kupası'nı kazanan Carlos Alberto Parreira söylüyor zaten. Ben zaten şimdi Dünya Kupası'nı kazananların yorumlarına göre kendimize bir rota belirleyeceğim. Mukayese edeceğim ve öyle gaza geleceğim maçlar başlamadan. Ben takımımıza güveniyorum arkadaş. Yani bak 1966'yı kazanan İngiltere'nin kalecisi Gordon Banks diyor ki o kadar iyi takım olmamızın yegane sebebi oyuncular arasındaki samimi ilişkiydi diyor. Kıskançlık ve egoya asla izin vermedik. Birbirimize iyi geçindik ve aynı ruhu sahaya yansıttık. Ya şimdi al bu cümleyi buraya koy. Bizimkiler artık olayı aşmışlar. YouTube'da kendi kendileriyle dalga geçip muhabbet ediyorlar. Kendilerine kanal kurdular yani. Siz bu oyunculara bakarken şunu tartışmayın işte. En iyi milli takım bu mu? Değil belki, evet. Ama Montella da İtalyan ve bunların ağa babası Marcello Lippi, 2006 Fatih'i diyor ki en iyi oyuncuları seçerek bir kadro oluşturduğum söylenemez ama bir takım gibi hareket edebilecek oyuncuları seçtiğimden şüphe duymuyorum diyor. En iyi oyuncular bir takım oluşturmaz. Bir mozaik gibi doğru parçaları bir araya getirmelisiniz diyor. Montella'nın da en baştan beri olayı bu değil mi ya? Yani kulüp ortamı yaratmak. Bunu Scolari de söylüyor işte. Adam 2002 Dünya Kupası'nı kazanan hoca. Boru değil yani. Diyor ki bir hazırlık maçından önce soyunma odasında diyor yalnız başına otururken şöyle dediğimi hatırlıyorum. Sadece kendimi değiştirmeyeceğim. Milli takımda kulüp havası yaratacağım. Bir kulüp takımının dayanışmasını ve birliğini milli takıma yansıtacağım. Ve başardı. Şimdi elini vicdanına koy. Bizdeki tablo da öyle değil mi? Ha, sizden bazılarınız öyle değil. O ayrı mesele. Yani Yunus'la Kerem'i yan yana görmeye tahammül edemiyorsunuz. Ama sizin birlik olmadığınız yerde herkes birleşsin istiyorsunuz. O var. Bu zaten bizim milletin kronik sorunudur. Kendi olmadığı, olamadığı her şeyi başkalarından muhakkak bekler. Adil olsunlar kardeşim. Ama işte Emniyet Şeridi boş mu? Dur oradan geçeyim ha, kaptırayım bari falan. Golü Fenerli attı. Pası cimbomlu verdi. Beşiktaşlı adamı niye almıyorsunuz kadroya? Sonra en ufak bir başarısızlıkta bunlar bizim çocuklar değil. Yani bizim ülkede bizi ikna edip bu kadar görevde kalması, hele Montella, yabancı İtalyan adam, zaten başarmış kabul ediyorum ben onu. Öyle de başardı ki kadro seçimi mevzu olmadı aslında o kadar. Normalde yaygara kopardı. Bir iki çatlak ses, çatlak ses de demeyeyim de yani farklı fikirler, ki olur zaten, olmalıdır da yani. Bu işin doğasında bu var. Ama yine Scolari'ye sığınacağım burada. Bence şunu da unutmamak lazım. Önce kafamda bir sistem, sonra da bu sistemde oynayacak isimleri belirledim diyor Scolari. Bence Montella da bunu yaptı. Hatta bunu burada son kez anlatayım, çok konuştuk çünkü, bir daha da demem. Jonathan Wilson, futbol taktikleri tarihi kitabı var değil mi? Ve diyor ki 4-6-0 sistemine dair bir anekdotlar bütünü var falan. Aslında bugünlerde Montella üzerinden tartıştığımız ve birbirimizi ikna edemediğimiz o santroforsuz oyunu açıklıyor. Tartışmaya başlamadan aslında Montella'ya sorabilseydik keşke. Hocam, Roma'da hocanız Spalletti sizin sakatlanmanızdan dolayı, yani biraz da mecburiyetten doğan bir sistem üretti. Buna göre Francesco Totti en uca yerleşecekti, ancak hiçbir zaman orada kalmayacaktı ve tüm dünya buna 4-6-0 formasyonu diyecekti. Siz de bu sistemde zaman zaman Totti'nin arkasında kaldınız. Buna rağmen bu kariyer sizin antrenörlüğünüze ilham vermiş olabilir mi? Yani bunu sorsaydık alacağımız cevap belki meseleyi değerlendirme biçimimizi etkileyebilirdi. Neyse. Roma'nın 4-6-0 oyununda temel amaç rakip stoperleri boşluğa çekerek sayısal üstünlük kurmaktı. En uçtaki oyuncu orta sahaya yaklaştıkça rakip stoperlerin takibi arkada büyük boşluklara sebebiyet verebilirdi. Yerlerini terk etmeseler uçtaki oyuncu rahatlıkla oyun kurulumuna katılabilecekti. Ve bu bir paradokstu ve çok beğenildiği için de Alex Ferguson Roma'ya 7-1 yenilince akıllı herkesten öğrenendir dedi ve o hareketli merkezi biraz farklı stille yorumlayarak dinamik bir hücum hattıyla birlikte dönüştürmesini bildi. Ve hem ligde hem Avrupa'da kupa kazandı. Cristiano Ronaldo, Rooney ve Tevez miydi? Aynı anda sahadalar ve sürekli yer değiştirerek oynadılar. Bu sistemi o kadar üretti ki Ronaldo o sezon Ballon d'Or kazandı. Ve Alex Ferguson o dönem ve sistem için şöyle diyecekti. Spalletti'nin forvetsiz oyun anlayışı modern futbolun nereye evrileceğine dair bana büyük bir ders verdi. Pekala, peki bu bir turnuva sistemi midir? Yani şimdi buna hayır dememizin önünde en büyük engel 2012 İspanya'sıdır. Niye? Fabregas'ın en uçta değerlendirilmesi topa daha çok sahip olmayı beraberinde getirdi. İspanya oyunu kontrol edebildi ve neticede turnuvanın şampiyonu oldu. Dolayısıyla santroforsuz oyun başarısızdır demeden önce bir daha düşünmeli. O halde meseleye santraforsuz oyun diye bakmak

0: En azından kestirip atmamak lazım yani. Bakmak yanlış. Tamam. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler bu hücum hattında biri önde. Orta saha oyuncularımızdan ikisi savunmaya dönük orta saha pozisyonunda oynarken şimdi görüntüde en uçta bir yok görüntüsü verebilir ama öndeki oyuncular fiilen forvet rolünü üstlenirler ve bu sistemle orta sahayı rakibe vermemenin avantajını kullanırsın. Daha istikrarlı oyun oynarsın, daha istikrarlı skor alırsın. Montella işte uzunca bir süredir bunu deniyor. Ez cümle. Milli takımımız forvetsiz oynamıyor. Boş alanı forvet yapmaya planlı bir oyun kurgusuyla sahaya çıkıyor. Montella'nın da bu sistem üzerine bir kulüp antrenörü gibi verdiği emek kıymetli. Tamam. Niye? Çünkü oyuncuların birbirini tamamlaması için zamana ihtiyaç vardı. Bu nedenle istikrarlı ve az değişen oyuncu grubuyla yola devam ediyor olman lazımdı. Onu yaptı. Hocaya şunu eleştiri olarak söyler miyim yine de? Söyleyeceğim. Yine de oyun sisteminde biraz daha esnek ve hücumda daha hareketli bir takım izlemek için bazen kendi zihninde de esnemeli bence hoca. Burada da yine daha önce Dünya Kupası kazanmış bir hocayı da referans alırım baba. Neydi bu Fransa'yı ilk defa dünya şampiyonu yapan hoca? Senden de çıkmaz Taçan da neyse. Neyse o diyor ki Dünya Kupası kazanmanın kilit noktalarından biri her zaman değiştirebileceğiniz bir sistemin olmasıdır. Yani geçen Bülent Korkmaz Şenol Güneş'in birden üçlü denemesi yapmasına sallıyor ama bazen doğrusu bu. Esneklik işte. 1998'deki turnuvada Zidane, Blank ya da Dözey olmadan nasıl bir kadro oluşturacağımı, hangi yedek oyuncuya kimin yerine görev vereceğimi falan kafamda önceden tasarlamıştım diyor hoca. Sonra anladım ki doğru yapmışım çünkü bir sürü şanssızlık yaşadım. Öyledir bu turnuva. Bir bakmışsın işler anında değişir. O nedenle mesela iyi başlamak çok önemlidir. Yani Fransa Senegal'e bir yenildi 2002'de. Dünya Kupası değişti. Son şampiyon Arjantin'de ilk maçında yenildi. Araplar hezimet bence. Ayrı hikaye ama şimdi Messi'nin yoksa sen yine de iyi başla yani. Carlos Bilardo'nun dediği gibi ilk maçı kaybederseniz ikinci maçta üstünüzdeki baskı berbat olacak. Ve bunu diyor 1990'da yakından şahit olduk diyor. Tabii artık grup üçüncülüğü de sizi üst tura taşıyabiliyor. Format değişti falan ama olsun biz bu genel kurallardan çok çıkmayalım. İyi başlayalım abi. Avustralya değişik bir takım. Bence bir savunma takımı. Bizi geride bekleyeceklerdir. Haliyle top daha çok bizde olur. Onların sahasında oynarız oyunu ve biraz sıkarlar bizi. O nedenle son hazırlık maçında olduğu gibi uzaktan duran top falan en kötü. Öyle işi bitirmemiz lazım. Ben rahatım. İlk maçtan da hemen olsun yani. Hani zaten yetenek konusunda şanslıyız. Hani bu tip turnuvalarda bireysel yetenek şart abi. Yani futbol gittikçe daha homojen hale geliyor ya. Bireysel yetenekler doğru kullanıldığında her kapıyı açmak mümkün. Diyor Scolari onun sözüydü ona göre. Hani ne diyor 94'ü kazanan Pereira? Takıma ilham kaynağı olacak, farklı yetenekler sergileyecek üst düzey bir oyuncunuz kesin olmalı diyor. Bütün şampiyonalarda böyle oyuncular vardı diyor. İşte Müller, Pele, Garincha, Romario, Ronaldo, Maradona, Messi. Bizde de işte Arda Güler, Kenan Yıldız değil mi? Globalleri saydım Taçan. Bizim takımdan niye saymadın falan derler. O yüzden. Ama sorarsan futbol severler. Tabii ki en ideali güzel insanlar, taktikle yeteneğin harmanlanması, bunu konuşmaya gerek var mı? Ama yaratılacak ortam en değerlisi. Bakın Zagallo'nun sözleri bu anlamda çok kritik. Niye Zagallo biliyorsunuz 58'de 62'de oyuncu olarak, 70'de hoca olarak, 94'te yardımcı hoca olarak Dünya Kupası kazanmış adam. Diyor ki Dünya Kupası'nı size kazandıracak bir sistem yoktur. Başarmayı arzulamanız, inanmanız gerekir. Artık takımlar birbirine çok benzeyen şablonlar kullanıyorlar zaten. Aralarındaki farkı yaratan yegane unsursa sahada oynarken bir farklılık yaratma konusunda gösterdikleri cesaret. Burada da şimdi bu sözü referans alırsak Allah için bizde sorun yok. İçeride şöyle sorun yok. Montella'yı oyuncular çok seviyor. Ona inanıyorlar. Bu önemli. Dışarıdaysa biz ilk kez bu kadar rahat bıraktık onları. Yani millet gerçekten inanıyor, güveniyor, seviyor bu milli takım yani. Az önce bakmayın siz böyle çatlak seslere laf sokuyorum ediyorum ama onları bayağı rahat gönderdik turnuvaya. Neler konuşuyorduk eskiden ben hatırlıyorum ya. Bir de tutturmasaydık hani ben de şarkı yapacağım. Neyse o kadar kusur kadı kızında da olur. Ya bak milli takımı şarkı ihtiyacı var mı Allah sen ya? Maçlara gitmiyorlar herhalde, milli maçlara gitmiyorlar. Baba benim 7 yaşında yeğenim Karan maçtan önce şarkıları bir dinledi. En son kurt gibi uluyordu neredeyse ya. Bir çıkıyor şey Kurtlar Vadisi, Cendere. Bir çıkıyor ve çırpınırdı Karadeniz işte efendim. Ne o? Ne o? Neydi o? Tuna Nehri'nde. Yani bir böyle editlik müzikler. Ya ben Avrupa Şampiyonası'na gittim, tribünde her maç ağladım ya. Bir koydu DJ, her köşesi cennettir falan. Çalıyor işte şey, yüksek yüksek tepe. Ya kına gecesi gelinle döndüm, nasıl ağlıyorum. Yani var var, konsantrasyon arttıracak müziğimiz var, rahat olun. Bu kadar endişelenmeyin babacığım. Yani nasıl 90 Dünya Kupası'nda diyor ya Ogen Taylor. Finale giderken babacığım barada bir şeyler içip halı sahaya gidiyormuşuz gibiydi diyor. Beckenbauer demiş ki ya buraya kadar geldiniz, artık kaybetseniz de önemli değil. Başarımızın diyor kilit noktalarından biri de bu rahat ortamdı, baskısız atmosferdi diyor. Rahat olun o yüzden. Rahat bırakalım, rahatta kalsınlar. Bu çocuklar bizim çocuklar. Biz ne istiyorsak aynısını istiyorlar. Hani 82 İtalya'nın kazanan hocası Barzotto diyor. Ama Barzotto diyor. Bir oyuncu için milli takıma seçilmek yeteneklerinin kabul görmesi anlamına gelir. Bunun yanında diyor oyuncuyu sadece kendi yetenekleri için değil ama diyor ülkesi için de mücadele ettiğini ona hatırlatmanız gerekir diyor. Bizde ona bile ihtiyaç yok. Herkes her şeyin farkında babacığım. O olsaydı, bu oynasaydı, bunları bırakalım. Milli takım yalnızca en iyi futbolcuların seçildiği bir yer değildir. Anlatan önce anlattık. Ya Lippi söylüyor bunu ya. Hatta ne diyor Taçam biliyor musun? Turnuvaya diyor, kazandığı turnuvaya en iyi oyuncuları götürdüğümden emin değilim diyor. Ama adam kazandı o Dünya Kupası'nı. Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden bu kadar referanslı konuştum ki inancım öyle hani hamasi sebeplere dayanmıyor. Vallahi kazanabiliriz ya. Aile ortamımız var. Hocamız iyi. Yetenekliyiz. Böyle sıcak hava, iklim değişik falan, belki değişik maçlar olur, sürprizler olur falan diye de hissettiriyor bana. Niye olmasın abi? Takım ruhumuz çok yüksek, hücum gücümüz zengin. Stoperlerimiz de biraz iyi bir turnuva geçirirse inşallah. Biz iyi bir geçiş takımıyız. Yani bakma, bu turnuvalarda iyi işler buralar. Geçiş oyununu iyi oynuyoruz özellikle. Bakın hücumdan savunmaya geçişte daha iyiyiz biz. Duran toplarımız iyi. Bu gruba baktığında Paraguay biraz zorlar bizi. Namussuzlar. İyi kapanıyorlar şimdi bak. Sıktıkça sıkarlar vallahi. Aslında Amerika'da zor. Ya zor grup biliyor musunuz? Yani başında söyleyeyim. Grubun başı zor. Çok dikkatli olmamız lazım. Pochettino çalışıyor, ayrı zor. Adamlar turnuvanın ev sahibi. Ayrı zor. Yani bir yandan atletik takım falan Amerika. Tempo yapabilen bir takım. Kafa çıkarırlar bize yani. Ama neyse ne. Yani artık bu saatten sonra geri dönmem. Söyledim. Dedim ki biz bu turnuvada şanslıyız arkadaş. Böyle gideceğiz. En azından ben bu inancı ortaya koyuyorum. Tamam mı? Yani ben bir şekilde o gaza geldim. Bir anda böyle saçımı falan saraya boyatmış bir Barış Alper imajıyla karşınıza çıkabilirim. Bu Dünya Kupası'nın böyle bir havası vardır. Başka hiçbir şeye benzemez. Hani ilk kez yaşayacak genç kardeşlerimiz için diyorum. 2002'de de yaptık çünkü. Şimdi bu arada saçlar falan hani bir şeyler düşünüyorlarmış. Bir sürpriz gelebilir ilk maçta, onu söyleyeyim. Tabii biz Mehmet Hasan abiyle milli takım kuaförüne Şenol'a gitmiştik. Selam olsun o güzel insana da, o anlatmıştı. Dur onu ben bulayım ya, arşivden bulayım vereyim, öyle bitirelim. Yani tamam, öyle bitirelim. Dünya Kupası başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim çocukların da şansı bol olsun.
1: Bizi 2026 Dünya Kupası'nda tıpkı 2022 gibi değişik saç modelleri bekleyecek mi?
2: Evet abi, onun hazırlığını biz 3-4 ay önceden yaptık.
0: Vallahi mi?
2: Konuştuk. Konuştuk. Çoğunun imajı belli.
0: Öyle mi?
2: Ama sürpriz. Büyük bombalar geliyor.
0: Değişiklikler geliyor yani.
2: Böyle var abi. Komple değişecek olan da var.
0: Hadi ya.
2: Tabii tabii. İsim vermiyorum.
0: Tamam, isim vermiyor.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl. Kuponunu yap. Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
4: Reklam bitti.
8: Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim Çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim Çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
1: Kim ne dedi?
2: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
3: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
2: Seninle ilk canlı yayınımız galiba Digi Futbol'da.
3: Aynen öyle oldu valla.
2: Herkese de izleyenlere özellikle yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı hatırlatalım.
3: Evet.
2: Fenerbahçe gündemini konuşacağız tabii çoğunlukla. Tekrardan hoş geldin abi.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk. İzleyenlerimize teşekkürler. Gayet iyi bir gidişatımız var Digi evet. Futbol'da. Umarım daha da iyi olacak. Bütün izleyenlerimize şimdiden tekrar teşekkür ederim.
2: Şunu da hatırlatayım, yayın boyunca hem sana hem Fenerbahçe gündemine dair soruları varsa izleyenlerimiz Süper Chat üzerinden iletirlerse onları da tek tek ekrana getireceğim, okuyacağım, sana soracağım. Onu da hatırlatmış olalım. Süper Chat üzerinden sorularınızı gönderebilirsiniz diyelim ve Fenerbahçe gündemiyle giriş yapalım. Abi, Fenerbahçe'de tabii ki gündem transfer gündemine döndü. Seçim gündemi bitti. Artık Başkan Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım ilk ne yapacak? Teknik direktör kim olacak? Birçok soru var. Dünkü açıklamalar var. Hepsi üzerinden gideceğiz ama istersen bir transferden başlamak isterim. Ben Fenerbahçe şu anda ne yapıyor? Transferde son durum ne? Taraftarın beklediği bu.
3: Evet, transferde son durum ne? Zaten özellikle Aziz Yıldırım'ın sürekli olarak dile getirdiği bir komite vardı biliyorsun. Ve bu komitenin başında Oğuz Çetin vardı. O da biliyorsun çok tartışılan bir isim oldu ve devam ediyor. Sonuçlara göre Oğuz Çetin iyiymiş, kötüymüş tartışması tekrar yapılacaktır. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle Aziz Yıldırım'ın altını çizdiği belli başlı konular vardı. Yani iyi bir takım var ama buralara eklemeler yapmak lazım. Ve Fenerbahçe ilk planda da özellikle Ete Patap gittiğini düşünürsek ne yaptı? Golcü konusunda Fenerbahçe öncelikle adımlarını attı ve devamında yapılacak transferlerle ilgili çalışmalarını yapıyor. Yani Fenerbahçe'nin elinde şu anda özellikle işte Oğuz Çetin'in önderliğinde ki başkan zaten onun, Aziz Yıldırım zaten onun tanımını, görev tanımını çizmişti. Hazırlıkları var. Bence listeler de hazır. Ve uzun süredir de bu arada onu da söyleyeyim. Hiç konuşmadık galiba biz bunu yayınlarda ama hani bu şey hikayesi vardı ya, hani seçim sırasında Aziz Yıldırım ne bileyim Ankara'ya gidiyor, işte evet, İzmir'e gidiyor, İstanbul'da birçok dernekte her gün Aziz Yıldırım'ın biliyorsun çeşitli toplantıları vardı. Diğer başkan adayı Hakan Safi'nin de aynı şekilde toplantıları vardı ve Aziz Yıldırım bütün bu toplantılarda, onu da altını çizeyim, bütün bu toplantıların içerisinde transfer görüşmelerini zaten yapıyor. Yani benim bildiğim en az 7-8 menajerle çeşitli oyuncular için görüşmelerini gerçekleştiriyor. Bu görüşmeler büyük çoğunlukla, yani nerede gerçekleşir diye sormadım ama büyük çoğunlukla Altunzade'deki ofisinde ya da onun gittiği bir yerlerde, bir yerde bir etkinlik sonrasında menajerlerle zaten transfer görüşmelerini Aziz Yıldırım gerçekleştiriyordu. Yani seçim zamanında Aziz Yıldırım'ın planlaması kesin olarak şuydu. Bir kadro kurulacak, o kadronun üzerine çalışmaları var ama Aziz Yıldırım sadece derneklere gidip kendi propagandasını yapmıyordu. Aynı zamanda o yoğunluğun içerisinde görüştüğü menajerler de vardı. Hatta onu da söyleyeyim. Mesela o toplantılara katılan bazı isimler de şunu söylüyorlardı. Şeye çok hakim, yani bu menajerlik dünyasına da çok hakim, ilişkileri çok derin. Bir de şöyle yapıyormuş bu arada Aziz Yıldırım. Mesela seninle konuştu ya, matematikte sağlama vardır ya, evet, onu her zaman yapan adam, yani detaycı bir adam. Transfer konusunda bir süredir zaten, yani Aziz Yıldırım şöyle, bence öncesi de vardır ama bildiğim tarafıyla Aziz Yıldırım başkan adayı olma kararı verdikten ve sahaya çıktığından itibaren zaten transfer görüşmelerinde menajerlerle birlikte yapıyordu Aziz Yıldırım. Kısa süre içerisinde transferler açıklanacaktır. Ama transfer dinamik bir mesele. Onun altını çizmek lazım. Çünkü bugün anlaştığın oyuncuyla yarın koşullar değişebilir. Mesela şunun altını özellikle çizeyim. Birkaç yayında da söyledim. Örneğin Cirasi konusu. Cirasi de
2: en durum... çok beklenen isim o çünkü.
3: Tamam, şöyle. Yani bir anlaşma var zaten. Hani bunu teyitlediğim için söylüyorum. Zaten çok uzun süredir de yazıldı. Yani herkes de bunu yazıyor. Yeni bir şey değil. Daha önceki yayınlarda da söyledim. Tekrar söyleyeyim. Oyuncu şunu bir istemiş ama, yani ben demiş imzayı atacağım ama hocayla da bir konuşmak istiyorum. Bence hocayla da konuştu. Konuştuğunu düşünüyorum.
2: Hoca belli.
3: Birazdan konuşuruz onda.
2: Tamam.
3: Dolayısıyla

0: Yani orada da bir ya son dakika bir şey olur mu bilemiyorum ama bu konuda yani golcüler konusunda zaten yoğun bir hazırlık vardı. Şeyi de söyleyeyim, onu da söyleyeyim. Yani bu Sörloth meselesi gündem dışında olan bir konu değil.
1: Çalışılıyor.
0: Sörloth'u ben sorduğum zaman şöyle bir bilgi edinmiştim. Yani evet, gündemde olan bir oyuncu ama Atletico Madrid o zaman şey demiş. Yani biz, pardon.
1: Sıkıntı yok abi.
0: Su vardı, o döküldü diye endişe ettim. Atletico Madrid o zaman şey diyor ya, kimle masaya oturacağız? Yani hangi sıfatla oturacağız haklı olarak?
1: Adamlar, seçim öncesinde değil mi?
0: Tabii ki. Adamlar haklı olarak bunu söylüyorlar. Yani buradan da şu noktaya gidiliyor aslında. Hani bu seçim öncesinde, şimdi bir örnekle hemen tamamlayalım. Yani geçen sene, pardon, 24'teki seçimlerde Aziz Yıldırım Mourinho ismini ortaya koydu. Ali Koç gitti, o işi çözdü ve seçimde bir adım öne geçti. Hani ondan bağımsız seçime girerken de imza yetkin yoksa transfer yapmak çok zor.
1: Tabii.
0: Yani kulüple gideceksin, oturacaksın, hangi sıfatla, yani ön bir şey yaparsın, gidersin kulüple görüşürsün, kulüp der ki ben bu parayı istiyorum, bitti gitti, bir daha peki pazarlık şansın var mı, en fazla %5 düşerim, %10 düşerim, başka yani 5 dakikada bitecek bir görüşme. Devamı çünkü bambaşka bir hikaye. İçeriye girdikten sonra işin maliyeti vesaire. Dolayısıyla Sörloth konusunda onu biliyorum yani. Bir gündem de var. Belki de hala gündemdedir. Ben gündemde olduğunu düşünüyorum. Yani o değerlendirmeleri mutlaka yapacaklardır. Ama Atletico Madrid o zaman bunu söylüyor. Yani biz tamam görüşelim de yani ortada resmi bir görev yok. Dolayısıyla resmi bir görev olmayınca konuştuklarımızın hepsi boşa düşüyor. Boşta kalıyor. Bu da kulüp ciddiyetiyle alakalı bir şey. Bu işler böyledir. Yani ciddi bir iş yapıyorsan eğer resmiyete bakarsın, imzaya bakarsın, yetkiye bakarsın. Bunlar var mı yok mu? Yoksa eyvallah dersin. Yani olsun öyle gelin dersin. Bu konuda durumu Vedat Muriç ile ilgili olarak da zaten
1: o bitti herhalde abi zaten.
0: Bitti,
1: Vedat
0: bitti.
1: Muriç bitti. Vedat Muriç hayırlı olsun. Bence çok yararlı bir transfer, biliyor musun? Ben gerçekten istediğim bir oyuncuydu Vedat Muriç.
0: Yani genel kamuoyunda da şey gördü zaten Vedat Muriç. Ha şeyi söyleyeyim ya, Vedat Muriç ile ilgili bu arada bir bilgi vereyim. Onu söyleyeyim Vedat Muriç ile ilgili. Amerika'da MLS'de Orlando diye bir takım var mı?
1: Var, evet.
0: Var mı?
1: Var var. Ha,
0: Vedat Muriç ile ilgili şöyle olmuş. Bu takım çocuğu istemiş. Orlando istemiş.
1: Orlando şeyi. City.
0: Orlando City. Vedat Muriç. Bunu da ben dün öğrendim. Vedat Muriç'i istemiş. Yıllık da 10 milyon euro vermişler şeye, Vedat Muriç'e. Hı-hı. Gel bizde oyna diye. Ama Vedat Muriç tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmış. Hatta şöyle şeyler dönüyor. Vedat Muriç'e Fenerbahçe yani 10 milyonu reddediyorsa kaç paraya Fenerbahçe'ye gelecek? 6 diyen var, 7 diyen var. Bir taraftan da diyorlar ki ya Aziz Yıldırım öyle 7 milyon euroyu falan kolay kolay vermez. Oturur konuşur. Hı-hı. Belli koşullar, belli şeyler koyar. Ne derler ona? Etaplar koyar. Ama oraya gidiyormuş. Bak bu net bilgi. Dün de öğrendiğim bir şeydi. Onu da söyleyeyim. Yani bir sohbet sırasında onun menajeri üzerinden edindiğim, menajerinin anlattığı yani o transfer sürecinde olan birisinin aktardığı bir bilgiyi aktarayım. Orlando'ya gidiyormuş ama orada Fenerbahçe devreye giriyor ve bu transferi gerçekleştiriyorlar. Şimdi bu aynı zamanda işte bu planlamanın bir sonucu. Bak yine söylüyorum, hani planlamanın bir sonucu diyorum. Neden planlamanın bir sonucu diyorum Muzaffer? Çünkü yani neden, hani ben gece yattım, gece rüyamda Vedat Muriç'i gördüm, kafamda planladım. Bu arada hazırlarım. Bu nitelikte bir insan yani karar verebilir, oyuncuya karar verebilir. Geçmişte çünkü bir sürü transfer yapmış ve oyundan anlayan bir adamdan bahsediyoruz. Bu Ederson'la ilgili hatırlıyor musun? Bilmiyorum izledin mi? Now Spor'a çıkmıştı. İzledim, orada çok güzel bir şey anlattı ya Aziz Yıldırım, aslında çok detaylı, hakikaten çok basit anlattı. Dedi ki ya dedi şimdi takımlar dedi oyuna başlarken dedi sağa veriyor, sağa oluyor. Yani topa sahip olmak için baştan başlıyorlar, en başından başlıyorlar. Mesela dedi bu adamın ayakları çok iyi yani o. Gerçekten de öyle böyle 40-50 metre, 60-70 metre çat diye nokta atışı pas yapıyor. Bırakın dedi adam oraya atsın dedi. Bu da bir yorumdur, tartışılır. Doğru diyen olur, yanlış diyen olur. Yani bu aslında adamın işin içerisinde ne kadar olduğunu gösteriyor. Vedat işi tamam. Özetle onu söyleyeyim. Yani birinci ağızdan olduğunu da söyleyeyim. Vedat'la anlaştık. Vedat tamam ama Cirasi konusunda dediğim gibi. Yani ben orada bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Fenerbahçe'de oynayacaktır bu oyuncu. Ama oyuncuyla şeyle 4 yıllık bir kontrat olacak. Şeyle bir görüşmek istiyormuş. Adam da
1: haklı olarak abi, sonuçta hoca yani beni nasıl düşünüyor?
0: Ben nasıl bir takıma geleceğim?
1: Tabii.
0: Pozisyonum ne olacak? Nasıl oynanacak?
1: Oyun planı nasıl olacak?
0: Gibi birçok detay var. Ama hani ikisinde işin zaten çok uzun süredir konuşuyor olduğunu söyleyeyim. Ya, ha şeyi söyle de söyleyeyim abi. Bak bunu da söyleyeyim. Şöyle bir durum da var. Ben bu arada tabii Aziz Yıldırım başkan oldu. Ne zaman? Pazar günü. Pazar akşamı. Bugün Cuma. Ben bugün hocanın falan açıklanmasını bekliyordum. Şimdi gidildi. Mazbata alındı. Orada bir yoğunluk var. Görev dağılımı yapılacak. Transferle ilgili çalışmalar var. Ama şunu da altını çizeyim. Transfer konusunda şey çıkmıyor dışarıya. Böyle bilgi sızması çok zor.
1: Sıkı çalışıyorlar.
0: Yani yeni bir şey yok. Yeni bir detay yok konusu. Yani yeni bir detay yok derken isimlerle ilgili çok şey konuşulabilir. Mesela Sörlot'u söyledim. Sormuştum çünkü. Doğrudan Aziz Yıldırım'a sormadım ben bunu. Sörlot'u sormamıştım ama Sörlot konusunu çünkü bir süredir gündemde olduğunu biliyordum. Kulübü o zaman yani şey yapın ondan sonra göreve gelin. Resmiyete kavuşsun ondan sonra görüşelim dediklerini biliyorum ama şimdi gidip Fenerbahçe hani o görüşmeyi yapıyor mu? Orada son durum ne? Onlarla ilgili biraz daha beklememiz
1: Sherlock
0: lazım.
1: Sherlock kısmına sence şöyle mi bakıyor Aziz Yıldırım yönetim? Yani Jurassic olursa da Sherlock'un peşinde devam ederler mi sence? Yoksa Jurassic transferi tam anlamıyla gerçekleşirse
0: vallahi Muzaffer,
1: Sherlock'tan
0: şöyle,
1: vazgeçilir mi?
0: Muzaffer şöyle bu işin şimdi bazı arkadaşlarımız var bu hani bu analizleri iyi yapıyorlar. Evet. Ben o tarafta değilim. Hı-hı. Yani o işlerden de anlayan insan değilim. Yani ikisi birlikte oynar, üçü oynamaz, öyle olur, böyle olur, şu sistem olur, bu sistem olur. Bunlara hakim insan değilim. Bilmediğim bir konuda hakkında böyle oyuncu öyle olursa böyle yorumlanır, böyle yaparlar diye değil. Ben var olan bilgileri aktarıyorum. O analizleri mutlaka yapmışlardır. Ona göre hareket ettiklerini biliyorum.
1: Peki şimdi şu anda anlıkta da 2000 kişiyiz.
0: Teşekkürler izleyenlerimize.
1: Süper chat geliyor. Onların da hepsini ekrana getireceğim. Hatta bir ufaktan getireyim. Sonra
0: olur,
1: konularımıza
0: ara
1: devam.
0: Çıkalım.
1: Aynen.
0: Eskide sonra, gitmemiş oluruz.
1: Sona saklamayalım. Ahmet Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sonrasında da bir yorum atmış. Gördüğüm en dobra, en objektif gazeteci Sayın Aydın Cingöz. Teşekkür ederim. Sizce Aziz Yıldırım ile tekrar 2000'li döneme girer mi Fenerbahçe demiş.
0: Girer. Şöyle bak o günün koşullarında sen kaçlıydın?
1: 96.
0: 96'sın bebektin yani o zamanlarda. Şimdi ben 84'lüyüm. Dolayısıyla o yılları çok iyi hatırlıyorum. Hikaye şu. Ve bu arada Aziz Yıldırım'ın seçilmesinde ben bunu çok defa da konuştuk. Seninle de konuşmuş olabiliriz. Evet. Aziz Yıldırım'ın seçilmesinde referansları yani Aziz Yıldırım'ın geçmişi çağırıyordu. İnsanlar da geldi Aziz Yıldırım'a oy verdi. Şimdi ben o yılları hatırlıyorum. Bak o yıllar ve o takım yani o Galatasaray takımı Hacı Popescu'yu çıkar. Tafarel'i çıkar. Onun yerine Rüştü vardı. Hacı'nın yerine Yıldıray Baştürk vardı. Savunmada da Popescu'nun yanında kim vardı? Alpay Özalan vardı galiba. Aston Villa oynuyordu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O takım gitti dünya üçüncüsü oldu. Yani öyle bir takımdı Galatasaray takımı. 2000'de Galatasaray Avrupa şampiyonu olmuş. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş. Bir de Avrupa şampiyonu olmuş. Devamında o meşhur Real Madrid var ya. Şey, Real Madrid, Real Madrid'ken gitmiş. Real Madrid'i yenmiş ve Süper Kupayı almış. Yani Galatasaray o yıllarda muazzam işler yapıyordu Avrupa'da. Ve Aziz Yıldırım geldiğinde böyle bir Galatasaray'la baş etti. Ve baş ederken de ne oldu? Galatasaray'la kafa kafaya geldi. Yeni bir stat yaptı. Şampiyonluk sayılarını almaya başladı. Yıldızları getirmeye başladı. Kurumsallaşmayı başlattı. Hep söylüyorum belki çok tekrar olacak ama 2005 yılında Ergün Gürsoy şunu demişti Galatasaray eski ikinci başkanı. Kardeşim Fenerbahçe bizi geçti. O günlerde çok acayip bir tartışma başlatmıştı. Bu değerlidir. Önce tespit yaparsın sonra sorunun çözümüne doğru gidersin. Şimdi burada mesele şu. Fenerbahçe'nin bu yıl alacağı bir şampiyonluk Fenerbahçe'nin geleceği açısından çok belirleyici olacaktır. Aziz Yıldırım iyi bir yönetici. Aziz Yıldırım iyi bir planlayıcı. Kurt bir adamdan bahsediyoruz. Yani Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı ama geriye dönük mesela Murat Aşık'ın babası Metin Aşık'la birlikte yönetici o yıllarda.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'nin içerisinde Aziz Yıldırım 40 yıldır var. 40 yıldır bu oyunun ve futbolun içerisinde. Ne yapacağını biliyor, ne yapmayacağını bilmiyor. Özellikle Aziz Yıldırım için mesele burada zaman konusu. Yani Aziz Yıldırım'ın bir yılda bak şampiyon olduktan sonraki hikaye bambaşka bir şey ama bence şunu göreceğiz. Daha dirençli, daha isteyen, daha doğru adımlar atan, daha kavga eden bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım kafası mesela Aziz Yıldırım'ın kafası neye basıyor? Bunlara basıyor mesela. Bunu istiyor. O istediği şeyi o takımına yansıtabilen bir adamdan bahsediyoruz. Niye ben bunu söylüyorum? Geçmişin referansı bize zaten bunu veriyor. Dolayısıyla o yıllara dönebilmesi için Fenerbahçe'nin bir kere şampiyon olması lazım. Bak Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin ben iyi bir Aziz Yıldırım'ın bu sene futbol adına

0: iyi bir yapı kuracağını düşünüyorum. Şampiyon olamazsa o yapının devamında gelecek olan başkanlar tarafından doğru şekilde kullanılması halinde kısa süre içerisinde başarı geleceğini de düşünüyorum. Ama burada şampiyonluk konusu önemli. Şampiyon olursa Aziz Yıldırım devam eder ve bu 2000'li yıllardaki Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yakalama hikayesi, denkleme meselesine doğru adım atacağını düşünüyorum. Ama şunu da altını çizmek lazım. Galatasaray o yıllardan ders çıkarmış bir takım. Hem de onun da altını özellikle çizelim. O günün koşullarıyla bugünün koşulları aynı değil. Kaynaklar çok daha var ve Galatasaray daha böyle geniş kaynaklara artık ulaşabildi. Her açıdan Galatasaray'a ulaşabildi. Burada bir beceri de var. Yani onun da altını çizmek lazım. Fenerbahçe'nin özellikle Aziz Yıldırım'la birlikte önümüzdeki 3-5 yılını bana sorsan nasıl yorumlar? Yani 3 yıllık gelseydi eğer burada daha böyle çerçevesini çizebileceğimiz konular olabilirdi. Yine de belli konularda çizdiğimi düşünüyorum. Ama bu yıl önemli. Yani bu yıl şampiyonluk alırsa Fenerbahçe devamını çok daha güçlü getirir. Ve zaten temel kafada şu Aziz Yıldırım'da. Bundan da hiç vazgeçmiyor bu arada Aziz Yıldırım. Onu da söyleyeyim. Ben kendisiyle çok da başkan olduktan sonra çok kısa süre bir konuştum. Orada ilk sözü de zaten Aziz Yıldırım şu.
1: Ne dedi?
0: Şampiyonluk. Şampiyonluk. Şampiyonluk. Şampiyonluk içinde bir olmak, birlik olmak, beraber olmak. Bu çok önemli. Biz bunları başaracağız. Yani kafasında Aziz Yıldırım temel mesele şampiyonluk. Oynadığı nokta orası. Çünkü o da biliyor. O da biliyor derken aslında şunun altını çizelim. Yani kendi kariyeri, tabii ki her insan kendi kariyerini önemser. Risk almak da liderlerin işidir ve bunu da yapıyor. Aziz Yıldırım bunu şu açıdan özellikle vurguluyor. Yani ben şampiyon olursa devam etme şansım şampiyonluğa bağlı gibi bir düşünce içerisinde olduğunu düşünmüyorum.
1: Derdi o değil yani.
0: Bunu da söylüyor zaten. Ne olur bir sene olmadı bırakır ve Aziz Yıldırım der. Yapamadım der. Der. Kendisinde anlatır. Zaten bırakıp gider meselesinde de şöyle... zaten seçime gidecek ve devamında şampiyon yapamadı. Yeni bir seçim oldu. Zaten Fenerbahçe'de bir seçim olacak.
1: Olağan
0: kongre
1: seçim
0: var, üyesi evet. Başka bir aday seçimine zaten gitmek zorunda kalacaktır. Burada konu Aziz Yıldırım'ın bakış açısı da bu zaten. Yani bir şampiyonluk demek Fenerbahçe'nin yeniden ayağa kalkışı ve yeniden güçlü bir şekilde yürümesini beraberinde getirecektir diye yorumluyor.
1: Bence Aziz Yıldırım tarafında abi Fenerbahçe kamuoyunda şöyle ikiye ayrılan bir kesim olduğunu düşünüyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ı son 4 yılıyla değerlendirenler ve işte daha çok 2000'li yıllarıyla değerlendirenler olarak
0: toplam değerlendirmek, bence. Toplam değerlendirmek gerekiyor. Toplam değerlendirmek gerekiyor. Çünkü eğer toplam bir değerlendirme yapmazsan yanlı olursun.
1: Abi.
0: Yanlı olursun. Ama 2011 sonrası hikayede başka bir hikaye. Yani orada şunu yok sayamayız. Yani siz büyük bir badire atlatırsanız eğer. Şimdi bak bu iş şöyle de büyük bir badire atlatırsanız eğer. Önce badireden sonra bir kendinizi toplamaya çalışırsınız. Bu bir zaman meselesidir. Ve badire atlatmışsınız ama o badirenin depremi artçıları devam ediyor. Yani size karşı basınç var. Arkada işler dönmeye devam ediyor bir taraftan. Ve diğer yandan böyle bir rekabette yani futbol rekabetinde ne oluyor? Şu oluyor. Siz aşağıya doğru futbolda böyle değil midir? Yani rekabet nedir? Birileri aşağıya doğru giderken birileri yükselir. Çok normaldir bu. Özellikle Galatasaray'ın ağırlığını koyduğu yıllarda yeniden bu dönemlere denk geliyor. Çünkü Fenerbahçe'nin o badireden sonra düşmeye başlaması Galatasaray'ın beraberinde yükselişini getiriyor. Burada bir şey ima etmiyorum ha. Böyle bir ima falan yok. Bu hayattır, normaldir bu yani. Şimdi biz aynı işi yapıyoruz seninle.
1: Evet.
0: Aynı koşullarda çalışıyoruz. Aynı rekabet içerisindeyiz. Sen cezaevine giriyorsun bir yıl boyunca bir olaydan ötürü. Sonra çıktığında senle ben aynı yerde olmayız ki.
1: Doğal olur.
0: Bir noktada ben daha güçlenmiş bir şekilde senin karşında olurum. Sonra sen çıkıp tekrar benle o rekabeti yapabilirsin ama Aziz Yıldırım'ın döneminde Aziz Yıldırım'ı 2011 öncesi değerlendirmek, ondan sonra işte son 4 yılını değerlendirmek. Yani toplam değerlendirme daha adil olur. Çünkü öteki türlü bu sefer yanlı bir değerlendirme olur. Yani sadece 11'e kadar olan kısmı değerlendirdin. O başka bir hikaye. 11'den sonraki meseleyi değerlendirdin. O başka bir hikaye. Toplam değerlendirmek lazım ve olgulara bakarak değerlendirmek lazım.
1: Peki. Süper chatlere devam edelim. Emre Bey demiş ki Aydın abi merhabalar. Açıkçası taraftarların Aykut Kocaman düşmanlığına bir türlü anlam veremiyorum. Aykut hocamın 3 Temmuz'da yaptıklarını unutmamak gerek diye düşünüyorum. İyi yayınlar abi. Seviliyorsun. İstersen bu süper chat hem biraz ekranda kalsın hem de diğer konumuza geçmiş olalım.
0: Geçelim.
1: Süper chat özelinden. Teknik direktör konusu. Fenerbahçe

0: Dün bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamayı şimdi uzun uzadıya okuyayım mı? Okumamı ister misin?
1: Olur.
0: Bir saniye. Hemen onu da okuyayım, aktarayım. Şimdi Fenerbahçe yaptığı açıklamada diyor ki kamuoyuna duyuru, son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup yönetim kurulumuz hali hazırda hiçbir teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır diye bir açıklama yaptı.
2: Kim açıklama yapar?
0: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım yapıyor bu açıklamayı.
2: Ben diyorum. Yani.
0: Evet,
2: diyorum.
0: Kendisi söylüyor ve tabii bu açıklama...
2: Yani Fenerbahçe demiyor. Diyor ki ben diyorum kardeşim.
0: Evet.
2: Şimdi bu...
0: Buradan da tabii konu doğal şimdi olarak
2: Aziz
0: Yıldırım iletişimi geldi.
2: Böyle. Geldi ama onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım iletişimi böyle. Eskiden de Fenerbahçe Başkanı'yken Aziz Yıldırım.
0: Evet.
2: 2018'e kadar olan süreçte ben gazeteci olarak yine işim aynı işi yapmaya devam ediyordum. Bir şey olduğunda çıkar ve Fenerbahçe açıklama yapardı. Aziz Yıldırım diyor ki bu durum budur diyor. Bak anlaştık görüşmedik demiyor. Anlaşmadık diyor. Şimdi olay şu. Fenerbahçe yönetimi salı günü müydü mazbatayı aldı? Çarşamba mıydı? Salı mıydı? Salı mıydı? Peki mazbatayı aldılar. Henüz Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapılmadı. Detaylı yönetim kurulu...
0: Çarşambaymış.
2: Çarşamba. Abi. Peki. Yönetim kurulu henüz görev dağılımını yapmadı. Bu bir süreç. Yani 3-5 günlük bir süreç. Artık hani o nasıl işliyor onu bilmiyorum. Hı hı. Ve burada özellikle şu söylendi. Yani Aziz Yıldırım da bunu zaten söylüyordu. Söyledi de. Oturacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte konuşacağız. Aykut Kocaman mı olsun? İsmail Kartal mı olsun? Nur Şahin mi olsun? Efendime söyleyeyim ne var abi Montella mı olsun neyse artık yani isim işte evet. Jesus mu olsun adaylar var oturacağız bu adaylarla ilgili biz değerlendirmemizi yapacağız. Herkesin gönlünden geçen de bir isim var yani bir yöneticinin ismi gönlünden geçen Nuri Şahin'dir bir başka yöneticinin gönlünden geçen İsmail Kartal'dır bir başka yöneticinin gönlünden geçen Aykut Kocaman'dır Aziz Yıldırım'ın gönlünden geçen Aykut Kocaman'dır şimdi buralarda zaten şey yapıyor. Fenerbahçe yönetimi görüş bildiriyor. Hı. Görüşlerini bildiriyorlar. Zaman zaman da kamuoyuyla bunları paylaştıklarını düşünüyorum. Burada görüşmedik demiyor. Diyor ki yani burada şu anda şöyle bir durum var. Biz anlaştı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'dır. Bence de Aykut Kocaman olacak. Bak söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Ama henüz resmi açıklama var mı? Yok. Şimdi herkes diyor ki doğal olarak. Peki kardeşim niye böyle bir açıklama yapıyor? Doğru mu? Bence de yani ben de dün düşündüm niye böyle bir açıklama yapıyor
0: ben başka bir hoca gelecek herhalde dedim yani
2: ben Aykut Kocaman'ın favori olduğunu düşünüyorum hatta cumaya kadar yani bugün Fenerbahçe'nin hocasını açıklayacağını düşünüyordum belki de açıklar yani biz şimdi yayındayız belki yayın
0: İnşallah
2: sırasında
0: yayın
2: gelir
0: sırasında açık.
2: Belki sonrasında açıklar ama çok uzamayacaktır bu iş Aykut Kocaman'ın açıklaması çok uzamayacaktır ama şöyle bir durum var bence yılların kurdu Aziz Yıldırım bence hikaye şu ya diyor şimdi ben ne dedim ya bir yönetimi var mı Aziz Yıldırım'ın var bu yönetim kurulu toplantısında demek ki henüz hoca konusu ya da çünkü daha net böyle geniş katılım toplantı yapılmadı belki de bugün yapılacak daha henüz bu konuda mutabakat olmadı mutabakat ya da oylama olmadı nedir o oylama isimler geldi Nur Şahin eller kaldırıldı. Aykut Kocaman eller kaldırıldı. Günün sonunda kulüplerde kararları son kararı başkan verir. Sıfatı zaten başkan. Yani tabii. Başkan kararlarıyla yürütür. Hep öyledir bu arada onu da söyleyeyim. Yani dünyanın her yerinde öyledir. Günün sonunda kararı başkan verir. Her konuda da öyledir yani. Tamam mı abi? Bir şey olur gelir en son der ki bu böyle olacak o şekilde hareket eder. Siyasette de böyledir yani. Hayat böyle anlatıldığı kadar da değildir yani. Demokrasi vardır ama son kararı da demokrasinin başındaki verir. Tamam kimse yani o işin başındaki. Ama bence işte bu yılların kurdu meselesi şöyle. Şimdi bu yönetim kurulu seçildi mi? Seçildi. Aziz Yıldırım başkanlığında seçildi mi? Seçildiler. Şimdi bu toplantıda nihai karar çıkmadan, nihai oylama yapılmadan belki de 15 yöneticinin 10 tanesi Aykut Kocaman'ı istiyor. Belki de diyorum. Tamam. 4 tanesi de başka bir isim istiyor. Bir tanesi de başka bir isim istiyor diyelim. Şimdi dışarıya Aykut Kocaman'la anlaşıldı bilgisi bir şekilde sürekli bu konuşuluyor. Bak bence de Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman olacaktır. Ama bu toplantıyı, nihai oylamayı ve kararı vermeden şimdi bunların bu kadar konuşulmasından Aziz Yıldırım rahatsız olur. Yılların kurdu diyorum, neden rahatsız olur? Diyelim ki şöyle, Fenerbahçe yönetimi göreve başladı. Ondan sonra işler pek gitmedi. Aykut Kocaman'la, hocayla 15. hafta, 14. hafta yollar ayrıldı. Bir de yönetici istifa etti mesela diyelim ki. Ve o yönetici çıktı, dedi ki biz zaten bunu başkana söylemiştik. Bizim haberimiz olmadan, oylamayı yapmadan Aykut Kocaman'la anlaştı. Ve bu işi
0: bu noktaya getirdi.
2: Derse ne olur?
0: Kaos olur tabii. Aziz Yıldırım'a döner.
2: Geçiyor. O zaman diyecek ki Aziz Yıldırım, kardeşim ben yönetim kurulunu topladım. Herkesin görüşünü aldım. Son karar sonuç itibariyle benim, o sorumluluğu ben alıyorum. Ama ben bunu, bu kararı alırken de kimseye sormadan, oylamayı yapmadan, kendi içimizde konuşmadan ben bunu yapmadım. Şahitlerim de bunlar der ve bu konuda da kapatır.
0: Peki bu süreç Aykut Hoca'yı sence yıpratmadı mı?
2: Yıpratmaz.
0: Niye yıpratmasın abi? Yani sürekli konuşulan bir Aykut Kocaman ismi var.
2: Zaten yıpranacağı kadar yıprandı.
0: Aykut Kocaman'ın kaybettirecek denilenler var, tepkiler var ve hala da işte bir de üstüne dünkü açıklam var. Şimdi Aykut Hoca da kendi kendine ya alt tarafa hani bu işlerin bu noktaya gelmesinden rahatsız olup belki
2: başboşluğu biraz alsana ya, çok bence başboşluğu var.
0: İşte sen sürekli eğilip kalkıp yani o süreçte Aykut Hoca da belki
2: zaten yıpranacağı kadar yıprandı ama Aykut Hoca da bu işin siyasetini bilen adamlardandır. Ben yıpranacağı kadar yıprandığını düşünüyorum. Dolayısıyla burada Aykut Kocaman şöyle ister istemez. Bu seçim döneminde olmuştu ya. Bak açıklayamıyor, korkuyor. Açıklasa seçimi kazanamaz.
0: Böyle
2: herkes Aziz Yıldırım'ın birinci adayının bence Aykut Kocaman olduğunu biliyordu. Gitti 17 bin insanda oy verdi. Sen Aykut Kocaman'ı aynı zamanda başkan getirebilirsin. Ya da bizim oylarımız aynı zamanda Aykut Kocaman'a diye. Zaten şu ortaya çıktı. Galiba bunu Barış Göktürk demişti. Biz Fenerbahçe'ye hoca seçmiyoruz, başkan seçiyoruz diye Fenerbahçe Kongresi öyle baktı.
0: Evet.
2: Belki de hani o hoca seçilme meselesi olsaydı o 17 bin insan başka türlü karar verebilir miydi? Verebilirdi. Ama aynı zamanda Aykut Kocaman konusunda da bir şeydir bu. Fenerbahçe'ye verilmiş, Aziz Yıldırım'a verilmiş bence bir yetkidir. Aykut Kocaman zaten bugüne kadar yıpratıldı. Zaten bugün Aykut Kocaman'ın bu kadar tartışılmasının nedeni de bu yıpratılma değil mi zaten kardeşim? Ha burada hocanın kendi payı da var. Yani Aykut Kocaman'ın kendi payı da var. Şu açıdan kendi payı var. Şimdi bir insan, bak bir yanlış varsa bu düzeltilmeli. Bir yanlış varsa bu düzeltilmeli. Ben buna değer veriyorum. Bu onu ciddiye alma, buna muhatap alma falan filan meselesi değildir. Ne olursa olsun samimiyet şudur. Bir yanlış varsa insan o yanlışı düzeltmeli. Yanlış bir algı varsa düzeltmeli. Çünkü döner, birikir senin önüne gelir. Şimdi bu Aykut Kocaman meselesinde istersen şöyle bakalım Aykut Kocaman meselesine. Bak yine söylüyorum ben bu arada dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Otururlar, konuşurlar, belki de anlaşamazlar.
0: Bilemeyiz.
2: Son dakika bir
0: olabilir
2: kriz çıkabilir.
0: Abi,
2: o da olabilir. Bir taraftan onun da önüne geçmiş oluyor bence Aziz Yıldırım. Şimdi Aykut Kocaman konusunda vaziyet şudur bence. Mesele şudur Muzaffer. Onun altını çizeyim. Aykut Kocaman konusunda neden Aykut Kocaman neden gelmemeli diyenler bunu anlatmalı. Yani neden Aykut Kocaman'ın olmaması gerektiğini anlatmalılar. Şimdi bana bir şey söyle mesela, neden sen de mesela Aykut Kocaman'a karşı şeysin, olumsuzsun diye biliyorum. Nedir abi mesela?
0: Yani ben şöyle bakıyorum öyle abi olaya.
2: Bir cümle söyle. Niye?
0: Son 5 yılında ne yaptığını bilmiyorum Aykut Kocaman'ın ve eski referansına güvenerek sadece Fenerbahçe'nin kritik sürecinde Fenerbahçe'nin başına gelmesi bana riskli bir durummuş gibi geliyor.
2: Şimdi son 5 yılında çalışıp da Fenerbahçe'ye göreve gelenler, yani bazen hani işte Mourinho geldi, olmadı.
0: Olmadı.
2: Bunu da söyleyeyim, ben bir gün bunu Aykut Kocaman'a sormuştum. Ya bu çok konuşuluyor diye, ne diyorsunuz diye. Hoca da şey demiş, futbol unutulmaz ki.
0: Ama değişir abi futbol.
2: Ben değişimi takip etmiyorum demedi. Futbol unutulmaz dedi ve teknik direktörlük kavramını da daha geniş çerçevede anlatmıştı. Kendisi belki çıkıp bunları anlatabilir. Bu arada bu futbol unutulmaz muhabbetin de böyle yakın zamanda olan bir şey değildi, onu da söyleyeyim. Bir sene önce falan bir yerde karşılaşmıştık. O zaman tam olarak da konu böyle gelişmişti. Yani şöyle, hani bu kadar dışarıda kalıyorsunuz, bu nasıl etkiler diye dışarıda kalmanın sizi geri götüreceği anlamına gelmez. Futbol zaten unutulmaz. Bu tamamen sizin reaksiyonlarınızla alakalı bir şey. Bir taraftan mesela geçen dün biz Sky Spor'da bir yayın yaptık. Ozan
0: evet,
2: Balaban.
0: Güzel bir yayın
2: oldu. Selahattin Baki. Onur da vardı. Orada mesela Ozan Balaban anlattı.

0: Hoca mesela ya kalkıp ben şu maçlara gidiyorum, bu maçlara gidiyorum falan filan dememişti o zaman. Ya da hiç birkaç kez son dönemde karşılaştığımızda da herhangi bir şekilde ben şu maçlara gidiyorum, şöyle yapıyorum, böyle takip ediyorum falan filan dememişti. O zaman Balaban mesela yayında anlat dedi ki sürekli bir yerlere gidiyor, maç izliyor, takip ediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bu arada bunun sonuçlarını göreceğiz gelirse. Yani
1: tabii.
0: Bunu yapıyormuş, yapmıyor muymuş? Ama bence Aykut Kocaman'ın hatası şu, onu söylüyorum yani. Yani böyle bir dünya olduğu için abi, tamam mı?
1: Tabii.
0: Böyle bir dünya olduğu için bu dünyaya göre o zaman siz belli başlı vurguları yapmanız lazım.
1: Katılıyorum.
0: Çıkın anlatın mesela. Ve hocanın ben değiştiğini düşünüyorum. Ben bu durumda hocanın değiştiğini düşünüyorum. Ben buraları bir anlatmalıyım. Bu benim eksiğim. Aynı zamanda noktasına geldiğini düşünüyorum. Yapar yapmaz. Bu başka bir
1: davet
0: şey.
1: Davet edelim buraya hocayı. Anlatsın bunu.
0: Yok artık bu arada gelmez.
1: Dici futbol
0: söyleyeyim.
1: Ekranlarından
0: ben çok
1: anlatsın.
0: Zorladım. Ben çok zorladım hocayı. Hatta böyle bir kafasında karıştırdım. Bir cinlik yaptım. Dedim ki sadece cin gözlük yapan ben değilim dedim. Hocam seninle röportaj yapmak istiyorum. Bir gün bir şey olmuştu da tam şimdi hatırlayamadım. Ne olmuştu ya?
1: Hoca orada savunma mı yaptı sana?
0: Ne?
1: Savunma mı yaptı orada sana?
0: Yok savunma değil ya. Hayır şöyle. Dedim ki ya ben bunu yapmak istiyorum. Bu röportajı yapmak istiyorum. Hatta bana dedi ki ya bir kafamı da karıştırdım falan dedi. Sonra iki gün sonra aradı. Dedi ki yok dedi. O zaman dedim karışmamış hocam kafa. Yok dedi kafa karıştı ama şu an dedi ben dedi çıkıp konuşsam dedi herkese bir şey olacak dedi. Bunu herkes çok farklı yorumlayacak. Buralarda da nezaket gösteren bir insan. Hatta ben şey demiştim bak bu kadar daha çıkarım. Bu konu artık bu kadar konuşuluyor. Ya dedim ki hocam dedim yani bazı şeyleri mesela anlatmanızda fayda var. Şimdi ben mesela Aykut Kocaman'la ilgili o da şey demişti ya ben hani böyle insan değilim yani ben geldim 60 küsür yaşına kalkıp da hani bende olmayan bir şey gerçekten de insan çok zorlanır biliyor musun yani mesela ben kendimi anlatmayı seven insan değilimdir öyle yaptım böyle yaptım yani yeri gelirse bir şey söylersin de öteki türlü mesela sıkılırım
1: kimisi çok
0: seviyor yani sen beni mesela tanırsın yıllardır ben mesela birisi bana övgüyle bahsettiği zaman da utanırım mesela. Onu çok devam ettirmek istemem. Sağ ol eksik olmasın. Denk de geliyorum. Genel şeyden bahsediyorum. Bir insanda bir şey varsa vardır. Bak hani zorla ona yapıştıramazsın. O öyle olsun isteyemez. Olmaz yani. Bazı şeyler çıkmaz. Sonra şey demişti. Ben hani bunu anlatamam. Ben de dedim ki o zaman hocam mesela bunu çıkıp söyleyeyim mesela. Ya ben böyle insan değil. Yani ben bunları anlatamam. Utanırım ben böyle kendine ilgili bir şey anlatmaktan. Yani bu da bir şeydir. Açıklama meselesidir. Dolayısıyla baba geliyoruz konuya. Yani işin özetine. Aykut Kocaman geliyor. Benim görüşüm şudur. Bak ben Aykut Kocaman bana soru şu. Aykut Kocaman bu dönemde Fenerbahçe'yi sırtlayacak, yürütebilecek iradede insandır. İradede insandır. Son 15 yıla bakıyorum. Son 15 yıla. 16 yıla bakalım. Ben Fenerbahçe'de o 16 yıl içerisinde bak bütün dönemin koşulları içerisinde her şeyi değerlendirmek lazım. Bu 16 yıl içerisinde en nitelikli iş yapan hocalar arasında görev aldığı süre ve yaptıkları itibariyle ben Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe'de 1'e koyarım ama genel algı 10 numara. Neden bunu söylüyorum? Hemen isterseniz hızlıca o tarafı da geçeyim.
1: Tabii,
0: 2011 abi. Fenerbahçe şampiyon ve çok zor bir şampiyonluk. Kafa kafaya giden bir sezon. Çok zor bir şampiyonluğu aldı Fenerbahçe. Devamında kumpastan sonra süper final. Süper final oynanmıştı. Playoff oynanmıştı. Orada son maç Galatasaray'ı yense şampiyon. O dönemin koşulları çok başka. Ben hatta hocaya şunu sormuştum. Sorum şuydu. Bir teknik direktör günün kaç saatini takıma ayırır? Ve o dönem ne yaşadınız diye. O dönem şöyle bütün motivasyonu mesela 5 saat boyunca ayırıyorsa orada olması lazım. Ben de o zaman ikiye bölündüm zaten. Yani bir tarafta hocalık yapıyorsun, bir tarafta idarecilik yapıyorsun, bir tarafta bu kulübün yükünü taşımaya devam ediyorsun. O liderliği yapmıştır, oralardan çıkarmıştır. Her şeye rağmen bu Alex meselesi biliyorsun patladı. Onu da belki bir gün çıkıp kendisi anlatacaktır. Bir plan yapıyor. O plan içerisinde bak bir plan yaparsın işler değişir. Belki Alex'le oynasaydın yine kazanamayacaktın. Ama en azından şöyle olacaktı. Bunlar sana gelmeyecekti. Ama o günün gerçeği nedir? Bir gün belki Aykut Kocaman çıkıp anlatacaktır ama o çok da o polemiklerin içerisine girmez. Sonra O takımla Fenerbahçe gitti şey yaptı mı abi? Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı mı?
1: Oynadı.
0: Hatta finalinde ayağından döndü yani. Tabii çok canım, yaklaşmıştı.
1: İlk maçta o direkler falan olmasa finaldeydik.
0: Sonuç
1: abi yani.
0: Benfica o zaman da Benfica hakikaten.

0: yine çok iyi takımdı. Jesus'un vardı o takımın başında. Jesus vardı.
1: Jesus vardı evet.
0: Galiba o yıl onlar mı şampiyon oldu? Kaybettiler
1: mi? Chelsea oldu.
0: Chelsea miydi?
1: 1-0 Chelsea yenmişti, tamam. Yanlış hatırlamıyorum.
0: Ondan sonra bıraktı o takımı Aykut Kocaman. Doğru mu? Doğru. Sonra

0: geriye gitti ama Fenerbahçe'de kalsaydı eğer, bence hataydı o. Fenerbahçe'de kalsaydı eğer 2013-14 sezonu, o sene de bak Fenerbahçe'nin aldığı şampiyonluk değerli bir şampiyonluktu. Galatasaray'da Fatih Terim ayrılmış, Mancini gelmiş, iyi bir kadrosu vardı. Yani Drogba'ların, Snyder'lerin, Selçuk İnanların, Melo'ların olduğu Galatasaray'a karşı şampiyonluğu kazanmışlardı. İyi bir kadrosu vardı Fenerbahçe'nin. Ondan sonra o, bence Ersun Yanal'la devam etmek başka bir hikayeyi beraberinde getirecekti. Ama o gün o kararı verdi. Aziz Yıldırım da bunun bedelini, sen bunu yaptın diyerek 2018 yılında ödedi. 16 bine 4 bine Aziz Yıldırım'ı yolladı Fenerbahçe evet. Kongresi. O süreçlerden bir tanesidir. Yani kırılma noktalarında Aziz Yıldırım'ın kararları, belki de geriye dönük baktığında ya ben evet buralarda hatalar yaptım diyordur. Aziz Yıldırım'ın değişimi de aslında bu hataları kendiyle ilgili değerlendirmesini yaptıktan sonra belki de ona göre hareket ediyordur.
1: Peki.
0: Bu eylemlerde de göreceğiz. Şimdi o takımı bıraktı mı şey Ersun Yanal, o takım şampiyon oldu mu? Oldu.
1: Oldu.
0: Sonra geliyoruz 2018 senesine. 2018 senesindeki Fenerbahçe kadrosu 20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin en bence hani orta halli kadrolarından bir tanesiydi. Doğru mu? Doğru. Ve o kadroyla Fenerbahçe şampiyonluğa yaklaştı. Türkiye Kupası'na da yaklaştı. Okan Buruk Aykut Kocaman'ın kaderini değiştirdi. Ne yaptı? Okan Buruk hem ligde hem kupada Fenerbahçe'yi yendi Aksaray'dayken iki kupadan birden etti. Ve Fenerbahçe'nin o kadrosu yarışın içerisindeydi. Galatasaray'la puan farkı 2 olabilir. Yani 2 ile falan bitti. Sonra savunan değil savunduran Fenerbahçe propagandasıyla Ali Koç geldi. Komol ile birlikte Aykut Kocaman'ı biçtiler. O takımı dağıttılar. O sene takım küme düşüyordu. Kırılmalardan bir tanesi odur. Yani siz o düzen üzerinden devam edilseydi, eğer Aykut Kocaman'sız da olsa o düzen üzerinden devam edilseydi, Fenerbahçe bence o dönemlerde o hallere düşmeyecek, daha iddialı duruma olabilirdi. Çünkü bak orada şöyle bir şey de var. Galatasaray yıllarda kötüydü sonrasında. Yani hatırla, Başakşehir'in şampiyonluğu geldi, Trabzon'un şampiyonluğu geldi, Beşiktaş'ın şampiyonluğu geldi. Evet, Galatasaray'ın o dönemde araya girdi
1: oldu.
0: Çıktı ama Galatasaray hiç bu kadar güçlü değildi o dönemlerde. Olmamıştı. Yani o fırsatları değerlendiremedi. Aykut Kocaman Fenerbahçe için bir kırılma mıdır? Ben kırılma olduğunu düşünüyorum. 2012-13'te bıraktığında nitelikli bir takım bırakmıştı bence. Özellikle mesela Fenerbahçe'de bu işi yapan hocalar vardı. Davun bunlardan bir tanesiydi. Altını çizmek lazım. Benim şahit olduğum dönemler için söylüyorum. Toplam değerlendirmeyi yaparak söylüyorum. 2018'deki o kararlarda Fenerbahçe'nin olumsuz bir kırılma oldu ve devamı geldi. Hayırlısı olsun. Yani hoca geldiğinde Fenerbahçe'de büyük bir muhalefet var. Ben de bunun farkındayım. Burada esas kendisini anlatması gereken kişinin, ben olguları anlatıyorum. Böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu diye aktarıyorum. Dünyamda ne yaşıyorsam, gördüğüm şey neyse onları aktarıyorum ama burada esas olarak anlatacak olan isim şeydir, Aykut Kocaman'dır.
1: Onu da sahada göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer anlaşılırsa Aykut Kocaman öyle bir futbol oynatmadı ki insanları da ikna etmeli. Evet, gerçekten Aykut Hoca doğru bir kararmış diye. Bu süper chatlere geçelim. Birçok sayıda süper chatimiz var. Çok teşekkür ederim izleyenlerimize. Anlıkta 3300 kişiyiz. Lütfen bir like tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Abone olursanız da seviniriz. Sık sık yayınlarımız devam edecek diye evet. Süper chatlere geçelim. Ahmet Bey, TFF bahis skandalıyla alakalı ne gibi aksiyonlar alacak? Dünya Kupası'ndan sonra Galatasaray'a büyük yaptırımlar uygulanacağı söyleniyor. İktidarın 3 Temmuz telafisi olarak Fenerbahçe tarafında pozitif davranacağı konuşuluyor. İyi yayınlar demiş.
0: Bahis skandalı. Ya şimdi bu bahis skandalı ile ilgili ben yani arada kaldı bir şeyler oldu. Oyuncular açıklandı, bilmem ne oldu. Ben
1: Dünya
0: sürecinde çok
1: sürecinde çok operasyon yapılacak,
0: bu işler
1: edecek
0: o kadar da
1: falan
0: değildir.
1: Deniliyor.
0: Biraz böyle haberler veriliyor. Bazı politika muhabirleri tarafından veriliyor ama bence orada şöyle bir sıkıntı var. Ben sana söyleyeyim yani. Ben o hatırlıyorum abi. Bak buralarda da şöyle durumlar oluyor. Yani izliyorum, görüyorum. Onunla konuştum öyle olacak, bununla konuştum böyle olacak. Savcılığın bir soruşturması var. Yöneticilerle ilgili bir mesele. Şike varsa zaten 6.220 kapsamında alırsın, soruşturma yaparsın. Son 5 yılda bahis oynayan yöneticiler varsa onlarla ilgili federasyon işleme yapar, yoluna bakar. Ben bu işte abi bence daha fare doğurdu. Bence burada bir şey yok. Ne diğer taraf neydi? 3 Temmuz şeyiyle alakalı. Bir daha söyler misin?
1: İktidarın 3 Temmuz telafisi olarak Fenerbahçe tarafında pozitif davranacağı konuşuluyor demiş.
0: Yani şöyle diyor. Burada diyor Ahmet Bey şey diyor, bir bahis operasyonu yapılacak ama bu bahis operasyonu Fenerbahçe'ye
1: vuracak.
0: Fenerbahçe'de öyle bir şey söz konusu olamaz.
1: Bence
0: yani
1: de
0: bir eğer böyle olsaydı Mert Hakan'ı şey yapmazdı. Tutuklamazdı ki onun tutuklanması da yanlıştı. Tutuklu olarak yargılanması yanlıştı.
1: Evet,
0: bunun olacağını düşünmüyorum. Sonuç itibariyle hani buralarda şöyle bir şey yok, onu da söyleyeyim. Biz bahis soruşturmasında

0: Nasıl biliyoruz abi? Şöyle biliyoruz. Bir futbolcu 5 yıl içerisinde oynamış mı, oynamamış mı? Evet. Yönetici görev aldığı dönem içerisinde oynamış mı, oynamamış mı? Buna göre bakılıyor. Şimdi idari suçlar var, bir de ceza hukuku var. Ceza hukukuna giren taraf nedir? Şike yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bunlara bakılacak, hareket edilecek. Ben buradan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bir de bir ülkenin kendisi bu kadar kendini kaotik ortamın içerisine atmaz ya. Bu arada hani bir şeyi örtmek açısından ben bunu söylemiyorum yani. Örtülecek, öyle olacak, böyle olacak bağlamında ben bunu söylemiyorum. Ama yasa dışı bahisle mücadele, gerekse yani insanların kendi maçlarına bahis oynaması meselesi. Bu bir kere yanlış bir şey. Bu bir kere yanlış bir şey. Bu operasyonların bence bir faydası oldu. Bundan sonra hiç kimse, hiçbir futbolcu, hiçbir yönetici, hiçbir şey, hakem, başka ne var? Teknik direktör. Kimse herhangi bir şekilde kendi maçlarını oynamaz. Şey de yanlıştı mesela.
1: Masörler yani, falan çok doktoru, tuhaf gelmiş.
0: Masör bilmem ne yapıyor adam.
1: Hani, oynar abi yani ne var ki bunda?
0: Bunun bence çerçevesini daha doğru şey yapmak lazım, çizmek lazımdı. O zaman bak bu mesele ne biliyor musun? Şimdi bahisi kötü gibi gösteriyorlar. Tamam, bu futbolun bir gerçeği. Yasa dışı bahisle büyük bir mücadele var.
1: Evet.
0: Onun önüne geçmeye çalışıyorlar. O zaman kardeşim şöyle yaparsınız. Kapatırsınız bunu. Bu işten kurtulursunuz. Tamam, yok dersiniz yani. Federasyonda belli çerçeve çizmiş gidiyor. Onlara da saygı duyuyoruz.
1: Oradaki pastayı kimse bırakmak istemez diye tahmin ediyorum.
0: Ama 3 Temmuz konusunda şey alır. Ben sana söyleyeyim. Bak buradan da söylüyorum. Aziz Yıldırım masaya yumruğunu vurur.
1: Abi vallahi bu sene zaten
0: kavga hani etmem, mahkemeleşmem, devletten para alamazsın diyor.
1: Evet.
0: Ama bunun karşılığında mağduriyeti belgeliyorsun. Gidersin bunun karşılığında devletle masaya oturursun. Çeşitli anlaşmalar yaparsın. Arazi alırsın mesela. Dersin kardeşim.
1: Tabii, en
0: benim zararım budur, böyledir. Onları ben tanzim edeceğini ve büyük bir yol alacağını düşünüyorum. Ya sen bir şey söylüyordun.
1: Sayın Saran döneminde zaten 3 Temmuz sanki Fenerbahçe'nin davası değilmiş gibi bir izlenim vardı bu sene.
0: Sahiplen sonra diyeceklerdi ki baba sen de o günlerde bize vuranlardan bir tanesiydin.
1: O yüzden sessiz kalmak durumunda kaldı birazcık. Devam edelim. Yunus Bey desteğini göstermiş. Teşekkür ediyoruz.
0: Yok, sessiz kalmak durumunda değil, o bir taktik.
1: Ya işte taktik veya neyse değil yani. Abi sessiz kaldı yani gün sonu. Gidenin arkasından konuşmayalım. Arabasını da satılığa koymuş. İnşallah kolay bir şekilde satar. Sahibinden de.
0: O doğru mu ya?
1: Doğru yani, anladım.
0: Koyar abi ne yapsın?
1: Koyar tabii abi, ne var bunda?
0: Yalnız kötü kazaya tekrar geçmiş
1: tabii
0: olsun bu arada.
1: Sen görmüştün değil mi canlı kazayı?
0: Yok ya,
1: yanından geçmiştin yani.
0: Yani arabanın kaza yani. Saadettin Saran kaza haberini görmüştüm. Ben o gün Kadıköy'e bir yere gidiyordum. Ne tarafta olmuş ya o kaza?
1: O taraflarda bir yerde, oradaydın sen ya. O taraflarda bir yere.
0: Geçerken gördüm yani orada şey. Arabayı gördüm ama hani orada bir kalabalık vardı. Çok da görememiştim. Tabii Saadettin Bey'in şoförüne de orada şey yapmak lazım. Ne var abi, çakarlı arabayla binle gidiyorsun şeyden. Hani ne olacak, nereye gidiyorsun? Yani Genelkurmay Başkanı'sın. Günün sonunda sakin gidersin. Önünde şey falan da yok. Hani polis arabası falan filan da. Çocuk oradan çıkınca bam diye geçirmiş. Geçmiş olsun tekrar.
1: Geçmiş olsun. Yunus Bey desteğini göstermiş. Cahit Bey, Aydın abi siz.
0: Mesela orada suçlu kim bilmiyorum. Suçlu kime
1: abi
0: yazdım.
1: Arkadan vuran her şekilde suçludur zaten. Yani
0: i̇şte ben güvenlik şeridini kullanabiliyorum. Ben güvenlik şeridini kullanabiliyorum. Böyle bir hakkım
1: yok,
0: var.
1: Yok. Yine arkadan vuruyorsan evet, suçlusun abi. Her şekilde.
0: Geçmiş olsun.
1: Cahit Bey, Aydın kursun abi. Sizi uzun zamandır takip ediyorum. Fenerbahçe medyası sizin gibi Fenerbahçe için çabalasa her şey için teşekkürler.
0: Şimdi
1: demiş.
0: Bu çabalasa meselesine gelince ben onunla ilgili bir şey söylemek isterim. Yani gerçek neyse ben onu aktarmaya çalışıyorum. Gördüğüm şeyi aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben açık fikrimi söyleyeyim.
1: Evet.
0: Ben bana de ki, şimdi burada tabii biraz Fener Beşiktaşlılar ve Trabzonlu arkadaşlarımız kızabilirler ya da diğer takım taraftar arkadaşlarımız kızabilirler ama ben bu işin içindeyim, tamam. Bu işin bir mantığı var. Bu iş nedir? O da şu. Bu işin bir reytingi önemli, yani insanlar takip ediyor ve biz buralarda ekmek kazanan insanlarız ama aynı zamanda işin bir de psikolojisi var. Ben güçlü rekabetten yanayım. Bana sor. 5 yıl boyunca kimler şampiyon olsun, benim kafamda hep şu olur, ben sana söyleyeyim yani, işte 3 kere Galatasaray olsun, 2 kere Fenerbahçe, 3'e 2 arada sırada bir Beşiktaş giriyor, Beşiktaş da giriyor ya da işte böyle, çünkü bu işin ekonomisi, bu işin bir rekabeti var. Şimdi bu benim istediğim rekabet tablosu, tamam mı? Ama bir de işin şey tarafı var tabii ki, rekabet tarafı ve işin haber tarafı var. Ben bu işin bu tarafındayım. Hiçbir gazeteci de şöyle bir şey yoktur. Yani böyle objektiflik diye anlatılıyor. Yani fikrini söylemek objektif olmadığın anlamına gelmiyor. Fikrini söylersin. Bir olayı aktarırsın. gördüğün çarpıklığı anlatırsın, eğriyi söylersin, doğruyu anlatırsın. Adar neyse. Ama şu oldu, ben onu söyleyeyim. Şimdi 3 Temmuz meselesinde ben aydınlık kökenliyim. Eskiden beri ben futbol FETÖ üzerine çok sayıda haber yaptım, röportaj yaptım. Yani ben 2000 yılında

0: Üniversiteye girdim. 2001-2002'de Aydınlıklı Ulusal Kanal'da çalışmaya başladım. Çok genç bir gençtim. Yani 16 yaşında okula girmiştim. 17-18 yaşlarında çalışmaya başladım. Ve bu konu üzerine ben çok sayıda haber yaptım. O siyasi birikimim ve fikrim, düşüncem de vardı. Ve dolayısıyla ben FETÖ'nün bir örgüt olduğunu, bir terör örgütü olduğunu ben Ergenekon zamanından biliyorum. Çünkü yaşıyordum, görüyordum. Bu olay olunca da ben FETÖ konusunda Fenerbahçe'nin yanındayım. O mücadelede Aziz Yıldırım'ın da yanındayım. Fenerbahçe'nin de yanındayım. Bu mücadelesinde mesele odur. O yüzden yani burada bir çaba gösteririm. Fenerbahçe'nin haklılığının ortaya çıkması için bir çaba gösterdim ve göstermeye de devam ederim. Bugüne kadar da bu konuyla ilgili çok sayın yaptık. Yakaladığım zaman da röportaj yaptım. Çünkü gerçek ortaya çıkmalı. Ortak düşmana karşı doğru mücadelenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ben her zaman Fenerbahçe'nin yanındayım.
1: Peki.
0: Kim olursa olsun onu da söyleyeyim. FETÖ'nün gadrine kim uğramışsa ben onun yanındayım ve onun yanında onunla o mücadeleyi yaparım yani.
1: Peki. Memiş Akın bir süper chat göndermiş. İyi yayınlar demiş. Parayı istemesin abi senden.
0: Boş işlerle uğraşıyormuş.
1: Ahmet Bey, bizde eksik olan aidiyet duygusu. Aykut Kocaman'dan yüksek aidiyetli, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış yerli hoca varsa o gelsin ama yok, Aykut Hoca gelirse başarısız olmaz demiş.
0: Bu doğru bir soru. Şey de var mesela, bak ben İsmail Hoca çok duygusal insan, tamam, ben bir keresinde İsmail Hoca ile böyle birkaç saat oturmuştuk, gerçekten duygusal insan.
1: Evet.
0: İsmail Kartal. Gözleri doluyor yani şeyin, İsmail Kartal'ın. Duygusal bir insan. Yoğunluğu yaşayan bir insan. Elinden geleni de yaptı Fenerbahçe'de. Ama olmadı. Ve fakat hani İsmail Kartal gelsin ama Aykut Kocaman gelmesin sorusuna, çünkü böyle düşünenler de var. Onların düşüncelerine de saygı gösteriyorum.
1: Sen nasıl düşünüyorsun bu konuda?
0: Abi İsmail Kartal gelsin, Aykut Kocaman gelmesin deniliyorsa burada bir çelişki yok mu yani? Aykut Kocaman
1: bence
0: daha başarılı.
1: Var.
0: Daha başarılı Aykut Kocaman. Niye gelmesin? Bak şey nedir biliyor musun? Algı öyle bir şey ki, bu dünyanın en büyük, hep eskiden beri öyledir bu arada, onu da söyleyeyim sana. Hı-hı. Bak eskiden beri öyledir bu işler. Yani sadece sosyal medya ile ilgili bir şey değildir. Eskiden sosyal medya yoktu ama gazete vardı ve televizyonlar çok güçlüydü. Dolayısıyla medya bir güçtür. Sosyal medya bir güçtür. Ben hep bu örneği veriyorum. Bu çok bence önemlidir. Bak bu FETÖ var ya, bir tane kurşun atmadan Türk ordusunu teslim aldı. Neyle? Psikolojik savaşla. Tabii, algıyla. Bunu yaptı ve toplum inanmıştı.
1: Medyayla.
0: Toplum inanmıştı, toplum. Ben çok insanla kavga ettim, tartıştım. İnsanlar şey diyordu bana ya. İşte vay ya, işte Genelkurmay Başkanı da böyle çıkmış ya. Şimdi ben o ifadeyi kullanmak istiyorum. Çok çatıştığım insan da oldu yani. Sonra öyleymiş. Ya zaten öyleydi yani. Bu kadar akılsızlık olur mu yani? Bunlara destek verildi. Niye? O kara propaganda. Şey ne onun adı? Gazetelerden bas, televizyonlardan bas. Bak akşama kadar seninle ilgili algı yaparsak seni tutuklarlar.
1: Tutuklarlar tabii.
0: İtibarsız hale gelirsin.
1: Evet.
0: Yani. Bak. Yalan üzerinden algı yaparsak seni itibarsız hale getiririz, tamam mı? Bu iş böyledir. Şimdi burada da mevzu o yani. Hoca öyle, hoca böyle, bilmem ne. Bu arada şöyle, algı derken de insanların görüşleri vardır. Bak ben bile isteye yıpratmak için bunların yapıldığını falan söylemiyorum. Ama bazı gerçeklere de sadık olmak lazım. Şimdi ben bir Aykut Kocaman portresi anlattım. İtiraz edebilir misin buna?
1: Yani Aykut Kocaman geneliyle alakalı mı?
0: Hayır, Fenerbahçe, Aykut Kocaman anlattım. İtiraz edebilir misin?
1: Kattıklarıyla alakalı edemem tabii ki.
0: Edemezsin çünkü olgu. Neyi evet. Değiştireceksin? Böyle tabii şey olur ki. Mu? Ben bunları anlattım. Böyle oldu, böyle oldu, böyle. Üstüne ben yorum yaptım. Yorumu itiraz edebilirsin.
1: Evet.
0: Ama Aykut Hoca'nın üzerinde bu kaldı. Ve fakat şöyleydi tabii. Bak Fenerbahçe'de bence şöyle bir problem var. Bak Galatasaray adamlarını yedirmiyor.
1: Katılıyorum abi buna.
0: Fenerbahçe yediriyor. Fenerbahçe
1: evet.
0: Yediriyor. Peki değeri kim yiyor? Peki kim yiyor? Fenerbahçe'nin adamlarını
1: kendisi
0: yiyor. Kendisi niye yiyor? Çünkü o fikre, o düşünceye inanıyor. Aziz Yıldırım'ın gittiği koşulları düşünelim. Ali Koç'un geldiği koşulları düşünelim 2018 yılında. Arada böyle bir fark olduğunu düşünüyorum.
1: Ben buna katılıyorum abi. Yani Fenerbahçe yıllardan beri kendi içindeki savaşı bitiremediği için bu problemleri yaşıyor zaten.
0: Evet,
1: devam
0: evet.
1: Edelim süper chatlere.
0: Edelim, biraz hızlanalım.
1: Tamam, hızlanıyorum. Yunus Bey, Fenerbahçemizin başına Aziz Yıldırım'ın gelmesini çok istedim. Sebebi ise Fenerbahçemize laf söz söyleyenler 3 kere düşünüp konuşacak olmalarıdır demiş. Mustafa Bey, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar Fenerbahçe sizce kaç transfer gerçekleştirir demiş. Herhalde o zamana kadar
0: bence oradaki bütün ihtiyaçları, ya ana ihtiyaçları karşılarlar. Evet. Ondan sonra da bu transfer dönemi Fenerbahçe için dinamik geçer. Orada şöyle bir durum var bak Muzaffer. Şimdi gidecekler var, gelecekler var, son dakika fırsat. transferler olabilir. Tabii. Yani

0: Bir mesela bir takım geldi dedi ki bana Fenerbahçe'den bir oyuncu söyle. Böyle iş yapan bir oyuncu söyle.
1: Asensio diyeyim.
0: Mesela Asensio işte başka
2: iş yapan
0: ben, var ya abi, şimdi o kadar da işte Şikrinyar var. Şikrinyar. Her ne kadar Genduzi ilk sezon diyelim. İş yapmasa da şey Kerem Aktürkoğlu ben yapacağını düşünüyorum bu sene. İşte Genduzi var, Kante var. Var işte var oğlu var yani.
1: Var var.
0: Geldi son dakika iyi bir teklif geldi. Oyuncu da geldi dedi ki ben bunu yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Ne yapayım diye.
1: Tabii.
0: O durumlarda yeni yeni bazı gelişmeler olacaktır. Ben Fenerbahçe'nin de o planlamayı o şekilde yaptığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki devam ediyorum. Yaşar Köksal Aykut Kocaman'dan sonra Ersun Yanal aynı oyun anlayışıyla oynayarak mı Nisan'da şampiyon oldu diye sormuş sana.
0: Bak bu o yıllarda Fenerbahçe çok baskın top oynuyordu.
1: Evet,
0: çok önüne basıyordu. Önemli. Ama Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun neydi o yıllarda? O takıma nasıl oyun oynatıyordu? Onu bu ne kadar bu kadar şey hatırlamıyorum. Net hatırlamıyorum. Mutlaka farklıdır bu arada. Mutlaka farklıdır. Hı-hı. Ama şey de sormak lazım. Neydi beyefendinin
1: ismi? Yaşar Bey.
0: Yaşar Bey mesela. Yarı final oynamıştı Fenerbahçe şeyde UEFA Avrupa Ligi'nde.
1: Benfica'ya.
0: Benfica'yla. Beğeniyor muydunuz o zaman Fenerbahçe'yi?
1: O dönem.
0: Onu da yazarsanız sevinirim.
1: Peki. Ahmet Bey telafiden kastım 3 Temmuz döneminde kaybedilen maddi gelirin tazmin edilmesi.
0: Tabii,
1: onu
0: tabii.
1: Aslında anlattı işte anladım. Az önce Aydın abi. Belki
0: yani para olarak değil ama. Aziz şunu söylüyor. Ben gidip de devletten para bak açık evet. Açık zaten söylüyor. Bunu birkaç yerde de söyledi. Devletten bir para alamazsın. Mahkemeleşemezsin. Oturursun konuşursun. Ben Aziz Yıldırım'ın bu sene bütün bunlarla birlikte bu kazanımlar için de çok yoğun bir mücadele vereceğini söyleyebilirim. Bunu zaten hissettiriyor. Yapacağım diyor yani. O masalara oturacağım ve burada haklar var. Bu haklar kazanılmalı. Ha diyeceklerdir ki sen şimdi sen dışarıda kaldığın dönemde bunu niye yapmadın? Hangi sıfatla yapacak?
1: Tabii. Ve son süper chat'i de ekrana getireyim. Şahin Bey abi madem Fenerbahçe topçu alamıyor limit yüzünden Rashford ve Diaz kiralık alamaz mıyız? İlla bonservis almamız mı lazım? Beşiktaş şampiyon olduğu sezon gibi. Beşiktaş.
0: Yapabilir tabii ya. Burada birçok ihtimal var. Onları tabii. Düşünüyorlardır. Yani bizim düşündüklerimizi hem Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hem yöneticileri hem bu planlamayı yapan şeyler profesyoneller o şey noktasında hareket ediyorlardır mutlaka. O işleri toparlamak için mücadele ediyorlardır.
1: Peki. Abi teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin?
0: Yok. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler. Böyle hızlandırılmış bir yayın yaptık.
1: En azından vallahi bir saat yayın yaptık. Çok da hızlandırılmış olmadı ama güzel yayındı. Ağzına sağlık abi. İzleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Güzel ben diyordu bu arada Mpembe şey Aziz Yıldırım.
1: Mpembe diyordu.
0: Neden abi?
1: Ya orada şey de zaten bak işte abi nasip bazı şeyler. Orada o şekilde telaffuz etti. Hemen ertesi gün Hakan Bey çıkıp bununla alakalı dalga geçince insanlar hop ya o kadar da değil yani. Koskoca Aziz Yıldırım'dan bahsediyorsun deyip orada en az bence 1000 oy kaybetmiştir yani yaptığı o tavır ve hareketle diye düşünüyorum. Daha sakin olmak lazım bu konularda.
0: Bir laf var onu söylemeyeceğim.
1: Peki. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim.
0: Hoş herkese şey selamlar. Görüşmek üzere.
3: Kim ne dedi? Reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine başka bir seviye.
3: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
2: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Emre Eren'le birlikteyiz. Abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Burak.
2: Nasılsın abi?
3: Teşekkür ederim, sen?
2: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Hoca geldi. Mutlusun herhalde. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Bundan sonraki süreçte nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Doğru tercih mi sence? Nasıl bir oyun bekliyorsun Vincenzo Italiano'dan?
3: Camianın biraz mutluluk hormonuna ihtiyacı vardı. Bu hafta Vincenzo Italiano ile birlikte bence bu hormon biraz daha yukarıya kalktı. Ama tabii transferler çok önemli. Oynanacak oyun çok önemli. Teknik direktörün aidiyet duygusunu sahaya yansıtması çok önemli. Camia ne bekliyor Beşiktaş'tan? Doğru bir oyun bekliyor. Doğru transferler bekliyor ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasına, o şampiyonluk yarışına girmeyi istiyor. Camia bunu istiyor ama tabii ki teknik direktöre baktığımız zaman, evet, İtalya Serie A'da çok değerli işler yapmış. 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, Bologna'da kupayı kaldırmış. 51 sene sonra kupayı kaldırmak çok değerli. Bence çıkış trendi çok yüksek olan bir teknik adam diye düşünüyorum. Beşiktaş camiasına bugüne kadar hep inişte olan teknik direktörler gelmişti. Yabancı teknik direktörlere baktığımız zaman Beşiktaş'tan sonra çok üst tarafa giden teknik direktör göremedik. Bir Van Bronckhorst'u gördük. O da yardımcı antrenör olarak devam ediyor Premier Lig'de ama baktığımız zaman Vincenzo Italiano gerçekten Beşiktaş'ta bir kariyer sahibi olup tekrar Bundesliga'ya, tekrar İtalya'ya, tekrar Premier'e gidebilecek bir kapasiteye sahip teknik adam olduğunu düşünüyorum.
2: Abi düşüşte olan teknik direktörler geliyor genelde Türkiye yabancılarda.
3: Ama işte bak, bu trendin yukarısına gitmeye çalışıyor. Yani bu 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, yani 5 sene üst üste Serie A'da çalışmak çok kolay bir hadise değil.
2: Bir sıçrama yapmak istiyor. Sence neden Beşiktaş'ı seçti?
3: Neden
2: tabii
3: Beşiktaş'ı
2: maaşı çok
3: seçti?
2: İyi, o ayrı bir konu.
3: Neden Beşiktaş'ı seçti? Bir kere öncelikle kendisine teşekkür etmek lazım. Vincenzo Montella, biliyorsun, milli takım teknik direktörümüz, geçen hafta bir açıklamada bulunmuştu kendisine. Yani şunu demişti: İşte deprem dolayısıyla biz bir yardım kampanyası toplamıştık İtalya'da. Buna da en fazla değer veren Vincenzo Italiano olduğu için çok mutlu olduk. Yani bir Beşiktaşlı olarak gerçekten çok mutlu oldum. Oradaki insanların hatırlarını sorması, işte evsiz insanlara yardımcı olması bizim için çok önemli bir kıstastı. Baktığımız zaman hoca dengesine baktığımız zaman hoca şunu düşünmüş: böyle bir camiayı, böyle bir stadı, böyle bir taraftarı ayağa kaldırabilecek tek adam ben olabilirim diye düşünmüş. Ama şunu istemiş yönetim kurulundan, özellikle Serdar Adalı'dan şunu istemiş: en az 3 tane transferi kendi inisiyatifine bırakmasını istemiş. Yani bu transferler kendi inisiyatifine bırakılırsa ve başkanın yapacağı o 2 tane dünya yıldızı transfer Beşiktaş'a kazandırılırsa neden olmasın Burak? Neden olmasın?
2: Sen ayağa kaldıracağını düşünüyor musun Beşiktaş'ı?
3: Vallahi ben gelen her teknik direktörün mutlak sürede bir Beşiktaş yorumcusu, bir Beşiktaş formasını giymiş bir fert olarak bu hocalara destek verilmesi düşüncesindeyim. Ben bu teknik direktör o heyecanıyla, o enerjisiyle, o mücadele gücünü sahaya yansıtabilecek potansiyel oyunu mutlaka ortaya koyabilecek bir teknik adam beklentim var.
2: Sergen Yalçın döneminden ne farklı olacak sence?
3: Sergen Yalçın döneminden şöyle bir farklılık olacak. Sergen Yalçın transferler yapılmış bir halde gelmişti. Yani Avrupa'dan elenmiş bir Beşiktaş, işte Alanyaspor'a karşı kaybedilmiş bir maç. Ondan sonra Sergen Yalçın gelmişti. Sergen Yalçın'ın tek hedefi şuydu: devre arasında yapılacak transferler ve sezon sonunda yapılacak transferlerle birlikte önümüzdeki yıl doğru bir oyun planı vardı. Ama Sergen Yalçın'ın biraz enerjisinin ve heyecanının kaçmış bir görüntüde olduğunu çok net bir şekilde gördük. Ama bu teknik adam için bunları söyleyemem. Tabii ki futbolda her şey sonuca bağlıdır. Yani 90 dakika sonunda işte doğru oyun oynarsın, iyi oyun oynarsın, iyi mücadele edersin, maç kazanamazsın. Bu bir tarafa bırakılması gereken bir hadise. Ama parametreler şunu gösteriyor: şampiyon olabilmek için doğru teknik adam, doğru oyuncular, yönetimin doğru planlama yapması, seyircinin doğru bir şekilde takımı desteklemesi, bu parametrelerin içine giriyor. Bu parametreleri de ben Beşiktaş camiası bu yıl itibariyle yaratacağını ve bu camiaya artık son 5 senedir Kasım'da havlu atan Beşiktaş'ın dışına geçecek bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum.
2: Sergen Yalçın demişken bir de yorumculuğa başladı Sergen Yalçın. Tekrar geri döndü. Bir aylık süreç mi, sonrasında devam edecek
3: ya
2: mi
3: bilmiyoruz. Ben geçen hafta
2: tabii
3: Muzaffer'le bir yayın yapmıştım, hatırlayacak olursanız. Şunu söylemiştim: yani ben oyuncunun, teknik adamın, yorumcunun tekrar teknik adam olarak geri dönmesinin çok faydalı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Zaten geçmişte bu yaşandı. Bir Rafa Silva krizi yaşanmıştı, hatırlayacak olursan. Sergen Yalçın yorumculuk zamanında bir şeyler söyledi ve o takımın teknik direktörü oldu ve Rafa Silva ile çok ciddi problemler yaşadı. Bence teknik adamlık çok daha başka bir meziyetler istiyor. Yorumculuk tabii ki başka meziyetler istiyor ama hani teknik adamın yorumculuk kısmında kalması bence onun adına çok talihli bir olay olacağını düşünmüyorum. Yani yorumculuk yorumculara aittir. Mesela ben yorumcuyum. Ben teknik adam olmaz benden. Ben olmak da istemem ki bugüne kadar ne Türkiye Futbol Federasyonu kurslarına gittim, ne antrenörlük belgesi aldım, ne de profesyonel anlamda bir iş yapmak istiyorum. Ben sadece bu işin yorum kısmında kalmak istiyorum ama Sergen Yalçın artık karar vermeli. Yani ya teknik adamlık yapmalı ya da teknik adamlığı bırakıp yorumculuk yapması lazım.
2: Bundan sonra da zor abi herhalde yani teknik direktörlük dönmesi.
3: Çok kolay değil. Tabii Türkiye'de hiç önemli bir başarı imzası olması lazım ki tekrar büyük takımlara gelebilmesi için. Bu çok zor bir hadise mi Sergen Yalçın için? Bence çok zor bir hadise değil. Zaten gelerek tırnaklarıyla gelmişti Beşiktaş ama bundan sonraki süreçte Sergen Yalçın'ın tabii ki teknik adamlık rolünde biraz zorlanacağını düşünenlerdenim.
2: Sergen Yalçın yorumculuk döneminde şampiyon olamam ama oyunu oynatırım diyordu. Şampiyon da olamadı, oyunu da oynatamadı. İtalyano'dan bekliyor musun? Bu oyunu oynatır mı? Ya da oynatamadığı dönemlerde hemen bir tepki gelir mi taraftardan?
3: Ya taraftarın burada medyadan biraz sabırlı olması lazım. Biraz sükunetli olması lazım. Evet, Sergen Yalçın'a çok zerdenişte bulundular ve

0: bunun akabinde Başkan Serdar Adalı'ya da çok ciddi sistemde bulundular. Yani Serdar Adalı kalkan olarak Sergen Yalçın'ı kullandı. Fakat burada bir teknik adam başarısızlığında oklar tekrar Serdar Adalı ve yönetimine mutlaka dönecektir. Ama biraz ben camianın içinden bir insan olarak camianın biraz daha sükunetli, biraz daha sakin, yapılan transferlere doğru bir şekilde tepki vermesini bekliyorum. Zaten bizi başarıya getirecek en büyük hadise de sevgili Burak bu. Yani Beşiktaş'ı başarıya getirecek yegane sebep biraz sabır. Biraz sabır edecekler. Evet, şunu söyleyeceksin sen. Abi bu takım 20 senedir ikinci olamamış. Ta ki 5 sene önce Sergen Yalçın zamanında bir şampiyonluk yaşamış. Olamamış diyorsun. Evet, camianın sinir kas sayısı çok yüksek ama sükunetli olmak, biraz oyuna saygı göstermek, biraz teknik adama ve oyunculara orada imtiyaz sağlamak Beşiktaş'ın en büyük kazancı olacağını düşünüyorum bu yıl.
1: İtaliano'nun imza töreninde en çok konuşulan an Kaya Çingiroğlu'nun söylediği tükenmez kalem mevzusu. 5 Aralık tükenmez kalem mi olur? Beşiktaş'ın markasını temsil ediyorsunuz dedi. Ne diyorsun bu konuya?
0: Ya Kaya abiyi çok severiz. İyi bir Beşiktaşlıdır. İyi bir Beşiktaşlı olduğunu da çok net biliriz. Ama yani sevgili Kaya abi, yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da bu hadiseler yaşanıyor mu ya? Sen bu ülkenin en önemli yorumcularından birisin. Bizim abimizsin. Camiayı seven bir insansın ama yani Beşiktaş'ın defoları bize yarar sağlamaz. Beşiktaş'tan, defolardan nemalanmayalım arkadaşlar. Abilerim, kardeşlerim, yapmayalım bunları yani. Bunlar bence doğru şeyler değil. Ya orada 5 liralık, 3 liralık, 1000 liralık, 10 bin liralık kalemle imza atsa ne olur, atmasa ne olur? Tabii bu bir marka değeri olarak anlatmaya çalışıyor ama bu Beşiktaş'ımızı doğru bir hale sokmuyor. Onu da söylemek lazım yani.
1: Özen gösterin diyor bence birazcık.
0: Ya tamam da ya sevgili Burak, özen gösterelim tamam da yani bunu kalemle göstermeyelim.
1: Derdi
0: bunu
1: kalem mi diyorsun?
0: Oynadığımız işte oyunla gösterelim. Yapmış olduğumuz transferlerle gösterelim. O seyirciye büyük bir sinerji vereceğimiz günleri gösterelim. Biz bunlarla çıkalım ortaya. Yani 5 liralık kalem, işte yok panayır yeri gibi, işte bir yerde basın toplantısı mı yapılır? İşte başkan erken gitti, Rıdvan'ın nişanı vardı. Yani bence bunlar Beşiktaş camiasının yorumcularına çok fazla yakışmıyor, onu söyleyeyim.
1: Şimdi Beşiktaş'ta kadro yeniden kurulacak. Ama Önder Özen'in bir voleyde bir program vardı. Ben ona denk geldim. Kesin kalmalı dedi bir tane oyuncu vardı Beşiktaş'ta. O da Orkun Kökçü. Ne diyorsun buna? Yani zaten sadece Orkun Kökçü kalmalı. Bütün herkes gitmeli. Önder Özen sence nasıl bir planlama yapacak?
0: Önder Özen çok doğru bir planlama yapacağını düşünüyorum. Vincenzo Italiano ile birlikte. Zaten bu konuda da şunu söylemek istiyorum. Bu içeriden aldığım çok önemli bir duyum. Hocanın 3 tane net istediği oyuncu var. Bir, ikincisi Başkan Serdar Adalı olaya tamamıyla kendi damgasını vurmak istiyor. Yani diyor ki transferler bana ait. Ben hoca ve Önder Özen, Önder hocanın haricinde hiçbir kimseye transferle ilgili bilgi verilmeyecek. Sadece Murat Kılıç'la bugün bir Önder Özen'in bir toplantısı var. Onlar toplantıyı yaptıktan sonra başkan ve hoca da katılacak bu toplantıya. Hoca görüntülü katılacak ve pazartesi itibariyle Beşiktaş artık transfer startını veriyor. Butona basacak Beşiktaş.
2: DJ Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Transfere geçmeden önce Beşiktaş yönetim için sponsor sorluk gelirlerini önden aldı. Bankalar Birliği borcunu kapattı. Yani yeni sezonda da illaki bir gelir sıkıntısı çekecek. Taraftar da büyük transferler bekliyor. Nasıl yapacak Beşiktaş bu büyük transferleri? Medyada çıkan isimler büyük isimler, büyük paralar, bonservisler, maaşlar hepsi çok büyük. Beşiktaş nasıl kalkacak bunun
0: başkan
1: altında?
0: Başkan zaten biliyorsun daha önceden bunu açıklamıştı. Bundan 3 ay önce açıklamıştı. Dikili Taş projesinin başlamasıyla itibaren 50-55 milyon euro nakit bir şekilde bizim kasamıza girecek dedi. Yönetim kurulundan da burada fedakarlık istedi başkan. Sezon başı itibariyle çok ciddi bir rakam toparlandı. Artı biliyorsun Rami Koç'un da 4 yıllık mukavele karşılığında parayı peşin ödemesi, 1.8 milyar TL'yi peşin ödemesi, yani yaklaşık Beşiktaş'ın 150-170 milyon euro transferi ayıracak bir bütçesinin şu anda net bir şekilde kasada olduğunu da söylemek lazım.
1: Fenerbahçe ile Galatasaray'da yok o bütçe abi şu an.
0: Ama bunu yapmak zorunda Beşiktaş Başkanı. Çünkü oklar artık tamamıyla hem başkana hem yönetim kuruluna dönecek. Camia sabırsız, camia doğru bir oyun istiyor, doğru transferler istiyor. Transferlere girdiğimiz zaman da onu çok net bir şekilde anlatacağım sana.
1: Girelim abi transferlere.
0: Olur.
1: Forvet. Özellikle forvet.
0: Forvet'te 3 tane seçenek var. Aslında bir Patrick Schick var. Geçen seneden beri başkanın hayalini kurduğu Bayer Leverkusen'de biliyorsun 103 gol atmış. Çok deneyimli, çok önemli ki hocanın sistemine çok uyabilen. Yani 3. bölgedeki o baskıyı yaptığın zaman kazandığın toplarla ceza alanına girip orada pozisyon yaratabilecek bir oyun tarzı istiyor Vincenzo Italiano. Bunu da en fazla yapabilecek santroforlar arasında baktığımız zaman mutlaka Leverkusen formasını giymiş olan santroforun Patrick Schick'in yapacağını düşünenlerdenim. Onu net söyleyeyim. Ama baktığımız zaman hocanın Vlahovic ısrarı var. İtalya'dan çok iyi tanıyor kendisini. Artı başkanın bir de Benfica ile bir Pavlidis konusu var ama Pavlidis'in bonservisi maalesef Beşiktaş'ın gücünü biraz aşıyor. 45-50 milyon civarında bir bonservis bedeli bekliyor Benfica ondan.

0: Ya o yüzden o transferin bence biraz zor olacağını düşünüyorum ama İbre 3 tane oyuncuya dönecek. Bir de son transfer haberini, bunu içeriden net bir aldığım bilgi, başkanın ısrarla istediği Mateta var. Yani bu Mateta'yı Beşiktaş getirebilirse, Crystal Palace forması giymişti. Hatırlayacak olursak son maçta, oynamış olduğu maçta attığı golle kupayı getirmişti Crystal Palace'a. Sadece bir Manchester United olayı var ama Manchester United'tan çarpı 2, yani o vereceği parayı çarpı 2 olarak görüyor Beşiktaş takımı. 45-50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Bu transfer bence taraftar büyüleyebilir. Çok değerli bir hale getirebilir. Ben de bir Beşiktaşlı olarak santrofora olmazsa olmaz dünya lideri, çok özel bir santrofor bekliyorum sevgili Burak.
1: Maaş olarak ne var? Düşünülüyor Mateta'ya.
0: Valla Vlahovic maaş olarak şunu istedi, istemiş. Yönetimle görüşülen mevzu bu. 10 imza parası, 10 milyon euro da bir yıllık kontrat bedeli istemiş. 3 yıllık olursa 40 milyon euroya mal oluyor. Mateta da ondan kalır yanı yok. 12 milyon euro civarında bir...
1: 2 katı neredeyse ama.
0: 12 milyon euro civarında bir fiyat istiyor Beşiktaş takımından. Son aldığım duyumlar bu şekilde. Pavlidis'le bu konu hiç konuşulmadı ama Patrick Schick de yani en az 10 milyon eurodan aşağı gelmez. Yani Beşiktaş takımı iyi bir santrafor, dünya yıldızı, başkanın getireceği santraforu istiyorsa mutlaka 10 milyon eurodan kapıyı açacaktır, onu söyleyeyim.
1: Abi zaten yıldız oyuncu getirmek istiyorsan her
0: bu bedeli ödeyeceksin yani.
1: Aynen, her türlü 10 milyon bir maaş vereceksin. Sol kanat ismi, Trossard ismi konuşuluyor. Bir de Aral Şimşir. Hangisi gelir Beşiktaş'a?
0: Ya Aral Şimşir'in bonservis bedeli çok yüksek. Midland'da önemli işler yaptı. Çok deneyimli bir oyuncu olma özelliği var ileriki yıllarda. Önemli bir transfer olabilir Beşiktaş adına ama Beşiktaş burada 6-7 milyon euroyu geçmek istemiyor Aral Şimşir transferinde. Onlar da çok ciddi bir bedel istiyorlar. Yani 25-30 milyon bandında bir rakam istiyorlarmış. O transferin biraz zor olduğunu, yani yerli transferi olarak zor bir transfer olduğunu düşünüyorum ama Trossard'da olursa mesela, Trossard'lı bir Beşiktaş bambaşka bir iklime ulaşabilir. Yani düşünebiliyor musun? Ön tarafta Mateta, sol önde Trossard, sağ tarafta hocanın istediği Orsolini. Mesela çok değerli bir oyuncu. Bologna'da çok önemli işler yaptı. Son 3 senede mücadele gücünü çok yüksek bir yere getirdi. Hoca bunu çok istiyor. Yani bu transferi de yapabilirse hoca, hatta şunu istiyor. Sol stoperde de Lucumi'yi istiyor Bologna'dan. 27 yaşında. O çok deneyimli. 4 senedir Bologna'da oynuyor. Çok önemli işler yapmış. 132 tane maç oynamış. Direkt oynamış. Sonradan girdiği maçları söylemek çok doğru olmaz ama direkt oynadığı maçlar 132, sayısı çok yüksek. Yani bu da özellikli bir stoper. Agbadu ile birlikte mesela sağ tarafa da Murillo'yu koyduğun zaman, mesela benim gönlümde de bir tane sol bek var mesela. Utrecht'in sol beki mesela. Faslı çok değerli bir oyuncu. 25 yaşında. Kunde diye bir oyuncu. El Kunde. Bu da değerli bir oyuncu. Mesela burayı koyduğun zaman dörtlü yabancıyla, hani burada savunmada çok doğru bir oyun. Orta sahada kazandığı toplarla çok doğru bir çıkış. Üçüncü bölgede de yıldızlarla sonuca gitmek. Yani bir Beşiktaş'ın en büyük amacı bu. İnşallah bunu başarırlar. Ben canı gönülden, hani bir Beşiktaş camiasının ferdi ve taraftarı olarak, başkan ve hocadan, Önder hocadan mutlaka bu transferlerin çok yakın zamanda gelmesini. Ama Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var sevgili Burak. Yani Beşiktaş yeni teknik adam geldi. Beşiktaş'ta şu anda ilk 11'de oynayacak oyuncu sayısı 4, 5'i bulmuyor. Baktığımız zaman yeni gelecek oyuncular, bu oyuncuların çoğu Dünya Kupası'nda olacak. Dünya Kupası'ndan geldikten sonra zaten ilk önleme maçı oynanacak. Hoca bu potansiyel oyununu, bu beklenti oyununu, bu ön tarafta forecheckingli baskılı oyununu bu oyunculara nasıl yansıtabilecek lig başlamadan, o da bende biraz merak konusu. Ama her şekilde bence teknik direktör bunu kafasına koymuş. Dünya Kupası'ndan önce takımı kurmak istiyor. Dünya Kupası başladıktan sonra, Dünya Kupası'nın bitimine doğru bayağı sıkıntı olabilir. Transferlerde şöyle sıkıntılar olur. Zaten 8-10 tane oyuncusu Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda, orada futbol oynayacak oyuncular. Onlar geldikten sonra ön eleme maçına hocanın vermiş olduğu sistemi yansıtması çok kolay olmayacaktır. Yani ligin başladığında 2 hafta, 3 hafta, 4. haftayı falan bulacaktır. O yüzden taraftarın biraz daha sükunetli olması lazım. İşte bu da Beşiktaş'ın büyük bir şanssızlığı bence. Yani 5 sene üst üste Kasım ayında şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ın 5. sene sonunda çok doğru bir teknik adamla, yapılacak doğru transferlerle, başkanın da bu kadar desteğiyle milli takım arasına, Dünya Kupası arasına girmesi bence büyük bir şanssızlık diye nitelendiriyorum ben.
1: Beşiktaş 11'in herhalde en kötü bir 7 tane oyuncu transferi yapacak. Sen 4 tane dedin ama Orkun Kökçü 11'de oynayabilir. Murillo oynayabilir.
0: Murillo, Agbadu,
1: 3, 4. kim
0: Orkun,
1: abi?
0: İşte Çerni ya da Olaytan'dan biri.
1: Orsolini zaten dedin oraya, hocanın istediği.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Mi, hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca normalde 4-3-3 oynatıyor. Yani hocanın sistemi, asıl sistemi bu. 4 savunma, 3 orta saha, üçlü forvet gibi, ama o forvetler de rakip topu kazandığı zaman geriye çekiliyorlar ve onu 5'li orta saha gibi yapıyorlar. Ama zaman zaman oyun planında şunu yapabiliyor. 4-2-3-1 sistemini oynayabiliyor. Zaman zaman özellikle zayıf rakiplere karşı 4-4-2 sistemini ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bu sistemleri oynayabilmek Burak çok kolay bir hadise değil. Yani en az 5-6 haftaya ihtiyacınız var. İşte bu milli ara biraz Beşiktaş'ın burada moralini bozabilir ama her şekilde yapılacak doğru transferlerle birlikte ben bu teknik direktöre bu oynatacağı oyunun çok doğru bir oyun olacağına inanıyorum.
2: DJ Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Orta saha için bir isim var mı Orkun'un yanına?
0: Valla Orkun'un yanına şu anda sır gibi saklanan bir dünya yıldızı. Yani başkanla görüşmemde bu dünya yıldızı iki tane oyuncu alacağını, hatta birinin santrofor, birinin de 6 numara olacağını söylüyor başkan. Bunu da sır gibi saklıyorlar ama çok kısa zamanda bunun da kokusu çıkacaktır. Ama değerli oyuncular var. Dünyada da değerli oyuncular var. Hocanın lisesinde de oyuncular var. Zaten pazartesi günü yurt dışında görüşmenin en büyük sebebi de bu olacak. Orta sahada o kilit ismi belirlemek olacak.
1: Beşiktaş'ın yerli oyuncu kalitesini de arttırması gerekiyor. Orada var mı bir şey isim? Yerli oyuncu kim gelir Beşiktaş'a?
0: Vallahi yerlilere baktığın zaman
1: çok zor yerli transferi de
0: Türkiye kamuoyuna baktığımız zaman hani çok yerli oyuncu, işte bu oyuncu bu milli takımda direkt oynayacak potansiyelde Anadolu takımlarında sayabileceğimiz çok fazla oyuncu yok. Onu söylemek lazım. Biraz Mustafa Eskellaç ön plana çıkmıştı hatırlayacak olursak. İşte Berkan Kutlu ön plana çıktı. İşte Trabzon'da görüşmeler yaptı. Hani baktığımız zaman hani ligde mesela Oğuz'dan ben Fenerbahçeli Oğuz'dan çok önemli şeyler bekliyordum ama bu sene çok fazla forma şansı bulamadı. İrfan Canka Kahveci biliyorsun Kasımpaşa'ya kiralık gitti, orada önemli oyun oynadı ama yaş dolayısıyla işte transfer hakimiyetine ulaşabilir misin o yaş transferdeki oyuncularla? Olmaz. Yani baktığımız zaman çok fazla da oyuncu yok. Mesela Taha var Çaykur Rizespor'da sağ bek. Mesela çok beğendiğim Arda Okan var, Göztepe forması giyiyor. Çok değerli işler yaptı. Bence transferin gözdesi olarak görebiliriz sağ tarafta.
1: Fenerbahçe de düşünüyormuş onu.
0: Bek olarak Fenerbahçe düşünüyor, Galatasaray düşünüyor. Özellikle Okan Buruk çok ciddi bir şekilde ilgileniyormuş kendisiyle ama baktığımız zaman orta saha oynayabilecek, kanat varyasyonlarında büyük takımlarda iş yapabilecek, potansiyeli ortaya koyabilecek oyuncu sayısı var mı diye soracak olursan maalesef ben bulamadım sevgili Burak. Sende var mı acaba?
1: Yani yerli oyuncu bulmak yerli bence çok zor ki Fenerbahçe de arıyor, Galatasaray da arıyor. Beşiktaş orada bu iki takımdan fazla para verip
0: i̇şte
1: alması gerekecek.
0: İşte yurt dışından oyunculara bakıyoruz yani yerli oyuncu olarak. Aral'a bakıyoruz işte.
1: İşte Orkun gibi belki ya da 25-30 milyon verip getireceksin abi.
0: Ya işte o da biraz risk olur mu olmaz mı? O da biraz soru işareti. Hani bu ülkeyi görmemiş. Hani yabancı transferi olduğu zaman bunu alıp camiaya kabullendirebiliyorsun ama yerli transferinde bu rakamları verdiğin zaman ciddi sıkıntılar
1: yaratabiliyorsun. Hakan Çalhanoğlu gelmez mi Orkun'un yanına?
0: Hakan Çalhanoğlu yani gelebilir ama şimdi Beşiktaş takımı
1: 15 milyon maaşa geliyormuş abi Türkiye'ye.
0: Hatta şunu söylemişti Serdar Adalı. Hani biz yaşça hani 30'un üzerindeki oyuncuları çok fazla değerlendirmeyeceğiz. Çünkü en son takımı Beşiktaş olmayacak bu oyuncuların demişti. Bizde oynayıp para kazandırıp o şekilde veda edebilir demişti. Ben Hakan Çalhanoğlu'na çok sıcak bakacağını düşünmüyorum Beşiktaş camiasının.
1: Kaleci takviyesi olacak Beşiktaş'ta bir de.
0: Vallahi bunu uzun zamandır soruyoruz. Yönetim kurulundaki abilerimize soruyoruz. Özellikle başkana sık bir şekilde soruyorum. Başkan da bir yerli kaleci düşünüyor. Aslında ben başkanın düşüncesinin Altay Bayındır olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Dünya Kupası esnasında da Altay'la bir görüşme yapılacak. Altay da bunu kabul ederse bence neden olmasın? Beşiktaş formasını doğru bir şekilde ıslatabilir Altay. Bizim değerlerimizden biridir. Türk kalecilerimizin özellikle son 5-6 yıldır çıkışlarını görüyoruz. Altay Bayındır çok forma şansı bulamasa da Beşiktaş camiasının kalesini çok net bir şekilde koruyabilecek bir kalecidir.
1: Peki abi Serdar Adalı'nın Vincenzo Italiano'dan bu sene ligdeki beklentisi ne? Şampiyon olmak mı yoksa bizi en azından bir Nisan ayına kadar şampiyonluk yarışında tut mu diyor?
0: Vallahi her yıl Beşiktaş camiası yeni teknik adamıyla şampiyonluk parolarıyla çıkıyor ama maalesef baktığımız zaman Kasım Aralık ayında hüsrana uğramış bir yorumcu grubu, hüsrana uğramış bir taraftar grubu, hüsrana uğramış bir yönetim grubu. Yani bence bunu artık nokta koyması lazım. Serdal Başkan'ın şunu söylemesi lazım. Geçen yıl Serdal Başkan burada hata yapmıştır. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Serdal Başkan dedi ki Tami Abrahan'la Orkun Kökçü'yü aldıktan sonra hadi arkadaşlar dedi bayrakları sandıklardan çıkartalım demesi bence Beşiktaş camiasını korkunç derecede havaya sokmuştur. Ama geldiğimiz noktada Kasım Aralık ayında Beşiktaş gene o ikiliden kopmuştur. O yüzden bence Serdar Adalı aklı selim bir şekilde, teknik direktörle bir şekilde taraftarın karşısına çıkıp diyecek ki ben bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyununu yakalamak için her türlü enstrümanı ortaya koyacağım. Ama benim hedefim şampiyonluk olmayacak. Önümüzdeki yıl bu kadro birlikteliğiyle birlikte 8-9 iskeleti, 8-9 oyuncu iskeletini yakalayıp orada yapılacak çok doğru transferlerle şampiyonluk en büyük adayı olacağız. Yani bunu camiaya söyleseniz Beşiktaş camiası size bir şey demez ama siz kalkıyorsunuz iki tane transfer yaptıktan sonra bu sene Beşiktaş camiası şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir dediğiniz zaman işte o zaman oklar size doğru dönüyor. Bence yönetim kurulu ve teknik adam bu hatayı yapmamalı. Taraftar, biraz da hocaya da şans verilmeli.
1: Taraftar da zaten bence görüyordur yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesini, Galatasaray'ın kadro kalitesini görüyor. Hani bu sene şampiyon olamayız. Bunu biliyordur bence. Ha, olabilirsin de futbol bu belli olmaz ama taraftar, önce bir yarışmak gerekiyor.
0: Taraftar her yıl umutlanıp da sevgili Burak o hayalleri sükut hayali uğradığı zaman ertesi sene bu sefer

0: hınçlı bir şekilde diyor ki Sayın Başkan transfer yapacak mı diyor. Bu takım şampiyonluğa oynayacak mı sorusunu soruyor taraftar. Sosyal medyadan soruyor, oradan soruyor, televizyonlardan soruyor, her yerden soruyor. Başkan da burada akli selim bir karar vermesi lazım. Artık Beşiktaş camiası doğru bir oyun oynaması lazım. Yani Beşiktaş taraftarı stadyumdan çıktığı zaman mutlu bir şekilde evine ayrılması lazım. Evet, Beşiktaş takımı mağlup olabilir. Beşiktaş takımı içeride maç kaybedebilir ama Beşiktaş oyuncusu onurlu bir şekilde oynaması lazım. Yani o formayı onurlu bir şekilde ıslatması lazım. İşte bunun da en büyük sebeplerinden biri hoca tercihi. İşte hoca tercihi, tabii ki şunu söyleyemeyiz. Yani evet, bu hoca ile Beşiktaş şampiyon olur. Biz müneccim falan değiliz. Hocanın bir kere şampiyon olması için çok doğru transferler yapması lazım. Çok doğru oyun planını içeride dışarıda sahaya yansıtması lazım ki en azından bir güven oyu kazansın. Ondan sonra da camia kenetlenip Beşiktaş takımının şampiyonluğa gidebilmesi için her türlü ortamı yaratması lazım.
1: Sabretmesi gerekiyor
0: hocaya. Kesinlikle
1: hocaya.
0: Sabır her
1: İki
0: şeyin.
1: İki maç kaybedince hemen bu hoca gitsin
0: taraftar
1: olursa,
0: da haklı
1: olmuyor.
0: Biliyor musun sevgili Burak? Şimdi sabır diyoruz. Her sene sabır diyoruz. Biz televizyonlarda sabır diyoruz. Yönetim orada sabır diyor. Hoca maçlardan sonra çıkıyor sabır diyor. Ya bu camia taraftarı ne yapsın ya? Her sene sabır diyorlar. Sabrın sonu selamet olacağına sabrın sonu Beşiktaş'ta hüsran oluyor sevgili Burak. O yüzden taraftar da artık sütten ağzı yandı. Yoğurdu üfleye üfleye yiyor ama taraftarı doğru bilgilendirmek, doğru bilinçlendirmek lazım. Ben bu kanıdayım.
1: Peki Italiano iki defa Konferans Ligi'nde finale çıktı. Avrupa'da iyi işler yapan bir hoca. Beşiktaş da bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecek eğer ön elemelere geçerse. Nasıl bir Avrupa serüveni bekliyorsun Italiano'dan?
0: Valla ben aslında konferansa gitme taraftarıyım. Çünkü konferansta daha zayıf rakiplere karşı daha oyun planını ön tarafa çıkartabilirsen konferansta çok başarılı olabilecek bir potansiyel çıkar. Ortaya çıkabilir. Hani bunu geçen sene Samsunspor'da gördük. Çünkü Beşiktaş camiası çok büyük bir camiadır. Özellikle Avrupa maçlarında sinerjisi ve enerjisi çok farklı oluyor Burak. Ama tabii ki UEFA kupasında inşallah takımımız elenmez. UEFA'ya gideriz. Tabii basamakları yavaş yavaş çıkmak lazım. Beşiktaş'ın öncelikli hedefi bence 2026-2027 yılında UEFA kupasında çok önemli yerlere gitmek değil. Doğru bir potansiyel oyunu şampiyonlukla süsleyebilmek. Yani şampiyonluğa oynayabilecek bir kapasite sahip olması lazım. Bence taraftarın beklentisi bu. Zaten bu oyunu, bu performansı sahaya yansıtırsan önümüzdeki sene zaten Avrupa'da da önemli işler yapabilirsin.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Haftaya bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Bu bir tekrar yayındır.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına bütün maçları izlemiş birisi olarak birazcık geride kalan maçları konuşacağımız bir programımız olacak. Tabii bizler açısından da uyku düzenini ayarlamak birazcık zor oluyor. Part part uyumak durumunda kalıyoruz. Sıcağı sıcağına tabii ki Amerika-Paraguay maçını da izledim. Şu ana kadar bu programı şu anda çektiğimiz için 4 maç oldu ve biraz da akışımızı buna göre belirledik. Yani sizlere de şöyle açıklayalım programın hemen başında. İlk başta işte D grubunu konuşacağız. Yani D grubunda Amerika-Paraguay endeksli ve aynı zamanda Türkiye-Avustralya maçının da maç önü gibi aslında birazcık konuşmayı planlıyoruz. Sonrasında açıkçası A grubu geride kaldı. A grubundaki 4 takım da aslında görücüye çıktı. Birazcık A grubunu konuşmak ve aynı zamanda B grubunda da Kanada

0: Bosna Hersek maçını da birazcık konuşmak istiyorum. Orada da aldığım bazı detaylar, notlar var. Onların üzerinde değinmek istiyorum. Ve programın son bölümünde bir dinleyicimizin isteği üzerine konsept bir kadrolar kurduk. Yani bonservisine göre, transferine göre başarısız olmuş hem dünya çapında hem de Türkiye Süper Ligi'nde iki tane kadro kurduk. O kadrolar üzerinde de aslında sohbet edeceğiz. Konseptli program düşündük hafta sonu öğlen için ki zaten sizlere de birçok kez duyurduğumuz üzere Türkiye maçlarına dakika skor da yapacağız. Yani dakika skora kadar yarın sabah saat 7'ye kadar diyelim. Gerçekten hepimizin heyecanı, aklı, her şeyi milli maçta olacak. Ben de çok heyecanlıyım, onu söylemiş olayım. Tabii ki o yüzden onun motivasyonuyla da aslında Amerika-Paraguay maçını izledim. Ki beklediğimin çok aslında aksine bir tablo vardı karşılaşmada. Yani biraz tarafları değerlendirmek istiyorum. Çünkü yani çok net bir skor çıktı ortaya. Bir kere Amerika 4-1 ile kazandı ve dolu dolu oynayarak kazandı. Yani bazen bazı 4-1'ler vardır. Gerçekten hani takım bir şey oynamadan da zaman zaman maç oraya getirebilir sizi. Ama Amerika'yı ben çok hazır gördüm. Öncelikle Amerika'yı konuşmak isterim. Çünkü yani zaten çok elit bir antrenörle çalışıyorlar. Maurizio Pochettino Avrupa sahnesinde de birçok yerde kendini kanıtlamış bir hoca. Ki bir kimya uyuşması da söz konusu. Yani hazırlık maçlarında bile Pochettino'nun bu mini molaları çok iyi değerlendirdiğini, laptopuyla taktikleri verdiğini gördük. Ki kupada da zaten 3 dakikalık aralar oluyor her iki devrede de. Bu aralarda da taktikleri gerçekten teknik adamların verdiğini gördüm. Bunu nasıl gördüm? Çünkü normalde yayıncı kuruluşlarda orada reklama gidiliyor. Ama merak ettim ve halka açık bir şekilde maçları yayınlayan bir Brezilya kanalı var. Brezilya kanalında merak ettiğim için o 3 dakikalık arada ne oluyor ya aslında birazcık da baktım. Gerçekten teknik adamlar o bölgeleri sanki bir basketbol koçu gibi mola olarak değerlendirip yani su molasından ziyade bütün teknik heyet herkes birbirine bir şeyler anlatıyordu. Ki bunun turnuva başında yasak olduğunu söylemişlerdi ama bunu çok net bir şekilde gördük. Onu söyleyelim. Amerika'yı konuşuyorduk. Amerika nasıl böyle bir oyun oynadı ya da Paraguay kaynaklı mı bu oldu diye. Ki ya şunu söylemem lazım. Ben buradaki anahtar payı tabii ki oyunculara değil hocaya veriyorum öncelikle Amerika adına. Çünkü ya bir kere çok iyi hazırlanılmış, çok iyi bir taktik kurgusu var. Yani kağıt üzerinde belki dörtlü gibi gözüken ama üçlü oynayan bir Amerika izledik. Özellikle Sergio Dest'i kağıt üzerinde 4-2-3-1'in sağ ön oyuncusu olarak görmüştük ama zaman zaman Anthony Robinson da öteki kenarda ve bir kenarda da Sergio Dest. Arkada Freeman, Tim Ream ve orada savunmada kontrol edeceğim adamın ismini şu anda aklıma gelmedi ama Chris Richards Gaines stoperleri zaten. Yani bu şekilde bir kurguyla arkada aslında üçlü duran bir takım ve iki bekini de çok ileriye göndererek aslında çok net bir hücum varyasyonları yaratabilen bir takım olduğunu gördük ki ilk 45 dakika üzerinde zaten yani maça çok net bir şekilde Pulisic damgasını vurdu. Yani hoca ikinci yarı ihtiyaç duymadı oyuncu, yani öyle söyleyebilirim sizlere. Yani ilk yarı hakikaten takımın tüm organizasyonlarında Pulisic'i izledik ve gerçekten yani Tillman'da özellikle ikinci yarı Pulisic çıktıktan sonra aslında iyi futboluyla damga vurdu bence Amerika adına. Tabii ki yani gecenin kahramanı iki gol atan ama aslında bir golü de sayılmayan Balogun'du. Ama oraya gelene kadar bence Amerika takımı bütünüyle gerçekten çok iyi hazırlanmış turnuvaya, bunu söyleyebiliriz. Ki ya bunu da Paraguay'a karşı başardı. Yani Paraguay takımında evet bence çok dağınık gördük. Evet belki kafaca çok çabuk demoralize olan bir takım olarak gözlemledim ben en azından ilk maç nezdinde ama yani elemeler grubunda 28 puan toplayarak esasında yani liderin 4 puan gerisinde gruptan çıkmaya başarmış. Arjantin Brezilya'yı mağlup etmeyi başarmış ve esasında oyunu karşı tarafın oynamasını sağlayıp geçişlerle bir şeyler becermeye çalışan bir takım hüviyeti vardı. Ama plan burada tutmadı erken golle. Çünkü Amerika gerçekten yani seyircisiyle de beraber Paraguay'a çok ciddi bir üstünlük sağladı. Paraguay tarafından da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü yani çok fazla hata vardı. Bir kere orta saha kesinlikle yani çok plansız duruyordu ki ikinci yarı zaten hoca da yani direkt 46. dakika Bobadilla'yı oyundan alıp daha farklı bir kurguya, Maurizio'yu alarak daha farklı bir kurguya yönelmek durumunda kaldı Paraguay tarafında. Ve doğrusunu söylemek gerekirse yani gerçekten ilginç bir karşılaşma izledik. Çünkü ilk yarı 3-0 ama mesela XG verilerine baktığınız zaman şimdi istatistik üzerinden okusak yani XG'si düşük kalmış, 3 tane atmışlar ama ya herhalde iyi oynamadılar diye düşünür insan. Bilmiyorum, ben en azından öyle düşünürdüm. Baktım maçı, her yerini izlemeye çalıştım. Çok detaylı izlemeye çalıştım. Not alarak izlemeye çalıştım ama dediğim gibi gerçekten bayağı da şaşırdım. Yani bu kadar düşük XG yakalayıp da bu kadar iyi futbol oynayan, yani özellikle bir milli takım nezdinde de konuşuyorum. Birazcık abartıp sebebim de bu. Çünkü bu takımlar kulüp takımları değil. Beraber oynama alışkanlıkları bu kadar fazla değil. O yüzden de iyi kurgular gördüğüm zaman da birazcık da övmek istiyorum. Amerika şu anda bence bugünün övülmesi gereken takımı. Nitekim tabii ki yani ikinci yarıya dönecek olursak da yani ikinci yarıda da yani Pulisic'e ihtiyaç duymadı. İlk 10-15 dakika oyun böyle bir yani maçın standartının çok altında kaldı. Yani Amerika da durdu biraz. Paraguay'dan da bir cevap gelmedi. Ama yani nitekim geldi cevap. Bir tane kontratak sonucunda oyuna sonradan giren Maurizio'nun sol kenardan sağ çapraza doğru vurduğu vuruşta skor 3-1'e geldi ama yani Paraguay bir şeyler ürete ürete gelmedi oraya kadar. Paraguay 3-0'dan sonra da çok çaresizdi, çok demoralizeydi. Bir tane hücumdan bir fırsat ve 3-1'i buldular. Ki sonrasında açıkçası Tilman şov yaptı. Yani sağ içinde sol öne doğru birazcık kendini konumladı. Belki merkez gibi gözüküyor kağıt üzerindeki kadroda ama yani Pulisic'in de çıkmasıyla beraber sol önde kendini kurgulayarak aslında birazcık bize yani stil olarak söylüyorum, ters ayaklısı olarak hafif bir İrfan Can Kahveci'nin en prime dönemini, en iyi dönemini hatırlatan bir performans sergiledi. Çünkü oyun stili de çok benziyordu zaten İrfan'a özellikle. Çünkü hem 8 hem kenar oynayabilmesiyle beraber esasında birazcık akıllara 17 numaralı formasıyla da İrfan'ı getirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse maç sonunda da artık zaten yani 3-1'den sonra dakika 85'ten bahsediyorum. Paraguay'ı da çok çok demoralize gördüm. Yani o Güney Amerika tutkusu, Güney Amerikalı bir takım tutkusundan çok uzak bir görüntüdelerdi ve gerçekten tamamen bir konsantrasyon hatası. Tam maçın son bölümünde Giovanni Reina hakikaten akıllara Quaresma'ya getirdi, ayağının dışıyla attığı golle ve 4-1'e getirdi skoru. Ya biraz aslında sizlere tabii ki gece yarısı 4 olduğu için maçı birazcık da özetlemeye çalıştım kendimce. Yani özetle izleyebilirsiniz tabii ki ama maç içinde özette göremeyeceğiniz belki bir iki tane satır arasını yakaladıysam belki sizlere de katkıda bulunur diye söylemiş olayım. Yani enteresan bir maçtı. Bu arada gece uyanmaya değdi. Onu söyleyelim. Yani tabii ki A grubunu konuştuğumuz zaman yani Kore maçına da değineceğiz. Kore-Çekya maçı da bence gece 5'te uyanılmaya değen bir maçtı. Yani 22 seansı maçları bir o kadar kötüyse gerçekten gece yarısı seansına denk gelen maçlarda bir o kadar bence iyiydi. Böyle bir esasında bizim seyircimiz için, Türkiye seyircisi için ve genel Avrupa seyircisi için turnuva adına şanssız başlangıç, futbol adına şanssız başlangıç oldu. Çünkü keşke 22 seansındaki maçlar çok daha iyi olsa ve gece seansındaki maçlar belki de daha kötü olsa daha iyi olur bizler adına. Çünkü insanların izleyebilmesi için tabii ki bunu da söylemiş olayım. Biraz sonra da tabii ki kısa bir araya gideceğim ama yani sohbet ederken aslında biraz da yavaştan Türkiye'ye girmek istiyorum ve Türkiye'nin bu takımlara karşı neler yapabileceğini ve neler yapmalıyı kendi düşünceme göre yorumlayacağım. Tabii ki Türkiye-Avustralya maçını öncelikle konuşacağız yani küçük bir moladan sonra ama Amerika karşısında bir kere zaten son maç bizim için final maçı olacağı artık çok net bir şekilde ortaya çıktı ve grup liderliği şansımız her ne kadar daha maç oynamamış olsak bile bence bir tık zora girdi. Çünkü burada 3 fark yakalamak, yani Paraguay gibi bir takıma karşı 3 farkla kazanmak çok çok büyük bir avantaj. Yani evet, bizim yolumuzda birinci bitirsek de ikinci bitirsek de tabii ki gidebileceğimiz rotalar var. Ama yani şu skorla birazcık da realist bakarsak herhalde birincilik zora girdi diye düşünüyorum bu skorla beraber. Yani Amerika maçında Amerika'nın bize karşı bu kadar rahat oynayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü biz oyunu Amerika'nın oynamasını bu kadar sağlamayacağız. Yani kesinlikle dünyanın hiçbir takımına karşı zaten Türkiye bunu böyle bir mantaliteyle çıkmadı. Ve oynamadı da diyebilirim. Yani evet, İspanya maçını söyleyecek olanlar vardır Konya'da oynanan, ama o maç bir istisna olarak kabul edelim. Ben haricinde bu kadar teslim olmuş bir Türkiye'yi çok uzun zamandır, hele Montella döneminde hiç izlemedim. O yüzden yani Amerika'nın bu oyunu bize karşı oynamasının imkanının olduğunu düşünmüyorum. Evet, iyi oynayabilirler, evet farklı şeyler yapabilirler, ama bize karşı bu kadar doyumsuz şekilde arka arkaya atak yapacaklarını düşünmüyorum. Paraguay cephesine gelecek olursam da bir kere futbolun tabii ki bir psikolojik bir oyun olduğunu da öncelikle hatırlatmakla beraber, yani böyle bir maça mutlaka tepki verecektir. Yani bir ülke takımı, hele hele yani bir Güney Amerika takımının bu kadar çaresiz, bu kadar aslında çabuk demoralize olan bir takımın mutlaka ikinci maçta bir cevap verme isteği olacaktır. Yani aslında Paraguay'la oynamak için kötü bir dilimde oynuyoruz diyebilirim. Yani ikinci maçta oynamak birazcık bizleri sanki etkileyecektir diye de düşünmüyor değilim, ama bakalım ya, ben de bizim çocuklara biraz fazla güveniyorum. Onu da söyleyeyim, yani belki şu ana kadar kurduğum cümlelerle bizim çocuklardan ziyade sen Amerikalı mısın gibi yorumlar yapılıyordur belki arkamdan, ama yine de söyleyeyim, hakikaten yani Paraguay'a karşı, eğer Paraguay bize karşı da şu oyunu oynarsa biz de bu skoru yaparız. Yani Amerika'yı övdük ama Türkiye'yi de bu şekilde överiz. Ki ben biraz daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. O yüzden de bu maça göre daha zor bir maç bizi bekliyor. San Francisco'daki ikinci maç konusunda söyleyebilirim. Tabii ki biraz sonra Türkiye-Avustralya maçını konuşmaya başlayacağım. İlk başta ister istemez grubumuzun iki rakibini de analiz etmek istedim. Programın ilk bölümünde yani hem Amerika'ya hem Paraguay'a değinmek istedim. Paraguay ile ilgili şu detayı da söylemek istiyorum son olarak. Yani şu benim çok fazla anlayabildiğim bir şey değil. 4 hücumcuyla oynayan bir Paraguay'ın tamamen kendi yarı sahasında 50 metrede dizilmesi, yani orta saha çizgisinin geride dizilmesi ve bu kadar hücumcuyla aynı anda sahada olması da bana bir tuhaf geldi. Yani vallahi hocayı çok anlayamadım ya. Yani tabii ki bizlerden daha iyi biliyordur, mutlaka daha iyi biliyordur, ama yani saha içinde belli şeylerinde bayağı sıkıntılı olduğunu Gustavo Alfaro hocanın yani herhalde teknik ekibi de ona söylemiştir yani. Bilmiyorum. Yani çünkü değişikliklerde skandal, çıktığı stilde skandal. Yani direkt bir şekilde 4 savunmanın önünde 2 tane orta sahayla çıkıyor, 4 tane hücumcuyla çıkıyor ve 4 tane hücumcuyla önde basmıyor. Direkt bir şekilde arkada karşılıyor. Savunmada inanılmaz boşluklar veriyorlar ve çok çabuk dağılıyorlar. Çok çabuk konsantrasyonları bozuluyor. O yüzden de gerçekten göreceğiz yani. Hem Amerika'yı göreceğiz hem Paraguay'ı göreceğiz bize karşı. Ama biraz sonra da Türkiye-Avustralya maçını da konuşmak istiyorum. 0212 273 10'u da bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimiz için. Tabii ki birçok dinleyicimiz belki sabaha karşı 4'te müsabakayı izleyemedi diye başlangıçta bu maça değinmek istedik. Kısa bir mola, ardından devam.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, nerede kalmıştık? Avustralya-Türkiye maçını konuşacaktık. Tabii ki öncelikle heyecan Doruk'ta. Yani bizim çocuklar aslında tabiri caizse göreceğe çıkıyor teknik olarak. Ki yani biz onları biliyoruz, biz onlara güveniyoruz. Her şeyden önce zaten çok çok iyi oynayacaklarını da biliyorum ben. Yani öyle hissediyorum, öyle ümit ediyorum her şeyden önce. Ki Avustralya bizim seviyemizin bence çok çok altında bir takım. Yani çok net bir şekilde bir sıklet farkı var ortada. Ama şöyle bu maçı konuşmadan da bir kulağımızı şeye verelim, müziğimize verelim, olur mu?
3: Birisi zırdırıysan da alırsın.

bayram olsun demek istiyorum ve tabii ki artık birazcık da sohbet edelim tabii. İster istemez biraz da moda girmek istiyordum, o yüzden de böyle güzel bir bestemiz varken ben de açmak istedim. Tabii ki dinleyici yorumlarını da alacağız, dinleyici sorularını da alacağız ama birazcık milli takım öncesinde, yani maçımız öncesinde biraz Avustralya tarafında konuşmak istiyorum. Bir kere rakibimiz zayıf bir kadro olduğunu söyleyeyim. Ben biraz yorumlarken Asya elemelerini, Asya kupasını aslında birazcık baz aldım rakibimizi analiz ederken. Biraz daha hazırlık maçlarından ziyade oralara daha fazla kanalize oldum. Çünkü sonuçta hazırlık maçlarında hocalar bazen farklı şeyler deneyebiliyorlar ve doğru kurguları bazen denemiyorlar. Yani biz de mesela çok rotasyonlu kadrolarla aslında hazırlık döneminde görücüye çıktık. As kadromuzla, as 11'imizle doğrudan çok da fazla oynamadık. O yüzden de yani Avustralya'yı değerlendirirken birazcık daha hedef maçlarda neler yaptığının üzerine gittim. Ki nitekim şöyle bir duruma rastladım. Yani aslında Popovic hocanın genelde dörtlü bir hatla arkada karşıladığını görüyoruz. 4-3-3'ü oynamayı sevdiğini biliyoruz. Ki çok fizikli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle savunma hattında yani gerçekten çok fizikli oyuncular var. Sol bekte Aziz Beyci görme ihtimalimiz var. Hala da onu söyleyelim ama muhtemelen yani burada önümdeki kadroda beşli olarak dizmiş Avustralya'yı akıllı ekran ama ben gözlemlerim doğrultusunda dörtlü çıkacağını düşünüyorum Avustralya'nın. Ki Boss oynaması bekleniyor. Yani Aziz Beyci yerine Boss'un oynaması bekleniyor. Sol bek pozisyonunda Feyenoord'lu oyuncu, ki Feyenoord deyince akıllara da Güney Kore maçında konuşacağız ama yani Inbeom müthiş bir maç oynadı. Orayı Güney Kore tarafında konuşuruz. Ama yani şunu söylemem gerekiyor. Yani bu takım bizim seviyemizde bir kere kesinlikle değil. Üretme konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Evet, birebir mücadelelerde bize karşı bazı alanlarda üstün gelebilirler. Yani omuz omuzalarda, işte bu ikinci topları toplama konusunda biz eğer atikliğimizle fark yaratırsak o zaman işi çok kolay bir şekilde çözeriz. Ama onun dışında bu ikili mücadelelerde vesaire gerçekten bizi zorlayabilecek bir takım. Ama yani topla beraber bir set hücumunda bir şey üretebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bence biz eğer bizim elemelerde, yani playoff turundan bahsediyorum, oradaki konsantrasyonumuzu korursak, ki Romanya ve Kosova maçlarından bahsediyorum, buradaki değerli nokta şu: evet, en iyi futbol oynandı mı? Belki oynanmadı ama maçta biz şunu görebildik. Yani milli takımımızın çok soğukkanlı bir şekilde maçı kapayabildiğini gördük. Ve bizim Dünya Kupası'nda aslında en ihtiyacımız olan şey de, yani bizim takımın tavanı zaten çok yüksek. Yani yetenek tavanı vesaire, üretme kabiliyeti, hızlı hücumlarla bir şeyler yapabilme kabiliyeti çok yüksek ama işte maçı kapama noktasında problemler var gibiydi. Bence Romanya ve Kosova maçları bunu çok net bir şekilde giderdi. Şimdi Avustralya'ya karşı da eğer biz ilk yarıdan bir tane gol bulursak, tıpkı Amerika'nın Paraguay'a bulduğu gibi, o zaman konuyu çok erkenden kapatabiliriz. Yani maçı 2'ye sürüklediğimiz zaman ben Avustralya'nın 2-0'ı çevirecek canı olduğunu düşünmüyorum. Ama 0-0 gittiği her senaryoda her dakika daha fazla özgüvenlenecek bir tane takım bekliyorum Avustralya adına. Yani Avustralya tarafı dün şöyle bir açıklamada bulundu. Yani biz buraya kaçıncı defa geliyoruz, Türkiye buraların aslında daimi takımı değil şeklinde. Ki bu açıklama bile bence milli oyuncularımızda aşırı bir motivasyona sebep oldu. Ve bence kendini kanıtlama ihtiyacı hissetti milli takım, ki İsmail Yüksel'in açıklamaları da çok netti yani bu konuda. Bakalım, göreceğiz yani. Hakikaten bizim takımı ben çok inanıyorum Avustralya karşısında da. Yani adamlar 4-3-3 bir şekilde dizilecekler. Muhtemelen Paraguay gibi, yani Amerika'ya karşı oynayan Paraguay gibi biraz daha derin blokta oynayacaklarını düşünüyorum. Yani kenar oyuncularıyla biraz daha skora gitmeye çalışacaklardır. Ki bir oyuncunun altını çizeceğim. Muhtemelen ilk 11 oynamayacak Avustralya'da ama şöyle bakacağım, adamın isminin telaffuzunu yanlış söylemek istemediğim için bir kez daha bakıyorum. İran Kunda ismini ileride duyabiliriz. Yani Watford forması giyen oyuncuyu, çünkü yani Championship seviyesinde de 42 maçta forma giydi. Zaten Bayern altyapılı bir oyuncu. 20 yaşında, 2006'lı bir oyuncu. Yani muhtemelen oyuna girdikten sonra belki ikinci yarı iyi şeyler gösterebilir ama dediğim gibi ilk yarı beklemiyorum oyuncunun oynamasını. Onun dışında tabii ki milli takımımızın

11'inde normal şartlarda mesela Amerika maçında İsmail oynamasını bekliyorum ama bugün ki yani daha doğrusu Avustralya maçındaki 11'imizde bence Orkun Hakan çıkacağız. Biraz daha aslında yani konuyu ilk yarıdan kapatacak en aslında hücumda mahir ayaklarımızla çıkacağımızı düşünüyorum ki öyle çıkmamız gerektiğine de inanıyorum. Her ne kadar fizik mücadelede belki İsmail'i koyduğumuzdan çok çok daha iyi olabiliriz ama kurguda yani 4 hücumcunun arkasında Orkun Hakan çıkacağımıza inanıyorum. Bu şekilde üretebiliriz. Çünkü onlar bize gol karşılığı olarak birden fazla verebileceklerine inanmıyorum. Konuyu 2-0'a getirirsek ilk yarıdan o zaman işte biz de grup liderliği adına iyi bir skorla ayrılabiliriz. Yani normal şartlarda daha temkinli yorumlar yapmak, daha güvenli yorumlar yapmak daha doğru oluyor böyle maçlar öncesinde ama ya açıkçası bilmiyorum. Avustralya karşısında da çok da fazla temkinli yorum yapamayacağım. Kimse de kusura bakmasın. Çünkü takımımıza güveniyorum. Hiç burada işte olduğumuzdan bizi daha küçük görerek işte ayaklarımız yere sağlam bassın edebiyatına da girmeyeceğim. Çünkü bu takım gerçekten iyi bir futbol takımı. Ve ben bir kulüp takımı gibi oynayabilme klişesi var. İnanılmaz doğru bir klişe. %100 katılıyorum ve bizim takımda, bizim çocuklarda Montella bunu çok net bir şekilde başardı. Yani kadro seçimleri olsun vesaire vesaire aşırı eleştirildi. İşte herkes bir laf söyledi ama abi hocanın vardır bildiği demek istiyorum. Ben biraz daha hoca tarafındayım burada açıkçası. İşte şu neden alınmadı, bu neden gelmedi hikayesinden çok bunu bence Merih Demiral'ın podcast'ı çok güzel bir şekilde bize açıkladı. Yani 5 bölümü oldu. 4 bölümü falan izledim şu ana kadar. Ya yani inanılmaz bir podcast olmuş. Hakikaten ya yani Merih eline sağlık. Yani çok çok güzel bir iş yapmışsın. Vallahi benden daha iyisin diyebilirim abiciğim. Yani onu söyleyebilirim. Şaka bir yana gerçekten çok tatlı anlar var orada da ve takımın içinde ne kadar iyi bir hava olduğunu görebiliyoruz. Yani ben dışarıda tabii ki herkesin eleştirme hakkı var, herkesin bir şey söyleme hakkı var ama takım gerçekten kendi içinde kenetlenmiş olduğunu, kendi içinde nasıl aslında eğlenerek vakit geçirdiklerini de bizlere çok güzel bir şekilde sergiliyor Demicast podcastleri. Yani birazcık şey gibi oldu, sponsorluk şeyi gibi oldu ama yani tamamen kalben söylediğim bir şey. Yani milli oyuncumuz bu kadar güzel bir işe imza atıyor ki tarihte daha önce böyle bir iş bizim milli takımımızın, futbol milli takımımızı daha önce görmedik. Yani böyle işler hepimizin keyfini daha da arttırıyor ve biz de açıkçası yani sohbet ederken, radyoda program yaparken veyahut da farklı mecralarda program yaparken de sohbetimizin boyutunu atlattırabiliyorsunuz. O yüzden de bir kez daha çok teşekkür ederiz. Dinleyici mesajlarına dönmek istiyorum biraz. Sonra da tabii ki kısa bir araya gideceğim ama can selam demiş Mehmet Bey. Yayınlar sence çok sönük bir başlangıç değil mi? Hiç o eski tat yok. Teknoloji girdiği her yeri batırıyor demiş. Valla ben biraz bunun karşısındayım. Yani bu biraz tepki çekecek tabii ki açıklamalarım ama yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki ya bir kere mola benim çok canımı sıkıyor. Onu söyleyeyim. Yani ama bunun teknolojiyle alakası yok. Bunun tabii ki aradaki ekstra bir reklam göstermeyle alakası var. O yüzden oradaki mola işi yani 3 dakikalık mola işinin bana hiç kimse yani mantıklı açıklamasını yani finansal harici yapamaz diye düşünüyorum. Oyuncular dinleniyor mu? Yok abicim öyle bir şey. Yani 30 saniye su molası yaparsın devam edersin abi. Yani 3 dakikada gerçekten oyun da düşüyor. Yani evet ilk 22 dakika tam moda girerken 23'te bir anda oyun duruyor. Yani 30-35'e kadar maç daha kendine gelemiyor. Bu çok kötü. Ama mesela sarı karta müdahale işini gördük. İlk defa Paraguay-Amerika maçında gördük bu arada. Hani yanlış bir şekilde bir sarı kart görmüştü mesela. Tim Ream sarı kart görmüştü. Tim Ream'in sarı kartı iptal edildi mesela. Orada aldatmaya yönelik hareket olarak Almiron'a sarı kart çıktı gibi aslında çok iyi de uygulamalar var. Ama bazı şeylerin de uygulanmadığını görüyorum. Mesela bu korner 5 saniye, taç 5 saniye hikayelerinde de çok fazla böyle bir radikal bir uygulama yok. 7-8 saniyeleri saydım. Birçok maçta denedim yani bunu. O yüzden de yani aslında kurallar böyle çok keskin bir şekilde oluşturulmamış. Ama kurallara uyma konusunda çok enteresan bir örnek var. Bunu tabii ki biraz sonra anlatacağım. Kore-Çekya maçıyla alakalı bir kısım var. Yani herkes kurallara aşırı uymaya çalıştığı için çok garip görüntüler ortaya çıktı. Onu da söyleyeceğim. Bu arada hakem performanslarına da değinmek istiyorum. Korkunç hakem performansları var.

Hakemleri hiç beğenmedim, onu söyleyeyim. En son maç biraz Hollandalı hakem fena değildi. Dün geceki maçtan bahsediyorum ama ilk 3 maçta da çok kötü hakem performansları. Özellikle açılıştaki Sampaio, yani Meksika maçının hakemi, büyük skandaldı bana sorarsanız. Nedenlerini de tabii ki anlatırım. Birçok şeyde konuşuruz. Hani her zaman Süper Lig'de hakemlerimizi eleştiriyoruz ama biraz da yani gördüğümüz aslında Dünya Kupası sahnesindeki hakemleri de eleştirmek isterim. Ki yani burada Türk hakemlerini övüyor gibi olacağım ama yani bizde en az, bizim hakemler de en az bu kadar yönetirdi diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ya teknolojinin girdiği, ya şu benim hoşuma gitmiyor Mehmet Bey. En azından size katıldığım bir taraf olsun. Bunu hani öylesine söylemek için söylemiyorum ama hoşuma gitmeyen bir şey. Abi hakeme bakıyorsun, abi Robocop gibi adam. Adamın üzerinde 2 kilo, 3 kilo gerçekten elektronik tetisat var ve yani tuhaf duruyor abi yani. Oradan bir kamera, buradan şey. Ha şeyi güzel ama en azından. Hakem kamerasından bazen başka açıdan görüntüyü görebilmemiz güzel ama yani şunun biraz daha hafifini yapsalar adamlar hakikaten helak oluyorlar. Belki de o kadar fazla üstlerinde teknolojik alet var ki adam rahat bir şekilde maçı yönetemiyor. O yüzden de belki çok kötü, onu da bilemeyiz. Yani oradaki psikolojiyi okuyamayız ama yani dediğim gibi o görüntü bence de çirkin. Ha, bir de mesela hep mesela biz kendi ülkemizde hakemlerin İngilizce bilmeme işini eleştiriyoruz ki ben çok eleştiren bir kısımdayım bu konuyla alakalı ama Brezilya'nın en iyi hakemi denen Sampaio'nun da VAR açıklamasında İngilizce konuşamadığını da gördük. Bu da bence çok büyük bir skandal. Yani Dünya Kupası'nda Somalili hakemi tamamen siz siyasi sebepler dolayısıyla ülkesinden geri yolluyorsanız, Afrika'nın en başarılı hakemi olmasına rağmen girip Sampaio'yu koyuyorsanız, ki Sampaio hak etmiştir muhtemelen, bir anda yani Sampaio'nun İngilizce konuşamadığını gördük. Yani açıklayamadığını gördük. Portekizce açıklamaya başladı bazı şeyleri ve yani çok garip bir andı. Onu da söylemiş olayım, eklemiş olayım. Şöyle bakıyorum, Hakan Bey yazmış. Can kardeşim selamlar. 8 takım 4 maç oynandı. Hepsini izledim. Ben de izledim. Amerika ve Güney Kore hariç seyir zevki yoktu. Harfiyen katılırım. Ama 1-2 tane itirazım var buna. Onu söyleyeceğim. Bunu diğer takımları konuşurken mutlaka ekleyeceğim çünkü 1-2 tane takımın hakkını yememiz gerekiyor. Ama ben de en çok Güney Kore ile Amerika'yı beğendim. Özellikle ya Güney Kore tarafında çok büyük bir handikap var ama o handikap olmasaydı çok daha büyük büyük cümleler kurardım Amerika'ya kurduğum gibi. Onu da anlatacağım tabii ki. Türkiye-Avustralya maçı ile alakalı sohbetimizi de araya gittikten sonra. Telefon almayacağım, onu söyleyeyim, telefon alamıyorum. Kusura bakmayın İlhami Bey, size de sevgilerimi ileteyim bir kez daha. Her zaman bizleri de takip ettiğiniz, mesaj gönderdiğiniz için de bir kez daha teşekkür edeyim. Gerçekten eksik olmayın demek istiyorum. Yani çok iyi yorum Mehmet Bey, inanılmaz bir yorum geldi bu arada. Yani hakikaten bir şey anlatacaktım, dediğimi unutturdunuz. Can hakemler sniper gibi ortalıkta dolaşıyor, ne gerek var buna demiş. Ya evet abi, yani öyle bir kıyafet ki, yani bir şeyler çok güzel açıklamış. Sayın Ahmet Çakar'la Fırat Aydınız çok güzel açıklamış. Sayın Fırat Aydınız, yani onları da çok güzel bir açıklaması var. O yüzden yani sniper çok iyi tabirmiş ama. Ya, abi olmaz yani, o kadar da değil yani. Ya, o zaman robot yönetsin. Hani yani işte. Ya diyeceğimi unuttum, hakikaten diyeceğimi unuttum yani. Neyse, biraz şöyle bir genel toparlayıcı bir cümleyle devam etmeye çalışayım. Avustralya Türkiye maçı hakkında konuşuyorduk. Yani adamlar 4-3 çıkıyorlar, derin blokta oynayacaklar, biraz Paraguay'ı andıracaklar bence ister istemez. Biz bayağı iyi oynayabiliriz. İlk yarıdan 2 yapmamız lazım. İlk yarıdan 2 yapmak neden lazım? Çünkü liderlik için lazım. Yani dakikalar geçtikçe özgüven depolayacaklar. Yani zaten hani ben bu maç kurgusunda Orkun ve Hakan'ın ortada oynaması gerektiğini düşünen taraftayım. Ama dediğim gibi Vontella hocanın verdiği her karara aşırı saygı duyuyorum ve en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Ben bazı şeyleri tabii ki göremeyebilirim. Tabii ki Montella benden daha iyi bilecek. Hocaya sonsuz güveniyorum, sonsuz arkasındayım. Yani çok bariz bir hata yapmadığı sürece de çok da fazla eleştirmeyi düşünmüyorum turnuva boyunca, onu da söyleyeyim. Yani birazcık Türkiye'yi yorumlarken daha fazla olumlama tarafından veyahut da görülmeyeni görme tarafından yorumlayacağım turnuva boyunca, onu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani bir tane arkaya tembel pas attı diye bütün hurra adama yüklenmeyeceğim demeye çalışıyorum. Çünkü ister istemez öyle oluyor. Ben biraz daha farklı duracağım burada çünkü o yani merihin

0: size anlatmak istediği podcastlerdeki şey çok önemliydi. Anlatmak istediği şey, abi olabilir hata ama biz oynamaya devam edeceğiz. Biz şu anda herhangi bir oyuncu linç olursa da onu iplemiyoruz. Biz kendi aramızda zaten mutluyuz. Mutlu bir şekilde oynamaya devam edeceğiz. Mottosuydu ve yani bizlerin de o takımın bu nasıl diyeyim, havasına, aurasına katılmamız gerektiğini bence bizlere anlatan bir seri vardı. Alt metni oydu yani oradaki podcast'ın. O yüzden de ben gerçekten çok iyi bir liderlik olduğunu da düşünüyorum Meri'nin yaptığı bu işin. Yani Hakan Çağlanoğlu ne kadar iyi bir kaptansa, Meri'nin de çok iyi de bir lider olduğunu, belki tamamlayıcı kaptan rolünde çok iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Evet, saha içinde Meri'yi eleştireceğim bir iki tane taraf olabilir ama saha dışında liderlik vesaire, o takımın kurgusunun gayet iyi gidebilmesi rolünde gerçekten Meri ağzına sağlık. Bir kez daha teşekkür ederim. Onu da söylemiş olayım. Bunu okumayayım Hakan Bey, bunu okumayayım, bu olmaz. Ya, uyku saatlerimiz mahvoldu ama onu söyleyeyim. Yani hakikaten derme çatma uyuyorum. Şöyle bir 3 saat uyuyorum, kalkıyorum, bir 2 saat daha uyuyorum falan, böyle enteresan bir durum var. Ama uykum yok ilginç bir şekilde, böyle bayağı da motiveyim yani. 4'te 4 gidiyoruz biz de. O halde hani Türkiye'yi de konuştuk. Ben kazanacağımızı düşünüyorum, hani tahmin de vermiş olalım. Ya ben maç öncesinde 2-0 diyordum ama 3-0'la tahminimi yinelemek istiyorum. Yani şu ana kadar gece yarısı saat 4'e kadar Türkiye'nin 2-0 kazanacağını düşünüyordum. Ama artık 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Yani bu maçtan biraz etkilenilecektir. Biraz daha şevk dolu bir Türkiye bekliyorum diyeyim. Kısa bir ara.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, nerede kalmıştık? Tabii ki konuşmuştuk, bizim grubumuzu konuşmuştuk, bizim çocukları en son konuşarak aslında D grubunu noktalamıştım. Yani Amerika Paraguay Endeksinde başladık, sonrasında Avustralya'yı birazcık analiz etmeye çalıştım. Tabii ki bizim Avustralya'ya karşı ne yapacağımız, daha doğrusu birazcık analiz etmeye çalıştım. Yoksa Avustralya'nın işte şu kadrosunda şu var şu var gibi gitmedik birazcık, çünkü o tip gitmek için turnuvada maç izlemek istiyorum. Önden tahmin yaparaktan ziyade elle tutulur ürünleri birazcık sizlerle sergilemek istiyorum. Yani sonuçta elle tutulur bir performans gördük Amerika'da da. İşte Paraguay kötü oynasa da sonuçta önümüzde bir performans var, onu konuşabiliriz. Ve D grubunu noktaladık. Esasında kısaca bir B grubuna da değineceğim. B grubunda Kanada-Bosna maçı vardı ki Kanada-Bosna maçı esasında çok kötü bir maç değildi. Yani Meksika Güney Afrika maçı kadar kötü bir maç izlemedik, onu söyleyeyim. Ama burada ben birazcık Bosna'yı eleştireceğim. Evet, hak da veriyorum. Sonuçta ev sahibi ülkeye karşı erken bir gol bulduğunuz zaman oyunu birazcık daha kaparsınız. Yani belki de ya zaten maçın favorisi olarak Kanada gösterildiği bu ortamda, yani saygı duyuyorum ama maçı tamamen Bosna antrenörünün zihniyetinin verdiğini düşünüyorum. Yani evet, Kanada çok daha iyi oynayan taraftı maçın bütün bölümünde bana sorarsanız. Yani 22. dakikadan itibaren Kanada daha iyi futbol oynayan taraftı Bosna'ya göre ama yani ilk 21 dakikadaki anlayışı belli bir maçın belli alanlarında da gösterseydi Sergei Barberaz Hoca, o zaman Bosna'dan belki galibiyet bile görebilirdik. Ki Kanada'nın çok daha iyi oynadığı bu ortamdan bahsediyorum. Yani şunu söyleyeyim, bir kere zaten Balkan takımlarının ve yani Orta Avrupa takımlarının duran toplarda etkili olacağını tahmin ediyordum turnuva öncesinde. Ki nitekim zaten Bosna'nın golü de duran toptan geldi. Yani maçın kapağı normal şartlarda bir tarafta Alphonso Davies, bir tarafta Edin Dzeko olması gereken ortamda da ikisinin de süre bulmaması beni de bayağı şaşırttı ilk etapta.

ama sonra öğrendim ki yani sakatlıklar varmış. Riske edilmek istenmemiş. Bir de şeyi gördük maçta. Yani belli bir alandan sonra maçın hani berabere biteceğini hissedersiniz ya. Larin'in attığı golden sonra çok net bir şekilde hissettirildi bu. Yani izleyici bunu çok net aldı. Kanada bence şanssızdı. Çok denedi. Özellikle sol tarafta Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden Liam Miller çok denedi. Bence çok daha iyi olmasını beklediğim Buchanan, sağ ön oyuncusu, Villarreal'li oyuncu ki sağ bek normalde, sağ kanat beki gibi bir oyuncu. Çok kötü gördüm. Yani Kanada milli takımında çok iyi şeyler yapmasını beklediğim oyuncuyu hiç beğenmedim maçta. Liam Miller kanadı bence başarılıydı. Jonathan David derine inip gerçekten bağlantıları kurdu ki zaten Kanada'nın bu kadar fazla alan yakalaması ya da bu kadar fazla üretebilmesinin de sebeplerinden bir tanesi Jonathan David'in derine gelip oynamasıydı. Estakio'yu çok beğendim orta sahada. Kone Estakio ikilisi hiç fena değildi ki bence Bosna'ya karşı da oyun üstünlüğü almaya başardılar. Nitekim belki tarafsız sahada tam kadrolar oynansa daha farklı maç izleyebilirdik. Anlayışlar daha farklı olabilirdi ama sonuçta Kanada taraftarı full doldurmuştu stadı. Yani Meksika gibi değildi. Meksika'da bilet fiyatlarında çok ciddi bir boykot var. Onu tabii ki A grubuna gelince konuşacağız ama Kanada tarafında gerçekten belli başlı şeyleri beğendim. Bu arada Kanada da şanssızdı yani. Bosna Hersek'in yani Kanada bir tane pozisyon yakaladı. Seyat Kolasinac topu uzaklaştırmaya çalışırken az daha kendi kalesine atıyordu. Üst direk yardımcısı oldu. Yani bir anda Kanada yani maçı da kazanabilirdi. Kazanacak fırsatları da yakaladı. Hatta son bölümde çok net bir fırsat daha vardı Kanada adına ama yani şöyle söyleyeyim. Nitekim Bosna Hersek'in zihniyeti başka türlü olsaydı maçta, yani maç bu hale de gelmezdi demeye çalışıyorum. O yüzden de bana sorarsanız buradaki kabahatli Bosna hocasıdır derim bana göre. Ki evet, Hakan Bey de benzer bir şey yazmış. Can Bosna Hersek bence korkarak çekinerek oynamasa maç 3-0 bitecekti demiş. Evet, %100 yani. Çok çekindiler abi, yani inanılmaz çekindiler. Ben hiç beklemiyordum. Yani hele hele Bosna gibi bu kadar dolu dolu gelen yürekli bir şekilde, zaten müthiş bir tanıtım var. Edin Dzeko'nun hikayesi bambaşka bir hikaye zaten. Yani hakikaten bütün futbol romantiklerinin seveceği bir hikaye Bosna Hersek ama yani o hikayeye yakışır bir takım tam görmedim ben açıkçası, bilmiyorum. Ve evet, şu yoruma %100 katılıyorum Hakan Bey. Ben çok iyi bir gözlemcisiniz hakikaten. Bu da notlarımın arasında vardı ama siz söylemişsiniz gibi yapalım aslında. Çünkü siz daha önce söylemiş oldunuz ama Larin bir dahaki maça kesin 11 başlayacak bence bu arada. %100. Oyuna girdikten sonra zaten yani bayağı bir aurasını hissettirdi saha içinde. Ama nasıl olacak bakalım. Yani muhtemelen bence Buchanan oynamayacak. Çünkü ya da Olivaseye oynamayacak. Yani çünkü Miller'ı bir ara sağda da gördük. Hani normalde sol kenar başladı oyuna da yani herhalde Larin yani daha çok merkezde kurgulanacaktır. Muhtemelen tabii ki Beşiktaş'ta oynadığı dönemdeki sol kenar rolü olmayacak ama yani herhalde Olivaseye yerine Larin'le görebiliriz. Ki şey de çok enteresan, yani aslında kulübede Promise David de var ki çok çok iyi bir maç oynadığı mı tartışılır ama çok çok iyi bir oyuncu olduğunu ve yani bugünden sonra daha da iyi bir oyuncu olacağını düşündüğüm bir isim. Orada bakacağız ama Larin gerçekten aurasıyla maçın içinde ben de varım dedirtti. Buna %100 katılırım. Bu maç hakkında da daha fazla bir şey konuşmayalım. Yani süremiz biraz kısıtlı çünkü. Hatta yavaştan da geçelim A grubuna istiyorum. A grubunu parça parça konuşmak istiyorum. Çünkü Meksika maçı aslında şu anda yani turnuvanın başlangıç maçıydı ve daha sıcak günden bir maç değil ama onunla başlayalım diyorum. Ki ya bir kere şunu söyleyeceğim. Meksika ya bu kadar duygularına yenik düşen bir takım olamaz. Ya 9 kişi turnuvanın belki de en zayıf takımına karşı kırmızı kart göremezsiniz abi. Ve takım kaptanınızın kırmızı kart görmesi kadar kabul edilemez bir durum olamaz. Yani bence şu anda Meksika taraftarı Cesar Montes'e çok kızgındır. Ki turnuvada Cesar Montes belki de Meksika'nın yerine koyamayacağı tek oyuncu. Ve grupta iki tane tam kafa takıma karşı oynayacaklar. Yani Çekya ve Güney Kore'ye karşı oynanırken ne kadar Cesar Montes'e ihtiyaç olduğunu bence Çekya'nın duran topları çok net bir şekilde gösterdi. Yani takımda 1.85 üzerinde savunmacı yok. Tek savunmacı 1.95'le Cesar Montes ki gerçekten de aslında iyi de bir oyuncudur Cesar Montes. Benim beğendiğim de bir oyuncudur. Ama ya, bu kadar büyük bir amatörlük yapılmasını kabul edemiyorum. Yani bir Meksikalı olsam burada çok çok daha... sert cümleler kurar.

0: herhalde ama.
1: Yani çünkü çok bu şey bir şey. Yani nasıl anlatayım? 90. dakikada sizin gidip doğrudan bir kırmızı kart görmeniz, 2-0 önde olduğunuz bir ortamda birazcık da sabote etmek. Yani hata yaparsınız kabul. Saha içinde belki maç 2-1 biterdi, ona da kabul. Ama sizin iki tane kafa maçınızda en önemli oyuncunuzun, kaptanınızın olmaması kadar bu kadar yani sorumsuzluğu ben kabul edemiyorum. Bilmiyorum. Yani futbol adına bence kötü bir şey oldu. Çünkü yani Meksika'yı en üst seviyede izleyemeyeceğiz. Ama tabii ki ev sahibi avantajı var. Hani ev sahibi avantajını da ne kadar kullanıyorlar çok tartışılır. Yani bütün tribünlere bakıyorsunuz. Bilet fiyatları korkunç bir fiyatta olduğu için tamamen orada yani Meksika dalgası bile maçın ilk yarısına gelmedi ya. İkinci yarıya kadar Meksika dalgası görmedik ki. 4 tane maçta da her maçta Meksika dalgasını ilk yarıdan görüyorduk. Yani inanılmaz bir durum bu. Yani hiçbir şekilde Meksika tribünleri maça girememiş. Zaten Meksika başkanı da ya bilet fiyatları konusundaki insanlara itirazına, halkın itirazına çok net bir şekilde destek vererek maçlara gitmeyeceğini açıkladı. Ki onun yerine hani bir kız çocuğunu o VIP koltukta gönderdiğini açıkladı. Onu da söyleyelim. Hatta halkla beraber meydanlarda, tribünlerde değil, meydanlarda izleyeceğini açıkladı başkan. Yani Meksika tarafıyla alakalı negatif şeyleri söyledim ama pozitif şeyler de var. Bir kere Quiñones'in performansı inanılmaz iyiydi maçta. Yani çok denedi. Gerçekten belki çok kötü bir takıma karşı oynadılar ama yani en azından saha içerisinde sol kanattan Gallardo'nun bindirmelerini pozitif buldum. Sürekli ceza sahası içindeydi. Onun haricinde Quiñones bence çok iyiydi. Gutierrez'i ilk yarı silik, ikinci yarı bir şeyler üretirken gördüm. Jimenez de fena değildi. Ama ya yani şunu söylemem lazım. Yine de yani bu kadar kötü bir takım karşısında 2-0 kazanmak bence başarısızlık. Yani gruptaki diğer takımlar herhalde 3 yapacaklar en az. Öyle söyleyebilirim. Yani Güney Afrika'nın birazcık ilk görüntüsünün averaj takımı olduğunu söyleyebilirim. Ki yani şöyle söyleyelim bir kez daha. Foster takımın gol ayağı, Burnley'de oynuyor ve yani Premier Lig'in aslında gedikli oyuncularından bir tanesidir. Yani bir tane şut çekmedi ya. Bir tane isabetli şut vuramadı maçta yani. O yüzden ya diyecek hiçbir şey yok. Ya adamlar uzaktan isabetli şut vurmak için 35 metreden kaleye Ranhel'e hakikaten antrenmanda sanki açma germe hareketi yaptırır gibi şutlar yolladılar. Çok sert oynadılar bu arada. Yani aslında Sampaio'nun ilk başta sabırlı bir şekilde kartlarını çıkardığını da söyleyeyim. Yani çok eleştirdim Sampaio'yu hakem olarak ama ya çok kötü bir maçtı. Yani bizim için belki de eleştirmek açısından en rahat maçtı. Diğer 3 maçta tabii ki bu seviyenin üzerine çıktı. Ha, biraz Güney Afrika kaynaklıydı. Kaleci övenler var. Ben hiç katılmıyorum. Yani 2 tane akrobatik kurtarış yaptı ama bence korkunç kötü bir kaleci. Onu söyleyebilirim. Yani Ron Van Williams'ın tamamen göz boyama performansı sergilediğini düşünüyorum. 2 tane akrobatik çıkardığı toptan dolayı. Yani kaleyi dolduramadığını, yani nasıl diyeyim, tam böyle bir maçta şöyle çok büyük yargılarda bulunuruz ya oyunculara. İşte tam yanıltıcı performans olduğunu düşünüyorum ki ikinci ve üçüncü maçlarda göreceğiz kaleciyi de. Bunu söyleyeyim. Çünkü nerede sosyal medyada işte hatta birçok kişinin de kaleci övdüğünü gördüm. İnanamadım abi. Ya yani inanamadım ya, bu kaleciyi bilmiyorum. Yani övülebilecek bir taraf olduğunu düşünmüyorum. 2 tane akrobatik kurtarışa kaleci övmeyeceğiz burada. Kimse kusura bakmasın. Şöyle bakıyorum. Can Meksika böyle zaten demiş bir dinleyicimiz. Kore ve Çekya karşısında ancak en iyi 3. olarak belki en üst tura çıkarlar. Yani evet ama ya dediğim gibi güç dengeleri çok yakın. Yani maçtaki motivasyon veyahut da ikinci maçta hani Javier Aguirre başka bir şey gösterirse o zaman başka bir şey konuşabiliriz. Ama Javier Aguirre'nin de özelliğinden bahsetmek isterim Meksika konusunda kapamadan önce. Bir kere hoca çok beğendiğim bir hocadır benim. Yani aslında başaltı bir takımda imkansızı başarma konusunda belki de dünyanın en iyi hocalarından bir tanesidir ama Meksika yani orta düzey bir takım. Yani başaltı orada yanlış kelime oldu. Yani çok vasat altı bir takımla vasatın üstüne çıkabilme potansiyeli olan bir hoca Aguirre. Ki Atletico Madrid'in ilk dönemi sonrasında yıllar boyunca La Liga'da çok düşük bütçeli takımları alıp Her zaman bir doğrultuya koydu Aguirre. Ama yani Meksika'da işte bu kadar kötü bir takım karşısında 4-5'i attırtmayan yani üretme

konusunda gerçekten çok da aslında iyi bir hoca olmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi mesela Çekya karşısında ya da Güney Kore karşısında sabırlı bir oyunla farklı şeyler de gösterebilirler. O yüzden bu yorumu o şekilde kurmayacağım. Ama evet, bu maçtaki oyun gibi ya şöyle söyleyelim, Güney Afrika'ya karşı bir turnuva olsa yani 3 takım oynasalar Meksika sonuncu olurdu diyeyim. Ama dediğim gibi işte Çekya veya Kore karşısında da farklı bir oyunla çıkacaklarına inanıyorum. Çünkü Meksika'nın kendinden düşük takıma karşı hiçbir zaman iyi futbol oynayabileceğini artık zaten Güney Afrika karşısında oynadığı oyunda görmüş olduk diyeyim. Montes'in olmaması büyük eksi, hatta bence Çekya karşısında çok büyük bir eksi diyebilirim. Çekya-Kore maçını da konuşacağız ama bir reklama gitmem gerekiyormuş. O zaman Çekya-Kore maçını konuşmadan önce de Cesar Montes'le bağlarız. Kısa bir soluklanalım, ardından oradan devam edelim. Evet, ne konuşuyorduk? Kore-Çekya maçına geçiyorduk. Cesar Montes'den bağlayacağım diye bir cümle kurmuştum. Cesar Montes Meksika stoperi, kırmızı kart gören takım kaptanından bağlayacaktım. Şimdi sonuç olarak önce Çekya tarafını konuşmak istiyorum. Çünkü yani buraya tamamen duran toplar üzerinden tehlike yaratmaya gelmiş bir takım olarak gözlemledim Çekya'yı. Yani zaten bütün tehlikeleri de Kore kalesinde bu şekilde yarattılar ki biraz da aslında burada Kore'nin savunma hattının ve orta sahasının yumuşak olmasından kaynaklı olduğunu da birazcık düşünüyorum. Ve oyuncu tarzlarında yani Kim Min-jae'nin yanındaki oyuncuların en azından gerçekten hani savunmada duran top karşılamasında çok ciddi problemleri olan bir takım olduğunu konuşacağız zaten. Ama Çekya tarafının da inanılmaz duran top setleri var. Çok çalışmışlar buna ve yani belki yetenek tavanı olarak en iyi seviyelerinde gelmediler. Yani bir Pavel Nedved'leri falan görmüyoruz ama gerçekten organize bir takım gördüğümüzü söyleyeyim. İyi oynamadılar. İyi futbola dair saha içinde akan oyunda çok da bir şey görmedik ama mesela Meksika karşısında Montes'in olmadığı bu ortamda Çekya'nın bir duran top gol atacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ya kornerden ya taçtan, ki taçları da 5 saniye kuralına rağmen, ki kimse iplemiyor bu kuralı bu arada. Yani hiçbir hakemin iplediğini görmedim. 5 saniyede hiçbir kural değişmedi şu ana kadar. Ama yani çok da fazla böyle yani 20 saniye beklediğimiz bir denklem de olmadı, onu da söyleyelim. Ama yani 7-8 saniyede kullanıyor taç atışını oyuncular. Ve yani oradan organizasyonlar çıkabiliyor ki taçtan da gol bulabiliyorlar. Ki hatta duran topları da çok iyi kullanıyorlar. Yani Meksika'yı o yüzden çok eleştirdim. Yani ev sahibisiniz, cıvıl cıvıl aslında Meksika Azteca stadını bekliyorduk. Yani evet, taraftar gelmiş ama taraftar gelmiş, seyirci gelmiş yani. O yüzden ilk yarı Meksika dalgası olmayan bir Azteca stadını ben çok da fazla ciddiye alamayacağım açıkçası. Yani umarım bu hatadan dönerler. Yani gerçekten bir uygulama olması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle olmaz. Hakikaten böyle olmaz. Kore-Çekya maçına değinelim birazcık. Yani Meksika tarafından çıkalım. Yani Çekya tarafının tamamen duran toplar üzerinden kurguladığı bir oyun görüyoruz ki yani bu grupta Güney Afrika karşısında böyle bir moral bulacak zaten her takım, ama yani Meksika önünde de çok ters gelebilirler bir anda. Bakarsınız hani çok enteresan bir şekilde Çekya'nın iki galibiyette çıktığını da görebiliriz gruptan, onu da söyleyeyim. Kore tarafında biraz konuşmak istiyorum. Bir kere öncelikle futbol adına Kore teknik adamı kimmiş bilmiyorum ismini, ona bakacağım. Çok teşekkür etmek isterim. Yani gerçekten çok beğendim Kore'yi. Çok büyük eksileri var. Ama bu yani hocaların yapabileceği bir durum, yani belki birazcık daha hafifletebileceği bir durum olarak yorumluyorum. Çünkü yani duran top karşılama zafiyeti kesinlikle var Güney Kore'nin, ama ya böyle tıkır tıkır oynayan bir takım. Ve hocasının ismine bakıyorum. Hong Hoca. Huyung Bo Hong Hoca. Hong Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten gece yarısı 5'te uyandım. Yani o gece 2'de uyumuştum. 5'te kalktım işte. Arada bir 3 saat uyudum. Yani 5'te zımba gibi bir takım izledik. Yani ilk 20 dakikası maçın bu arada korkunçtu. Yani iki takımın da kurallara aşırı uymaya çalıştığı için kaleden kaleye böyle uzun uzun yolladılar topları. Yani çok acayipti. Yani çok garip şeyler gördük maçın ilk 20 dakikasında. Hatta bir arkadaşımla izliyordum. Hatta Berkay Çakır'la izliyordum. Buradan selam olsun kendisine. Galatasaray yorumcumuz, beraber izliyorduk. Gece yarısı 5'te karşılaşmayı ve şey, yani ilk 20 dakika abi bu ne dedik yani birbirimize dönüp. Ne oluyor dedik falan. Bayağı şaşırmıştık. Hatta karşılaşmayı anlatan spiker de hani çok efendi bir insanmış hakikaten. Yani çok güzel bir dille, çok profesyonel bir şekilde hani
baba ne yapıyorsunuz demeye çalıştı. Onu söyleyeyim, gerçekten komik bir andı. Ki gece yarısı saat 5'te yani böyle bir yorumun gelmesi bizleri birazcık daha keyiflendirdi, açtı yani. Karşılaşmaların spikerleri o yüzden çok mühim, onu söyleyeyim. Onun dışında yani şöyle durum var. Kore'de ya öncelikle ya zaten maçın oyuncusu seçildi ama In Beomhwang Feyenoord forması giyen oyuncu golü de kaydetti zaten ama ya golün haricinde de o kadar iyi futbol oynadı ki yani böyle birkaç tane telefon aldım. Sabah konuşuyorduk işte, sabah kaçta kalktım o gün, işte 11-12 gibi falan herhalde uyandım tekrardan, sabah diyorum öyle de varmışız ama neyse, gece maçı izlemiştik. Abi işte bu adam kim falan filan diyenler oldu arayıp yakın çevremde. Dedim hani Feyenoord'da oynuyor, ben bu adamı biliyordum ama bu kadar da iyi olabileceğini düşünmemiştim. Hakikaten hem o hem de Lee Kang-in'i çok beğendim. Yani Paris Saint Germain'de belki çok fazla süre bulamadı Lee Kang-in ama yani burada futbol oynamaya gelmiş adam. Yani belli yani, hakikaten çok farklıydı. Zaten Heung-min Son çok acayipti. Bir de yani şey çok güzeldi Güney Kore adına. Yani Çekya kadar aslında organize bir takıma karşı 1-0'dan maç çeviriyorsunuz ve inanılmaz boş koşu atıyorlar. Son derine geliyor. Sürekli iç koridorları hedefleyen bir Güney Kore var. Yani hücum anlamında Amerika'ya yakın bir standartta oynadıklarını da söyleyebilirim. Yani gerçekten takdir ettim Güney Kore'yi ama çok büyük bir defekt var. Yani artık duran toplardan gol, yani gollerin %40'ına yakın organizasyonlar duran toplardan geliyor ve buna bir çare bulamazlarsa hak ettiklerinin çok altında kalacakları bir turnuva olacaktır Güney Kore adına diyebilirim. Ki göreceğiz yani, hakikaten Güney Kore'yi mesela Güney Afrika karşısında böyle bir 4 gollü bir galibiyetini falan bekliyorum. Çok rahat hücum ediyorlar ki ya şunu da söyleyelim. Yani Beşiktaş adına Beşiktaşlı taraftarlar çok mutlu olmuştur. Yang Yoh golü buldu oyuna sonradan girip. Ki ya şunu da söylemek istiyorum. Çok güzel sosyal medya içerikleri var. Mesela hep eleştiriyoruz bazı şeyleri ama bir tane içerik gördüm. Bayıldım yani. Gece yarısı 5 bir Beşiktaş taraftarı tam televizyonun önünde şöyle yatay bir şekilde yatmış. Yerde bir şekilde uyuyor rolünde. Şöyle göz ucuyla işte bakmaya çalışıyor maça, sonra uyuyakalıyor. Bir anda Yang Yoh diye bağırılıyor spiker tarafından. Bir uyanıyor, Beşiktaş forması seviniyor falan. Yani çok komik ve çok güzel bir şeymiş, içerikmiş onu söyleyeyim. Bayağı güldüm izlediğim zaman. Ki yani zaten şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Yani Yang Yoh ilk 11 oynar mı ilerideki maçlarda? Bence mutlaka 1-2 maçta oynayacaktır. Çünkü sonu da yani nasıl diyeyim, belki sağ ön gibi de görebiliriz. Çünkü sol önde düzeltiyorum. Lee Kang-in sol önde, pardon, sağ önde Lee Kang-in, sol önde Son, ileride Yang Yoh şeklinde de dizileceği maçlar olacaktır. Ama ben yine de Hong Hoca'nın bu kadar iyi bir düzeni bozacağını düşünmüyorum. Yani Çekya karşısında 1-0'dan 2-1 maçı alan takım karşısında düzeni çok fazla bozacağını düşünmüyorum. Bu arada faul sayısı çok azdı maçta. Faul sayısı diyorum, hani oyunun durma sayısı çok azdı. Oyun çok net aktı ilk 20 dakika haricinde. 20 dakikada da top oyundaydı ama orada kural adaptasyonuna yenik düştü takımlar. İki takım da uzun vuruyordu. İnanılmaz komikti yani. Bir kez daha bunu tekrar edeceğim ama yani eğer böyle bir izleme şansınız varsa sonradan, hani maçı bu adam övüyor, neyi övüyor diye derseniz, ilk 20 dakikada böyle bir saçmalık da var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. 0212 273 10-10'u da hatırlatalım. Yani bütün grupları aslında oynanan maçlar üzerinden konuşmaya çalıştım. Öncelikle D grubuyla başladım. Sonra B grubundaki Kanada'nın açılış maçını konuştum. Sonra da A grubunu konuştum ki A grubundaki güç dengelerinin esasında nasıl anlatabilirim? Güney Afrika 0 puan toplayacak şemasında duruyor. Diğer takımlarda herkes herkese karşı bir şeyler gösterebilir ama Meksika kendi bacağına sıktı diyorum yorum olarak. Çünkü yani Montez'in olmaması mutlaka bence Çekya karşısında kesinlikle fark yaratabilecek olan Meksika'ya çok büyük eksi yazdığını vurgulamak istiyorum. Onun dışında tabii ki göreceğiz. Önümüzdeki günlerde maç sayıları arttıkça bizler de daha fazla maç izleyip daha fazla takım hakkında fikir sahibi olacağız. Daha net yorumlar yapabileceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla şu anlık bu yorumları yapıyorum. Biraz sonra tabii ki milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın basın toplantısının bir kısmını vermeyi düşünüyorum. Çünkü şu anda yani milli takımdan daha önemli bir içeriğimiz yok. Ve Vincenzo Montella'nın basın toplantısında vermedik. Onu da söylemiş olayım. Montella'nın
çok değerli Montella'nın basın toplantısı var.

0: bir maçta hani en çok yani ne kadar çok dakika alabilirlerse hani umarım yaparlar ama 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum şu anda. Birkaç tane soru işaretim var kafamda bununla alakalı.
1: Bence
0: Düzeltme yapacağım. Şimdi dayanıklı bir takım var karşımızda. Her takım onlar gibi oynayamaz. Sabırlı bir şekilde böyle kompakt bir oyun sergileyebiliyorlar. Yani bazen defansı direkt ceza sahasının üstünde de görebiliyorsunuz uzun süreler boyunca. O yüzden bizim takımımızın da bu tuzaklara düşmemesi gerekiyor. Çünkü adamların beslendiği kontrataklar var ve biz bunları engellememiz gerekiyor. Yani takım oyununu çok iyi oynamamız lazım.
1: Questa squadra appassiona almeno a me, ma ho visto anche al paese, anche a tutte le componenti che sono intorno al calcio. Appassiona perché gioca un mito, appassiona perché gioca con entusiasmo, gioca con coraggio, gioca con fierezza. E quindi siamo orgogliosi di questo è sicuramente è una prima vittoria, poi c'è la vittoria del campo che viene determinata da tanti altri fattori, anche dagli episodi, e uno dei fattori sicuramente è l'emotività, perché c'è tanto entusiasmo, e tanta l'attesa per poter rendere orgogliosi i nostri concittadini, i calciatori questo lo sentono. A me piacerebbe invece che andassero un po' in campo
2: ve ben futbolcularımızın giocando sahaya con le loro bu şekilde çıkmalarını istiyorum.
1: La pesantezza
2: bu erdemlerini kendi yetenekleri öne çıkararak çıkmalarını istiyorum. Yani işin duygusunun altında ezilmemelerini istiyorum. Tabii ki duyguyu da devreye sokacaklar ama özgür olmalılar. Çok fazla endişe duymamalılar. Bu şekilde en iyisini verebilirler sahaya.
0: Ufak bir düzeltme yapıyorum. Yani hocamız bizim futbolcularımızın ezilme konusunu öyle anlatmadı. Şu şekilde anlattı. Yani biz tutkulu bir takımımız var. Tabii ki de sorumlulukları hissediyoruz ve milyonların bizi desteklediğini de biliyoruz ve büyük beklentiler olduğunu da biliyoruz. Futbolcularımızla konuşurken zaten her seferinde kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini, kendi yeteneklerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini ve rahat olmaları gerektiğini. Çünkü bu tabii ki de buraya geldiysek, bugüne kadar nasıl yaptıysak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.
1: No, siamo sentiti in subito a casa, abbiamo trovato un sacco di concittadini, ci siamo sentiti un po' a casa e li ringrazio anche per questo, perché sono sempre ad aspettarci in hotel fuori e non riusciamo ad oggi un po' ad avere tanto tempo per loro.
2: Onlarla konuşacak fazla vakit olmasa dahi çok güzel bir şehir Vancouver, çok güzel bir karşılama yaşadık bu sahada Vancouver'da.
1: Il campo, il terreno
2: olmalıyız ve şundan
1: kaçınmalıyız. Sicuramente non frenetici.
2: Sert ve zorlu olmamaktan.
0: Yani şimdi aceleci olmayacağız hiçbir şekilde. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız.
1: Ho letto qualcosa, ma oggettivamente è stato detto qualcosa di vero, no? 24 anni che non partecipiamo, loro partecipano da 6 anni e da 6 competizioni.
2: Hanno più esperienza,
1: non credo che tutti i calciatori abbiano fatto 6 competizioni.
2: Oynamadık, onlar 6 turnuvada bulundular, çok tecrübeleri var ama
1: la nostra pressione hepsi de detto, non deve essere gestita.
2: Non abbiamo calciatori
1: che sono abituati a giocare
2: tabii
1: sotto pressione, anche non sono le grandi squadre europee, ma anche in Turchia, quindi certo, giocare per il proprio paese è qualcosa di più che buon po' gestito, ma io mi piace dire ai ragazzi
2: che il paese è successo,
1: che non è una loro responsabilità se per 24 anni la Turchia non era mondiale. È un loro vanto essere riusciti a portarci dopo 24 anni e adesso devono giocare e goderselo questo mondiale
2: e non pensare futbolu sergilemek gerekiyor, bütün benliklerini vermeleri gerekiyor.
0: Sadece son kısmı düzelteceğim. Yani futbolcularımıza mesajımızda şunu söyledik her seferinde konuşurken, 24 yıldır katılamamak hani bizim sorumluluğumuzun dışındaydı. Yani biz yapmadık bunu. O yüzden siz 24 yıl sonra buraya katılma başarısı gösterdiğiniz için bununla gurur duymanız gerekiyor ve bugüne kadar gösterdiğiniz performansları devam ettirip tabii ki de kendi futbolunuzu oynamanız gerekiyor. Her seferinde bunu söyledik ve tabii ki de bu anların tadını çıkarabilmek.
3: Şimdi tabii Almanya'da her şey çok daha kolaydı. Yerimiz çok iyiydi çünkü ulaşım açısından. Otelimiz, her şey bize aitti.
1: Dentro la struttura e poi le partite
3: seyahat süreleri de en fazla 2 saat kadardı. Fakat burada tabii durum çok farklı. Buna adapte olmamız gerekiyor. Maçtan sonra sabahın 5'inde geri döneceğiz. Tabii ki özellikle benim gibi, benim yaşımda insanların bu saatlere alışması o kadar kolay değil ama sonuçta alışacağız. Adapte olacağız. Çünkü burada Meksika, Kanada çok büyük ülkeler arasında Amerika gidip geliyoruz. Dolayısıyla buna adapte olmamız gerekiyor. Değiştirebileceğimiz bir durum değil. Tercih de yapamayacağız. Onun için buna adapte olacağız. İki tane hazırlık maçı oynadık. İyi oynadığımız, iyi yaptığımız şeyler vardı. Tabii ki iyileştirmemiz gereken şeyler de vardı. İyileştirmemiz gereken şeyler üzerinde zaten son 10 gündür çalışıyoruz.
1: Abbiamo bisogno di offrire una prestazione
3: göstermek istiyoruz elbette.
1: Difensivamente migliore.
3: Ki böylece yarın en iyisini yapalım.
0: Şöyle, ofansif anlamda ve defansif anlamda hazırlık maçlarına nazaran çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Bu kesin. Hani çünkü iyi notlarımız varsa da geliştirmemiz gereken notlarımız da var o iki maçta.
3: Avustralya takımı bir bütün olarak çok hızlı bir takım.
1: Bravi anche nelle situazioni codificate.
3: Çok iyi oyuncuları var özellikle.
1: Dobbiamo concedere mai un qualche tipo di possibilità per poter esprimere la loro velocità.
3: Gol yememek konusunda dikkatli olmamız lazım. Onlara çok az alan vermek.

0: vermemiz lazım. Alan bırakmamamız lazım.
1: Şöyle, Avustralya takımı ön tarafta çok hızlı futbolculara sahip. Kurguları var, oyun kurguları var. Kodlanmış bir şekilde oynayabiliyorlar onları. O yüzden biz kesin yani çok fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu ön plana koyarak oynamamız gereken bir maç olduğuna inanıyorum.
0: Evet, bazı maçları seyrettim.
2: USA, Paraguay, no?
0: En çok tabii Amerika Paraguay maçında ilgileniyorum ama şu anda burada olduğum için seyredemiyorum. Bu su araları ilave bir ara gibi oluyor. Dolayısıyla konuşmak için iyi bir fırsat. Yani takımla konuşabilirim. Biraz daha doğrudan bir iletişim kurmak mümkün olabilir. Bu şekilde oyun içerisinde daha zor oluyor. Onun için bu araları kullanmak iyi bir fırsat olabilir. Evet. Şimdi tabii beklenti Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz. Bizden beklentilerini yerine getirmek istiyoruz. Ve güçlü, cesur bir şekilde ve tutkulu bir şekilde oyunumuzu oynamak istiyoruz. Çok destekçimiz var.
2: Ai valori, ma non tecnici,
0: bu
2: ma
0: takımın
2: morale di questi ragazzi
0: değerleri, Türk değerlerini çok güzel yansıtıyor. Bundan dolayı da çok önemli bir destek alıyoruz. Başarılı olunca tabii ki çok daha mutlu edeceğiz taraftarlarımızı.
2: Più sarebbe la ciliegina, insomma.
0: Tabii elbette, elbette bu önemli.
2: Ovviamente i numeri numericamente le persone credo siano meno perché
0: burada taraftar sayısı daha az olacak çünkü Almanya'da tabi çok orada yaşayan ve Türkiye'den gitmiş kişi vardı, dolayısıyla orada daha çok taraftar vardı ama burada da pek çok taraftar gördük, taraftar sevgisi gördük. Eminim ki bütün Türk halkı, Vancouver'da olan Türk halkı gelecek ve bize desteğini verecek ve sevgisini gösterecek, milli takım olan sevgilerini gösterecek.
1: Yani şu notu eklemem lazım, yani biz Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk çünkü çok fazla biliyorsunuz insanımızdan, orada yaşayan insanımız var. Burada nasıl bir rakam var bununla alakalı açıkçası bilmiyorum ama eminim ki destekleyecekler çünkü geldiğimizden beri sürekli bizimle beraberler ve çok güzel destek veriyorlar.
0: Tabii fiziksel olarak çok güçlü bir ekip Avustralya.
2: Ama tabii
0: bu durumda başka özellikleri devreye sokmak, başka özelliklere göre oynamak önemli. Özellikle hücumda. O yüzden bu maçta hem fiziki tarafta hem de taktik tarafta elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor.
1: Hoca şöyle dedi, yani fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz, hani bunu değiştiremeyiz. Yani ben inanıyorum ki yarın maçta tabii ki de fiziksel bir oyun da göstermemiz gerekecek ama aynı şekilde de tekniksel anlamda da bir oyun göstermemiz gerekiyor. O yüzden bütün özelliklerimizi barındıran bir oyun göstermemiz gerekiyor onlara karşı.
2: Io penso solo all'Australia, siamo qui per questo. Sai la domanda su questo o su
3: c'è il 3-0 degli Stati Uniti.
2: No, dobbiamo fare la nostra partita domani e pensare solo a quella, non c'è tempo per altro.
1: Ya şöyle, biz sadece kendi maçımıza odaklanmamız gerekiyor açıkçası. Rakipler ne yaptı, ne etti değil de biz kendi maçlarımıza odaklanarak adım adım ilerlememiz lazım.
4: Hocam her şeyden önce ağzınıza sağlık demek istiyorum. Hakikaten güveniyoruz Montella, güveniyoruz size, ekibinize. Gerçekten bizleri gururlandırmaya devam ediyorsunuz. Ben kendi adıma bir yayıncı olarak, Can Genç olarak teşekkür etmek istiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından konsept bir kısmımızla devam edeceğiz.
5: Can Genç'le

oluşturdum. Sistem olarak 3-5-2 tercih ettim ama kanat oyuncularını, yani kanat beki olması gereken oyuncularını kanat oyuncusu olarak kurguladım. Tabii ki bu bir konsept kadro. O yüzden de herhalde çok eleştiri almayacaktır diye düşünüyorum. En azından taktik şemamız. Bunun üzerinden de tabii ki ilk başta kaleciyle de başlamak istiyorum. Kepa Arrizabalaga'yı tercih ettim. 80 milyon euroya esasında Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye bir hamle vardı. Ki Kepa Athletic Bilbao'da özellikle gerçekten iyi performans sergiliyordu ki ayağı iyi kaleci trendinin esasında birazcık da ürünü olarak bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödenmişti. Bir tık panik transferi olarak yorumluyorum. Yani o dönem tabii ki Thibaut Courtois gibi bir ismin Chelsea'den ayrılmasının ardından doğrudan işte biraz panik transferi olarak Kepa Arrizabalaga alındı ki Bask bölgesinin oyuncusu olduğu için Kepa'yı da hiçbir şekilde Bilbao bırakmak istemiyordu. O yüzden de böyle bir radikal bir bedel ortaya çıktı ve 80 milyon euroya bir transfer oldu. Ya ayağı çok iyi bir kaleciydi. Aslında belki 30 milyon 35 milyona transfer edilseydi o kadar da kötü bir kaleci olarak yorumlamayabilirdik. Ki nitekim ben çok kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum ama birazcık bu listemiz en pahalı hayal kırıklıkları ilk 11 olduğu için de kendisine yer vermeyi doğru buldum. Üçlü savunmamız var tabii ki bu anlayışta ve akıllara belki de ilk gelecek isim Harry Maguire. Yani 87 milyon euro gibi bir bedele transfer oldu ki stoperlerin, savunma oyuncularının ilk defa böyle yüksek bedellere çıkıldığı transfer olmuştu. Sonrasında Van Dijk gelmişti vesaire. Van Dijk iyi tabii ki ama Harry Maguire'ı konuşuyoruz. Leicester'dan Manchester United'da 87 milyon euro karşına transfer oldu. Yani aslında bana sorarsanız 40-45 milyona transfer olsaydı bu kadar eleştiri almazdı. Fiyat etiketi üzerindeki baskı onu birazcık etkilediğini düşünen taraftayım ki savunma lideri olarak aslında United'da asla kötü maçlarda oynadığını söyleyemem. Belli başlı maçlar için söylüyorum ama yani tabii ki 87 milyon euroluk bir transfer olmaması çok açık. Yani hava toplarında evet etkili ama onun haricindeki savunma parametrelerinde bir kere çok ağır olmasıyla da beraber güncel futbolda bence bir tık handikapları olan bir oyuncu olarak bu listeye girme hak kazandı demiş olayım Harry Maguire'ın ki partneri olarak iki tane partneri var. Bir tanesi bence taraflı tarafsız herkesin çok net bir şekilde katılacağı Wesley Fofana var. Fofana demek istiyorum. Makara yaptık tabii ki. Çok da severiz. O sosyal medyada çok döndüğü için bir Fofana demiş oldum. Şaka bir yana Leicester'dan yine ayrılan bir oyuncu Chelsea'ye gitti 80 milyon euroya ki bu transferde gerçekten sükse yaratan transferlerden bir tanesiydi. O dönem için çok genç bir oyuncuydu. Biraz ham bir stoper olarak zaten transfer olmuştu. Yani Leicester'da evet iyi performans sergilemişti ama birazcık yaşına ve potansiyeline yatırılmış bir paraydı. Onun geleceğin en elit stoperi olacağı konuşuluyordu ki birçok kişi de bunu konuşuyordu o dönem için ama 80 milyon euro bunun hakkını verememesinin de bir sebebi de tabii ki geçirmiş oldu. Ağır sakatlıklardı. Onu da söylemiş olayım ve bu oynadığı sürelerde de bir sürekliliği sağlayamadı. Hatta yani bu sezon nezdinde de mesela Çalobah bile çok daha iyi gözüktü Chelsea'de Fofana yerine. Ve sol stopere de Elakü'yü Mangala'yı aldım. Yani aslında birazcık Mangala bu listemizin düşük bedelli transferlerinden bir tanesi ama yani 45 milyon euroya o zamanın parasıyla Porto'dan City'ye transfer olan oyuncu. Yani dönemin en pahalı savunmacılarından bir tanesiydi ve hiç iyi oynayamadı. Yani tamamen aksak, konsantrasyon sıkıntıları var, pozisyon bilgisinde çok ciddi sıkıntı vardı ve yani City'nin tam o gelişme evresinin transferleri arasında aslında yatırımları arasında başarısız bir yatırım olarak Elakuyin Mangala'yı da sayabiliriz. Yani ülkemizin bayağı bir takımına yazıldı Elakuyin Mangala ama buradaki listemiz tabii ki birazcık şu tarihin en kötü
11'inden ziyade bonservisine göre hayal kırıklığı yaratan 11. Burada şu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu listeyi yaparken hani bu transferlerden sonra gittiği yerde başarılı olan oyuncuları katmadım. Yani birçok kişi işte Wirtz'i, Isak'ı, Griezmann'ı, belki Hazard'ı bile söylememizi bekliyor ama bu isimleri saymayacağım. Onu söyleyeyim baştan.

birçok, çünkü bu tarz oyuncu var, öteki türlü işin içinden çıkamıyorduk. Yani bu oyuncular öyle bedellere gittiler ve öyle hayal kırıklığı yarattılar ki futbol hayatları bile artık o üst düzeyde çoğunun devam edemediği bir liste sizlere hazırladım. Ki şimdi orta saha hattına geçeceğiz ama kanat oyuncularıyla başlamak istiyorum. Mihailo Mudrić tabii ki bir kenar oyuncusu olarak yazdığım isim. Shakhtar Donetsk'in Chelsea'ye 100 milyona varan bir paketle sattığı, aslında 70+30 ama bonusların bazıları oldu bazıları olmadı. Yani şöyle söyleyeyim, yani Mudrić meslek değiştirdi. Artık düzenli bir sprint koşucusu. O yüzden yani 100 milyon euroluk bir oyuncunun kariyerinin son adımının bu transfer olması da tabii ki bu listeye doğrudan giriş yapmasını kolaylaştırdı bizim adımıza. Evet, çok süratli bir oyuncuydu. Hızı çok etkileyiciydi ama karar verme mekanizmasında çok ciddi problem vardı. Bitiricilik konusunda çok ciddi problem vardı. Ve yani zaten o bonservis etiketi ve birazcık da Chelsea'nin başkanlık durumundaki o siyasetle alakalı da birçok yorum vardı. Oyuncu da beklenenin çok çok altında kaldı diyerek Mudrić'i de saymış olalım ve diğer kenara da Jack Grealish'i koymak istedim. Yani Jack Grealish Manchester City'ye 117,5 milyon euroya transfer oldu. Evet, yani City'de belli maçlarda Grealish'in iyi oynadığı maçları gördük ama yani Aston Villa'da tamamen müthiş bir oyuncu olarak yani hepimizin gözünün pasını siliyordu. Çok ikonik bir karakter geldi diyorduk ama yani Manchester City'ye 117,5 milyon euroya transfer olunca bence çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı yani oynadığı performansla. Evet, kupalar kazandı ama bonservisine kıyasla hep konuşuruz ya o tabela işini. Gol asist üretimi çok çok düşüktü ve oyuna adapte olamadı. Yani birazcık daha one man show dediğimiz tek adamlı gösteride biraz daha gece Grealish biraz daha başaltı takımlarda başarılı olabilecek bir profilken ki Everton'da biraz bir şeyler gösterdi ama zaten Everton'a gösterdiği performans da 117,5 milyon euroluk bir performans değildi. Yani 30-40 milyon euroluk bir performans. O yüzden bu listeye bir kenar oyuncusu olarak girdi. Orta saha hattını biraz ofansif kurdum kadroya göre ki ilkinde Philippe Coutinho'yu yazmak istiyorum. Çünkü yani 135 milyon euroya Barcelona'ya gitti ve Barcelona'dan sonra bir türlü aslında o çıkışı sergileyemedi. Yani evet, bazıları diyecek ki Dembele'yi niye yazmadın ama burada dediğim gibi programın başına söylediğim gibi belli oyuncular sonrasında çok fazla verim verdiği zaman o oyuncuları en azından dışarıda bıraktım. Bu oyuncular saf hayal kırıklıkları olarak benim karşıma çıktığı için bu oyunculardan tercih ettim. Philippe Coutinho da 135 milyon euro gibi bir bedele transfer oldu. Barcelona oyununa çok uymadı. O dönem biraz daha tiki taka oyunu, biraz daha kolektif oyun hakimdi ki Neymar'ın boşluğunu doldurmak için alınmıştı ama yani değil Neymar gerçekten takımda bile yani şöyle izlediğiniz zaman sırıtan oyuncu olarak gerçekten sıkıntılı bir performansı imza attı ve Frenkie de Jong'a gireceğim. O meşhur Ajax takımı, o Ajax'ın altın jenerasyonlarından bir tanesinde oynuyordu ve çok da iyi oynuyordu Ajax'tayken Frenkie de Jong ve Barcelona yaptı 86 milyon euroya ama Barcelona'nın da sıkıntılı bir dönemine denk geldi ve kesinlikle bonservisinin ağırlığını taşıyamadı derken João Félix'e de geçeceğim. João Félix Benfica'dan Atletico Madrid'e 127.2 milyon euro karşılığında geldi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu, onu söyleyelim o dönem için. Sonrasında tabii ki Simeone'nin oyununun birazcık daha gereksinimlerini sağlayamaması, sonradan hamle oyuncusuna dönüştükten sonra bir türlü istikrarını koruyamaması derken João Félix de büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi olarak listemize girdi ve forvet ikilisine de geçmek istiyorum. Bir tanesi esasında kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye çok fazla yazılan bir isimdi. Benfica'dan Liverpool'a 85 milyon euro karşılığında gelen Darwin Núñez'i yazmak istedim. Evet, yani bence maya tutmadı. Darwin Núñez 40-50 milyon euroluk oyuncu bence. Yani Liverpool'daki seviyesi için söylüyorum. Arabistan'daki performansını çok izlememekle beraber. Yani Benfica'da zaten estirmişti Şampiyonlar Ligi'nde ama yani Liverpool'da da 40 milyon euroluk bir performans bence sergilemişti. Biraz aslında bonservis etiketinin altında birazcık baskıyı yaşayan oyunculardan bir tanesi olarak sıkıntı yaşadı. Yani bitiricilik konusunda biraz problem vardı ama oyunun içinde tabii ki bağlantı oyununda onun dışında gerçekten hücum preste de etkili işleri vardı ama yani bitiricilik konusundaki sıkıntısı birazcık eleştiri oklarının kendisine dönmesini sağlamıştı.

0: sağlamış oldu ve yanına da yani aslında çok ikonik bir pozisyon vardır. Hazır Dünya Kupası'nda konuştuğumuz bu evrede son final maçında Fransa adına 90. dakikada topu direkten dönen Randal Kolo Muani'yi yazmak istiyorum. Yani Frankfurt'tan Paris Saint Germain'e transfer oldu ki benim çok ümitli olduğum oyunculardan bir tanesiydi. Yani Paris Saint Germain oyununda da etkili olmasını ben bekliyordum, yalan yok. Yani 70 milyon 80 milyon o dönem için bence mantıklı meblağlardı ama 95 milyon o dönem için de biraz fazlaydı. Yani nitekim zaten oyuncu hiçbir şekilde oynayamadı. Hatta yani rotasyondan bile oyuna dahil olması çok çok verimli olmadı. Gonçalo Ramos bile daha net bir isimdi ki zaten Tottenham'da da bence olmadı. Tottenham'da da özellikle bence çok daha farklı isimler daha ön plana çıktılar. Her ne kadar Tottenham çok daha kötü olsa da. Yani bitiricilik konusunda biraz özgüven problemleri vardı. Bunu söyleyebiliriz. Ön alan presinde etkili bir oyuncuydu ki Frankfurt'un tansiyonlu oyununda, yüksek tempolu oyununda çok iş yaptı Randal Kolo Muani ki Fransa milli takımında da zaten oradaki performansıyla seçilmişti ama ya dediğim gibi burada 95 milyon euroluk bir transfer olduğu için de bu ismi yazmak istedim. Teknik direktör yapmadım. Onu da teknik direktörler 11'i kurarız. Bir kere bir konsept yaratırız demiş olalım. Bugün programımızda tabii ki birçok şeye değindik. Programın ilk bölümünde Amerika-Paraguay karşılaşmasını değerlendirdik. D grubunu aslında genel olarak değerlendirdik diyelim. Sonrasında tabii ki Avustralya-Türkiye maçının birazcık sohbetini ettik. Birazcık pozitif dileklerimizi milli takımımıza iletmiş olduk. Sizlerin de tabii ki katılımıyla beraber. Sonrasında çok kısa bir B grubunun açılış maçı, Kanada-Bosna maçını konuştuk. Sonra A grubuna gittik. A grubunda ilk hafta maçları noktalandı. A grubunun karşılaşmalarının bütün detaylarına indik. Sonrasında hocamız Vincenzo Montella Montella'nın açıklamalarına gittik. Kısa bir açıklama kısmına gittik. Yani daha uzun bir basın toplantısı kısmı da var ama biz 18-17 dakikalık bir arada bir Vincenzo Montella'ya gittik. Montella'nın ardından da dinleyicilerimizden gelen dünyadaki en hayal kırıklığı yaratmış ilk 11'i sizlere aslında kurguladım. Tabii ki tepkiler de çekebilir. Tabii ki katıldığınız noktalarda olabilir. Belli kadrolar yapıldığı zaman bu işler lince çok açık demiş olayım. Ki şu duyuruyu da yapmak isterim. Sabah saat 7'de ben varım. Onu söyleyeyim. Çok heyecanlıyım öncelikle. Yani milli takımımızın 24 yıl sonrasındaki Dünya Kupası'nda size maçı sunan kişi olmak benim için de çok büyük bir gurur. Onu da bir kez daha iletmiş olayım. Son derece motiveyim. Bol bol konuklu müthiş bir yayın bekliyor sizleri. Tabii ki evlerinde televizyondan izleyecektir çoğunluk. Ama yanda radyodan da eğer sohbet dinlemek isterseniz, sohbete katılmak isterseniz onu da bekleriz. Yolda aslında bizleri milli takımında kaçırmak istemeyen dinleyicilerimize de yorumlarımla, konuklarımla olabildiğince sizlere güzel bir şekilde milli takımın maçını aktarmaya çalışacağım. Tüm detaylarla beraber burada sabah 7'de en yüksek seslere çıkacağız. Bağıracağız, çağıracağız. Umarım çok kez bağırırız. Gol diye bağırırız. Milli takımımız çok farklı bir galibiyete gider. Çünkü buna ihtiyacımız var. Vincenzo Montella'ya güveniyoruz. Haydi bizim çocuklar diyerek de görüşürüz demek istiyorum.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Başlıyor.
1: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den mikrofonun başında yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşayan ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 12 Haziran 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden hepinize merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arabasında, iş yerinde, evinde, yolda, tatilde, memlekette ya da gurbette, hatta şu anda belki de camiden çıkıp dua eden, bizleri dinleyen tüm dostlara da hoş geldiniz diyorum. Madem bugün mübarek bir gün, bugün için de güzel bir mesaj verelim. Unutmayın, bazen bir insanın en büyük zenginliği

0: kalbin huzurlu olmasıdır. Bu da çok çok önemlidir. Rabbim evlerinize bereket, soflarınıza bolluk, gönüllerinize huzur, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, güzel ömürler nasip etsin inşallah. Evet, her gün futbol konuşuyoruz ama Allah tuttuğunuz takımı değil sadece, gönlünüzü de sevindirsin inşallah. Hayırlı cumalar Radyo Gol ailesi diyorum. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10 Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde bana ulaşabilirsiniz. Milli takımın maçları yaklaşıyor biliyorsunuz. Bununla ilgili mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Favori takımınızı da yollayabilirsiniz. Dün akşam Dünya Kupası'nın açılış maçı vardı ki hakikaten keşke açılmasaydı diyesi geldi insanın. Ama öyle Dünya Kupaları oluyordu ki, öyle maç anlatanlar oluyordu ki bizi de o maçların içinde tutuyorlardı. İşte o isimlerden bir tanesi sevgili Mehmet Sevinç, şu anda telefonun diğer ucunda. Mehmet Sevinç, yıllarca bu maçları anlattın. Hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Hoş bulduk.
0: Nasılsın, her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Dünya Kupası da başladı, daha da iyi olur diye düşünüyoruz.
0: Peki, ilk maçta 3 tane kırmızı kart, en son 2022 Dünya Kupası'nda toplamda 4 tane kırmızı kart gösterilmişti. Bence 1,5 saat hakikaten bir zaman kaybıydı. Bilmiyorum, sen de katılır mısın? Meksika-Güney Afrika maçı için görüşlerini almak isterim.
1: Ya gerçekten öncelikle yani bir Dünya Kupası'nın açılış maçının adı bence Meksika ve Güney Afrika olmamalı. Yani teamül neydi Dünya Kupalarında? Son şampiyon ilk maçı oynardı. Evet, değil mi? Yani Evet. Normal şartlarda Arjantin'in oynaması gerekirdi ki Arjantin oynasaydı eğer gerçekten Dünya Kupası açıldı derdik. Biz son şampiyonu bir görürdük. Herkes de merak ederdi diye düşünüyorum. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer dediler ki son şampiyon oynamasın. Neden böyle bir şey dediler onu da bilemiyorum. Ama son şampiyonla başlasaydık bence Dünya Kupası başladı derdik. Ama dünkü mücadeleyle birlikte, Meksika-Güney Afrika maçıyla birlikte Dünya Kupası başladı. Peki ben diyemiyorum çünkü hala o havaya ben giremedim. Şahsen dinleyicilerimiz de bence girememiştir.
0: Evet, Zafer Şimdi, Bey de diyor ki mesela Çağatay Hocam iyi yayınlar, ikinci yarıda uyumuşum diyor. Bu da bir dinleyicimizin tepkisi.
1: Ya şöyle, maç gerçekten kötü bir maç oldu. Kalite olarak son derece düşük bir mücadele oldu. Hatta işte maçın sürekleri de tempo çok düştü diye kendini ara ara kurtarmaya çalıştı. Çünkü o da belli ki sıkılmıştı mücadeleden. Ben de çok maça dahil olamadım açıkçası. Bir ara işte ben de sesi kıstım. Bir iki yapmam gereken ütü vardı. Ara ara bakarım, ara ara ütümü yaparım dedim. Öyle bir maç oldu. Yani hiç maç bize çekmedi.
0: En azından yararlı bir şey yapmışsın Mehmet Sevinç.
1: Yani evet, birikmiş çamaşırlarımı en azından temizlemiş oldum. Ortadan kaldırdım, ütüledim, topladım. Böylece birkaç hafta ben rahat edeceğim. Ama Dünya Kupası olarak baktığımızda da hayal kırıklığı dolu bir maçtı. Yani senin o tabirine de katılıyorum. 90 dakika diyorsun ama 2 saat sürdü devre arasıyla beraber.
0: Evet, hani televizyon dakikalıkta... molaları vardı. Değişik evet, kurallar, mola. Yeni kurallar. Robocop gibi bir hakem vardı. Yani sadece hani gözüne de bir termal kamera falan taksalar artık sırıtmayacaktı. Çok enteresan geldi bana, bilmiyorum ama açılış böyle oldu. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel maçlar izleriz. Amerika Paraguay maçı var. 0-4 de çok önemli bir maç. Rakipleri hani ABD'nin de ev sahibi olması tabii hakemler tarafından da belki ittirilecektir, edecektir ama bir Latin Amerikası, Latin Amerika ülkesi Paraguay çok ters de gelebilir. Nasıl değerlendirirsin bu maçı?
1: Şimdi tabii her takım Dünya Kupası'na özel olarak hazırlandı. Bütün futbolcuların hayalidir Dünya Kupası'nda oynamak ve en üst performansı sergilemeye çalışacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi olduğu için ekstra bir motivasyon olacak. Senin dediğin gibi belki ufak tefek hakem şansı da yanlarında olabilir diye düşünüyorum. Paraguay ya hemen hemen her Dünya Kupası'nda aslında katıldıkları hemen hemen her Dünya Kupası'nda iyi futbol oynamaya çalışan, teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu, işte Güney Amerika ekolünden gelmenin verdiği de belki bir avantajla bir ekip. Bu mücadeleye baktığımızda işte Güney Amerika temsilcisiyle Kuzey Amerika temsilcisi karşı karşıya gelecek. Biraz daha farklı motivasyonları olacak ve biraz daha farklı futbol yaklaşımları olacak bence. Tabii çok tecrübeli bir teknik direktör Amerika Birleşik Devletleri'nin başında. Çok iyi hazırladığını ben düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu mücadelede de şahsen ben Amerika'nın biraz daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ama saati bize çok ters. Yani 04'te kimsenin de kalkıp o maçı Türkiye'den izleyeceğini düşünmüyorum. Uykusu kaçanlar belki. Hı hı. Uyandı gece 4'te, uyuyamadı. Ya bir açayım bakayım ne oluyor bu maç, bizim grubumuzdaki takımlar oynuyor diye bakabilir ama ya da işi olanlar, hani ertesi gün yazı yazacak olanlar, belki program yapacak olanlar izleyebilirler ama bunun dışında pek de albenisi olan bir mücadele olmayacak gibi hissediyorum en azından saat itibariyle.
0: Evet. Gelen dinleyicilerimizden Mehmet Bey diyor ki Çağatay Hocam, ben hakemi sahada gördüğümde sniper sandım diyor. Bir dinleyicimiz Nevzat Bey, ikinci yarının başlarında Meksika taraftarları yuhladılar demiş futbolu. Adem Bey sevgilerini yolluyor. Sanırım bu Dünya Kupası Hitler'in dönemindeki Dünya Kupası'na benzeyecek diyor. Böyle yorumlar da var. Tabii bu arada çok da güzel bir konuya da değinmiş. Yarın LGS sınavları var. Bugün de okullar tatildi. Evet. Tüm çocuklara da, sınava girecek öğrencilere de sağlık, sıhhat ve üstün başarılar nasip eylesin. Allah diyoruz. Onlara da buradan başarılarımızı yollayalım. Çok uyuyan taraftarımız varmış. Onların mesajları da var. 0212 273 10 ona bir yandan geliyor. Mehmet Sevinç'e selamlar, sevgiler, tekrar hoş geldi, uzun zaman oldu sesini duymayalı diyor Murat Bey. Nasıl bir 11 bekliyor Mehmet Sevinç'e göre, nasıl bir 11 ile çıkmalıyız diyorlar, böyle bir soru var Mehmet.
1: Ya önce hakeme bir değineyim ben. Hakemin evet o taktığı kamera zaman zaman, her maçta olmuyor ama bazen işte Serie A maçlarında da görüyoruz. Bazen haftada işte önemli seçtikleri bir maçta hakeme bu tarz kameralar takılıyor. Almanya'da da oluyor. Bu İngiltere'de de oluyor. Dolayısıyla çok benim garibime gitmedi. Yani daha önceki maçlarda da gördüğüm için belki de çok enteresan gelmedi bana hakemin o kıyafeti. Sadece o kırmızı kart pozisyonu vardı, hatırlayacaksın. Üçüncü kırmızı kartta VAR'ın müdahalesiyle gösterdiği kırmızı kartta rakibinin yüzüne olan müdahalede. Orada biraz İngilizce problemi yaşadığını gördüm ben hakemin. Yani o biraz problem olabilir tabii ki üst düzey mücadelelerde bu hakem için. Ama zannediyorum grup aşamasında bu hakemin ülkesine gitmesi gerekebilir. Çok da iyi bir performans sergilediğini de düşünmüyorum. Futbolcularla iletişimi de pek iyi değildi. Hı hı. Kırmızı kart kararını da doğru düzgün açıklayamadı. Zaten Güney Afrikalı futbolcuların yüz ifadelerine bakacak olursan, konuşurken stadyuma kimse bir şey anlamadı. Herkesin anladığı tek şey red kart bölümüydü. O yüzden bu hakem biraz problemli gibi geldi bana şahsen. Milli takıma dönecek olursak Uğurcan'ın tabii yeri garanti. Çok formda bir kaleci. Hatta Guardian'daki yazıyı da ben okudum. Milli takım analizini, orada diyor ki işte Uğurcan dikkat çeken bir Şampiyonlar Ligi performansı sergiledi. Türk milli takımının da dikkat çekici oyuncularından biri olmaya aday diyorlardı. Uğurcan'ın tartışmasız bir numaralı kalecimiz olduğunu herkes herhalde düşünüyordur. Sabek konusunda işte orada ben Zeki'nin de olabileceğini, Mert'in de olabileceğini düşünüyorum. Solbek Ferdi, Melih Demiral ve
0: Abdülkerim mi?
1: Abdülkerim olur. Orta sahada derin oyun kurucu muhtemelen Hakan Çalhanoğlu olacaktır. Orkun'un kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çok emin değilim. Çünkü Arda nasıl kullanılacak, Orkun nasıl kullanılacak, o konuda pek bir kafamda net oturmadı. 10 numaraya Arda'yı koyabilir, sağ kanada Barış'ı koyabilir, sol kanada Kenan'ı koyabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu daha benim bana cazip geliyor. Forvet pozisyonuna da açıkçası Kerem Aktürkoğlu olacaktır. Yani Orkun'u Hakan'ın yanında da kullanan biziz diye düşünüyorum.
0: Yani eski sisteme mi dönüyoruz? Gene 4-6-0 evet. Gibi bir şey mi olacak?
1: Evet, öyle olacak. Yani bence öyle olacak. Çünkü yani Orkun da hücuma dönük bir orta saha oyuncusu. Hakan da en iyi derin oyun kurucularından biri dünyada.
0: Evet.
1: Hatta bugün The Athletic'te de bir makale vardı. En iyi 50 oyuncu Dünya Kupası'nın en iyi 50 oyuncusu arasında Hakan Çalhanoğlu.

0: Bulun'da göstermişler Arda Güler'le beraber. Hı hı. O zaman dörtlü savunmayı şöyle yaparız bence. Sağda Zeki oynar, solda Ferdi oynar. Abdülkerim ve Melih oynar. Hı hı. Önlerinde Orkun ve Hakan Çalhanoğlu olur. Onun önünde on numarada Arda, sağda belki Barış olabilir. Solda Kenan zaten iyileşti olur. Önde de Kerem Aktürkoğlu olur diye düşünüyorum. Yani fizikli bir takımla çıkarız, evet, diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dinleyicilerimiz bile takip ediyor seni. Sevgili Hüseyin Bey de demiş ki Mehmet Sevinç'in 3'te programı var demiş. Onu da takip ediyoruz demiş. Sana da sevgilerini iletmiş. Sevgili sağ Mehmet Sevinç, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadığın için en kısa zamanda görüşmek üzere.
0: Hoşça kal, kendine iyi bak. Sağ herkese
1: olasın,
0: selamlar.
1: Sağ olasın, hoşça kal. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda bana hafta içi yazmıştınız. Geçen hafta da yazmıştınız. Sevgili Abdullah Ercan'ı da bağlar mısınız demiştiniz. Abdullah'ı da aramak istiyorum. Onunla da konuştuk çünkü sevgili Abdullah Ercan şu anda telefonundan arıyorum ve onu da yayına almak isterim.
2: Efendim?
1: Evet, Abdullah müsait misin?
2: Müsaitim Çağatay.
1: Nasılsın?
2: İyi, sen nasılsın?
1: İyi valla. Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin efsanelerinden, milli takımın yıldızlarından, aynı zamanda teknik direktör, aynı zamanda evet, A-spor yorumcusu, yok Türk futbolunun da en efendi insanlarından, futbolcularından, karakteriyle, kişiliğiyle benim de idolümdür Abdullah Ercan.
2: Estağfurullah.
1: Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay. Çok güzel temennilerin için çok teşekkür ederim.
1: Rica ediyorum.
2: Çok sağ olun.
1: Sevgili Abdullah, dün akşam bir maç başladı. Sen de yayındaydın. Ben de bir yandan hem seni takip ettim, hem milli maçı takip ettim ama keşke başlamasaydın mı acaba dedik. Dünya kupasında uyuduğumuz bir maç oldu. Allah'tan sen yayındaydın da uyumadın. Neler söylemek istersin?
2: Valla ben saat 5'teki maçı daha çok beğendim de senin soruna cevap vereyim. Ya Çağatay, tabii kazanılmış bir galibiyet var. Turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemli. Hı hı. Tabii bunu bir kenara koyalım. Ama 80 bin kişi önünde ev sahibisin. 1-0 öne geçmişsin. Hala zorlanıyorsun. Gerçi Güney Afrika'nın sana sorun çıkaracak herhangi bir durumu kalmamış. Seyircilerin biraz homurdanmaya başladığı bir maç. Biraz ben açılış maçının stresine veriyorum. Yoksa Meksika takımı çok kaliteli bir takım. Ama tabii özellikle iki tane oyuncusu atılmış bir Güney Afrika'ya karşı oyunun son bölümünde bence farkın daha da açılması lazım. Ama taraftarların hoşnut olmadığı bence en önemli konu oynanan oyunla alakalı. Hı hı. Yani dediğim gibi Meksika takımı çok daha potansiyelli bir takım, çok daha iyi oynayabilecek bir takım. Eleştiriler hocanın takımı biraz tuttuğu yönünde. Biz futbol severlere, izleyici olarak soruyorsan, tabii çok keyif aldığımız bir maç olmadı ama saat ben 5'teki maçı da seyrettim. 5'teki maç da aksine çok keyifli bir maç oldu. Güney Kore Çekya maçı. Hı hı. Yani Güney Kore Çekya maçı.
1: Ohyenki'nin de gol attığı.
2: Evet, sonradan oyuna girdi, çok ön alana bir koşu yaptı, ön direğe güzel de bir gol attı. Ama tabii evet, Meksika'da olduğu için gözler senin de dediğine katılıyorum, çok tatmin edici bir oyun yoktu.
1: Ben sabah kalkamadım, maçın özetini izledim ama kalkar kalkmaz ya evet. Abdullah, şeye bakıyorum şimdi, Ohyenkyo'ya dikkat edeceğim ya. Maçı açtım. Evet. Ya hepsi Ohyenkyo.
2: Hakikaten hepsi birbirine benziyor ya.
1: Ya tıraşlar da aynı. Hani tipler de aynı. Ya Allah'ın gücüne
2: maçı gitmesin anlatan, de. Maçı anlatana Allah kolaylık versin.
1: Zaten ya. Herhalde sonu da Yu'yla bitiyordur hepsinin. Ya Li'yle bitiyor ya Yu'yla bitiyor.
2: Anlatırken ortaya karışık oldu bir iki kere de zaten. Ama çok keyifliydi Çağatay. Çok, yani şu ana kadar İki maç oynandı ama ikinci maç çok keyifliydi, onu söyleyebilirim.
1: Abdullah, şimdi tabii gözler Türkiye'nin maçında ama onun öncesinde bir Amerika-Paraguay maçı var ki bizim grubumuzdaki en önemli maç belki de ve 3 maç oynayacaklar. Hatta 3 puan alanlar bile en iyi 3. 8 tane

0: alıyorlar ya. O 3 evet. puanla da en iyi 3. olabilirler. Ya böyle de bir avantaj olacak.
1: Son 32
0: olacak.
1: İçin evet. evet son evet. 32.
0: Amerika Paraguay maçı için neler söylemek istersin? Nasıl bir sonuç bize yansır? Yani avantaj anlamında yansır.
1: Ya Çağatay şöyle, bizim grup biraz daha denge grubu. Yani bizim grupta şöyle bir takım yok. Herkesin görece olarak kazanabileceği bir takım yok. Mesela dün oynanan grupta Güney Afrika bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda mesela B grubunda Katar bunlardan bir tanesi. Ama bizim grupta bir takımın hiç puan almadan o grubu tamamlama şansı yok. Onun için ben bizim grubun biraz denge grubu olduğunu düşünüyorum. Bizim şansımız var mı? %100 var. Hem de çok var. Ki bence Paraguay ve Amerika'ya nazaran görece olarak daha kazanabileceğimiz bir maçla başlıyoruz şeye, gruba başlıyoruz. Hı hı. Ama tabii Amerika'nın ev sahibi olması, Paraguay'ın sert oyunu, bu maç yani Amerika Paraguay maçı aslında bizim için biraz daha avantaj. Neden avantaj? Dediğim gibi biz Avustralya'ya göre bir iki konu haricinde daha iyi takımız. Oyun kontrolü bizde olacağını düşünüyorum ama dikkat etmemiz gereken Avustralya'nın da bir iki tane önemli parametresi var. Ne gibi? Mesela fizik güç gibi. Ne gibi? Mesela duran top organizasyonu gibi. Eğer bunlara dikkat edersek ben bizim galibiyete daha yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum ama turnuvanın başlangıçları Çağatay hep zordur.
0: Evet.
1: Biz de 2002'de Brezilya'ya kaybederek başladık. Sonuçta gruptan çıkıp dünya üçüncüsü olduk. Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani kamuoyunda bazen görüyorum işte Avustralya çantada keklik gibi. Kesinlikle öyle değil. Neden öyle değil? Son 6 Dünya Kupası'nın hepsine katılan bir ülkeden bahsediyoruz. Diyeceksin katıldıkları şey sıralama biraz daha kolay ama onun için tedbiri elden bırakmadan gerçekleri de bilerek şey yapmak lazım. Yani tedbirli olmak lazım. Bu evet. muhtemelen Montella zaten bunları oyunculara aktarıyordur diye düşünüyorum.
0: Zaten yani Avustralya 2006 ve 2022'de de benim bildiğim kadarıyla son 16 turuna kalan takımdır.
1: Tabii. Tabii son 16 Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Futbolları daha önceki yıllara göre daha çok gelişti. Fizik anlamında çok iyi durumdalar. Ya bir sürü onlar için olumlu parametre var ama biz daha yetenekliyiz.
0: Sen daha de hatırlarsın Karabük Spor'un teknik direktörü Popovic çalıştırıyor Avustralya'yı evet. da. O zaman evet, evet, Karabük küme düşürmüştü. Bak şimdi
1: öyle mi? Yani vallahi iyi bir anekdot ama ben tabii o kadar bilgim yok. Şimdi senden öğrendim. Benim evet. için de güzel oldu. Kolay değil tabii. Onlar biraz daha bu kıtaya yakın o yakınlar biliyorsun. Hı hı. Yani sonuç itibariyle dediğim gibi biz görece olarak kağıt üzerinde daha kazanmaya yakın takımız ama Çağatay çok dikkat etmeliyiz. Hı hı. Biz 2024'te büyük bir başarı elde ettik. Biz Hollanda'ya da bakma, hakemin yüzünden elendik. Yoksa Hollanda'yı da geçerdik. Hı hı. İnşallah ben yani milli takımın Allah nasip ederse yani son 16'da olabileceğini düşünüyorum. Yani son 16 bizim için ilk baştaki hedef tabii ki Avustralya maçı ama çocukları düşünüyorum, kalitelerini düşünüyorum. İnşallah bir ilk başta bir son 16 görürüz diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra bakacağız.
0: Sevgili Apo, sana çok güzel bir mesaj gelmiş. Onu okumak istiyorum izin verirsen. Almanya'dan tamam. gelmiş. Abdullah Ercan benim çıplak gözle izlediğim gelmiş geçmiş en iyi sol bektir. Ki altına imzamı atarım ben de. Karakterli ve dürüst bir örnek spor adamı. Almanya'dan selamlar demiş Murat Akdoğan. O da bizi dinliyormuş şu anda.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
0: Sevgili Abdullah, son olarak sen de yayına gireceksin biliyorum. Bu yolunun arasında bize de vakit ayırdın.
1: Sana her zaman ayırdım. Çağatay'cığım, ayıp ediyorsun.
0: Eyvallah. Son olarak nasıl bir 11 bekliyorsun? Çünkü söylediğin yorumlar genelde hep çıkıyor. Çok da sözüne güvenilir, sözüne güvenilen bir spor yorumcususun. Buna da televizyonda hep şahit oluyoruz. Nasıldır 11? Hani Uğurcan'dan başlayıp işte Zeki,
1: tamam, ben hemen kurayım sana.
0: Olur. Evet.
1: O dediğin arka taraf doğru. Uğurcan da doğru. Kenan bir tarafta, Barış Alper bir tarafta, Kerem merkez santrafor. Hakan'ın yanı Orkun. Yani orada şöyle bir şey var. Yani orada ya İsmail tercih edilecek görüntü olarak. Oyunu son bölümünde de tercih edilebilir. Belki öne geçtiğimiz bir oyunda bir stoper daha tercih edilip beşli bir hatta da dönebiliriz. Çünkü Montella bunu zaman zaman da deniyor. Ama ben klasik olarak Hakan, Orkun, Arda üçlüsünü bekliyorum orta sahada. Evet. Benim düşüncem bu. Bir tarafta Kenan Yıldız, bir tarafta Barış Alper, merkez santrofor gibi. Yani 4-6-0 gibi, çok alıştık artık bu terime. 4-6-0 gibi, ileride de Kerem Aktürkoğlu, ama Kenan'ın uzun süren bir sakatlığı var. Yavaş yavaş takımla başladı. O benim biraz maç ritmi konusunda tedirgin ediyor. Yani o önemli. Arda'nın bir sakatlığı vardı. O daha çabuk atlattı. Keza Hakan'ın da biliyorsun tam anlamıyla %100 hazır değil. Bunlar herhalde pazar sabahına kadar düzeltilecek konular diye görüyorum.
0: Evet. Yılmaz Çelik, Abdullah Ercan neden Avrupa'da top oynamadı? Teklif mi gelmedi? Yoksa gitmek mi istemedi? Çağın ilerisinde bir topçuydu. Sol tarafı tek başına kapatabilecek potansiyeli vardı demiş.
1: Valla ben korkak bir adamdım. O kadar teklif geldi. yani şu anki aklım olsa Çağatay, bir dakika durmamız giderdim.
0: Maltepeli Sezgin, ama daha değil arttırıyorum. Eğer kendi gerçek mevkisinde oynasaydı Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı 10 numarasıydı, defalarca karşı
1: oynadım. Ben amatör takımda 10 numara oynuyordum. Doğru bir tespit. Bu soruyu soran kişi beni tanıyor. Evet,
0: evet, Maltepe'den Sezgin'miş.
1: Evet.
0: Adem Bey sana çok selam söylüyor. Hocaya göre bizim maçımızda sol tarafta Ferdi, Kenan oynayabilecek mi? Zaten cevapladı Abdullah Hoca'ya. Sana yine çok mesaj geliyor. Emrehan Bey, Abdullah hocama saygılar. Onu çok seviyoruz demiş.
1: Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim.
0: Yine buradan devam ediyorum. Trabzonspor taraftarı Metin ben, Abdullah abiye selamlar demiş. Çağatay hocam, Murat Bey, Serkan Bey, Nihat Bey, Kerim Bey, Hüseyin Bey, Ayberk Bey, Abdullah hocama, sevgili Abdullah Ercan'a lütfen çok selamlarımızı ilet demiş. Üzerimde
1: çok
0: kalmasın.
1: Selamlar.
0: Yine geliyor. Bu arada Maltepeli Sezgin Bey de demiş ki Yeni Çarşı'dayken karşılıklı çok oynadık demiş.
1: Ha, oradan tanıyor tamam beni. Tamam, çözdük işi. Yoksa benim yani futbol 10 numara başladığımı çok az kişi biliyor.
0: Evet. Apo.
1: Sonradan beni sol beke döndürdüler. Rahmetli Özkan Sümer döndürdü.
0: Evet. Sevgili Abdullah Ercan, çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşelim inşallah.
1: Görüşürüz Çağatay'cığım. Kendine iyi bak. İyi yayınlar diliyorum.
0: Yolun açık olsun. İşin gücün rast etsin. Hoşça kal.
1: Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
0: İstanbul'dan Hasan Bey diyor ki Galatasaray taraftarıyım. John Duran'ı aldı mı demiş hocam. Almadı henüz. Öyle bir resmi açıklama yapılmadı. Abdullah abiye Karagümrük'ten sevgiler demiş Hüseyin Topçuoğlu. Onu da iletirim. Çünkü zaten muhtemelen yayından sonra biz Abdullah'la tekrar konuşacağız. O zaman da söz veriyorum, iletirim. İstanbul'dan Muhammed ben, biz gruptan çıkacağımızı hiç sanmıyorum demiş. Yani inşallah çıkarız ama dün kimle konuşmuştuk? O kadar çok tabii spor yorumcusu, gazeteciyle bağlanıyoruz. Ha, dün Aksal abiyle konuşmuştuk. O da söylemişti sevgili Aksal Yavuz. Bir rehavet durumu var gibi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun biz finale çıkacağız, işte biz finalden başka bir şey düşünmüyoruz gibi açıklamalar bence hani çok da gerekli değil. Takım üzerinde de bu tür açıklamaların ben çok yapılması taraftarı değilim. Maç maç bakmak lazım. Yarın atıyorum Avustralya ile oynadığımızda, ondan sonra Paraguay, ondan sonra Amerika'ya bakacağız. Maç maç gideceğiz.

0: Son 32'ye kalacağız. 32'den sonra 16'ya bakacağız. Bu işin en doğru yöntemi budur. Halil Akyol, Çağatay Hocam, iki gündür seni dinleyemedim, geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bizim istediklerimiz bağlanamadı demiş. Bir de gülme emojisi yollamış. Yılmaz Bey, kimi istediğiniz bağlamadık. Yılmaz Bey, onu da yazın. Beni de aydınlatmış olursunuz. 0212 273 10 10 0 543 273 10 10. Bu arada bu bilgiyi de hani vermem lazım sizlere, çünkü Dünya Kupası sebebiyle birçok gazeteci arkadaşımız, birçok spor yorumcusu arkadaşımız Amerika'dalar ve Amerika ile aramızdaki saat farkı aşırı derecede fazla olduğu için benim yazdığım mesajları da dün akşama doğru aldılar ki ben de çok üzüldüm, çünkü onların Amerika'da olduğunu bilmiyordum, rahatsız da etmiş olmuş gibi olduk. Dolayısıyla çoğu arkadaşımıza bağlanamıyoruz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 0212 273 10 10'da mesajlarınızı yollamaya devam edebilirsiniz. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde bana da ulaşabilirsiniz. Yine mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Şimdilik kısa bir ara, daha sonrasında yine çok önemli konuklarla Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de çok önemli konuklar ağırlamaya devam ediyoruz. İşte Mehmet Sevinç'i aldık. O yıllarca maçlar anlattı. Tenis maçlarından futbol maçlarına kadar, Melisa Vargas'ların bağırdığı maçlara kadar hala kulaklarımızda. Daha sonrasında Abdullah Ercan'ı aldık. O da çok çok önemli bir konuktu. Şimdi de sevgili Serdal Kalay var. Mikrofonun diğer ucunda. Serdal'cığım, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Sizleri sormalı.
0: Çok
1: sizler
0: teşekkür
1: nasılsınız?
0: Ediyorum. Hayırlı cumalar olsun. Sen de yayına hayırlı gireceksin.
1: Evet, birazdan
0: dün akşam spordan. Tabii sen hep böyle televizyonları da beraber olduğumuzda konuşuyoruz. Bekledik Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maçla, uyuyakaldığımız bir maçla Dünya Kupası'nı açtık. Bundan sonra da uyur muyuz? Daha zevkli maçlar bekliyor musun? İzlenimlerini almak istiyorum sevgili Serdal Kalaycı.
1: Vallahi o uyuyanlardan olmadım ama o seviyeye gelmedim değil yani, gerçekten de o seviyeye geldik. Yani bu da aslında 48 takımlı Dünya Kupası nasıl olur, beraberinde bize neler getirir, bu da düşünülen şeylerden birisiydi gerçekten. Çünkü yani 32 takım demek, işte 48 takım demek, üzerine 16 takım koyunca aslında hani Dünya Kupası finallerini yani biraz böyle amiyane tabir olacak ama rüyasında görülemeyecek takımları bile buraya taşımış oldu. Dolayısıyla dün akşamki Güney Afrika futbolu bizi o uyuma noktasına getiren futbol oldu. Yani Meksika'nın karşısında Pele'de bir açılış maçında çok daha farklı bir mücadele beklerdik ki açılışlar her zaman o turnuvaların heyecanını gösterir. O turnuvaların yani nasıl geçeceğine biraz bir işaret eder. Eyvallah, hep ev sahibi ülkeler mutlaka oluyor işin içinde ama hı hı. Yine de hani organizasyon anlamında da zaten böyle çok çok farklı bir organizasyonda, açılış organizasyonu görmedik. Hele hele maça gelince yani bir noktadan sonra artık nereye gideceğini maçın o kadar net kestirebiliyorsunuz ki öyle bir maç olunca da ister istemez maçın bütün o heyecanı kaçıyor. Yani sonucu başladıktan kısa bir süre sonra zaten hani kağıt üstünde baktığımızda maç öncesinde yani bu maç nereye evrileri tahmin edebiliyorduk ama bu kadar da kolay rahat olmamalıydı. Erken gol ben Meksika'dan bekliyordum ama ardından ne kadar çok güçlü bir ekip olmasa da Güney Afrika yine daha dirençli, daha motivasyonu yüksek, çok daha farklı bir yapı olabilirdi beklentisi tamamen sonuçsuz kaldı. Yani bugün benim maça dair aklımda kalan tek şey 3 tane kırmızı kart oldu, öyle söyleyebilirim. Bu maçı öyle hatırlayacağım çünkü. Evet. Yani ilk açılış maçında 3 kırmızı kart. Hakemin bir takım kararları tartışılabilir, olabilir. Onları çok girmek istemiyorum ama futbol adına bize böyle çok fazla tatmin etmeyen yani o hani bizim milli takımımızın da işin içinde olmuş olması bu Dünya Kupası'nın heyecan boyutu olarak birkaç level üstü atıyor ya. O şekilde yaklaştık. Ben bilmiyorum, belki kendi adıma beklentiyi çok yükseltmiştim. Tabii ki her maç böyle geçmeyecekti illaki ama yine de dediğim gibi hani kilitlenmiş bir maç olsaydı yine daha keyif verebilirdi. Çünkü yani Güney Afrika'nın zayıf

0: bir ekip olduğunu görünce yani maçı kestirebiliyorsunuz. O tahmin edebilirlik de zaten heyecanı öldürüyor. O şekilde bir maç tamamlandı. Yani ikinci yarısında tabii o ikinci yarısında da aksiyonlar oldu mutlaka ama yani yine de ilk yarı kadar böyle çok konsantrasyon yüksek takip etmedim de. Yani onu da söyleyebilirim açıkçası. Ve şunu da sorguladım. Hemen şeye baktım. Genel maçın işte kupa boyuncaki takvime baktım. Acaba şimdi tabii ki bize göre müsait günlerde sabah 5'lerde 4'lerde kalkıp izleyeceğimiz maçlar da olacak elbette. Baktım acaba hangi maçlar için kalkmalıyız diye. Yani her maç için de değmez gibi görünüyor. Özellikle grup maçlarında. Yani tabii şimdi grubun ilk açılış, ilk maçlar itibariyle belki böyle bir şey görebiliriz ama ikinci, üçüncü maçlar biraz da puan hesapları devreye girmeye başlayınca biraz daha farklı olabilir mutlaka ama yine de böyle prime time'da böyle bir maç izlemiş olmak kötü bir deneyimdi, tecrübeydi. Ben olsam fikstürü belirlerken mesela dün işte sabah Güney Kore Çekya maçı çoktan farklı bir maç olurdu. Meksika Güney Kore ile başlatırdım mesela bu maçı ve Dünya Kupası'nın başlangıcı itibariyle böyle heyecanı üst doz yapmış bir maçla başlatmak heyecanı da daha çok böyle ortaya koyar gibi geldi. Evet. Ama tabii yani fikstür çekilirken tabii eşit şartlarda fikstür çekiliyor. Hani öyle başlamış olsa en azından bir izlenim, benim alacağım izlenim öyle olurdu diyeyim hocam. Açıkçası o genel kanıya katılıyorum. Heyecansız, kötü bir maçtı, kötü bir açılış maçıydı. Ev sahibi Meksika istediğini aldı. Yani Güney Afrika'nın da puan alabileceğini sanmıyorum. Yani bir beraberlik dahi olacağını sanmıyorum. Çekya'da çok rahat yenebilir görüntüsü var bu takımı. Zaten Güney Kore'nin futbolunu görünce ben direkt bir numaraya grup birincisi Güney Kore'yi yazdım. Tabii Meksika dün hani Güney Afrika tamam performans olarak kötü, özellikle topu aldıktan sonra hücumda ne yapacağını bilmeyen bir takımdı. Yani nasıl hücum edelimi bilmeyen bir takım gibi gördüm ben. Yani burada Meksika bu takıma karşı çok çok daha aslında kaçırdığı pozisyonlar görmeliydik diyeyim daha açık ifadeyle. Meksika'yı da çok çok iyi bulmadım. Yani ben yani özellikle o final dediğimiz turlara gidecek bir takım beklerdim. Öyle bir takım göremedim ama dediğim gibi bundan sonraki maçlarda nasıl olur, belki karşısındaki rakibe göre onun oyunu da bozulmuş olabilir. Göreceğiz ama ben o grubun bir numarasına Güney Kore'yi yazdım, onu da söyleyeyim. Bu arada Oyan Gün'ün attığı gol de sanki Beşiktaş bir Avrupa Kupası mücadele oynuyormuş da evet. Mücadelesinde oynuyormuş da gol atmış gibi de sevindik. Tabii buradan artık bizim ligimizde top koşturan tanıdığımız bir isim olunca bu tip futbolcularda da gözümüz oluyor bir anda Dünya Kupası'nda. Yani bizim milli maçlarımızın dışında bizim Süper Ligimizde top koşturan oyuncularda gözümüz oluyor. O da ayrı bir sevinç oldu tabii ki, öyle söyleyebilirim.
1: Başar Bey diyor ki Güney Afrika oyuncuları bazıları 40'ın üstünde gibi duruyor. Katılıyorum valla.
0: evet hep bir şey vardır ya, bir de Çağatay Hocam. Yani Afrikalı futbolcuların yaşları geç yazdırılıyor şeklinde. Gerçekten de bu görüntü bize onu gösteriyor. Tabii de
1: Kanga yani vardı şimdi, hatırlıyor musun Kanga'yı?
0: Evet o bravo hocam, iyi hatırladın. Çok iyisin. Yani şöyle söyleyeyim, genel itibariyle kendi liginde oynayan insanlar, futbolcular vardı. Yani oradaki o yapılanma zaten zor olacak. Yani Güney Afrika adına gerçekten çok büyük bir beklentim yoktu takım olarak da. Yine de bu maç için biraz daha farklı, biraz daha böyle gaza basan bir takım ortaya koyabilirler mi, çıkarabilirler mi dedim ama yok, maalesef olmadı. Bundan sonraki maçları da bu oyun tarzının dışında zaten gelişemez ki. Yani farklı alternatif üretecek bir oyuncusu da yok. Bir ileride Foster'ları vardı, o da Burnley'de oynuyor. Yani Avrupa'da oynayan. Onun dışında alternatif olsaydı zaten hoca sahaya sürerdi, onu da görmedik. Bundan sonrası için yani Güney Afrika için Dünya Kupası'na katılmış olmak bir önemli, başarı veya evet, bir gurur. O seviyede kalacağı ilk maçtan belli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, sana da çok mesaj geliyor ve gelen bu mesajların en çok sorulan, merak edileni de Serdal Kalaycı'ya göre nasıl bir 11 çıkar diye. Biraz önce sevgili Abdullah Ercan'la da bağlantı yaptığımızda o da Uğurcan Zeki, Abdülkerim Merih Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem ve Kenan 11'i verdi. Sen neler söylemek istersin?
0: Ben İsmail'i koyarım hocam takıma. Neden koyarım? Çünkü Avustralya maçı bizim playoff serisinde oynadığımız iki maçı düşündüğümüzde o

0: biraz sabır, disiplin gerektiren ve böyle çok gol izlemeyeceğimiz bir maç olacak gibi görünüyor bana. Dolayısıyla
1: kim olmaz peki?
0: Orkun başlamaz diye düşünüyorum. Hakan'la İsmail'le başlar. İsmail çünkü orta sahamızın bizim her ne kadar savunmadan Merih ve Abdülkerim faktörümüz çok önemli olsa da onların önündeki o İsmail gizli bir kahraman. Orta sahada takım savunması anlamında çok önemli. Ve bu maçta da İsmail'le başlamaya ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Tabii ki oyun ilerleyen bölümünde mesela bir gol bulduğumuzda Orkun faktörü de öne çıkabilir. Veya çok oyun sıkıştığında ikinci yarıda o gol beklediğimiz 60'a kadar eğer gol bulamazsak Avustralya karşısında Orkun devreye sokulabilir pek tabii ki. Onun
1: rakibin Avustralya olması mesela Amerika olsaydı farklı bir 11 mi denerdi sana göre?
0: Tabii ki daha hücumcu bir kadroyla, daha hücumcu bir, o zaman Orkun'la başlayabilirdi. Çünkü Amerikan kadrosuna baktığımız zaman kadroyu neredeyse hep herkes tanıyor. Çünkü muhtemel 11'inde hep Avrupa'dan bildiğimiz oyuncular var. Ve hücum karakterli bir, daha hücum karakterli bir takım. Yani Avustralya ve Paraguay maçlarıyla Amerika maçını çok çok farklı geçecek o anlamda. Ben Avustralya ve Paraguay maçlarına Romanya-Kosova maçları gibi bakıyorum. ABD maçına da o maçta bizim galiba liderlik maçımız olacak. Yani kim alırsa puan o lider olacak. O öyle bir maça benziyor daha şimdiden.
1: Tabii Amerika Paraguay maçı da çok önemli Serdal değil mi?
0: Tabii tabii bu gece sabaha doğru 4'te o maçta çok önemli. Çünkü o maçtan bir beraberlik çıkması bizim çok içimize gelecek. Artık puan hesapları daha maçlar başlamadan başladı. Ne Amerika kazansın ne Paraguay kazansın. Yenişemesinler. %50 şans veriyorum zaten.
1: Yani öyle affedersin sözünü kestim. Yani
0: ederim,
1: öyle bir şey var ki puan yani o kadar önemli ki altın puan
0: çok,
1: gibi.
0: Çok.
1: Yani 3 puan aldığın zaman hani en iyi 3. 8 tane gelecek ya 3 puanla bile evet, bence evet. O 8'in arasına girebilirsin belki de.
0: Kesinlikle yani 12 tane grup olduğunu düşünürsek çok da böyle sürpriz yani bizim grubumuzda bir Güney Afrika yok ama keşke Güney Afrikalı bir gruba düşmüş olsaydık yok ama yani diğer gruplarda da böyle zayıf rakipler var o gruplar için şanslı kısmında yer alan takımlar dolayısıyla bizim grup baktığımızda öyle yani gerçekten birçok gruba göre zor bir grup yani iki tane savunma disiplini çok önemli takım var bir de hücumda hem ev sahibi avantajıyla psikolojisi motivasyonu yüksek bir Amerika'yı göreceğiz hem de dediğim gibi tanıdık oyuncular var ve tanıdık oyuncular da Avrupa'da bu sene takımlarımızla karşı karşıya geldiği rakiplerinden oyuncular da mevcut. Yani bildik daha Avrupa'nın hücum karakterli oyuncuları var. Yani ilk 3 tane farklı maç oynayacağız. Dolayısıyla Avustralya maçının üzerine gelecek olursam bence İsmail ile başlar. İleride de Kenan'ın büyük ihtimalle Kenan'da olmayacak gibi görünüyor. Çünkü o sakatlık süreci takımdan ayrı çalışma. Dün çift kalede yer almış ama çift kalede yer almış olması bütün bir kamp dönemi boyunca olmaması biraz sanki onunla başlamayacakmış gibi geliyor bana. O zaman da Kerem'imiz sola çeker. Ya ileride çok fazla da alternatif yok. Ya Deniz Güllü santrforlu bir sistemle başlayacağını sanmıyorum. Yani Kerem'i orada tutup Oğuz'u dahil edebilir sağa. Barış Alper'i sola alabilir. Ya da Kerem'i Kenan'ın yerine alıp.
1: Oğuz'u da düşünüyorsun yani burada.
0: Ya düşünüyorum çünkü Oğuz'u zaman zaman yani Montella Hoca o takım bütünlüğünde Oğuz'un oyununu seviyor ona güvendiğini hissediyorum ben. Yani bu Fenerbahçe'de çok uzun süre alamamış olsa da sezon boyunca aslında hani Fenerbahçe'de sürekli milli takıma davet ettiği bir oyuncu oldu Oğuz. Oğuz'a güvendiğini düşünüyorum. Oğuz bir de aklıma geliyor ya biraz önce böyle takım ne olabilir şeklinde değerlendirirken bence Oğuz'u da bir alternatif olarak görüyor olabilir. Çünkü yani Kerem'i bütün hatırlayacak olursak yani Kerem'i sürekli kullandı. Santrfor kullandı Kerem'i. Tamam Kerem Fener'de solda oynuyor ama Kerem'i Santrfor kullandı. Bu ilk maç çok önemli bir maç. İlk maç nasıl başlarsak öyle gider demeyeceğim de o başlangıcın vereceği moral çok önemli. Dolayısıyla direkt doğrudan Santrfor'lu bir oyun tercih edeceğini sanmıyorum. Oyunun hani Kerem'li oyunla başlayıp daha sonra Deniz Güdü bir 9 numarayla maçın belki son 20 dakikası o da ihtiyaca göre değişiklik yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii insanın aklına ilk gelen kurgu Kerem'i sola alıp Deniz'i santrfora koymak. Yani en Kenan'ın yokluğunda en basit kurgu bu olur. Tabii Montella hocamız ne düşünüyor? Rakibe göre de mutlaka onun analizini yapmışlardır. Belki de Kenan başlayacak. İlk 45 dakika değerlendirecek Kenan ama dediğim gibi sanmıyorum. O da tamamen kamp boyunca genelde bireysel çalışmalar yapıp takımdan uzak kalmış olması sebebi. Dediğim gibi ilk yarı belki de değerlendirebilir. Ya öyle de olursa hiç şaşırmam, eleştirmem de. Yani neden bu oyuncu bütün kamp döneminde son kampta yoktu? Olmayabilir ama takımı tanıyan bir oyuncu, herkesin refleksine hakim bir oyuncu, herkes de onun ne yapacağını bilen bir oyuncu. Bakalım onu artık pazar sabah 7'de göreceğiz ama şunu belirteyim Çağatay Hocam, yani bizim takımımız sadece 11 kişilik bir takım değil artık bence. Türkiye Amirli Futbol Takımı 20-22 kişilik bir takım. Yani kimi değiştirse oyun tarzı çok değişmeyen bir takım olduk gibi. Bilmiyorum ben mi çok beklentimi yüksek istiyorum ama.
1: Yok, katılıyorum sana.
0: Ben bence bu en son iki hazırlık maçımızda da ortaya koyduğumuz o üretkenlikteki performanslar, yani hazırlık maçı deyip geçmeyelim, çok çok önemliydi. Bence bize çok şeyin işaretini veriyor da biz geçmiş tecrübelerden temkinli konuşmaya alışmışız. O yüzden böyle temkinli kalıyorum galiba diyebilirim.
1: Evet, Ramazan Bey de diyor ki hani Serdal Bey acaba orada Oğuz mu yoksa Yunus'u mu düşünür diye soru sormuş.
0: Pek tabii ki biraz önce aslında aklıma geldi. Laf lafı açıyor konu değişirken. Yunus da olabilir. Alternatif çok önemli. Yunus da olabilir ki Yunus da Galatasaray'da nasıl veriyorsa aynı şekilde milli takımda da çok çok önemli performanslar ortaya koyuyor ki o kulvarı da sağ tarafı da çok iyi değerlendirebilir. Yani değerlendirebiliyor. Bence Yunus'u da oradaki Kenan'ın yokluğunda tip kurguya dahil edebileceği isimlerden birisi. Biraz Avustralya karşısında neye ihtiyacımız olduğunu ne düşündüğünü bilmiyorum Montella Hoca'nın, aslında kestiremiyorum ondan. Yani çünkü her bir oyuncunun meziyeti çok farklı. Böyle çok hücum karakterli oyuncu, yani özellikle o dar alanda oyunu çevirebilen oyuncu tercih edecektir. Pek tabii ki Yunus da olabilir. Ya yani orada kombinasyonlarda Deniz Gül'ü öne atıp Kerem'i sola atıp işte sağda Barış hücum üstünde. Sadece Barış olabilir veya Yunus orada olabilir. Zaten ya Deniz ya Yunus olur o denklemde, ya da dediğim gibi Oğuz. İşte hadi Oğuz üçüncü ihtimal olsun ama Oğuz da bence düşünücü oyuncular arasında.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, yayına gireceksin. Çok da tutmak
0: evet,
1: istemiyorum seni. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Kırmadığın için
0: ben
1: de beni.
0: Ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Biraz gitsin. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de selamlar, sevgiler.
1: Aleyküm selam. Hoşçakal. Evet, Anadolu Ajansı'ndan da hatırlayacaksınız. HT Spor yorumcusu, aynı zamanda Serdal Kalaycı, onu da dinledik. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. İsimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Şu an tek düşüncem Avustralya maçını muhakkak kazanmamız lazım diyor. Ben de az da İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi Avusturya diyecektim. Yılmaz Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine buradan gelen mesajlardan bakalım. Hasan Buse'ye çok teşekkür ediyoruz. Çağatay abi, Türkiye Avusturya'yı 3-1 yener demiş. Çok teşekkürler mesajlarınız için. Bu arada Uğur Meleke'nin bir yazısı vardı. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Diyor ki Hürriyet'te 5. maç laneti diye, benim bilinçli olarak izlediğim ilk Dünya Kupası İtalya 90'dı. O sıralarda Dünya Kupası 24 takımla düzenleniyordu ve aynen bu turnuvada olduğu gibi en iyi üçüncüler tuhaflığı söz konusuydu. 6 grupta ilk ikiler direkt terfi bileti aldı. 4 tane en iyi üçüncü onlara katıldılar. Ancak Hollanda ile İrlanda aynı puan averaj ve gol sayısında oldukları için sıralamaları kura ile belirlendi. Evet, çok eski değil. 1990 senesinde Dünya Kupası'nda sıralama belirlemek için kura saçmalığı yaşanmıştı maalesef demiş. Ve Uğur Meleke şöyle devam ediyor. 2026 Dünya Kupası 48 takıma çıkarılınca FIFA'nın ilk önce üçer takımlı 16 grup stratejisini izleyeceği açıklandı. Neyse ki o korkunç hatadan döndüler. Yoksa sadece üçer maç oynanacak. Gruplarda bir sürü aynı puanlı takım olacak ve büyük haksızlıklar yaşanacaktı. Şu anki 12 gruplu formatta ilk 2 sırayı alanların yanı sıra 8 tane 3. bir üst tura terfi edecek ve muhtemelen bir galibiyet terfi biletine yetecek. Bu durumda daha dengeli olan, fazla beraberlik yaşanan gruplardan en iyi üçüncü bileti çıkmayabilir. Ama bir zayıf takımın olduğu gruplarda diğer üçlünün birlikte terfi şansı daha yüksek olacak gibi demiş Uğur Meleke Hürriyet'teki köşesinde. Evet, yine sizlerden gelen mesajlara da programın sonunda yer vereyim. Muammer Bey diyor ki Çağatay Hocam, Amerika'da güzel bir sabah, günaydın diyoruz. Günaydın. Herkese çok selamlar. Kulağımız sende, gözümüz yollarda. İnşallah Türk milli takımımız yere kadar gider. Canı gönülden destekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Amerika'ya da sevgiler. Saygılar. İyi yayınlar abi. Avustralya demek çok mu zor demiş. Onu Sayın Hacı Osmanoğlu'na sorabilirsiniz. Evet, bugün böyle

0: doyamamış. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Veda vakti geldi. Pazartesi günü yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacağız. Kendi saatimizde 14 ile 16 arasında. Dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık diyorum. Bugün de cumaydı. Dualarınız kabul, yolunuz açık, kalbiniz huzurla dolsun. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Emre Eren'le birlikteyiz. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Burak.
4: Nasılsın abi?
5: Teşekkür ederim, sen?
4: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Hoca geldi. Mutlusun herhalde. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Bundan sonraki süreçte nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Doğru tercih mi sence? Nasıl bir oyun bekliyorsun Vincenzo Italiano'dan?
5: Camianın biraz mutluluk hormonuna ihtiyacı vardı. Bu hafta Vincenzo Italiano ile birlikte bence bu hormon biraz daha yukarıya kalktı. Ama tabii transferler çok önemli. Oynanacak oyun çok önemli. Teknik direktörün aidiyet duygusunu sahaya yansıtması çok önemli. Camia ne bekliyor Beşiktaş'tan? Doğru bir oyun bekliyor. Doğru transferler bekliyor ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasına, o şampiyonluk yarışına girmeyi istiyor. Camia bunu istiyor ama tabii ki teknik direktöre baktığımız zaman, evet, İtalya Serie A'da çok değerli işler yapmış. 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, Bologna'da kupayı kaldırmış. 51 sene sonra kupayı kaldırmak çok değerli. Bence çıkış trendi çok yüksek olan bir teknik adam diye düşünüyorum. Beşiktaş camiasına bugüne kadar hep inişte olan teknik direktörler gelmişti. Yabancı teknik direktörlere baktığımız zaman Beşiktaş'tan sonra çok üst tarafa giden teknik direktör göremedik. Bir Van Bronckhorst'u gördük. O da yardımcı antrenör olarak devam ediyor Premier Lig'de ama baktığımız zaman Vincenzo Italiano gerçekten Beşiktaş'ta bir kariyer sahibi olup tekrar Bundesliga'ya, tekrar İtalya'ya, tekrar Premier'e gidebilecek bir kapasiteye sahip teknik adam olduğunu düşünüyorum.
4: Abi düşüşte olan teknik direktörler geliyor genelde Türkiye yabancılarda.
5: Ama işte bak, bu trendin yukarısına gitmeye çalışıyor. Yani bu 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, yani 5 sene üst üste Serie A'da çalışmak çok kolay bir hadise değil.
4: Bir sıçrama yapmak istiyor. Sence neden Beşiktaş'ı seçti?
5: Neden
4: tabii
5: Beşiktaş'ı
4: maaşı çok
5: seçti?
4: İyi, o ayrı bir konu.
5: Neden Beşiktaş'ı seçti? Bir kere öncelikle kendisine teşekkür etmek lazım. Vincenzo Montella, biliyorsun, milli takım teknik direktörümüz, geçen hafta bir açıklamada bulunmuştu kendisine. Yani şunu demişti: İşte deprem dolayısıyla biz bir yardım kampanyası toplamıştık İtalya'da. Buna da en fazla değer veren Vincenzo Italiano olduğu için çok mutlu olduk. Yani bir Beşiktaşlı olarak gerçekten çok mutlu oldum. Oradaki insanların hatırlarını sorması, işte evsiz insanlara yardımcı olması bizim için çok önemli bir kıstastı. Baktığımız zaman hoca dengesine baktığımız zaman hoca şunu düşünmüş: böyle bir camiayı, böyle bir stadı, böyle bir taraftarı ayağa kaldırabilecek tek adam ben olabilirim diye düşünmüş. Ama şunu istemiş yönetim kurulundan, özellikle Serdar Adalı'dan şunu istemiş: en az 3 tane transferi kendi inisiyatifine bırakmasını istemiş. Yani bu transferler kendi inisiyatifine bırakılırsa ve başkanın yapacağı o 2 tane dünya yıldızı transfer Beşiktaş'a kazandırılırsa, neden olmasın Burak? Neden olmasın?
4: Sen ayağa kaldıracağını düşünüyor musun Beşiktaş'ı?
5: Vallahi ben gelen her teknik direktörün mutlak sürede bir Beşiktaş yorumcusu, bir Beşiktaş formasını giymiş bir fert olarak bu hocalara destek verilmesi düşüncesindeyim. Ben bu teknik direktör o heyecanıyla, o enerjisiyle, o mücadele gücünü sahaya yansıtabilecek potansiyel oyunu mutlaka ortaya koyabilecek bir teknik adam beklentim var.
4: Sergen Yalçın döneminden ne farklı olacak sence?
5: Sergen Yalçın döneminden şöyle bir farklılık olacak. Sergen Yalçın transferler yapılmış bir halde gelmişti. Yani Avrupa'dan elenmiş bir Beşiktaş, işte Alanyaspor'a karşı kaybedilmiş bir maç. Ondan sonra Sergen Yalçın gelmişti. Sergen Yalçın'ın tek hedefi şuydu: devre arasında yapılacak transferler ve sezon sonunda yapılacak transferlerle birlikte önümüzdeki yıl doğru bir oyun planı vardı. Ama Sergen Yalçın'ın biraz enerjisinin ve heyecanının kaçmış bir görüntüde olduğunu çok net bir şekilde gördük. Ama bu teknik adam için bunları söyleyemem. Tabii ki futbolda her şey sonuca bağlıdır. Yani 90 dakika sonunda işte doğru oyun oynarsın, iyi oyun oynarsın, iyi mücadele edersin, maç kazanamazsın. Bu bir tarafa bırakılması gereken bir hadise. Ama parametreler şunu gösteriyor: şampiyon olabilmek için doğru teknik adam, doğru oyuncular, yönetimin doğru planlama yapması, seyirci kalecinin doğru bir şekilde takımı desteklemesi bu parametrelerin içine giriyor. Ya bu parametreleri de ben Beşiktaş camiası bu yıl itibariyle yaratacağını ve bu camiaya artık son 5 senedir Kasım'da havlu atan Beşiktaş'ın dışına geçecek bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum.
4: Sergen Yalçın demişken bir de yorumculuğa başladı Sergen Yalçın. Tekrar geri döndü.

0: Bir aylık süreç mi? Sonrasında devam edecek
1: ya
0: mi?
1: Ben geçen hafta
0: tabii.
1: Muzaffer'le bir yayın yapmıştım hatırlayacak olursanız. Şunu söylemiştim yani ben oyuncunun, teknik adamın, yorumcunun tekrar teknik adam olarak geri dönmesinin çok faydalı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Zaten geçmişte bu yaşandı. Bir Rafa Silva krizi yaşanmıştı hatırlayacak olursan. Sergen Yalçın yorumculuk zamanında bir şeyler söyledi ve o takımın teknik direktörü oldu ve Rafa Silva ile çok ciddi problemler yaşadı. Bence teknik adamlık çok daha başka bir meziyetler istiyor. Yorumculuk tabii ki başka meziyetler istiyor ama hani teknik adamın yorumculuk kısmında kalması bence onun adına çok talihli bir olay olacağını düşünmüyorum. Yani yorumculuk yorumculara aittir. Mesela ben yorumcuyum. Ben teknik adam olmaz benden. Ben olmak da istemem ki bugüne kadar ne Türkiye Futbol Federasyonu kurslarına gittim ne antrenörlük belgesi aldım. Ne de profesyonel anlamda bir iş yapmak istiyorum. Ben sadece bu işin yorum kısmında kalmak istiyorum ama Sergen Yalçın artık karar vermeli. Yani ya teknik adamlık yapmalı ya da teknik adamlığı bırakıp yorumculuk yapması lazım.
0: Bundan sonra da zor abi herhalde yani teknik direktör.
1: Çok kolay değil. Tabii Türkiye'de önemli bir başarı imzası olması lazım ki tekrar büyük takımlara gelebilmesi için. Bu çok zor bir hadise mi Sergen Yalçın için? Bence çok zor bir hadise değil. Zaten gelerek tırnaklarıyla gelmişti Beşiktaş ama bundan sonraki süreçte Sergen Yalçın'ın tabii ki teknik adamlık rolünde biraz zorlanacağını düşünenlerdenim.
0: Sergen Yalçın yorumculuk döneminde şampiyon olamam ama oyunu oynatırım diyordu. Şampiyon da olamadı, oyunu da oynatamadı. İtalyano'dan bekliyor musun? Bu oyunu oynatır mı? Ya da oynatamadığı dönemlerde hemen bir tepki gelir mi taraftardan?
1: Ya taraftarın burada biraz sabırlı olması lazım. Biraz sükunetli olması lazım. Evet, Sergen Yalçın'a çok zerdenişte bulundular ve bunun akabinde Başkan Serdar Adalı'ya da çok ciddi sistemde bulundular. Yani Serdar Adalı kalkan olarak Sergen Yalçın'ı kullandı. Fakat burada bir teknik adam başarısızlığında oklar tekrar Serdar Adalı ve yönetimine mutlaka dönecektir ama biraz ben camianın içinden bir insan olarak camianın biraz daha sükunetli, biraz daha sakin, yapılan transferlere doğru bir şekilde tepki vermesini bekliyorum. Zaten bizi başarıya getirecek en büyük hadise de sevgili Burak bu. Yani Beşiktaş'ı başarıya getirecek yegane sebep biraz sabır. Biraz sabır edecekler. Evet şunu söyleyeceksin sen abi bu takım 20 senedir ikinci olamamış. Ta ki 5 sene önce Sergen Yalçın zamanında bir şampiyonluk yaşamış. Olamamış diyorsun. Evet camianın sinir kastayısı çok yüksek ama sükunetli olmak, biraz oyuna saygı göstermek, biraz teknik adama ve oyunculara orada imtiyaz sağlamak Beşiktaş'ın en büyük kazancı olacağını düşünüyorum bu yıl.
0: İtalyano'nun imza töreninde en çok konuşulan an Kaya Çingiroğlu'nun söylediği tükenmez kalem mevzusu abi. 5 Aralık tükenmez kalem mi olur? Beşiktaş'ın markasını temsil ediyorsunuz dedi. Ne diyorsun bu konuya?
1: Ya Kaya abiyi çok severiz. İyi bir Beşiktaşlıdır. İyi bir Beşiktaşlı olduğunu da çok net biliriz. Ama yani sevgili Kaya abi, yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da bu hadiseler yaşanıyor mu ya? Sen bu ülkenin en önemli yorumcularından birisin. Bizim abimizsin. Camiayı seven bir insansın ama yani Beşiktaş'ın defoları bize yarar sağlamaz. Beşiktaş'tan, defolardan nemalanmayalım arkadaşlar. Abilerim, kardeşlerim yapmayalım bunları yani. Bunlar bence doğru şeyler değil. Ya orada 5 liralık, 3 liralık, 1000 liralık, 10 bin liralık kalemle imza atsa ne olur? Atmasa ne olur? Tabii bu bir marka değeri olarak anlatmaya çalışıyor ama bu Beşiktaş'ımızı doğru bir hale sokmuyor. Onu da söylemek lazım yani.
0: Özen gösterin diyor bence birazcık.
1: Ya tamam da ya sevgili Burak özen gösterelim tamam da yani bunu kalemle göstermeyelim.
0: Derdi
1: bunu
0: kalem mi diyorsun?
1: Oynadığımız işte oyunla gösterelim. Yapmış olduğumuz transferlerle gösterelim. O seyirciye büyük bir sinerji vereceğimiz günleri gösterelim. Biz bunlarla çıkalım ortaya. Yani 5 liralık kalem işte yok panayır yeri gibi işte bir yerde basın toplantısı mı yapılır? İşte başkan erken gitti. Rıdvan'ın nişanı vardı. Yani bence bunlar Beşiktaş camiasının yorumcularına çok fazla yakışmıyor onu söyleyeyim.
0: Şimdi Beşiktaş'ta kadro yeniden kurulacak. Ama Önder Özen'in bir voleyde bir programı vardı. Ben ona denk geldim. Kesin kalmalı dedi bir tane oyuncu vardı Beşiktaş'ta. O da Orkun Kökçü. Ne diyorsun buna? Yani zaten sadece Orkun Kökçü kalmalı. Bütün herkes gitmeli. Önder Özen sence nasıl bir planlama yapacak?
1: Önder Özen çok doğru bir planlama yapacağını düşünüyorum. Vincenzo Italiano ile birlikte. Zaten bu konuda da şunu söylemek istiyorum. Bu içeriden aldığım çok önemli bir duyum. Hocanın 3 tane net istediği oyuncu var. Bir. İkincisi Başkan Serdar Adalı olaya tamamıyla kendi damgasını vurmak istiyor. Yani diyor ki transferler bana ait. Ben hoca ve Önder Özen, Önder hocanın haricinde hiçbir kimseye transferle ilgili bilgi verilmeyecek. Sadece Murat Kılıç'la bugün bir Önder Özen'in bir toplantısı var. Onlar toplantıyı yaptıktan sonra başkan ve hoca da katılacak bu toplantıya. Hoca görüntülü katılacak ve pazartesi itibariyle Beşiktaş artık transfer startını veriyor. Butona basacak Beşiktaş.
2: DJ Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
0: Transfere geçmeden önce Beşiktaş yönetim için sponsor sorluk gelirlerini önden aldı. Bankalar Birliği borcunu kapattı. Yani yeni sezonda da illaki bir gelir sıkıntısı çekecek. Taraftar da büyük transferler bekliyor. Nasıl yapacak Beşiktaş bu büyük transferleri? Meydana çıkan isimler büyük isimler, büyük paralar, bonservisler, maaşlar hepsi çok büyük. Beşiktaş nasıl kalkacak bunun
1: altından? Başkan zaten

0: Biliyorsun daha önceden bunu açıklamıştı. Bundan 3 ay önce açıklamıştı. Dikilitaş projesinin başlamasıyla itibaren 50-55 milyon euro nakit bir şekilde bizim kasamıza girecek dedi. Yönetim kurulundan da burada fedakarlık istedi başkan. Sezon başı itibariyle çok ciddi bir rakam toparlandı. Artı biliyorsun Rami Koç'un da 4 yıllık mukavele karşılığında parayı peşin ödemesi. 1.8 milyar TL'yi peşin ödemesi. Yani yaklaşık Beşiktaş'ın 150-170 milyon euro transferi ayıracak bir bütçesinin şu anda net bir şekilde kasada olduğunu da söylemek lazım.
1: Fenerbahçe ile Galatasaray'da yok o bütçe abi şu an.
0: Ama bunu yapmak zorunda Beşiktaş Başkanı. Çünkü oklar artık tamamıyla hem başkana hem yönetim kuruluna dönecek. Camia sabırsız. Camia doğru bir oyun istiyor. Doğru transferler istiyor. Transferlere girdiğimiz zaman da onu çok net bir şekilde anlatacağım sana.
1: Girelim abi transferlere.
0: Olur.
1: Forvet. Özellikle forvet.
0: Forvet'te 3 tane seçenek var. Aslında bir Patrick Schick var. Geçen seneden beri başkanın hayalini kurduğu Bayer Leverkusen'de biliyorsun 103 gol atmış. Çok deneyimli, çok önemli ki hocanın sistemine çok uyabilen. Yani 3. bölgedeki o baskıyı yaptığın zaman kazandığın toplarla ceza alanına girip orada pozisyon yaratabilecek bir oyun tarzı istiyor Vincenzo Italiano. Bunu da en fazla yapabilecek santroforlar arasında baktığımız zaman mutlaka Leverkusen formasını giymiş olan santroforun Patrick Schick'in yapacağını düşünenlerdenim. Onu net söyleyeyim. Ama baktığımız zaman hocanın Vlahovic ısrarı var. İtalya'dan çok iyi tanıyor kendisini. Artı başkanın bir de Benfica ile bir Pavlidis konusu var ama Pavlidis'in bonservisi maalesef Beşiktaş'ın gücünü biraz aşıyor. 45-50 milyon civarında bir bonservis bedeli bekliyor Benfica ondan. O yüzden o transferin bence biraz zor olacağını düşünüyorum ama İbre 3 tane oyuncuya dönecek. Bir de son transfer haberini bunu içeriden net bir aldığım bilgi başkanın ısrarla istediği Mateta var. Yani bu Mateta'yı Beşiktaş getirebilirse Crystal Palace forması giymişti. Hatırlayacak olursak son maçta oynamış olduğu maçta attığı golle kupayı getirmişti Crystal Palace'a. Sadece bir Manchester United olayı var ama Manchester United'tan çarpı 2. Yani o vereceği parayı çarpı 2 olarak görüyor Beşiktaş takımı. 45-50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Bu transfer bence taraftarı büyüleyebilir. Çok değerli bir hale getirebilir. Ben de bir Beşiktaşlı olarak santrofora olmazsa olmaz dünya lideri çok özel bir santrofor bekliyorum sevgili Burak.
1: Maaş olarak ne var? Düşünülüyor Mateta'ya.
0: Valla Vlahovic maaş olarak şunu istemiş. Yönetimle görüşülen mevzu bu. 10 imza parası 10 milyon euro da 1 yıllık kontrat bedeli istemiş. 3 yıllık olursa 40 milyon euroya mal oluyor. Mateta da ondan kalır yanı yok. 12 milyon euro civarında bir
1: iki katı neredeyse ama
0: 12 maliyet. Milyon euro civarında bir fiyat istiyor Beşiktaş takımından. Son aldığım duyumlar bu şekilde. Pavlidis'le bu konu hiç konuşulmadı ama Patrick Schick de yani en az 10 milyon eurodan aşağı gelmez. Yani Beşiktaş takımı iyi bir santrafor. Dünya yıldızı başkanın getireceği santraforu istiyorsa mutlaka 10 milyon eurodan kapıyı açacaktır. Onu söyleyeyim.
1: Abi zaten yıldız oyuncu getirmek istiyorsan her
0: bu bedeli ödeyeceksin yani.
1: Aynen her türlü 10 milyon bir maaş vereceksin. Sol kanat ismi Trossard ismi konuşuluyor. Bir de Aral Şimşir. Hangisi gelir Beşiktaş'a?
0: Ya Aral Şimşir'in bonservis bedeli çok yüksek. Midland'da önemli işler yaptı. Çok deneyimli bir oyuncu olma özelliği var ileriki yıllarda. Önemli bir transfer olabilir Beşiktaş adına ama Beşiktaş burada 6-7 milyon euroyu geçmek istemiyor Aral Şimşir transferinde. Onlar da çok ciddi bir bedel istiyorlar. Yani 25-30 milyon bandında bir rakam istiyorlarmış. O transferin biraz zor olduğunu yani yerli transferi olarak zor bir transfer olduğunu düşünüyorum ama Trossard'da olursa mesela Trossard'lı bir Beşiktaş bambaşka bir iklime ulaşabilir. Yani düşünebiliyor musun? Ön tarafta Mateta, sol önde Trossard, sağ tarafta hocanın istediği Orsolini. Mesela çok değerli bir oyuncu. Bologna'da çok önemli işler yaptı. Son 3 senede mücadele gücünü çok yüksek bir yere getirdi. Hoca bunu çok istiyor. Yani bu transferi de yapabilirse hoca hatta şunu istiyor. Sol stoperde de Lucumi'yi istiyor Bologna'dan. 27 yaşında. O çok deneyimli. 4 senedir Bologna'da oynuyor. Çok önemli işler yapmış. 132 tane maç oynamış. Direkt oynamış. Sonradan girdiği maçları söylemek çok doğru olmaz ama direkt oynadığı maçlar 132. Sayısı çok yüksek. Yani bu da özellikli bir stoper. Agbadu ile birlikte mesela sağ tarafa da Murillo'yu koyduğun zaman mesela benim gönlümde de bir tane sol bek var mesela. Utrecht'in sol beki mesela. Faslı. Çok değerli bir oyuncu. 25 yaşında. Kunde diye bir oyuncu. El Kunde. Bu da değerli bir oyuncu. Mesela burayı koyduğun zaman dörtlü yabancıyla hani burada savunmada çok doğru bir oyun. Orta sahada kazandığı toplarla çok doğru bir çıkış. Üçüncü bölgede de yıldızlarla sonuca gitmek. Yani Beşiktaş en büyük amacı bu. İnşallah bunu başarırlar. Ben canı gönülden hani bir Beşiktaş camiasının ferdi ve taraftarı olarak başkan ve hocadan, Önder hocadan mutlaka bu transferlerin çok yakın zamanda gelmesini ama Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var sevgili Burak. Yani Beşiktaş yeni teknik adam geldi. Beşiktaş'ta şu anda ilk 11'de oynayacak oyuncu sayısı 4. 5'i bulmuyor. Baktığımız zaman yeni gelecek oyuncular, bu oyuncuların çoğu Dünya Kupası'nda olacak. Dünya Kupası'ndan geldikten sonra zaten zaten ilk önleme maçı oynanacak. Hoca bu potansiyel oyununu, bu beklenti oyununu, bu ön tarafta forecheckingli baskılı oyununu bu oyunculara nasıl yansıtabilecek lig başlamadan, o da bende biraz merak konusu ama her şekilde

0: Bence teknik direktör bunu kafasına koymuş. Dünya Kupası'ndan önce takımı kurmak istiyor. Dünya Kupası başladıktan sonra Dünya Kupası'nın bitimine doğru bayağı sıkıntı olabilir. Transferlerde şöyle sıkıntılar olur. Zaten 8-10 tane oyuncusu Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda orada futbol oynayacak oyuncular. Onlar geldikten sonra ön eleme maçına hocanın vermiş olduğu sistemi yansıtması çok kolay olmayacaktır. Yani ligin başladığında 2 hafta, 3 hafta, 4. haftayı falan bulacaktır. O yüzden taraftarın biraz daha sükunetli olması lazım. İşte bu da Beşiktaş'ın büyük bir şanssızlığı bence. Yani 5 sene üst üste Kasım ayında şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ın 5. sene sonunda çok doğru bir teknik adamla, yapılacak doğru transferlerle, başkanın da bu kadar desteğiyle milli takım arasına, Dünya Kupası arasına girmesi bence büyük bir şanssızlık diye nitelendiriyorum ben.
1: Beşiktaş 11'ine herhalde en kötü bir 7 tane oyuncu transferi yapacak. Sen 4 tane dedin ama Orkun Kökçü 11'de oynayabilir. Murillo oynayabilir.
0: Murillo, Agbadu,
1: 3, 4.
0: Orkun, işte Černý ya da Olaitan'dan biri.
1: Orsolini zaten dedin oraya, hocanın istediği.
0: Ama şöyle yedik söyleyeyim. Mi Černý? Hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca normalde 4-3-3 oynatıyor. Yani hocanın sistemi, asıl sistemi bu. 4 savunma, 3 orta saha, üçlü forvet gibi, ama o forvetler de rakip topu kazandığı zaman geriye çekiliyorlar ve onu 5'li orta saha gibi yapıyorlar. Ama zaman zaman oyun planında şunu yapabiliyor. 4-2-3-1 sistemini oynayabiliyor. Zaman zaman özellikle zayıf rakiplere karşı 4-4-2 sistemini ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bu sistemleri oynayabilmek Burak çok kolay bir hadise değil. Yani en az 5-6 haftaya ihtiyacınız var. İşte bu milli ara biraz Beşiktaş'ın burada moralini bozabilir ama her şekilde yapılacak doğru transferlerle birlikte ben bu teknik direktöre bu oynatacağı oyunun çok doğru bir oyun olacağına inanıyorum.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Orta saha için bir isim var mı Orkun'un yanına?
0: Valla Orkun'un yanına şu anda sır gibi saklanan bir dünya yıldızı. Yani başkanla görüşmemde bu dünya yıldızı iki tane oyuncu alacağını, hatta birinin santrofor, birinin de 6 numara olacağını söylüyor başkan. Bunu da sır gibi saklıyorlar ama çok kısa zamanda bunun da kokusu çıkacaktır. Ama değerli oyuncular var. Dünyada da değerli oyuncular var. Hocanın lisesinde de oyuncular var. Zaten pazartesi günü yurt dışında görüşmenin en büyük sebebi de bu olacak. Orta sahada o kilit ismi belirlemek olacak.
1: Beşiktaş'ın yerli oyuncu kalitesini de arttırması gerekiyor. Orada var mı bir şey, isim? Yerli oyuncu kim gelir Beşiktaş'a?
0: Vallahi yerlilere baktığın zaman
1: çok zor hani, yerli transferi de
0: Türkiye kamuoyuna baktığımız zaman hani çok yerli oyuncu, işte bu oyuncu bu milli takımda direkt oynayacak potansiyelde Anadolu takımlarında sayabileceğimiz çok fazla oyuncu yok. Onu söylemek lazım. Biraz Mustafa Eskellaç ön plana çıkmıştı hatırlayacak olursak. İşte Berkan Kutlu ön plana çıktı. İşte Trabzon'da görüşmeler yaptı. Hani baktığımız zaman hani ligde mesela Oğuz'dan ben Fenerbahçeli Oğuz'dan çok önemli şeyler bekliyordum ama bu sene çok fazla forma şansı bulamadı. İrfan Canka Kahveci biliyorsun Kasımpaşa'ya kiralık gitti, orada önemli oyun oynadı ama yaş dolayısıyla işte transfer hakimiyetine ulaşabilir misin o yaş transferdeki oyuncularla? Olmaz. Yani baktığımız zaman çok fazla da oyuncu yok. Mesela Taha var Çaykur Rizespor'da, sağ bek. Mesela çok beğendiğim Arda Okan var, Göztepe forması giyiyor. Çok değerli işler yaptı. Bence transferin gözdesi olarak görebiliriz sağ tarafta.
1: Fenerbahçe de düşünüyormuş onu.
0: Bek olarak Fenerbahçe düşünüyor, Galatasaray düşünüyor. Özellikle Okan Buruk çok ciddi bir şekilde ilgileniyormuş kendisiyle ama baktığımız zaman orta saha oynayabilecek, kanat varyasyonlarında büyük takımlarda iş yapabilecek, potansiyeli ortaya koyabilecek oyuncu sayısı var mı diye soracak olursan maalesef ben bulamadım sevgili Burak. Sende var mı acaba?
1: Yani yerli oyuncu bulmak yerli bence çok zor ki Fenerbahçe de arıyor, Galatasaray da arıyor. Beşiktaş orada bu iki takımdan fazla para verip
0: i̇şte
1: alması gerekiyor.
0: İşte yurt dışından oyunculara bakıyoruz yani yerli oyuncu olarak. Aral'a bakıyoruz işte.
1: İşte Orkun gibi belki ya da 25-30 milyon verip getireceksin abi.
0: Ya işte o da biraz risk olur mu olmaz mı? O da biraz soru işareti. Hani bu ülkeyi görmemiş. Hani yabancı transferi olduğu zaman bunu alıp camiaya kabullendirebiliyorsun ama yerli transferinde bu rakamları verdiğin zaman ciddi sıkıntılar yaratabiliyorsun.
1: Hakan Çalhanoğlu gelmez mi Orkun'un yanına?
0: Hakan Çalhanoğlu yani gelebilir ama şimdi Beşiktaş takımı
1: 15 milyon maaşa geliyormuş abi Türkiye'ye.
0: Hatta şunu söylemişti Serdar Adalı. Hani biz yaşça hani 30'un üzerindeki oyuncuları çok fazla değerlendirmeyeceğiz. Çünkü en son takımı Beşiktaş olmayacak bu oyuncuların demişti. Bizde oynayıp para kazandırıp o şekilde veda edebilir demişti. Ben Hakan Çalhanoğlu'na çok sıcak bakacağını düşünmüyorum Beşiktaş camiasının.
1: Kaleci takviyesi olacak Beşiktaş'ta bir de.
0: Vallahi bunu uzun zamandır soruyoruz. Yönetim kurulundaki abilerimize soruyoruz. Özellikle başkana sık bir şekilde soruyorum. Başkan da bir yerli kaleci düşünüyor. Aslında ben başkanın düşüncesinin Altay Bayındır olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Dünya Kupası esnasında da Altay'la bir görüşme yapılacak. Altay da bunu kabul ederse bence neden olmasın? Beşiktaş formasını doğru bir şekilde ıslatabilir Altay. Bizim değerlerimizden biridir. Türk kalecilerimizin özellikle son 5-6 yıldır çıkışlarını görüyoruz. Altay Bayındır çok forma şansı bulamasa da Beşiktaş camiasının kalesini çok net bir şekilde koruyabilecek bir kalecidir.
1: Peki abi Serdar Adalı'nın Vincenzo Italiano'dan bu sene ligdeki beklentisi ne? Şampiyon olmak mı yoksa bizi en azından bir Nisan ayına kadar şampiyonluk yarışında tut mu diyor?
0: Vallahi her yıl Beşiktaş camiası yeni teknik adamıyla şampiyonluk parolalarıyla çıkıyor. Ama maalesef baktığımız zaman Kasım Aralık ayında hüsrana uğramış bir yorumcu grubu, hüsrana uğramış bir taraftar grubu, hüsrana uğramış bir yönetim grubu. Yani bence bunu artık nokta koyması lazım. Serdal Başkan'ın şunu söylemesi lazım. Geçen yıl Serdal Başkan burada hata yapmıştır. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Serdal Başkan dedi ki Tami Abrahan'la Orkun Kökçü'yü aldıktan sonra hadi arkadaşlar dedi bayrakları sandıklardan çıkartalım demesi bence Beşiktaş camiasını korkunç derecede havaya sokmuştur. Ama geldiğimiz noktada Kasım Aralık ayında Beşiktaş gene o ikiliden kopmuştur. O yüzden bence Serdar Adalı akli selim bir şekilde teknik direktörle bir şekilde taraftarın karşısına çıkıp diyecek ki ben bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyununu yakalamak için her türlü enstrümanı ortaya koyacağım. Ama benim hedefim şampiyonluk olmayacak. Önümüzdeki yıl bu kadro birlikteliğiyle birlikte 8-9 iskeleti 8-9 oyuncu iskeletini yakalayıp orada yapılacak çok doğru transferlerle şampiyonluk en büyük adayı olacağız. Yani bunu camiaya söyleseniz Beşiktaş camiası size bir şey demez ama siz kalkıyorsunuz iki tane transfer yaptıktan sonra bu sene Beşiktaş camiası şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir dediğiniz zaman işte o zaman oklar size doğru dönüyor. Bence yönetim kurulu ve teknik adam bu hatayı yapmamalı. Taraftar, biraz da hocaya da şans verilmeli.
1: Taraftar da zaten bence görüyordur yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesini Galatasaray'ın kadro kalitesini görüyor. Hani bu sene şampiyon olamayız bunu biliyordur bence. Ha, olabilirsin de futbol bu belli olmaz ama taraftar, önce bir yarışmak gerekiyor.
0: Taraftar her yıl umutlanıp da sevgili Burak o hayalleri sükut hayale uğradığı zaman ertesi sene bu sefer hınçlı bir şekilde diyor ki Sayın Başkan transfer yapacak mı diyor. Bu takım şampiyonluğa oynayacak mı sorusunu soruyor taraftar. Sosyal medyadan soruyor, oradan soruyor, televizyonlardan soruyor, her yerden soruyor. Başkan da burada akli selim bir karar vermesi lazım. Artık Beşiktaş camiası doğru bir oyun oynaması lazım. Yani Beşiktaş taraftarı stadyumdan çıktığı zaman mutlu bir şekilde evine ayrılması lazım. Evet Beşiktaş takımı mağlup olabilir. Beşiktaş takımı içeride maç kaybedebilir ama Beşiktaş oyuncusu onurlu bir şekilde oynaması lazım. Yani o formayı onurlu bir şekilde ıslatması lazım. İşte bunun da en büyük sebeplerinden biri hoca tercihi. İşte hoca tercihi tabii ki şunu söyleyemeyiz. Yani evet bu hoca ile Beşiktaş şampiyon olur. Biz müneccim falan değiliz. Hocanın bir kere şampiyon olması için çok doğru transferler yapması lazım. Çok doğru oyun planını içeride dışarıda sahaya yansıtması lazım ki en azından bir güven oyu kazansın. Ondan sonra da camia kenetlenip Beşiktaş takımının şampiyonluğa gidebilmesi için her türlü ortamı yaratması lazım.
1: Ve sabretmesi gerekiyor
0: kesinlikle
1: hocaya.
0: Kesinlikle sabır her
1: şeyin. İki maç kaybedince hemen bu hoca gitsin
0: taraftar da haklı biliyor musun sevgili Burak? Şimdi sabır diyoruz. Her sene sabır diyoruz. Biz televizyonlarda sabır diyoruz. Yönetim orada sabır diyor. Hoca maçlardan sonra çıkıyor sabır diyor. Ya bu camia taraftarı ne yapsın ya? Her sene sabır diyorlar. Sabrın sonu selamet olacağına sabrın sonu Beşiktaş'ta hüsran oluyor sevgili Burak. O yüzden taraftar da artık sütten ağzı yandı. Yoğurdu üfleye üfleye yiyor ama taraftarı doğru bilgilendirmek, doğru bilinçlendirmek lazım. Ben bu kanıdayım.
1: Peki Italiano iki defa Konferans Ligi'nde finale çıktı. Avrupa'da iyi işler yapan bir hoca. Beşiktaş'ta bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecek eğer ön elemelere geçerse. Nasıl bir Avrupa serüveni bekliyorsun Italiano'dan?
0: Vallahi ben aslında konferansa gitme taraftarıyım. Çünkü konferansta daha zayıf rakiplere karşı daha oyun planını ön tarafa çıkartabilirsen konferansta çok başarılı olabilecek bir potansiyel çıkar. Ortaya çıkabilir. Hani bunu geçen sene Samsunspor'da gördük. Çünkü Beşiktaş camiası çok büyük bir camiadır. Özellikle Avrupa maçlarında sinerjisi ve enerjisi çok farklı oluyor Burak. Ama tabii ki UEFA kupasında inşallah takımımız elenmez. UEFA'ya gideriz. Tabii basamakları yavaş yavaş çıkmak lazım. Beşiktaş'ın öncelikli hedefi bence 2026-2027 yılında UEFA kupasında çok önemli yerlere gitmek değil. Doğru bir potansiyel oyunu şampiyonlukla süsleyebilmek. Yani şampiyonluğa oynayabilecek bir kapasiteye sahip olması lazım. Bence taraftarın beklentisi bu. Zaten bu oyunu, bu performansı sahaya yansıtırsan önümüzdeki sene zaten Avrupa'da da önemli işler yapabilirsin.
1: Peki abi, ağzına sağlık, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Haftaya bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
6: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
5: Seninle ilk canlı yayınımız galiba Dici Futbol'da.
6: Aynen öyle oldu valla.
5: Herkese de izleyenlere özellikle yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı hatırlatalım.
6: Evet.
5: Fenerbahçe gündemini konuşacağız tabii çoğunlukla. Tekrardan hoş geldin abi.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk. İzleyenlerimize teşekkürler. Gayet iyi bir gidişatımız var Dijifutbol'da. Umarım daha da iyi olacak. Bütün izleyenlerimize şimdiden tekrar teşekkür ederim.

0: şunu da hatırlatayım, yayın boyunca hem sana hem Fenerbahçe gündemine dair soruları varsa izleyenlerimiz Süper Chat üzerinden iletirlerse onları da tek tek ekrana getireceğim, okuyacağım, sana soracağım. Onu da hatırlatmış olalım, Süper Chat üzerinden sorularınızı gönderebilirsiniz diyelim ve Fenerbahçe gündemiyle giriş yapalım. Ama Fenerbahçe'de tabii ki gündem transfer gündemine döndü. Seçim gündemi bitti. Artık başkan Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım ilk ne yapacak? Teknik direktör kim olacak? Birçok soru var. Dünkü açıklamalar var. Hepsi üzerinden gideceğiz ama istersen bir transferden başlamak isterim. Ben Fenerbahçe şu anda ne yapıyor? Transferde son durum ne? Taraftarın beklediği bu.
1: Evet, transferde son durum ne? Zaten özellikle Aziz Yıldırım'ın sürekli olarak dile getirdiği bir komite vardı biliyorsun. Ve bu komitenin başında Oğuz Çetin vardı. O da biliyorsun çok tartışılan bir isim oldu ve devam ediyor. Sonuçlara göre Oğuz Çetin iyiymiş, kötüymüş tartışması tekrar yapılacaktır. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle Aziz Yıldırım'ın altını çizdiği belli başlı konular vardı. Yani iyi bir takım var ama buralara eklemeler yapmak lazım. Ve Fenerbahçe ilk planda da özellikle Ete Patap gittiğini düşünürsek ne yaptı? Golcü konusunda Fenerbahçe öncelikle adımlarını attı ve devamında yapılacak transferlerle ilgili çalışmalarını yapıyor. Yani Fenerbahçe'nin elinde şu anda özellikle işte Oğuz Çetin'in önderliğinde ki başkan zaten onun Aziz Yıldırım zaten onun tanımını, görev tanımını çizmişti. Hazırlıkları var. Bence listeler de hazır. Ve uzun süredir de bu arada onu da söyleyeyim. Hiç konuşmadık galiba biz bunu yayınlarda ama hani bu şey hikayesi vardı ya, hani seçim sırasında Aziz Yıldırım ne bileyim Ankara'ya gidiyor, işte evet, İzmir'e gidiyor, İstanbul'da birçok dernekte her gün Aziz Yıldırım'ın biliyorsun çeşitli toplantıları vardı. Diğer başkana da Hakan Safi'nin de aynı şekilde toplantıları vardı ve Aziz Yıldırım bütün bu toplantılarda, onu da altını çizeyim, bütün bu toplantıların içerisinde transfer görüşmelerini zaten yapıyor. Yani benim bildiğim en az 7-8 menajerle çeşitli oyuncular için görüşmelerini gerçekleştiriyor. Bu görüşmeler büyük çoğunlukla, yani nerede gerçekleşir diye sormadım ama büyük çoğunlukla Altunzade'deki ofisinde ya da onun gittiği bir yerlerde, bir yerde bir etkinlik sonrasında menajerlerle zaten transfer görüşmelerini Aziz Yıldırım gerçekleştiriyordu. Yani seçim zamanında Aziz Yıldırım'ın planlaması kesin olarak şuydu. Bir kadro kurulacak, o kadronun üzerine çalışmaları var ama Aziz Yıldırım sadece derneklere gidip kendi propagandasını yapmıyordu. Aynı zamanda o yoğunluğun içerisinde görüştüğü menajerler de vardı. Hatta onu da söyleyeyim. Mesela o toplantılara katılan bazı isimler de şunu söylüyorlardı. Şeye çok hakim, yani bu menajerlik dünyasına da çok hakim, ilişkileri çok derin. Bir de şöyle yapıyormuş bu arada Aziz Yıldırım. Mesela seninle konuştu ya, matematikte sağlama vardır ya, evet, onu her zaman yapan adam, yani detaycı bir adam. Transfer konusunda bir süredir zaten, yani Aziz Yıldırım şöyle, bence öncesi de vardır ama bildiğim tarafıyla Aziz Yıldırım başkan adayı olma kararı verdikten ve sahaya çıktığından itibaren zaten transfer görüşmelerinde menajerlerle birlikte yapıyordu Aziz Yıldırım. Kısa süre içerisinde transferler açıklanacaktır. Ama transfer dinamik bir mesele. Onun altını çizmek lazım. Çünkü bugün anlaştığın oyuncuyla yarın koşullar değişebilir. Mesela şunun altını özellikle çizeyim. Birkaç yayında da söyledim. Örneğin Cirasi konusu. Cirasi de
0: en çok beklenen isim o çünkü.
1: Tamam, şöyle. Yani bir anlaşma var zaten. Hani bunu teyitlediğim için söylüyorum. Zaten çok uzun süredir de yazıldı. Yani herkes de bunu yazıyor. Yeni bir şey değil. Daha önceki yayınlarda da söyledim. Tekrar söyleyeyim. Oyuncu şunu bir istemiş ama, yani ben demiş imzayı atacağım ama hocayla da bir konuşmak istiyorum. Bence hocayla da konuştu. Konuştuğunu düşünüyorum.
0: Hoca belli.
1: Birazdan konuşuruz onda. Tamam. Dolayısıyla hani orada da bir, ya son dakika bir şey olur mu bilemiyorum ama bu konuda, yani golcüler konusunda zaten yoğun bir hazırlık vardı. Şeyi de söyleyeyim, onu da söyleyeyim, yani bu Sörlot meselesi gündem dışında olan bir konu değil.
0: Çalışılıyor.
1: Sörlot'u ben sorduğum zaman şöyle bir bilgi edinmiştim. Yani evet, gündemde olan bir oyuncu ama Atletico Madrid o zaman şey demiş. Yani biz, pardon,
0: sıkıntı yok.
1: Su vardı, o döküldü diye endişe ettim. Atletico Madrid o zaman şey diyor ya, kimle masaya oturacağız? Yani hangi sıfatla oturacağız? Haklı olarak adamlar
0: seçim öncesinde değil mi?
1: Tabii ki. Adamlar haklı olarak bunu söylüyorlar. Yani buradan da şu noktaya gidiliyor aslında. Hani bu seçim öncesinde, şimdi bir örnekle hemen tamamlayalım. Yani geçen sene, pardon, 24'teki seçimlerde Aziz Yıldırım Mourinho ismini ortaya koydu. Ali Koç gitti. O işi çözdü ve seçimde bir adım öne geçti. Hani ondan bağımsız seçime girerken de imza yetkin yoksa transfer yapmak çok zor.
0: Tabii.
1: Yani kulüple gideceksin, oturacaksın, hangi sıfatla, yani ön bir şey yaparsın, gidersin kulüple görüşürsün, kulüp der ki ben bu parayı istiyorum, bitti gitti, bir daha peki pazarlık şansın var mı, en fazla %5 düşerim.

0: %10 düşerim. Başka yani 5 dakikada bitecek bir görüşme. Devamı çünkü bambaşka bir hikaye. İçeriye girdikten sonra işin maliyeti vesaire. Dolayısıyla Sörlot konusunda onu biliyorum. Yani bir gündem de var. Belki de hala gündemdedir. Ben gündemde olduğunu düşünüyorum. Yani o değerlendirmeleri mutlaka yapacaklardır. Ama Atletico Madrid o zaman bunu söylüyor. Yani biz tamam görüşelim de yani ortada resmi bir görev yok. Dolayısıyla resmi bir görev olmayınca konuştuklarımızın hepsi boşa düşüyor. Boşta kalıyor. Bu da kulüp ciddiyetiyle alakalı bir şey. Bu işler böyledir. Yani ciddi bir iş yapıyorsan eğer resmiyete bakarsın, imzaya bakarsın, yetkiye bakarsın. Bunlar var mı yok mu? Yoksa eyvallah dersin. Yani olsun öyle gelin dersin. Bu konuda durumu Vedat Muriç ile ilgili olarak da zaten
1: o bitti herhalde abi zaten.
0: Bitti
1: Vedat
0: bitti.
1: Vedat Muriç bitti. Vedat Muriç hayırlı olsun. Bence çok yararlı bir transfer biliyor musun? Ben gerçekten istediğim bir oyuncuydu Vedat Muriç.
0: Yani genel kamuoyunda da şey gördü zaten Vedat Muriç. Ha şeyi söyleyeyim ya Vedat Muriç ile ilgili bu söyle arada abi. Bir bilgi vereyim. Onu söyleyeyim Vedat Muriç ile ilgili. Amerika'da MLS'de Orlando diye bir takım var mı?
1: Var evet.
0: Var mı?
1: Var var. Ha.
0: Vedat Muriç ile ilgili şöyle olmuş. Bu takım çocuğu istemiş. Orlando istemiş.
1: Orlando şeyi. City.
0: Orlando City. Vedat Muriç. Bunu da ben dün öğrendim. Vedat Muriç'i istemiş. Yıllık da 10 milyon euro vermişler. Şeye, Vedat Muriç'e. Hı hı. Gel bizde oyna diye. Ama Vedat Muriç tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmış. Hatta şöyle şeyler dönüyor. Vedat Muriç'e Fenerbahçe yani 10 milyonu reddediyorsa kaç paraya Fenerbahçe'ye gelecek? 6 diyen var, 7 diyen var. Bir taraftan da diyorlar ki ya Aziz Yıldırım öyle 7 milyon euroyu falan kolay kolay vermez. Oturur konuşur. Hı-hı. Belli koşullar, belli şeyler koyar. Ne derler ona? Etaplar koyar. Ama oraya gidiyormuş. Bak bu net bilgi. Dün de öğrendiğim bir şeydi. Onu da söyleyeyim. Ya bir sohbet sırasında onun menajeri üzerinden edindiğim menajerinin anlattığı yani o transfer sürecinde olan birisinin aktardığı bir bilgiyi aktarayım. Orlando'ya gidiyormuş ama orada Fenerbahçe devreye giriyor ve bu transferi gerçekleştiriyorlar. Şimdi bu aynı zamanda işte bu planlamanın bir sonucu. Bak yine söylüyorum hani planlamanın bir sonucu diyorum. Neden planlamanın bir sonucu diyorum Muzaffer? Çünkü yani neden hani ben gece yattım. Gece rüyamda Vedat Muriç'i gördüm. Kafamda planladım. Bu arada hazırlarım bu nitelikte bir insan yani karar verebilir, oyuncuya karar verebilir. Geçmişte çünkü bir sürü transfer yapmış ve oyundan anlayan bir adamdan bahsediyoruz. Bu Ederson'la ilgili hatırlıyor musun? Bilmiyorum izledin mi? Now Spor'a çıkmıştı. İzledim, orada çok güzel tabii. Bir şey anlattı ya Aziz Yıldırım aslında. Çok detaylı hakikaten çok basit anlattı. Dedi ki ya dedi şimdi takımlar dedi oyuna başlarken dedi sağa veriyor sağa oluyor. Yani topa sahip olmak için baştan başlıyorlar. En başından başlıyorlar. Mesela dedi bu adamın ayakları çok iyi yani gerçekten de öyle böyle 40-50 metre 60-70 metre çat diye nokta atışı pas yapıyor. Bırakın dedi adam oraya atsın dedi. Bu da bir yorumdur tartışılır. Doğru diyen olur yanlış diyen olur. Yani bu aslında adamın işin içerisinde ne kadar olduğunu gösteriyor. Vedat işi tamam özetle onu söyleyeyim. Yani birinci ağızdan olduğunu da söyleyeyim. Vedat'la anlaştık. Vedat tamam ama Cirasi konusunda dediğim gibi yani ben orada bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Fenerbahçe'de oynayacaktır bu oyuncu. Ama oyuncuyla şeyle 4 yıllık bir kontrat olacak. Şeyle bir görüşmek istiyormuş. Adam da
1: haklı olarak abi sonuçta hoca yani beni nasıl düşünüyor?
0: Ben nasıl bir takıma geleceğim? Tabii. Pozisyonum ne olacak? Nasıl oynanacak?
1: Oyun planı nasıl olacak?
0: Gibi birçok detay var ama hani ikisinde işin zaten çok uzun süredir konuşuyor olduğunu söyleyeyim. Ya, ha şeyi söyle de söyleyeyim. Abi. Bak bunu da söyleyeyim. Şöyle bir durum da var. Ben bu arada tabii Aziz Yıldırım başkan oldu. Ne zaman? Pazar günü. Pazar akşamı. İşte. Bugün cuma. Ben bugün hocanın falan açıklanmasını bekliyordum. Şimdi gidildi. Mazbata alındı. Orada bir yoğunluk var. Görev dağılımı yapılacak. Transferle ilgili çalışmalar var. Ama şunu da altını çizeyim. Transfer konusunda şey çıkmıyor dışarıya böyle bilgi sızması çok şey zor.
1: Sıkı çalışıyorlar.
0: Yani yeni bir şey yok yeni bir detay yok konusu yani yeni bir detay yok derken isimlerle ilgili çok şey konuşulabilir. Mesela Sörlot'u söyledim sormuştum çünkü doğrudan Aziz Yıldırım'a sormadım ben bunu Sörlot'u sormamıştım. Hı-hı. Ama Sörlot konusunu çünkü bir süredir gündemde olduğunu biliyordum. Kulübü o zaman yani şey yapın ondan sonra göreve gelin. Resmiyete kavuşsun ondan sonra görüşelim dediklerini biliyorum ama Şimdi gidip Fenerbahçe hani o görüşmeyi yapıyor mu? Orada son durum ne? Onlarla ilgili biraz daha beklememiz
1: Charlotte
0: lazım.
1: Charlotte kısmına sence şöyle mi bakıyor Aziz Yıldırım yönetim? Yani Jurassic olursa da Charlotte'un peşinde devam ederler mi sence? Yoksa Jurassic transferi tam anlamıyla gerçekleşirse
0: vallahi Muzaffer,
1: Charlotte'dan
0: şöyle,
1: vazgeçilir mi?
0: Muzaffer şöyle, bu işin şimdi bazı arkadaşlarımız var, bu hani bu analizleri iyi yapıyorlar. Evet. Ben o tarafta değilim. Yani o işlerden anlayan insan değilim. Yani ikisi birlikte oynar, üçü oynamaz, öyle olur, böyle olur, şu sistem olur, bu sistem olur. Bunlara hakim insan değilim. Bilmediğim bir konuda hakkında böyle oyuncu öyle olursa böyle yorumlanır, böyle yaparlar diye değil. Ben var olan bilgileri aktarıyorum. O analizleri mutlaka yapmışlardır. Ona göre hareket ettiklerini biliyorum.
1: Peki şimdi şu anda anlıkta da 2000 kişiyiz.
0: Teşekkürler izleyenlerimize.
1: Süper Chat geliyor. Onların da hepsini ekrana getireceğim. Hatta bir ufaktan getireyim. Sonra
0: olur,
1: konularımıza
0: ara
1: devam.
0: Çıkalım.
1: Aynen.
0: Eskide gitmemiş oluruz.
1: Sonra saklamayalım. Ahmet Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sonrasında da bir yorum atmış. Gördüğüm en dobra, en objektif gazeteci Sayın Aydın Cingöz. Teşekkür ederim. Sizce Aziz Yıldırım ile tekrar 2000'li döneme girer mi Fenerbahçe demiş.
0: Girer. Şöyle bak, o günün koşullarında sen kaçlıydın?
1: 96.
0: 96'sın, bebektin yani o zamanlarda. Şimdi ben 84'lüyüm. Dolayısıyla o yılları çok iyi hatırlıyorum. Hikaye şu. Ve bu arada Aziz Yıldırım'ın seçilmesinde ben bunu çok defa da konuştuk. Seninle de konuşmuş olabiliriz. Aziz Yıldırım'ın seçilmesinde referansları, yani Aziz Yıldırım'ın geçmişi çağırıyordu. İnsanlar da geldi Aziz Yıldırım'a oy verdi. Şimdi ben o yılları hatırlıyorum. Bak o yıllar ve o takım, yani o Galatasaray takımı Hacı Popescu'yu çıkar, Tafarel'i çıkar. Onun yerine Rüştü vardı. Hacı'nın yerine Yıldıray Baştürk vardı. Savunmada da Popescu'nun yanında kim vardı? Alpay Özalan vardı galiba. Aston Villa oynuyordu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O takım gitti, dünya üçüncüsü oldu. Yani öyle bir takımdı Galatasaray takımı. 2000'de Galatasaray Avrupa şampiyonu olmuş. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş. Bir de Avrupa şampiyonu olmuş. Devamında o meşhur Real Madrid var ya. Şey, Real Madrid, Real Madrid'ken gitmiş. Real Madrid'i yenmiş ve Süper Kupayı almış. Yani Galatasaray o yıllarda muazzam işler yapıyordu Avrupa'da. Ve Aziz Yıldırım geldiğinde böyle bir Galatasaray'la baş etti. Ve baş ederken de ne oldu? Galatasaray'la kafa kafaya geldi, yeni bir stat yaptı, şampiyonluk sayılarını almaya başladı, yıldızları getirmeye başladı, kurumsallaşmayı başlattı. Hep söylüyorum, belki çok tekrar olacak ama 2005 yılında Ergün Gürsoy şunu demişti, Galatasaray eski ikinci başkanı: kardeşim Fenerbahçe bizi geçti. O günlerde çok acayip bir tartışma başlatmıştı, bu değerlidir. Önce tespit yaparsın, sonra sorunun çözümüne doğru gidersin. Şimdi burada mesele şu: Fenerbahçe'nin bu yıl alacağı bir şampiyonluk Fenerbahçe'nin geleceği açısından çok belirleyici olacaktır. Aziz Yıldırım iyi bir yönetici. Aziz Yıldırım iyi bir planlayıcı. Kurt bir adamdan bahsediyoruz. Yani Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı ama geriye dönük, mesela Murat Aşık'ın babası Metin Aşık'la birlikte yönetici o yıllarda.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'nin içerisinde Aziz Yıldırım 40 yıldır var. 40 yıldır bu oyunun ve futbolun içerisinde. Ne yapacağını biliyor, ne yapmayacağını bilmiyor. Özellikle Aziz Yıldırım için mesele burada zaman konusu. Yani Aziz Yıldırım'ın bir yılda, bak şampiyon olduktan sonraki hikaye bambaşka bir şey ama bence şunu göreceğiz. Daha dirençli, daha isteyen, daha doğru adımlar atan, daha kavga eden bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım kafası, mesela Aziz Yıldırım'ın kafası neye basıyor? Bunlara basıyor mesela. Bunu istiyor. O istediği şeyi o takımına yansıtabilen bir adamdan bahsediyoruz. Niye ben bunu söylüyorum? Geçmişin referansı bize zaten bunu veriyor. Dolayısıyla o yıllara dönebilmesi için Fenerbahçe'nin bir kere şampiyon olması lazım. Bak Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin ben iyi bir, Aziz Yıldırım'ın bu sene futbol adına iyi bir yapı kuracağını düşünüyorum. Şampiyon olamazsa o yapının devamında gelecek olan başkanlar tarafından doğru şekilde kullanılması halinde kısa süre içerisinde başarı geleceğini de düşünüyorum. Ama burada şampiyonluk konusu önemli. Şampiyon olursa Aziz Yıldırım devam eder ve bu 2000'li yıllardaki Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yakalama hikayesi, denkleme meselesine doğru adım atacağını düşünüyorum. Ama şunu da altını çizmek lazım. Galatasaray o yıllardan ders çıkarmış bir takım. Endon'un da altını özellikle çizelim. O günün koşullarıyla bugünün koşulları aynı değil. Kaynaklar çok daha var ve Galatasaray daha böyle geniş kaynaklara artık ulaşabildi. Her açıdan Galatasaray'a ulaşabildi. Burada bir beceri de var. Yani onun da altını çizmek lazım. Fenerbahçe'nin özellikle Aziz Yıldırım'la birlikte önümüzdeki 3-5 yılını bana sorsan nasıl yorumlar, yani 3 yıllık gelseydi eğer burada daha böyle çerçevesini çizebileceğimiz konular olabilirdi. Yine de belli konularda çizimi düşünüyorum. Ama bu yıl önemli. Yani bu yıl şampiyonluk alırsa Fenerbahçe devamını çok daha güçlü getirir. Ve zaten temel kafada şu Aziz Yıldırım'da. Bundan da hiç vazgeçmiyor bu arada Aziz Yıldırım. Onu da söyleyeyim. Ben kendisiyle çok da başkan

0: Şampiyonluktan sonra çok kısa süre bir konuştum. Orada ilk sözü zaten hazırlarım şu.
1: Ne dedi?
0: Şampiyonluk. Şampiyonluk. Şampiyonluk. Şampiyonluk içinde bir olmak, birlik olmak, beraber olmak. Bu çok önemli. Biz bunları başaracağız. Yani kafasında hazırlarım. Temel mesele şampiyonluk. Oynadığı nokta orası. Çünkü o da biliyor. Şimdi o da biliyor derken aslında şunun altını çizelim. Yani kendi kariyeri, tabii ki her insan kendi kariyerini önemser. Risk almak da liderlerin işidir ve bunu da yapıyor. Aziz Yıldırım bunu şu açıdan özellikle vurguluyor. Yani ben şampiyon olurum, devam etme şansım şampiyonluğa bağlı gibi bir düşünce içerisinde olduğunu düşünmüyorum.
1: Derdi o değil yani.
0: Bunu da söylüyor zaten. Ne olur bir sene olmadı bırakır veya Aziz Yıldırım der. Yapamadım der. Der. Kendisinde anlatır. Zaten bırakıp gider meselesinde de şöyle. Zaten seçime gidecek ve devamında şampiyon yapamadı. Yeni bir seçim oldu. Zaten Fenerbahçe'de bir seçim olacak.
1: Olağan
0: kongre
1: seçim
0: var, üyesi evet. Başka bir aday seçimine zaten gitmek zorunda kalacaktır. Burada konu Aziz Yıldırım'ın bakış açısı da bu zaten. Yani bir şampiyonluk demek Fenerbahçe'nin yeniden ayağa kalkışı ve yeniden güçlü bir şekilde yürümesini beraberinde getirecektir diye yorumluyor.
1: Bence Aziz Yıldırım tarafında abi Fenerbahçe kamuoyunda şöyle ikiye ayrılan bir kesim olduğunu düşünüyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ı son 4 yılıyla değerlendirenler ve işte daha çok 2000'li yıllarıyla değerlendirenler olarak
0: toplam değerlendirmek, toplam değerlendirmek gerekiyor. Çünkü eğer toplam bir değerlendirme yapmazsan yanlı olursun. Ama 2011 sonrası hikaye de başka bir hikaye. Yani orada şunu yok sayamayız. Yani siz büyük bir badire atlatırsanız eğer, şimdi bak bu iş şöyle de, bir büyük bir badire atlatırsanız eğer önce badireden sonra bir kendinizi toplamaya çalışırsınız. Bu bir zaman meselesidir. Ve badire atlatmışsınız ama o badirenin depremi, artçıları devam ediyor. Yani size karşı basınç var. Arkada işler dönmeye devam ediyor bir taraftan. Ve diğer yandan böyle bir rekabette, yani futbol rekabetinde ne oluyor? Şu oluyor. Siz aşağıya doğru, futbolda böyle değil midir? Yani rekabet nedir? Birileri aşağıya doğru giderken birileri yükselir. Çok normaldir bu. Özellikle Galatasaray'ın ağırlığını koyduğu yıllarda yeniden bu dönemlere denk geliyor. Çünkü Fenerbahçe'nin o badireden sonra düşmeye başlaması Galatasaray'ın beraberinde yükselişini getiriyor. Burada bir şey ima etmiyorum ha. Böyle bir ima falan yok. Bu hayattır, normaldir bu yani. Şimdi biz aynı işi yapıyoruz seninle.
1: Evet.
0: Aynı koşullarda çalışıyoruz. Aynı rekabet içerisindeyiz. Sen cezaevine giriyorsun bir yıl boyunca bir olaydan ötürü. Sonra çıktığında senle ben aynı yerde olmayız ki.
1: Doğal olur.
0: Bir noktada ben daha güçlenmiş bir şekilde senin karşında olurum. Sonra sen çıkıp tekrar benimle o rekabeti yapabilirsin ama Aziz Yıldırım'ın döneminde Aziz Yıldırım'ı 2011 öncesi değerlendirmek, ondan sonra işte son 4 yılını değerlendirmek, yani toplam değerlendirme daha adil olur. Çünkü öteki türlü bu sefer yanlı bir değerlendirme olur. Yani sadece 11'e kadar olan kısmı değerlendirdin, o başka bir hikaye. 11'den sonraki meseleyi değerlendirdin, o başka bir hikaye. Toplam değerlendirmek lazım ve olgulara bakarak değerlendirmek lazım.
1: Peki, süper chatlere devam edelim. Emre Bey demiş ki, Aydın abi merhabalar. Açıkçası taraftarların Aykut Kocaman düşmanlığına bir türlü anlam veremiyorum. Aykut hocamın 3 Temmuz'da yaptıklarını unutmamak gerek diye düşünüyorum. İyi yayınlar abi, seviliyorsun. İstersen bu süper chat hem biraz ekranda kalsın hem de diğer konumuza geçmiş olalım. Süper chat özelinden. Teknik direktör konusu. Fenerbahçe dün bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamayı şimdi uzun uzadıya okuyayım mı? Okumamı ister misin?
2: Olur.
1: Bir saniye. Hemen onu da okuyayım, aktarayım. Şimdi Fenerbahçe yaptığı açıklamada diyor ki kamuoyuna duyuru, son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup yönetim kurulumuz hali hazırda hiçbir teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır diye bir açıklama yaptı.
0: Kim açıklama yapar?
1: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım yapıyor bu açıklamayı.
0: Ben diyorum.
1: Evet, kendisi söylüyor ve tabii bu açıklama...
0: Yani Fenerbahçe demiyor. Diyor ki ben diyorum kardeşim.
1: Evet.
0: Şimdi bu...
1: Buradan da tabii konu doğal olarak Aykut Kocaman'a geldi.
0: Aziz Yıldırım iletişimi böyle. Geldi ama onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım iletişimi böyle. Eskiden de Fenerbahçe Başkanı iken Aziz Yıldırım.
1: Evet.
0: 2018'e kadar olan süreçte ben gazeteci olarak yine işimi aynı işi yapmaya devam ediyordum. Bir şey oldu.

0: çıkar ve Fenerbahçe açıklama yapardı. Aziz Yıldırım diyor ki bu durum budur diyor. Bak anlaştık, görüşmedik demiyor. Anlaşmadık diyor. Şimdi olay şu. Fenerbahçe yönetimi salı günü müydü mazbatayı aldı? Çarşamba mıydı? Salı mıydı? Salı mıydı? Peki mazbatayı aldılar. Henüz Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapılmadı. Detaylı yönetim
1: kurulu... Çarşambaymış.
0: Çarşamba. Peki. Yönetim kurulu henüz görev dağılımını yapmadı. Bu bir süreç. Yani 3-5 günlük bir süreç. Artık hani o nasıl işliyor onu bilmiyorum. Ve burada özellikle şu söylendi. Yani Aziz Yıldırım da bunu zaten söylüyordu. Söyledi de. Oturacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte konuşacağız. Aykut Kocaman mı olsun? İsmail Kartal mı olsun? Nur Şahin mi olsun? Efendime söyleyeyim ne var abi, Montella mı olsun, neyse artık yani isim işte, evet. Jesus mu olsun, adaylar var, oturacağız, bu adaylarla ilgili biz değerlendirmemizi yapacağız. Herkesin gönlünden geçen de bir isim var. Yani bir yöneticinin ismi gönlünden geçen Nur Şahin'dir, bir başka yöneticinin gönlünden geçen İsmail Kartal'dır, bir başka yöneticinin gönlünden geçen Aykut Kocaman'dır, Aziz Yıldırım'ın gönlünden geçen Aykut Kocaman'dır. Şimdi buralarda zaten şey yapıyor. Fenerbahçe yönetimi görüş bildiriyor. Hı-hı. Görüşlerini bildiriyorlar. Zaman zaman da kamuoyuyla bunları paylaştıklarını düşünüyorum. Burada görüşmedik demiyor. Diyor ki yani burada şu anda şöyle bir durum var. Biz anlaştı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'dır. Bence de Aykut Kocaman olacak. Bak söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Ama henüz resmi açıklama var mı? Yok. Şimdi herkes diyor ki doğal olarak. Peki kardeşim niye böyle bir açıklama yapıyor? Doğru mu? Bence de yani ben de dün düşündüm niye böyle bir açıklama yapıyor.
1: Ben başka bir hoca gelecek herhalde dedim yani.
0: Ben Aykut Kocaman'ın favori olduğunu düşünüyorum. Hatta Cuma'ya kadar yani bugün Fenerbahçe'nin hocasını açıklayacağını düşünüyordum. Belki de açıklar yani biz şimdi yayındayız. Belki yayın
1: İnşallah
0: sırasında
1: yayın
0: gelir.
1: Sırasında açıklar.
0: Belki sonrasında açıklar. Ama çok uzamayacaktır bu iş. Aykut Kocaman'ın açıklaması çok uzamayacaktır. Ama şöyle bir durum var. Bence yılların kurdu. Aziz Yıldırım bence hikaye şu. Ya diyor şimdi ben ne dedim? Ya bir yönetimi var mı? Aziz Yıldırım'ın var. Bu yönetim kurulu toplantısında demek ki henüz hoca konusu ya da çünkü daha net böyle geniş katılım toplantı yapılmadı. Belki de bugün yapılacak. Daha henüz bu konuda mutabakat olmadı. Mutabakat ya da oylama olmadı. Nedir o oylama? İsimler geldi. Nur Şahin eller kaldırıldı. Aykut Kocaman eller kaldırıldı. Günün sonunda kulüplerde kararları, son kararı başkan verir. Sıfatı zaten başkan. Yani tabii. Başkan kararlarıyla yürütür. Hep öyledir bu arada, onu da söyleyeyim. Yani dünyanın her yerinde öyledir. Günün sonunda kararı başkan verir. Her konuda da öyledir yani. Tamam mı abi? Bir şey olur, gelir en son der ki bu böyle olacak, o şekilde hareket eder. Siyasette de böyledir yani. Hayat böyle anlatıldığı kadar da değildir yani. Demokrasi vardır. Demokrasi vardır ama son kararı da demokrasinin başındaki verir. Tamam? Kimse yani o işin başındaki. Ama bence işte bu yılların kurdu meselesi şöyle. Şimdi bu yönetim kurulu seçildi mi? Seçildi. Aziz Yıldırım başkanlığında seçildi mi? Seçildiler. Şimdi bu toplantıda nihai karar çıkmadan, nihai oylama yapılmadan belki de 15 yöneticinin 10 tanesi Aykut Kocaman istiyor. Belki de diyorum. Tamam. 4 tanesi de başka bir isim istiyor. Bir tanesi de başka bir isim istiyor diyelim. Şimdi dışarıya Aykut Kocaman'la anlaşıldı bilgisi bir şekilde sürekli bu konuşuluyor. Bak bence de Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman olacaktır. Ama bu toplantıyı, nihai oylamayı ve kararı vermeden şimdi bunların bu kadar konuşulmasından Aziz Yıldırım rahatsız olur. Yılların kurdu diyorum, neden rahatsız olur? Diyelim ki şöyle, Fenerbahçe yönetimi göreve başladı. Ondan sonra işler pek gitmedi. Aykut Kocaman'la, hocayla 15. hafta, 14. hafta yollar ayrıldı. Bir de yönetici istifa etti mesela diyelim ki. Ve o yönetici çıktı dedi ki biz zaten bunu başkana söylemiştik. Bizim haberimiz olmadan oylamayı anlaştı. Yapmadan Aykut Kocaman'la anlaştı ve bu işi
1: bu noktaya getirdi.
0: Derse ne olur?
1: Kaos olur tabii. Aziz Yıldırım bütün oklar Aziz Yıldırım'a
0: döner. Bunun önüne geçiyor. O zaman diyecek ki Aziz Yıldırım kardeşim ben yönetim kurulunu topladım. Herkesin görüşünü aldım. Son karar sonuç itibariyle benim, o sorumluluğu ben alıyorum. Ama ben bunu, bu kararı alırken de kimseye sormadan, oylamayı yapmadan, kendi içimizde konuşmadan ben bunu yapmadım, şahitlerim de bunlar der ve bu konuda da kapatır.
1: Peki bu süreç Aykut Hoca'yı sence yıpratmadı
0: Yıpratmaz.
1: Mı? Yıpratmıyor. Niye yıpratmasın abi? Yani sürekli konuşulan bir Aykut Kocaman ismi var.
0: Zaten yıpranacağı kadar yıprandı.

0: oy kaybettirecek denilenler var, tepkiler var ve hala da işte bir de üstüne dünkü açıklama var. Şimdi Aykut Hoca da kendi kendine ya alt tarafı hani bu işlerin bu noktaya gelmesinden rahatsız olup belki
1: baş kendi boşluğu biraz alsana ya, çok bence baş boşluğu var.
0: İşte sen sürekli eğilip kalkıp şey yapıyorsun ya. Yani o süreçte Aykut Hoca da belki
1: zaten yıpranacağı kadar yıprandı ama Aykut Hoca da bu işin siyasetini bilen adamlardandır. Ben yıpranacağı kadar yıprandığını düşünüyorum. Dolayısıyla burada Aykut Kocaman şöyle ister istemez. Bu seçim döneminde olmuştu ya. Bak açıklayamıyor, korkuyor. Açıklasa evet, seçimi kazanamaz. Böyle herkes dedi. Aziz Yıldırım'ın birinci adayının bence Aykut Kocaman olduğunu biliyordu. Gitti 17 bin insanda oy verdi. Sen Aykut Kocaman'ı aynı zamanda başkan getirebilirsin. Ya da bizim oylarımız aynı zamanda Aykut Kocaman'a evet, diye. Zaten şu ortaya çıktı. Galiba bunu Barış Göktürk demişti. Biz Fenerbahçe'ye hoca seçmiyoruz, başkan seçiyoruz diye Fenerbahçe Kongresi öyle baktı.
0: Evet.
1: Belki de hani o baş hoca seçilme meselesi olsaydı o 17 bin insan başka türlü karar verebilir miydi? Verebilirdi. Ama aynı zamanda Aykut Kocaman konusunda da bir şeydir bu. Fenerbahçe'ye verilmiş, Aziz Yıldırım'a verilmiş bence bir yetkidir. Aykut Kocaman zaten bugüne kadar yıpratıldı. Zaten bugün Aykut Kocaman'ın bu kadar tartışılmasının nedeni de bu yıpratılma değil mi zaten kardeşim? Ha burada hocanın kendi payı da var. Yani Aykut Kocaman'ın kendi payı da var. Şu açıdan kendi payı var. Şimdi bir insan bak bir yanlış varsa bu düzeltilmeli. Bir yanlış varsa bu düzeltilmeli. Ben buna değer veriyorum. Bu onu ciddiye alma, buna muhatap alma falan filan meselesi değildir. Ne olursa olsun samimiyet şudur. Bir yanlış varsa insan o yanlışı düzeltmeli. Yanlış bir algı varsa düzeltmeli. Çünkü döner birikir senin önüne gelir. Şimdi bu Aykut Kocaman meselesinde istersen şöyle bakalım Aykut Kocaman meselesine. Bak yine söylüyorum ben bu arada dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Otururlar konuşurlar belki de anlaşamazlar. Bilemeyiz. Son dakika bir kriz çıkabilir. O da olabilir, bir taraftan onun da önüne geçmiş oluyor bence Aziz Yıldırım. Şimdi Aykut Kocaman konusunda vaziyet şudur bence. Mesele şudur Muzaffer, onun altını çizeyim. Aykut Kocaman konusunda neden Aykut Kocaman neden gelmemeli diyenler bunu anlatmalı. Yani neden Aykut Kocaman'ın olmaması gerektiğini anlatmalılar. Şimdi bana bir şey söyle mesela, neden sen de mesela Aykut Kocaman'a karşı şeysin, olumsuzsun diye biliyorum. Nedir abi mesela?
0: Yani ben şöyle bakıyorum öyle, abi olaya.
1: Bir cümle söyle. Niye?
0: Son 5 yılında ne yaptığını bilmiyorum Aykut Kocaman'ın ve eski referansına güvenerek sadece Fenerbahçe'nin kritik sürecinde Fenerbahçe'nin başına gelmesi bana riskli bir durummuş gibi geliyor.
1: Şimdi son 5 yılında çalışıp da Fenerbahçe'ye göreve gelenler, yani bazen hani işte Mourinho geldi olmadı.
0: Olmadı
1: Bunu da söyleyeyim, ben bir gün bunu Aykut Kocaman'a sormuştum. Ya bu çok konuşuluyor diye. Ne diyorsunuz diye. Hoca da şey demişti. Futbol unutulmaz ki.
0: Ama değişir abi.
1: Ama ben sistem değişir. Ben değişimi değişir, takip etmiyorum demedi. Futbol unutulmaz dedi. Ve teknik direktörlük kavramını da daha geniş çerçevede anlatmıştı. Kendisi belki çıkıp bunları anlatabilir. Bu arada bu futbol unutulmaz muhabbetin de böyle yakın zamanda olan bir şey değildi, onu da söyleyeyim. Ben bir sene önce falan bir yerde karşılaşmıştık. O zaman tam olarak da konu böyle gelişmişti. Yani şöyle, hani bu kadar dışarıda kalıyorsunuz, bu nasıl etkiler diye, dışarıda kalmanın sizi geri götüreceği anlamına gelmez. Futbol zaten unutulmaz. Bu tamamen sizin reaksiyonlarınızla alakalı bir şey. Bir taraftan mesela geçen dün biz Sky Spor'da bir yayın yaptık. Ozan
0: evet,
1: Balaban.
0: Güzel bir yayın oldu.
1: Selahattin Baki, Onur da vardı. Orada mesela Ozan Balaban anlattı. Hoca mesela ya kalkıp ben şu maçlara gidiyorum, bu maçlara gidiyorum falan filan dememişti o zaman. Ya da hiç birkaç kez son dönemde karşılaştığımızda da herhangi bir şekilde ben şu maçlara gidiyorum, şöyle yapıyorum, böyle takip ediyorum falan filan dememiş. Ozan Balaban mesela yayında anlattı. Dedi ki sürekli bir yerlere gidiyor, maç izliyor, takip ediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bu arada bunun sonuçlarını göreceğiz gelirse. Yani
0: tabii,
1: bunu yapıyormuş, yapmıyor muymuş. Ama bence Aykut Kocaman'ın hatası şu, onu söylüyorum yani. Yani böyle bir dünya olduğu için abi, tamam mı?
0: Tabii.
1: Böyle bir dünya olduğu için bu dünyaya göre o zaman siz belli başlı vurguları yapmanız lazım.
0: Katılıyorum.
1: Çıkın anlatın mesela. Ve hocanın ben değiştiğini düşünüyorum. Hocanın ben
0: sen
1: bu
0: durumun. Sen görüşüyorsun hocayla
1: ara. Ben bu durumda hocanın değiştiğini düşünüyorum. Hocanın ya evet ya ben buraları bir anlatmalıyım. Bu benim eksiğim. Aynı zamanda noktasına geldiğini düşünüyorum. Yapar yapmaz. Bu başka bir
0: davet
1: şey.
0: Davet edelim buraya. Ama hocayı. Anlatsın burada.
1: Yok artık bu arada gelmez.
0: Dici futbol
1: söyleyeyim.
0: Ekranlarından
1: ben
0: anlatsın.
1: Ben çok zorladım hocayı. Ben çok zorladım. Hatta böyle bir kafasında karıştırdım. Bir cinlik yaptım. Dedim ki sadece cin gözlük yapan ben değilim dedim. Hocam seninle röportaj yapmak istiyorum. Bir gün bir şey olmuştu da tam şimdi hatırlayamadım. Ne olmuştu ya? bir hoca olay
0: orada
1: olmuştu.
0: Da savunma mı yaptı sana?
1: Ne?

0: Savunma mı yaptı orada sana?
1: Yok, savunma değil ya. Hayır, tamam. Şöyle. Dedim ki ya ben bunu yapmak istiyorum. Bu röportajı yapmak istiyorum. Hatta bana dedi ki ya bir kafamı da karıştırdım falan dedi. Sonra iki gün sonra aradı. Dedi ki yok dedi. O zaman dedim karışmamış hocam kafa. Yok dedi, kafa karıştı ama şu an dedi ben dedi çıkıp konuşsam dedi herkese bir şey olacak dedi. Bunu herkes çok farklı yorumlayacak. Buralarda da nezaket gösteren bir insan. Hatta ben şey demiştim, bak bu kadar daha çıkarım. Bu konu artık bu kadar konuşuluyor. Ya dedim ki hocam dedim yani bazı şeyleri mesela anlatmanızda fayda var. Şimdi ben mesela Aykut Kocaman'la ilgili o da şey demişti. Ya ben hani böyle insan değilim. Yani ben geldim 60 küsür yaşına. Kalkıp da hani bende olmayan bir şey. Gerçekten de insan çok zorlanır biliyor musun? Yani mesela ben kendimi anlatmayı seven insan değilimdir. Öyle yaptım, böyle yaptım. Yani yeri gelirse bir şey söylersin de öteki türlü mesela sıkılırım.
0: Kimisi çok
1: seviyor. Yani sen beni mesela tanırsın yıllardır. Ben mesela birisi bana övgüyle bahsettiği zaman da utanırım mesela. Onu evet. Çok devam ettirmek istemem. Sağ ol, eksik olmasın. Denk de geliyorum. Genel şeyden bahsediyorum. Bir insanda bir şey varsa vardır. Bak hani zorla ona yapıştıramazsın. O öyle olsun isteyemez. Olmaz yani. Bazı şeyler çıkmaz. Sonra şey demişti. Ben hani bunu anlatamam. Ben de dedim ki o zaman hocam mesela bunu çıkıp söyleyeyim mesela. Ya ben böyle insan değilim. Ben bunları anlatamam. Utanırım ben böyle kendine ilgili bir şey anlatmaktan. Yani bu da bir şeydir. Açıklama meselesidir. Dolayısıyla baba geliyoruz konuya. Yani işin özetine. Aykut Kocaman geliyor. Benim görüşüm şudur. Bak ben Aykut Kocaman bana soru şu. Aykut Kocaman bu dönemde Fenerbahçe'yi sırtlayacak, yürütebilecek iradede insandır. İradede insandır. Son 15 yıla bakıyorum. Son 15 yıla. 16 yıla bakalım. Ben Fenerbahçe'de o 16 yıl içerisinde, bak bütün dönemin koşulları içerisinde her şeyi değerlendirmek lazım. Bu 16 yıl içerisinde en nitelikli iş yapan hocalar arasında görev aldığı süre ve yaptıkları itibariyle ben Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe'de 1'e koyarım. Ama genel algı 10 numara. Neden bunu söylüyorum? Hemen isterseniz hızlıca o tarafı da geçeyim.
0: Tabii,
1: 2011 abi. Fenerbahçe şampiyon ve çok zor bir şampiyonluk. Kafa kafaya giden bir sezon. Çok zor bir şampiyonluğu aldı Fenerbahçe. Devamında kumpastan sonra süper final. Süper final oynanmıştı. Playoff oynanmıştı. Orada son maç Galatasaray'ı yense şampiyon. O dönemin koşulları çok başka. Ben hatta hocaya şunu sormuştum. Sorum şuydu. Bir teknik direktör günün kaç saatini takıma ayırır? Ve o dönem ne yaşadınız diye. O dönem şöyle bütün motivasyonu mesela 5 saat boyunca ayırıyorsa orada olması lazım. Ben de o zaman ikiye bölündüm zaten. Yani bir tarafta hocalık yapıyorsun, bir tarafta idarecilik yapıyorsun, bir tarafta bu kulübün yükünü taşımaya devam ediyorsun. O liderliği yapmıştır, oralardan çıkarmıştır. Her şeye rağmen bu Alex meselesi biliyorsun evet. Patladı. Onu da belki bir gün çıkıp kendisi anlatacaktır. Bir plan yapıyor. O plan içerisinde bak bir plan yaparsın işler değişir. Belki Alex ile oynasaydın yine kazanamayacaktın. Ama en azından şöyle olacaktı. Bunlar sana gelmeyecekti. Ama o günün gerçeği nedir? Bir gün belki Aykut Kocaman çıkıp anlatacaktır ama o çok da o polemiklerin içerisine girmez. Sonra o takımla Fenerbahçe gitti şey yaptı mı abi? Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı mı?
0: Oynadı.
1: Hatta finalin de ayağından döndü yani. Tabii çok canım, yaklaşmıştı.
0: Abi. İlk maçta o direkler falan olmasa finaldeymiş abi.
1: Sonuç yani. Benfica o zaman da Benfica hakikaten yine çok iyi takımdı. Jesus'un vardı o takımın başında. Jesus vardı
0: evet.
1: Galiba o yıl onlar mı şampiyon oldu? Kaybettiler
0: mi? Chelsea oldu.
1: Chelsea miydi?
0: 1-0 Chelsea yenmişti tamam. Yanlış hatırlamıyorum.
1: Ondan sonra bıraktı o takımı Aykut Kocaman. Doğru mu? Doğru. Sonra Ersun Yanal geldi ve o takımla en erken şampiyonluğu aldı. Orada da hocanın tabii büyük hakkı vardır. Ersun Yanal eskiden gerçekten de büyük hocaydı bak. Yani bu güncel futbolu çok güzel oynatıyordu. Ben onun bir milli takım maçını hatırladım. Danimarka'ya karşı Nihat Kahveci, Fatih Tekke. Bak Danimarka'yı dövdük resmen. Yani muazzam işler yapıyordu. Sonra Ersun Yanal da parayı buldu. Değişti. Böyle abuk sabuk işler yapmaya başladı. Hocalık kariyeri çok geriye gitti ama Fenerbahçe'de kalsaydı eğer, bence hataydı o. Fenerbahçe'de kalsaydı eğer 2013-14 sezonu. O sene de bak Fenerbahçe'nin aldığı şampiyonluk değerli bir şampiyonluktu. Galatasaray'da Fatih Terim ayrılmış. Mancini gelmiş. İyi bir kadrosu vardı. Yani Drogba'ların, Snyder'lerin, Selçuk İnanların, Melo'ların olduğu Galatasaray'a karşı şampiyonluğu kazanmışlardı. İyi bir kadrosu vardı Fenerbahçe'nin. Ondan sonra o bence Ersun Yanal'la devam etmek başka bir hikayeyi beraberinde getirecekti. Ama o gün o kararı verdi. Aziz Yıldırım da bunun bedelini sen bunu yaptın diyerek 2018 yılında ödedi.

0: 16 bine 4 binle Aziz Yıldırım'ı yolladılar Fenerbahçe evet. Kongresi. O süreçlerden bir tanesidir. Yani kırılma noktalarında Aziz Yıldırım'ın kararları belki de geriye dönük baktığında ya ben evet buralarda hatalar yaptım diyordur. Aziz Yıldırım'ın değişimi de aslında bu hataları kendiyle ilgili değerlendirmesini yaptıktan sonra belki de ona göre hareket ediyordur.
1: Peki.
0: Bu eylemlerde de göreceğiz. Şimdi o takımı bıraktı mı Ersun Yanal?

0: bilgisayardayken iki kupadan birden etti. Ve Fenerbahçe'nin o kadrosu yarışın içerisindeydi. Galatasaray'la puan farkı 2 olabilir. Yani 2 ile falan bitti. Sonra savunan değil, savunduran Fenerbahçe propagandasıyla Ali Koç geldi. Komol ile birlikte Aykut Kocaman'ı biçtiler. O takımı dağıttılar. O sene takım küme düşüyordu. Kırılmalardan bir tanesi odur. Yani siz o düzen üzerinden devam edilseydi, eğer Aykut Kocaman'sız da olsa o düzen üzerinden devam edilseydi, Fenerbahçe bence o dönemlerde o hallere düşmeyecek, daha iddialı duruma olabilirdi. Çünkü bak orada şöyle bir şey de var. Galatasaray yıllarda kötüydü sonrasında. Yani hatırla, Başakşehir'in şampiyonluğu geldi, Trabzon'un şampiyonluğu geldi, Beşiktaş'ın şampiyonluğu geldi. Evet, Galatasaray o dönemde araya girdi oldu. Çıktı ama Galatasaray hiç bu kadar güçlü değildi o dönemlerde. Olmamıştı. Yani o fırsatları değerlendiremedi. Aykut Kocaman Fenerbahçe için bir kırılma mıdır? Ben kırılma olduğunu düşünüyorum. 2012-13'te bıraktığında nitelikli bir takım bırakmıştı bence. Özellikle mesela Fenerbahçe'de bu işi yapan hocalar vardı. Davun bunlardan bir tanesiydi. Altını çizmek lazım. Benim şahit olduğum dönemler için söylüyorum. Toplam değerlendirmeyi yaparak söylüyorum. 2018'deki o kararlarda Fenerbahçe'nin olumsuz bir kırılma oldu ve devamı geldi. Hayırlısı olsun. Yani hoca geldiğinde Fenerbahçe'de büyük bir muhalefet var. Ben de bunun farkındayım. Burada esas kendisini anlatması gereken kişinin, ben olguları anlatıyorum. Böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu diye aktarıyorum. Dünyamda ne yaşıyorsam, gördüğüm şey neyse onları aktarıyorum, ama burada esas olarak anlatacak olan isim Aykut Kocaman'dır.
1: Onu da sahada göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer anlaşılırsa Aykut Kocaman öyle bir futbol oynatmalı ki insanları da ikna etmeli. Evet, gerçekten Aykut Hoca doğru bir kararmış diye. Bu süper chatlere geçelim. Birçok sayıda süper chatimiz var. Çok teşekkür ederim izleyenlerimize. Anlıkta 3300 kişiyiz. Lütfen bir like tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Abone olursanız da seviniriz. Sık sık yayınlarımız devam edecek diye evet. Süper chatlere geçelim. Ahmet Bey, TFF bahis skandalıyla alakalı ne gibi aksiyonlar alacak? Dünya Kupası'ndan sonra Galatasaray'a büyük yaptırımlar uygulanacağı söyleniyor. İktidarın 3 Temmuz telafisi olarak Fenerbahçe tarafında pozitif davranacağı konuşuluyor. İyi yayınlar demiş.
0: Bahis skandalı. Ya şimdi bu bahis skandalı ile ilgili ben, yani arada kaldı bir şeyler oldu, oyuncular açıklandı, bilmem ne oldu. Ben sürecinde çok
1: bu işler o kadar da değildir. Deniliyor.
0: Biraz böyle haberler veriliyor. Bazı politika muhabirleri tarafından veriliyor ama bence orada şöyle bir sıkıntı var, ben sana söyleyeyim yani. Ben o hatırlıyorum abi, bak buralarda da şöyle durumlar oluyor. Yani izliyorum, görüyorum. Onunla konuştum öyle olacak, bununla konuştum böyle olacak. Savcılığın bir soruşturması var, yöneticilerle ilgili bir mesele. Şike varsa zaten 6.220 kapsamında alırsın, soruşturma yaparsın. Son 5 yılda bahis oynayan yöneticiler varsa onlarla ilgili federasyon işleme yapar, yoluna bakar. Ben bu işte abi, bence daha fare doğurdu. Bence burada bir şey yok. Ne diğer taraf neydi? 3 Temmuz şeyiyle alakalı. Bir daha söyler misin?
1: İktidarın 3 Temmuz telafisi olarak Fenerbahçe tarafında pozitif davranacağı konuşuluyor demiş.
0: Yani şöyle diyor. Burada diyor Ahmet Bey bir bahis operasyonu yapılacak ama bu bahis operasyonu Fenerbahçe'ye
1: vuracak.
0: Fenerbahçe'de öyle bir şey söz konusu olamaz. Bence yani bir yapı, eğer böyle olsaydı Mert Hakan'ı şey yapmazdı. Tutuklamazdı ki onun tutuklanması da yanlıştı. Tutuklu olarak yargılanması yanlıştı. Evet, bunun olacağını düşünmüyorum. Sonuç itibariyle hani buralarda şöyle bir şey yok, onu da söyleyeyim. Biz bahis soruşturmasını nasıl biliyoruz abi?
1: Evet.
0: Yönetici görev aldığı dönem içerisinde oynamış mı oynamamış mı? Bunun bence çerçevesini daha doğru şey yapmak lazım, çizmek lazımdı. O zaman bak, bu mesele ne biliyor musun? Şimdi bahisi kötü gibi gösteriyorlar. Tamam, bu futbolun bir gerçeği. Yasa dışı bahisle büyük bir mücadele var.
1: Evet.
0: Onun önüne geçmeye çalışıyorlar. O zaman kardeşim şöyle yaparsınız. Kapatırsınız bunu. Bu işten kurtulursunuz. Tamam, yok dersiniz yani. Federasyonda belli çerçeve çizmiş ki diyor, onlara da saygı duyuyoruz.
1: Oradaki pastayı kimse bırakmak istemez diye tahmin ediyorum.
0: Ama 3 Temmuz konusunda şey alır, ben sana söyleyeyim, bak buradan da söylüyorum. Aziz Yıldırım o masaya yumruğunu vurur.
1: Abi valla bu sene zaten
0: kavga etmem, mahkemeleşmem devletten para alamazsın diyor.
1: Evet.
0: Ama bunun karşılığında mağduriyeti belgeliyorsun. Gidersin bunun karşılığında devletle masaya oturursun. Çeşitli anlaşmalar yaparsın. Arazi alırsın mesela. Dersin kardeşim,
1: tabii, en
0: benim zararım budur. Böyledir. Onları ben tanzim edeceğini ve büyük bir yol alacağını düşünüyorum. Ya sen bir şey söylüyordun.
1: Sayın Saran döneminde zaten 3 Temmuz sanki Fenerbahçe'nin davası değilmiş gibi bir izlenim vardı bu sene.
0: Sahiplen sonra diyeceklerdi ki baba, sen de o günlerde bize vuranlardan bir tanesiydin.
1: O yüzden sessiz kalmak durumunda kaldı birazcık. Devam edelim. Yunus Bey desteği.

0: beni göstermiş. Teşekkür ediyoruz
1: çok kendisine. Sessiz kalmak durumunda değil, o bir taktik.
0: Ya işte taktik veya neyse değil yani. Abi sessiz kaldı yani gün sonu. Gidenin arkasından konuşmayalım. Arabasını da satılığa koymuş. İnşallah kolay bir şekilde satar. Sahibinden de.
1: O doğru mu ya?
0: Doğru yani, anladım.
1: Koyar abi, ne yapsın?
0: Koyar tabi abi, ne var bunda?
1: Yalnız kötü kazaya tekrar geçmiş tabii olsun bu arada.
0: Sen görmüştün değil mi canlı kazayı?
1: Yok ya, ben
0: yanından geçmiştin
1: gördüm. Yani. Arabanın kaza yani. Saadettin Saran kaza haberini görmüştüm. Ben o gün Kadıköy'e bir yere gidiyordum. Ne tarafta olmuş ya o kaza?
0: O taraflarda bir yerde, oradaydın sen ya. O taraflarda bir yere.
1: Geçerken gördüm yani orada şey. Arabayı gördüm ama hani orada bir kalabalık vardı. Çok da görememiştim. Tabii Saadettin Bey'in şoförüne de orada şey yapmak lazım. Ne var abi, çakarlı arabayla binle gidiyorsun şeyden. Hani ne olacak, nereye gidiyorsun yani? Genelkurmay başkanımsın. Günün sonunda sakin gidersin. Önünde şey falan da yok. Hani polis arabası falan filan da. Çocuk oradan çıkınca bam diye geçirmiş. Geçmiş olsun tekrar.
0: Geçmiş olsun. Yunus Bey desteğini göstermiş. Şahit Bey, Aydın abi siz.
1: Mesela orada suçlu kim bilmiyorum. Suçlu kime
0: abi
1: yazdım?
0: Arkadan vuran her şekilde suçludur zaten. Yani
1: işte ben güvenlik şeridini kullanabiliyorum. Ben güvenlik direkt... mesela güvenlik şeridini kullanabiliyorum. Böyle bir hakkım var.
0: Yok, yine arkadan vuruyorsan evet, suçlusun abi. Her şekilde.
1: Geçmiş olsun.
0: Cahit Bey, Aydın kursun abi, sizi uzun zamandır takip ediyorum. Fenerbahçe medyası sizin gibi Fenerbahçe için çabalasa her şey için teşekkürler.
1: Şimdi
0: demiş.
1: Bu çabalasa meselesine gelince ben onunla ilgili bir şey söylemek isterim. Yani gerçek neyse ben onu aktarmaya çalışıyorum. Gördüğüm şeyi aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben açık fikrimi söyleyeyim.
0: Evet.
1: Ben bana de ki, şimdi burada tabii biraz Fener Beşiktaşlılar ve Trabzonlu arkadaşlarımız kızabilirler ya da diğer takım taraftar arkadaşlarımız kızabilirler ama ben bu işin içindeyim, tamam. Bu işin bir mantığı var. Bu iş nedir? O da şu. Bu işin bir reytingi önemli. Yani insanlar takip ediyor ve biz buralarda ekmek kazanan insanlarız. Ama aynı zamanda işin bir de psikolojisi var. Ben güçlü rekabetten yanayım. Bana sor. 5 yıl boyunca kimler şampiyon olsun, benim kafamda hep şu olur, ben sana söyleyeyim yani, işte 3 kere Galatasaray olsun, 2 kere Fenerbahçe, 3'e 2 arada sırada bir Beşiktaş giriyor, Beşiktaş da giriyor ya da işte böyle, çünkü bu işin ekonomisi, bu işin bir rekabeti var. Şimdi bu benim istediğim rekabet tablosu, tamam mı? Ama bir de işin şey tarafı var tabii ki, rekabet tarafı ve işin haber tarafı var. Ben bu işin bu tarafındayım. Hiçbir gazeteci de şöyle bir şey yoktur. Yani böyle objektiflik diye anlatılıyor. Yani fikrini söylemek objektif olmadığın anlamına gelmiyor. Fikrini söylersin. Bir olayı aktarırsın. Gördüğün çarpıklığı anlatırsın. Eğriyi söylersin. Doğruyu anlatırsın. Adı her neyse. Ama şu oldu. Ben onu söyleyeyim. Şimdi 3 Temmuz meselesinde ben aydınlık kökenliyim. Eskiden beri ben futbol FETÖ üzerine çok sayıda haber yaptım, röportaj yaptım. Yani ben 2000 yılında üniversiteye girdim. 2001-2002'de aydınlıkta ulusal kanalda çalışmaya başladım. Çok gençtim yani, 16 yaşında okula girmiştim. 17-18 yaşlarında çalışmaya başladım. Ve bu konu üzerine ben çok sayıda haber yaptım. O siyasi birikimim ve fikrim, düşüncem de vardı. Ve dolayısıyla ben FETÖ'nün bir örgüt olduğunu, bir terör örgütü olduğunu ben Ergenekon zamanından biliyorum. Çünkü yaşıyordum, görüyordum. Bu olay olunca da ben FETÖ konusunda Fenerbahçe'nin yanındayım. O mücadelede Aziz Yıldırım'ın da yanındayım. Fenerbahçe'nin de yanındayım bu mücadelesinde. Mesele odur. O yüzden yani burada bir çaba gösteririm. Fenerbahçe'nin haklılığının ortaya çıkması için bir çaba gösterdim ve göstermeye de devam ederim. Bugüne kadar da bu konuyla ilgili çok sayın yaptık. Yakaladığım zaman da röportaj yaptım. Çünkü gerçek ortaya çıkmalı. Ortak düşmana karşı doğru mücadelenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ben her zaman Fenerbahçe'nin yanındayım.
0: Peki.
1: Kim olursa olsun, onu da söyleyeyim. FETÖ'nün gadrine kim uğramışsa ben onun yanındayım ve onun yanında onunla o mücadeleyi yaparım yani.
0: Peki. Memiş Akın bir süper chat göndermiş. İyi yayınlar demiş. Parayı istemesin abi senden.
1: Boş işlerle uğraşamamış.
0: Ahmet Bey, bizde eksik olan aidiyet duygusu. Aykut Kocaman'dan yüksek aidiyetli. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış yerli hoca varsa o gelsin ama yok. Aykut Hoca gelirse başarısız olmaz demiş.
1: Bu doğru bir soru. Şey de var mesela. Bak ben İsmail Hoca çok duygusal insan. Tamam, ben bir keresinde İsmail Hoca ile böyle birkaç saat oturmuştuk. Gerçekten duygusal insan.
0: Evet.
1: İsmail Kartal. Gözleri doluyor yani şeyin, İsmail Kartal'ın. Duygusal bir insan. Yoğunluğu yaşayan bir insan. Elinden geleni de yaptı Fenerbahçe'de. Ama olmadı. Ve fakat hani İsmail Kartal gelsin ama Aykut Kocaman gelmesin sorusuna, çünkü böyle düşünenler de var. Onların düşüncelerine de saygı gösteriyorum.
0: Sen nasıl düşünüyorsun gösteriyorum bu konuda?
1: Abi İsmail Kartal gelsin, Aykut Kocaman gelmesin deniliyorsa burada bir çelişki yok mu yani? Aykut Kocaman
0: bence
1: daha başarılı.
0: Var.
1: daha başarılı Aykut Kocaman. Niye gelmesin? Bak şey nedir biliyor musun? Algı öyle bir şey ki bu dünyanın en büyük, hep eskiden beri öyledir bu arada, onu da söyleyeyim sana. Hı-hı. Bak eskiden beri öyledir bu işler. Yani sadece sosyal medya ile ilgili bir şey değildir. Eskiden sosyal medya yoktu ama gazete vardı ve televizyonlar çok güçlüydü. Dolayısıyla medya bir güçtür, sosyal medya bir güçtür. Ben hep bu örneği veriyorum. Bu çok bence önemlidir. Bak bu FETÖ var ya, bir tane kurşun atmadan Türk ordusunu teslim aldı. Neyle? Psikolojik savaşla, tabii, algıyla. Bunu yaptı ve toplum inanmıştı.
0: Medyayla.
1: Bak toplum inanmıştı, toplum. Ben çok insanla kavga ettim, tartıştım. İnsanlar şey diyordu bana ya. İşte, vay ya işte Genelkurmay Başkanı da böyle çıkmış ya. Şimdi ben o ifadeyi kullanmak istiyorum. Çok çatıştığım insan da oldu yani. Sonra öyleymiş. Ya zaten öyleydi yani, bu kadar akılsızlık olur mu yani? Bunlara destek verildi. Niye? O kara propaganda şey... ne onun adı, gazetelerden bas, televizyonlardan bas. Bak akşama kadar seninle ilgili algı yaparsak seni tutuklarlar.
0: Tutuklarlar
1: tabii. İtibarsız hale gelirsin.
0: Evet.
1: Bak yalan üzerinden algı yaparsak seni itibarsız hale getiririz, tamam mı? Bu iş böyledir. Şimdi burada da mevzu o yani. Hoca öyle, hoca böyle, bilmem ne. Bu arada şöyle, algı derken de insanların görüşleri vardır. Bak ben bile isteye yıpratmak için bunların yapıldığını falan söylemiyorum. Ama bazı gerçeklere de sadık olmak lazım. Şimdi ben bir Aykut Kocaman portresi anlattım. İtiraz edebilir misin buna?
0: Yani Aykut Kocaman geneliyle alakalı mı?
1: Hayır. Fenerbahçe, Aykut Kocaman anlattım. İtiraz edebilir misin buna?
0: Kattıklarıyla alakalı edemem tabii ki.
1: Edemezsin çünkü olgun. Neyi evet. Değiştireceksin? Böyle tabii şey olur ki. Mu? Ben bunları anlattım. Böyle oldu, böyle oldu, böyle. Üstüne ben yorum yaptım. Yorumu itiraz edebilirsin.
0: Evet.
1: Ama Aykut Hoca'nın üzerinde bu kaldı. Ve fakat şöyleydi tabii. Bak Fenerbahçe'de bence şöyle bir problem var. Bak Galatasaray adamlarını yedirmiyor.
0: Katılıyorum abi buna.
1: Fenerbahçe yediriyor. Fenerbahçe evet. Yediriyor. Peki değeri kim yiyor? Peki kim yiyor? Fenerbahçe'nin adamlarını kendisi yiyor. Kendisi niye yiyor? Çünkü o fikre, o düşünceye inanıyor. Aziz Yıldırım'ın gittiği koşulları düşünelim. Ali Koç'un geldiği koşulları düşünelim 2018 yılında. Arada böyle bir fark olduğunu düşünüyorum.
0: Ben buna katılıyorum abi. Yani Fenerbahçe yıllardan beri kendi içindeki savaşı bitiremediği için bu problemleri yaşıyor zaten. Evet, devam evet. Edelim süper chatlere.
1: Edelim biraz hızlanalım.
0: Tamam, hızlanıyorum. Yunus Bey, Fenerbahçemizin başına Aziz Yıldırım'ın gelmesini çok istedim. Sebebi ise Fenerbahçemize laf söz söyleyenler 3 kere düşünüp konuşacak olmalarıdır demiş. Mustafa Bey, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar Fenerbahçe sizce kaç transfer gerçekleştirir demiş. Herhalde o zamana kadar
1: bence oradaki bütün ihtiyaçları ana ihtiyaçları karşılarlar. Evet. Ondan sonra da bu transfer dönemi Fenerbahçe için dinamik geçer. Orada şöyle bir durum var bak Muzaffer. Şimdi gidecekler var, gelecekler var. Son dakika fırsat transferler olabilir. Tabii. Yani bir mesela bir takım geldi dedi ki bana Fenerbahçe'den bir oyuncu söyle. Böyle iş yapan bir oyuncu söyle.
0: Asensio diyeyim.
1: Mesela Asensio işte başka var ya abi, şimdi o kadar da şey Şikrinyar var. Her ne kadar Genduzi ilk sezon diyelim. İş yapmasa da şey Kerem Aktürkoğlu ben yapacağını düşünüyorum bu sene. İşte Genduzi var, Kante var. Var işte var oğlu var yani.
0: Var.
1: Geldi son dakika iyi bir teklif geldi. Oyuncu da geldi dedi ki ben bunu yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Ne yapayım diye.
0: Tabii.
1: O durumlarda yeni bazı gelişmeler olacaktır. Ben Fenerbahçe'nin de o planlamayı o şekilde yaptığını düşünüyorum açıkçası.
0: Peki devam ediyorum. Yaşar Köksal, Aykut Kocaman'dan sonra Ersun Yanal aynı oyun anlayışıyla oynayarak mı Nisan'da şampiyon oldu diye sormuş sana.
1: Bak bu o yıllarda Fenerbahçe çok baskın top oynuyordu.
0: Evet,
1: çok Yanal önüne basıyordu. Önemli. Ama Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun neydi o yıllarda? O takıma nasıl oyun oynatıyordu? Onu bu kadar hatırlamıyorum. Mutlaka farklıdır bu arada. Mutlaka farklıdır. Hı-hı. Ama şey de sormak lazım. Neydi beyefendinin
0: ismi?
1: Yaşar Bey mesela yarı final oynamıştı Fenerbahçe şeyde UEFA Avrupa Ligi'nde.
0: Benfica'yla.
1: Beğeniyor muydunuz o zaman Fenerbahçe'yi?
0: O dönem.
1: Ona da yazarsanız sevinirim.
0: Peki. Ahmet Bey, telafiden kastım 3 Temmuz döneminde kaybedilen maddi gelirin tazmin edilmesi.
1: Tabii.
0: Aslında anlattı işte az önce Aydın abi. Belki yani
1: zaten
0: para olarak değil ama.
1: Aziz şunu söylüyor. Ben gidip de devletten para bak açık evet. Açık zaten söylüyor. Bunu birkaç kere de söyledi. Devletten bir para alamazsın. Mahkemeleşemezsin. Oturursun konuşursun. Ben Aziz Yıldırım'ın bu sene bütün bunlarla birlikte bu kazanımlar için de çok yoğun bir mücadele vereceğini söyleyebilirim. Bunu zaten hissettiriyor. Yapacağım diyor yani. O masalara oturacağım ve burada haklar var. Bu haklar kazanılmalı. Ha diyeceklerdir ki sen şimdi sen dışarıda kaldığın dönemde bunu niye yapmadın? Hangi sıfatla yapacak?
0: Tabii. Ve son süper chat'i de ekrana getireyim. Şahin Bey, abi madem Fenerbahçe topçu alamıyor limit yüzünden, Rashford ve Diaz kiralık alamaz mıyız? İlla bonservis almamız mı lazım? Beşiktaş şampiyon olduğu sezon gibi. Beşiktaş...
1: Yapabilir tabii ya. Burada birçok ihtimal var. Onları tabii düşünüyorlardır. Yani bizim düşündüklerimizi hem Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, hem yöneticileri, hem bu planlamayı yapan şeyler, profesyoneller o şey noktasında hareket ediyorlardır mutlaka. O işleri toparlamak için mücadele ediyorlardır.
0: Peki. Abi teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin?
1: Yok. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler. Böyle hızlandırılmış bir yayın yaptık. En azından
0: vallahi bir saat yayın yaptık. Çok da hızlandırılmış olmadı ama güzel yayındı. Ağzına sağlık abi. İzleyenlerimize teşekkür edelim.
1: Güzel ben diyordu bu arada Mpembe şey Aziz Yıldırım.
0: Mpembe diyordu.
1: Neden abi?
0: Ya orada şey de zaten bak işte abi nasip bazı şeyler. Orada o şekilde telaffuz etti. Hemen ertesi gün Hakan Bey çıkıp bununla alakalı dalga geçince insanlar hop ya o kadar da değil yani. Koskoca Aziz Yıldırım'dan bahsediyorsun deyip orada en az bence 1000 oy kaybetmiştir yani yaptığı o tavır ve hareketle diye düşünüyorum. Daha sakin olmak lazım bu konularda.
1: Bir laf var onu söylemeyeceğim.
0: Peki. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim.
1: Hoş herkese yaşam. Selamlar. Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına bütün maçları izlemiş birisi olarak birazcık geride kalan maçları konuşacağımız bir programımız olacak. Tabii bizler açısından da uyku düzenini ayarlamak birazcık zor oluyor. Part part uyumak durumunda kalıyoruz. Sıcağı sıcağına tabii ki Amerika-Paraguay maçında izledim. Şu ana kadar bu programı şu anda çektiğimiz için 4 maç oldu ve biraz da akışımızı buna göre belirledik. Yani sizlere de şöyle açıklayalım programın hemen başında. İlk başta D grubunu konuşacağız. Yani D grubunda Amerika-Paraguay endeksli ve aynı zamanda Türkiye-Avustralya maçının da maç önü gibi aslında birazcık konuşmayı planlıyoruz. Sonrasında açıkçası A grubu geride kaldı. A grubundaki 4 takım da aslında görücüye çıktı. Birazcık A grubunu konuşmak ve aynı zamanda B grubunda da Kanada Bosna Hersek maçını da birazcık konuşmak istiyorum. Orada da aldığım bazı detaylar, notlar var. Onların üzerinde değinmek istiyorum ve programın son bölümünde bir dinleyicimizin isteği üzerine konsept bir kadrolar kurduk. Yani bonservisine göre, transferine göre başarısız olmuş hem dünya çapında hem de Türkiye Süper Ligi'nde iki tane kadro kurduk. O kadrolar üzerinde de aslında sohbet edeceğiz. Konsept bir program düşündük hafta sonu öğlen için ki zaten sizlere de birçok kez duyurduğumuz üzere Türkiye maçlarına dakika skor da yapacağız. Yani dakika skora kadar yarın sabah saat 7'ye kadar diyelim. Gerçekten hepimizin heyecanı, aklı, her şeyi milli maçta olacak. Ben de çok heyecanlıyım, onu söylemiş olayım. Tabii ki o yüzden onun motivasyonuyla da aslında Amerika-Paraguay maçını izledim. Ki beklediğimin çok aslında aksine bir tablo vardı karşılaşmada. Ya, biraz tarafları değerlendirmek istiyorum. Çünkü ya, çok net bir skor çıktı ortaya. Bir kere Amerika 4-1 ile kazandı ve dolu dolu oynayarak kazandı. Yani bazen bazı 4-1'ler vardır. Gerçekten hani takım bir şey oynamadan da zaman zaman maç oraya getirebilir sizi. Ama Amerika'yı ben çok hazır gördüm. Öncelikle Amerika'yı konuşmak isterim. Çünkü yani zaten çok elit bir antrenörle çalışıyorlar. Maurizio Pochettino Avrupa sahnesinde de birçok yerde kendini kanıtlamış bir hoca. Ki bir kimya uyuşması da söz konusu. Yani hazırlık maçlarında bile Pochettino'nun bu mini molaları çok iyi değerlendirdiğini, laptopuyla taktikleri verdiğini gördük. Ki kupada da zaten 3 dakikalık aralar oluyor her iki devrede de. Bu aralarda da taktikleri gerçekten teknik adamların verdiğini gördüm. Bunu nasıl gördüm? Çünkü normalde yayıncı kuruluşlarda orada reklama gidiliyor. Ama merak ettim ve halka açık bir şekilde maçları yayınlayan bir Brezilya kanalı var. Brezilya kanalında merak ettiğim için o 3 dakikalık arada ne oluyor ya aslında birazcık da baktım. Gerçekten teknik adamlar o bölgeleri sanki bir basketbol koçu gibi mola olarak değerlendirip yani su molasından ziyade bütün teknik heyet herkes birbirine bir şeyler anlatıyordu. Ki bunun turnuva başında yasak olduğunu söylemişlerdi ama bunu çok net bir şekilde gördük. Onu söyleyelim. Amerika'yı konuşuyorduk. Amerika nasıl böyle bir oyun oynadı ya da Paraguay kaynaklı mı bu oldu diye. Ki ya şunu söylemem lazım. Ben buradaki anahtar payı tabii ki oyunculara değil hocaya veriyorum öncelikle Amerika adına. Çünkü ya bir kere çok iyi hazırlanılmış, çok iyi bir taktik kurgusu var. Yani kağıt üzerinde belki dörtlü gibi gözüken ama üçlü oynayan bir Amerika izledik. Özellikle Sergio Dest'i kağıt üzerinde 4-2-3-1'in sağ ön oyuncusu olarak görmüştük ama zaman zaman Anthony Robinson da öteki kenarda ve bir kenarda da Sergio Dest. Arkada Freeman, Tim Ream ve orada savunmada kontrol edeceğim adamın ismini şu anda aklıma gelmedi ama Chris Richards Gaines stoperler zaten. Yani bu şekilde bir kurguyla arkada aslında üçlü duran bir takım ve iki bekini de çok ileriye göndererek aslında çok net bir hücum varyasyonları yaratabilen bir takım olduğunu gördük ki ilk 45 dakika üzerinde zaten yani maça çok net bir şekilde Pulisic damgasını vurdu. Yani hoca ikinci yarı ihtiyaç duymadı oyuncu, yani öyle söyleyebilirim sizlere. Yani ilk yarı hakikaten takımın tüm organizasyonlarında Pulisic'i izledik ve gerçekten yani Tilman'da özellikle ikinci yarı Pulisic çıktıktan sonra aslında iyi futboluyla damga vurdu bence Amerika adına. Tabii ki yani gecenin kahramanı iki gol atan ama aslında bir golü de sayılmayan Balogun'du. Ama oraya gelene kadar bence Amerika takımı bütünüyle gerçekten çok iyi hazırlanmış turnuvaya. Bunu söyleyebiliriz. Ki ya bunu da Paraguay'a karşı başardı. Yani Paraguay takımını da evet bence çok dağınık gördük. Evet belki kafaca çok çabuk demoralize olan bir takım olarak gözlemledim ben en azından ilk maç nezdinde ama yani elemeler grubunda 28 puan toplayarak esasında yani liderin 4 puan gerisinde gruptan çıkmaya başarmış. Arjantin Brezilya'yı mağlup etmeye başarmış ve esasında oyunu karşı tarafın oynamasını sağlayıp geçişlerle bir şeyler becermeye çalışan bir takım hüviyeti vardı. Ama plan burada tutmadı erken golle. Çünkü Amerika gerçekten yani seyircisiyle de beraber Paraguay'a çok ciddi bir üstünlük sağladı. Paraguay tarafından da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü yani çok fazla hata vardı. Bir kere orta saha kesinlikle yani çok plansız duruyordu ki ikinci yarı zaten hoca da yani direkt 46. dakika Bobadilla'yı oyundan alıp daha farklı bir kurguya, Maurizio'yu alarak daha farklı bir kurguya yönelmek durumunda kaldı Paraguay tarafında. Ve doğrusunu söylemek gerekirse yani gerçekten ilginç bir karşılaşma izledik. Çünkü ilk yarı 3-0 ama mesela XG verilerine baktığınız zaman şimdi istatistik üzerinden okusak yani XG'si düşük kalmış, 3 tane atmışlar ama yani herhalde iyi oynamadılar diye düşünür insan. Bilmiyorum, ben en azından öyle düşünürdüm. Baktım maçı, her yerini izlemeye çalıştım, çok detaylı izlemeye çalıştım, not alarak izlemeye çalıştım ama dediğim gibi gerçekten bayağı da şaşırdım. Yani bu kadar düşük XG yakalayıp da bu kadar iyi futbol oynayan, yani özellikle bir milli takım nezdinde de konuşuyorum, birazcık abartıp sebebim de bu, çünkü bu takımlar kulüp takımları değil, beraber oynama alışkanlıkları bu kadar fazla değil. O yüzden de iyi kurgular gördüğüm zaman da birazcık da övmek istiyorum. Amerika şu anda bence bugünün övülmesi gereken takımı. Nitekim tabii ki yani ikinci yarıya dönecek olursak da yani ikinci yarıda da yani Pulisic'e ihtiyaç duymadı. İlk 10-15 dakika oyun böyle bir yani maçın standartının çok altında kaldı. Yani Amerika da durdu biraz. Paraguay'dan da bir cevap gelmedi. Ama yani nitekim geldi cevap. Bir tane kontratak sonucunda oyuna sonradan giren Maurizio'nun sol kenardan sağ çapraza doğru vurduğu vuruşta skor 3-1'e geldi ama yani Paraguay bir şeyler ürete ürete gelmedi oraya kadar. Paraguay 3-0'dan sonra da çok çaresizdi, çok demoralizeydi. Bir tane hücumdan bir fırsat ve 3-1'i buldular. Ki sonrasında açıkçası Tilman şov yaptı. Yani sağ içinde sol öne doğru birazcık kendini konumladı. Belki merkez gibi gözüküyor kağıt üzerindeki kadroda ama yani Pulisic'in de çıkmasıyla beraber sol önde kendini kurgulayarak aslında birazcık bize yani stil olarak söylüyorum, ters ayaklısı olarak hafif bir İrfan Can Kahveci'nin en prime dönemini, en iyi dönemini hatırlatan bir performans sergiledi. Çünkü oyun stili de çok benziyordu zaten İrfan'a özellikle. Çünkü hem 8 hem kenar oynayabilmesiyle beraber esasında birazcık akıllara 17 numaralı formasıyla da İrfan'ı getirdim. Doğrusunu söylemek gerekirse maç sonunda da artık zaten yani 3-1'den sonra dakika 85'ten bahsediyorum. Paraguay'ı da çok çok demoralize gördüm. Yani o Güney Amerika tutkusu, Güney Amerikalı bir takım tutkusundan çok uzak bir görüntüdelerdi ve gerçekten tamamen bir konsantrasyon hatası. Tam maçın son bölümünde Giovanni Reyna hakikaten akıllara Quaresma'ya getirdi, ayağının dışıyla attığı golle ve 4-1'e getirdi skoru. Ya biraz aslında sizlere tabii ki gece yarısı 4 olduğu için maçı birazcık da özetlemeye çalıştım kendimce. Yani özetle izleyebilirsiniz tabii ki ama maç içinde özette göremeyeceğiniz belki bir iki tane satır arasını yakaladıysam belki sizlere de katkıda bulunur diye söylemiş olayım. Yani enteresan bir maçtı. Bu arada gece uyanmaya değdi. Onu söyleyelim. Yani tabii ki A grubunu konuştuğumuz zaman yani Kore maçına da değineceğiz. Kore-Çekya maçı da bence gece 5'te uyanılmaya değen bir maçtı. Yani 22 seanslı maçları bir o kadar kötüyse gerçekten gece yarısı seansına denk gelen maçlarda bir o kadar bence iyiydi. Böyle bir esasında bizim seyircimiz için, Türkiye seyircisi için ve genel Avrupa seyircisi için turnuva adına şanssız başlangıç, futbol adına şanssız başlangıç oldu. Çünkü keşke 22 seansındaki maçlar çok daha iyi olsa ve gece seansındaki maçlar belki de daha kötü olsa daha iyi olur bizler adına, çünkü insanların izleyebilmesi için tabii ki bunu da söylemiş olayım. Biraz sonra da tabii ki kısa bir araya gideceğim ama yani sohbet ederken aslında biraz da yavaştan Türkiye'ye girmek istiyorum ve Türkiye'nin bu takımlara karşı neler yapabileceğini ve neler yapmalıyı kendi düşünceme göre yorumlayacağım. Tabii ki Türkiye-Avustralya maçını öncelikle konuşacağız yani küçük bir moladan sonra ama Amerika karşısında bir kere zaten son maç bizim için final maçı olacağı artık çok net bir şekilde ortaya çıktı ve grup liderliği şansımız her ne kadar daha maç oynamamış olsak bile bence bir tık zora girdi. Çünkü burada 3 fark yakalamak yani Paraguay gibi bir takıma karşı 3 farkla kazanmak çok çok büyük bir avantaj. Yani evet bizim yolumuzda birinci bitirsek de ikinci bitirsek de tabii ki gidebileceğimiz rotalar var. Ama yani şu skorla birazcık da realist bakarsak herhalde birincilik zora girdi diye düşünüyorum bu skorla beraber. Yani Amerika maçında Amerika'nın bize karşı bu kadar rahat oynayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü biz oyunu Amerika'nın oynamasını bu kadar sağlamayacağız. Yani kesinlikle dünyanın hiçbir takımına karşı zaten Türkiye bunu böyle bir mantaliteyle çıkmadı. Oynamadı da diyebilirim. Yani evet İspanya maçını söyleyecek olanlar vardır Konya'da oynanan ama o maç bir istisna olarak kabul edelim. Ben haricinde bu kadar teslim olmuş bir Türkiye'yi çok uzun zamandır hele Montella döneminde hiç izlemedim. O yüzden yani Amerika'nın bu oyunu bize karşı oynamasının imkanının olduğunu düşünmüyorum. Evet iyi oynayabilirler, evet farklı şeyler yapabilirler ama bize karşı bu kadar doyumsuz şekilde arka arkaya atak yapacaklarını düşünmüyorum. Paraguay cephesine gelecek olursam da bir kere futbolun tabii ki bir psikolojik bir oyun olduğunu da öncelikle hatırlatmakla beraber yani böyle bir maça mutlaka tepki verecektir. Yani bir ülke takımı hele yani bir Güney Amerika takımının bu kadar çaresiz, bu kadar aslında çabuk demoralize olan bir takımın mutlaka ikinci maçta bir cevap verme isteği olacaktır. Yani aslında Paraguay'la oynamak için kötü bir dilimde oynuyoruz diyebilirim. Yani ikinci maçta oynamak birazcık bizleri sanki etkileyecektir diye de düşünmüyor değilim ama bakalım ya ben de bizim çocuklara biraz fazla güveniyorum. Onu da söyleyeyim yani belki şu ana kadar kurduğum cümlelerle bizim çocuklardan ziyade sen Amerikalı mısın gibi yorumlar yapılıyordur belki arkamdan ama yine de söyleyeyim hakikaten yani Paraguay'a karşı eğer Paraguay bize karşı da şu oyunu oynarsa biz de bu skoru yaparız. Yani Amerika'yı övdük ama Türkiye'yi de bu şekilde överiz. Ki ben biraz daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. O yüzden de bu maça göre daha zor bir maç bizi bekliyor. San Francisco'daki ikinci maç konusunda söyleyebilirim. Tabii ki biraz sonra Türkiye-Avustralya maçını konuşmaya başlayacağım. İlk başta ister istemez grubumuzun iki rakibini de analiz etmek istedim. Programın ilk bölümünde yani hem Amerika'ya hem Paraguay'a değinmek istedim. Paraguay ile ilgili şu detayı da söylemek istiyorum son olarak. Yani şu benim çok fazla anlayabildiğim bir şey değil. 4 hücumcuyla oynayan bir Paraguay'ın tamamen kendi yarı sahasında 50 metrede dizilmesi yani orta saha çizgisinin geride dizilmesi ve bu kadar hücumcuyla aynı anda sahada olması da bana bir tuhaf geldi. Yani vallahi hocayı çok anlayamadım ya. Yani tabii ki bizlerden daha iyi biliyordur. Mutlaka daha iyi biliyordur ama yani saha içinde belli şeylerinde bayağı sıkıntılı olduğunu Gustavo Alfaro hocanın yani herhalde teknik ekibi de ona söylemiştir yani. Bilmiyorum. Yani çünkü değişikliklerde skandal, çıktığı stilde skandal. Yani direkt bir şekilde 4 savunmanın önünde 2 tane orta sahayla çıkıyor. 4 tane hücumcuyla çıkıyor ve 4 tane hücumcuyla önde basmıyor. Direkt bir şekilde arkada karşılıyor. Savunmada inanılmaz boşluklar veriyorlar. Ve çok çabuk dağılıyorlar. Çok çabuk konsantrasyonları bozuluyor. O yüzden de gerçekten göreceğiz yani. Hem Amerika'yı göreceğiz hem Paraguay'ı göreceğiz bize karşı. Ama biraz sonra da Türkiye-Avustralya maçını da konuşmak istiyorum. 0212 273 10'u da bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimiz için. Tabii ki birçok dinleyicimiz belki sabaha karşı 4'te müsabakayı izleyemedi diye başlangıçta bu maça değinmek istedik. Kısa bir mola ardından devam.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet nerede kalmıştık? Avustralya Türkiye maçını konuşacaktık. Tabii ki öncelikle heyecan Doruk'ta. Yani bizim çocuklar aslında tabiri caizse görücüye çıkıyor teknik olarak. Ki yani biz onları biliyoruz. Biz onlara güveniyoruz. Her şeyden önce zaten çok çok iyi oynayacaklarını da biliyorum ben. Yani öyle hissediyorum. Öyle ümit ediyorum her şeyden önce. Ki Avustralya bizim seviyemizin bence çok çok altında bir takım. Yani çok net bir şekilde bir skelet farkı var ortada. Ama şöyle bu maçı konuşmadan da bir kulağımızı şeye verelim, müziğimize verelim, olur mu?
3: Birisi zırdırıyızdan alırsın.

Bayram olsun demek istiyorum ve tabii ki artık birazcık da sohbet edelim tabii. İster istemez biraz da moda girmek istiyordum, o yüzden de böyle güzel bir bestemiz varken ben de açmak istedim. Tabii ki dinleyici yorumlarını da alacağız, dinleyici sorularını da alacağız ama birazcık milli takım öncesinde, hani maçımız öncesinde biraz Avustralya tarafında konuşmak istiyorum. Bir kere rakibimiz zayıf bir kadro olduğunu söyleyeyim. Ben biraz yorumlarken Asya elemelerini, Asya kupasını aslında birazcık baz aldım rakibimizi analiz ederken. Biraz daha hazırlık maçlarından ziyade oralara daha fazla kanalize oldum. Çünkü sonuçta hazırlık maçlarında hocalar bazen farklı şeyler deneyebiliyorlar ve doğru kurguları bazen denemiyorlar. Yani biz de mesela çok rotasyonlu kadrolarla aslında hazırlık döneminde görücüye çıktık. As kadromuzla, as 11'imizle doğrudan çok da fazla oynamadık. O yüzden de yani Avustralya'yı değerlendirirken birazcık daha hedef maçlarda neler yaptığının üzerine gittim. Ki nitekim şöyle bir duruma rastladım. Yani aslında Popovic hocanın genelde dörtlü bir hatla arkada karşıladığını görüyoruz. 4-3-3'ü oynamayı sevdiğini biliyoruz ki çok fizikli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle savunma hattında yani gerçekten çok fizikli oyuncular var.

0: Sol bekte Aziz Beyci görme ihtimalimiz var. Hala da onu söyleyelim ama muhtemelen yani burada önümdeki kadroda beşli olarak dizmiş Avustralya'yı akıllı ekran, ama ben gözlemlerim doğrultusunda dörtlü çıkacağını düşünüyorum Avustralya'nın. Ki Boss oynaması bekleniyor. Yani Aziz Beyci yerine Boss'un oynaması bekleniyor. Sol bek pozisyonunda Feyenoord'lu oyuncu, ki Feyenoord deyince akıllara da Güney Kore maçında konuşacağız ama yani Inbeom müthiş bir maç oynadı. Orayı Güney Kore tarafında konuşuruz. Ama ya yani şunu söylemem gerekiyor. Yani bu takım bizim seviyemizde bir kere kesinlikle değil. Üretme konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Evet, birebir mücadelelerde bize karşı bazı alanlarda üstün gelebilirler. Yani omuz omuzalarda, işte bu ikinci topları toplama konusunda biz eğer atikliğimizle fark yaratırsak o zaman işi çok kolay bir şekilde çözeriz. Ama onun dışında bu ikili mücadelelerde vesaire gerçekten bizi zorlayabilecek bir takım. Ama yani topla beraber bir set hücumunda bir şey üretebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bence biz eğer bizim elemelerde, yani playoff turundan bahsediyorum, oradaki konsantrasyonumuzu korursak, ki Romanya ve Kosova maçlarından bahsediyorum, buradaki değerli nokta şu: evet, en iyi futbol oynandı mı? Belki oynanmadı, ama maçta biz şunu görebildik. Yani milli takımımızın çok soğukkanlı bir şekilde maçı kapayabildiğini gördük. Ve bizim Dünya Kupası'nda aslında en ihtiyacımız olan şey de, yani bizim takımın tavanı zaten çok yüksek. Yani yetenek tavanı vesaire, üretme kabiliyeti, hızlı hücumlarla bir şeyler yapabilme kabiliyeti çok yüksek, ama işte maçı kapama noktasında problemler var gibiydi. Bence Romanya ve Kosova maçları bunu çok net bir şekilde giderdi. Şimdi Avustralya'ya karşı da eğer biz ilk yarıdan bir tane gol bulursak, tıpkı Amerika'nın Paraguay'a bulduğu gibi, o zaman konuyu çok erkenden kapatabiliriz. Yani maçı 2'ye sürüklediğimiz zaman ben Avustralya'nın 2-0'ı çevirecek canı olduğunu düşünmüyorum. Ama 0-0 gittiği her senaryoda her dakika daha fazla özgüvenlenecek bir tane takım bekliyorum Avustralya adına. Yani ya, Avustralya tarafı dün şöyle bir açıklamada bulundu. Yani biz buraya kaçıncı defa geliyoruz, Türkiye buraların aslında daimi takımı değil şeklinde. Ki bu açıklama bile bence milli oyuncularımızda aşırı bir motivasyona sebep oldu. Ve bence bir kendini kanıtlama ihtiyacı hissetti milli takım, ki İsmail Yüksek'in açıklamaları da çok netti yani bu konuda. Bakalım, göreceğiz yani. Hakikaten bizim takımı ben çok inanıyorum Avustralya karşısında da. Yani adamlar 4-3-3 bir şekilde dizilecekler. Muhtemelen Paraguay gibi, yani Amerika'ya karşı oynayan Paraguay gibi biraz daha derin blokta oynayacaklarını düşünüyorum. Yani kenar oyuncularıyla biraz daha skora gitmeye çalışacaklardır. Ki bir oyuncunun altını çizeceğim. Muhtemelen ilk 11 oynamayacak Avustralya'da, ama şöyle bakacağım adamın isminin telaffuzunu yanlış söylemek istemediğim için bir kez daha bakıyorum. İran Kunda ismini ileride duyabiliriz. Yani Watford forması giyen oyuncuyu, çünkü yani Championship seviyesinde de 42 maçta forma giydi. Zaten Bayern altyapılı bir oyuncu. 20 yaşında, 2006'lı bir oyuncu. Yani muhtemelen oyuna girdikten sonra belki ikinci yarı iyi şeyler gösterebilir, ama dediğim gibi ilk yarı beklemiyorum oyuncunun oynamasını. Onun dışında tabii ki milli takımımızın 11'inde normal şartlarda mesela Amerika maçında İsmail oynamasını bekliyorum, ama bugün ki yani daha doğrusu işte Avustralya maçındaki 11'imizde bence Orkun Hakan çıkacağız. Biraz daha aslında yani konuyu ilk yarıdan kapatacak en aslında hücumda mahir ayaklarımızla çıkacağımızı düşünüyorum, ki öyle çıkmamız gerektiğine de inanıyorum. Her ne kadar fizik mücadelede belki İsmail'i koyduğumuzdan çok çok daha iyi olabiliriz, ama kurguda yani dört hücumcunun arkasında Orkun Hakan çıkacağımıza inanıyorum. Bu şekilde üretebiliriz. Çünkü onlar bize gol karşılığı olarak birden fazla verebileceklerine inanmıyorum. Konuyu 2-0'a getirirsek ilk yarıdan, o zaman işte biz de grup liderliği adına iyi bir skorla ayrılabiliriz. Yani normal şartlarda daha temkinli yorumlar yapmak, daha güvenli yorumlar yapmak daha doğru oluyor böyle maçlar öncesinde, ama ya açıkçası bilmiyorum. Avustralya karşısında da çok da fazla temkinli yorum yapamayacağım. Kimse de kusura bakmasın, çünkü takımımıza güveniyorum. Hiç burada işte olduğumuzdan bizi daha küçük görerek işte ayaklarımız yere sağlam bassın edebiyatına da girmeyeceğim. Çünkü bu takım gerçekten iyi bir futbol takımı. Ve bir kulüp takımı gibi oynayabilme klişesi var. İnanılmaz doğru bir klişe. %100 katılıyorum ve bizim takımda, bizim çocuklarda Montella bunu çok net bir şekilde başardı. Yani kadro seçimleri olsun, vesaire vesaire aşırı eleştirildi işte, herkes bir laf söyledi ama abi hocanın vardır bildiği demek istiyorum. Ben biraz daha hoca tarafındayım burada açıkçası. İşte şu neden alınmadı, bu neden gelmedi hikayesinden çok bunu bence Merih Demiral'ın podcast'ı çok güzel bir şekilde bize açıkladı. Yani 5 bölümü oldu, 4 bölümü falan izledim şu ana kadar. Ya yani inanılmaz bir podcast olmuş hakikaten. Yani Merih eline sağlık. Yani çok çok güzel bir iş yapmışsın. Vallahi benden daha iyisin diyebilirim abicim. Yani onu söyleyebilirim. Şaka bir yana. Gerçekten çok tatlı anlar var orada da. Ve takımın içinde ne kadar iyi bir hava olduğunu görebiliyoruz. Yani ben dışarıda tabii ki herkesin eleştirme hakkı var. Herkesin bir şey söyleme hakkı var ama takım gerçekten kendi içinde kenetlenmiş olduğunu, kendi içinde nasıl aslında eğlenerek vakit geçirdiklerini de bizlere çok güzel bir şekilde sergiliyor Demicast podcastleri. Yani birazcık şey gibi oldu, sponsorluk şeyi gibi oldu ama yani tamamen kalben söylediğim bir şey. Yani milli oyuncumuz bu kadar güzel bir işe imza atıyor ki tarihte daha önce böyle bir iş bizim milli takımımızın, futbol milli takımımızı daha önce görmedik. Yani böyle işler hepimizin keyfini daha da arttırıyor ve biz sizlere de açıkçası yani sohbet ederken, radyoda program yaparken veyahut da farklı mecralarda program yaparken de sohbetimizin boyutunu atlattırabiliyorsunuz. O yüzden de bir kez daha çok teşekkür ederiz. Dinleyici mesajlarına dönmek istiyorum biraz. Sonra da tabii ki kısa bir araya gideceğim ama Can selam demiş Mehmet Bey. Yayınlar sence çok sönük bir başlangıç değil mi? Hiç o eski tat yok. Teknoloji girdiği her yeri batırıyor demiş. Vallahi ben biraz bunun karşısındayım. Yani bu biraz tepki çekecek tabii ki açıklamalarım ama yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki ya bir kere mola benim çok canımı sıkıyor. Onu söyleyeyim. Yani ama bunun teknolojiyle alakası yok. Bunun tabii ki aradaki ekstra bir reklam göstermeyle alakası var. O yüzden oradaki mola işi, yani 3 dakikalık mola işinin bana hiç kimse yani mantıklı açıklamasını yani finansal harici yapamaz diye düşünüyorum. Oyuncular dinleniyor mu? Yok abicim öyle bir şey. Yani 30 saniye su molası yaparsın, devam edersin abi. Yani 3 dakikada gerçekten oyun da düşüyor. Yani evet ilk 22 dakika tam moda girerken 23'te bir anda oyun duruyor. Yani 30-35'e kadar maç daha kendine gelemiyor. Bu çok kötü. Ama mesela sarı karta müdahale işini gördük. İlk defa Paraguay Amerika maçında gördük bu arada. Hani yanlış bir şekilde bir sarı kart görmüştü mesela. Tim Ream sarı kart görmüştü. Tim Ream'in sarı kartı iptal edildi mesela. Orada aldatmaya yönelik hareket olarak Almiron'un sarı kart çıktı gibi aslında çok iyi de uygulamalar var. Ama bazı şeylerin de uygulanmadığını görüyorum. Mesela bu korner 5 saniye, taç 5 saniye hikayelerinde de çok fazla böyle bir radikal bir uygulama yok. 7-8 saniyeleri saydım. Birçok maçta denedim yani bunu. O yüzden de yani aslında kurallar böyle çok keskin bir şekilde oluşturulmamış. Ama kurallara uyma konusunda çok enteresan bir örnek var. Bunu tabii ki biraz sonra anlatacağım. Kore-Çekya maçıyla alakalı bir kısım var. Yani herkes kurallara aşırı uymaya çalıştığı için çok garip görüntüler ortaya çıktı. Onu da söyleyeceğim. Bu arada hakem performanslarına da değinmek istiyorum. Korkunç hakem performansları var. Hakemleri hiç beğenmedim. Onu söyleyeyim. En son maç biraz Hollandalı hakem fena değildi. Dün geceki maçtan bahsediyorum ama ilk 3 maçta da çok kötü bir hakem performansları. Özellikle açılıştaki Sampaio, yani Meksika maçının hakemi büyük skandaldı bana sorarsanız. Nedenlerini de tabii ki anlatırım. Birçok şeyde konuşuruz. Hani her zaman Süper Lig'de hakemlerimizi eleştiriyoruz ama biraz da yani gördüğümüz aslında Dünya Kupası sahnesindeki hakemleri de eleştirmek isterim ki yani burada Türk hakemlerini övüyor gibi olacağım ama yani bizim hakemler de en az bu kadar yönetirdi diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ya teknolojinin girdiği ya şu benim hoşuma gitmiyor Mehmet Bey. En azından size katıldığım bir taraf olsun. Bunu hani öylesine söylemek için söylemiyorum ama hoşuma gitmeyen bir şey. Abi hakeme bakıyorsun abi Robocop gibi adam. Adamın üzerinde 2 kilo 3 kilo gerçekten elektronik tetisat var ve yani tuhaf duruyor abi yani. Oradan bir kamera, buradan şey. Ha şeyi güzel ama en azından hakem kamerasından bazen başka açıdan görüntüyü görebilmemiz güzel ama yani şunun biraz daha hafifini yapsalar adamlar hakikaten helak oluyorlar. Belki de o kadar fazla üstlerinde teknolojik alet var ki adam rahat bir şekilde maçı yönetemiyor. O yüzden de belki çok kötü, onu da bilemeyiz. Yani oradaki psikolojiyi okuyamayız ama yani dediğim gibi o görüntü bence de çirkin. Ha bir de mesela hep mesela biz kendi ülkemizde hakemlerin İngilizce bilmeme işini eleştiriyoruz ki ben çok eleştiren bir kısımdayım bu konuyla alakalı. Ama Brezilya'nın en iyi hakemi denen Sampaio'nun da VAR açıklamasında İngilizce konuşamadığını da gördük. Bu da bence çok büyük bir skandal. Yani Dünya Kupası'nda Somalili hakemi tamamen siz siyasi sebepler dolayısıyla ülkesinden geri yolluyorsanız Afrika'nın en başarılı hakemi olmasına rağmen gidip Sampaio'yu koyuyorsanız ki Sampaio hak etmiştir muhtemelen. Bir anda yani Sampaio'nun İngilizce konuşamadığını gördük. Yani açıklayamadığını gördük. Portekizce açıklamaya başladı bazı şeyleri ve yani çok garip bir andı. Onu da söylemiş olayım, eklemiş olayım. Şöyle bakıyorum, Hakan Bey yazmış. Can kardeşim selamlar. 8 takım 4 maç oynandı. Hepsini izledim. Ben de izledim. Amerika ve Güney Kore hariç seyir zevki yoktu. Harfiyen katılırım. Ama 1-2 tane itirazım var buna. Onu söyleyeceğim. Bunu diğer takımları konuşurken mutlaka ekleyeceğim çünkü bir iki tane takımın hakkını yememiz gerekiyor. Ama ben de en çok Güney Kore ile Amerika'yı beğendim. Özellikle ya Güney Kore tarafında çok büyük bir handikap var ama o handikap olmasaydı çok daha büyük büyük cümleler kurardım Amerika'ya kurduğum gibi. Onu da anlatacağım tabii ki. Türkiye Avustralya maçı ile alakalı sohbetimizi de araya gittikten sonra telefon almayacağım, onu söyleyeyim. Telefon alamıyorum. Kusura bakmayın İlhami Bey, size de sevgilerimi ileteyim bir kez daha. Her zaman bizleri de takip ettiğiniz, mesaj gönderdiğiniz için de bir kez daha teşekkür edeyim. Gerçekten eksik olmayın demek istiyorum. Yani çok iyi yorum, evet, inanılmaz bir yorum geldi bu arada. Yani hakikaten bir şey anlatacaktım, dediğimi unutturdunuz. Can hakemler sniper gibi ortalıkta dolaşıyor, ne gerek var buna demiş. Ya evet abi, yani öyle bir kıyafet ki, yani bir şeyler çok güzel açıklamış Sayın Ahmet Çakar'la Fırat Aydınus çok güzel açıklamış. Sayın Fırat Aydınus, yani onları da çok güzel bir açıklaması var. O yüzden yani sniper çok iyi tabirmiş ama. Ya, abi olmaz yani, o kadar da değil yani. Ya, o zaman robot yönetsin. Hani yani işte. Ya diyeceğimi unuttum, hakikaten diyeceğimi unuttum yani. Neyse, biraz şöyle bir genel toparlayıcı bir cümleyle devam etmeye çalışayım. Avustralya Türkiye maçı hakkında konuşuyorduk. Yani adamlar 4-3 çıkıyorlar, derin blokta oynayacaklar, biraz Paraguay'ı andıracaklar bence ister istemez. Biz bayağı iyi oynayabiliriz. İlk yarıdan 2 yapmamız lazım. İlk yarıdan 2 yapmak neden lazım? Çünkü liderlik için lazım. Yani dakikalar geçtikçe özgüven depolayacaklar. Yani zaten hani ben bu maç kurgusunda Orkun ve Hakan'ın ortada oynaması gerektiğini düşünen taraftayım. Ama dediğim gibi Vontella hocanın verdiği her karara aşırı saygı duyuyorum ve en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Ben bazı şeyleri tabii ki göremeyebilirim. Tabii ki Montella benden daha iyi bilecek. Hocaya sonsuz güveniyorum, sonsuz arkasındayım. Yani çok bariz bir hata yapmadığı sürece de çok da fazla eleştirmeyi düşünmüyorum turnuva boyunca, onu da söyleyeyim. Yani birazcık Türkiye'yi yorumlarken daha fazla olumlama tarafından veyahut da görülmeyeni görme tarafından yorumlayacağım turnuva boyunca, onu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani bir tane arkaya tembel pas attı diye bütün hurra adama yüklenmeyeceğim demeye çalışıyorum. Çünkü ister istemez öyle oluyor. Ben biraz daha farklı duracağım burada çünkü o, yani Merih'in bize anlatmak istediği podcastlerdeki şey çok önemliydi. Anlatmak istediği şey, abi olabilir hata ama biz oynamaya devam edeceğiz. Biz şu anda herhangi bir oyuncu linç olursa da onu iplemiyoruz. Biz kendi aramızda zaten mutluyuz. Mutlu bir şekilde oynamaya devam edeceğiz mottosuydu. Ve yani bizlerin de o takımın bu nasıl diyeyim, havasına, aurasına katılmamız gerektiğini bence bizlere anlatan bir seri vardı. Alt metni oydu yani oradaki podcast'ın. O yüzden de ben gerçekten çok iyi bir liderlik olduğunu da düşünüyorum Merih'in yaptığı bu işin yani Hakan Çalhanoğlu ne kadar iyi bir kaptansa Merih'in de çok iyi de bir lider olduğunu, belki tamamlayıcı kaptan rolünde çok iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Evet, saha içinde Merih'i eleştireceğim bir iki tane taraf olabilir ama saha dışında liderlik vesaire, o takımın kurgusunun gayet iyi gidebilmesi rolünde gerçekten Merih'e ağzına sağlık. Bir kez daha teşekkür ederim, onu da söylemiş olayım. Bunu okumayayım Hakan Bey, bunu okumayayım, bu olmaz. Ya, uyku saatlerimiz mahvoldu ama onu söyleyeyim. Yani hakikaten derme çatma uyuyorum. Şöyle bir 3 saat uyuyorum, kalkıyorum, bir 2 saat daha uyuyorum falan, böyle enteresan bir durum var. Ama uykum yok ilginç bir şekilde, böyle bayağı da motiveyim yani. 4'te 4 gidiyoruz biz de. O halde hani Türkiye'yi de konuştuk. Ben kazanacağımızı düşünüyorum, hani tahmin de vermiş olalım. Ya ben maç öncesinde 2-0 diyordum ama 3-0'la tahminimi yinelemek istiyorum. Yani şu ana kadar gece yarısı saat 4'e kadar Türkiye'nin 2-0 kazanacağını düşünüyordum. Ama artık 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Yani bu maçtan biraz etkilenilecektir. Biraz daha şevk dolu bir Türkiye bekliyorum diyeyim. Kısa bir ara.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, nerede kalmıştık? Tabii ki konuşmuştuk, bizim grubumuzu konuşmuştuk, bizim çocukları en son konuşarak aslında D grubunu noktalamıştım. Yani Amerika Paraguay Endeksinde başladık, sonrasında Avustralya'yı birazcık analiz etmeye çalıştım. Tabii ki bizim Avustralya'ya karşı ne yapacağımız, daha doğrusu birazcık analiz etmeye çalıştım. Yoksa Avustralya'nın işte şu kadrosunda şu var şu var gibi gitmedik. Birazcık çünkü o tip gitmek için turnuvada maç izlemek istiyorum. Önden tahmin yaparaktan ziyade elle tutulur ürünleri birazcık sizlerle sergilemek istiyorum. Yani sonuçta elle tutulur bir performans gördük Amerika'da da. İşte Paraguay kötü oynasa da sonuçta önümüzde bir performans var, onu konuşabiliriz. Ve D grubunu noktaladık. Esasında kısaca bir B grubuna da değineceğim. B grubunda Kanada-Bosna maçı vardı ki Kanada-Bosna maçı esasında çok kötü bir maç değildi. Yani Meksika Güney Afrika maçı kadar kötü bir maç izlemedik, onu söyleyeyim. Ama burada ben birazcık Bosna'yı eleştireceğim. Evet, hak da veriyorum. Sonuçta ev sahibi ülkeye karşı erken bir gol bulduğunuz zaman oyunu birazcık daha kaparsınız. Yani belki de ya zaten maçın favorisi olarak Kanada gösterildiği bu ortamda. Yani saygı duyuyorum ama bu maçı tamamen Bosna antrenörünün zihniyetinin verdiğini düşünüyorum. Yani evet, Kanada çok daha iyi oynayan taraftı maçın bütün bölümünde bana sorarsanız. Yani 22. dakikadan itibaren Kanada daha iyi futbol oynayan taraftı Bosna'ya göre ama yani ilk 21 dakikadaki anlayışı belli bir maçın belli alanlarında da gösterseydi Sergey Barbaraz Hoca, o zaman Bosna'dan belki galibiyet bile görebilirdik. Ki Kanada'nın çok daha iyi oynadığı bu ortamdan bahsediyorum. Yani şunu söyleyeyim, bir kere zaten Balkan takımlarının ve yani Orta Avrupa takımlarının duran toplarda etkili olacağını tahmin ediyordum turnuva öncesinde. Ki nitekim zaten Bosna'nın golü de duran toptan geldi. Yani maçın kapağı normal şartlarda bir tarafta Alphonso Davies, bir tarafta Edin Dzeko olması gereken ortamda da ikisinin de süre bulmaması beni de bayağı şaşırttı ilk etapta. Ama sonra öğrendim ki yani sakatlıklar varmış, riske edilmek istenmemiş. Bir de şeyi gördük maçta. Yani belli bir alandan sonra maçın hani berabere biteceğini hissedersiniz ya, Larin'in attığı golden sonra çok net bir şekilde hissettirildi bu. Yani izleyici bunu çok net aldı. Kanada bence şanssızdı, çok denedi. Özellikle sol tarafta Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden Liam Miller çok denedi. Bence çok daha iyi olmasını beklediğim Buchanan, sağ ön oyuncusu, Villarreal'li oyuncu ki sağ bek, normalde sağ kanat beki gibi bir oyuncu, çok kötü gördüm. Yani Kanada milli takımında çok iyi şeyler yapmasını beklediğim oyuncuyu hiç beğenmedim maçta. Liam Miller kanadı bence başarılıydı. Jonathan David derine inip gerçekten bağlantıları kurdu ki zaten Kanada'nın bu kadar fazla alan yakalaması ya da bu kadar fazla üretebilmesinin de sebeplerinden bir tanesi Jonathan David'in derine gelip oynamasıydı. Estakio'yu çok beğendim orta sahada. Kone Estakio ikilisi hiç fena değildi ki bence Bosna'ya karşı da oyun üstünlüğü almaya başardılar. Nitekim belki tarafsız sahada tam kadrolar oynansa daha farklı maç izleyebilirdik. Anlayışlar daha farklı olabilirdi ama sonuçta Kanada taraftarı full doldurmuştu stadı. Yani Meksika gibi değildi. Meksika'da bilet fiyatlarında çok ciddi bir boykot var. Onu tabii ki A grubuna gelince konuşacağız ama Kanada tarafında gerçekten belli başlı şeyleri beğendim. Bu arada Kanada da şanssızdı yani. Bosna Hersek'in yani Kanada bir tane pozisyon yakaladı. Seyat Kolasinac topu uzaklaştırmaya çalışırken az daha kendi kalesine atıyordu. Üst direk yardımcısı oldu. Yani bir anda Kanada yani maçı da kazanabilirdi. Kazanacak fırsatları da yakaladı. Hatta son bölümde çok net bir fırsat daha vardı Kanada adına ama yani şöyle söyleyeyim. Nitekim Bosna Hersek'in zihniyeti başka türlü olsaydı maçta, yani maç bu hale de gelmezdi demeye çalışıyorum. O yüzden de bana sorarsanız buradaki kabahatli Bosna hocasıdır derim bana göre. Ki evet, Hakan Bey de benzer bir şey yazmış. Can Bosna Hersek bence korkarak çekinerek oynamasa maç 3-0 bitecekti demiş. Evet, %100 yani. Çok çekindiler abi, yani inanılmaz çekindiler. Ben hiç beklemiyordum. Yani hele hele Bosna gibi bu kadar dolu dolu gelen, yürekli bir şekilde zaten müthiş bir tanıtım var. Edin Dzeko'nun hikayesi bambaşka bir hikaye zaten. Yani hakikaten bütün futbol romantiklerinin seveceği bir hikaye Bosna dersek ama yani o hikayeye yakışır bir takım tam görmedim ben açıkçası, bilmiyorum. Ve evet, şu yoruma %100 katılıyorum Hakan Bey. Ben çok iyi bir gözlemcisiniz hakikaten. Bu da notlarımın arasında vardı ama siz söylemişsiniz gibi yapalım aslında. Çünkü siz daha önce söylemiş oldunuz ama Larin bir dahaki maça kesin 11 başlayacak bence bu arada. %100. Oyuna girdikten sonra zaten yani bayağı bir aurasını hissettirdi saha içinde. Ama nasıl olacak bakalım. Yani muhtemelen bence Buchanan oynamayacak. Çünkü ya da Olivaseye oynamayacak. Yani çünkü Miller'ı bir ara sağda da gördük. Hani normalde sol kenar başladı oyuna da yani herhalde Larin yani daha çok merkezde kurgulanacaktır. Muhtemelen tabii ki Beşiktaş'ta oynadığı dönemdeki sol kenar rolü olmayacak ama yani herhalde Olivaseye yerine Larin'le görebiliriz. Ki şey de çok enteresan, yani aslında kulübede Promise David de var ki çok çok iyi bir maç oynadığı mı tartışılır ama çok çok iyi bir oyuncu olduğunu ve yani bugünden sonra daha da iyi bir oyuncu olacağını düşündüğüm bir isim. Orada bakacağız ama Larin gerçekten aurasıyla maçın içinde ben de varım dedirtti. Buna %100 katılırım. Bu maç hakkında da daha fazla bir şey konuşmayalım. Yani süremiz biraz kısıtlı çünkü. Hatta yavaştan da geçelim A grubuna istiyorum. A grubunu parça parça konuşmak istiyorum. Çünkü Meksika maçı aslında şu anda yani turnuvanın başlangıç maçıydı ve daha sıcak günden bir maç değil ama onunla başlayalım diyorum. Ki ya bir kere şunu söyleyeceğim. Meksika ya bu kadar duygularına yenik düşen bir takım olamaz. Ya 9 kişi turnuvanın belki de en zayıf takımına karşı kırmızı kart göremezsiniz abi. Ve takım kaptanınızın kırmızı kart görmesi kadar kabul edilemez bir durum olamaz. Yani bence şu anda Meksika taraftarı Cesar Montes'e çok kızgındır. Ki turnuvada Cesar Montes belki de Meksika'nın yerine koyamayacağı tek oyuncu. Ve grupta iki tane tam kafa takıma karşı oynayacaklar. Yani Çekya ve Güney Kore'ye karşı oynanırken ne kadar Cesar Montes'e ihtiyaç olduğunu bence Çekya'nın duran topları çok net bir şekilde gösterdi. Yani takımda 1.85 üzerinde savunmacı yok. Tek savunmacı 1.95'le Cesar Montes ki gerçekten de aslında iyi de bir oyuncudur Cesar Montes. Benim beğendiğim de bir oyuncudur. Ama ya, bu kadar büyük bir amatörlük yapılmasını kabul edemiyorum. Yani bir Meksikalı olsam burada çok çok daha cümleler kurardım herhalde ama yani çünkü çok bu şey bir şey, yani nasıl anlatayım, 90. dakikada sizin gidip doğrudan bir kırmızı kart görmeniz, 2-0 önde olduğunuz bir ortamda birazcık da sabote etmek, yani hata yaparsınız kabul, saha içinde belki maç 2-1 biterdi ona da kabul ama sizin iki tane kafa maçınızda en önemli oyuncunuzun kaptanınızın olmaması kadar bu kadar yani sorumsuzluğu ben kabul edemiyorum. Bilmiyorum yani, futbol adına bence kötü bir şey oldu. Çünkü yani Meksika'yı en üst seviyede izleyemeyeceğiz. Ama tabii ki ev sahibi avantajı var. Hani ev sahibi avantajını da ne kadar kullanıyorlar çok tartışılır. Yani bütün tribünlere bakıyorsunuz. Bilet fiyatları korkunç bir fiyatta olduğu için tamamen orada yani Meksika dalgası bile maçın ilk yarısına gelmedi ya. İkinci yarıya kadar Meksika dalgası görmedik ki, 4 tane maçta da her maçta Meksika dalgasını ilk yarıdan görüyorduk. Yani inanılmaz bir durum bu. Yani hiçbir şekilde Meksika tribünleri maça girememiş. Zaten Meksika başkanı da ya bilet fiyatları konusundaki insanları itirazına, halkın itirazına çok net bir şekilde destek vererek maçlara gitmeyeceğini açıkladı. Ki onun yerine hani bir kız çocuğunu o VIP koltukta gönderdiğini açıkladı. Onu da söyleyelim. Hatta halkla beraber meydanlarda, tribünlerde değil, meydanlarda izleyeceğini açıkladı başkan. Yani Meksika tarafıyla alakalı negatif şeyleri söyledim ama pozitif şeyler de var. Bir kere Quiñones'in

Chelsea'lik ikinci yarı bir şeyler üretirken gördüm. Jimenez de fena değildi. Ama ya şunu söylemem lazım. Yine de yani bu kadar kötü bir takım karşısında 2-0 kazanmak bence başarısızlık. Yani gruptaki diğer takımlar herhalde 3 yapacaklar en az. Öyle söyleyebilirim. Yani Güney Afrika'nın birazcık ilk görüntüsünün averaj takımı olduğunu söyleyebilirim. Ki yani şöyle söyleyelim bir kez daha. Foster takımın gol ayağı, Burnley'de oynuyor ve yani Premier Lig'in aslında gedikli oyuncularından bir tanesidir. Ya bir tane şut çekmedi ya. Bir tane isabetli şut vuramadı maçta yani. O yüzden ya diyecek hiçbir şey yok. Ya adamlar uzaktan isabetli şut vurmak için 35 metreden kaleye Ranhel'e hakikaten antrenmanda sanki açma germe hareketi yaptırır gibi şutlar yolladılar. Çok sert oynadılar bu arada. Yani aslında Sampaio'nun ilk başta sabırlı bir şekilde kartlarını çıkardığını da söyleyeyim. Yani çok eleştirdim Sampaio'yu hakem olarak ama ya çok kötü bir maçtı. Yani bizim için belki de eleştirmek açısından en rahat maçtı. Diğer 3 maçta tabii ki bu seviyenin üzerine çıktı. Ya biraz Güney Afrika kaynaklıydı. Kaleci övenler var. Ben hiç katılmıyorum. Yani 2 tane akrobatik kurtarış yaptı ama bence korkunç kötü bir kaleci. Onu söyleyebilirim. Yani Ron Van Williams'ın tamamen göz boyama performansı sergilediğini düşünüyorum. 2 tane akrobatik çıkardığı toptan dolayı. Yani kaleyi dolduramadığını, yani nasıl diyeyim, tam böyle bir maçta şöyle çok büyük yargılarda bulunuruz ya oyunculara. İşte tam yanıltıcı performans olduğunu düşünüyorum ki ikinci ve üçüncü maçlarda göreceğiz kaleciyi de. Bunu söyleyeyim çünkü nerede sosyal medyada işte hatta birçok kişinin de kaleci övdüğünü gördüm. İnanamadım abi. Yani inanamadım ya bu kaleciyi bilmiyorum. Yani övülebilecek bir taraf olduğunu düşünmüyorum. 2 tane akrobatik kurtarışa kaleci övmeyeceğiz burada. Kimse kusura bakmasın. Şöyle bakıyorum. Can Meksika böyle zaten demiş bir dinleyicimiz. Kore ve Çekya karşısında ancak en iyi 3. olarak belki en üst sıra çıkarlar. Yani evet ama ya dediğim gibi güç dengeleri çok yakın. Yani maçtaki motivasyon veyahut da ikinci maçta hani Javier Aguirre başka bir şey gösterirse o zaman başka bir şey konuşabiliriz. Ama Javier Aguirre'nin de özelliğinden bahsetmek isterim Meksika konusunda kapamadan önce. Bir kere hoca çok beğendiğim bir hocadır benim. Yani aslında başaltı bir takımda imkansızı başarma konusunda belki de dünyanın en iyi hocalarından bir tanesidir ama Meksika yani orta düzey bir takım. Yani baş altı orada yanlış kelime oldu. Yani çok vasat altı bir takımla vasatın üstüne çıkabilme potansiyeli olan bir hoca Aguirre. Ki Atletico Madrid'in ilk dönemi sonrasında yıllar boyunca La Liga'da çok düşük bütçeli takımları alıp her zaman bir doğrultuya koydu Aguirre. Ama yani Meksika'da işte bu kadar kötü bir takım karşısında 4-5'i attırtmayan yani üretme konusunda gerçekten çok da aslında iyi bir hoca olmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi mesela Çekya karşısında ya da Güney Kore karşısında sabırlı bir oyunla farklı şeyler de gösterebilirler. O yüzden bu yorumu o şekilde kurmayacağım. Ama evet bu maçtaki oyun gibi ya şöyle söyleyelim. Güney Afrika'ya karşı bir turnuva olsa yani 3 takım oynasalar Meksika sonuncu olurdu diyeyim. Ama dediğim gibi işte Çekya veya Kore karşısında da farklı bir oyunla çıkacaklarına inanıyorum. Çünkü Meksika'nın kendinden düşük takıma karşı hiçbir zaman iyi futbol oynayabileceğini artık zaten Güney Afrika karşısında oynadığı oyunda görmüş olduk diyeyim. Montes'in olmaması büyük eksi. Hatta bence Çekya karşısında çok büyük bir eksi diyebilirim. Çekya-Kore maçını da konuşacağız ama bir reklama gitmem gerekiyormuş. O zaman Çekya-Kore maçını konuşmadan önce de Cesar Montes'le bağlarız. Kısa bir soluklanalım ardından oradan devam edelim. Evet ne konuşuyorduk? Kore-Çekya maçına geçiyorduk. Cesar Montes'den bağlayacağım diye bir cümle kurmuştum. Cesar Montes Meksika stoperi, kırmızı kart gören takım kaptanından bağlayacaktım. Şimdi sonuç olarak önce Çekya tarafını konuşmak istiyorum. Çünkü yani buraya tamamen duran toplar üzerinden tehlike yaratmaya gelmiş bir takım olarak gözlemledim Çekya'yı. Yani zaten bütün tehlikeleri de Kore kalesinde bu şekilde yarattılar ki biraz da aslında burada Kore'nin savunma hattının ve orta sahasının yumuşak olmasından kaynaklı olduğunu da birazcık düşünüyorum. Ve oyuncu tarzlarında yani Kim Min-jae'nin yanındaki oyuncuların en azından gerçekten hani savunmada duran top karşılamasında çok ciddi problemleri olan bir takım olduğunu konuşacağız zaten ama Çekya tarafının da inanılmaz duran top setleri var. Çok çalışmışlar buna ve yani belki yetenek tavanı olarak en iyi seviyelerinde gelmediler. Yani bir Pavel Nedved'leri falan görmüyoruz ama gerçekten organize bir takım gördüğümüzü söyleyeyim. İyi oynamadılar. İyi

0: futbola dair saha içinde akan oyunda çok da bir şey görmedik. Ama mesela Meksika karşısında Montes'in olmadığı bu ortamda Çekya'nın bir duran top gol atacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ya kornerden ya taçtan, ki taçları da 5 saniye kuralına rağmen, ki kimse iplemiyor bu kuralı bu arada. Yani hiçbir hakemin iplediğini görmedim. 5 saniyede hiçbir kural değişmedi şu ana kadar. Ama yani çok da fazla böyle yani 20 saniye beklediğimiz bir denklemde olmadı, onu da söyleyelim. Ama yani 7-8 saniyede kullanıyor taç atışını oyuncular. Ve yani oradan organizasyonlar çıkabiliyor ki taçtan da gol bulabiliyorlar. Ki hatta duran topları da çok iyi kullanıyorlar. Yani Meksika'yı o yüzden çok eleştirdim. Yani ev sahibisiniz, cıvıl cıvıl aslında Meksika Azteca stadını bekliyorduk. Yani evet taraftar gelmiş ama taraftar gelmiş, seyirci gelmiş yani. O yüzden ilk yarı Meksika dalgası olmayan bir Azteca stadını ben... çok da fazla ciddiye alamayacağım açıkçası. Yani umarım bu hatadan dönerler. Yani gerçekten bir uygulama olması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle olmaz. Hakikaten böyle olmaz. Kore-Çekya maçına değinelim birazcık. Yani Meksika tarafından çıkalım. Yani Çekya tarafının tamamen duran toplar üzerinden kurguladığı bir oyun görüyoruz ki yani bu grupta Güney Afrika karşısında böyle bir moral bulacak zaten her takım, ama yani Meksika önünde de çok ters gelebilirler bir anda. Bakarsınız hani çok enteresan bir şekilde Çekya'nın iki galibiyetle çıktığını da görebiliriz gruptan, onu da söyleyeyim. Kore tarafında biraz konuşmak istiyorum. Bir kere öncelikle futbol adına Kore teknik adamı kimmiş bilmiyorum ismini, ona bakacağım. Çok teşekkür etmek isterim. Yani gerçekten çok beğendim Kore'yi. Çok büyük eksileri var. Ama bu yani hocaların yapabileceği bir durum, yani belki birazcık daha hafifletebileceği bir durum olarak yorumluyorum. Çünkü yani duran top karşılama zafiyeti kesinlikle var Güney Kore'nin, ama ya, böyle tıkır tıkır oynayan bir takım. Ve hocasının ismine bakıyorum. Hong Hoca. Hyung Bo Hong Hoca. Hong Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten gece yarısı 5'te uyandım. Yani o gece 2'de uyumuştum. 5'te kalktım. İşte arada bir 3 saat uyudum. Yani 5'te zımba gibi bir takım izledik. Yani ilk 20 dakikası maçın bu arada korkunçtu. Yani iki takımın da kurallara aşırı uymaya çalıştığı için kaleden kaleye böyle uzun uzun yolladılar topları. Yani çok acayipti. Yani çok garip şeyler gördük maçın ilk 20 dakikasında. Hatta bir arkadaşımla izliyordum. Hatta Berkay Çakır'la izliyordum. Buradan selam olsun kendisine. Galatasaray yorumcumuz, beraber izliyorduk. Gece yarısı 5'te karşılaşmayı ve şey yani ilk 20 dakika abi bu ne dedik yani birbirimize dönüp. Ne oluyor dedik falan. Bayağı şaşırmıştık. Hatta karşılaşmayı anlatan spiker de hani çok efendi bir insanmış hakikaten. Yani çok güzel bir dille, çok profesyonel bir şekilde hani baba ne yapıyorsunuz demeye çalıştı. Onu söyleyeyim, gerçekten komik bir andı. Ki gece yarısı saat 5'te yani böyle bir yorumun gelmesi bizleri birazcık daha keyiflendirdi, açtı yani. Karşılaşmaların spikerleri o yüzden çok mühim, onu söyleyeyim. Onun dışında yani şöyle bir durum var Kore'de. Ya öncelikle ya zaten maçın oyuncusu seçildi ama Inbeom Hwang Feyenoord forması giyen oyuncu golü de kaydetti zaten, ama ya golün haricinde de o kadar iyi futbol oynadı ki yani böyle birkaç tane telefon aldım. Sabah konuşuyorduk işte, sabah kaçta kalktım o gün, işte 11-12 gibi falan herhalde uyandım tekrardan, sabah diyorum öğlene varmışız ama neyse, gece maçı izlemiştik. Abi işte bu adam kim falan filan diyenler oldu arayıp yakın çevremde. Dedim hani Feyenoord'da oynuyor, ben bu adamı biliyordum ama bu kadar da iyi olabileceğini düşünmemiştim. Hakikaten hem o hem de Lee Kang-in'i çok beğendim. Yani Paris Saint Germain'de belki çok fazla süre bulamadı Lee Kang-in, ama yani burada futbol oynamaya gelmiş adam. Yani belli yani hakikaten çok farklıydı. Zaten Heung-min Son çok acayipti. Bir de yani şey çok güzeldi Güney Kore adına. Yani Çekya kadar aslında organize bir takıma karşı 1-0'dan maç çeviriyorsunuz ve inanılmaz boş koşu atıyorlar. Son derine geliyor. Sürekli iç koridorları hedefleyen bir Güney Kore var. Yani hücum anlamında Amerika'ya yakın bir standartta oynadıklarını da söyleyebilirim. Yani gerçekten takdir ettim Güney Kore'yi, ama çok büyük bir defekt var. Yani artık duran toplardan gol, yani gollerin %40'ına yakın organizasyonlar duran toplardan geliyor ve buna bir çare bulamazlarsa hak ettiklerinin çok altında kalacakları bir turnuva olacaktır Güney Kore adına diyebilirim. Ki göreceğiz yani hakikaten Güney Kore'yi mesela Güney Afrika karşısında böyle bir 4 gollü bir galibiyetini falan bekliyorum. Çok rahat hücum ediyorlar. Ki ya şunu da söyleyelim. Yani Beşiktaş adına Beşiktaşlı taraftarlar çok mutlu olmuştur. Yang Yoh golü buldu oyuna sonradan girip. Ki ya şunu da söylemek istiyorum. Çok güzel sosyal medya içerikleri var. Mesela hep eleştiriyoruz bazı şeyleri ama bir tane içerik gördüm. Bayıldım yani. Gece yarısı 5 bir Beşiktaş taraftarı tam televizyonun önünde şöyle yatay bir şekilde yatmış. Yerde bir şekilde uyuyor rolünde. Şöyle göz ucuyla işte bakmaya çalışıyor maça. Sonra uyuyakalıyor. Bir anda Yang Yoh diye bağırılıyor spiker tarafından. Bir uyanıyor. Beşiktaş forması seviniyor falan. Ya çok komik ve çok güzel bir şeymiş. İçerikmiş. Onu söyleyeyim. Bayağı güldüm izlediğim zaman ki yani zaten şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Yani Yang Yoh ilk 11 oynar mı ilerideki maçlarda? Bence mutlaka 1-2 maçta oynayacaktır. Çünkü sonu da yani nasıl diyeyim? Belki sağ ön gibi de görebiliriz. Çünkü sol önde düzeltiyorum. Lee Kang-in sol önde sağ önde Lee Kang-in, sol önde Son, ileride Yang Yoh şeklinde de dizileceği maçlar olacaktır. Ama ben yine de Hong Hoca'nın bu kadar iyi bir düzeni bozacağını düşünmüyorum. Yani Çekya karşısında 1-0'dan 2-1 maçı alan takım karşısında düzeni çok fazla bozacağını düşünmüyorum. Bu arada faul sayısı çok azdı maçta. Faul sayısı diyorum. Hani oyunun durma sayısı çok azdı. Oyun çok net aktı ilk 20 dakika haricinde. 20 dakikada da top oyundaydı ama orada kural adaptasyonuna yenik düştü takımlar. İki takım da uzun vuruyordu. İnanılmaz komikti yani. Bir kez daha bunu tekrar edeceğim ama yani eğer böyle bir izleme şansınız varsa sonradan, hani maçı bu adam övüyor, neyi övüyor diye derseniz, ilk 20 dakikada böyle bir saçmalık da var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. 0-2-12-273-10-10'u da hatırlatalım. Yani bütün grupları aslında oynanan maçlar üzerinden konuşmaya çalıştım. Öncelikle D grubuyla başladım. Sonra B grubundaki Kanada'nın açılış maçını konuştum. Sonra da A grubunu konuştum ki A grubundaki güç dengelerinin esasında nasıl anlatabilirim? Güney Afrika 0 puan toplayacak şemasında duruyor. Diğer takımlarda herkes herkese karşı bir şeyler gösterebilir ama Meksika kendi bacağına sıktı diyorum yorum olarak. Çünkü yani Montez'in olmaması mutlaka bence Çekya karşısında kesinlikle fark yaratabilecek olan Meksika'ya çok büyük eksi yazdığını vurgulamak istiyorum. Onun dışında tabii ki göreceğiz. Önümüzdeki günlerde maç sayıları arttıkça bizler de daha fazla maç izleyip daha fazla takım hakkında fikir sahibi olacağız. Daha net yorumlar yapabileceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla şu anlık bu yorumları yapıyorum. Biraz sonra tabii ki milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın basın toplantısının bir kısmını vermeyi düşünüyorum. Çünkü şu anda yani milli takımdan daha önemli bir içeriğimiz yok. Ve Vincenzo Montella'nın basın toplantısında vermedik. Onu da söylemiş olayım. Montella'nın basın toplantısı var. Onu vereceğiz ama aradan sonra.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, Can Genç'le hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bir Vincenzo Montella'ya gideceğiz. Vincenzo Montella basın toplantısının ardından tabii ki sizler adına çok değişik bir içerik hazırladım. Yani son 15-20 dakikada program kapanışında orayı konuşacağız. Biraz da linç yemeye açık bir içerik. Buradan Mehmet Bey'e de bir kez daha selam olsun. Dünyada bonservisine göre en kötü aslında kadroyu kurdum ve Türkiye'de de kurdum. Vakit olursa Türkiye'yi de konuşuruz ama dünya kupası endeksinde aslında birazcık daha uluslararası oyuncular üzerinden de sohbet ettiğimiz bir program oluyor. O yüzden de vakit kalırsa Türkiye diyelim ama Vincenzo Montella önce, sonrasında dünyanın en sıkıntılı 11'i bonservislerine göre diyorum.
3: Vigilia per noi di un'attesa durata 24 anni. Come paese siamo emozionati, siamo fiduciosi. Sappiamo le insidie che ci possono essere nel mondiale. Ci vogliamo anche godere, vogliamo essere anche orgogliosi
4: del
3: nostro nazionale.
4: Büyük saygı duyuyorum. Maçlarını pek çok
3: Müsabakayı izledim ve son 6 maçta hakikaten Dünya Kupası'nda oynamaya çok alışkın olduklarını, dengeli bir takım kurduklarını, çok iyi bir denge oturttuklarını, disiplinli olduklarını gördük. Ve kesinlikle de 30 metrede 4. 5. takımda oyunmakta, oynamakta hiç kocunmuyorlar. Biz uzun süredir bu forvetlerle oyunun içindeyiz. Biliyorlar ki hız onlar için bir zorluk çıkarabilir. Yani rakip takımın hızının bir zorluk olmasını bekliyorlar. Ben de zorlu bir maç bekliyorum. Tıpkı Kosova'da olduğu gibi her türlü koşula hazırlıklıyız. Daha önce de zorlu maçlarda karşı karşıya kaldık ve hakikaten de çok kısasa kısas olacak ve kim yetenekliyse o farkı yaratacak.
4: Abbiamo fatto due buone partite, abbiamo coinvolto un po' tutti i calciatori che pensavo venissero qui. Sicuramente dobbiamo alzare il livello di quelle due prestazioni per competere in questa competizione la domani stesso
3: e quindi siamo
4: fiduciosi, ma sappiamo siamo consapevoli anche delle insidie,
3: bisogna avere un equilibrio, una tenuta mentale tale essere pronti a qualsiasi cosa durante la partita. Her ogni bir partita maçta abbiamo un piano diverso. Yapmamız gereken özel şeyler var. Ne şekilde oynayacağımıza bağlı olarak tabii ki karşı tarafın rakip takımın özelliklerine dayalı olarak da hazırlanmamız gerekiyor ki bunun üzerine çalıştık. Her zaman bunu dikkate almışızdır.
4: Rispetto diciamo alle altre partite del girone ci abbiamo avuto
3: orada yaptığımız seçimlerle de bir kıyaslama yapacak olursak çok sıkı çalıştık.
4: Ovviamente anche gli avversari ce l'hanno avuto.
3: Rakibimizin de sıkı çalıştığını biliyorum. Doğru hamleleri yapmamız gerekiyor ve bütün futbolcular
4: stanno rientrando da infortuni.
3: Hakikaten bir takım zorlukları aşarak oynuyorlar.
4: Lo stesso Kenan possono garantire
3: dakikalık bir oyun çıkarabileceklerini düşünüyorum. Bazılarıyla ilgili bir takım endişelerim, kuşkularım olabilir ama bakalım nasıl ilerleyecek maç. Ona bakacağız.
5: Hey coach.
6: Şu anda şöyle arada Hakan ve Kenan'la alakalı hoca şunu söyledi, düzeltme yapmam gerekiyor. Yani umarım 100 dakikalık bir maçta hani en çok yani ne kadar çok dakika alabilirlerse hani umarım yaparlar ama 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum şu anda. Birkaç tane soru işaretim var kafamda bununla alakalı.
3: Bence hakikaten de bu grup aşamasında son derece dengeli gerçekten. Bu dört takım da ümit ediyorlar ki bu grup aşamasından başarıyla çıkacaklar. Daha kötü bir takım in questo caso durumu olamazdı. Belki bizim takımımız dördüncü düzeyde ve biz son derece dengeli bir grup aşaması safhasındayız. İyi bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En iyi düzeye varabilmek için elbette ilk maç en önemlisidir. Sonuncusu olmasa dahi, nihai maç olmasa dahi yani çok önemli puanlar alabilirsiniz daha sonraki maçlarda ama elbette tabii ki bu ilk maç belirleyici olacak diye düşünüyorum ve takımımıza gelecekte çok önemli bir konum kazandıracak diye düşünüyorum. Sorumluluk hissediyorum. En iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sanki ben evlat ediniyormuşum gibi hissediyorum. Tamamen evimdeymişim gibi hissediyorum. Hakikaten tutkulu bir biçimde takımıma bağlıyım. Bu sosyal medyada non li guardo molto, neanche quando parlano bene, no? Perché così viene, come dire, calamitati a guardarli sempre, e so che quando i risultati mi auguro mai non arriveranno,
5: ci saranno, ci sarebbero

0: eleştiriler de alabilirim ama bu işin bir parçası ve bunu yapmak zorunda.
1: Ma io ho detto potrebbe essere il talento a determinare questa partita. Quindi il risultato viene determinato anche dal comportamento della squadra nel suo insieme.
0: Dovevo dire l'Australia è una squadra resistente mentalmente
1: e sa cosa fare in campo quando ha la palla.
0: Penso
1: che è una squadra che non ha vergogna, non so usare un altro termine, ma forse non è adeguato
0: a stare
1: pure nei lunghi tratti della partita negli ultimi 30 metri con tutti gli effettivi. Ci sono squadre che magari l'accettano poco questo, e questa è una virtù perché poi hanno caratteristiche in velocità e potere contrattaccare. Insomma, non vorrei che la mia squadra cadesse nel tranello.
2: Düzeltme yapacağım. Şimdi dayanıklı bir takım var karşımızda. Her takım onlar gibi oynayamaz. Sabırlı bir şekilde böyle kompakt bir oyun sergileyebiliyorlar. Yani bazen defansı direkt ceza sahasının üstünde de görebiliyorsunuz. Uzun süreler boyunca. O yüzden bizim takımımızın da bu tuzaklara düşmemesi gerekiyor. Çünkü adamların beslendiği kontrataklar var ve biz bunları engellememiz gerekiyor. Yani takım oyununu çok iyi oynamamız lazım.
1: Questa squadra appassiona almeno a me, ma ho visto anche al paese, anche a tutte le componenti che sono intorno al calcio. Appassiona perché gioca un mito, appassiona perché gioca con entusiasmo, gioca con coraggio, gioca con fierezza. E quindi siamo orgogliosi di questo è sicuramente una prima vittoria, poi c'è la vittoria del campo che viene determinata da tanti altri fattori, anche dagli episodi,
0: e uno dei fattori
1: sicuramente è l'emotività, perché c'è tanto entusiasmo e tanta l'attesa per poter rendere orgogliosi i nostri concittadini, i calciatori questo lo sentono. A me piacerebbe invece che andassero un po' in campo
0: ve ben futbolcularımızın giocando sahaya con le loro virtù,
1: senza avere la pesantezza
0: bu erdemlerini kendi yeteneklerini öne çıkararak çıkmalarını istiyorum. Yani işin duygusunun altında ezilmemelerini istiyorum. Tabii ki duyguyu da devreye sokacaklar ama özgür olmalılar, çok fazla endişe duymamalılar. Bu şekilde en iyisini verebilirler sahaya.
2: Ufak bir düzeltme yapıyorum. Yani hocamız bizim futbolcularımızın ezilme konusunu öyle anlatmadı. Şu şekilde anlattı. Yani biz tutkulu bir takımımız var. Tabii ki de sorumlulukları hissediyoruz ve milyonların bizi desteklediğini de biliyoruz ve büyük beklentiler olduğunu da biliyoruz. Futbolcularımızla konuşurken zaten her seferinde kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini, kendi yeteneklerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini ve rahat olmaları gerektiğini. Çünkü bu tabii ki de buraya geldiysek, bugüne kadar nasıl yaptıysak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.
1: No, siamo sentiti subito a casa, abbiamo trovato un sacco di concittadini, ci siamo sentiti un po' a casa e li ringrazio anche per questo, perché sono sempre ad aspettarci in hotel, fuori, non riusciamo ad oggi, scusi un po', ad avere tanto tempo per loro.
0: Onlarla konuşacak çok fazla vakit olmasa dahi çok güzel bir şehir Vancouver, çok güzel bir karşılama yaşadık bu sahada Vancouver'da.
1: Il campo, il terreno di gioco.
0: Sono solo
1: camminato, ma non ben capito, ma credo che visivamente mi sembra ottimo. Lo stadio è bello.
0: Ci sono tutte le condizioni per iniziare nel miglior dei modi. Una partita del mondiale, insomma, di questo livello. Dobbiamo essere
1: equilibrati e sicuramente non frenetici.
2: Yani şimdi aceleci olmayacağız hiçbir şekilde. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız.
1: Ho letto qualcosa. Oggettivamente
0: Evet, ben de bu
1: è stato detto qualcosa di vero, no? 24 anni che non partecipiamo, loro partecipano da 6 anni, da 6 competizioni.
0: Doğru şeyler de söylediler.
1: Hanno più esperienza, non credo che tutti i calciatori abbiano fatto 6 competizioni.
0: Oynamadık, onlar 6 turnuvada bulundular, çok tecrübeleri var ama
1: la nostra pressione hepsi de detto, non deve aynı essere gestita.
0: Tecrübeli değil bütün takım oyuncuları.
1: Che sono abituati a giocare
0: tabii
1: sotto pressione, anche non sono delle grandi squadre europee, ma anche la Turchia, quindi certo giocare per il proprio paese è qualcosa di più che va un po' gestito, ma io mi piace dire ai ragazzi
0: per i paesi è successo
1: che non è una loro responsabilità se per 24 anni la Turchia non era mondiale. È un loro vanto essere riusciti a portarci dopo 24 anni e adesso devono giocare e goderselo questo mondiale
0: e non pensare a tante altre cose sinceramente. Futbolu sergilemek gerekiyor, bütün benliklerini vermeleri gerekiyor.
2: Sadece son kısmı düzelteceğim. Yani futbolcularımıza mesajımızda şunu söyledik her seferinde konuşurken, 24 yıldır katılamamak hani bizim sorumluluğumuzun dışındaydı. Yani biz yapmadık bunu. O yüzden siz 24 yıl sonra buraya katılma başarısı gösterdiğiniz için bununla gurur duymanız gerekiyor ve bugüne kadar gösterdiğiniz performansları devam ettirip tabii ki de kendi futbolunuzu oynamanız gerekiyor. Her seferinde bunu söyledik ve tabii ki de bu anların tadını çıkarabilmek.
3: Şimdi tabii Almanya'da her şey çok daha kolaydı, yerimiz çok iyiydi çünkü ulaşım açısından, otelimiz, her şey bize aitti.
1: Dentro la struttura e poi le partite
3: seyahat süreleri de en fazla 2 saat kadardı. Fakat burada tabii durum çok farklı. Buna adapte olmamız gerekiyor. Maçtan sonra sabahın 5'inde geri döneceğiz. Tabii ki özellikle benim gibi benim yaşımda insanların bu saatlere alışması o kadar kolay değil ama sonuçta alışacağız. Adapte olacağız. Çünkü burada Meksika, Kanada çok büyük ülkeler arasında Amerika gidip geliyoruz. Dolayısıyla buna adapte olmamız gerekiyor. Değiştirebileceğimiz bir durum değil. Tercih de yapamayacağız. Onun için buna adapte olacağız.
1: Insomma.
3: İki tane hazırlık maçı oynadık. İyi oynadığımız, iyi yaptığımız şeyler vardı. Tabii ki iyileştirmemiz gereken şeyler de vardı. İyileştirmemiz gereken şeyler üzerinde zaten son 10 gündür çalışıyoruz.
1: Abbiamo bisogno di offrire una prestazione
3: göstermek istiyoruz elbette.
1: Difensivamente migliore.
3: Böylece yarın en iyisini yapalım.
2: Şöyle, ofansif anlamda ve defansif anlamda hazırlık maçlarına nazaran çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Bu kesin. Hani çünkü iyi notlarımız varsa da geliştirmemiz gereken notlarımız da var o iki maçta.
3: Avustralya takımı bir bütün olarak çok hızlı bir takım.
1: Bravi anche nelle situazioni codificate.
3: Çok iyi oyuncuları var özellikle.
1: Dobbiamo concedere mai un qualche tipo di possibilità per poter esprimere la loro velocità.
3: Gol yememek konusunda dikkatli olmamız lazım. Onlara çok az alan vermemiz lazım. Alan bırakmamamız lazım.
2: Şöyle, Avustralya takımı ön tarafta çok hızlı futbolculara sahip, kurguları var, oyun kurguları var, kodlanmış bir şekilde oynayabiliyorlar onları. O yüzden biz kesin yani çok fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu ön plana koyarak oynamamız gereken bir maç olduğuna inanıyorum.
3: Evet, bazı maçları seyrettim.
1: Paraguay, no?
3: En çok tabii Amerika Paraguay maçında ilgileniyorum ama şu anda burada olduğum için seyredemiyorum.
1: No, c'è cooling break che poi è tipo
3: bu su araları ilave bir ara gibi oluyor. Dolayısıyla konuşmak için iyi bir fırsat. Yani takımla konuşabilirim. Biraz daha doğrudan bir iletişim kurmak mümkün olabilir. Bu şekilde oyun içerisinde daha zor oluyor. Onun için bu araları kullanmak iyi bir fırsat olabilir. Evet. Şimdi tabii beklenti Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz. Bizden beklentilerini yerine getirmek istiyoruz. Ve güçlü, cesur bir şekilde ve tutkulu bir şekilde oyunumuzu oynamak istiyoruz.
1: È cresciuta la popolarità
3: çok destekçimiz var
1: ai valori, ma non tecnici,
3: bu
1: ma,
3: takımın
1: morale di questi ragazzi
3: değerleri Türk değerlerini çok güzel yansıtıyor bundan dolayı da çok önemli bir destek alıyoruz başarılı olunca tabii ki çok daha mutlu edeceğiz taraftarlarımızı
1: sarebbe la ciliegina insomma.
3: Tabii elbette elbette bu önemli
1: ovviamente i numeri.
3: Burada taraftar sayısı daha az olacak çünkü Almanya'da tabii çok orada yaşayan ve Türkiye'den gitmiş kişi vardı, dolayısıyla orada daha çok taraftar vardı ama burada da pek çok taraftar gördük, taraftar sevgisi gördük. Eminim ki bütün Türk halkı, Vancouver'da olan Türk halkı gelecek ve bize desteğini verecek ve sevgisini gösterecek, milli takım olan sevgilerini gösterecekler.
2: Yani şu notu eklemem lazım. Yani biz Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk. Çünkü çok fazla biliyorsunuz insanımızdan, orada yaşayan insanımız var. Burada nasıl bir rakam var bununla alakalı açıkçası bilmiyorum ama eminim ki destekleyecekler. Çünkü geldiğimizden beri sürekli bizimle beraberler ve çok güzel destek veriyorlar.
3: Tabii fiziksel olarak çok güçlü bir ekip Avustralya.
1: Questo determina quando una squadra molto fisica alta ci sono anche altre caratteristiche.
3: Bu durumda başka özellikleri devreye sokmak, başka özelliklere göre oynamak önemli. Özellikle hücumda. O yüzden bu maçta
1: fare massimo sia fisicamente sia tecnicamente.
3: Hem fiziki tarafta hem de taktik tarafta elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor.
2: Hoca şöyle dedi, yani fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz, hani bunu değiştiremeyiz. Yani ben inanıyorum ki yarın maçta tabii ki de fiziksel bir oyun da göstermemiz gerekecek ama aynı şekilde de tekniksel anlamda da bir oyun göstermemiz gerekiyor. O yüzden bütün özelliklerimizi barındıran bir oyun göstermemiz gerekiyor onlara karşı.
1: Io penso solo all'Australia, siamo qui per questo. Sai la domanda su questo su
4: Star c'è un 3-0 degli Stati Uniti.
1: Oh, non so. Dobbiamo fare la nostra partita domani e pensare solo a quello, non c'è tempo per altro.
2: Ya şöyle, biz sadece kendi maçımıza odaklanmamız gerekiyor açıkçası. Rakipler ne yaptı, ne etti değil de biz kendi maçlarımıza odaklanarak adım adım ilerlememiz lazım.
5: Hocam her şeyden önce ağzımıza sağlık demek istiyorum. Hakikaten güveniyoruz Montella, güveniyoruz size, ekibinize. Gerçekten bizleri gururlandırmaya devam ediyorsunuz. Ben kendi adıma bir yayıncı olarak, Can Genç olarak teşekkür etmek istiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından konsept bir kısmımızla devam edeceğiz.
6: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Evet, Montella'nın açıklamalarının ardından da konsept bölümümüze giriş yapalım istiyorum ki sizler açısından, sizlerden gelen öneriyle dünyanın en pahalı hayal kırıklıkları ilk 11'ini oluşturdum. Sistem olarak 3-5-2 tercih ettim ama kanat oyuncularını, yani kanat beki olması gereken oyuncularını kanat oyuncusu olarak kurguladım. Tabii ki bu bir konsept kadro, o yüzden de herhalde çok eleştiri almayacaktır diye düşünüyorum, en azından taktik şemamız. Bunun üzerinden de tabii ki ilk başta kaleciyle de başlamak istiyorum ki Arrizabalaga'yı tercih ettim. 80 milyon euroya esasında Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye bir hamle vardı. Ki Kepa, Athletic Bilbao'da özellikle gerçekten iyi performans sergiliyordu ki ayağı iyi kaleci trendinin esasında birazcık da ürünü olarak bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödenmişti. Bir tık panik transferi olarak yorumluyorum. Yani o dönem tabii ki Thibaut Courtois gibi bir ismin Chelsea'den ayrılmasının ardından doğrudan işte biraz panik transferi olarak Kepa Arrizabalaga alındı ki Bask bölgesinin oyuncusu olduğu için Kepa'yı da hiçbir şekilde Bilbao bırakmak istemiyordu. O yüzden de böyle bir radikal bir bedel ortaya çıktı ve 80 milyon euroya bir transfer oldu. Ya ayağı çok iyi bir kaleciydi. Aslında belki 30 milyon 35 milyona transfer edilseydi o kadar da kötü bir kaleci olarak yorumlamayabilirdik. Ki nitekim ben çok kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum ama birazcık bu listemiz en pahalı hayal kırıklıkları ilk 11 olduğu için de kendisine yer vermeyi doğru buldum. Üçlü savunmamız var tabii ki bu anlayışta ve akıllara belki de ilk gelecek isim Harry Maguire. Yani 87 milyon euro gibi bir bedele transfer oldu ki stoperlerin, savunma oyuncularının ilk defa böyle yüksek bedellere çıkıldığı transfer olmuştu. Sonrasında Van Dijk gelmişti vesaire. Van Dijk iyi tabii ki ama Harry Maguire'ı konuşuyoruz. Leicester'dan Manchester United'da 87 milyon euro karşına transfer oldu. Yani aslında bana sorarsanız 40-45 milyona transfer olsaydı bu kadar eleştiri almazdı. Fiyat etiketi üzerindeki baskı onu birazcık etkilediğini düşünen taraftayım ki savunma lideri olarak aslında United'da asla kötü maçlarda oynadığını söyleyemem. Belli başlı maçlar için söylüyorum ama yani tabii ki 87 milyon euroluk bir transfer olmaması çok açık. Yani hava toplarında evet etkili ama onun haricindeki savunma parametrelerinde bir kere çok ağır olmasıyla da beraber güncel futbolda bence bir tık handikapları olan bir oyuncu olarak bu listeye girme hak kazandı demiş olayım Harry Maguire'ın ki partneri olarak iki tane partneri var. Bir tanesi bence taraflı tarafsız herkesin çok net bir şekilde katılacağı Wesley Fofana var. Fofana demek istiyorum. Makara yaptık tabii ki. Çok da severiz. O sosyal medyada çok döndüğü için bir Fofana demiş oldum. Şaka bir yana Leicester'dan yine ayrılan bir oyuncu Chelsea'ye gitti 80 milyon euroya ki bu transferde gerçekten sükse yaratan transferlerden bir tanesiydi. O dönem için çok genç bir oyuncuydu. Biraz ham bir stoper olarak zaten transfer olmuştu. Yani Leicester'da evet iyi performans sergilemişti ama birazcık yaşına ve potansiyeline yatırılmış bir paraydı. Onun geleceğin en elit stoperi olacağı konuşuluyordu ki birçok kişi de bunu konuşuyordu o dönem için ama 80 milyon euro bunun hakkını verememesinin de bir sebebi de tabii ki geçirmiş oldu. Ağır sakatlıklardı. Onu da söylemiş olayım ve bu oynadığı sürelerde de bir sürekliliği sağlayamadı. Hatta yani bu sezon nezdinde de mesela Çalobah bile çok daha iyi gözüktü Chelsea'de Fofana yerine. Ve sol stopere de Elakü'yü Mangala'yı aldım. Yani aslında birazcık Mangala bu listemizin düşük bedelli transferlerinden bir tanesi ama yani 45 milyon euroya o zamanın parasıyla Porto'dan City'ye transfer olan oyuncu. Yani dönemin en pahalı savunmacılarından bir tanesiydi ve hiç iyi oynayamadı. Yani tamamen aksak, konsantrasyon sıkıntıları var, pozisyon bilgisinde çok ciddi sıkıntı vardı ve yani City'nin tam o gelişme evresinin transferleri arasında aslında yatırımları arasında başarısız bir yatırım olarak Elakuyin Mangala'yı da sayabiliriz. Yani ülkemizin bayağı bir takımına yazıldı Elakuyin Mangala ama buradaki listemiz tabii ki birazcık şu tarihin en kötü 11'inden ziyade bonservisine göre hayal kırıklığı yaratan 11. Burada şu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu listeyi yaparken hani bu transferlerden sonra gittiği yerde başarılı olan oyuncuları katmadım. Yani birçok kişi işte Wirtz'i, Isak'ı, Griezmann'ı, belki Hazard'ı bile söylememizi bekliyor ama bu isimleri saymayacağım. Onu söyleyeyim baştan. Birçok çünkü bu tarz oyuncu var. Öteki türlü işin içinden çıkamıyorduk. Yani bu oyuncular öyle bedellere gittiler ve öyle hayal kırıklığı yarattılar ki futbol hayatları bile artık o üst düzeyde çoğunun devam edemediği bir liste sizlere hazırladım. Ki şimdi orta saha hattına geçeceğiz ama kanat oyuncularıyla başlamak istiyorum. Mihailo Mudrik tabii ki bir kenar oyuncusu olarak yazdığım isim. Shakhtar Donetsk'in Chelsea'ye 100 milyona varan bir paketle sattığı, aslında 70+30 ama bonusların bazıları oldu bazıları olmadı. Yani şöyle söyleyeyim, yani Mudrik meslek değiştirdi. Artık düzenli bir sprint koşucusu. O yüzden yani 100 milyon euroluk bir oyuncunun kariyerinin son adımının bu transfer olması da tabii ki bu listeye doğrudan giriş yapmasını kolaylaştırdı bizim adımıza. Evet, çok süratli bir oyuncuydu. Hızı çok etkileyiciydi ama karar verme mekanizmasında çok ciddi problem vardı. Bitiricilik konusunda çok ciddi problem vardı. Ve yani zaten o bonservis etiketi ve birazcık da Chelsea'nin başkanlık durumundaki o siyasetle alakalı da birçok yorum vardı. Oyuncu da beklenenin çok çok altında kaldı diyerek Mudrik'i de saymış olalım. Ve diğer kenara da Jack Grealish'i koymak istedim. Yani Jack Grealish Manchester City'ye 117,5 milyon euroya transfer oldu. Evet, yani City'de belli maçlarda Grealish'in iyi oynadığı maçları gördük ama yani Aston Villa'da tamamen müthiş bir oyuncu olarak yani hepimizin gözünün pasını siliyordu. Çok ikonik bir karakter geldi diyorduk. Ama yani Manchester City'ye 117,5 milyon euroya transfer olunca bence çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı yani oynadığı performansla. Evet, kupalar kazandı ama bonservisine kıyasla hep konuşuruz ya o tabela işini. Gol asist üretimi çok çok düşüktü ve oyuna adapte olamadı. Yani birazcık daha one man show dediğimiz tek adamlı gösteride biraz daha gece Grealish biraz daha başaltı takımlarda başarılı olabilecek bir profilken ki Everton'da biraz bir şeyler gösterdi ama zaten Everton'a gösterdiği performans da 117,5 milyon euroluk bir performans değildi. Yani 30-40 milyon euroluk bir performans. O yüzden bu listeye bir kenar oyuncusu olarak girdi. Orta saha hattını biraz ofansif kurdum kadroya göre ki ilkinde Philippe Coutinho'yu yazmak istiyorum. Çünkü yani 135 milyon euroya Barcelona'ya gitti ve Barcelona'dan sonra bir türlü aslında o çıkışı sergileyemedi. Yani evet, bazıları diyecek ki Dembele'yi niye yazmadın ama burada dediğim gibi programın başına söylediğim gibi belli oyuncular sonrasında çok fazla verim verdiği zaman o oyuncuları en azından dışarıda bıraktım. Bu oyuncular saf hayal kırıklıkları olarak benim karşıma çıktığı için bu oyunculardan tercih ettim. Philippe Coutinho da 135 milyon euro gibi bir bedele transfer oldu. Barcelona oyununa çok uymadı. O dönem biraz daha tiki taka oyunu, biraz daha kolektif oyun hakimdi ki Neymar'ın boşluğunu doldurmak için alınmıştı ama yani değil Neymar gerçekten takımda bile yani şöyle izlediğiniz zaman sırıtan oyuncu olarak gerçekten sıkıntılı bir performansı imza attı ve Frenkie de Jong'a gireceğim. O meşhur Ajax takımı, o Ajax'ın altın jenerasyonlarından bir tanesinde oynuyordu ve çok da iyi oynuyordu Ajax'tayken Frenkie de Jong ve Barcelona yaptı 86 milyon euroya ama Barcelona'nın da sıkıntılı bir dönemine denk geldi ve kesinlikle bonservisinin ağırlığını taşıyamadı derken João Félix'e de geçeceğim. João Félix Benfica Atletico Madrid'de 127.2 milyon euro karşılığında geldi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu, onu söyleyelim o dönem için. Sonrasında tabii ki Simeone'nin oyununun birazcık daha gereksinimlerini sağlayamaması, sonradan hamle oyuncusuna dönüştükten sonra bir türlü istikrarını koruyamaması derken João Félix de büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi olarak listemize girdi ve forvet ikilisine de geçmek istiyorum. Bir tanesi esasında kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye çok fazla yazılan bir isimdi. Benfica'dan Liverpool'a 85 milyon euro karşılığında gelen Darwin Núñez'i yazmak istedim. Evet, yani bence maya tutmadı. Darwin Núñez 40-50 milyon euroluk oyuncu bence. Yani Liverpool'daki seviyesi için söylüyorum. Arabistan'daki performansını çok izlememekle beraber. Yani Benfica'da zaten estirmişti Şampiyonlar Ligi'nde ama yani Liverpool'da da 40 milyon euroluk bir performans bence sergilemişti. Biraz aslında bonservis etiketinin altında birazcık baskıyı yaşayan oyunculardan bir tanesi olarak sıkıntı yaşadı. Yani bitiricilik konusunda biraz problem vardı ama oyunun içinde tabii ki bağlantı oyununda onun dışında gerçekten hücum preste de etkili işleri vardı ama yani bitiricilik konusundaki sıkıntısı birazcık eleştiri oklarının kendisine dönmesini sağlamış oldu ve yanına da yani aslında çok ikonik bir pozisyon vardır hazır Dünya Kupası'nda konuştuğumuz bu evrede. Son final maçında Fransa adına 90. dakikada topu direkten dönen Randal Kolo Muani'yi yazmak istiyorum. Yani Frankfurt'tan Paris Saint-Germain'e transfer oldu ki benim çok ümitli olduğum oyunculardan bir tanesiydi. Yani Paris Saint Germain oyununda da etkili olmasını ben bekliyordum, yalan yok. Yani 70 milyon 80 milyon o dönem için bence mantıklı meblağlardı ama 95 milyon o dönem için de biraz fazlaydı. Yani nitekim zaten oyuncu hiçbir şekilde oynayamadı. Hatta yani rotasyondan bile oyuna dahil olması çok çok verimli olmadı. Gonçalo Ramos bile daha net bir isimdi ki zaten Tottenham'da da bence olmadı. Tottenham'da da özellikle bence çok daha farklı isimler daha ön plana çıktılar. Her ne kadar Tottenham çok daha kötü olsa da. Yani bitiricilik konusunda biraz özgüven problemleri vardı. Bunu söyleyebiliriz. Ön alan presinde etkili bir oyuncuydu ki Frankfurt'un tansiyonlu oyununda, yüksek tempolu oyununda çok iş yaptı Randal Kolomuani ki Fransa milli takımında da zaten oradaki performansıyla seçilmişti ama ya dediğim gibi burada 95 milyon euroluk bir transfer olduğu için de bu ismi yazmak istedim. Teknik direktör yapmadım. Onu da teknik direktörler 11'i kurarız. Bir kere bir konsept yaratırız demiş olalım. Bugün programımızda tabii ki birçok şeye değindik. Programın ilk bölümünde Amerika-Paraguay karşılaşmasını değerlendirdik. D grubunu aslında genel olarak değerlendirdik diyelim. Sonrasında tabii ki Avustralya-Türkiye maçının birazcık sohbetini ettik. Birazcık pozitif dileklerimizi milli takımımıza iletmiş olduk. Sizlerin de tabii ki katılımıyla beraber. Sonrasında çok kısa bir B grubunun açılış maçı, Kanada-Bosna maçını konuştuk. Sonra A grubuna gittik. A grubunda ilk hafta maçları noktalandı. A grubunun karşılaşmalarının bütün detaylarına indik. Sonrasında hocamız Vincenzo Montella Montella'nın açıklamalarına gittik. Kısa bir açıklama kısmına gittik. Yani daha uzun bir basın toplantısı kısmı da var ama biz 18-17 dakikalık bir arada bir Vincenzo Montella'ya gittik. Montella'nın ardından da dinleyicilerimizden gelen dünyadaki en hayal kırıklığı yaratmış ilk 11'i sizlere aslında kurguladım. Tabii ki tepkiler de çekebilir. Tabii ki katıldığınız noktalarda olabilir. Belli kadrolar yapıldığı zaman bu işler lince çok açık demiş olayım. Ki şu duyuruyu da yapmak isterim. Sabah saat 7'de ben varım. Onu söyleyeyim. Çok heyecanlıyım öncelikle. Yani milli takımımızın 24 yıl sonrasındaki Dünya Kupası'nda size maçı sunan kişi olmak benim için de çok büyük bir gurur. Onu da bir kez daha iletmiş olayım. Son derece motiveyim. Bol bol konuklu müthiş bir yayın bekliyor sizleri. Tabii ki evlerinde televizyondan izleyecektir çoğunluk. Ama yanda radyodan da eğer sohbet dinlemek isterseniz, sohbete katılmak isterseniz onu da bekleriz. Yolda aslında bizleri milli takımında kaçırmak istemeyen dinleyicilerimize de yorumlarımla, konuklarımla olabildiğince sizlere güzel bir şekilde milli takımın maçını aktarmaya çalışacağım. Tüm detaylarla beraber burada sabah 7'de en yüksek seslere çıkacağız. Bağıracağız, çağıracağız. Umarım çok kez bağırırız. Gol diye bağırırız. Milli takımımız çok farklı bir galibiyete gider. Çünkü buna ihtiyacımız var. Vincenzo Montella'ya güveniyoruz. Haydi bizim çocuklar diyerek de görüşürüz demek istiyorum.
6: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
7: Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den mikrofonun başında yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşayan ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 12 Haziran 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden hepinize merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arabasında, iş yerinde, evinde, yolda, tatilde, memlekette ya da gurbette, hatta şu anda belki de camiden çıkıp dua eden, bizleri dinleyen tüm dostlara da hoş geldiniz diyorum. Madem bugün mübarek bir gün, bugün için de güzel bir mesaj verelim. Unutmayın, bazen bir insanın en büyük zenginliği kalbinin huzurlu olmasıdır. Bu da çok çok önemlidir. Rabbim evlerinize bereket, sofralarınıza bolluk, gönüllerinize huzur, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, güzel ömürler nasip etsin inşallah. Evet, her gün futbol konuşuyoruz ama Allah tuttuğunuz takımı değil sadece, gönlünüzü de sevindirsin inşallah. Hayırlı cumalar Radyo Gol ailesi diyorum. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10 Instagram kullananları favori takımınızla yollayabilirsiniz. Dün akşam Dünya Kupası'nın açılış maçı vardı ki hakikaten keşke açılmasaydı diyesi geldi insanın. Ama öyle Dünya Kupaları oluyordu ki, öyle maç anlatanlar oluyordu ki bizi de o maçların içinde tutuyorlardı. İşte o isimlerden bir tanesi sevgili Mehmet Sevinç, şu anda telefonun diğer ucunda. Mehmet Sevinç, yıllarca bu maçları anlattın. Hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Hoş bulduk.
1: Nasılsın, her şey yolunda mı?
2: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Dünya Kupası da başladı, daha da iyi olur diye düşünüyoruz.
1: Peki, ilk maçta 3 tane kırmızı kart, en son 2022 Dünya Kupası'nda toplamda 4 tane kırmızı kart gösterilmişti. Evet. Bence 1,5 saat hakikaten bir zaman.

0: Zaman kaybıydı. Bilmiyorum, sen de katılır mısın? Meksika Güney Afrika maçı için görüşlerini almak isterim.
1: Ya gerçekten öncelikle yani bir Dünya Kupası'nın açılış maçının adı bence Meksika ve Güney Afrika olmamalı. Yani teamül neydi Dünya Kupalarında? Son şampiyon ilk maçı oynardı. Evet. Değil mi? Yani evet. Normal şartlarda Arjantin'in oynaması gerekirdi ki Arjantin oynasaydı eğer gerçekten Dünya Kupası açıldı derdik. Biz son şampiyonu bir görürdük. Herkes de merak ederdi diye düşünüyorum. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer dediler ki son şampiyon oynamasın. Neden böyle bir şey dediler onu da bilemiyorum. Ama son şampiyonla başlasaydık bence Dünya Kupası başladı derdik. Ama dünkü mücadeleyle birlikte, Meksika Güney Afrika maçıyla birlikte Dünya Kupası başladı. Peki ben diyemiyorum çünkü hala o havaya ben giremedim. Şahsen dinleyicilerimiz de bence girememiştir.
0: Evet, Zafer Bey de diyor ki mesela Çağatay Hocam iyi yayınlar, ikinci yarıda uyumuşum diyor. Bu da bir dinleyicimizin tepkisi.
1: Ya şöyle maç gerçekten kötü bir maç oldu. Kalite olarak son derece düşük bir mücadele oldu. Hatta işte maçın süreleri de tempo çok düştü diye kendini ara ara kurtarmaya çalıştı. Çünkü o da belli ki sıkılmıştı mücadeleden. Ben de çok maça dahil olamadım açıkçası. Bir ara işte ben de sesi kıstım. Bir iki yapmam gereken ütü vardı. Ara ara bakarım, ara ara ütümü yaparım dedim. Öyle bir maç oldu. Yani hiç maç bize çekmedi.
0: En azından yararlı bir şey yapmışsın Mehmet Sevinç.
1: Yani evet, birikmiş çamaşırlarımı en azından temizlemiş oldum, ortadan kaldırdım, ütüledim, topladım. Böylece birkaç hafta hem ben rahat edeceğim. Ama Dünya Kupası olarak baktığımızda da hayal kırıklığı dolu bir maçtı. Yani senin o tabirine de katılıyorum. 90 dakika diyorsun ama 2 saat sürdü devre arasıyla beraber.
0: Evet, televizyon dakikalıkta... molaları vardı, değişik evet, kurallar, mola. Yeni kurallar. Robocop, aynen öyle. Robocop gibi bir hakem vardı. Yani sadece hani gözüne de bir termal kamera falan taksalar artık sırıtmayacaktı. Çok enteresan geldi bana, bilmiyorum ama açılış böyle oldu. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel maçlar izleriz. Amerika Paraguay maçı var. 0-4 de çok önemli bir maç. Rakipleri hani ABD'nin de ev sahibi olması tabii hakemler tarafından da belki ittirilecektir, edecektir ama bir Latin Amerikası Latin Amerika ülkesi Paraguay çok ters de gelebilir. Nasıl değerlendirirsin bu maçı?
1: Şimdi tabii her takım Dünya Kupası'na özel olarak hazırlandı. Bütün futbolcuların hayalidir Dünya Kupası'nda oynamak ve en üst performansı sergilemeye çalışacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi olduğu için ekstra bir motivasyon olacak. Senin dediğin gibi belki ufak tefek hakem şansı da yanlarında olabilir diye düşünüyorum. Paraguay ya hemen hemen her Dünya Kupası'nda, aslında katıldıkları hemen hemen her Dünya Kupası'nda iyi futbol oynamaya çalışan, teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu, işte Güney Amerika ekolünden gelmenin verdiği de belki bir avantajla bir ekip. Bu mücadeleye baktığımızda işte Güney Amerika temsilcisiyle Kuzey Amerika temsilcisi karşı karşıya gelecek. Biraz daha farklı motivasyonları olacak ve biraz daha farklı futbol yaklaşımları olacak bence. Tabii çok tecrübeli bir teknik direktör Amerika Birleşik Devletleri'nin başında. Çok iyi hazırladığını ben düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu mücadelede de şahsen ben Amerika'nın biraz daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ama saati bize çok ters. Yani 04'te kimsenin de kalkıp o maçı Türkiye'den izleyeceğini düşünmüyorum. Uykusu kaçanlar belki. Hı hı. Uyandı gece 4'te, uyuyamadı. Ya bir açayım bakayım ne oluyor bu maç, bizim grubumuzdaki takımlar oynuyor diye bakabilir ama ya da işi olanlar, hani ertesi gün yazı yazacak olanlar, belki program yapacak olanlar izleyebilirler ama bunun dışında pek de alberisi olan bir mücadele olmayacak gibi hissediyorum en azından saat itibariyle.
0: Evet. Gelen dinleyicilerimizden Mehmet Bey diyor ki Çağatay Hocam ben hakemi sahada gördüğümde sniper sandım diyor. Bir dinleyicimiz Nevzat Bey ikinci yarının başlarında Meksika taraftarları yuhladılar demiş futbolu. Adem Bey sevgilerini yolluyor. Sanırım bu Dünya Kupası Hitler'in dönemindeki Dünya Kupası'na benzeyecek diyor. Böyle yorumlar da var. Tabii bu arada çok da güzel bir konuya da değinmiş. Yarın LGS sınavları var. Bugün de okullar tatilde. Evet. Tüm çocuklara da, sınava girecek öğrencilere de sağlık, sıhhat ve üstün başarılar nasip eylesin. Allah diyoruz, onlara da buradan başarılarımızı yollayalım. Çok uyuyan taraftarımız varmış, onların mesajları da var. 0212 273 10 10'a bir yandan geliyor. Mehmet Sevinç'e selamlar, sevgiler, tekrar hoş geldi, uzun zaman oldu sesini duymayalı diyor Murat Bey. Nasıl bir 11 bekliyor Mehmet Sevinç'e göre, nasıl bir 11 ile çıkmalıyız diyorlar, böyle bir soru var Mehmet.
1: Ya önce hakeme bir değineyim ben. Hakemin, evet, o taktığı kamera zaman zaman, her maçta olmuyor ama bazen işte Serie A maçlarında da görüyoruz. Bazen haftada işte önemli seçtikleri bir maçta hakeme bu tarz kameralar takılıyor. Almanya'da da oluyor. Bu İngiltere'de de oluyor. Dolayısıyla çok benim garibime gitmedi. Yani daha önceki maçlarda da gördüğüm için belki de çok enteresan gelmedi bana hakemin o kıyafetin. Sadece o kırmızı kart pozisyonu vardı, hatırlayacaksın. Üçüncü kırmızı kartta VAR'ın müdahalesiyle gösterdiği kırmızı kartta, rakibinin yüzüne olan müdahalede. Orada biraz İngilizce problemi yaşadığını gördüm ben hakemin. Yani o biraz problem olabilir tabii ki üst düzey mücadelelerde bu hakem için. Ama zannediyorum grup aşamasında bu hakemin ülkesine gitmesi gerekebilir. Çok da iyi bir performans sergilediğini de düşünmüyorum. Futbolcularla iletişimi de pek iyi değildi. Hı hı. Kırmızı kart kararını da doğru düzgün açıklayamadı. Zaten Güney Afrikalı futbolcuların yüz ifadelerine bakacak olursan, konuşurken stadyuma kimse bir şey anlamadı. Herkesin anladığı tek şey red kart bölümüydü. O yüzden bu hakem biraz problemli gibi geldi bana şahsen. Milli takıma dönecek olursak Uğurcan'ın tabii yeri garanti. Çok formda bir kaleci. Hatta Guardian'daki yazıyı da ben okudum, milli takım analizini. Orada diyor ki işte Uğurcan dikkat çeken bir Şampiyonlar Ligi performansı sergiledi. Türk milli takımının da dikkat çekici oyuncularından biri olmaya aday diyorlardı. Uğurcan'ın tartışmasız bir numaralı kalecimiz olduğunu herkes herhalde düşünüyordur. Sağ bek konusunda işte orada ben Zeki'nin de olabileceğini, Mert'in de olabileceğini düşünüyorum. Sol bek Ferdi, Melih Demiral ve
0: Abdülkerim mi?
1: Abdülkerim olur. Orta sahada derin oyun kurucu muhtemelen Hakan Çalhanoğlu olacaktır. Orkun'un kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çok emin değilim. Çünkü Arda nasıl kullanılacak, Orkun nasıl kullanılacak, o konuda pek bir kafamda net oturmadı. 10 numaraya Arda'yı koyabilir, sağ kanada Barış'ı koyabilir, sol kanada Kenan'ı koyabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu daha benim bana cazip geliyor. Forvet pozisyonuna da açıkçası Kerem Aktürkoğlu olacaktır. Yani Orkun'u Hakan'ın yanında da kullanabilir
0: yani diye düşünüyorum. Yani dönüyoruz. Gene 4-6-0 evet. Gibi bir şey mi olacak?
1: Evet, öyle olacak. Yani bence öyle olacak. Çünkü yani Orkun da hücuma dönük bir orta saha oyuncusu. Hakan da en iyi derin oyun kuruculardan biri dünyada.
0: Evet.
1: Hatta bugün The Athletic'te de bir makale vardı. En iyi 50 oyuncu, Dünya Kupası'nın en iyi 50 oyuncusu arasında Hakan Çalhanoğlu'nu da göstermişler Arda Güler'le beraber. Hı hı. O zaman dörtlü savunmayı şöyle yaparız bence. Sağda Zeki oynar, solda Ferdi oynar. Abdülkerim ve Melih oynar. Önlerinde Orkun ve Hakan Çalhanoğlu olur. Onun önünde 10 numarada Arda, sağda belki Barış olabilir, solda Kenan zaten iyileşti olur, önde de Kerem Aktürkoğlu olur diye düşünüyorum. Yani fizikli bir takımla çıkarız, evet, diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dinleyicilerimiz bile takip ediyor seni. Sevgili Hüseyin Bey de demiş ki Mehmet Sevinç'in 3'te programı var demiş, onu da takip ediyoruz demiş, sana da sevgilerini iletmiş. Sevgili sağ Mehmet Sevinç, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum, beni de kırmadığın için. En kısa zamanda görüşmek üzere.
1: Hoşça kal, kendine iyi bak, herkese selamlar.
0: Sağ olasın, hoşça kal. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda bana hafta içi yazmıştınız, geçen hafta da yazmıştınız. Sevgili Abdullah Ercan'ı da bağlar mısınız demiştiniz. Abdullah'ı da aramak istiyorum. Onunla da konuştuk çünkü sevgili Abdullah Ercan şu anda telefonundan arıyorum ve onu da yayına almak isterim.
2: Efendim?
0: Evet, Abdullah, müsait misin?
2: Müsaitim Çağatay.
0: Nasılsın?
2: İyi, sen nasılsın?
0: İyi valla. Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin

0: Ben hem evet. seni takip ettim hem milli maçı takip ettim ama keşke başlamasaydım acaba dedik. Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maç oldu. Allah'tan sen yayındaydın da uyumadın. Neler söylemek istersin?
1: Valla ben saat 5'teki maçı daha çok beğendim de senin soruna cevap vereyim. Çağatay, tabii kazanılmış bir galibiyet var. Turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemli. Tabii bunu bir kenara koyalım. Ama 80 bin kişi önünde ev sahibisin. 1-0 öne geçmişsin. Hala zorlanıyorsun. Gerçi Güney Afrika'nın sana sorun çıkaracak herhangi bir durumu kalmamış. Seyircilerin biraz homurdanmaya başladığı bir maç. Biraz ben açılış maçının stresine veriyorum. Yoksa Meksika takımı çok kaliteli bir takım. Ama tabii özellikle iki tane oyuncusu atılmış bir Güney Afrika'ya karşı oyunun son bölümünde bence farkın daha da açılması lazım. Ama taraftarların hoşnut olmadığı bence en önemli konu oynanan oyunla alakalı. Yani dediğim gibi Meksika takımı çok daha potansiyelli bir takım, çok daha iyi oynayabilecek bir takım. Eleştiriler hocanın takımı biraz tuttuğu yönünde. Biz futbol severlere, izleyici olarak soruyorsan, tabii çok keyif aldığımız bir maç olmadı ama saat ben 5'teki maçı da seyrettim. 5'teki maç da aksine çok keyifli bir maç oldu. Güney Kore Çekya maçı. Yani Güney Kore Çekya maçı.
0: Ohyenkin'in de gol attığı.
1: Evet, sonradan oyuna girdi. Çok ön alana bir koşu yaptı. Ön direğe güzel de bir gol attı. Ama tabii evet. Meksika'da olduğu için gözler senin de dediğine katılıyorum. Çok tatmin edici bir oyun yoktu.
0: Ben sabah kalkamadım. Maçın özetini izledim ama kalkar kalkmaz. Ya evet. Abdullah şeye bakıyorum şimdi. Ohyenkyo'ya dikkat edeceğim ya. Maçı açtım. Evet. Ya hepsi Ohyenkyo.
1: Hakikaten hepsi birbirine benziyor ya.
0: Ya tıraşlar da aynı. Hani tipler de aynı. Ya Allah'ın gücüne
1: maçı gitmesin. Maçı anlatana Allah kolaylık versin. Ya
0: zaten ya. Herhalde sonu da Yu ile bitiyordur hepsinin. Ya Li ile bitiyor ya Yu ile bitiyor.
1: Anlatırken ortaya karışık oldu bir iki kere de zaten. Ama çok keyifliydi Çağatay. Çok yani şu ana kadar İki maç oynandı ama ikinci maç çok keyifliydi, onu söyleyebilirim.
0: Abdullah, şimdi tabii gözler Türkiye'nin maçında ama onun öncesinde bir Amerika-Paraguay maçı var ki bizim grubumuzdaki en önemli maç belki de ve 3 maç oynayacaklar. Hatta 3 puan alanlar bile en iyi 3. 8 tane alıyorlar ya, o 3 puanla da en iyi 3. olabilirler. Ya böyle de bir avantaj olacak.
1: Son 32 için evet. 32.
0: Amerika Paraguay maçı için neler söylemek istersin? Nasıl bir sonuç bize yansır? Yani avantaj anlamında yansır.
1: Ya Çağatay, şöyle, bizim grup biraz daha denge grubu. Yani bizim grupta şöyle bir takım yok. Herkesin görece olarak kazanabileceği bir takım yok. Mesela dün oynanan grupta Güney Afrika bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda mesela B grubunda Katar bunlardan bir tanesi. Ama bizim grupta bir takımın hiç puan almadan o grubu tamamlama şansı yok. Onun için ben bizim grubun biraz denge grubu olduğunu düşünüyorum. Bizim şansımız var mı? %100 var. Hem de çok var. Ki bence Paraguay ve Amerika'ya nazaran görece olarak daha kazanabileceğimiz bir maçla başlıyoruz gruba başlıyoruz. Ama tabii Amerika'nın ev sahibi olması, Paraguay'ın sert oyunu, bu maç, yani Amerika-Paraguay maçı aslında bizim için biraz daha avantaj. Neden avantaj? Dediğim gibi biz Avustralya'ya göre bir iki konu haricinde daha iyi takımız. Oyun kontrolü bizde olacağını düşünüyorum ama dikkat etmemiz gereken Avustralya'nın da bir iki tane önemli parametresi var. Ne gibi? Mesela fizik güç gibi. Ne gibi? Mesela duran top organizasyonu gibi. Eğer bunlara dikkat edersek ben bizim galibiyete daha yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum ama turnuvanın başlangıçları Çağatay hep zordur.
0: Evet.
1: Biz de 2002'de Brezilya'ya kaybederek başladık. sonuçta gruptan çıkıp dünya üçüncü

0: olduk. Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani kamuoyunda bazen görüyorum işte Avustralya çantada keklik gibi. Kesinlikle öyle değil. Neden öyle değil? Son 6 Dünya Kupası'nın hepsine katılan bir ülkeden bahsediyoruz. Diyeceksin katıldıkları şey sıralama biraz daha kolay ama onun için tedbiri elden bırakmadan gerçekleri de bilerek şey yapmak lazım. Yani tedbirli olmak lazım. Bu evet. Muhtemelen Montella zaten bunları oyunculara aktarıyordur diye düşünüyorum.
1: Zaten yani Avustralya 2006 ve 2022'de de benim bildiğim kadarıyla son 16 turuna kalan takımdır.
0: Tabii son 16 Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Futbolları daha önceki yıllara göre daha çok gelişti. Fizik anlamında çok iyi durumdalar. Ya bir sürü onlar için olumlu parametre var ama biz daha yetenekliyiz.
1: Sen de daha hatırlarsın Karabükspor'un teknik direktörü Popovic çalıştırıyor Avustralya'yı da. Evet. O zaman Karabük küme düşürmüştü. Bak şimdi
0: öyle mi? Yani vallahi iyi bir anekdot ama ben tabii o kadar bilgim yok. Şimdi senden öğrendim. Benim için de güzel oldu. Kolay değil tabii. Onlar biraz daha bu kıtaya yakın o yakınlar biliyorsun. Yani sonuç itibariyle dediğim gibi biz görece olarak kağıt üzerinde daha kazanmaya yakın takımız ama Çağatay çok dikkat etmeliyiz. Biz 2024'te büyük bir başarı elde ettik. Biz Hollanda'ya da bakma, hakemin yüzünden elendik. Yoksa Hollanda'yı da geçerdik. İnşallah ben yani milli takımın Allah nasip ederse yani son 16'da olabileceğini düşünüyorum. Yani son 16 bizim için ilk başta ilk baştaki hedef tabii ki Avustralya maçı ama çocukları düşünüyorum, kalitelerini düşünüyorum. İnşallah bir ilk başta bir son 16 görürüz diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra bakacağız.
1: Sevgili Apo, sana çok güzel bir mesaj gelmiş. Onu okumak istiyorum izin verirsen. Almanya'dan tamam. Gelmiş. Abdullah Ercan benim çıplak gözle izlediğim gelmiş geçmiş en iyi sol bektir ki altına imzamı atarım ben de. Karakterli ve dürüst bir örnek spor adamı. Almanya'dan selamlar demiş Murat Akdoğan. O da bizi dinliyormuş şu anda.
0: Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
1: Sevgili Abdullah, son olarak sen de yayına gireceksin biliyorum. Bu yolunun arasında bize de vakit ayırdın.
0: Sana her zaman ayırırım. Çağatay'cığım ayıp ediyorsun.
1: Eyvallah. Son olarak nasıl bir 11 bekliyorsun? Çünkü söylediğin yorumlar genelde hep çıkıyor. Çok da sözüne güvenilen bir spor yorumcususun. Buna da televizyonda hep şahit oluyoruz. Nasıl bir 11? Hani Uğurcan'dan başlayıp işte Zeki,
0: tamam, ben hemen kurayım sana.
1: Olur. Evet.
0: O dediğin arka taraf doğru. Uğurcan da doğru. Kenan bir tarafta, Barış Alper bir tarafta, Kerem merkez, santrafor. Hakan'ın yanı Orkun. Yani orada şöyle bir şey var. Yani orada ya İsmail tercih edilecek görüntü olarak. Oyunun son bölümünde de tercih edilebilir. Belki öne geçtiğimiz bir oyunda bir stoper daha tercih edilip beşli bir hatta da dönebiliriz. Çünkü Montella bunu zaman zaman da deniyor. Ama ben klasik olarak Hakan, Orkun, Arda üçlüsünü bekliyorum orta sahada. Evet. Benim düşüncem bu. Bir tarafta Kenan Yıldız, bir tarafta Barış Alper. Merkez santrafor gibi. Yani 4-6-0 gibi. Çok alıştık artık bu terime. 4-6-0 gibi. İleride de Kerem Aktürkoğlu ama Kenan'ın uzun süren bir sakatlığı var. Yavaş yavaş takımla başladı. O beni biraz maç ritmi konusunda tedirgin ediyor. Yani o önemli. Arda'nın bir sakatlığı vardı. O daha çabuk atlattı. Keza Hakan'ın da biliyorsun tam anlamıyla %100 hazır değil. Bunlar herhalde pazar sabahına kadar düzeltilecek konular diye görüyorum.
1: Evet. Yılmaz Çelik, Abdullah Ercan neden Avrupa'da top oynamadı? Teklif mi gelmedi? Yoksa gitmek mi istemedi? Çağın ilerisinde bir topçuydu. Sol tarafı tek başına kapatabilecek potansiyeli vardı demiş.
0: Vallahi ben korkak bir adamdım. O kadar teklif geldi. Yani şu anki aklım olsa Çağatay bir dakika durmamız giderdi.
1: Maltepeli Sezgin, ama daha da eli arttırıyorum. Eğer kendi gerçek mevkisinde oynasaydı Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı 10 numarasıydı, defalarca karşı
0: oynadığımızı ben amatör takımda 10 numara oynuyordum. Doğru bir tespit. Bu soruyu soran kişi beni tanıyor, evet.
1: Evet, Maltepe'den Sezgin'miş.
0: Evet.
1: Adem Bey sana çok selam söylüyor. Hocaya göre aleyküm bizim selam. Maçımızda sol tarafta Ferdi Kenan oynayabilecek mi? Zaten cevapladı Abdullah Hoca'ya. Evet. Sana yine çok mesaj geliyor. Emrehan Bey, Abdullah Hocama saygılar. Evet. Onu çok seviyoruz demiş.
0: Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim.
1: Yine buradan devam ediyorum. Trabzonspor taraftarı Metin ben, Abdullah abiye selamlar demiş. Çağatay Hocam, Murat Bey, Serkan Bey, Nihat Bey, Kerim Bey, Hüseyin Bey, Ayberk Bey, Abdullah Hocama, sevgili Abdullah Ercan'a lütfen çok selamlarımızı ilet demiş. Üzerimde
0: çok
1: kalmasın.
0: Selamlar.
1: Yine geliyor.
0: Çok selamlar.
1: Bu arada Maltepeli Sezgin Bey de demiş ki Yeni Çarşı'dayken karşılıklı çok oynadık demiş.
0: Ha, oradan tanıyor tamam. Beni. Tamam, çözdük işi. Yoksa benim yani futbol 10 numara başladığımı çok az kişi biliyor.
1: Evet.
0: Sonradan beni sol beke döndürdüler. Rahmetli Özkan Sümer döndürdü.
1: Evet. Sevgili Abdullah Ercan, çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşelim inşallah.
0: Görüşürüz Çağatay'cığım. Kendine iyi bak. İyi yayınlar diliyorum.
1: Yolun açık olsun. İşin gücün rast etsin. Hoşça kal.
0: Sağ ol. Görüşürüz.
2: Sağ ol. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.

0: Dört büyük gündem devam ediyor.
1: İstanbul'dan Hasan Bey diyor ki Galatasaray taraftarıyım. John Duran'ı aldı mı demiş hocam. Almadı henüz. Öyle bir resmi açıklama yapılmadı. Abdullah abiye Karagümrük'ten sevgiler demiş Hüseyin Topçuoğlu. Onu da iletirim çünkü zaten muhtemelen yayından sonra biz Abdullah'la tekrar konuşacağız. O zaman da söz veriyorum, iletirim. İstanbul'dan Muhammed, ben biz gruptan çıkacağımızı hiç sanmıyorum demiş. Yani inşallah çıkarız ama dün kimle konuşmuştuk? O kadar çok tabii spor yorumcusu, gazeteciyle bağlanıyoruz. Ha, dün Aksal abiyle konuşmuştuk. O da söylemişti sevgili Aksal Yavuz. Bir rehavet durumu var gibi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun biz finale çıkacağız, İşte biz finalden başka bir şey düşünmüyoruz gibi açıklamalar bence hani çok da gerekli değil. Takım üzerinde de bu tür açıklamaların ben çok yapılması taraftarı değilim. Maç maç bakmak lazım. Yarın atıyorum Avustralya ile oynadığımızda, ondan sonra Paraguay, ondan sonra Amerika'ya bakacağız. Maç maç gideceğiz. Son 32'ye kalacağız. 32'den sonra 16'ya bakacağız. Bu işin en doğru yöntemi budur. Halil Akyol, Çağatay Hocam iki gündür seni dinleyemedim, geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bizim istediklerimiz bağlanamadı demiş. Bir de gülme emojisi yollamış. Yılmaz Bey, kim istediğiniz bağlamadık. Yılmaz Bey onu da yazın, beni de aydınlatmış olursunuz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10. Bu arada bu bilgiyi de hani vermem lazım sizlere çünkü Dünya Kupası sebebiyle birçok gazeteci arkadaşımız, birçok spor yorumcusu arkadaşımız Amerika'dalar ve Amerika ile aramızdaki saat farkı aşırı derecede fazla olduğu için benim yazdığım mesajları da dün akşama doğru aldılar ki ben de çok üzüldüm çünkü onların Amerika'da olduğunu bilmiyordum, rahatsız da etmiş olmuş gibi olduk. Dolayısıyla çoğu arkadaşımıza bağlanamıyoruz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 0212 273 10 10'da mesajlarınızı yollamaya devam edebilirsiniz. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde bana da ulaşabilirsiniz. Yine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Şimdilik kısa bir ara. Daha sonrasında yine çok önemli konuklarla Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde çok önemli konuklar ağırlamaya devam ediyoruz. İşte Mehmet Sevinç'i aldık. O yıllarca maçlar anlattı. Tenis maçlarından futbol maçlarına kadar, Melisa Vargas'ların bağırdığı maçlara kadar hala kulaklarımızda. Daha sonrasında Abdullah Ercan'ı aldık. O da çok çok önemli bir konuktu. Şimdi de sevgili Serdal Kalay var. Mikrofonun diğer ucunda Serdal'cığım, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Sizleri sormalı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar olsun. Sen de yayına hayırlı gireceksin.
2: Evet evet, birazdan
1: dün akşam tabii seninle hep böyle televizyonları da beraber olduğumuzda konuşuyoruz. Bekledik Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maçla, uyuyakaldığımız bir maçla Dünya Kupası'nı açtık. Bundan sonra da uyur muyuz? Daha zevkli maçlar bekliyor musun? İzlenimlerini almak istiyorum sevgili Serdal Kalaycı.
2: Vallahi o uyuyanlardan olmadım ama o seviyeye gelmedim değil yani, gerçekten de o seviyeye geldik. Yani bu da aslında 48 takımlı Dünya Kupası nasıl olur, beraberinde bize neler getirir, bu da düşünülen şeylerden birisiydi gerçekten. Çünkü yani 32 takım demek, işte 48 takım demek, üzerine 16 takım koyunca aslında hani Dünya Kupası finallerini yani biraz böyle amiyane tabir olacak ama rüyasında görülmeyecek takımları bile buraya taşımış oldu. Dolayısıyla dün akşamki Güney Afrika futbolu bizi o uyuma noktasına getiren futbol oldu. Yani Meksika'nın karşısında Pele'de bir açılış maçında çok daha farklı bir mücadele beklerdik ki açılışlar her zaman o turnuvaların heyecanını gösterir. O turnuvaların yani nasıl geçeceğine biraz bir işaret eder. Eyvallah, hep ev sahibi ülkeler mutlaka oluyor işin içinde ama hı hı. Yine de hani organizasyon anlamında da zaten böyle çok çok farklı bir organizasyonda, açılış organizasyonu görmedik. Hele hele maça gelince yani bir noktadan sonra artık nereye gideceğini maçın o kadar net kestirebiliyorsunuz ki öyle bir maç olunca da ister istemez maçın bütün o heyecanı kaçıyor. Yani sonucu başladıktan kısa bir süre sonra zaten hani kağıt üstünde baktığımızda maç öncesinde yani bu maç nereye evrileri tahmin edebiliyorduk ama bu kadar da kolay rahat olmamalıydı. Erken gol ben Meksika'dan bekliyordum ama ardından her ne kadar çok güçlü bir ekip olmasa da Güney Afrika yine daha dirençli, daha motivasyonu yüksek, çok daha farklı bir yapı olabilirdi beklense, tamamen sonuçsuz kaldı. Yani bugün benim maça dair aklımda kalan tek şey 3 tane kırmızı kart oldu, öyle söyleyebilirim. Bu maçı öyle hatırlayacağım evet. Çünkü yani ilk açılış maçında 3 kırmızı kart. Hakemin bir takım kararları tartışılabilir, olabilir. Onları çok girmek istemiyorum ama futbol adına bize böyle çok fazla tatmin etmeyen yani o hani bizim milli takımımızın da işin içinde olmuş olması bu Dünya Kupası'nın heyecan boyutu olarak birkaç level üstü atıyor ya. O şekilde yaklaştık. Ben bilmiyorum, belki kendi adıma beklentiyi çok yükseltmiştim. Tabii ki her maç böyle geçmeyecekti illaki ama yine de dediğim gibi hani kilitlenmiş bir maç olsaydı yine daha keyif verebilirdi. Çünkü yani Güney Afrika'nın zayıf bir ekip olduğunu görünce yani maçı kestirebiliyorsunuz. O tahmin edebilirlik de zaten heyecanı öldürüyor. O şekilde bir maç tamamlandı. Yani ikinci yarısında tabii o ikinci yarısında da aksiyonlar oldu mutlaka ama yani yine de ilk yarı kadar böyle çok konsantrasyon yüksek takip etmedim de. Yani onu da söyleyebilirim açıkçası. Ve şunu da sorguladım. Hemen şeye baktım. Genel maçın işte kupa boyuncaki takvime baktım. Acaba şimdi tabii ki bize göre müsait günlerde sabah 5'lerde 4'lerde kalkıp izleyeceğimiz maçlar da olacak elbette. Baktım acaba hangi maçlar için kalkmalıyız diye. Yani her maç için de değmez gibi görünüyor. Özellikle grup maçlarında. Yani tabii şimdi grubun ilk açılış, ilk maçlar itibariyle belki böyle bir şey görebiliriz ama ikinci, üçüncü maçlar biraz da puan hesapları devreye girmeye başlayınca biraz daha farklı olabilir mutlaka ama yine de böyle prime time'da böyle bir maç izlemiş olmak kötü bir deneyimdi, tecrübeydi. Ben olsam fikstürü belirlerken mesela dün işte sabah Güney Kore Çekya maçı çoktan farklı bir maç olurdu. Meksika Güney Kore ile başlatırdım mesela bu maçı ve Dünya Kupası'nın başlangıcı itibariyle böyle heyecanı üst doz yapmış bir maçla başlatmak heyecanı da daha çok böyle ortaya koyar gibi geldi. Evet. Ama tabii yani fikstür çekilirken tabii eşit şartlarda fikstür çekiliyor. Hani öyle başlamış olsa en azından bir izlenim, benim alacağım izlenim öyle olurdu diyeyim hocam. Açıkçası o genel kanıya katılıyorum. Heyecansız kötü bir maçtı. Kötü bir açılış maçıydı. Ev sahibi Meksika istediğini aldı. Yani Güney Afrika'nın da puan alabileceğini sanmıyorum. Yani bir beraberlik dahi olacağını sanmıyorum. Çekya'da çok rahat yenebilir görüntüsü var bu takımı. Zaten Güney Kore'nin futbolunu görünce ben direkt bir numaraya grup birincisi Güney Kore'yi yazdım. Tabii Meksika dün hani Güney Afrika tamam performans olarak kötü, özellikle topu aldıktan sonra hücumda ne yapacağını bilmeyen bir takımdı. Yani nasıl hücum edelimi bilmeyen bir takım gibi gördüm ben. Yani burada Meksika bu takıma karşı çok çok daha aslında kaçırdığı pozisyonlar görmeliydik diyeyim daha açık ifadeyle. Meksika'yı da çok çok iyi bulmadım. Yani ben yani özellikle o final dediğimiz turlara gidecek bir takım beklerdim. Öyle bir takım göremedim ama dediğim gibi bundan sonraki maçlarda nasıl olur, belki karşısındaki rakibe göre onun oyunu da bozulmuş olabilir. Göreceğiz ama ben o grubun bir numarasına Güney Kore'yi yazdım, onu da söyleyeyim. Bu arada Oyan Gün'ün attığı gol de sanki Beşiktaş bir Avrupa Kupası mücadele oynuyormuş da gol atmış gibi de sevindik. Tabii buradan artık bizim ligimizde top koşturan tanıdığımız bir isim olunca Bu tip futbolcularda da gözümüz oluyor bir anda Dünya Kupası'nda. Yani bizim milli maçlarımızın dışında bizim Süper Ligimizde top koşturan oyuncular da gözümüz oluyor. O da ayrı bir sevinç oldu tabii ki, öyle söyleyebilirim.
1: Başar Bey diyor ki Güney Afrika oyuncuları bazıları 40'ın üstünde gibi duruyor. Katılıyorum valla.
2: evet hep bir şey vardır ya, bir de Çağatay Hocam. Yani Afrikalı futbolcuların yaşları geç yazdırılıyor şeklinde. Gerçekten de bu görüntü bize onu gösteriyor. Tabii de
1: Kanga yani vardı, hatırlıyor musun Kanga'yı?
2: Evet. O bravo hocam, iyi hatırladın. Çok güzelsin. Yani şöyle söyleyeyim. Genel itibariyle kendi liginde oynayan insanlar, futbolcular vardı. Yani oradaki o yapılanma zaten zor olacak. Yani Güney Afrika adına gerçekten çok büyük bir beklentim yoktu takım olarak da. Yine de bu maç için biraz daha farklı, biraz daha böyle gaza basan bir takım ortaya koyabilirler mi, çıkarabilirler mi dedim ama yok, maalesef olmadı. Bundan sonraki maçları da bu oyun tarzının dışında zaten gelişemez ki. Yani farklı alternatif üretecek bir oyuncusu da yok. Bir ileride Foster'ları vardı, o da Burnley'de oynuyor. Yani Avrupa'da oynayan. Onun dışında alternatif olsaydı zaten hoca sahaya sürerdi, onu da görmedik. Bundan sonrası için yani Güney Afrika için Dünya Kupası'na katılmış olmak bir önemli, başarı veya evet, bir gurur. O seviyede kalacağı ilk maçtan belli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, sana da çok mesaj geliyor ve gelen bu mesajların en çok sorulan, merak edileni de Serdal Kalaycı'ya göre nasıl bir 11 çıkar diye. Biraz önce sevgili Abdullah Ercan'la da bağlantı yaptığımızda o da Uğurcan Zeki, Abdülkerim Merih Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem ve Kenan 11'i verdi. Sen neler söylemek istersin?
2: Ben İsmail'i koyuyorum hocam takıma. Hı-hı. Neden koyuyorum? Çünkü Avustralya maçı, bizim playoff serisinde oynadığımız iki maçı düşündüğümüzde o tarz sabır, disiplin gerektiren ve böyle çok gol izlemeyeceğimiz bir maç olacak gibi görünüyor bana. Dolayısıyla
1: kim olmaz peki?
2: Orkun başlamaz diye düşünüyorum. Hakan'la İsmail'le başlar. İsmail çünkü orta sahamızın, bizim her ne kadar savunmada Merih ve Abdülkerim faktörümüz çok önemli olsa da onların önündeki o İsmail gizli bir kahraman. Orta sahada takım savunması anlamında çok önemli ve bu maçta da İsmail'le başlamaya ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Tabii ki oyun ilerleyen bölümünde mesela bir gol bulduğumuzda Orkun faktörü de öne çıkabilir. Veya çok oyun sıkıştığında ikinci yarıda o gol beklediğimiz 60'a kadar eğer gol bulamazsak Avustralya karşısında Orkun devreye sokulabilir pek tabii ki. Onun
1: rakibin Avustralya olması, mesela Amerika olsaydı farklı bir 11 mi denerdi sana göre?
2: Tabii ki daha hücumcu bir kadroyla, daha hücumcu bir, o zaman Orkun'la başlayabilirdi. Çünkü Amerikan kadrosuna baktığımız zaman kadroyu neredeyse hep herkes tanıyor. Çünkü muhtemel 11'inde hep Avrupa'dan bildiğimiz oyuncular var. Ve hücum karakterli bir takım. Yani Avustralya ve Paraguay maçlarıyla Amerika maçını çok çok farklı geçecek o anlamda. Ben Avustralya ve Paraguay maçlarına Romanya-Kosova maçları gibi bakıyorum. ABD maçına da o maçta bizim galiba liderlik maçımız olacak. Yani kim alırsa puan o lider olacak. O öyle bir maça benziyor daha şimdiden.
1: Tabii Amerika Paraguay maçı da çok önemli Serdal, değil mi?
2: Tabii bu gece sabaha doğru 4'te o maçta çok önemli. Çünkü o maçtan bir beraberlik çıkması bizim çok içimize gelecek. Artık puan hesapları daha maçlar başlamadan başladı. Ne Amerika kazansın ne Paraguay kazansın. Yenişemesinler. %50 şans veriyorum zaten.
1: Affedersin sözünü kestim. Yani var ki puan, yani o kadar önemli ki altın puan gibi. Yani 3 puan aldığın zaman hani en iyi 3. 8 tane gelecek ya, 3 puanla bile o 8'in arasına girebilirsin belki de.
2: Kesinlikle, yani 12 tane grup olduğunu düşünürsek çok da böyle sürpriz, yani bizim grubumuzda bir Güney Afrika yok ama keşke Güney Afrikalı bir gruba düşmüş olsaydık, yok ama yani diğer gruplarda da böyle zayıf rakipler var, o gruplar işin şanslı kısmında yer alan takımlar. Dolayısıyla bizim grup baktığımızda öyle, yani gerçekten birçok gruba göre zor bir grup. Yani iki tane savunma disiplini çok önemli takım var, bir de hücumda hem ev sahibi avantajıyla psikolojisi motivasyonu yüksek bir Amerika'yı göreceğiz, hem de dediğim gibi tanıdık oyuncular var ve tanıdık oyuncular da Avrupa'da bu sene takımlarımızla karşı karşıya geldiği rakiplerinden oyuncular da mevcut. Yani bildik daha Avrupa'nın hücum karakterli oyuncuları var. Yani ilk 3 tane farklı maç oynayacağız. Dolayısıyla Avustralya maçının üzerine gelecek olursam bence İsmail ile başlar. İlerideki Kenan'ın büyük bir ihtimalle Kenan'da olmayacak gibi görünüyor. Çünkü o sakatlık süreci takımdan ayrı çalışma. Dün çift kalede yer almış ama çift kalede yer almış olması, o bütün bir kamp dönemi boyunca olmaması biraz sanki onunla başlamayacakmış gibi geliyor bana. O zaman da Kerem'imiz sola çeker. Ya ileride çok fazla da alternatif yok. Ya Deniz Güllü santrforlu bir sistemle başlayacağını sanmıyorum. Yani Kerem'i orada tutup Oğuz'u dahil edebilir sağ, Barış Alper'i sola alabilir. Ya da Kerem'i Kenan'ın yerine alıp
1: Oğuz'u da düşünüyorsun yani burada.
2: Ya düşünüyorum çünkü Oğuz'u zaman zaman yani Montelli Hoca o takım bütünlüğünde Oğuz'un oyununu seviyor, ona güvendiğini hissediyorum ben. Yani bu Fenerbahçe'de çok uzun süre alamamış olsa da sezon boyunca aslında Fenerbahçe'de sürekli milli takıma davet ettiği bir oyuncu oldu Oğuz. Oğuz'a güvendiğini düşünüyorum. Oğuz bile aklıma geliyor. Yani biraz önce böyle takım ne olabilir şeklinde değerlendirirken bence Oğuz'u da bir alternatif olarak görüyor olabilir. Çünkü yani Kerem'i bütün hatırlayacak olursak yani Kerem'i sürekli kullandı. Santrfor kullandı Kerem'i. Tamam Kerem Fener'de solda oynuyor ama Kerem'i santrfor kullandı. Bu ilk maç çok önemli bir maç. İlk maç nasıl başlarsak öyle gider demeyeceğim de o başlangıcın vereceği moral çok önemli. Dolayısıyla direkt doğrudan santrforlu bir oyun tercih edeceğini sanmıyorum. Oyunun hani Kerem'li oyunla başlayıp daha sonra Deniz Güdü bir 9 numarayla maçın belki son 20 dakikası, o da ihtiyaca göre değişiklik yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii insanın aklına ilk gelen kurgu Kerem'i sola alıp Deniz'i santrfora koymak. Yani en Kenan'ın yokluğunda en basit kurgu bu olur. Tabii Montelli hocamız ne düşünüyor? Rakibe göre de mutlaka onun analizini yapmışlardır. Belki de Kenan başlayacak, ilk 45 dakika değerlendirecek Kenan ama dediğim gibi sanmıyorum. O da tamamen kamp boyunca genelde bireysel çalışmalar yapıp takımdan uzak kalmış olması sebebi. Dediğim gibi ilk yarı belki de değerlendirebilir. Ya öyle de olursa hiç şaşırmam, eleştirmem de. Yani neden bu oyuncu bütün kamp döneminde son kampta yoktu? Olmayabilir ama takımı tanıyan bir oyuncu, herkesin refleksine hakim bir oyuncu, herkes de onun ne yapacağını bilen bir oyuncu. Bakalım onu artık pazar sabah 7'de göreceğiz ama şunu belirteyim Çağatay Hocam, yani bizim takımımız sadece 11 kişilik bir takım değil artık bence. Türkiye amirli futbol takımı 20-22 kişilik bir takım. Yani kimi değiştirse oyun tarzı çok değişmeyen bir takım olduk gibi. Bilmiyorum ben mi çok beklentimi yüksek
1: istiyorum ama
2: ben bence bu en son iki hazırlık maçımızda da ortaya koyduğumuz o üretkenlikteki performanslar, yani hazırlık maçı deyip geçmeyelim, çok çok önemliydi. Bence bize çok şeyin işaretini veriyor da biz geçmiş tecrübelerden temkinli konuşmaya alışmışız. O yüzden böyle temkinli kalıyorum galiba diyebilirim.
1: Evet, Ramazan Bey de diyor ki hani Serdal Bey acaba orada Oğuz mu yoksa Yunus'u mu düşünür diye soru sormuş.
2: Pek tabii ki biraz önce aslında aklıma geldi. Laf lafı açıyor konu değişirken. Yunus da olabilir. Alternatif çok önemli. Yunus da olabilir ki Yunus da Galatasaray'da nasıl veriyorsa aynı şekilde milli takımda da çok çok önemli performanslar ortaya koyuyor ki o kulvarı da sağ tarafı da çok iyi değerlendirebiliyor. Bence Yunus'u da oradaki Kenan'ın yokluğunda ki kurguya dahil edebileceği isimlerden birisi. Neye ihtiyacımız olduğunu ne düşündüğünü bilmiyorum Montelli Hoca'nın, aslında kestiremiyorum ondan. Yani çünkü her bir oyuncunun meziyeti çok farklı. Böyle çok hücum karakterli oyuncu, yani özellikle o dar alanda oyunu çevirebilen oyuncuyu tercih edecektir. Pek tabii ki Yunus da olabilir. Ya yani orada kombinasyonlarda

0: Denizgül'ü öne atıp Kerem'i sola atıp işte sağda Barış hücum üstünde. Sadece Barış olur olabilir veya Yunus orada olabilir. Zaten ya Deniz ya Yunus olur o denklemde ya da dediğim gibi Oğuz. İşte hadi Oğuz üçüncü ihtimal olsun ama Oğuz da bence düşünücü oyuncular arasında.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, yayına gireceksin. Çok da tutmak evet, istemiyorum seni. Çok çok teşekkür ediyorum için. Sana. Kırmadığın için
0: ben
1: de beni.
0: Ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Rast gitsin. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de selamlar sevgiler.
1: Aleyküm selam. Hoşçakal. Evet, Anadolu Ajansı'ndan da hatırlayacaksınız. HT Spor yorumcusu aynı zamanda Serdal Kalaycı, onu da dinledik. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. İsimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Şu an tek düşüncem Avustralya maçını muhakkak kazanmamız lazım diyor. Ben de az da İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi Avusturya diyecektim. Yılmaz Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine buradan gelen mesajlardan bakalım. Hasan Buse'ye çok teşekkür ediyoruz. Çağatay abi Türkiye Avusturya'yı 3-1 yener demiş. Çok teşekkürler mesajlarınız için. Bu arada Uğur Meleke'nin bir yazısı vardı. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Diyor ki Hürriyet'te 5. maç laneti diye benim bilinçli olarak izlediğim ilk Dünya Kupası İtalya 90'dı. O sıralarda Dünya Kupası 24 takımla düzenleniyordu ve aynen bu turnuvada olduğu gibi en iyi üçüncüler tuhaflığı söz konusuydu. 6 grupta ilk ikiler direkt terfi bileti aldı. 4 tane en iyi üçüncü onlara katıldılar. Ancak Hollanda ile İrlanda aynı puan averaj ve gol sayısında oldukları için sıralamaları kura ile belirlendi. Evet, çok eski değil. 1990 senesinde Dünya Kupası'nda sıralama belirlemek için kura saçmalığı yaşanmıştı maalesef demiş. Ve Uğur Meleke şöyle devam ediyor. 2026 Dünya Kupası 48 takıma çıkarılınca FIFA'nın ilk önce 3'er takımlı 16 grup stratejisini izleyeceği açıklandı. Neyse ki o korkunç hatadan döndüler. Yoksa sadece 3'er maç oynanacak, gruplarda bir sürü aynı puanlı takım olacak ve büyük haksızlıklar yaşanacaktı. Şu anki 12 gruplu formatta ilk 2 sırayı alanların yanı sıra 8 tane 3. bir üst tura terfi edecek ve muhtemelen bir galibiyet terfi biletine yetecek. Bu durumda daha dengeli olan, fazla beraberlik yaşanan gruplardan en iyi üçüncü bileti çıkmayabilir. Ama bir zayıf takımın olduğu gruplarda diğer üçlünün birlikte terfi şansı daha yüksek olacak gibi demiş Uğur Meleke Hürriyet'teki köşesinde. Evet, yine sizlerden gelen mesajlara da programın sonunda yer vereyim. Muammer Bey diyor ki Çağatay Hocam Amerika'da güzel bir sabah, günaydın diyoruz. Günaydın. Herkese çok selamlar. Kulağımız sende, gözümüz yollarda. İnşallah Türk milli takımımız yere kadar gider. Canı gönülden destekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Amerika'ya da sevgiler, saygılar. İyi yayınlar abi. Avustralya demek çok mu zor demiş. Onu Sayın Hacı Osmanoğlu'na sorabilirsiniz. Evet, bugün böyleydi. Zafer Bey çok teşekkür ediyorum. O da programa doyamamış. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Veda vakti geldi. Pazartesi günü yine Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacağız. Kendi saatimizde 14 ile 16 arasında. Dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık diyorum. Bugün de Cuma'ydı. Dualarınız kabul, yolunuz açık, kalbiniz huzurla dolsun. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Emre Eren'le birlikteyiz. Abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Burak.
5: Nasılsın abi?
6: Teşekkür ederim, sen?
5: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Hoca geldi. Mutlusun herhalde. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Bundan sonraki süreçte nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Doğru tercih mi sence? Nasıl bir oyun bekliyorsun Vincenzo Italiano'dan?
6: Camianın biraz mutluluk hormonuna ihtiyacı vardı. Bu hafta Vincenzo Italiano ile birlikte bence bu hormon biraz daha yukarıya kalktı. Ama tabii transferler çok önemli. Oynanacak oyun çok önemli. Teknik direktörün aidiyet duygusunu sahaya yansıtması çok önemli. Camia ne bekliyor Beşiktaş'tan? Doğru bir oyun bekliyor, doğru transferler bekliyor ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasına, o şampiyonluk yarışına girmeyi istiyor. Camia bunu istiyor ama tabii ki teknik direktöre baktığımız zaman evet, İtalya Serie A'da çok değerli işler yapmış. 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, Bologna'da kupayı kaldırmış. 51 sene sonra kupayı kaldırmak çok değerli. Bence çıkış trendi çok yüksek olan bir teknik adam diye düşünüyorum. Beşiktaş camiasına bugüne kadar hep inişte olan teknik direktörler gelmişti. Yabancı teknik direktörlere baktığımız zaman Beşiktaş'tan sonra çok üst tarafa giden teknik direktör göremedik. Bir Van Bronckhorst'u gördük. O da yardımcı antrenör olarak devam ediyor Premier Lig'de ama baktığımız zaman Vincenzo Italiano gerçekten Beşiktaş'ta bir kariyer sahibi olup tekrar Bundesliga'ya, tekrar İtalya'ya, tekrar Premier'e gidebilecek bir kapasiteye sahip teknik adam olduğunu düşünüyorum.
5: Abi düşüşte olan teknik direktörler geliyor genelde Türkiye'ye, yabancılardan.
6: Ama işte bak, bu trendin yukarısına gitmeye çalışıyor. Yani bu 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, yani 5 sene üst üste Serie A'da çalışmak çok kolay bir hadise değil.
5: Bir sıçrama yapmak istiyor. Sence neden Beşiktaş'ı seçti? Maaşı çok iyi, o ayrı bir konu.
6: Neden Beşiktaş'ı seçti? Bir kere öncelikle kendisine teşekkür etmek lazım. Vincenzo Montella, biliyorsun, milli takım teknik direktörümüz, geçen hafta bir açıklamada bulunmuştu kendisine. Yani şunu demişti: İşte deprem dolayısıyla biz bir yardım kampanyası toplamıştık İtalya'da. Buna da en fazla değer veren Vincenzo Italiano olduğu için çok mutlu olduk. Yani bir Beşiktaşlı olarak gerçekten çok mutlu oldum. Oradaki insanların hatırlarını sorması, işte evsiz insanlara yardımcı olması bizim için çok önemli bir kıstastı. Baktığımız zaman hoca dengesine baktığımız zaman hoca şunu düşünmüş: böyle bir camiayı, böyle bir stadı, böyle bir taraftarı ayağa kaldırabilecek tek adam ben olabilirim diye düşünmüş. Ama şunu istemiş yönetim kurulundan, özellikle Serdar Adalı'dan şunu istemiş: en az 3 tane transferi kendi inisiyatifine bırakmasını istemiş. Yani bu transferler kendi inisiyatifine bırakılırsa ve başkanın yapacağı o 2 tane dünya yıldızı transfer Beşiktaş'a kazandırılırsa neden olmasın Burak? Neden olmasın?
5: Sen ayağa kaldıracağını düşünüyor musun Beşiktaş'ı?
6: Valla ben gelen her teknik direktörün mutlak sürede bir Beşiktaş yorumcusu, bir Beşiktaş formasını giymiş bir fert olarak bu hocalara destek verilmesi düşüncesindeyim. Ben bu teknik direktör o heyecanıyla, o enerjisiyle, o mücadele gücünü sahaya yansıtabilecek potansiyel oyunu mutlaka ortaya koyabilecek bir teknik adam beklentim var.
5: Sergen Yalçın döneminden ne farklı olacak sence?
6: Sergen Yalçın döneminden şöyle bir farklılık olacak. Sergen Yalçın transferler yapılmış bir halde gelmişti. Yani Avrupa'dan elenmiş bir Beşiktaş, işte Alanya Spor'a karşı kaybedilmiş bir maç. Ondan sonra Sergen Yalçın gelmişti. Sergen Yalçın'ın tek hedefi şuydu: devre arasında yapılacak transferler ve sezon sonunda yapılacak transferlerle birlikte önümüzdeki yıl doğru bir oyun planı vardı. Ama Sergen Yalçın'ın biraz enerjisinin ve heyecanının kaçmış bir görüntüde olduğunu çok net bir şekilde gördük. Ama bu teknik adam için bunları söyleyemem. Tabii ki futbolda her şey sonuca bağlıdır. Yani 90 dakika sonunda işte doğru oyun oynarsın, iyi oyun oynarsın, iyi mücadele edersin, maç kazanamazsın. Bu bir tarafa bırakılması gereken bir hadise. Ama parametreler şunu gösteriyor: şampiyon olabilmek için doğru teknik adam, doğru oyuncular, yönetimin doğru planlama yapması, seyircinin doğru bir şekilde takımı desteklemesi, bu parametrelerin içine giriyor. Bu parametreleri de ben Beşiktaş camiası bu yıl itibariyle yaratacağını ve bu camiaya artık son 5 senedir Kasım'da havlu atan Beşiktaş'ın dışına geçecek bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum.
5: Sergen Yalçın demişken bir de yorumculuğa başladı Sergen Yalçın. Tekrar geri döndü. Bir aylık süreç mi, sonrasında devam edecek mi bilmiyorum.
6: Ben geçen hafta
5: tabii
6: Muzaffer'le bir yayın yapmıştım, hatırlayacak olursanız. Şunu söylemiştim: yani ben oyuncunun, teknik adamın, yorumcunun tekrar teknik adam olarak geri dönmesinin çok faydalı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Zaten geçmişte bu yaşandı. Bir Rafa Silva krizi yaşanmıştı, hatırlayacak olursan. Sergen Yalçın yorumculuk zamanında bir şeyler söyledi ve o takımın teknik direktörü oldu ve Rafa Silva ile çok ciddi problemler yaşadı. Bence teknik adamlık çok daha başka bir meziyetler istiyor. Yorumculuk tabii ki başka meziyetler istiyor ama hani teknik adamın yorumculuk kısmında kalması bence onun adına çok talihli bir olay olacağını düşünmüyorum. Yani yorumculuk yorumculara aittir. Mesela ben yorumcuyum. Ben teknik adam olmaz benden. Ben olmak da istemem ki bugüne kadar ne Türkiye Futbol Federasyonu kurslarına gittim, ne antrenörlük belgesi aldım, ne de profesyonel anlamda bir iş yapmak istiyorum. Ben sadece bu işin yorum kısmında kalmak istiyorum ama Sergen Yalçın artık karar vermeli. Yani ya teknik adamlık yapmalı ya da teknik adamlığı bırakıp yorumculuk yapması lazım.
5: Bundan sonra da zor abi herhalde, yani teknik direktör.
6: Çok kolay
5: dönmesi
6: değil. Tabii Türkiye'de hiç önemli bir başarı imzası olması lazım ki tekrar büyük takımlara gelebilmesi için. Bu çok zor bir hadise mi Sergen? Sergen Yalçın için bence çok zor bir hadise değil. Zaten gelerek tırnaklarıyla gelmişti Beşiktaş ama bundan sonraki süreçte Sergen Yalçın'ın tabii ki teknik adamlık rolünde biraz zorlanacağını düşünenlerdenim.
5: Sergen Yalçın yorumculuk döneminde şampiyon olamam ama oyunu oynatırım diyordu. Şampiyon da olamadı, oyunu da oynatamadı. Şeyden İtalyano'dan bekliyor musun bu oyunu oynatır mı? Ya da oynatamadığı dönemlerde hemen bir tepki gelir mi taraftardan?
6: Ya taraftarın burada medyadan. Biraz sabırlı olması lazım. Biraz sükunetli olması lazım. Evet, Sergen Yalçın'a çok zerdenişte bulundular ve bunun akabinde Başkan Serdar Adalı'ya da çok ciddi sitemde bulundular. Yani Serdar Adalı kalkan olarak Sergen Yalçın'ı kullandı. Fakat burada bir teknik adam başarısızlığında oklar tekrar Serdar Adalı ve yönetimine mutlaka dönecektir ama biraz ben camianın içinden bir insan olarak camianın biraz daha sükunetli, biraz daha sakin, yapılan transferlere doğru bir şekilde tepki vermesini bekliyorum. Zaten bizi başarıya getirecek en büyük hadise de sevgili Burak bu. Yani Beşiktaş'ı başarıya getirecek yegane sebep biraz sabır. Biraz sabır edecekler. Evet, şunu söyleyeceksin sen. Abi bu takım 20 senedir ikinci olamamış. Ta ki 5 sene önce Sergen Yalçın zamanında bir şampiyonluk yaşamış. Olamamış diyorsun. Evet, camianın sinir kaslayısı çok yüksek ama sükunetli olmak, biraz oyuna saygı göstermek, biraz teknik adama ve oyunculara orada imtiyaz sağlamak Beşiktaş'ın en büyük kazancı olacağını düşünüyorum bu yıl.
5: İtalyano'nun imza töreninde en çok konuşulan an Kaya Çingiroğlu'nun söylediği tükenmez kalem mevzusu. 5 Aralık tükenmez kalem mi olur? Beşiktaş'ın markasını temsil ediyorsunuz dedi. Ne diyorsun bu konuya?
6: Ya Kaya abiyi çok severiz. İyi bir Beşiktaşlıdır. İyi bir Beşiktaşlı olduğunu da çok net biliriz. Ama yani sevgili Kaya abi, yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da bu hadiseler yaşanıyor mu ya? Sen bu ülkenin en önemli yorumcularından birisin. Bizim abimizsin. Camiayı seven bir insansın ama yani Beşiktaş'ın defoları bize yarar sağlamaz. Beşiktaş'tan, defolardan nemalanmayalım arkadaşlar. Abilerim, kardeşlerim, yapmayalım bunları yani. Bunlar bence doğru şeyler değil. Ya orada 5 liralık, 3 liralık, 1000 liralık, 10 bin liralık kalemle imza atsa ne olur? Atmasa ne olur? Tabii bu bir marka değeri olarak anlatmaya çalışıyor ama bu Beşiktaş'ımızı doğru bir hale sokmuyor. Onu da söylemek lazım yani.
5: Özen gösterin diyor bence birazcık.
6: Ya tamam da ya sevgili Burak, özen gösterelim tamam da yani bunu kalemle göstermeyelim.
5: Derdi
6: bunu
5: kalem mi diyorsun?
6: Oynadığımız işte oyunla gösterelim. Yapmış olduğumuz transferlerle gösterelim. O seyirciye büyük bir sinerji vereceğimiz günleri gösterelim. Biz bunlarla çıkalım ortaya. Yani 5 liralık kalem, işte yok panayır yeri gibi, işte bir yerde basın toplantısı mı yapılır? İşte başkan erken gitti, Rıdvan'ın nişanı vardı. Yani bence bunlar Beşiktaş camiasının yorumcularına çok fazla yakışmıyor, onu söyleyeyim.
5: Şimdi Beşiktaş'ta kadro yeniden kurulacak. Ama Önder Özen'in bir voleyde bir programı vardı. Ben ona denk geldim. Kesin kalmalı dedi, bir tane oyuncu vardı Beşiktaş'ta. O da Orkun Kökçü. Ne diyorsun buna? Yani zaten sadece Orkun Kökçü kalmalı. Bütün herkes gitmeli. Önder Özen sence nasıl bir planlama yapacak?
6: Önder Özen çok doğru bir planlama yapacağını düşünüyorum. Vincenzo Italiano ile birlikte. Zaten bu konuda da şunu söylemek istiyorum. Bu içeriden aldığım çok önemli bir duyum. Hocanın 3 tane net istediği oyuncu var. Bir, ikincisi Başkan Serdar Adalı olaya tamamıyla kendi damgasını vurmak istiyor. Yani diyor ki transferler bana ait. Ben, hoca ve Önder Özen, Önder hocanın haricinde hiçbir kimseye transferle ilgili bilgi verilmeyecek. Sadece Murat Kılıç'la bugün bir Önder Özen'in bir toplantısı var. Onlar toplantıyı yaptıktan sonra başkan ve hoca da katılacak bu toplantıya. Hoca görüntülü katılacak ve pazartesi itibariyle Beşiktaş artık transfer startını veriyor. Butona basacak Beşiktaş.
4: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
5: Transfere geçmeden önce Beşiktaş yönetimi için sponsor sponsorluk gelirlerini önden aldı. Bankalar Birliği borcunu kapattı. Yeni sezonda da illaki bir gelir sıkıntısı çekecek. Taraftar da büyük transferler bekliyor. Nasıl yapacak Beşiktaş bu büyük transferleri? Medyada çıkan isimler büyük isimler, büyük paralar, bonservisler, maaşlar hepsi çok büyük. Beşiktaş nasıl kalkacak bunun
6: altından? Başkan zaten biliyorsun daha önceden bunu açıklamıştı. Bundan 3 ay önce açıklamıştı. Dikili Taş projesinin başlamasıyla itibaren 50-55 milyon euro nakit bir şekilde bizim kasamıza girecek dedi. Yönetim kurulundan da burada fedakarlık istedi başkan. Sezon başı itibariyle çok ciddi bir rakam toparlandı. Artı biliyorsun Rami Koç'un da 4 yıllık mukavele karşılığında parayı peşin ödemesi, 1.8 milyar TL'yi peşin ödemesi, yani yaklaşık Beşiktaş'ın 150-170 milyon euro transferi ayıracak bir bütçesinin şu anda net bir şekilde kasada olduğunu da söylemek lazım.
5: Fenerbahçe ile Galatasaray'da yok o bütçe abi şu an.
6: Ama bunu yapmak zorunda Beşiktaş Başkanı. Çünkü oklar artık tamamıyla hem başkana hem yönetim kuruluna dönecek. Camia sabırsız. Camia doğru bir oyun istiyor. Doğru transferler istiyor. Transferlere girdiğimiz zaman da onu çok net bir şekilde anlatacağım sana.
5: Girelim abi transferlere.
6: Olur.
5: Forvet. Özellikle forvet.
6: Forvet'te 3 tane seçenek var. Aslında bir Patrick Schick var. Geçen seneden beri başkanın hayalini kurduğu Bayer Leverkusen'de biliyorsun 103 gol atmış. Çok deneyimli, çok önemli ki hocanın sistemine çok uyabilen. Yani 3. bölgedeki o baskıyı yaptığın zaman kazandığın toplarla ceza alanına girip orada pozisyon yaratabilecek bir oyun tarzı istiyor Vincenzo Italiano. Bunu da en fazla yapabilecek santroforlar arasında baktığımız zaman mutlaka Leverkusen formasını giymiş olan santroforun Patrick Schick'in yapacağını düşünenlerdenim. Onu net söyleyeyim. Ama baktığımız zaman hocanın Vlahovic ısrarı var. İtalya'dan çok iyi tanıyor kendisini. Artı başkanın bir de Benfica ile bir Pavlidis konusu var ama Pavlidis'in bonservisi maalesef Beşiktaş'ın gücünü biraz aşıyor. 45-50 milyon civarında bir bonservis bedeli bekliyor Benfica ondan. O yüzden o transferin bence biraz zor olacağını düşünüyorum ama İbra 3

0: Bir tane oyuncuya dönecek. Bir de son transfer haberini, bunu içeriden net bir aldığım bilgi. Başkanın ısrarla istediği Mateta var. Yani bu Mateta'yı Beşiktaş getirebilirse, Crystal Palace forması giymişti. Hatırlayacak olursak son maçta, oynamış olduğu maçta attığı golle kupayı getirmişti Crystal Palace'a. Sadece bir Manchester United olayı var ama Manchester United'tan çarpı 2. Yani o vereceği parayı çarpı 2 olarak görüyor Beşiktaş takımı. 45-50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Bu transfer bence taraftarı büyüleyebilir. Çok değerli bir hale getirebilir. Ben de bir Beşiktaş olarak santrofora olmazsa olmaz dünya lideri, çok özel bir santrofor bekliyorum sevgili Burak.
1: Maaş olarak ne var? Düşünülüyor Mateta'ya.
0: Valla Vlahovic maaş olarak şunu istemiş. Yönetimle görüşülen mevzu bu. 10 imza parası, 10 milyon euro da bir yıllık kontrat bedeli istemiş. 3 yıllık olursa 40 milyon euroya mal oluyor. Mateta da ondan kalır yanı yok. 12 milyon euro civarında bir
1: iki katı neredeyse ama
0: 12 maliyet. Milyon euro civarında bir fiyat istiyor Beşiktaş takımından. Son aldığım duyumlar bu şekilde. Pavlidis'le bu konu hiç konuşulmadı ama Patrick Schick de yani en az 10 milyon eurodan aşağı gelmez. Yani Beşiktaş takımı iyi bir santrafor, dünya yıldızı, başkanın getireceği santraforu istiyorsa mutlaka 10 milyon eurodan kapıyı açacaktır. Onu söyleyeyim.
1: Abi zaten yıldız oyuncu getirmek istiyorsan her
0: bu
1: türlü
0: bedeli ödeyeceksin yani.
1: Aynen, her türlü 10 milyon bir maaş vereceksin. Sol kanat ismi, Trossard ismi konuşuluyor. Bir de Aral Şimşir. Hangisi gelir Beşiktaş'a?
0: Ya Aral Şimşir'in bonservis bedeli çok yüksek. Midland'da önemli işler yaptı. Çok deneyimli bir oyuncu olma özelliği var ileriki yıllarda. Önemli bir transfer olabilir Beşiktaş adına ama Beşiktaş burada 6-7 milyon euroyu geçmek istemiyor Aral Şimşir transferinde. Onlar da çok ciddi bir bedel istiyorlar. Yani 25-30 milyon bandında bir rakam istiyorlarmış. O transferin biraz zor olduğunu, yani yerli transferi olarak zor bir transfer olduğunu düşünüyorum ama Trossard'da olursa mesela, Trossard'lı bir Beşiktaş bambaşka bir iklime ulaşabilir. Yani düşünebiliyor musun? Ön tarafta Mateta, sol önde Trossard, sağ tarafta hocanın istediği Orsolini. Mesela çok değerli bir oyuncu. Bologna'da çok önemli işler yaptı. Son 3 senede mücadele gücünü çok yüksek bir yere getirdi. Hoca bunu çok istiyor. Yani bu transferi de yapabilirse hoca, hatta şunu istiyor. Sol stoperde de Lucumi'yi istiyor Bologna'dan. 27 yaşında. O çok deneyimli. 4 senedir Bologna'da oynuyor. Çok önemli işler yapmış. 132 tane maç oynamış. Direkt oynamış. Sonradan girdiği maçları söylemek çok doğru olmaz ama direkt oynadığı maçlar 132, sayısı çok yüksek. Yani bu da özellikli bir stoper. Agbadu ile birlikte mesela sağ tarafa da Murillo'yu koyduğun zaman, mesela benim gönlümde de bir tane sol bek var mesela. Utrecht'in sol beki mesela. Faslı çok değerli bir oyuncu. 25 yaşında. Kunde diye bir oyuncu. El Kunde. Bu da değerli bir oyuncu. Mesela burayı koyduğun zaman dörtlü yabancıyla, hani burada savunmada çok doğru bir oyun. Orta sahada kazandığı toplarla çok doğru bir çıkış. Üçüncü bölgede de yıldızlarla sonuca gitmek. Yani Beşiktaş'ın en büyük amacı bu. İnşallah bunu başarırlar. Ben canı gönülden hani bir Beşiktaş camiasının ferdi ve taraftarı olarak başkan ve hocadan, Önder hocadan mutlaka bu transferlerin çok yakın zamanda gelmesini. Ama Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var sevgili Burak. Yani Beşiktaş yeni teknik adam geldi. Beşiktaş'ta şu anda ilk 11'de oynayacak oyuncu sayısı 4, 5'i bulmuyor. Baktığımız zaman yeni gelecek oyuncular, bu oyuncuların çoğu Dünya Kupası'nda olacak. Dünya Kupası'ndan geldikten sonra zaten ilk eleme maçı oynanacak. Hoca bu potansiyel oyununu, bu beklenti oyununu, bu ön tarafta forecheckingli baskılı oyununu bu oyunculara nasıl yansıtabilecek lig başlamadan, o da bende biraz merak konusu. Ama her şekilde bence teknik direktör bunu kafasına koymuş. Dünya Kupası'ndan önce takımı kurmak istiyor. Dünya Kupası başladıktan sonra Dünya Kupası'nın bitimine doğru bayağı sıkıntı olabilir. Transferlerde şöyle sıkıntılar olur. Zaten 8-10 tane oyuncusu Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda, orada futbol oynayacak oyuncular. Onlar geldikten sonra ön eleme maçına hocanın vermiş olduğu sistemi yansıtması çok kolay olmayacaktır. Yani ligin başladığında 2 hafta, 3 hafta, 4. haftayı falan bulacaktır. O yüzden taraftarın biraz daha sükunetli olması lazım. İşte bu da Beşiktaş'ın büyük bir şanssızlığı bence. Yani 5 sene üst üste Kasım ayında şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ın 5. sene sonunda çok doğru bir teknik adamla, yapılacak doğru transferlerle, başkanın da bu kadar desteğiyle milli takım arasına, Dünya Kupası arasına girmesi bence büyük bir şanssızlık diye nitelendiriyorum ben.
1: Beşiktaş 11'ine herhalde en kötü bir 7 tane oyuncu transferi yapacak. Sen 4 tane dedin ama Orkun Kökçü 11'de oynayabilir. Murillo oynayabilir.
0: Murillo, Agbadu,
1: 3, 4.
0: Orkun, işte Çerni ya da Olaytan'dan biri.
1: Orsolini zaten dedin oraya, hocanın istediği.
0: Ama şöyle yedek söyleyeyim. Mi Çerni? Hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca normalde 4-3-3 oynatıyor. Yani hocanın sistemi, asıl sistemi bu. 4 savunma, 3 orta saha, üçlü forvet gibi, ama o forvetler de rakip topu kazandığı zaman geriye çekiliyorlar ve onu beşli orta saha gibi yapıyorlar. Ama zaman zaman oyun planında şunu yapabiliyor. 4-2-3-1 sistemini oynayabiliyor. Zaman zaman özellikle zayıf rakiplere karşı 4-4-2 sistemini ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bu sistemleri oynayabilmek Burak çok kolay bir hadise değil. Yani en az 5-6 haftaya ihtiyacınız var. İşte bu milli ara biraz Beşiktaş'ın burada moralini bozabilir ama her şekilde yapılacak doğru transferlerle birlikte ben bu teknik direktöre bu oynatacağı oyunun çok doğru bir oyun olacağına inanıyorum.
2: DJ Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Orta saha için bir isim var mı Orkun'un yanına?
0: Valla Orkun'un yanına şu anda sır gibi saklanan bir dünya yıldızı. Yani başkanla görüşmemde bu dünya yıldızı iki tane oyuncu alacağını, hatta birinin santrofor, birinin de 6 numara olacağını söylüyor başkan. Bunu da sır gibi saklıyorlar ama çok kısa zamanda bunun da kokusu çıkacaktır. Ama değerli oyuncular var. Dünyada da değerli oyuncular var. Hocanın listesinde de oyuncular var. Zaten pazartesi günü yurt dışında görüşmenin en büyük sebebi de bu olacak. Orta sahada o kilit ismi belirlemek olacak.
1: Beşiktaş'ın yerli oyuncu kalitesini de arttırması gerekiyor. Orada var mı bir şey, isim, yerli oyuncu kim gelir Beşiktaş'a?
0: Vallahi yerlilere baktığın zaman
1: çok zor hani, yerli transferi de
0: Türkiye kamuoyuna baktığımız zaman hani çok yerli oyuncu, işte bu oyuncu bu milli takımda direkt oynayacak potansiyelde Anadolu takımlarında sayabileceğimiz çok fazla oyuncu yok. Onu söylemek lazım. Biraz Mustafa Eskiellaç ön plana çıkmıştı hatırlayacak olursak. İşte Berkan Kutlu ön plana çıktı. İşte Trabzon'da görüşmeler yaptı. Hani baktığımız zaman hani ligde mesela Oğuz'dan ben Fenerbahçeli Oğuz'dan çok önemli şeyler bekliyordum ama bu sene çok fazla forma şansı bulamadı. İrfan Cankar Kahveci biliyorsun Kasımpaşa'ya kiralık gitti, orada önemli oyun oynadı ama yaş dolayısıyla işte transfer hakimiyetine ulaşabilir misin o yaş transferdeki oyuncularla? Olmaz. Yani baktığımız zaman çok fazla da oyuncu yok. Mesela Taha var Çaykur Rizespor'da sağ bek. Mesela çok beğendiğim Arda Okan var, Göztepe forması giyiyor. Çok değerli işler yaptı. Bence transferin gözdesi olarak görebiliriz sağ tarafta.
1: Fenerbahçe de düşünüyormuş onu.
0: Bek olarak Fenerbahçe düşünüyor, Galatasaray düşünüyor. Özellikle Okan Buruk çok ciddi bir şekilde ilgileniyormuş kendisiyle ama baktığımız zaman orta saha oynayabilecek, kanat varyasyonlarında büyük takımlarda iş yapabilecek, potansiyeli ortaya koyabilecek oyuncu sayısı var mı diye soracak olursan maalesef ben bulamadım sevgili Burak. Sende var mı acaba?
1: Yani yerli oyuncu bulmak yerli bence çok zor ki Fenerbahçe de arıyor, Galatasaray da arıyor. Beşiktaş orada bu iki takımdan fazla para verip
0: i̇şte
1: alması gerekecek.
0: İşte yurt dışından oyuncular bakıyoruz yani yerli oyuncu olarak. Aral'a bakıyoruz işte.
1: İşte Orkun gibi belki ya da 25-30 milyon verip getireceksin abi.
0: Ya işte o da biraz risk olur mu olmaz mı? O da biraz soru işareti. Hani bu ülkeyi görmemiş. Hani yabancı transferi olduğu zaman bunu alıp camiaya kabullendirebiliyorsun ama yerli transferinde bu rakamları verdiğin zaman ciddi sıkıntılar
1: yaratabiliyorsun. Hakan Çalhanoğlu gelmez mi Orkun'un yanına?
0: Hakan Çalhanoğlu yani gelebilir ama şimdi Beşiktaş takımı
1: 15 milyon maaşa geliyormuş abi Türkiye'ye.
0: Hatta şunu söylemişti Serdar Adalı. Hani biz yaşça hani 30'un üzerindeki oyuncuları çok fazla değerlendirmeyeceğiz. Çünkü en son takımı Beşiktaş olmayacak bu oyuncuların demişti. Bizde oynayıp para kazandırıp o şekilde veda edebilir demişti. Ben Hakan Çalhanoğlu'na çok sıcak bakacağını düşünmüyorum Beşiktaş camiasının.
1: Kaleci takviyesi olacak Beşiktaş'ta bir de.
0: Vallahi bunu uzun zamandır soruyoruz. Yönetim kurulundaki abilerimize soruyoruz. Özellikle başkana sık bir şekilde soruyorum. Başkan da bir yerli kaleci düşünüyor. Aslında ben başkanın düşüncesinin Altay Bayındır olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Dünya Kupası esnasında da Altay'la bir görüşme yapılacak. Altay da bunu kabul ederse bence neden olmasın? Beşiktaş formasını doğru bir şekilde ıslatabilir Altay. Bizim değerlerimizden biridir. Türk kalecilerimizin özellikle son 5-6 yıldır çıkışlarını görüyoruz. Altay Bayındır çok forma şansı bulamasa da Beşiktaş camiasının kalesini çok net bir şekilde koruyabilecek bir kalecidir.
1: Peki abi Serdar Adalı'nın Vincenzo Italiano'dan bu sene ligdeki beklentisine şampiyon olmak mı yoksa bizi en azından bir Nisan ayına kadar şampiyonluk yarışında tut mu diyor?
0: Vallahi her yıl Beşiktaş camiası yeni teknik adamıyla şampiyonluk parolarıyla çıkıyor ama maalesef baktığımız zaman Kasım Aralık ayında hüsrana uğramış bir yorumcu grubu, hüsrana uğramış bir taraftar grubu, hüsrana uğramış bir yönetim grubu. Yani bence bunu artık nokta koyması lazım. Serdal Başkan'ın şunu söylemesi lazım. Geçen yıl Serdal Başkan burada hata yapmıştır. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Serdal Başkan dedi ki Tami Abrahan'la Orkun Kökçü'yü aldıktan sonra hadi arkadaşlar dedi bayrakları sandıklardan çıkartalım demesi bence Beşiktaş camiasını korkunç derecede havaya sokmuştur. Ama geldiğimiz noktada Kasım Aralık ayında Beşiktaş gene o ikiliden kopmuştur. O yüzden bence Serdar Adalı aklı selim bir şekilde, teknik direktörle bir şekilde taraftarın karşısına çıkıp diyecek ki ben bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyununu yakalamak için her türlü enstrümanı ortaya koyacağım. Ama benim hedefim şampiyonluk olmayacak. Önümüzdeki yıl bu kadro birlikteliğiyle birlikte 8-9 iskeleti, 8-9 oyuncu iskeletini yakalayıp orada yapılacak çok doğru transferlerle şampiyonluk en büyük adayı olacağız. Yani bunu camiaya söyleseniz Beşiktaş camiası size bir şey demez ama siz kalkıyorsunuz iki tane transfer yaptıktan sonra bu sene Beşiktaş camiası şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir dediğiniz zaman işte o zaman oklar size doğru dönüyor. Bence yönetim kurulu ve teknik adam bu hatayı yapmamalı. Taraftar, biraz da hocaya da şans verilmeli.
1: Taraftar da zaten bence görüyordur yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesini, Galatasaray'ın kadro kalitesini görüyor. Hani bu sene şampiyon olamayız. Bunu biliyordur bence. Ha, olabilirsin de futbol bu belli olmaz ama taraftar, önce bir yarışmak gerekiyor.
0: Taraftar her yıl umutlanıp da sevgili Burak o hayalleri süküt hayale uğradığı zaman ertesi sene bu sefer hınçlı bir şekilde diyor ki Sayın Başkan transfer yapacak mı diyor. Bu takım şampiyonla oynayacak mı sorusunu soruyor taraftar. Sosyal medyadan soruyor, oradan soruyor, televizyonlardan soruyor, her yerden soruyor. Başkan da burada akli selim bir karar vermesi lazım. Artık Beşiktaş camiası doğru bir oyun oynaması lazım. Yani Beşiktaş taraftarı stadyumdan çıktığı zaman mutlu bir şekilde evine ayrılması lazım. Evet Beşiktaş takımı mağlup olabilir. Beşiktaş takımı içeride maç kaybedebilir ama Beşiktaş oyuncusu onurlu bir şekilde oynaması lazım. Yani o formayı onurlu bir şekilde ıslatması lazım. İşte bunun da en büyük sebeplerinden biri hoca tercihi. İşte hoca tercihi tabii ki şunu söyleyemeyiz. Yani evet bu hocayla Beşiktaş şampiyon olur. Biz müneccim falan değiliz. Hocanın bir kere şampiyon olması için çok doğru transferler yapması lazım. Çok doğru oyun planını içeride dışarıda sahaya yansıtması lazım ki en azından bir güven oyu kazansın. Ondan sonra da camia kenetlenip Beşiktaş takımının şampiyonluğa gidebilmesi için her türlü ortamı yaratması lazım.
1: Ve sabretmesi gerekiyor
0: kesinlikle
1: hocaya.
0: Kesinlikle sabır her
1: İki
0: şeyin.
1: İki maç kaybedince hemen bu hoca gitsin
0: taraftar
1: olursa
0: da haklı,
1: olmuyor.
0: Biliyor musun sevgili Burak? Şimdi sabır diyoruz. Her sene sabır diyoruz. Biz televizyonlarda sabır diyoruz. Yönetim orada sabır diyor. Hoca maçlardan sonra çıkıyor sabır diyor. Ya bu camia taraftarı ne yapsın ya? Her sene sabır diyorlar. Sabrın sonu selamet olacağına sabrın sonu Beşiktaş'ta hüsran oluyor sevgili Burak. O yüzden taraftar da artık sütten ağzı yandı. Ordu üfleye üfleye yiyor ama taraftarı doğru bilgilendirmek, doğru bilinçlendirmek lazım. Ben bu kanadayım.
1: Peki Italiano iki defa Konferans Ligi'nde finale çıktı. Avrupa'da iyi işler yapan bir hoca. Beşiktaş da bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecek eğer ön elemelere geçerse. Nasıl bir Avrupa serüveni bekliyorsun Italiano'dan?
0: Vallahi ben aslında konferansa gitme taraftarıyım. Çünkü konferansta daha zayıf rakiplere karşı daha oyun planını ön tarafa çıkartabilirsem konferansta çok başarılı olabilecek bir potansiyel çıkar. Ortaya çıkabilir. Hani bunu geçen sene Samsunspor'da gördük. Çünkü Beşiktaş camiası çok büyük bir camiadır. Özellikle Avrupa maçlarında sinerjisi ve enerjisi çok farklı oluyor Burak. Ama tabii ki UEFA kupasında inşallah takımımız elenmez. UEFA'ya gideriz. Tabii basamakları yavaş yavaş çıkmak lazım. Beşiktaş'ın öncelikli hedefi bence 2026-2027 yılında UEFA kupasında çok önemli yerlere gitmek değil. Doğru bir potansiyel oyunu şampiyonlukla süsleyebilmek. Yani şampiyonluğa oynayabilecek bir kapasite sahip olması lazım. Bence taraftarın beklentisi bu. Zaten bu oyunu, bu performansı sahaya yansıtırsan önümüzdeki sene zaten Avrupa'da da önemli işler yapabilirsin.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Haftaya bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren, Beşiktaş'ın gündemi

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
2: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
1: Seninle ilk canlı yayınımız galiba Dici Futbol'da.
2: Aynen öyle oldu valla.
1: Herkese de izleyenlere özellikle yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı hatırlatalım.
2: Evet.
1: Fenerbahçe gündemini konuşacağız tabii çoğunlukla. Tekrardan hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. İzleyenlerimize teşekkürler. Gayet iyi bir gidişatımız var Dici Futbol'da. Umarım daha da iyi olacak. Bütün izleyenlerimize şimdiden tekrar teşekkür ederim.
1: Şunu da hatırlatayım, yayın boyunca hem sana hem Fenerbahçe gündemine dair soruları varsa izleyenlerimiz Süper Chat üzerinden iletirlerse onları da tek tek ekrana getireceğim, okuyacağım, sana soracağım. Onu da hatırlatmış olalım, Süper Chat üzerinden sorularınızı gönderebilirsiniz diyelim ve Fenerbahçe gündemiyle giriş yapalım. Abi, Fenerbahçe'de tabii ki gündem transfer gündemine döndü. Seçim gündemi bitti. Artık başkan Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım ilk ne yapacak? Teknik direktör kim olacak? Birçok soru var. Dünkü açıklamalar var. Hepsi üzerinden gideceğiz ama istersen bir transferden başlamak isterim. Ben Fenerbahçe şu anda ne yapıyor? Transferde son durum ne? Taraftarın beklediği bu.
2: Evet, transferde son durum ne? Zaten özellikle Aziz Yıldırım'ın sürekli olarak dile getirdiği bir komite vardı biliyorsun. Ve bu komitenin başında Oğuz Çetin vardı. O da biliyorsun çok tartışılan bir isim oldu ve devam ediyor. Sonuçlara göre Oğuz Çetin iyiymiş, kötüymüş tartışması tekrar yapılacaktır. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle Aziz Yıldırım'ın altını çizdiği belli başlı konular vardı. Yani iyi bir takım var ama buralara eklemeler yapmak lazım. Ve Fenerbahçe ilk planda da özellikle Ete Patap gittiğini düşünürsek ne yaptı? Golcü konusunda Fenerbahçe öncelikle adımlarını attı ve devamında yapılacak transferlerle ilgili çalışmalarını yapıyor. Yani Fenerbahçe'nin elinde şu anda özellikle işte Oğuz Çetin'in önderliğinde ki başkan zaten onun, Aziz Yıldırım zaten onun tanımını, görev tanımını çizmişti. Hazırlıkları var. Bence listeler de hazır. Ve uzun süredir de bu arada onu da söyleyeyim. Hiç konuşmadık galiba biz bunu yayınlarda ama hani bu şey hikayesi vardı ya, hani seçim sırasında Aziz Yıldırım ne bileyim Ankara'ya gidiyor, işte evet, İzmir'e gidiyor, İstanbul'da birçok dernekte her gün Aziz Yıldırım'ın biliyorsun çeşitli toplantıları vardı. Diğer başkan adayı Hakan Safi'nin de aynı şekilde toplantıları vardı ve Aziz Yıldırım bütün bu toplantılarda, onu da altını çizeyim, bütün bu toplantıların içerisinde transfer görüşmelerini zaten yapıyor. Yani benim

0: Aziz Yıldırım sadece derneklere gidip kendi propagandasını yapmıyordu. Aynı zamanda o yoğunluğun içerisinde görüştüğü menajerler de vardı. Hatta onu da söyleyeyim. Mesela o toplantılara katılan bazı isimlerde şunu söylüyorlardı. Şeye çok hakim, yani bu menajerlik dünyasına da çok hakim, ilişkileri çok derin. Bir de şöyle yapıyormuş bu arada Aziz Yıldırım. Mesela seninle konuştu ya. Matematikte sağlama vardır ya, evet. onu her zaman yapan adam, yani detaycı bir adam, transfer konusunda bir süredir zaten, yani Aziz Yıldırım şöyle, bence öncesi de vardır ama bildiğim tarafıyla Aziz Yıldırım başkan adayı olma kararı verdikten ve sahaya çıktığından itibaren zaten transfer görüşmelerinde menajerlerle birlikte yapıyordu Aziz Yıldırım. Kısa süre içerisinde transferler açıklanacaktır. Ama transfer dinamik bir mesele. Onun altını çizmek lazım. Çünkü bugün anlaştığın oyuncuyla yarın koşullar değişebilir. Mesela şunun altını özellikle çizeyim. Birkaç yayında da söyledim. Örneğin Cirasi konusu. Cirasi de
1: en durum... çok beklenen isim o çünkü.
0: Tamam, şöyle. Yani bir anlaşma var zaten. Hani bunu teyitlediğim için söylüyorum. Zaten çok uzun süredir de yazıldı. Yani herkes de bunu yazıyor. Yeni bir şey değil. Daha önceki yayınlarda da söyledim. Tekrar söyleyeyim. Oyuncu şunu bir istemiş ama, yani ben demiş imzayı atacağım ama hocayla da bir konuşmak istiyorum. Bence hocayla da konuştu. Konuştuğunu düşünüyorum.
1: Hoca belli.
0: Birazdan konuşuruz onda. Tamam. Dolayısıyla hani orada da bir, ya son dakika bir şey olur mu bilemiyorum ama bu konuda, yani golcüler konusunda zaten yoğun bir hazırlık vardı. Şeyi de söyleyeyim, onu da söyleyeyim, yani bu Sörlot meselesi gündem dışında olan bir konu değil.
1: Çalışılıyor.
0: Sörlot'u ben sorduğum zaman şöyle bir bilgi edinmiştim. Yani evet, gündemde olan bir oyuncu ama Atletico Madrid o zaman şey demiş. Yani biz, pardon.
1: Sıkıntı yok.
0: Su vardı, o döküldü diye endişe ettim. Atletico Madrid o zaman şey diyor ya, kimle masaya oturacağız? Yani hangi sıfatla oturacağız? Haklı olarak adamlar
1: seçim öncesinde değil mi?
0: Tabii ki. Adamlar haklı olarak bunu söylüyorlar. Yani buradan da şu noktaya gidiliyor aslında. Hani bu seçim öncesinde, şimdi bir örnekle hemen tamamlayalım. Yani geçen sene, pardon, 24'teki seçimlerde Aziz Yıldırım Mourinho ismini ortaya koydu. Ali Koç gitti, o işi çözdü ve seçimde bir adım öne geçti. Hani ondan bağımsız seçime girerken de imza yetkin yoksa transfer yapmak çok zor. Tabii. Yani kulüple gideceksin, oturacaksın, hangi sıfatla, yani ön bir şey yaparsın, gidersin kulüple görüşürsün, kulüp der ki ben bu parayı istiyorum, bitti gitti, bir daha peki pazarlık şansım var mı, en fazla %5 düşerim, %10 düşerim, başka, yani 5 dakikada bitecek bir görüşme. Devamı çünkü bambaşka bir hikaye. İçeri girdikten sonra işin maliyeti vesaire. Dolayısıyla Sörlot konusunda onu biliyorum, yani bir gündem de var. Belki de hala gündemdedir. Ben gündemde olduğunu düşünüyorum. Yani o değerlendirmeleri mutlaka yapacaklardır. Ama Atletico Madrid o zaman bunu söylüyor. Yani biz tamam görüşelim de, yani ortada resmi bir görev yok. Dolayısıyla resmi bir görev olmayınca konuştuklarımızın hepsi boşa düşüyor. Boşta kalıyor. Bu da kulüp ciddiyetiyle alakalı bir şey. Bu işler böyledir. Yani ciddi bir iş yapıyorsan eğer resmiyete bakarsın, imzaya bakarsın, yetkiye bakarsın. Bunlar var mı yok mu? Yoksa eyvallah dersin. Yani olsun öyle gelin dersin. Bu konuda durumu Vedat Muriç ile ilgili olarak da zaten
1: o bitti herhalde abi zaten.
0: Bitti,
1: Vedat
0: bitti.
1: Muriç bitti. Vedat Muriç hayırlı olsun. Bence çok yararlı bir transfer, biliyor musun? Ben gerçekten istediğim bir oyuncuydu Vedat Muriç.
0: Yani genel kamuoyunda da şey gördü zaten Vedat Muriç. Ha şeyi söyleyeyim ya, Vedat Muriç ile ilgili bu arada bir bilgi vereyim. Onu söyleyeyim Vedat Muriç ile ilgili. Amerika'da MLS'de Orlando diye bir takım var mı?
1: Var, evet.
0: Var mı?
1: Var var.
0: Ha. Vedat Muriç ile ilgili şöyle olmuş. Bu takım çocuğu istemiş. Orlando istemiş.
1: Orlando şeyi. City.
0: Orlando City. Vedat Muriç, bunu da ben dün öğrendim. Vedat Muriç'i istemiş. Yıllık da 10 milyon euro vermişler şeye, Vedat Muriç'e, gel bizde oyna diye. Ama Vedat Muriç tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmış. Hatta şöyle şeyler dönüyor. Vedat Muriç'e Fenerbahçe, yani 10 milyonu reddediyorsa kaç paraya Fenerbahçe'ye gelecek? 6 diyen var, 7 diyen var. Bir taraftan da diyorlar ki ya Aziz Yıldırım öyle 7 milyon euroyu falan kolay kolay vermez. Oturur konuşur. Belli koşullar, belli şeyler koyar. Ne derler ona? Etaplar koyar. Ama oraya gidiyormuş. Bak bu net bilgi. Dün de öğrendiğim bir şeydi. Onu da söyleyeyim. Yani bir sohbet sırasında onun menajeri üzerinden edindiğim, menajerinin anlattığı, yani o transfer sürecinde olan birisinin aktardığı bir bilgiyi aktarayım. Orlando'ya gidiyormuş ama orada Fenerbahçe devreye giriyor ve bu transferi gerçekleştiriyorlar. Şimdi bu aynı zamanda işte bu planlamanın bir sonucu. Bak yine söylüyorum, hani planlamanın bir sonucu diyorum. Neden planlamanın bir sonucu diyorum Muzaffer? Çünkü yani neden, hani ben gece yattım.

0: yattım. Gece rüyamda Vedat Muriç'i gördüm. Kafamda planladım. Bu arada Aziz Yıldırım bu nitelikte bir insan. Yani karar verebilir. Oyuncuya karar verebilir. Geçmişte çünkü bir sürü transfer yapmış ve oyundan anlayan bir adamdan bahsediyoruz. Bu Ederson'la ilgili hatırlıyor musun? Bilmiyorum izledim mi? Now Spor'a çıkmıştı. İzledim, orada çok güzel bir şey anlattı ya Aziz Yıldırım aslında. Çok detaylı, hakikaten çok basit anlattı. Dedi ki ya dedi şimdi takımlar dedi oyuna başlarken dedi sağa veriyor sağa bolu yani topa sahip olmak için baştan başlıyorlar en başından başlıyorlar. Mesela dedi bu adamın ayakları çok iyi yani gerçekten de öyle böyle 40-50 metre 60-70 metre çat diye nokta atışı pas yapıyor. Bırakın dedi adam oraya atsın dedi. Bu da bir yorumdur, tartışılır. Doğru diyen olur, yanlış diyen olur. Yani bu aslında adamın işin içerisinde ne kadar olduğunu gösteriyor. Vedat işi tamam. Özetle onu söyleyeyim. Yani birinci ağızdan olduğunu da söyleyeyim. Vedat'la anlaştık. Vedat tamam ama Cirasi konusunda dediğim gibi. Yani ben orada bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Fenerbahçe'de oynayacaktır bu oyuncu. Ama oyuncuyla şeyle 4 yıllık bir kontrat olacak. Şeyle bir görüşmek istiyormuş. Adam da
1: haklı olarak abi sonuçta hoca yani beni nasıl düşünüyor?
0: Ben nasıl bir takıma geleceğim? Tabii. Pozisyonum ne olacak? Nasıl oynanacak?
1: Oyun planı nasıl olacak?
0: Gibi birçok detay var. Ama hani ikisinde işin zaten çok uzun süredir konuşuyor olduğunu söyleyeyim. Ya, ha şeyi söyle de söyleyeyim. Abi. Bak bunu da söyleyeyim. Şöyle bir durum da var. Ben bu arada tabii Aziz Yıldırım başkan oldu. Ne zaman? Pazar günü. Pazar akşamı. İşte. Bugün Cuma. Ben bugün hocanın falan açıklanmasını bekliyordum. Şimdi gidildi. Mazbata alındı. Orada bir yoğunluk var. Görev dağılımı yapılacak. Transferle ilgili çalışmalar var. Ama şunu da altını çizeyim. Transfer konusunda şey çıkmıyor dışarıya. Böyle bilgi sızması çok şey zor.
1: Sıkı çalışıyorlar.
0: Yani yeni bir şey yok. Yeni bir detay yok konusu. Yani yeni bir detay yok derken isimlerle ilgili çok şey konuşulabilir. Mesela Sörlot'u söyledim. Sormuştum çünkü. Doğrudan Aziz Yıldırım'a sormadım ben bunu. Sörlot'u sormamıştım ama Sörlot konusunu çünkü bir süredir gündemde olduğunu biliyordum. Kulübü o zaman yani şey yapın ondan sonra göreve gelin. Resmiyete kavuşsun ondan sonra görüşelim dediklerini biliyorum ama şimdi gidip Fenerbahçe hani o görüşmeyi yapıyor mu orada son durum ne onlarla ilgili biraz daha beklememiz
1: Sherlock
0: lazım.
1: Sherlock kısmına sence şöyle mi bakıyor Aziz Yıldırım yönetim yani Jurassic olursa da Sherlock'un peşinde devam ederler mi sence yoksa Jurassic transferi tam anlamıyla gerçekleşirse
0: vallahi Muzaffer
1: Sherlock'tan vazgeçilir mi?
0: Muzaffer şöyle bu işin şimdi bazı arkadaşlarımız var bu hani bu analizleri iyi yapıyorlar evet. Ben o tarafta değilim yani o işlerden de anlayan insan değilim yani. İkisi birlikte oynar, üçü oynamaz, öyle olur, böyle olur, şu sistem olur, bu sistem olur. Bunlara hakim insan değilim. Bilmediğim bir konuda hakkında böyle oyuncu öyle olursa böyle yorumlanır, böyle yaparlar diye değil. Ben var olan bilgileri aktarıyorum. O analizleri mutlaka yapmışlardır. Ona göre hareket ettiklerini biliyorum.
1: Peki şimdi şu anda anlıkta da 2000 kişiyiz.
0: Teşekkürler izleyenlerimize.
1: Süper Chat geliyor. Onların da hepsini ekrana getireceğim. Hatta bir ufaktan getireyim. Sonra
0: olur,
1: konularımıza
0: ara
1: devam.
0: Çıkalım.
1: Aynen.
0: Eskide sonra, gitmemiş oluruz.
1: Sona saklamayalım. Ahmet Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sonrasında da bir yorum atmış. Gördüğüm en dobra, en objektif gazeteci Sayın Aydın Cingöz. Teşekkür ederim. Sizce Aziz Yıldırım ile tekrar 2000'li döneme girer mi Fenerbahçe demiş.
0: Girer. Şöyle bak o günün koşullarında sen kaçlıydın?
1: 96.
0: 96'sın bebektin yani o zamanlarda. Şimdi ben 84'lüyüm. Dolayısıyla o yılları çok iyi hatırlıyorum. Hikaye şu ve bu arada Aziz Yıldırım'ın seçilmesinde ben bunu çok defa da konuştuk. Seninle de konuşmuş olabiliriz. Aziz Yıldırım'ın seçilmesinde referansları yani Aziz Yıldırım'ın geçmişi çağırıyordu. İnsanlar da geldi Aziz Yıldırım'a oy verdi. Şimdi ben o yılları hatırlıyorum. Bak o yıllar ve o takım yani o Galatasaray takımı Hacı Popescu'yu çıkar. Taffarel'i çıkar. Onun yerine Rüştü vardı. Hacı'nın yerine Yıldıray Baştürk vardı. Savunmada da Popescu'nun yanında kim vardı? Alpay Özalan vardı galiba. Aston Villa oynuyordu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O takım gitti dünya üçüncüsü oldu. Yani öyle bir takımdı Galatasaray takımı. 2000'de Galatasaray Avrupa şampiyonu olmuş. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş. Bir de Avrupa şampiyonu olmuş. Devamında o meşhur Real Madrid var ya. Şey, Real Madrid'ken Los gitmiş Galactico. Real Madrid'i yenmiş ve Süper Kupayı almıştı. Yani Galatasaray o yıllarda muazzam işler yapıyordu Avrupa'da. Ve Aziz Yıldırım geldiğinde böyle bir Galatasaray'la baş etti. Ve baş ederken de ne oldu? Galatasaray'la kafa kafaya geldi. Yeni bir stat yaptı. Şampiyonluk sayılarını almaya başladı. Yıldızları getirmeye başladı. Kurumsallaşmayı başlattı. Hep söylüyorum, belki çok tekrar olacak ama 2005 yılında Ergün Gürsoy şunu demişti, Galatasaray eski ikinci başkanı. Kardeşim, Fenerbahçe bizi geçti. O günlerde çok acayip bir tartışma başlatmıştı. Bu değerlidir. Önce tespit yaparsın, sonra sorunun çözümüne doğru gidersin. Şimdi burada mesele şu. Fenerbahçe'nin bu yıl alacağı bir şampiyonluk Fenerbahçe'nin geleceği açısından çok belirleyici olacaktır. Aziz Yıldırım iyi bir yönetici. Aziz Yıldırım iyi bir planlayıcı. Kurt bir adamdan bahsediyoruz. Yani Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı ama geriye dönük, mesela Murat Aşık'ın babası Metin Aşık'la birlikte yönetici o yıllarda.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'nin içerisinde Aziz Yıldırım 40 yıldır var. 40 yıldır bu oyunun ve futbolun içerisinde. Ne yapacağını biliyor, ne yapmayacağını bilmiyor. Özellikle Aziz Yıldırım için mesele burada zaman konusu. Yani Aziz Yıldırım'ın bir yılda, bak, şampiyon olduktan sonraki hikaye bambaşka bir şey ama bence şunu göreceğiz. Daha dirençli, daha isteyen, daha doğru adımlar atan, daha kavga eden bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım kafası, mesela Aziz Yıldırım'ın kafası neye basıyor? Bunlara basıyor mesela. Bunu istiyor. O istediği şeyi o takımına yansıtabilen bir adamdan bahsediyoruz. Niye ben bunu söylüyorum? Geçmişin referansı bize zaten bunu veriyor. Dolayısıyla o yıllara dönebilmesi için Fenerbahçe'nin bir kere şampiyon olması lazım. Bak, Fenerbahçe'nin ben iyi bir, Aziz Yıldırım'ın bu sene futbol adına iyi bir yapı kuracağını düşünüyorum. Şampiyon olamazsa o yapının devamında gelecek olan başkanlar tarafından doğru şekilde kullanılması halinde kısa süre içerisinde başarı geleceğini de düşünüyorum. Ama burada şampiyonluk konusu önemli. Şampiyon olursa Aziz Yıldırım devam eder ve bu 2000'li yıllardaki Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yakalama hikayesi, denkleme meselesine doğru adım atacağını düşünüyorum. Ama şunu da altını çizmek lazım. Galatasaray o yıllardan ders çıkarmış bir takım. Endon'un da altını özellikle çizelim. O günün koşullarıyla bugünün koşulları aynı değil. Kaynaklar çok daha var ve Galatasaray daha böyle geniş kaynaklara artık ulaşabildi. Her açıdan Galatasaray'a ulaşabildi. Burada bir beceri de var. Yani onun da altını çizmek lazım. Fenerbahçe'nin özellikle Aziz Yıldırım'la birlikte önümüzdeki 3-5 yılını bana sorsan nasıl yorumlar? Yani 3 yıllık gelseydi eğer, burada daha böyle çerçevesini çizebileceğimiz konular olabilirdi. Yine de belli konularda çizdiğimi düşünüyorum. Ama bu yıl önemli. Yani bu yıl şampiyonluk alırsa Fenerbahçe devamını çok daha güçlü getirir. Ve zaten temel kafada şu Aziz Yıldırım'da. Bundan da hiç vazgeçmiyor bu arada Aziz Yıldırım. Onu da söyleyeyim. Ben kendisiyle çok da başkan olduktan sonra çok kısa süre bir konuştum. Orada ilk sözü de zaten Aziz Yıldırım şu.
1: Ne dedi?
0: Şampiyonluk. Şampiyonluk. Şampiyonluk içinde bir olmak, birlik olmak, beraber olmak. Bu çok önemli. Biz bunları başaracağız. Yani kafasında Aziz Yıldırım temel mesele şampiyonluk. Oynadığı nokta orası. Çünkü o da biliyor. Şimdi o da biliyor derken aslında şunun altını çizelim. Yani kendi kariyeri, tabii ki her insan kendi kariyerini önemser. Risk almak da liderlerin işidir ve bunu da yapıyor. Aziz Yıldırım bunu şu açıdan özellikle vurguluyor. Yani ben şampiyon olurum, devam etme şansım şampiyonluğa bağlı gibi bir düşünce içerisinde olduğunu düşünmüyorum.
1: Derdi o değil yani.
0: Bunu da söylüyor zaten. Ne olur bir sene olmadı bırakır ve Aziz Yıldırım der. Yapamadım der. Der. Kendisinde anlatır. Zaten bırakıp gider meselesinde de şöyle. Zaten seçime gidecek ve devamında şampiyon yapamadı. Yeni bir seçim oldu. Zaten Fenerbahçe'de bir seçim olacak.
1: Olağan
0: kongre
1: seçim var,
0: üyesi evet. Başka bir aday seçimine zaten gitmek zorunda kalacaktır. Burada konu Aziz Yıldırım'ın bakış açısı da bu zaten. Yani bir şampiyonluk demek Fenerbahçe'nin yeniden ayağa kalkışı ve yeniden güçlü bir şekilde yürümesini beraberinde getirecektir diye yorumluyor.
1: Bence Aziz Yıldırım tarafından bir Fenerbahçe kamuoyunda şöyle ikiye ayrılan bir kesim olduğunu düşünüyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ı son 4 yılıyla değerlendirenler ve işte daha çok 2000'li yıllarıyla değerlendirenler olarak
0: toplam değerlendirmek. Bence. Toplam değerlendirmek gerekiyor. Toplam değerlendirmek gerekiyor. Çünkü eğer toplam bir değerlendirme yapmazsan yanlı olursun.
1: Abi.
0: Yanlı olursun. Ama 2011 sonrası hikayede başka bir hikaye. Yani orada şunu yok sayamayız. Yani siz büyük bir badire atlatırsanız eğer, şimdi bak bu iş şöyle de, bir büyük bir badire atlatırsanız eğer önce badireden sonra bir kendinizi toplamaya çalışırsınız. Bu bir zaman meselesidir. Ve badire atlatmışsınız ama o badirenin depremi, artçıları devam ediyor. Yani size karşı basınç var. arkada işler dönmeye devam ediyor bir taraftan. Ve diğer yandan böyle bir rekabette, yani futbol rekabetinde ne oluyor? Şu oluyor. Siz aşağıya doğru, futbolda böyle değil midir? Yani rekabet nedir? Birileri aşağıya doğru giderken birileri yükselir. Çok normaldir bu. Özellikle Galatasaray'ın ağırlığını koyduğu yıllarda yeniden bu dönemlere denk geliyor. Çünkü Fenerbahçe'nin o Badire'den sonra düşmeye başlaması Galatasaray'ın beraberinde yükselişini getiriyor. Burada bir şey ima etmiyorum ha. Böyle bir ima falan da bu hayattır, normaldir bu yani. Şimdi biz aynı işi yapıyoruz seninle. Evet. Aynı koşullarda çalışıyoruz. Aynı rekabet içerisindeyiz. Sen cezaevine giriyorsun bir yıl boyunca bir olaydan ötürü. Sonra çıktığında senle ben aynı yerde olmayız ki.
1: Doğal olur.
0: Bir noktada ben daha güçlenmiş bir şekilde senin karşında olurum. Sonra sen çıkıp tekrar benimle o rekabeti yapabilirsin. Ama Aziz Yıldırım döneminde Aziz Yıldırım'ı 2011 öncesi değerlendirmek, ondan sonra işte son 4 yılını değerlendirmek. Yani toplam değerlendirme daha adil olur. Çünkü öteki türlü bu sefer yanlı bir değerlendirme olur. Yani sadece 11'e kadar olan kısmı değerlendirdin. O başka bir hikaye. 11'den sonraki meseleyi değerlendirdin. O başka bir hikaye. Toplam değerlendirmek lazım ve olgulara bakarak değerlendirmek lazım.
1: Peki. Süper chatlere devam edelim. Emre Bey demiş ki Aydın abi merhabalar. Açıkçası taraftarların Aykut Kocaman düşmanlığına bir türlü anlam veremiyorum. Aykut hocamın 3 Temmuz'da yaptıklarını unutmamak gerek diye düşünüyorum. İyi yayınlar abi. Seviliyorsun. İstersen bu süper chat hem biraz ekranda kalsın hem de diğer konumuza geçmiş olalım. Süper chat özelinden. Teknik direktör konusu. Fenerbahçe dün bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamayı şimdi uzun uzadıya okuyayım mı? Okumamı ister misin?
2: Olur.
1: Bir saniye. Hemen onu da okuyayım, aktarayım. Şimdi Fenerbahçe yaptığı açıklamada diyor ki kamuoyuna duyuru, son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup yönetim kurulumuz hali hazırda hiçbir teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde kulübümüzle ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır diye bir açıklama yaptı.
0: Kim açıklama yapar?
1: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım yapıyor bu açıklamayı.
0: Ben diyorum.
1: Evet, kendisi söylüyor ve tabii bu açıklama...
0: Yani Fenerbahçe demiyor. Diyor ki ben diyorum kardeşim.
1: Evet.
0: Şimdi bu...
1: Buradan da tabii konu doğal olarak Aziz
0: Yıldırım
1: Kocaman'a geldi.
0: İletişimi böyle. Geldi ama onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım iletişimi böyle. Eskiden de Fenerbahçe Başkanı iken Aziz Yıldırım.
1: Evet.
0: 2018'e kadar olan süreçte ben gazeteci olarak yine işimi aynı işi yapmaya devam ediyordum. Bir şey olduğunda çıkar ve Fenerbahçe açıklama yapardı. Aziz Yıldırım diyor ki bu durum budur diyor. Bak anlaştık, görüşmedik demiyor. Anlaşmadık diyor. Şimdi olay şu. Fenerbahçe yönetimi salı günü müydü mazbatayı aldı? Çarşamba mıydı? Salı mıydı? Salı mıydı? Peki mazbatayı aldılar. Henüz Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapılmadı. Detaylı yönetim kurulu...
1: Çarşambaymış.
0: Çarşamba. Abi. Peki. Yönetim kurulu henüz görev dağılımını yapmadı. Bu bir süreç. Yani 3-5 günlük bir süreç. Artık hani o nasıl işliyor onu bilmiyorum. Ve burada özellikle şu söylendi. Yani Aziz Yıldırım da bunu zaten söylüyordu. Söyledi de. Oturacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte konuşacağız. Aykut Kocaman mı olsun? İsmail Kartal mı olsun? Nuri Şahin mi olsun? Efendime söyleyeyim ne var abi, Montella mı olsun neyse artık yani isim işte, evet. Jesus mu olsun, adaylar var, oturacağız bu adaylarla ilgili biz değerlendirmemizi yapacağız. Herkesin gönlünden geçen de bir isim var. Yani bir yöneticinin ismi gönlünden geçen Nuri Şahin'dir. Bir başka yöneticinin gönlünden geçen İsmail Kartal'dır. Bir başka yöneticinin gönlünden geçen Aykut Kocaman'dır. Aziz Yıldırım'ın gönlünden geçen Aykut Kocaman'dır. Şimdi buralarda zaten şey yapıyor. Fenerbahçe yönetimi görüş bildiriyor. Görüşlerini bildiriyorlar. Zaman zaman da kamuoyuyla bunları paylaştıklarını düşünüyorum. Burada görüşmedik demiyor. Diyor ki yani burada şu anda şöyle bir durum var. Biz anlaştı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'dır. Bence de Aykut Kocaman olacak. Bak söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Ama henüz resmi açıklama var mı? Yok. Şimdi herkes diyor ki doğal olarak. Peki kardeşim niye böyle bir açıklama yapıyor? Doğru mu? Bence de yani ben de dün düşündüm niye böyle bir açıklama yapıyor.
1: Ben başka bir hoca gelecek herhalde dedim yani.
0: Ben Aykut Kocaman'ın favori olduğunu düşünüyorum. Hatta Cuma'ya kadar, yani bugün Fenerbahçe'nin hocasını açıklayacağını düşünüyordum. Belki de açıklar yani, biz şimdi yayındayız. Belki yayın
1: İnşallah
0: sırasında gelir.
1: İnşallah yayın sırasında açıklar.
0: Belki sonrasında açıklar. Ama çok uzamayacaktır bu iş. Aykut Kocaman'ın açıklaması çok uzamayacaktır. Ama şöyle bir durum var. Bence Yıldırım kurdu. Aziz Yıldırım. Bence hikaye şu. Ya diyor, şimdi ben ne dedim? Ya bir yönetimi var mı? Aziz Yıldırım'ın var. Bu yönetim kurulu toplantısında demek ki henüz hoca konusu, ya da çünkü daha net böyle geniş katılım toplantı yapılmadı. Belki de bugün yapılacak. Daha henüz bu konuda mutabakat olmadı. Mutabakat ya da oylama olmadı. Nedir o oylama? İsimler geldi. Nur Şahin eller kaldırıldı. Aykut Kocaman eller kaldırıldı. Günün sonunda kulüplerde kararları, son kararı başkan verir. Sıfatı zaten başkan. Yani tabii, başkan kararlarıyla yürütür. Hep öyledir bu arada, onu da söyleyeyim. Yani dünyanın her yerinde öyledir. Günün sonunda kararı başkan verir. Her konuda da öyledir yani. Tamam mı abi? Bir şey olur, gelir, en son der ki bu böyle olacak, o şekilde hareket eder. Siyasette de böyledir yani. Hayat böyle anlatıldığı kadar da değildir yani. Demokrasi vardır. Demokrasi vardır ama son kararı da demokrasinin başındaki verir. Tamam? Kimse yani o işin başındaki. Ama bence işte bu Yılların Kurdu meselesi şöyle. Şimdi bu yönetim kurulu seçildi mi? Seçildi. Aziz Yıldırım başkanlığında seçildi mi? Seçildiler. Şimdi bu toplantıda nihai karar çıkmadan, nihai oylama yapılmadan belki de 15 yöneticinin 10 tanesi Aykut Kocaman'ı istiyor. Belki de diyorum. Tamam. 4 tanesi de başka bir isim istiyor. Bir tanesi de başka bir isim istiyor diyelim. Şimdi dışarıya Aykut Kocaman'la anlaşıldı bilgisi bir şekilde sürekli bu konuşuluyor. Bak bence de Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman olacaktır. Ama bu toplantıyı, nihai oylamayı ve kararı vermeden şimdi bunların bu kadar konuşulmasından Aziz Yıldırım rahatsız olur. Yılların kurdu diyorum, neden rahatsız olur? Diyelim ki şöyle, Fenerbahçe yönetimi göreve başladı. Ondan sonra işler pek gitmedi. Aykut Kocaman'la, hocayla 15. hafta, 14. hafta yollar ayrıldı. Bir de yönetici istifa etti mesela diyelim ki. Ve o yönetici çıktı, dedi ki biz zaten bunu başkana söylemiştik. Bizim haberimiz olmadan, oylamayı yapmadan Aykut Kocaman'la anlaştı. Ve bu işi
1: bu noktaya getirdi.
0: Derse ne olur?
1: Kaos olur tabii. Aziz Yıldırım, bütün oklar Aziz Yıldırım'a
0: döner. Bunun önüne geçiyor. O zaman diyecek ki Aziz Yıldırım, kardeşim ben yönetim kurulunu topladım. Herkesin görüşünü aldım. Son karar sonuç itibariyle benim. O sorumluluğu ben alıyorum. Ama ben bunu, bu kararı alırken de kimseye sormadan, oylamayı yapmadan, kendi içimizde konuşmadan ben bunu yapmadım. Şahitlerim de bunlar. Der ve bu konuda da kapatır.
1: Peki bu süreç Aykut Hoca'yı sence yıpratmadı
0: Yıpratmaz.
1: Mı? Yıpratmıyor. Niye yıpratmasın abi? Yani sürekli konuşulan bir Aykut Kocaman ismi var.
0: Zaten yıpranacağı kadar yıpranır.
1: Aykut Kocaman'ı kaybettirecek denilenler var, tepkiler var ve Aykut, hala da işte bir de üstüne dünkü açıklama var. Şimdi Aykut Hoca da kendi kendine ya alt tarafa hani bu işlerin bu noktaya gelmesinden rahatsız olup belki
0: baş kendi boşluğu fikri... biraz alsana ya, çok bence baş boşluğu var.
1: İşte sen sürekli eğilip kalkıp şey yapıyorsun ya. Yani o süreçte Aykut Hoca da belki
0: zaten yıpranacağı kadar yıprandı ama Aykut Hoca da bu işin siyasetini bilen adamlardandır. Ben yıpranacağı kadar yıprandığını düşünüyorum. Dolayısıyla burada Aykut Kocaman şöyle ister istemez. Bu seçim döneminde olmuştu ya. Bak açıklayamıyor, korkuyor. Açıklasa evet, seçimi kazanamaz. Böyle herkes değil. Aziz Yıldırım'ın birinci adayının bence Aykut Kocaman olduğunu biliyordu. Gitti 17 bin insan da oy verdi. Sen Aykut Kocaman'ı aynı zamanda başkan getirebilirsin. Ya da bizim oylarımız aynı zamanda Aykut Kocaman'a evet, diye. Zaten şu ortaya çıktı. Galiba bunu Barış Göktürk demişti. Biz Fenerbahçe'ye hoca seçmiyoruz, başkan seçiyoruz diye Fenerbahçe Kongresi öyle baktı.
1: Evet.
0: Belki de hani o hoca seçimi meselesi olsaydı o 17 bin insan başka türlü karar verebilir miydi? Verebilirdi. Ama aynı zamanda Aykut Kocaman konusunda da bir şeydir bu. Fenerbahçe'ye verilmiş, Aziz Yıldırım'a verilmiş bence bir yetkidir. Aykut Kocaman zaten bugüne kadar yıpratıldı. Zaten bugün Aykut Kocaman'ın bu kadar tartışılmasının nedeni de bu yıpratılma değil mi zaten kardeşim? Ha burada hocanın kendi payı da var. Yani Aykut Kocaman'ın kendi payı da var. Şu açıdan kendi payı var. Şimdi bir insan, bak bir yanlış varsa bu düzeltilmeli. Bir yanlış varsa bu düzeltilmeli. Ben buna değer veriyorum. Bu onu ciddiye alma, buna muhatap alma falan filan meselesi değildir. Ne olursa olsun samimiyet şudur. Bir yanlış varsa insan o yanlışı düzeltmeli. Yanlış bir algı varsa düzeltmeli. Çünkü döner birikir, birikir, birikir, birikir, birikir senin önüne gelir. Şimdi bu Aykut Kocaman meselesinde istersen şöyle bakalım Aykut Kocaman meselesine. Bak yine söylüyorum ben, bu arada dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Otururlar, konuşurlar, belki de anlaşamazlar. Bilemeyiz. Son dakika bir olabilir kriz çıkabilir. O da olabilir. Bir taraftan onun da önüne geçmiş oluyor bence Aziz Yıldırım. Şimdi Aykut Kocaman konusunda vaziyet şudur bence. Mesele şudur Muzaffer. Onun altını çizeyim. Aykut Kocaman konusunda neden Aykut Kocaman neden gelmemeli diyenler bunu anlatmalı. Yani neden Aykut Kocaman'ın olmaması gerektiğini anlatmalılar. Şimdi bana bir şey söyle mesela, neden sen de mesela Aykut Kocaman'a karşı şeysin, olumsuzsun diye biliyorum. Nedir abi mesela?
1: Yani ben şöyle bakıyorum böyle abi olaya.
0: Bir cümle söyle. Niye?
1: Son 5 yılında ne yaptığını bilmiyorum Aykut Kocaman'ın ve eski referansına güvenerek sadece Fenerbahçe'nin kritik sürecinde Fenerbahçe'nin başına gelmesi bana riskli bir durummuş gibi geliyor.
0: Şimdi son 5 yılında çalışıp da Fenerbahçe'ye göreve gelenler, yani bazen hani işte Mourinho geldi, olmadı.
1: Olmadı evet.
0: Bunu da söyleyeyim, ben bir gün bunu Aykut Kocaman'a sormuştum. Ya bu çok konuşuluyor diye. Ne diyorsunuz diye. Hoca da şey demişti. Futbol unutulmaz ki.
1: Ama değişir abi futbol.
0: Ama ben sistem değişir. Ben değişimi değişir. Takip etmiyorum demedi. Futbol unutulmaz dedi. Ve teknik direktörlük kavramını da daha geniş çerçevede anlatmıştı. Kendisi belki çıkıp bunları anlatabilir. Bu arada bu futbol unutulmaz muhabbetin de böyle yakın zamanda olan bir şey değildi, onu da söyleyeyim. Bir sene önce falan bir yerde karşılaşmıştık. O zaman tam olarak da konu böyle gelişmişti. Yani şöyle, hani bu kadar dışarıda kalıyorsunuz, bu nasıl etkiler diye. Dışarıda kalmanın sizi geri götüreceği anlamına gelmez. Futbol zaten unutulmaz. Bu tamamen sizin reaksiyonlarınızla alakalı bir şey. Bir taraftan mesela dün biz Sky Spor'da bir yayın yaptık. Ozan
1: evet.
0: Balaban.
1: Güzel bir yayın oldu.
0: Selahattin Baki, Onur da vardı. Orada mesela Ozan Balaban anlattı. Hoca mesela ya kalkıp ben şu maçlara gidiyorum, maçlara gidiyorum falan filan dememişti o zaman. Ya da hiç birkaç kez son dönemde karşılaştığımızda da herhangi bir şekilde ben şu maçlara gidiyorum, şöyle yapıyorum, böyle takip ediyorum falan filan dememişti. Ozan Balaban mesela yayında anlattı. Dedi ki sürekli bir yerlere gidiyor, maç izliyor, takip ediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bu arada bunun sonuçlarını göreceğiz gelirse. Tabii. Yani bunu yapıyormuş, yapmıyor muymuş. Ama bence Aykut Kocaman'ın hatası şu, onu söylüyorum yani. Yani böyle bir dünya olduğu için abi, tamam mı?
1: Tabii.
0: Böyle bir dünya olduğu için bu dünyaya göre o zaman siz belli başlı vurguları yapmanız lazım.
1: Katılıyorum.
0: Çıkın anlatın mesela. Ve hocanın ben değiştiğini düşünüyorum. Hocanın ben
1: sen
0: bu durumun.
1: Sen görüşüyorsun hocayla
0: ara. Ben bu durumda hocanın değiştiğini düşünüyorum. Hocanın ya evet ya ben buraları bir anlatmalıyım. Bu benim eksiğim. Aynı zamanda noktasına geldiğini düşünüyorum. Yapar yapmaz. Bu başka bir
1: davet
0: şey.
1: Davet edelim buraya ama, hocayı. Anlatsın burada.
0: Yok artık bu arada gelmez.
1: Dici futbol
0: söyleyeyim.
1: Ekranlarından
0: ben
1: anlatsın.
0: Ben çok zorladım hocayı. Ben çok zorladım. Hatta böyle bir kafasını da karıştırdım. Bir cinlik yaptım. Dedim ki sadece cin gözlük yapan ben değilim dedim. Hocam seninle röportaj yapmak istiyorum. Bir gün bir şey olmuştu da tam şimdi hatırlayamadım. Ne olmuştu ya?
1: Hoca orada olmuştu. Da savunma mı yaptı sana?
0: Ne?
1: Savunma mı yaptı orada sana?
0: Yok savunma değil ya. Hayır şöyle. Dedim ki ya ben bunu yapmak istiyorum. Bu röportajı yapmak istiyorum. Hatta bana dedi ki ya bir kafamı da karıştırdım falan dedi. Sonra iki gün sonra aradı. Dedi ki yok dedi. O zaman dedim karışmamış hocam kafa. Yok dedi kafa karıştı ama şu an dedi ben dedi çıkıp konuşsam dedi herkese bir şey olacak dedi. Bunu herkes çok farklı yorumlayacak. Buralarda da nezaket gösteren bir insan. Hatta ben şey demiştim bak bu kadar daha çıkarım. Bu konu artık bu kadar konuşuluyor. Ya dedim ki hocam dedim yani bazı şeyleri mesela anlatmanızda fayda var. Şimdi ben mesela Aykut Kocaman'la ilgili o da şey demişti. Ya ben hani böyle insan değilim. Yani ben geldim 60 küsür yaşına. Kalkıp da hani bende olmayan bir şey. Gerçekten de insan çok zorlanır biliyor musun? Yani mesela ben kendimi anlatmayı seven insan değilimdir. Öyle yaptım, böyle yaptım. Yani yeri gelirse bir şey söylersin de öteki türlü mesela sıkılırım.
1: Kimisi çok
0: seviyor. Yani sen beni mesela tanırsın yıllardır. Ben mesela birisi bana övgüyle bahsettiği zaman da utanırım mesela. Onu evet. Çok devam ettirmek istemem. Sağ ol, eksik olmasınlar. Denk de geliyorum. Genel şeyden bahsediyorum. Bir insanda bir şey varsa vardır. Bak hani zorla ona yapıştıramazsın. O öyle olsun isteyemez. Olmaz yani. Bazı şeyler çıkmaz. Sonra şey demişti. Ben hani bunu anlatamam. Ben de dedim ki o zaman hocam mesela bunu çıkıp söyleyeyim mesela. Ya ben böyle insan değilim. Ben bunları anlatamam. Utanırım ben böyle kendimle ilgili bir şey anlatmaktan. Yani bu da bir şeydir. Açıklama meselesidir. Dolayısıyla baba geliyoruz konuya. Yani işin özetine. Aykut Kocaman geliyor. Benim görüşüm şudur. Bak ben Aykut Kocaman bana soru şu. Aykut Kocaman bu dönemde Fenerbahçe'yi sırtlayacak, yürütebilecek iradede insandır. İradede insandır. Son 15 yıla bakıyorum. 15 yıla bakıyorum. Son 15 yıla. 16 yıla bakalım. Ben Fenerbahçe'de o 16 yıl içerisinde, bak bütün dönemin koşulları içerisinde her şeyi değerlendirmek lazım. Bu 16 yıl içerisinde en nitelikli iş yapan hocalar arasında görev aldığı süre ve yaptıkları itibariyle ben Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe'de 1'e koyarım. Ama genel algı 10 numara. Neden?

0: Bunu söylüyorum. Hemen isterseniz hızlıca o tarafı da geçeyim.
1: Tabii buyur abi.
0: 2011 Fenerbahçe şampiyon ve çok zor bir şampiyonluk. Kafa kafaya giden bir sezon. Çok zor bir şampiyonluğu aldı Fenerbahçe. Devamında kumpastan sonra süper final. Süper final oynanmıştı. Playoff oynanmıştı. Orada son maç Galatasaray'ı yense şampiyon. O dönemin koşulları çok başka. Ben hatta hocaya şunu sormuştum. Sorum şuydu. Bir teknik direktör günün kaç saatini takıma ayırır ve o dönem ne yaşadınız diye. O dönem şöyle bütün motivasyonu mesela 5 saat boyunca ayırıyorsa orada olması lazım. Ben de o zaman ikiye bölündüm zaten. Yani bir tarafta hocalık yapıyorsun, bir tarafta idarecilik yapıyorsun, bir tarafta bu kulübün yükünü taşımaya devam ediyorsun. O liderliği yapmıştır, oralardan çıkarmıştır. Her şeye rağmen bu Alex meselesi biliyorsun
1: Evet.
0: patladı. Onu da belki bir gün çıkıp kendisi anlatacaktır. Bir plan yapıyor. O plan içerisinde bak bir plan yaparsın işler değişir. Belki Alex'le oynasaydın yine kazanamayacaktın. Ama en azından şöyle olacaktı. Bunlar sana gelmeyecekti. Ama o günün gerçeği nedir? Bir gün belki Aykut Kocaman çıkıp anlatacaktır ama o çok da o polemiklerin içerisine girmez. Sonra o takımla Fenerbahçe gitti şey yaptı mı abi? Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı mı?
1: Oynadı.
0: Hatta finalin de ayağından döndü yani.
1: Tabii
0: Çok
1: canım ya.
0: yaklaşmıştı.
1: İlk maçta o direkler falan olmasa finaldeymiş abi
0: Sonuç
1: yani.
0: Benfica o zaman da Benfica
1: Benfica
0: hakikaten yine çok
1: maçı.
0: iyi takımdı. Jesus'un vardı o takımın başında. Jesus vardı.
1: Jesus vardı evet.
0: Galiba o yıl onlar mı şampiyon oldu?
1: Hayır,
0: Kaybettiler mi?
1: Chelsea oldu.
0: Chelsea miydi?
1: 1-0 Chelsea yenmişti
0: Tamam.
1: yanlış
0: Ondan
1: hatırlamıyorsam.
0: sonra bıraktı o takımı Aykut Kocaman. Doğru mu? Doğru. Sonra Ersun Yanal geldi ve o takımla en erken şampiyonluğu aldı. Orada da hocanın da bir büyük hakkı vardır. Ersun Yanal eskiden gerçekten de büyük hocaydı bak. Yani bu güncel futbolu çok güzel oynatıyordu. Ben onun bir milli takım maçını hatırladım. Danimarka'ya karşı Nihat Kahveci, Fatih Tekke. Bak Danimarka'yı dövdük resmen. Yani muazzam işler yapıyordu. Sonra Ersun Yanal da parayı buldu. Değişti. Böyle abuk sabuk işler yapmaya başladı. Hocalık kariyeri çok geriye gitti ama Fenerbahçe'de kalsaydı eğer, bence hataydı o. Fenerbahçe'de kalsaydı eğer 2013-14 sezonu. O sene de bak Fenerbahçe'nin aldığı şampiyonluk değerli bir şampiyonluktu. Galatasaray'da Fatih Terim ayrılmış, Mancini gelmiş. İyi bir kadrosu vardı. Yani Drogba'ların, Snyder'lerin, Selçuk İnanların, Melo'ların olduğu Galatasaray'a karşı şampiyonluğu kazanmışlardı. İyi bir kadrosu vardı Fenerbahçe'nin. Ondan sonra o bence Ersun Yanal'la devam etmek başka bir hikayeyi beraberinde getirecekti. Ama o gün o kararı verdi. Aziz Yıldırım da bunun bedelini sen bunu yaptın diyerek 2018 yılında ödedi. 16 bine 4 binle Aziz Yıldırım'ı yolladı
1: Evet.
0: Fenerbahçe Kongresi. O süreçlerden bir tanesidir. Yani kırılma noktalarında Aziz Yıldırım'ın kararları belki de geriye dönük baktığında ya ben evet buralarda hatalar yaptım diyordur. Aziz Yıldırım'ın değişimi de aslında bu hataları kendiyle ilgili değerlendirmesini yaptıktan sonra belki de ona göre hareket ediyordur.
1: Peki.
0: Bu eylemlerde de göreceğiz. Şimdi o takımı bıraktı mı şey Ersun Yanal o takım şampiyon oldu mu? Oldu.
1: Oldu.
0: Sonra geliyoruz 2018 senesine. 2018 senesindeki Fenerbahçe kadrosu 20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin en bence hani orta halli kadrolarından bir tanesiydi. Doğru mu? Doğru. Ve o kadroyla Fenerbahçe şampiyonluğa yaklaştı. Türkiye Kupası'na da yaklaştı. Okan Buruk Aykut Kocaman'ın kaderini değiştirdi. Ne yaptı? Okan Buruk hem ligde hem kupada Fenerbahçe'yi yendi Akhisar'dayken iki kupadan birden etti. Ve Fenerbahçe'nin o kadrosu yarışın içerisindeydi. Galatasaray'la puan farkı 2 olabilir. Yani 2 ile falan bitti. Sonra savunan değil savunduran Fenerbahçe propagandasıyla Ali Koç geldi. Komol ile birlikte Aykut Kocaman'ı biçtiler. O takımı dağıttılar. O sene takım küme düşüyordu. Kırılmalardan bir tanesi odur. Yani siz o düzen üzerinden devam edilseydi eğer Aykut Kocamansız da olsa o düzen üzerinden devam edilseydi Fenerbahçe bence o dönemlerde o hallere düşmeyecek daha iddialı duruma olabilirdi. Çünkü bak orada şöyle bir şey de var. Galatasaray yıllarda kötüydü. Sonrasında yani hatırla Başakşehir'in şampiyonluğu geldi, Trabzon'un şampiyonluğu geldi, Beşiktaş'ın şampiyonluğu geldi.
1: Tabii bir
0: Galatasaray o
1: sonraki sene
0: dönemde
1: zaten
0: araya
1: Başakşehir
0: girdi
1: oldu.
0: çıktı ama Galatasaray hiç bu kadar güçlü değildi. O dönemlerde olmamıştı. Yani o fırsatları değerlendiremedi. Aykut Kocaman Fenerbahçe için bir kırılma mıdır? Ben kırılma olduğunu düşünüyorum. 2014, 13, 14, 2012-13'te bıraktığında nitelikli bir takım bırakmıştı bence. Özellikle mesela Fenerbahçe'de bu işi yapan hocalar vardı. Davun bunlardan bir tanesiydi. Altını çizmek lazım. Benim şahit olduğum dönemler için söylüyorum. Toplam değerlendirmeyi yaparak söylüyorum. 2018'deki o kararlarda Fenerbahçe adına olumsuz bir kırılma oldu ve devamı geldi. Hayırlısı olsun. Yani hoca geldiğinde Fenerbahçe'de büyük bir muhalefet var. Ben de bunun farkındayım. burada esas kendisini anlatması gereken kişinin ben olguları anlatıyorum. Böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu diye aktarıyorum. Dünyamda ne yaşıyorsam, gördüğüm şey neyse onları aktarıyorum ama burada esas olarak anlatacak olan isim Aykut Kocaman'dır.
1: Onu da sahada göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer anlaşılırsa Aykut Kocaman öyle bir futbol oynatmadı ki insanları da ikna etmeli. Evet, gerçekten Aykut Hoca doğru bir kararmış diye. Bu süper chatlere geçelim. Birçok sayıda süper chatimiz var. Çok teşekkür ederim izleyenlerimize. Anlıkta 3300 kişiyiz. Lütfen bir like tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Abone olursanız da seviniriz. Sık sık yayınlarımız devam edecek diye evet. Süper chatlere geçelim. Ahmet Bey, TFF bahis skandalıyla alakalı ne gibi aksiyonlar alacak? Dünya Kupası'ndan sonra Galatasaray'a büyük yaptırımlar uygulanacağı söyleniyor. İktidarın 3 Temmuz telafisi olarak Fenerbahçe tarafında pozitif davranacağı konuşuluyor. İyi yayınlar demiş.
0: Bahis skandalı. Ya şimdi bu bahis skandalı ile ilgili ben yani arada kaldı bir şeyler oldu. Oyuncular açıklandı bilmem ne oldu. Ben
1: Dünya sürecinde çok sonra sürecinde çok operasyon yapılacak işler edecek falan
0: deniliyor. Biraz böyle haberler veriliyor. Bazı politika muhabirleri tarafından veriliyor ama bence orada şöyle bir sıkıntı var. Ben sana söyleyeyim yani. Bu ben hatırlıyorum abi. Bak buralarda da şöyle durumlar oluyor. Yani izliyorum, görüyorum. Onunla konuştum öyle olacak, bununla konuştum böyle olacak. Savcılığın bir soruşturması var. Yöneticilerle ilgili bir mesele. Şike varsa zaten 6220 kapsamında alırsın, soruşturma yaparsın. Son 5 yılda bahis oynayan yöneticiler varsa onlarla ilgili federasyon işleme yapar, yoluna bakar. Ben bu işte abi bence daha fare doğurdu. Bence burada bir şey yok. Ne diğer taraf neydi? 3 Temmuz şeyiyle alakalı. Bir daha söyler misin?
1: İktidarın 3 Temmuz telafisi olarak Fenerbahçe tarafında pozitif davranacağı konuşuluyor demiş.
0: Yani şöyle diyor. Burada diyor Ahmet Bey diyor bir bahis operasyonu yapılacak ama bu bahis operasyonu Fenerbahçe'ye
1: vuracak.
0: Fenerbahçe'de öyle bir şey söz konusu olamaz.
1: Bence yani
0: bir yapı eğer böyle olsaydı Mert Hakan'ı şey yapmazdı. Tutuklamazdı ki onun tutuklanması da yanlıştı. Tutuklu olarak yargılanması yanlıştı.
1: Evet,
0: bunun olacağını düşünmüyorum. Sonuç itibariyle hani buralarda şöyle bir şey yok onu da söyleyeyim. Biz bahis soruşturmasını nasıl biliyoruz abi? Şöyle biliyoruz. Bir futbolcu 5 yıl içerisinde oynamış mı, oynamamış mı?
1: Evet.
0: Yönetici görev aldığı dönem içerisinde oynamış mı oynamamış mı? Buna göre bakılıyor. Şimdi idari suçlar var bir de ceza hukuku var. Ceza hukukuna giren taraf nedir? Şike yapılmış mıdır? Yapılmamış mıdır? Bunlara bakılacak, hareket edilecek. Ben buradan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bir de bir ülkenin kendisi bu kadar kendini kaotik ortamın içerisine atmaz ya. Bu arada hani bir şeyi örtmek açısından ben bunu söylemiyorum yani. Örtülecek, öyle olacak, böyle olacak bağlamında ben bunu söylemiyorum. Ama yasa dışı bahisle mücadele. Gerekse yani insanların kendi maçlarına bahis oynaması meselesi. Bu bir kere yanlış bir şey. Bu bir kere yanlış bir şey. Bu operasyonların bence bir faydası oldu. Bundan sonra hiç kimse, hiçbir futbolcu, hiçbir yönetici, hiçbir hakem, başka ne var? Teknik direktör. Kimse herhangi bir şekilde kendi maçlarını oynamaz. Şeydi yanlıştı mesela.
1: Masörler yani, falan çok
0: doktoru,
1: tuhaf gelmiş.
0: Masör bilmem ne yapıyor adam.
1: Hani, oynar abi yani ne var ki bunda?
0: Bunun bence çerçevesini daha doğru şey yapmak lazım. Çizmek lazımdı. O zaman bak bu mesele ne biliyor musun? Şimdi bahisi kötü gibi gösteriyorlar. Tamam bu futbolun bir gerçeği. Yasa dışı bahisle büyük bir mücadele var.
1: Evet.
0: Onun önüne geçmeye çalışıyorlar. O zaman kardeşim şöyle yaparsınız. Kapatırsınız bunu. Bu işten kurtulursunuz. Tamam yok dersiniz yani. Federasyonda belli çerçeve çizmiş gidiyor. Onlara da saygı duyuyoruz.
1: Oradaki pastayı kimse bırakmak istemez diye tahmin ediyorum.
0: Ama 3 Temmuz konusunda şey alır. Ben sana söyleyeyim. Bak buradan da söylüyorum. Aziz Yıldırım o masaya yumruğunu vurur.
1: Abi valla bu sene zaten
0: kavga etmem, mahkemeleşmem devletten para alamazsın diyor
1: evet.
0: Ama bunun karşılığında mağduriyeti belgeliyorsun gidersin bunun karşılığında devletle masaya oturursun çeşitli anlaşmalar yaparsın arazi alırsın mesela dersin kardeşim
1: tabii, en
0: benim
1: azından
0: zararım budur böyledir onları ben tanzim edeceğini ve büyük bir yol alacağını düşünüyorum ya sen bir şey söylüyordun
1: Sayın Saran döneminde zaten 3 Temmuz sanki
0: çok
1: Fenerbahçe'nin davası değilmiş gibi bir izlenim vardı bu sene.
0: Sahiplen sonra diyeceklerdi ki baba sen de o günlerde bize vuranlardan bir tanesiydin.
1: O yüzden sessiz kalmak durumunda kaldı birazcık. Devam edelim. Yunus Bey desteğini göstermiş. Teşekkür ediyoruz.
0: Yok, sessiz kalmak durumunda değil o bir taktik.
1: Ya işte taktik veya neyse değil ya. Abi sessiz kaldı yani gün sonu. Gidenin arkasından konuşmayalım. Arabasını da satılığa koymuş. İnşallah kolay bir şekilde satar. Sahibinden de.
0: O doğru mu ya?
1: Doğru yani anladığım kadarıyla. Koyar tabii abi ne var bunda.
0: Yalnız kötü kazaya tekrar geçmiş olsun bu arada.
1: Sen görmüştün değil mi canlı kazayı?
0: Yok ya
1: yanından geçmiştin
0: gördüm.
1: Yani
0: kaza Saadettin Saran kaza haberini görmüştüm. Ben o gün Kadıköy'e bir yere gidiyordum. Kadıköy'e gidiyor. Ne tarafta olmuş ya o kaza?
1: O taraflarda bir yerde. Oradaydın sen ya. O taraflarda bir
0: yerde. Geçerken gördüm. Yani orada şey. Arabayı gördüm ama hani orada bir kalabalık vardı. Çok da görememiştim. Tabii Saadettin Bey'in şoförüne de orada şey yapmak lazım. Ne var abi? Çakarlı arabayla binle gidiyorsun şeyden. Hani ne olacak? Nereye gidiyorsun? Yani Genelkurmay Başkanı mısın? Günün sonunda sakin gidersin. Şeye, önünde şey falan da yok. Hani polis arabası falan filan da. Çocuk oradan çıkınca bam diye geçirmiş. Geçmiş olsun tekrar.
1: Geçmiş olsun. Yunus Bey desteğini göstermiş. Cahit Bey, Aydın abi siz...
0: Mesela orada suçlu kim bilmiyorum. Suçlu kime
1: abi yazdık? Arkadan vuran her şekilde suçludur zaten. Yani
0: i̇şte ben güvenlik şeridini kullanabiliyorum. Ben güvenlik direkt... mesela güvenlik şeridini kullanabiliyorum. Böyle bir hakkım
1: yok,
0: var.
1: Yok. Yine arkadan vuruyorsan evet, suçlusun abi. Her şekilde.
0: Geçmiş olsun.
1: Cahit Bey, Aydın kursun abi, sizi uzun zamandır takip ediyorum. Fenerbahçe medyası sizin gibi Fenerbahçe için çabalasa her şey için teşekkürler demiş.
0: Şimdi bu çabalasa meselesine gelince ben onunla ilgili bir şey söylemek isterim. Yani gerçek neyse ben onu aktarmaya çalışıyorum. Gördüğüm şeyi aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben açık fikrimi söyleyeyim.
1: Evet.
0: Ben bana de ki, şimdi burada tabii biraz Fener Beşiktaşlılar ve Trabzonlu arkadaşlarımız kızabilirler ya da diğer takım taraftar arkadaşlarımız kızabilirler ama ben bu işin içindeyim, tamam. Bu işin bir mantığı var. Bu iş nedir? O da şu. Bu işin bir reytingi önemli. Yani insanlar takip ediyor ve biz buralarda ekmek kazanan insanlarız. Ama aynı zamanda işin bir de psikolojisi var. Ben güçlü rekabetten yanayım. Bana sor. 5 yıl boyunca kimler şampiyon olsun, benim kafamda hep şu olur, ben sana söyleyeyim. Yani işte 3 kere Galatasaray olsun, 2 kere Fenerbahçe, 3'e 2 arada sırada bir Beşiktaş giriyor, Beşiktaş da giriyor ya da işte böyle. Çünkü bu işin ekonomisi, bu işin bir rekabeti var. Şimdi bu benim istediğim rekabet tablosu, tamam mı? Ama bir de işin şey tarafı var tabii ki, rekabet tarafı ve işin haber tarafı var. Ben bu işin bu tarafındayım. Hiçbir gazeteci de şöyle bir şey yoktur. Yani böyle objektiflik diye anlatılıyor. Yani fikrini söylemek objektif olmadığın anlamına gelmiyor. Fikrini söylersin. Bir olayı aktarırsın. Gördüğün çarpıklığı anlatırsın. Eğriyi söylersin. Doğruyu anlatırsın. Adar neyse. Ama şu oldu. Ben onu söyleyeyim. Şimdi 3 Temmuz meselesinde ben aydınlık kökenliyim. Eskiden beri ben futbol FETÖ üzerine çok sayıda haber yaptım, röportaj yaptım. Yani ben 2000 yılında üniversiteye girdim. 2001-2002'de aydınlıkta ulusal kanalda çalışmaya başladım. Çok genç bir gençtim. Yani 16 yaşında okula girmiştim. 17-18 yaşlarında çalışmaya başladım. Ve bu konu üzerine ben çok sayıda haber yaptım. O siyasi birikimim ve fikrim, düşüncem de vardı. Ve dolayısıyla ben FETÖ'nün bir örgüt olduğunu, bir terör örgütü olduğunu ben Ergenekon zamanından biliyorum. Çünkü yaşıyordum, görüyordum. Bu olay olunca da ben FETÖ konusunda Fenerbahçe'nin yanındayım. O mücadelede Aziz Yıldırım'ın da yanındayım. Fenerbahçe'nin de yanındayım. Bu mücadelesinde mesele odur. O yüzden yani burada bir çaba gösteririm. Fenerbahçe'nin haklılığının ortaya çıkması için bir çaba gösterdim ve göstermeye de devam ederim. Bugüne kadar da bu konuyla ilgili çok sayın yaptık. Yakaladığım zaman da röportaj yaptım. Çünkü gerçek ortaya çıkmalı. Ortak düşmana karşı doğru mücadelenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ben her zaman Fenerbahçe'nin yanındayım.
1: Peki.
0: Kim olursa olsun onu da söyleyeyim. FETÖ'nün gadrine kim uğramışsa ben onun yanındayım ve onun yanında onunla o mücadeleyi yaparım yani.
1: Peki. Memiş Akın bir süper chat göndermiş. İyi yayınlar demiş. Parayı istemesin abi senden.
0: Boş işlerle uğraşamamış.
1: Ahmet Bey, bizde eksik olan aidiyet duygusu. Aykut Kocaman'dan yüksek aidiyetli, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış yerli hoca varsa o gelsin ama yok, Aykut Hoca gelirse başarısız olmaz demiş.
0: Bu doğru bir soru. Şey de var mesela, bak ben İsmail Hoca çok duygusal insan, tamam. Ben bir keresinde İsmail Hoca ile böyle birkaç saat oturmuştuk, gerçekten duygusal insan.
1: Evet.
0: İsmail Kartal. Gözleri doluyor yani şeyin, İsmail Kartal'ın. Duygusal bir insan. Yoğunluğu yaşayan bir insan. Elinden geleni de yaptı Fenerbahçe'de. Ama olmadı. Ve fakat hani İsmail Kartal gelsin ama Aykut Kocaman gelmesin sorusuna, çünkü böyle düşünenler de var. Onların düşüncelerine de saygı gösteriyorum.
1: Sen nasıl düşünüyorsun gösteriyorum. Bu konuda?
0: Abi İsmail Kartal gelsin, Aykut Kocaman gelmesin deniliyorsa burada bir çelişki yok mu yani? Aykut Kocaman
1: bence
0: daha başarılı.
1: Var.
0: Daha başarılı Aykut Kocaman. Niye gelmesin? Bak şey nedir biliyor musun? Algı öyle bir şey ki, bu dünyanın en büyük, hep eskiden beri öyledir bu arada, onu da söyleyeyim sana. Hı-hı. Bak eskiden beri öyledir bu işler. Yani sadece sosyal medya ile ilgili bir şey değildir. Eskiden sosyal medya yoktu ama gazete vardı ve televizyonlar çok güçlüydü. Dolayısıyla medya bir güçtür. Sosyal medya bir güçtür. Ben hep bu örneği veriyorum. Bu çok bence önemlidir. Bak bu FETÖ var ya, bir tane kurşun atmadan Türk ordusunu teslim aldı. Neyle? Psikolojik savaşla. Evet, algıyla. Bunu yaptı ve toplum inanmıştı.
1: Medyayla.
0: Toplum inanmıştı, toplum. Ben çok insanla kavga ettim, tartıştım. İnsanlar şey diyordu bana ya. İşte, vay ya işte Genelkurmay Başkanı da böyle çıkmış ya. Şimdi ben o ifadeyi kullanmak istiyorum. Çok çatıştığım insan da oldu yani. Sonra öyleymiş.

0: zaten öyleydi yani, bu kadar akılsızlık olur mu yani, bunlara destek verildi. Niye o kara propaganda şey ne onun adı, gazetelerden bas, televizyonlardan bas. Bak akşama kadar seninle ilgili algı yaparsak seni tutuklarlar.
1: Tutuklarlar
0: tabii. İtibarsız hale gelirsin.
1: Evet.
0: Yani. Gerçi bak yalan üzerinden algı yaparsak seni itibarsız hale getiririz, tamam mı? Bu iş böyledir. Şimdi burada da mevzu o yani. Hoca öyle, hoca böyle, bilmem ne. Bu arada şöyle, algı derken de insanların görüşleri vardır. Bak ben bile isteye yıpratmak için bunların yapıldığını falan söylemiyorum. Ama bazı gerçeklere de sadık olmak lazım. Şimdi ben bir Aykut Kocaman portresi anlattım. İtiraz edebilir misin buna?
1: Yani Aykut Kocaman geneliyle alakalı mı?
0: Hayır hayır, Fenerbahçe, Aykut Kocaman anlattım. İtiraz edebilir misin buna?
1: Kattıklarıyla alakalı edemem tabii ki.
0: Edemezsin çünkü olgu. Neyi evet. değiştireceksin? Böyle tabii şey olur ki. Mu? Ben bunları anlattım. Böyle oldu, böyle oldu, böyle. Üstüne ben yorum yaptım. Yorumu itiraz edebilirsin.
1: Evet.
0: Ama Aykut Hocanın üzerinde bu kaldı. Ve fakat şöyleydi tabii. Bak Fenerbahçe'de bence şöyle bir problem var. Bak Galatasaray adamlarını yedirmiyor.
1: Katılıyorum abi buna.
0: Fenerbahçe yediriyor. Fenerbahçe evet. yediriyor. Peki kim yiyor? Peki kim yiyor? Fenerbahçe'nin adamlarını kendisi yiyor. Kendisi niye yiyor? Çünkü o fikri, o düşünceye inanıyor. Aziz Yıldırım'ın gittiği koşulları düşünelim. Ali Koç'un geldiği koşulları düşünelim 2018 yılında. Arada böyle bir fark olduğunu düşünüyorum.
1: Ben buna katılıyorum abi. Yani Fenerbahçe yıllardan beri kendi içindeki savaşı bitiremediği için bu problemleri yaşıyor zaten. Evet, devam edelim süper chatlere.
0: Edelim biraz hızlanalım.
1: Tamam, hızlanıyorum. Yunus Bey, Fenerbahçemizin başına Aziz Yıldırım'ın gelmesini çok istedim. Sebebi ise Fenerbahçemize laf söz söyleyenler 3 kere düşünüp konuşacak olmalarıdır demiş. Mustafa Bey, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar Fenerbahçe sizce kaç transfer gerçekleştirir demiş. Herhalde o zamana kadar
0: bence oradaki bütün ihtiyaçları ana ihtiyaçları karşılarlar. Evet. Ondan sonra da bu transfer dönemi Fenerbahçe için dinamik geçer. Orada şöyle bir durum var bak Muzaffer. Şimdi gidecekler var, gelecekler var. Son dakika fırsat transferler olabilir. Tabii. Yani bir mesela bir takım geldi dedi ki bana Fenerbahçe'den bir oyuncu söyle. Böyle iş yapan bir oyuncu söyle.
1: Asensio diyeyim.
0: Mesela Asensio işte başka
1: iş ben
0: hocam. Var ya, ya şimdi o kadar da işte Şikrinyar var. Her ne kadar Genduzi ilk sezon diyelim. İş yapmasa da şey Kerem Aktürkoğlu ben yapacağını düşünüyorum bu sene. İşte Genduzi var, Kante var. Var işte var oğlu var yani.
1: Var var.
0: Geldi son dakika iyi bir teklif geldi. Oyuncu da geldi dedi ki ben bunu yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Ne yapayım diye.
1: Tabii.
0: O durumlarda yeni yeni bazı gelişmeler olacaktır. Ben Fenerbahçe'nin de o planlamayı o şekilde yaptığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki devam ediyorum. Yaşar Köksal, Aykut Kocaman'dan sonra Ersun Yanal aynı oyun anlayışıyla oynayarak mı Nisan'da şampiyon oldu diye sormuş sana.
0: Bak bu o yıllarda Fenerbahçe çok baskın top oynuyordu.
1: Evet,
0: çok önüne döneminde. Basıyordu. Ama Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun neydi o yıllarda? O takıma nasıl oyun oynatıyordu? Onu bu ne kadar bu kadar şey hatırlamıyorum. Net hatırlamıyorum. Mutlaka farklıdır bu arada. Mutlaka farklıdır. Hı hı. Ama şey de sormak lazım. Neydi beyefendinin
1: ismi? Yaşar Bey.
0: Yaşar Bey mesela yarı final oynamıştı Fenerbahçe şeyde UEFA Avrupa Ligi'nde.
1: Benfica'ya.
0: Benfica'yla. Beğeniyor muydunuz o zaman Fenerbahçe'yi?
1: O dönem.
0: Ona da yazarsanız sevinirim.
1: Peki. Ahmet Bey, telafiden kastım 3 Temmuz döneminde kaybedilen maddi gelirin tazmin edilmesi.
0: Tabii,
1: onu
0: tabii.
1: aslında anlattı işte anladım. Az önce Aydın abi. Belki yani zaten para olarak değil ama.
0: Aziz Yıldırım şunu söylüyor. Ben gidip de devletten para bak açık evet. açık zaten söylüyor. Bunu birkaç kere de söyledi. Devletten bir para alamazsın. Mahkemeleşemezsin. Oturursun konuşursun. Ben Aziz Yıldırım'ın bu sene bütün bunlarla birlikte bu kazanımlar için de çok yoğun bir mücadele vereceğini söyleyebilirim. Bunu zaten hissettiriyor. Yapacağım diyor yani. O masalara oturacağım ve burada haklar var. Bu haklar kazanılmalı. Ha diyeceklerdir ki sen şimdi sen dışarıda kaldığın dönemde bunu niye yapmadın? Hangi sıfatla yapacak?
1: Tabii. Ve son süper chat'i de ekrana getireyim. Şahin Bey, abi madem Fenerbahçe topçu alamıyor limit yüzünden, Rashford ve Diaz kiralık alamaz mıyız? İlla bonservis almamız mı lazım? Beşiktaş şampiyon olduğu sezon gibi. Beşiktaş.
0: Yapabilir tabii ya. Burada birçok ihtimal var. Onları tabii. düşünüyorlardır. Yani bizim düşündüklerimizi hem Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hem yöneticileri hem bu planlamayı yapan şeyler profesyoneller o şey noktasında hareket ediyorlardır mutlaka. O işleri toparlamak için mücadele ediyorlardır.
1: Peki. Abi teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin?
0: Yok. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler. Böyle hızlandırmış bir yayın yaptık. En azından
1: vallahi bir saat yayın yaptık. Çok da hızlandırılmış olmadı ama güzel yayındı. Ağzına sağlık abi. İzleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Güzel ben diyordu bu arada Mpembe şey Aziz Yıldırım.
1: Mpembe diyordu.
0: Neden abi?
1: Ya orada şey de zaten bak işte abi nasip bazı şeyler. Orada o şekilde

0: telaffuz etti. Hemen ertesi gün Hakan Bey çıkıp bununla alakalı dalga geçince insanlar hop ya o kadar da değil yani koskoca Aziz Yıldırım'dan bahsediyorsun deyip orada en az bence 1000 oy kaybetmiştir yani yaptığı o tavır ve hareketle diye düşünüyorum. Daha sakin olmak lazım bu konularda.
1: Bir laf var onu söylemeyeceğim.
0: Peki. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim.
1: Hoş Herkese yaşam. Selamlar. Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

Herkese selamlar, sevgiler. Tükenen Genç Radyosu, Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına bütün maçları izlemiş birisi olarak birazcık geride kalan maçları konuşacağımız bir programımız olacak. Tabii bizler açısından da uyku düzenini ayarlamak birazcık zor oluyor. Part part uyumak durumunda kalıyoruz. Sıcağı sıcağına tabii ki Amerika-Paraguay maçını da izledim. Şu ana kadar bu programı şu anda çektiğimiz için 4 maç oldu ve biraz da akışımızı buna göre belirledik. Yani sizlere de şöyle açıklayalım programın hemen başında. İlk başta işte D grubunu konuşacağız. Yani D grubunda Amerika-Paraguay endeksli ve aynı zamanda Türkiye-Avustralya maçının da maç önü gibi aslında birazcık konuşmayı planlıyoruz. Sonrasında açıkçası A grubu geride kaldı. A grubundaki 4 takım da aslında görücüye çıktı. Birazcık A grubunu konuşmak ve aynı zamanda B grubunda da Kanada Bosna Hersek maçını da birazcık konuşmak istiyorum. Orada da aldığım bazı detaylar, notlar var. Onların üzerinde değinmek istiyorum ve programın son bölümünde bir dinleyicimizin isteği üzerine konsept bir kadrolar kurduk. Yani bonservisine göre, transferine göre başarısız olmuş hem dünya çapında hem de Türkiye Süper Ligi'nde iki tane kadro kurduk. O kadrolar üzerinde de aslında sohbet edeceğiz. Konseptli program düşündük hafta sonu öğlen için ki zaten sizlere de birçok kez duyurduğumuz üzere Türkiye maçlarına dakika skor da yapacağız. Yani dakika skora kadar yarın sabah saat 7'ye kadar diyelim. Gerçekten hepimizin heyecanı, aklı, her şeyi milli maçta olacak. Ben de çok heyecanlıyım, onu söylemiş olayım. Tabii ki o yüzden onun motivasyonuyla da aslında Amerika-Paraguay maçını izledim. Ki beklediğimin çok aslında aksine bir tablo vardı karşılaşmada. Ya, biraz tarafları değerlendirmek istiyorum. Çünkü ya, çok net bir skor çıktı ortaya. Bir kere Amerika 4-1 ile kazandı ve dolu dolu oynayarak kazandı. Yani bazen bazı 4-1'ler vardır. Gerçekten hani takım bir şey oynamadan da zaman zaman maç oraya getirebilir sizi. Ama Amerika'yı ben çok hazır gördüm. Öncelikle Amerika'yı konuşmak isterim. Çünkü yani zaten çok elit bir antrenörle çalışıyorlar. Maurizio Pochettino Avrupa sahnesinde de birçok yerde kendini kanıtlamış bir hoca. Ki bir kimya uyuşması da söz konusu. Yani hazırlık maçlarında bile Pochettino'nun bu mini molaları çok iyi değerlendirdiğini, laptopuyla taktikleri verdiğini gördük. Ki kupada da zaten 3 dakikalık aralar oluyor her iki devrede de. Bu aralarda da taktikleri gerçekten teknik adamların verdiğini gördüm. Bunu nasıl gördüm? Çünkü normalde yayıncı kuruluşlarda orada reklama gidiliyor. Ama merak ettim ve halka açık bir şekilde maçları yayınlayan bir Brezilya kanalı var. Brezilya kanalında merak ettiğim için o 3 dakikalık arada ne oluyor ya aslında birazcık da baktım. Gerçekten teknik adamlar o bölgeleri sanki bir basketbol koçu gibi mola olarak değerlendirip yani su molasından ziyade bütün teknik heyet herkes birbirine bir şeyler anlatıyordu. Ki bunun turnuva başında yasak olduğunu söylemişlerdi ama bunu çok net bir şekilde gördük. Onu söyleyelim. Amerika'yı konuşuyorduk. Amerika nasıl böyle bir oyun oynadı ya da Paraguay kaynaklı mı bu oldu diye. Ki ya şunu söylemem lazım. Ben buradaki anahtar payı tabii ki oyunculara değil hocaya veriyorum öncelikle Amerika adına. Çünkü ya bir kere çok iyi hazırlanılmış, çok iyi bir taktik kurgusu var. Yani kağıt üzerinde belki dörtlü gibi gözüken ama üçlü oynayan bir Amerika izledik. Özellikle Sergio Dest'i kağıt üzerinde 4-2-3-1'in sağ ön oyuncusu olarak görmüştük ama zaman zaman Anthony Robinson da öteki kenarda ve bir kenarda da Sergio Dest, arkada Freeman, Tim Ream ve orada savunmada kontrol edeceğim adamın ismini şu anda aklıma gelmedi ama Chris Richards Kane'i stoperleri zaten. Yani bu şekilde bir kurguyla arkada aslında üçlü duran bir takım ve iki bekini de çok ileriye göndererek aslında çok net bir hücum varyasyonları yaratabilen bir takım olduğunu gördük ki ilk 45 dakika üzerinde zaten yani maça çok net bir şekilde Pulisic damgasını vurdu. Yani hoca ikinci yarı ihtiyaç duymadı oyuncu, yani öyle söyleyebilirim sizlere. Yani ilk yarı hakikaten takımın tüm organizasyonlarında Pulisic'i izledik ve gerçekten yani Tillman'da özellikle ikinci yarı Pulisic çıktıktan sonra aslında
iyi futboluyla damga vurdu bence Amerika adına. Tabii ki yani gecenin kahramanı iki gol atan ama aslında bir gol de sayılmayan Balogun'du. Ama oraya gelene kadar bence Amerika takımı bütünüyle gerçekten çok iyi hazırlanmış turnuvaya. Bunu söyleyebiliriz. Ki ya bunu da Paraguay'a karşı başardı. Yani Paraguay takımında evet bence çok dağınık gördük. Evet belki kafaca çok çabuk demoralize olan bir takım olarak gözlemledim ben en azından ilk maç nezdinde, ama yani elemeler grubunda 28 puan toplayarak esasında yani liderin 4 puan gerisinde gruptan çıkmaya başarmış. Arjantin Brezilya'yı mağlup etmeye başarmış ve esasında oyunu karşı tarafın oynamasını sağlayıp geçişlerle bir şeyler becermeye çalışan bir takım hüviyeti vardı. Ama plan burada tutmadı erken golle. Çünkü Amerika gerçekten yani seyircisiyle de beraber Paraguay'a çok ciddi bir üstünlük sağladı. Yani Paraguay tarafından da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü yani çok fazla hata vardı. Bir kere orta saha kesinlikle yani çok plansız duruyordu ki ikinci yarı zaten hoca da yani direkt 46. dakika Bobadilla'yı oyundan alıp daha farklı bir kurguya, Maurizio'yu alarak daha farklı bir kurguya yönelmek durumunda kaldı Paraguay tarafında. Ve doğrusunu söylemek gerekirse yani gerçekten ilginç bir karşılaşma izledik. Çünkü ilk yarı 3-0 ama mesela XG verilerine baktığınız zaman şimdi istatistik üzerinden okusak yani XG'si düşük kalmış, 3 tane atmışlar ama yani herhalde iyi oynamadılar diye düşünür insan. Bilmiyorum, ben en azından öyle düşünürdüm. Baktım maçı, her yerini izlemeye çalıştım, çok detaylı izlemeye çalıştım, not alarak izlemeye çalıştım ama dediğim gibi gerçekten bayağı da şaşırdım. Yani bu kadar düşük XG yakalayıp da bu kadar iyi futbol oynayan, yani özellikle bir milli takım nezdinde de konuşuyorum, birazcık abartıp sebebim de bu, çünkü bu takımlar kulüp takımları değil, beraber oynama alışkanlıkları bu kadar fazla değil. O yüzden de iyi kurgular gördüğüm zaman da birazcık da övmek istiyorum. Amerika şu anda bence bugünün övülmesi gereken takımı. Nitekim tabii ki ya ikinci yarıya dönecek olursak da yani ikinci yarıda da yani Pulisic'e ihtiyaç duymadı. İlk 10-15 dakika oyun böyle bir yani maçın standartının çok altında kaldı. Yani Amerika'da durdu biraz. Paraguay'dan da bir cevap gelmedi. Ama yani nitekim geldi cevap. Bir tane kontratak sonucunda oyuna sonradan giren Maurizio'nun sol kenardan sağ çapraza doğru vurduğu vuruşta skor 3-1'e geldi ama yani Paraguay bir şeyler ürete ürete gelmedi oraya kadar. Paraguay 3-0'dan sonra da çok çaresizdi, çok demoralizeydi. Bir tane hücumdan bir fırsat ve 3-1'i buldular. Ki sonrasında açıkçası Tilman şov yaptı. Yani sağ içinde sol öne doğru birazcık kendini konumladı. Belki merkez gibi gözüküyor kağıt üzerindeki kadroda ama yani Pulisic için de çıkmasıyla beraber sol önde kendini kurgulayarak aslında birazcık bize yani stil olarak söylüyorum, ters ayaklısı olarak hafif bir İrfan Can Kahveci'nin en prime dönemini, en iyi dönemini hatırlatan bir performans sergiledi. Çünkü oyun stili de çok benziyordu zaten İrfan'a özellikle. Çünkü hem 8 hem kenar oynayabilmesiyle beraber esasında birazcık akıllara 17 numaralı formasıyla da İrfan'ı getirdim. Doğrusunu söylemek gerekirse maç sonunda da artık zaten yani 3-1'den sonra dakika 85'ten bahsediyorum. Paraguay'ı da çok çok demoralize gördüm. Yani o Güney Amerika tutkusu, Güney Amerikalı bir takım tutkusundan çok uzak bir görüntüdelerdi ve gerçekten tamamen bir konsantrasyon hatası. Tam maçın son bölümünde Giovanni Reina hakikaten akıllara Quaresma'ya getirdi ayağının dışıyla attığı golle ve 4-1'e getirdi skoru. Ya biraz aslında sizlere tabii ki gece yarısı 4 olduğu için maçı birazcık da özetlemeye çalıştım kendimce. Yani özetle izleyebilirsiniz tabii ki ama maç içinde özette göremeyeceğiniz belki bir iki tane satır arasını yakaladıysam belki sizlere de katkıda bulunur diye söylemiş olayım. Yani enteresan bir maçtı. Bu arada gece uyanmaya değdi. Onu söyleyelim. Yani tabii ki A grubunu konuştuğumuz zaman yani Kore maçına da değineceğiz. Kore-Çekya maçı da bence gece 5'te uyanılmaya değen bir maçtı. Yani

0: başlangıç oldu. Çünkü keşke 22 seansındaki maçlar çok daha iyi olsa ve gece seansındaki maçlar belki de daha kötü olsa daha iyi olur bizler adına. Çünkü insanların izleyebilmesi için tabii ki bunu da söylemiş olayım. Biraz sonra da tabii ki kısa bir araya gideceğim ama yani sohbet ederken aslında biraz da yavaştan Türkiye'ye girmek istiyorum ve Türkiye'nin bu takımlara karşı neler yapabileceğini ve neler yapmalıyı kendi düşünceme göre yorumlayacağım. Tabii ki Türkiye-Avustralya maçını öncelikle konuşacağız yani küçük bir moladan sonra ama Amerika karşısında bir kere zaten son maç bizim için final maçı olacağı artık çok net bir şekilde ortaya çıktı ve grup liderliği şansımız her ne kadar daha maç oynamamış olsak bile bence bir tık zora girdi. Çünkü burada 3 fark yakalamak yani Paraguay gibi bir takıma karşı 3 farkla kazanmak çok çok büyük bir avantaj. Yani evet bizim yolumuzda birinci bitirsek de ikinci bitirsek de tabii ki gidebileceğimiz rotalar var. Ama yani şu skorla birazcık da realist bakarsak herhalde birincilik zora girdi diye düşünüyorum bu skorla beraber. Yani Amerika maçında Amerika'nın bize karşı bu kadar rahat oynayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü biz oyunu Amerika'nın oynamasını bu kadar sağlamayacağız. Yani kesinlikle dünyanın hiçbir takımına karşı zaten Türkiye bunu böyle bir mantaliteyle çıkmadı. Ve oynamadı da diyebilirim. Yani evet İspanya maçını söyleyecek olanlar vardır Konya'da oynanan ama o maç bir istisna olarak kabul edelim. Ben haricinde bu kadar teslim olmuş bir Türkiye'yi çok uzun zamandır hele Montella döneminde hiç izlemedim. O yüzden yani Amerika'nın bu oyunu bize karşı oynamasının imkanının olduğunu düşünmüyorum. Evet iyi oynayabilirler, evet farklı şeyler yapabilirler ama bize karşı bu kadar doyumsuz şekilde arka arkaya atak yapacaklarını düşünmüyorum. Paraguay cephesine gelecek olursam da bir kere futbolun tabii ki bir psikolojik bir oyun olduğunu da öncelikle hatırlatmakla beraber yani böyle bir maça mutlaka tepki verecektir. Yani bir ülke takımı hele hele yani bir Güney Amerika takımının bu kadar çaresiz, bu kadar aslında çabuk demoralize olan bir takımın mutlaka ikinci maçta bir cevap verme isteği olacaktır. Yani aslında Paraguay'la oynamak için kötü bir dilimde oynuyoruz diyebilirim. Yani ikinci maçta oynamak birazcık bizleri sanki etkileyecektir diye de düşünmüyor değilim ama bakalım ya ben de bizim çocuklara biraz fazla güveniyorum. Onu da söyleyeyim yani belki şu ana kadar kurduğum cümlelerle bizim çocuklardan ziyade sen Amerikalı mısın gibi yorumlar yapılıyordur belki arkamdan ama yine de söyleyeyim hakikaten yani Paraguay'a karşı eğer Paraguay bize karşı da şu oyunu oynarsa biz de bu skoru yaparız. Yani Amerika'yı övdük ama Türkiye'yi de bu şekilde överiz. Ki ben biraz daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. O yüzden de bu maça göre daha zor bir maç bizi bekliyor. San Francisco'daki ikinci maç konusunda söyleyebilirim. Tabii ki biraz sonra Türkiye-Avustralya maçını konuşmaya başlayacağım. İlk başta ister istemez grubumuzun iki rakibini de analiz etmek istedim. Programın ilk bölümünde yani hem Amerika'ya hem Paraguay'a değinmek istedim. Paraguay ile ilgili şu detayı da söylemek istiyorum son olarak. Yani şu benim çok fazla anlayabildiğim bir şey değil. Dört hücumcuyla oynayan bir Paraguay'ın tamamen kendi yarı sahasında 50 metrede dizilmesi yani orta saha çizgisinin geride dizilmesi ve bu kadar hücumcuyla aynı anda sahada olması da bana bir tuhaf geldi. Yani vallahi hocayı çok anlayamadım ya. Yani tabii ki bizlerden daha iyi biliyordur. Mutlaka daha iyi biliyordur ama yani saha içinde belli şeylerinde bayağı sıkıntılı olduğunu Gustavo Alfaro hocanın yani herhalde teknik ekibi de ona söylemiştir yani. Bilmiyorum. Yani çünkü değişikliklerde skandal, çıktığı stilde skandal. Yani direkt bir şekilde 4 savunmanın önünde 2 tane orta sahayla çıkıyor, 4 tane hücumcuyla çıkıyor ve 4 tane hücumcuyla önde basmıyor. Direkt bir şekilde arkada karşılıyor. Savunmada inanılmaz boşluklar veriyorlar ve çok çabuk dağılıyorlar. Çok çabuk konsantrasyonları bozuluyor. O yüzden de gerçekten göreceğiz yani. Hem Amerika'yı göreceğiz hem Paraguay'ı göreceğiz bize karşı. Ama biraz sonra da Türkiye-Avustralya maçında konuşmak istiyorum. 0212 273 10'u da bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimiz için. Tabii ki birçok dinleyicimiz belki sabaha karşı 4'te müsabakayı izleyemedi diye başlangıçta bu maça değinmek istedik. Kısa bir mola ardından devam.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet. Evet, nerede kalmıştık? Avustralya Türkiye maçını konuşacaktık. Tabii ki öncelikle heyecan Doruk'ta. Yani bizim

0: çocuklar aslında tabiri caizse görücüye çıkıyor teknik olarak. Ki yani biz onları biliyoruz, biz onlara güveniyoruz. Her şeyden önce zaten çok çok iyi oynayacaklarını da biliyorum ben. Yani öyle hissediyorum, öyle ümit ediyorum her şeyden önce. Ki Avustralya bizim seviyemizin bence çok çok altında bir takım. Yani çok net bir şekilde bir sıklet farkı var ortada. Ama şöyle bu maçı konuşmadan da bir kulağımızı şeye verelim, müziğimize verelim, olur mu?
1: Birisi zırdırıcıdan alırsın.

Bayram olsun demek istiyorum ve tabii ki artık birazcık da sohbet edelim tabii. İster istemez biraz da moda girmek istiyordum, o yüzden de böyle güzel bir bestemiz varken ben de açmak istedim. Tabii ki dinleyici yorumlarını da alacağız, dinleyici sorularını da alacağız ama birazcık milli takım öncesinde, yani maçımız öncesinde biraz Avustralya tarafında konuşmak istiyorum. Bir kere rakibimiz zayıf bir kadro olduğunu söyleyeyim. Ben biraz yorumlarken Asya elemelerini, Asya kupasını aslında birazcık baz aldım rakibimizi analiz ederken. Biraz daha hazırlık maçlarından ziyade oralara daha fazla kanalize oldum. Çünkü sonuçta hazırlık maçlarında hocalar bazen farklı şeyler deneyebiliyorlar ve doğru kurguları bazen denemiyorlar. Yani biz de mesela çok rotasyonlu kadrolarla aslında hazırlık döneminde görücüye çıktık. As kadromuzla, as 11'imizle doğrudan çok da fazla oynamadık. O yüzden de yani Avustralya'yı değerlendirirken birazcık daha hedef maçlarda neler yaptığının üzerine gittim. Ki nitekim şöyle bir duruma rastladım. Yani aslında Popovic hocanın genelde dörtlü bir hatla arkada karşıladığını görüyoruz. 4-3-3'ü oynamayı sevdiğini biliyoruz. Ki çok fizikli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle savunma hattında yani gerçekten çok fizikli oyuncular var. Sol bekte Aziz Beyci görme ihtimalimiz var. Hala da onu söyleyelim ama muhtemelen yani burada önümdeki kadroda beşli olarak dizmiş Avustralya'yı akıllı ekran ama ben gözlemlerim doğrultusunda dörtlü çıkacağını düşünüyorum Avustralya'nın. Ki Boss oynaması bekleniyor. Yani Aziz Beyci yerine Boss'un oynaması bekleniyor. Sol bek pozisyonunda Feyenoord'lu oyuncu, ki Feyenoord deyince akıllara da Güney Kore maçında konuşacağız ama yani Inbeom müthiş bir maç oynadı. Orayı Güney Kore tarafında konuşuruz. Ama yani şunu söylemem gerekiyor. Yani bu takım bizim seviyemizde bir kere kesinlikle değil. Üretme konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Evet, birebir mücadelelerde bize karşı bazı alanlarda üstün gelebilirler. Yani omuz omuzalarda, işte bu ikinci topları toplama konusunda biz eğer atikliğimizle fark yaratırsak o zaman işi çok kolay bir şekilde çözeriz. Ama onun dışında bu ikili mücadelelerde vesaire gerçekten bizi zorlayabilecek bir takım.

takım. Ama yani topla beraber bir set hücumunda bir şey üretebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bence biz eğer bizim elemelerde, yani playoff turundan bahsediyorum, oradaki konsantrasyonumuzu korursak, ki Romanya ve Kosova maçlarından bahsediyorum, buradaki değerli nokta şu: evet, en iyi futbol oynandı mı? Belki oynanmadı, ama maçta biz şunu görebildik, yani milli takımımızın çok soğukkanlı bir şekilde maçı kapayabildiğini gördük. Ve bizim Dünya Kupası'nda aslında en ihtiyacımız olan şey de, yani bizim takımın tavanı zaten çok yüksek, yani yetenek tavanı vesaire, üretme kabiliyeti, hızlı hücumlarla bir şeyler yapabilme kabiliyeti çok yüksek, ama işte maçı kapama noktasında problemler var gibiydi. Bence Romanya ve Kosova maçları bunu çok net bir şekilde giderdi. Şimdi Avustralya'ya karşı da eğer biz ilk yarıdan bir tane gol bulursak, tıpkı Amerika'nın Paraguay'a bulduğu gibi, o zaman konuyu çok erkenden kapatabiliriz. Yani maçı 2'ye sürüklediğimiz zaman ben Avustralya'nın 2-0'ı çevirecek canı olduğunu düşünmüyorum. Ama 0-0 gittiği her senaryoda her dakika daha fazla özgüvenlenecek bir tane takım bekliyorum Avustralya adına. Yani ya, Avustralya tarafı dün şöyle bir açıklamada bulundu: yani biz buraya kaçıncı defa geliyoruz, Türkiye buraların aslında daimi takımı değil şeklinde. Ki bu açıklama bile bence milli oyuncularımızda aşırı bir motivasyona sebep oldu. Ve bence kendini kanıtlama ihtiyacı hissetti milli takım, ki İsmail Yüksel'in açıklamaları da çok netti yani bu konuda. Bakalım, göreceğiz yani. Hakikaten bizim takımı ben çok inanıyorum Avustralya karşısında da. Yani adamlar 4-3-3 bir şekilde dizilecekler. Muhtemelen Paraguay gibi, yani Amerika'ya karşı oynayan Paraguay gibi biraz daha derin blokta oynayacaklarını düşünüyorum. Yani kenar oyuncularıyla biraz daha skora gitmeye çalışacaklardır. Ki bir oyuncunun altını çizeceğim: muhtemelen ilk 11 oynamayacak Avustralya'da, ama şöyle bakacağım adamın isminin telaffuzunu yanlış söylemek istemediğim için bir kez daha bakıyorum. İran Kunda ismini ileride duyabiliriz. Yani Watford forması giyen oyuncuyu. Çünkü yani Championship seviyesinde de 42 maçta forma giydi. Zaten Bayern altyapılı bir oyuncu. 20 yaşında, 2006'lı bir oyuncu. Yani muhtemelen oyuna girdikten sonra belki ikinci yarı iyi şeyler gösterebilir. Ama dediğim gibi ilk yarı beklemiyorum oyuncunun oynamasını. Onun dışında tabii ki milli takımımızın 11'inde normal şartlarda mesela Amerika maçında İsmail oynamasını bekliyorum, ama bugün ki yani daha doğrusu işte Avustralya maçındaki 11'imizde bence Orkun Hakan çıkacağız. Biraz daha aslında yani konuyu ilk yarıdan kapatacak en aslında hücumda mahir ayaklarımızla çıkacağımızı düşünüyorum, ki öyle çıkmamız gerektiğine de inanıyorum. Her ne kadar fizik mücadelede belki İsmail'i koyduğumuzdan çok çok daha iyi olabiliriz, ama kurguda yani 4 hücumcunun arkasında Orkun Hakan çıkacağımıza inanıyorum. Bu şekilde üretebiliriz. Çünkü onlar bize gol karşılığı olarak birden fazla verebileceklerine inanmıyorum. Konuyu 2-0'a getirirsek ilk yarıdan, o zaman işte biz de grup liderliği adına iyi bir skorla ayrılabiliriz. Yani normal şartlarda daha temkinli yorumlar yapmak, daha güvenli yorumlar yapmak daha doğru oluyor böyle maçlar öncesinde, ama ya açıkçası bilmiyorum. Avustralya karşısında da çok da fazla temkinli yorum yapamayacağım. Kimse de kusura bakmasın, çünkü takımımıza güveniyorum. Hiç burada işte olduğumuzdan bizi daha küçük görerek işte ayaklarımız yere sağlam bassın edebiyatına da girmeyeceğim. Çünkü bu takım gerçekten iyi bir futbol takımı. Ve ben bir kulüp takımı gibi oynayabilme klişesi var. İnanılmaz doğru bir klişe. %100 katılıyorum ve bizim takımda, bizim çocuklarda Montella bunu çok net bir şekilde başardı. Yani kadro seçimleri olsun vesaire vesaire, aşırı eleştirildi işte, herkes bir laf söyledi, ama abi hocanın vardır bildiği demek istiyorum. Ben biraz daha hoca tarafındayım burada açıkçası. İşte şu neden alınmadı, bu neden gelmedi hikayesinden çok bunu bence Merih Demiral'ın podcast'ı çok güzel bir şekilde bize açıkladı. Yani 5 bölümü oldu, 4 bölümü falan izledim şu ana kadar. Ya yani inanılmaz bir podcast olmuş hakikaten. Yani Merih, eline sağlık. Yani çok çok güzel bir iş yapmışsın. Vallahi benden daha iyisin diyebilirim abicim. Yani onu söyleyebilirim. Şaka bir yana, gerçekten çok tatlı anlar var orada da, ve takımın içinde ne kadar iyi bir hava olduğunu görebiliyoruz. Yani ben dışarıda tabii ki herkesin eleştirme hakkı var, herkesin bir şey söyleme hakkı var, ama takım gerçekten kendi içinde kenetlenmiş olduğunu, kendi içinde nasıl aslında eğlenerek vakit geçirdiklerini de bizlere çok güzel bir şekilde sergiliyor Demicast podcastleri. Yani birazcık şey gibi oldu, sponsorluk şeyi gibi oldu, ama yani tamamen kalben söylediğim bir şey. Yani milli oyuncumuz bu kadar güzel bir işe imza atıyor ki tarih